azıcık pelerindir, dirsekleri ancak örter. 5. safhada pelerin pek küçüldüğünden içe giyilen bluz arkadan, yanlardan ve kollardan görülmektedir. Etek azıcık daha kısalmıştır, vücuda yapışmıştır. Endam pek mükemmel meydandadır. Pelerin manzaranın hoşluğunu arttıran, kadın kıyafetine hususiyet veren güzel ve lüzumlu bir ektir. 6. safhada ayrı çarşaf eteği yerine tayyör eteği giyilebiliyor. Hatta pelerin de bir müddet sonra kalkıyor, tayyör ceketinin üstüne tayyör kumaşından şapka yerini tutan ayrı bir başlık konuyor. Bu başlığın üzerinde peçe vardır. 7. safhada çarşafı koydun sabul. Artık manto devridir. Yalnız başa beyaz Rus akınının tesiriyle Rus başlığı denilen bir türban ve çok defa örtülmeyen bir peçe konuyor. Manto olmazsa jarse etek ve elbise üstüne bir değirmi pelerin. Boyunda boğa, elde manşon. 8. safhada türban kalkıyor, peçe

Umumi harp sırasında bir de sarma çarşaf modası çıkmıştı. 7 metrelik hiç dikişsiz bir kumaşa baştan aşağı kadar sarılmak. Pratik olmadığı ve kumaş pahalılığına da uymadığı için tutmadı. Gene o devirde Enver Paşa'nın emriyle İstanbul Merkez Kumandanlığı çarşaflar için aklınca bir haddi şerii koymuştu. Yani şeriat sınırı. Etekler nihayet şu kadar santimden daha kısa olmayacak kabilindendi. Bu dahi sökmedi. Zaten damat Enver Paşa bu emri verirken Cemal Paşa Türk kadınlarının satış yaptıkları kermesler tertip ettiriyor, erkekli kadını çay ziyafetleri verdiriyordu. Öyle olmakla beraber ara sıra Fatih Medresesi'nde okuyanlara Bahriye Ambarı'ndan erzak dağıtmayı da unutmuyordu Cemal Paşa. Sultanahmet kendi devrindeki çarşaf metaformozuna göz yummuştu. Ancak çarşaf artık dış elbise olma hususiyetini kaybettikten sonra çarşafa müdahale etmiş ve çarşaf giyimi yasaklanmıştır. Bundan sonra tekrar Sultan Aziz devrindeki gibi Ferace'ye dönülmüş, ancak bu da fazla tutmamış. Daha sonra İstanbul'a Rumeli muhacirlerinin gelişiyle daha ucuz ve pratik olan çarşafa dönülmüştür. Ancak bu çarşaflar da eski çarşaflardan çok farklıdır. Hakikatte Sultan Hamid'in son senelerindeki çarşaf güzelliği hayranlıkta göz açtıracak kadar ince, hoş ve değerliydi. Kısa siyah pelerinler altında dirseklere kadar uzanan beyaz glase eldivenleri, incecik belleri, frufrulu etekleri, nazik peçeleri, biçimli başları, çene ve göğüs arasından görünen bir parçacık taze tenleri, zarif kıvrımlar yapan omuz hareketleri, verven ve menekşe raihaları, esrarlı halleriyle bu kadınlar durup durup seyredilecek ve bakıp bakıp da ah edilecek kadar nefisti. Toprağı bol olsun Pierre Loti dostumuzu ahir ömründe çileden çıkaracak ve hayal kadınları yazdırtacak derecede de şairane idi. Servet-i Fünun edebiyatında da çarşafa dair bahsimize uyan iki fasıl vardır. Aşk-ı Memnu'da Halit-i Ziya Bey'in, Aşk-ı Memnu'da Nihal'in hususi tabiriyle çarşafa girişi, yani ilk defa çarşaf giyişi. Bir de Saffet-i Ziya Bey'in bir hikayesinde randevuya gelen şık hanımın bin nazlılıkla çarşaftan çıkışı, yani üzerinden çarşafını atması, soyunması. Gazetelerimiz eskisi gibi 16 sayfalı olsaydı, yani bu harp sebebiyle, yani 2. Dünya Savaşı sebebiyle gazetelere sayfa tahdidi getirilmiştir. Refik Halit Bey buna işaret ediyor. Bu tasvirleri herhalde yazıma koyardım. Zira sahnelerin ikisi de çarşaflılık hayatında mühim yer tutar. Çarşaf eteğinin çözülünce ipek bir halka halinde vücuda sürünerek halının üstüne düşmesi, ayakta duran kadını yerde bir çelenk içine alması hakikaten güzeldi. Bir aşıka hakikaten halecan verirdi, heyecan verirdi. Her neyi saklarsa saklasın, bir perdenin açılışı veya bir örtünün sıyrılışı daima merak verici, daima zevklidir. Onlar bir sevgiliyi örtüyorsa artık halecan ve zevkin derecesi hiç ölçülemez. Ya peçe? İlk peçeler etrafı bordürlü, sık kafesli, keçe gibi kalındı. Ağırdı, uzundu, açılmazdı. Gerçekten göz bağıydı, göz ve gönül karartırdı. Hele düşününüz, o zamanlardaki atlama taşlı, bozuk Arnavut kaldırımlı, çamurlu ve çirkefli sokaklarda körebe yordamıyla yürümeyi. Lakin peçe gitgide inceleşti, hafifleşti, kısaldı ve her vesileyle açılır, indirilmez hale geldi. Baş üstünde bir süse döndü. Hatta indirildiği vakitte yüz kusurlarını örtmeye, çehreye buğusu üstünde bir üzüm letafeti vermeye başladı. Güzel olmayan ten o buğunun altında pürüzlerini kaybeder, donuk gözler bile ferleşir, derinleşir, mana kazanırdı. Peçeler siyah renkliydi. Ama kenar mahallelerde üzerleri dallı çiçekli yazma tülbentleri de peçe yerine kullananlar çoktu.

Bir aralık ya bir renkte ya ayrı ayrı renklerde çifte peçe modası da görüldü. Biri siyah, biri açık lacivert iki ince tülün yan yana getirilmesi hoş bir şanjan yapar, ışığı tatlılaştırarak süzer, çehreye zamane edebiyatına uygun dekadancasına böyle bohemce bir renkli gölgeler serper, gene o edebiyat üslubuyla esiri nefhalar isar eylerdi. Yani esir olup sızlanarak ağlama isteği verirdi. Peçe bir zamanda kısa iken uzadı uzadı, uçları omuz başlarından şal gibi sarkan bir şekle girdi. Peçenin ütülü olması şarttı. Ütülü peçenin de parlamaması, ütü yerlerini belli etmemesi lazımdı. Son günlerde krep damurdan yapılan peçeler o derece incelmişti ki yüzlerden ve başlardan bir sis gibi sıyrılacak, bir buğu gibi eriyip boşluğa karışacak, kalmayacak tesirini veriyordu. Nitekim öyle de oldu. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT efendim.

0: Zamanın Sandukasında.
1: Bir Zamanın Sandukasından daha merhabalar. Bugün sandukamızın kapağını şöyle aralayadığımızda karşıma ne çıktı biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Sıcak sohbetlerin kadim dostu semaver. Evet, bugün sizlere semaverden bahsedeceğiz. Ortada yuvarlak bir masa, üstünde gümüş semaver, iftar akşamlarını hatırlatan küçük tabaklarda bir sürü leziz şeyler diye yazmış ünlü edebiyatçımız Halide Edip adı var. Bir diğer ünlü yazarımız Sait Faik Abasıyanık ise Semaver isimli öyküsünde şu satırlara yer vermiş. Semaver ne güzel kaynardı. Ondan koku, buhar ve sabahın saadeti istihsar edilirdi. Gerçekten de sabah kahvaltısından akşama kadar kaynayan semaver, kültürümüzün vazgeçilmez pırıltılarından biridir. Bugün artık çok az yerde kullanılan semaverler 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında çayhanelerin, kahvehanelerin ve ev sofralarının başlıca gelişlerindendi. Nice sıcak sohbetin etrafında yapıldığı semaver sadece Türkiye'de kullanılmıyor. Rusya, Moğolistan, Mısır ve İran'da da çaylar uzun yıllardan beri semaverde demlenip içiliyor. 18. yüzyılın ortalarında Rusya'da ortaya çıkan semaver gerek işçiliği gerekse formuyla bir sanat nesnesi olarak kabul edilmekte. Semaver Rusçadan samo yani kendi ve varit kaynatmak kelimelerinden gelir. Kendi kendine kaynatan anlamına gelen semaver her türlü ev işi için kaynar su sağlamak amacıyla kullanılabilirse de çay demlemek her zaman önde gelen özelliği olmuştur. Günümüzde kullanımı giderek seyrekleşen semaverler çayhane, kahvehane ve evlerin dışında bir de hamamlarda kullanılırdı. Şifalı olduğuna inanılan semaverden hamam çıkışında müşterilere serinlemeleri ve rahatlamaları için çay ikramı yapılırdı. İlk semaver üretim merkezi Rusya'nın güneyinde bulunan Tula'da metal ustası Ivan Lizitsin tarafından kurulmuştur. İlk yıllarda şifalı bitkilerin kaynatılması için kullanıldığı söylenen semaver Rusya'dan Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelmiş. Orta Asya'da yaygın olarak kullanılan semaver 19. yüzyılın ikinci yarısında yeşil, kırmızı ve sarı bakır, gümüş, demir ve tula çeliğinden yapılırdı. Vidalı bacakları ve karıya yakın gövdelerinde kulplar bulunan taşınabilir türlerinin yanı sıra şekerlik, fincan ve masa ve kaşıklarıyla takım olarak yapılan gümüş semaverler de vardı. Tutamak, emzik ve taşıyıcı ayaklar üzerine oyma tekniğiyle çiçek, bitki ve hayvan desenleri, ticari marka, madalya ve üretici amblemleri işlenirdi. Eski zamanlarda kübera ve rical göstermek istedikleri servet ve kudretlerinin en iyi şekilde eşlerinin çeyizlerinden ve eşyalarından belli olacağına inandıklarından ev eşyalarına büyük önem verirlerdi ve aşırı masraf yapmaktan kaçınmazlardı. İşte semaverler de bir dönemin çay sohbetleri ve toplantılarında çay sunmanın en iyi ve zarif şekli olarak yorumlanırdı. Bugün yerlerini bildiğimiz klasik çaydanlıklara bırakmış olsalar da birçoğumuz aile yadigarı bir semaveri evlerimizin bir köşesinde özenle saklarız. Semaverlerin formuna gelince, kömürlü semaverlerde büyük bir kavanoz biçimindeki gövdenin ortasından baca geçer. Bacanın altındaki ızgaranın üstüne suyu ısıtması için kor halde ateş konur. Bacanın etrafındaysa su akıtılır. Aslında semaverde uygulanan sistem lokomotiflerde kullanılan boru sisteminin aynısıdır. su semaverin ağzından 3-4 parmak aşağısına kadar doldurulur. Semaverde kaynatılan su daha sonra altta bulunan musluktan akıtılır. Ancak çay semaverin içine konmaz. Demtaş denilen yerin üstüne, içine süzgeçle çay konulmuş porselen veya az sırlı seramik demlik yerleştirilir. Nefeslikten buhar çıkmaya başladıktan sonra çay demlenir ve daha sonra bardaklara taze çay servisi yapılır. Semaverin kül boşaltma ve havalandırma delikleri altındadır. Kömürle ısıtılan modellerin su kapasitesi daha azdır. Ortadan geçen baca elektrikli semaverlerde bulunmadığından daha fazla su alabilir. Semaverlerin boyutları da farklıdır. 5 litreden 40 litreye kadar varan su kapasiteli semaverler artık porselenden de yapılmaktadır. Ancak en makbulü ve kalitelisi bronz misvar denilen semaverlerdir. 200-300 yıl süreyle kullanılabilen semaverlerin üretimi gündelik hayatın değişimiyle birlikte azaldı. Nitekim bugün daha ziyade çocukluk yıllarımızı hatırlatan bir nesneye dönüşmüş olsa bile bazı evlerde ve kahvelerde semaverle çay içmek ve geçmişe doğru keyifli bir yolculuk yapmak hala mümkün.

Evet sevgili dinleyiciler, kendinizi ne zaman hasretini çektiğiniz bir sohbetin içinde buluverseniz, hep görüşmeyi umup hiç görüşmediğiniz bir kadim dostunuz gibi eksikliğini duyarsınız şayet. Şayet odanın içinde ortada yuvarlak bir masa üstünde duran semaverde güzel güzel kaynamıyorsa, ki biraz önce de bahsettik, artık bu tür semaverler pek kalmadı maalesef, demlikte gelir çay. Sohbetinizi bölmez, aksine yeni bir ivme, sıcaklık, tatlılık kazandırır. Dostlarınızla paylaşamadıklarınızı küçük yudumlarla içinize atıverirsiniz onunla. Burnunuz benzersiz kokusu, gözünüz güzelim rengi, damağınız harika tadıyla neşelenir. Kahvaltıda, yemek sonlarında, yorgunluk atmak istediğimizde dost sohbetlerinde aklımıza ilk gelendir çay. Evet, semaverlerden bahsedip çaydan

1888 yılında Bursa'da yapıldı ve maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Çay tohumları Rize'ye ilk olarak 1924 yılında Kafkasya'dan getirildi. İklime uygun tohumlar iyi sonuç verdi. Rize iklimini seven Kafkas çayı Rize'den başka Trabzon'da, Giresun ve Artvin'de de yetiştirilmeye başlandı. Nemli ve sıcak iklimlerde gelişme imkanı bulan çay genellikle tepelerin güney taraflarına dikiliyor. Çin'de yılda 3 kez, Seylan'da 4 mevsim boyunca, Rize ve bölgesinde ise Mayıs-Haziran aylarında toplanıyor. Toplanan çaylar bölgedeki fabrikalarda hemen işleniyor. Yağmur mevsiminde nem çaya menfi yönde etki ettiği için yaprak toplaması yapılmıyor. Sabah erkenden, gecenin çiğ taneleri buğulanıp uçtuktan sonra özel makaslarla hasat ediliyor. İçtiğimiz çayın türü ve kalitesi çay ağacının üzerinde bulunduğu yere göre tespit ediliyor. Çay elde edilen yapraklar dalın ucunda yeni açmış iki olgun bir de filizden ibaret. Daha aşağıdakiler koparılıp çay yapımında kullanılmıyor. Çay bitkisinden değişik çay üreticisi ülkeler siyah ve yeşil olmak üzere başlıca iki çeşit çay üretebilirken ülkemize sadece siyahı üretilip tüketiliyor. Siyah çayı elde etmek içinse toplanan yeşil çay yaprakları önce raflara serilerek solduruluyor. Sonra makinelerde bükülerek rutubetli bir odada fermantasyona bırakılıyor. Sonra fırında kurutuluyor ve nihayet elenerek türlerine ayrıldıktan sonra ambalajlanarak satışa sunuluyor. İyi çay hazırlamak için önce iyi ve kaliteli çay kullanmak gerekiyor. Çay demlemek öyle herkesin harcı değildir ha. Çay demlemek için ideal demliklerse porselen olaraktır. Diğer bir önemli husus kullanılacak suyun durumudur. Çay demlenecek suda kalker ve klor olmaması gerekir. Sertlik derecesi az olan kaynak suları çay için uygundur. Demliğe her fincan veya bardak için bir çay kaşığı çay konulur. İyice kaynamış sudan yeterince dökülerek demliğin kapağı kapatılır. Çay demlenmek üzere 12-15 dakika arasında bekletildikten sonra kısa sürede tüketilmesi gerekir. Çayın sunuluşu da farklı bir incelik ister. Uzmanlar kristal bardakları çay ikramı için uygun görmezken, düz cam bardakları çay tadını vermeye daha elverişli buluyor. Şayet fincan kullanılacaksa içinin beyaz ve kenarının ince olması gerekiyor. Bir zamanlar ülkemizde tek çay üreticisi durumunda olan Çaykur, şimdilerde birçok özel çay işletmesi olmasına rağmen yine de en büyük üretici. Bunun yanı sıra dışarıdan da çay geliyor artık Türkiye'ye. Hem de ta Seylan'dan, şimdiki adıyla Sri Lanka'dan. Hint Okyanusu'nda, Hindistan'ın güneydoğu ucundan yaklaşık 35 kilometre uzakta armuda benzeyen bir ada olan Seylan, dünyanın en yeşil ve güzel ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülke aynı zamanda Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne indiği bölge olarak da rivayet edilir. Küçük yüz ölçümüne rağmen dünyanın üçüncü büyük çay üreticisi olan bu ülke, yılda 210 milyon kilogram civarında çay üretiyor. Kendine has buruk bir tadı ve hoş bir kokusu olan Seylan çayı 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de biliniyor. Kaçak yolla İran, Irak, Suriye ve Kıbrıs üzerinden gelen bu çay önceleri doğu bölgemizde ve Tahtakale'de çuvallar içinde satılıyordu. Şimdi bu alanda faaliyet gösteren diğer firmalar tarafından da ambalajlanarak satışa sunuluyor. Seylan çayı artık en lüks marketlerde bile bulunuyor. Çayla ilgilenen herkes Seylan çayının aşırı talep görmesine farklı bir yorum getirirken, görüşüne başvurduğumuz Çaykur İşletme ve Üretim Daire Başkanı Süleyman Bekar, Seylan çaylarının uygun iklim koşulları ve çelikle üretim yapılmasından dolayı ülkemizde yetiştirilen çaylardan daha kaliteli olduğunu kabul ediyor. Fakat Türkiye'de çay üretiminde kimyasal ilaç kullanılmadığı için giderek sağlıklı.

konusunda bilinçlenen halkın Türk çayından vazgeçmeyeceğini iddia ediyor. Doğu Karadeniz çaylarını kendi tesislerinde işleyerek değişik markalarla iç piyasaya sunan Of Çaysan Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Kasapsa, Seylan çaylarının Türkiye'de sanıldığı kadar rağbet görmediğini söyleyerek ekliyor. Dünyada tatlı ve acı çaylar olmak üzere iki grup çay vardır. Tatlı çaylar Türkiye'de yetişen çaylardır ki Türk insanı bu tadı sever. Seylan çayları ise acıdır ve bu çay Avrupalıların damak tadına hitap eder. Türkiye'li çay üreticileri böyle söylerken Seylan'dan çay ithal ederek iç piyasaya sunan şirketler satışlarından çok memnun olduklarına ve zaman zaman talebe cevap veremediklerine dikkat çekiyorlar. Onlar sadece Kıbrıs ve güneydeki sınır komşularımızdan giren kaçak çaydan rahatsızlar. Türkiye'deki çayın kalitesinin artması da temennileri. Kilosu 1-2 milyon arasında değişen bu çaylar tamamen Seylan'da işlenerek Türkiye'ye getiriliyor. Seylan çayını Türkiye'ye pazarlayan çay üreticilerinden Beta Gıda'nın pazarlama müdürü Yalçın Dede, tercih ediliş sebeplerini Seylan çayının gün boyu tazeliğini muhafaza edişine, bir kilosundan ortalama olarak 1550 bardak çay çıkmasına ve güzel kokusuna bağlıyor. Çay sadece keyif verici bir içecek değil, tıbbi bir öneme de haiz. Yapraklarında bulunan %1,5-4 arasındaki kafein, az miktardaki teofilin, %10 civarındaki tanen sebebiyle çay kuvvetli bir idrar söktürücü. Büzücü etkisinden dolayı göz banyolarına uygun. Uzun zaman ve fazla miktarlarda çay içenlerde teizm adı verilen uykusuzluk, iştahsızlık, zayıflama ve sinirlilik halleriyle kendini gösteren bir hastalık belirebiliyor. Az miktarı ise dinlendiriyor ve keyif veriyor. Rize ve Seylan, ismi ne olursa olsun, çay uzun yıllardır Türkiye'nin en çok tüketilen içeceği. Güne onunla başlıyor, onunla bitiriyoruz. Bardak bardak, fincan fincan içiyoruz gün boyunca. Ailelerimizle, arkadaşlarımızla içiyoruz çayımızı. Yalnızlığımızı paylaşıyoruz onunla. Çay, her ana, her nabza şerbetimiz. Evet sevgili dinleyiciler, Bir Zamanın Sandukası'nın daha böylece sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki günlerde sandukamızdan sizler için neleri çıkaracağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.

0: Yerli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, dinimizde emirler ve yasaklar var. Şimdi bir öncelik sırası yapmak gerekse acaba, şimdi farzlar var. Allah-u Teala kesin olarak yapın diyor. Kur'an-ı Kerim'de emretmiş. Peygamber Efendimiz'in kesin emirleri var naslarla. Bir de haramlar var yapmayın diye. Bu ikisini mesela karşılaştırsak, öncelik sırasına koymaya kalksak, dinimiz acaba önce farzları mı yapın der, yoksa haramlardan sakının ondan sonra farzları yapın mı der?
1: Ehl-i Sünnet alimleri Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin, ayet-i kerim, hadis-i şeriflerdeki hükümlerin hepsini taramışlar ve bunları toplamışlar. Ayrıca bizlere kolaylık olması için tasdik de etmişler. Mesela ibadet bölümünü ayrı şey yapmışlar, muamelat bölümünü ayrı, mücazat ayrı, muamelat, münakahat, nikahlanma, meyve şira, alışveriş bilgileri, bunların hepsini de tasdik etmişler. Bütün bunları anlatırlarken, yani birçok mesele var, birçok mesele var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, farz Allah-u Teala'nın emri. Yani insan zahiren bakınca birinci sırada bu gibi geliyor. Fakat Ehl-i Sünnet alimleri o kadar güzel izah etmişler, açıklamışlar ki birinci sırada öğrenilip sakınılması gerekenin haramlar olduğunu bildirmişlerdir. Ve bunun sebep ve hikmetini de uzun uzun bildirmişler ve açıklamışlar. Şimdi şu anda bizi izleyen ve dinleyenler de hatırına gelebilir. Mesela işte dışarıdaki bir yabancı, biz dışarıdayız, bir parktayız. Mustafa Dokuz Osman Ünlü olarak namaz kılar. Aa, gördün ne kadar namaz kılıyor. Değil mi? Nefis pay alır ondan. Tabii ya, ben namaz kılıyorum falan der. Ama yani ibadetler yapıldığı zaman, farzlar yapıldığı zaman insanlar tarafından bir aferin gelir. Aferin gelir. Fakat haramlardan sakınıldığı zaman, haramlardan sakınıldığı zaman, dikkat edin şu anda bizi izleyen ve dinleyenlerimiz de aynı şekilde, yani insanların söylemlerine baksınlar, kendine baksın, kendini sorgulasın. Haramdan sakınan insanlar böyle onlara aferin, maşallah, tebrik ederiz diyen çok nadir çıkar. Genelde Allah-u Teala affeder ya, sen boş ver falan. Bak, Kur'an-ı Kerim okuyordu, ona aferin dedi. Namaz kılıyordu, aferin dedi. Ama adam yalan söylüyor. Ya yalan söylüyor falan filan, işte öyle geçiştirip gidiyor falan.
0: Bundan ne çıkar canım, bir şey olmaz ya falan.
1: Ha, orada şeyler uydurmuşlar. Yok yalanın pembesi, yok yalanın kırmızısı, alı morun var. Neyse, bir şeyler uydurmuşlar falan. Olabilirdi, bilmem neydi falandı peşmekanda. Bu zamanda canım bu kadar da olmayacak falan. Gıybet haram, zinadan büyük günahtır.
0: Olanı konuşuyoruz canım.
1: Ha, patır patır patır patır patır söylüyorsun. Fakat İslamiyet'te diyor ki, İslamiyet'te en kıymetli şey takva. Takva nedir? Haramlardan sakınmaktır. Dinin temeli takvadır. Bera ve takva haramlardan kaçmak demektir. Haramlardan tamamen kaçabilmek için mubahların fazlasından da kaçınmalıdır. Ya şimdi Eshab-ı Kiram diyoruz aleyhim rıdvan. Hani onlara aşığız. Diyoruz ki hani böyle insan olur mu? Mustafa Bey, şimdi mubahları bile terk etmişler de helallerin bile çoğunu terk etmişler. Ola ki mubaha yol açar, mubah da harama yol açar diye. Ona bile aynı şekilde, ona bile izin vermemişler. Ondan sonra da indi ilahide çok kıymetli olmuşlar. Yani haramdan sakınmak nefse çok ağır gelir. Ama ibadetleri yapmak, çünkü haramlardan sakınınca haramlar nefsin gıdasıdır. Nefse ağır gelir. Ama ibadetleri yapınca ibadetlerden nefs bir yerden bulur, kendi gıdasını aynı şekilde almak için seni kibri ucuma sürükleyebilir. Senin gibi namaz kılan yok der. Maşallah, tatili erken riayet ediyorsun. Ya estağfurullah falan filan dersin. Ondan sonra bir müddet sonra havaya kapılırsın. Ya ben öyleyim falan.
0: Cennete ben gitmeyeceğim de kim gidecek?
1: Noktasına getirir.
0: Demeye başlar.
1: Yani hani zina etmek haram. Ama Mustafa Bey şimdi zina eden tövbe ederse, Allah-u Teala da tövbesini kabul ederse kurtulur, ayrı mesela. İçki içen tövbe eder, Cenab-ı Hak tövbesini kabul etse, yani cehenneme gitmez bunlar şimdi. tövbe ederse. Fakat buyuruyor ki ve bunların cezasını vermekte de Allah-u Teala acele etmiyor buyuruluyor. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahşer günü şefaatim günahı büyük olanlara, büyük günah işleyenlere işte Eshab-ı Kiram diyor ki ya Resulallah hani zina edene de mi, içki içene de mi? Evet buyuruyor. Evet buyuruyor. Ama bir tek şey var. Ne o? Kibir. Allah-u Teala açıkça buyuruyor ki kibir, kibriya kelimesinden aynı şekilde türeyen bir kelime. Kendini beğenmek, üstün görmek. Allah-u Teala buyuruyor ki kibriya, yani büyüklük bana aittir. Bunda ortak olmak isteyeni yakarım. Diyeceksiniz ki bunun ne alakası vardı aynı şekilde devreye soktunuz şimdi bunu. Şimdi ibadet yapınca insan kibire kapılabilir. Ben zina mı ediyorum ya, yalan mı söylüyorum ya falan. İyi de arkadaş onlardan beter ne yapıyorsun? İnsanlara tepeden bakıyorsun. Kendini beğeniyorsun. Yaptığın ibadetleri beğeniyorsun, ucuptur. Veya kendini insanlardan üstün görüyorsun, kibirdir. Ve Cenab-ı Hak da kibirliğe acımam buyuruyor. Yakarım onu buyuruyor. Yakarım onu buyuruyor. Onun için de İslam alimleri birinci sırada haramları öğrenmek ve sakınmak. Şimdi tabii bunu naklediyoruz da bizi izleyen ve dinleyenler. Tabii canım evet madem öyleyse öyledir. Öyledir de ne haram? Neler haram? Onun için fıkıh ihmal kitaplarında nelerin haram olduğunu. Yemede, içmede, konuşmada, oturmada, yatmada, kalkmada, giyinmede neleri haram etmiş Allah-u Teala?
0: Meşhur bazıları var, onları biliyoruz hepimiz. Ama onun dışında bir sürü daha var.
1: Biz de söylüyoruz. Zina, içki, kumar değil veriyoruz. Değil,
0: yani, yani sadece herkes bunu
1: değil,
0: biliyor.
1: Bunlar değil. Mesela yemede, içmede, doyduktan sonra yemek de haram buyuruyor. Doyduktan sonra yemek de haram. Ondan sonra abdest alırken, gusül abdest alırken, elini yüzünü yıkarken, suyu yani ihtiyaçtan fazla kullandığı zaman o da israf olur. İsraf da haramdır buyuruyor. O kadar ya o kadar da değil. Hepsi aynı şekilde Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. İsraf da Allah-u Teala'nın verdiği nimeti aynı şekilde nankörlük etmektir. Parasını verdin, ekmek aldın, ucundan şey yaptın, götürdün, çöplüğe attın. Haramdır buyuruyor. İsraf çünkü. Ona riayet etmiyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ben evliya olabilir miyim? Ya, önce mümin ol tamam mı? Evliyalı yani. Derinlere gitme o kadar fazla. Önce dinini doğru öğren. Yani haramdan sakınmak birinci sırada gelir. Gelir ama öncelik
0: onları öğrenmek.
1: Onları öğrenmek, öğrendikten sonra yalandı, gıybetti, dedikoduydu. Yani suyu israf etmemek, yemeği israf etmemek. Ondan sonra giydiğin elbiseyi aynı şekilde tahrip etmemek, ayakkabıyı tahrip etmemek. Onu nasıl ben parasını verdim canım? Eldeki eşyayı bile lüzumsuz şekilde aynı şekilde tahrip etmek, hor görmek israf olur. İsrafsa haramdır. Bunlar şimdi ilmihal kitaplarında, fıkıh kitaplarında yazılı. Sen bunları öğrenmiş. Tamam ben kabul ettim canım. Haramdan sakınmamız lazım falan. Ne haram? Ondan sonra doyduktan sonra bunu da mı yemeyeceğiz ya falan. İşte baklava geldi.
0: Yani üstüne
1: ona yer ayrılır.
0: Tatlı yemeyelim yani.
1: O yanlış.
0: Mesela hocam namaz kılmak farz. Kılmamak haram.
1: Kılmamak haram tabii.
0: Dolayısıyla o harama düşmemek için tabii. Namazı kılman lazım.
1: Kılman lazım. Mesela Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in oğludur bu. Radiyallahu anh. Bu zat buyuruyor ki kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar da oruç tutsanız haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faydası olmaz. Şimdi mesela bunları okuyoruz, biz de naklediyoruz. Ya Musa Bey ben bakıyorum daha nasıl söylenir? Kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faydası olmaz buyuruyor bu zat.
0: Evet.
1: Bunların yakini var bu konuda. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyor ki haram para ile sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse kirlenmiş elbiseyi idrar ile yıkayan kimseye benzer ki daha çok pislenir. Ama ne çarpıcı misaller vermişler. Bu kirlenmiş falan, yağ dökülmüş falan. Getir şu atın idrarından, merkebin idrarından veyahut da insanın idrarından bunu yıkayıverelim. Daha çok pis olacak ki o. Daha çok pis olacak ki. Haramdan sakınmadığı müddetçe. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri de Allah-u Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua, anahtarın dişleri de helal lokmadır. Sen alışveriş bilgisini bilmiyorsun, haram yiyorsun. Ondan sonra da dualarım kabul olsun diyorsun. Sehil bin Abdullah Tüsteri Hazretleri, hakiki imana kavuşmak için dört şey lazımdır. bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmek. Ya işte biraz böyle şey yapsam, sana bir ara versem, tatile çıksam. Yok öyle bir şey. Ölünceye kadar. Ölünceye kadar devam etmek. Din büyükleri buyuruyorlar ki 40 gün şüpheli lokma yiyenin kalbi kararır ve lekelenir. Ondan sonra doğru sözleri anlayamaz, doğru düşünemez, hakikati kavrayamaz. Yani birçok şeyleri beraberinde getirir o. Onun için birinci sırada Rabbimiz bize neleri haram etmiştir?
0: Yasak etmiştir.
1: Efendim bunun sebebi nedir, hikmeti nedir? Sebebini ben bilmem. Hikmetini de bilmem. Ha, yazmışlardır. Ehl-i Sünnet alimlerinde yazanlar var. Bunları öğrenmekten men edilmemiş. Ancak ya ben araştırdım arkadaş. Oruç çok faydalıymış vücuda. Ben oruç tutuyorum. Boşuna zahmet edersin.
0: Bu sebeple tutarsan.
1: Bu sebeple, bu niyetle tuttuğun zaman bak dünyanın faydasına kavuşursun. Vücudun sıhhate kavuşur. Ama ahirette eline bir şey geçmez. Orucu Allah rızası için tutarsın. Maddi ve manevi bütün faydalarına kavuşursun. Namazı da ben öğrendim ya, okudum işte, bir profesör anlatıyordu, böyle bir doktor prof doktor anlatıyordu. İşte abdest aldığın zaman kulağı ıslatırsan böyle olur, yüzünü yıkarsan böyle olur, kolunu yıkarsan şöyle faydası var, ayağını yıkarsan böyle faydası var. Ben bundan sonra abdest alayım. Ne için alıyorsun sen abdesti şimdi? O faydalarına kavuşmak için. Ama işte hani bunun faydaları men edilmemiş, öğrenilmesi men edilmemiş. Arkadaşım öğrenilmesi men edilmemiş de sen bu niyetle abdest almaya başladın. Bu niyetle gusül almaya başladın. Bu niyetle namaz kılmaya başladın. Ve dolayısıyla bunların dünyadaki sağladığı menfaatine kavuşursun. Ama ahiretteki menfaatine bunun kavuşamazsın ki. Ahiretteki menfaatine bunun kavuşamazsın. Dolayısıyla önce günahlardan sakınmak mı geliyor, haramlardan sakınmak mı geliyor? Evet, önce haramlardan sakınmak, sonra diğerlerini aynı şekilde yapmak.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyurdu ki, işlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanımdan olsaydı, acele ceza verseydim, rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Eshab-ı kiramdan Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu anh, Cemile binti Abdullah ibni Ebi Selul ile evlenmişti. O zifaf gecesindeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı kiramla Uhud savaşına gitmişti. Hanzala'ya radıyallahu anh, bu gece hanımın ile birlikte ol buyurmuştu. O gece Hanzala radıyallahu anh sabah namazını kılıp Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yetişmek için yola çıkacaktı. Çıkarken hanımı eteğine yapışıp halvet talep etti. Fakat daha önceden yakınlarına haber verip 4 kimseyi şahit olarak hazırladı. Hanzala radıyallahu anh onunla zifafa girdi. Gusl abdesti almak icap etti. Fakat savaşa yetişemem ve cihattan mahrum kalırım korkusuyla gusl abdesti almaya vakit bulamadan silahını kuşanıp yola çıktı. Uhud'a varıp Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ulaştığı sırada askerler savaş için saflara dizilmişti. Savaş başlayınca düşmanla çok şiddetli savaştı. Eshab-ı kiramdan bazıları şehit düştü. Hanzala radıyallahu anh Ebu Süfyan bin Harp'le karşı karşıya geldi. Ebu Süfyan'ın atına bir darbe vurup onu attan yere yıktı. Hemen göğsünün üzerine oturdu. Öldüreceği sırada Ebu Süfyan, "Ey Kureyşliler, ben Ebu Süfyan bin Harb'im," diye yardım istedi. Gelip kurtardılar. Hanzala radıyallahu anh savaşa devam edip öyle savaştı ki müşriklerden birçoğunu öldürdü. Sonunda onu şehit ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramla müşriklere karşı galip gelip savaş bitince dağın eteğine doğru baktı. Oraya bakın, kim var? Orada melekler gümüş leğen getirerek ona yağmur suyu ile gusl abdesti aldırıyorlar buyurdu. Ebu Üseyd Said radıyallahu anh şöyle demiştir. Gidip oraya baktım. Hanzala şehit olmuş yatıyordu ve başından sular damlıyordu. Bu durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem haber verdim. Bunun üzerine onun durumunu sordurmak için hanımına bir kimse gönderdi. Hanımı savaşa giderken gusl abdesti alması gerekiyordu. Yetişemem diyerek gusl abdesti alamadan gitti dedi. Yine hanımına onunla zifafa girdiğine niçin şahitler tuttun diye sordular. Dedi ki rüyamda gökten bir kapı açıldığını gördüm. Hanzala radıyallahu anh o kapıdan içeri girdi ve kapı kapandı. Anladım ki Hanzala şehit olacak. Bunun için şahitler tuttum. Haris bin Samma radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Uhud savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağındaydı. Bana Abdurrahman bin Avf'ı gördün mü? Buyurdu. Gördüm ya Resulallah. Dağdan aşağı indi. Müşriklerden bir grup etrafını sardı. Ona yardım etmek istedim. Sizi görünce yanınıza geldim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona melekler yardım ediyor ve müşriklerle savaşıyorlar buyurdu. Bunları işitince geri dönüp Abdurrahman bin Avf'ın yanına gittim. Baktım ki müşriklerden 7 kişinin ölüsü yanında duruyordu. Daima muzaffer olasın. Bunları sen mi öldürdün dedim. Şu ikisini ben öldürdüm. Diğerlerini bir kimse öldürdü. Fakat ben o kimseyi hiç tanımam dedi. O bunları söyleyince kendi kendime doğru söyledin ya Resulallah dedim. Emirül Müminin Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Uhud savaşında İslam ordusu dağıldığı sırada dikkat ediniz haber veriyorum Muhammed öldürüldü diye bir ses duydum. Öldürülenler arasına baktım. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bulamadım. Vallahi Resulullah öldürülmemiştir ve o asla kaçmaz. Allahü Teala bize gazap edip onu aramızdan aldı. Benim için ölünceye kadar savaşmaktan daha iyi bir iş yoktur. Resulullah'ın cemali olmayınca dünyaya dönüp bakmam dedim. Sonra kılıcımın kınını kırdım ve savaşarak şehit olmaya karar verdim. Müşriklerden bir topluluğun üzerine hücum ettim. Darmadağın oldular. Bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların arasındaymış. Etrafını sarmışlar. Allahü Teala'nın emriyle melekler onu korumuşlar ve müşriklerden bir zarar gelmemiş.''

0: Birisinden yardım istenirken yalnız ona güvenilirse, onun Allahü Teala'nın yardımına mazhar olduğu düşünülmezse haramdır. Eğer yalnız Allahü Teala'ya güvenilip o kulun Allah'ın yardımına mazhar olduğu, Allahü Teala'nın her şeyi sebep ile yarattığı, o kulun da bir sebep olduğu düşünülürse caiz olur. Peygamberler ve evliya da böyle düşünerek başkasından yardım istemişlerdir. Böyle düşünerek birisinden yardım istemek Allahü Teala'dan istemek olur. Ölüyü yakmak, ruhu yersiz bırakmak olur. Ölüyü toprağa gömmek ise ruh için bir yer belli etmek olur. Bunun içindir ki gömülmüş olan velilerden ve başka salihlerden faydelenilmektedir. Ölülere yardım etmek de mümkün olmaktadır. Yakılan ölüler için bunlar düşünülemez. Peygamberler ve evliya öldükten sonra bunlardan yardım istemeye meşayih-i izham ve fıkıh alimlerinin çoğu caizdir dedi. İnsan ölürken ruhunun ölmediğini ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler açıkça bildiriyor. Ruhun şuur sahibi olduğu, ziyaret edenleri ve onların yaptıklarını anladıkları da bildiriliyor. Kamillerin, velilerin, kaddesallahu teâlâ esrârehumül aziz, ruhları diriyken olduğu gibi, öldükten sonra da yüksek mertebededirler. Allahü Teala'ya manevi olarak yakındırlar. Evliyada, dünyada da, öldükten sonra da keramet vardır. Keramet sahibi olan ruhlardır. Ruh ise insanın ölmesiyle ölmez. Kerameti yapan, yaratan yalnız Allahü Teala'dır. Her şey onun kudretiyle olmaktadır. Her insan Allahü Teala'nın kudreti karşısında diriyken de, ölüyken de hiçtir. Bunun için Allahü Teala'nın dostlarından biri vasıtasıyla bir kuluna ihsanda bulunması şaşılacak bir şey değildir. Diri olanlar vasıtasıyla çok şey yaratıp verdiğini herkes her zaman görmektedir. İnsan diriyken de ölüyken de bir şey yaratamaz. Ancak Allahü Teala'nın yaratmasına vasıta sebep olmaktadır. Dua eden Allahü Teala'dan istemektedir. Duasının kabul olması için Allahü Teala'nın sevdiği bir kulunu vasıta yapmaktadır. Ya Rabbi, kendisine bol bol ihsanda bulunduğun bu sevgili kulunun hatırı ve hürmeti için bana da ver demektedir. Uç, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmektir. Yaptığı ibadetlerin, iyiliklerin kıymetini bilerek, bunların elden gitmesini düşünerek korkmak, üzülmek uç olmaz. Yahut bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek de uç olmaz. Bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünmeyerek kendi yaptığını, kazandığını sanarak sevinmek, kendini beğenmek ucb olur. Ucbun zıddına minnet denir. Minnet, nimete kendi eliyle, kendi çalışmasıyla kavuşmadığını, Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı olduğunu düşünmektir. Ucbun zararları, afetleri çoktur. Kibre sebep olur. Günahları unutmaya sebep olur. Günah, kalbi karartır. Günahlarını düşünen kimse, ibadetlerini büyük görmez. İbadet yapmanın da, Allahü Teala'nın lütfu, ihsanı olduğunu düşünür. Ucb sahibi, Allahü Teala'nın mekrini ve azabını da unutur. Başkalarından istifade etmekten mahrum kalır. Kimseyle meşveret etmez, danışmaz. Hadis-i şerifte, üç şey insanı felakete sürükler. Buhl, heva ve uçb. Buhl sahibi, yani hasis kimse, Allah'a karşı ve kullara karşı olan hakları ve vazifeleri ödemekten mahrum olur. Hevasına, yani nefsinin arzularına uyan ve uç sahibi olan, yani nefsini beğenen kimse, muhakkak helaka, felakete düçar olur. İmam-ı Muhammed Gazali, rahimehullahü teâlâ buyurdu ki, bütün kötülüklerin başı, kaynağı üçtür. Haset, riya, uçb. Kalbini bunlardan temizlemeye çalış. Uçb sahibi hep ben, ben der. Toplantılarda baş tarafta bulunmak ister. Her türlü sözünün kabul olunmasını ister. Hadis-i şerifte, günah işlemezseniz, daha büyük günaha yakalanmanızdan korkarım. O da uçbdur, buyuruldu. Günah işleyenin boynu bükük olur, tövbe edebilir. Uçb sahibi, ilmiyle, ameliyle mağrur olur, egoist olur, tövbe etmesi güç olur. Ucbun en kötüsü, hatalarını, nefsinin hevasını beğenmektir. Hep nefsine uyar, nasihat kabul etmez, başkalarını cahil sanır. Halbuki kendisi çok cahildir. Bid'at sahipleri, mezhepsizler böyledirler. Bozuk, sapık itikatlarını ve amellerini doğru ve iyi bilip bunlara sarılmışlardır. Böyle ucbun ilacı çok güçtür. Ucb hastalarının ilacını hazırlayan alimler ehli sünnet alimleridir. Fakat bu hastalar hastalıklarını bilmedikleri, kendilerini sıhhatli sandıkları için bu tabiplerin nasihatlerini, ilimlerini kabul etmezler. Felakette kalırlar. Halbuki bu alimler Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem aldıkları ilaçları hiç değiştirmeden, bozmadan sunmaktadırlar.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Sizlere birkaç gündür Hamid-i Evvel türbesinden bazı bilgiler vermeye çalıştım. Hem 1. Abdülhamid Han, hem 4. Mustafa Han, hem Nakş-ı Kadim-i Şerif ile ilgili bilgiye vermeye çalıştım. Tabi 1. Abdülhamid Han bu türbeyi yaptırmadı. Kendi hayattaydı. Ondan sonra yaptırıldı türbe. Niye, nereye yaptırıldı? Onun vakıf kurduğu araziye yaptırıldı. Burada medresesi, imareti, sebili ve çeşmesi vardı. Cami de yaptıracaktı. Fakat yeni cami çok yakın olduğu için böyle bir yerde sultanın türbe kadar küçüklükte bir cami yaptırması da adetten değildi. Büyük, çifte minareli en azından bir cami olması lazımdı. Sultan camileri öyleydi efendim. Selahattin camileri denilen camiler öyleydi. Dedi ki burada ben bir medrese yaptırayım ve bir de imaret yaptırayım ki fakir fukaraya burada bol bol yemek dağıtılsın. İnsanlar yesin içsin, aç gezmesinler, aç yatağa girmesinler. Onun için geniş bir araziye, şöyle böyle herhalde 15 dönüm civarında bir yere. Şimdi yok öyle yer. Bir dönüm ancak var. Niye? Gitmiş bir yerler efendim. Şu anda üzerinde bulunduğum yol 1. Abdülhamid Han'ın kurduğu bu külliyenin, camisiz külliye tabii yaptırmıştı, arazisiydi. Bu caddeler yoktu. Arkamda bulunan 4. Vakıf Han yoktu. Zaten yeni caminin 30 dönümlük arazisi hemen yakınımızdaki köşede bulunan Hatice Turhan Sultan sebili dahil geliyordu. Dış avlusu vardı, iç avlusu vardı. Dış avlu gitmiş, güvercinlere yem tarlası olmuş şimdi. Dış avlu, duvarları yıkın demişler, yıkmışlar. Mısır Çarşısı'ndan bu tarafa doğru caminin herhangi bir arazisi görünmüyor. Öyle ki tuvaletlerin dahi bulmak mümkün olmuyor maalesef. Böyle bir İstanbul'un makas noktasında, trafiğin santralı olan bir noktada insanların, böyle camiden istifade edecek insanların abdest almaları veya diğer ihtiyaçlarını gidermeler için mutlaka bazı tesisler kurulması lazım idi. Fatih Belediye Başkanlığı'nın bu konuda bazı teşebbüsleri olduğunu işitiyoruz ama artık bu teşebbüslerin hayata geçirme zamanı geldi de geçiyor. İlgililerden bunu bekliyoruz. Efendim, bu programda ben sizlere İstanbul'da, İstanbul'un ekonomisinde çok önemli yeri olan 1910'lu yıllardan sonra vakıf hanlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü sağ yerimde bulunan büyük bina 4. vakıf handır. Bu Sirkeci'nin o zamanlar iş merkezi olarak en büyük yapılarından birisiydi. Bunun hikayesini anlatmak istiyorum. Anlatmak istiyorum ki vakıf eserlere insanlarımızın ilgisi biraz daha fazla olsun. Vakıf arazisine biraz daha fazla alaka duysunlar. Efendim 1910'larda burada Üsküplü Hayri Efendi isimli bir zat Evkaf Nezaretine bir rapor verir. Efendim İstanbul içinde bilhassa iş hayatında önemli yeri olan bölgelerde büyük vakıf arazileri var. Bu arazilere bazı iş yerleri yapabiliriz, yapılabilir diye bir rapor verir. Bu çok masumane bir rapordur. Ama hayatta olan vakıf eserleri de yıkılmaya başlanır. İşte fakir fukaraya, bu bölgenin fakir fukarasına yemek dağıtan 1. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı imaret de bu yolun üzerindeydi. O da güme gitti. Hatice Turhan Sultan'ın Sıbyan Mektebi'nin olduğu yerler, onlar da gittiler. Böylece yıkıldı, yıkıldı, yıkıldı. Dozer de yok, kazmayla, kürekle her taraf toz toprak içerisinde. İstanbul'a 5 tane vakıf han yaptırıldı. 1. vakıf han kuruldu. Tabii bu vakıf hanların yapılma işini de o zamanın meşhur mimarı Mimar Kemalettin'e verildi. Hakikaten Mimar Kemalettin'in Türkiye'yi dolaştığım zaman birçok yerlerde çok faydalı yaptığı eserleri görüyoruz. Mesela onun yaptığı binalardan birisi Kastamonu'daki hükümet konağı derler. O 1850'lerde yapılmış ama Mimar Kemalettin'e nasıl yetiştirdiler, nasıl yaptılar onu bilemiyorum. O günden bugüne hükümet konaklığı yapan, hakikaten aynı işi gören bir yapıdır, enteresan bir şekilde. Dolayısıyla Mimar Kemalettin bulunan bu arsaları, kendine teslim edenleri belli bir modelde yaptı. Arkasından 2. vakıf hanı kurdular. O da Sultanahmet civarında Saka Çeşme Sokağı'nın orada kuruldu. Üçüncüsünün yerini benleri tespit edemedim. Kayıtlardan da araştırdım ama ulaşamadım. Ulaşan seyircimiz olursa, bize de bilgi verirlerse onlara da memnun oluruz. 4. vakıf han ise Sirkeci'de iş merkezinde en çok görev yapan yerlerden birisi Sultanahmet. 4.sü de bu. İşte arkamda görüldüğü gibi hemen bu araziyi vakfeden 1. Abdülhamit Han'ın türbesinin karşısına kuruldu. Al sen burayı bağışladın, imaret yaptın, biz de burayı hana çevirdik dediler. Uzun süre iş hayatında burası kullanıldı, çeşitli yazıhaneler vardı. Sonra restorasyona girilecek dendi. Epey bir zaman boş ve terk edilmiş bir halde kaldı. Şimdi de bir turistik otel olarak vakıflarımızca kiralanmıştır ve turistik otel olarak görevini yapmaktadır. Bir 5. vakıf han daha var efendim. 5. vakıf han. O da Vefa'da Dede Efendi Caddesi'nin olduğu yerde kuruldu. Bunların akıbetlerini bilmiyorum. Teker teker gezmedim ama vakıf hanların da böyle bir vakıf arazisinin vakıf olan, yani vakfı yapan kimsenin rızasının dışında 1910'da İttihat Terakki'nin hükümette olduğu zamanda vakfedenlerin vakfiyesine dokunulmaz. Vakfiye Osmanlı'da bir anayasa gibidir. 60 sayfa ile 100 sayfa arasında olur. Sadrazam imzalar, Şeyhülislam imzalar, padişahın da tuğrası basılır. Bir kitapçık halindedir. Bunun bir vakıf duası vardır içerisinde, bir de vakıf bedduası vardır. Bedduasında vakıfın rızasının dışında bu arazinin, bu mülkün, bu malın, bu caminin, bu kütüphanenin, bu medresenin kullanılmasının nelere sebep olacağı da o beddua içinde vardır. Ama ne yazık ki zaman gelmiş, nasıl yaptılar, nasıl ettiler. Bugün mesela medrese olan yer herhangi bir ticari borsa işleriyle ilgili bir yere verilmiş. Medrese bir kütüphane yapılamaz mıydı? Burada Sirkeci'de olan insanlara illa para mı lazım? Bir de kitap görseli olmaz mı orada? Bir kitap okusa olmaz mı? Ondan sonra da Türk toplumu kitap okumuyor. Efendim Japonya'ya bir gidin bakın, bütün yolculuk herkes kitap okuyor. Sen kitap okuyacak yerleri tamamlamıyorsun ki, o sevgiyi vermiyorsun ki. Efendim bu 4. vakıf hanın kapısının önünde de birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra sizi tarihi bir sebile, su sebile diyeceğim de sebil demek su sebilidir. Zaten Ama sebil kelimesi bugün gençlik bilmeyince ben de mecburen Türkçeyi biraz eciş büyüşü kullanıp su sebilini yanına götüreceğim. Ama evvela şu dördüncü vakıfhanın kapısını bir beraber görelim. Buyurun gidelim. Bu dördüncü vakıfhanın daha öncelerden, yani buraya 1. Abdülhamit Han'ın imareti yaptırmasından önce de Hatice Turhan Sultan Külliyesi'nin, yani yeni camiye dahil olan külliyenin medresesi de buradaydı. Ondan sonra imaret yapıldı. Ondan sonra da işte 4. Vakıf Han biraz önce anlattığım hikayeyle buraya kurulmuş oldu. Burada vakıfların yine Osmanlı zamanında bir aş evi vardı efendim. Han kurulduktan sonra. Bu aş evi o kadar lezzetli yemekleri yapardı ki bazı Osmanlı paşaları o devrin 1920'den sonra bazı Osmanlı paşaları, bazı Osmanlı zenginleri uşaklarını göndererek buradan yemek aldırırlardı efendim. Kuyruğa girerlerdi, yemek aldırırlardı. İhtiyacı olduğundan değil. Bir, vakıf yemeğidir, şifalı. İki, çok lezzetli yemek yapılırmış efendim. Konağında o kadar yemekler yapılıyor, kuzular kızartılıyor ama bu tadı bulamıyorlar. Bu şeyi ben bir de Edirne imaretinde okudum. Edirne imaretinde sadece suya pirinç salarak yapılan çorbanın adı imaret çorbasıymış efendim. Evet, şimdiki Tophane semtinin orada. Bu imaret çorbasından hastası olan gider rica edermiş, bize de bir tas verir misiniz? İlaç efendim, eczaneler top atarlar o zaman. İlaç, içiyor vakıf imaret çorbasını, adam iyileşiyor gidiyor. Olur mu, niye olmasın efendim? Yani şişedeki ilaçla insanın iyi olmasını kabul ediyoruz da oradaki çorbayla iyi olmasını niye kabul etmeyelim? Dilerse olur. Şimdi buradan işte zenginler yemek aldırırlardı uşaklarına ki evlerinde böyle hastalarına yedirsinler, içilsinler. Bir de dördüncü vakıfhanın hemen şimdi şu duruşuma göre sol tarafında Sansaryan Han vardı efendim. Sonraları emniyet orayı ikinci şube olarak kullandı. Şimdi de bir mahkeme teşkilatı orada görev yapmaktadır. Bu Sansaryan Han Osmanlı'nın son dönemlerinde, bilhassa 1. Dünya Harbi dönemlerinde efendim birçok ziyafetlere sahne olmuş, devlet büyüklerinin birçok işlerinde, yanlış yaptıkları işlerde de efendim buralarda bir şeyler yapılmış şekildedir. Ama şimdi o Sansaryan Han gitmiş, yerine güzel bir mahkeme kurulmuş. Efendim biz size burada birkaç şey daha anlatacağız ama sebile de yer bırakmamız lazım. Şimdi gidelim sebilde neler var, kim yaptırmış Muradiye sebili, kimin adına Muradiye olmuş, onu beraber görelim efendim. Muradiye sebilinin önüne gelmiş bulunuyoruz. Burada Hüdavendigâr Caddesi ile Sirkeci'de Orhaniye Caddesi'nin kesiştiği noktada. Şimdi Hüdavendigâr'ı görünce sebilin adı da Muradiye, Muradı Hüdavendigâr. Allah Allah, burada Muradı Hüdavendigâr bir sebil yaptıramaz ki. Evet, caddeye ismi verilir. Niye yaptıramaz? Daha İstanbul o zaman alınmamış ki 1. Murat Han zamanında. Orhaniye Caddesi var. İkisinin ismi de verilebilir. Sonra araştırmaya girdik. Muradiye sebili olduğu ortaya çıktı ama ne 1. Murat, ne 2. Murat, ne 3. ne de 4. Murat Han zamanının sebili. Bizim hiç beklemediğimiz bir durum doğdu. O da nedir? 5. Murat Han zamanında yapılmış. Her ne kadar burası 1500'lü yılların sonuna doğru bir hayırsever tarafından yaptırılmış ise de, tabii 1500'lü yıllarda yaptırılıp da veya 1600'lü yılların başına yakın yaptırılıp da 1876'ya kadar gelen sebilin elbette ki bazı yerleri harap olabilir. Çünkü sundurmaları da bunun gördüğümüz kadarıyla ahşaptan, dört gözlü, her gözünde de 7 kişiye aynı anda su verecek tas delikleri var alt taraflarında. Şu anda gene bir su işinde kullanılıyor ama tabii giderseniz adam gözüne bakıyor, parası nerede arkadaş bu su şişesinin diyor. Eskiden tabii sebilciler dağıtırken bunun parası nerede demezdi. Belki hani bunun duası derlerdi. Şimdi de parası diyoruz. Bunu 5. Murat Han 75 günlük padişahlığında bu Mütercim Rüştü Paşa, Hüseyin Avni Paşa gibi, Mithat Paşa gibi kimseler Sultan Abdülhamit Han'ı halledip de yerine 5. Murat Han'ı silah zoruyla geçirdiklerinde işte o 75 gün içinde burası güya, ben zannetmiyorum ki o an için Murat Han böyle bir emir verebilsin, 5. Murat Han güya onun emriyle restore edilmeye başlamış. Ondan sonra da adı eski adından değiştirilmiş Muradiye Sebil'i yapılmış. Bu Osmanlı'nın kültüründe bütün Anadolu'da, hatta Osmanlı topraklarında, Suriye'sinde, Suriye'nin Halep'inde, Şam'ında gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Böyle sebiller var. Demek ki insanlara sadece menfaat karşılığı hizmet değil, menfaat karşılığı olmadan da hizmet o zamanlar yaygınmış. Yaptıranlara biz rahmetler diliyoruz. Böylece programımızı da burada noktalamış oluyoruz. Ama programlarımız bitmedi. Devam edeceğiz. Yeni bir mekanda, yeni bir günde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM. TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir hayrın yapılmasına sebep olan, o hayrı yapmış gibi sevap kazanır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz huyu güzelleştirmek. Değerli dinleyiciler, İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, insanların bazıları, hatta çoğu, kendi kusurunu bilemez. Elin gözündeki çöpü görür de, kendi gözündeki merteği göremez. Alışkanlık haline getirdiğimiz kusurlarımızın hata olduğunu bile düşünmeyiz. Kusuru öğrenmenin birkaç yolu şöyledir. 1. Bir şey öğrenmek isteyen o hususta kendini talebe kabul etmelidir. Yaşı kendinden küçük de olsa bilmediği hususlarda bilenlere sormalıdır. Kalbin kusurlarını bilen, ilmiyle amil, salih birinden kusurlarını ve tedavi çarelerini öğrenmelidir. 2. Kendisine kusurlarını gösterecek salih ve basiret sahibi bir arkadaş bulmalı, kusurlarını

Kimi dal kavukluk eder, kusurlarımızı gizleyip söylemez. Kimisi de haset eder, kusur olmayan şeyi kusur gibi gösterir. Kusurumuzu samimi olarak söyleyen çıkarsa kolay kolay kabul edemeyiz. Halbuki başkalarının ikazıyla kusurlarımızı düzeltmemiz büyük fazilettir. Kötü huylarımız zehirli yılan ve akrep gibidir. Birisi ceketimizde bir akrep olduğunu söylese, doğru söyleyip söylemediğine bakmadan hemen ceketi çıkartırız. Kötü huylarsa akrepten daha tehlikelidir. Akrep en fazlasından bizi zehirleyip öldürebilir. Fakat kötü huylar sonsuz felaketimize sebep olabilir. Kötü huylarımızı haber verene teşekkür etmiyorsak, bizi ikaz ettiği için sevinmiyorsak, gerçekten kusurlu olduğumuz anlaşılır. Hele bir de senin de şu kusurların var, bir de bana nasihat mi ediyorsun diyerek nasihati kabul etmediğimizi gösterirsek, kötü olduğumuz iyice meydana çıkar. Bu hal, günahlarımızın çokluğu sebebiyle kalbimizin karardığını gösterir. Daha açıkçası iman zayıflığından meydana gelmektedir. Kusurlarımızı söyleyene teşekkür ve dua etmeliyiz. 3. Düşmanlarımız da kusurlarımızı dillerine dolayabilir. Çünkü kin ve nefret gözlüğüyle bakan kusurları daha kolay görür. Böyle bir düşman kusurlarımızı gizleyen dal kavuktan daha iyidir. İnsan tabiatı düşmanın ikazını hoş görmez. Fakat akıllı kimse düşmanın sözlerinden istifade etmeli, söylediği kusurları düzeltmeye çalışmalıdır. 4. Kusurlarımızı öğrenmenin bir başka yolu da başka Müslümanlara bakmaktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, mümin, müminin aynasıdır. Başkasının kusurlarında kendi kusurlarını görür. Başkasında görüp hoşlanmadığı şeylerden kendini temizler. Birçok salih kimse kötü insanın kötülüğünü görüp kendilerini ıslah etmişlerdir. Bir ayyaş düşünelim. Fazla içtiğinden yol kenarına yatıp kustuğunu köpekler yalamaktadır. Bu hali gören kimse ayyaşlığa özenmez. Bunun gibi kumarbazın, hırsızın haline gıpta etmez. İyilerin iyiliklerine imrenir. Bildirilen bu yollarla kusurlarımızı düzeltmemiz mümkündür. Hazreti İsa'ya güzel ahlakını kimden öğrendin dediklerinde, birinden öğrenmedim, insanlara baktım, hoşuma gitmeyen huylarından kaçınıp beğendiklerimi ben de yaptım buyurdu. Hazreti Lokman'a da edebi kimden öğrendin dediklerinde, edepsizden dedi. 5. İnsan kendi kusurlarını zor anlar. Güvendiği arkadaşına sorarak da kusurunu öğrenir. Sadık dost, arkadaşını tehlikelerden, korkulardan koruyan kimsedir. Böyle bir arkadaş bulunursa bunu büyük nimet bilmelidir. Onun tavsiye ve nasihatlerine kızmamalı, aksine çok sevinmelidir. Mesela gıybetin zinadan kötü olduğu, sevapları ateşin kuru odunu yaktığı gibi yok ettiği hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Biz gıybet etmeye başlayınca bir arkadaşımız sus, sevapların yanacak, cehenneme gideceksin derse bize iyilik mi etmiş olur yoksa kötülük mü? İyilik ettiğine göre böyle arkadaşa kızmak mı yoksa minnettar kalmak mı gerekir? Yanımızda bir arkadaşın gıybeti yapılınca hemen müdahale etmemiz gerekir. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki, gıybet edilen kardeşini gücü yettiği halde himaye etmeyeni Hak Teala dünya ve ahirette zelil eder. Sevgili dinleyicilerimiz, kötü huylar kalbi, ruhu hasta eder. Hastalığın artması kalbin, ruhun ölümüne sebep olur. Müslümanın önce kalbini temizlemesi gerekir. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanın bedeninde bir et parçası vardır. Bu iyi olursa bütün uzuvları iyi olur. Bu kötü olursa bütün organları bozuk olur. Bu kalptir. Kalp, yürek denilen et parçasındaki gönüldür. Kötü huylar çoktur. Hepsi için müşterek ilaç, hastalığı, zararını, sebebini, zıddını ve ilacın faydasını bilmektir. Bu hastalığı kendinde teşhis etmek, aramak, bulmak gerekir. Bu teşhisi herkes kendi yapmalıdır. Kendi yapamazsa iyilerin

salih kimselerin bildirmesiyle anlamalıdır. Kendinde kötü huy bulunan kimse, buna yakalanmanın sebebini araştırmalı, bu sebebi yok etmeye, bunun zıddını yapmaya çalışmalıdır. Kötü huydan kurtulmak, bunun zıddını yapmak için çok uğraşmak gerekir. Çünkü insanın alıştığı şeyden kurtulması zordur. Kötü şeyler nefse tatlı gelir. İnsanın kötü şey yapınca arkasından riyazet çekmesi, nefse güç gelen şey yapmayı adet edinmesi de faydalı ilaçtır. Mesela bir kötülük yaparsam şu kadar sadaka vereceğim veya oruç tutacağım, gece namazları kılacağım diye yemin etmelidir. Nefis bu güç şeyleri yapmamak için onlara sebep olan kötü adetini yapmaz. Kötü ahlakın zararlarını okumak, işitmek de faydalı ilaçtır. Bu zararları bildiren hadis-i şerifler çoktur. Bu hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir. Her günahın tövbesi vardır, kötü ahlakın tövbesi olmaz. İnsan kötü huyunun tövbesini yapmayıp daha kötüsünü yapar. Sıcak su buzu erittiği gibi iyi ahlakta hataları eritir. Sirke balı bozduğu gibi kötü ahlakta hayratı, hasenatı mahveder. Kötü niyetle olmayan hikmet, adalet, iffet ve şecaat iyi ahlakın kaynağıdır. İyi huylu olmak için ve iyi ahlakını muhafaza edebilmek için salih kimselerle, iyi huylularla arkadaşlık etmelidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kurtulmanın tek çaresi vardır, o da kurtulanlarla beraber olmaktır. İnsanın ahlakı, arkadaşının huyu gibi olur. Ahlak, hastalık gibi bulaşıcıdır. Kötü huyluyla arkadaşlık etmemelidir. Hadis-i şerifte, insanın dini, arkadaşının dini gibi olur buyuruldu. Faydasız şeylerden, oyunlardan, zararlı şakalaşmaktan ve münakaşa etmekten sakınmalıdır. İlim öğrenmeli ve faydalı işler yapmalıdır. Ahlakı bozan, şehveti harekete geçiren, fuhuş kitapları okumamalı, böyle radyo ve televizyondan sakınmalıdır. İyi huyların faydaları ve haramların zararları ve cehennemdeki azaplar hep hatırlanmalıdır. Mal mevki arkasında koşanlardan hiçbiri muradına kavuşamamıştır. Malı mevkiyi hayır için arayan ve hayır işlerde kullanan rahata, huzura kavuşur.

Şiirlerle menkıbeler. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh. Sen de öleceksin. Ömer bin Abdülaziz halifeyken bizzat bu zata mektup yazıp istedi bir nasihat. Bu istek üzerine Hasan-ı Basri dahi buyurdu ki, sen dahi öleceksin vallahi. Sen kendi evladına nasıl davranıyorsan, kendi halkına dahi öyle davran her zaman. Sen Allah'ın emrine eyle ki tam itaat, halkın da etsin senin emrine mutabaat. Ey emirel müminin, ölürsün bugün yarın, o gün olmaz faydası sana yakınlarının. Çok iyi hazırlan ki ölüm ve sonrasına, o gün başkalarının faydası olmaz sana. Ve senin kabir diye makamın var ki bir de, bu yerden daha fazla kalırsın o kabirde. Bu dünya muvakkattır, ölümle erer sona. Fırsat varken hazırlan ölümden sonrasına. Hükümdar olduğuna bakma sen şimdi bugün. Ölüp o dar kabire girdiğin günü düşün. Bütün yaptıklarından verirsin bir bir hesap. Eğer zulüm yapmışsan hak olur sana azap. Bu dünya ahirete ulaşan bir köprüdür. Takva sahiplerini cennetlere götürür. Dünya zehir gibidir. Bilmeyenler onu yer. O da o gafilleri öldürür, helak eder. Senden öncekilerden ibret al ki bugün de hiç pişman olmayasın sen dahi öldüğünde. Ya Ömer, bu dünyaya kaptırırsan kalbini, unutursun kabir ve mahşerdeki halini. Birazcık gaflet ile hemen kayar ayağın. Büyük bir pişmanlığa düşersin sonra yarın. Bugün ahiret için topla ki çokça azık, yarın ecel yakalar yapamadan hazırlık. Buyurdu, gittim bir gün hasta ziyaretine. Gördüm ki hasta gelmiş tam da ölüm haline. Telkin etmek istedim ona Allah demeyi. Lakin diyemiyordu asla bu kelimeyi. Hayli uğraştımsa da ben bunu söyletmeye, baktım dili dönmüyor onun Allah demeye. Ben Allah de dedikçe o sayı sayıyordu. Yine de bir kerecik Allah diyemiyordu. Bir ara bana bakıp dedi ki, ey üstadım, önümde ateşten bir dağ var ki aciz kaldım. Ben Allah kelamını tam alırken dilime, o dağ hücum ediyor şiddetle üzerime. Sordum ki, bu ne ile iştigal ediyordu? Dediler, parasını faize veriyordu. Ayrıca ticaretle uğraşıyordu, fakat ölçü ve tartısına etmiyordu hiç dikkat.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, elem ve üzüntü, ayrılık ve musibet Allah-u Teala'nın irade ve takdiriyledir. O halde ondan gelen her şeye razı olmak lazımdır.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün sizlere bel bölgesinde şiddetli ağrılara sebep olan omurilik daralmasından bahsedeceğiz. Omurilik daralmasının belirtileri nelerdir? Tedavi seçenekleri nelerdir? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz Sayın Doktor Levent Akduygu ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
9: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
8: Hocam ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Hocam son yıllarda sıkça görülen bir hastalık haline geldi. Omurilik kanalı daralması. Bunun sebepleri nelerdir?
9: Şimdi omurilik kanalının daralması çok popüler olmasının sebebi bu hastalığın yapısını, insana verdiği zararı çok daha iyi anlamamızla birlikte gelişti. Evet. Bunun başta sebeplerinden birisi de görüntüleme tekniklerinin çok gelişmesiyle bu hastalık popüler oldu ve hastalara verdiği zararları daha iyi anlamaya başladık. Şimdi omurilik kanalının daralması dediğimiz zaman bir omurilik kanalı lafı var. Omurilik kanalının ne olduğunu kısaca bir anlatayım. Başın bitmesiyle birlikte ta kuyruk sokumuna kadar omurga dediğimiz bir sistem var. Bizi hem ayakta tutuyor hem de bu kuvvetli kemik sistemin içinde ortasında aşağı yukarı çapı işte 10 milim ile 16 milim arasında değişen bir boşluk var. Bu boşluğun içinde beyinden çıkan yani beynin devamı olan omurilik yer alıyor ve bel bölgesinde de sinirler haline geliyor. Parça parça sinirler ta aşağı yukarı leğen kemiğine kadar bu devam eden bir yapı. Şimdi bu kanalın ortasındaki bu omurilik kanalı dediğimiz şey yani beyinden çıkan emirleri aşağıya doğru iletiyor. İşte boyunda kollara yayılıyor bu iletiler. Biraz daha aşağıda göğüs kafesine, biraz daha aşağıda iç organlara, karın içi, biraz daha aşağıdan da ayaklara giden sinirlere dağıtıyor. Şimdi tabii yani bu ne? Bir beyinle gövdenin son organları arasında bir aracı. Yani bir elektrik trafosunun dağıtıcısı gibi. Dolayısıyla bu kanal daralması dediğimiz olay, birazdan sebeplerine gireceğiz. İşte boyunda da olabilir, belde de olabilir. Evet, nerede olursa ona bağlı bulgular veriyor. Yani yukarıda olursa kollara giden bir takım emirler ve alt tarafa giden emirler. Daha aşağıda olduğu zaman sadece alt tarafa giden emirler de bir kesinti olduğu için hastalık şöyle yorumlayabiliriz. Yani bu kanal daralması yukarıda çok çok tehlikeli.
8: Evet hocam.
9: Aşağıda biraz daha sadece ayakları tuttuğu için kısmen daha az zarar verebilecek bir hastalık. Şimdi kanal daralması doğuştan olabilir.
8: Evet hocam.
9: Biraz evvel dedim işte bu kanalın çapı 10 milimle 16 milimetre. Bazı kişilerin kanal çapı işte 10 milimetrenin altına indiği zaman doğuştan yapısal olarak bu kişiler doğuştan bu hastalığa sahipler. Ama kanalın bu çapta olması her zaman bir bulgu vermiyor.
8: Evet hocam.
9: İlerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Şimdi bir doğuştan olan tipi var. Bir de daha sonra yaşla birlikte işte omurganın yaşlanması dediğimiz dejenerasyonla birlikte kanal zaten doğuştan belirli bir çapa sahip. Kireçlenmeler, omurgadaki bozulmalar bu kanalı daraltıyor ve daha sonra bunda daha doğuştan olmayan, daha sonra edinsel dediğimiz, daha sonradan edinilmiş tipi oluyor.
8: Evet hocam. Hocam peki belirtileri nelerdir? Hastalığın ne gibi şikayetler geliyor size?
9: Şimdi bu hastalar genelde şimdi doğuştan olan tipini bir kenara koyarsak daha nadirdir bu. Daha çok halkın arasında gördüğümüz 45-50 yaşından hatta 60 yaşından sonra ortaya çıkan bir durum.
8: Evet.
9: Kanalın yaşla birlikte omurganın yaşlanması diyelim. Bir takım farklı değişimler oluyor. Omurga esnekliğini ve kuvvetini kaybetmeye başladıkça yaşla onun daha sağlam olması için bir takım kireçlenmeler, bağların kalınlığında artış oluyor. Bu artışlar hep kanalı daraltmaya neden oluyor ve belirtiler ortaya çıkıyor. Bizim en sık gördüğümüz belde olan tipi bunun. Ve inanın 60 yaşından sonra özellikle 60-65 yaşından sonra özellikle yürüme güçlüğü yapan nedenlerin başında geliyor. Şimdi bu iş nasıl yürüme güçlüğü yapıyor tabii. Bu hastalar genelde 60-65 yaşına kadar bir 10-15 senelik bel ağrısı dönemler oluyor ama yine de yaşantılarını devam ettirebiliyorlar, öyle çok kuvvetli bir bel ağrısı değil. Kanal çapı belirli bir şeyin altına geçtiği zaman hasta dışarı çıkıp yürümek istediği zaman 50 metre 100 metre sonra durmak zorunda kalıyor. Çünkü ayaklarda ciddi bir ağrı, uyuşma gibi bulgular oluyor. Duruyor, 3-4 dakikada geçiyor bu, tekrar başlıyor. Zamanla bu 100 metreler 10 metreye kadar düşen hastalar gördüm.
8: Evet.
9: Dolayısıyla yürüme güçlüğü yapması kanal darlığının başlıca belirtisidir.
8: Evet.
9: Yani bir kişi özellikle ileri yaşlarda, ben dışarı çıktığımda eskiden çok yürürdüm. Şimdi yürürken durmak zorunda kalıyorum, ayaklarım uyuşuyor, belim ağrıyor gibi bir bulguyla gelirse omurilik kanalının daralması bulgularının ortaya çıktığını varsayıyoruz. Tabii karıştığı hastalıklar da var.
8: Var hocam.
9: Şeyle. Evet.
8: Hocam peki bel fıtığı ile omurilik kanalı daralması aynı şey mi?
9: Değil efendim. Şimdi bel fıtığı omurgaların arasındaki kıkırdağın yırtılmasıdır. Ve bu yırtılmayla ayağa giden sinirlerden birinin üstünde baskı olur. Dolayısıyla ciddi bir, yani çok daha gürültülü bir tablodur. Hastayı çok kısa sürede zor durumda bırakır. Kanal daralması böyle değildir. Giderek ilerler. Yani önce bir sıkıntı azdır. Birkaç sene sonra daha çok olur. Sonra tekrar artar. Bel fıtığında ise olay böyle değil. Şiddetli ağrılar, ani başlayan ağrılar ve tek bacak ağrısı genelde olur. Kanal daralmasında ise iki bacak birden genelde ortaya çıkar. Bel fıtığı değil olay. Ama kanal daralmasında da prensip aynı. Yani sinirin sıkışması. Bel fıtığında bir tane sinir sıkışır. Kanal daralmasında ise bütün aşağıya giden, ayaklarımıza giden bütün sinirler sıkışır.
8: Sıkışır. Evet hocam. Peki hocam, omurilik kanalı daralmasının tedavisi mümkün mü?
9: Elbette mümkün. Yeter ki tanıyı doğru koymakla mümkün. Bugün için kanal daralmasının tedavisi mümkün ve gerçekten etkili, yani gerekli zamanda etkili tedavi ettiğiniz zaman, ki birçok şeyde ameliyat da gerekebiliyor. Çünkü bir ortada yapısal bir olay var. Yani bu yapısal bir kemiksel daralmayı böyle bir ilaç verelim işte veya egzersiz verelim, genişletmek çoğu zaman mümkün olmuyor. Ancak yeri geldiği zaman gerçekten etkili bir cerrahi tedaviyle düzeltmek mümkün ve bu hastalar yürüme mesafelerinin ciddi şekilde uzadığını fark ederler ameliyat sonrasında.
8: Evet hocam. Peki ameliyat öncesi ve sonrasındaki süreç nasıldır hocam?
9: Şimdi
8: hocam
9: ameliyat
8: demeden
9: olmuş.
8: Ben bir telefonum var. Hemen
9: tabii,
8: telefonunuzla
9: bağlan.
8: Alo.
1: Alo, iyi günler.
8: İyi günler, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Ben Osman Yıldırım efendim, Fransa'dan arıyorum.
8: Buyurun efendim.
1: Benim hocama bir sorum olacaktı.
8: Tabii, sizi dinliyoruz.
1: Benim ben 6 senedir belim ağrıyor ve bacaklarımda uyuşma ve şey oluyor efendim, kas gerilmesi oluyor.
9: Evet. Evet, başka?
1: İşte ayakta fazla duramıyorum. Bacaklarım hemen yorgun düşüyor, oturma ihtiyacı duyuyorum efendim.
9: Evet, arayan kişinin şikayetleri biraz evvel bahsettiğim evet, duruma uyuyor. Ancak burada sesi biraz bana genç geldi.
8: Evet.
1: Evet, 30 yaşındayım.
9: 30
1: evet.
9: Yaşındasınız. İşte bu bahsettiğimiz kişi hani doğuştan olan kanal daralması denilen tabloya uyumlu. Yalnız birazdan da konuya gireceğiz. Hı hı. Bu hastalıkta karışan birçok hastalık var. Mesela kas hastalıkları. Bir takım kas hastalıkları var. Kanal daralmasına çok benzer. Damar hastalıkları var. Hı hı. Çok benzer. Genç insanlarda bunları da göz önüne almakta ciddi olarak fayda var.
8: Evet.
9: Evet, durumunuz bir kanal daralması dediğimiz bir şey olabilir arayan izleyicimizin. Hı hı. Mutlaka bir beyin cerrahisi doktorunun kendisini görmesinde fayda var.
8: Evet. Peki Osman Bey, geçmiş olsun efendim.
1: Ben bir şey söyleyebilir miyim efendim?
8: Buyurun.
1: Ben Fransa'da 6 senedir nörolojiye gittim. Yani Paris'te herhangi bir hastane bırakmadım. Türkiye'ye de geldim, tedavi oldum ama herhangi bir sonuç alamadım efendim. Nöroloji doktoruna da gittim. Ama herhangi bir şey yok dediler.
8: Sonuç alamadım.
9: Yani tabii bu şimdi bir şey yok. Neden bir şey yok dediklerini bilmiyorum. Ben sadece sizin bahsettiğiniz şey omurilik kanalı daralmasının bulgularına benziyor dedim. Ayrıntılı ayırıcı tanıya gitmek için sizi görmek lazım.
8: Görmeden hatta. De bir şey diyemeyiz.
9: Bir şey söylemek mümkün değil.
8: Peki Osman tamam. Bey, geçmiş olsun efendim. Hocam, omurilik kanalı daralmasındaki ameliyat sürecinden bahsediyorduk az önce. Öncesi ve sonrası hastalarımızın neler yapması gerekiyor?
9: Şimdi omurilik kanalının daralması dediğimiz tabloda gerçekten çoğu zaman ameliyat gerektiriyor. Ama bence ameliyattan önce şöyle bir arkanıza yaslanıp bu hastada bunu yapabilecek başka bir neden olup olmadığını ameliyat öncesi hı hı. mutlaka ayırt etmeniz lazım.
8: Evet.
9: İleri yaşlarda ayağa giden damarlardaki tıkanıklar da aynı bulguyu verir.
8: Evet.
9: Yani hasta ha omurilik kanalı daralması ha ayağına giden damarların tıkanması, yer yer tıkanması aynı bulgular verir.
8: Evet.
9: Dolayısıyla bir, öncelikle hastanın çok iyi muayene edilip ayak damarlarının çalışıp çalışmadığı, sadece omurganın MR dediğimiz görüntüleme tekniğiyle değil, ayak damarlarının da mutlaka ayırt edici tanıyı elde etmek lazım. Yoksa ayağına giden bir damar tıkalı olan bir kişi de omurilik kanalı da tıkalı olabilir. Birini tedavi ettiğinizde veya ameliyat ettiğinizde diğeri devam edeceği için hiçbir fayda görmeyebilir ki zaten bu damar tıkanıklıkları dediğimiz aterosklerotik damar tıkanıklıkları ileri yaş hastalığıdır. Yani ikisi de hem omurilik kanalı daralması hem damarların tıkanması dediğimiz olay aynı yaşları sever. Ameliyat öncesi en çok dikkat edilmesi gereken konu doğru tanıp konu koymadığınızı çok iyi anlamaktır. Evet. Bunun için bir sürü teknik var. İşte ayak damarlarının anjiyosu, Doppler dediğimiz ultrasonu, belinizi mutlaka MR'ı, gerekirse EMG dediğimiz sinir elektrosu, sinirlerin etkilenmesi. Artı diyabetik hastalar, şeker hastaları aynı bu bulguları verebilir.
8: Evet hocam. Bu
9: dolayısıyla yani evet hastanın şeker hastası olmaması, daha doğrusu şeker hastası elbette olabilir ama şeker hastalığına bağlı nöropati dediğimiz sinir ucu iltihabının olmaması lazım.
8: Gerekiyor.
9: Çünkü insanların beklentileri yani bu ameliyatı olduğunuz zaman o yürüme mesafelerinin artması beklentisindedir.
8: Evet.
9: Dolayısıyla hastaya bir beklentiyi vereceğiz. Tamam, omurilik kanalı daralmış olabilir ama ayak damarları da tıkalı olabilir. Veya bir şeker hastası olduğu için polinöropati dediğimiz sinir ucu iltihabı da olabilir.
8: Evet.
9: Bunların hepsini gözden geçirip sadece kanal daralması varsa cerrahi denenebilir.
8: Evet.
9: Yani ameliyat öncesi mutlaka ayırıcı tanıyı çok iyi koymak lazım.
8: Evet hocam. Hocam ameliyat öncesinden bahsettik. Bir de sonrasında hastaların ne yapması gerekiyor? Yani ameliyattan sonra tekrar bu hastalık tekrar eder mi?
9: Şimdi kısaca bir ameliyattan bahsedip oraya geçeyim. Çünkü ameliyatın prensibi daralmış, yani adı zaten omurilik kanalması, daralması. Nedir? Kanal genişletilecek.
8: Evet.
9: Burada da karar vermekte en önemli şey yani ne kadar kanalı genişleteceksiniz? Gerçekten kanal genişletmek öyle yapısal bir şeyi yani öyle kolay bir iş değil. Evet. Bunun için birçok yöntemlerimiz var. Genelde bel bölgesinde kanal darlığı hastanın bel fıtığı pozisyonunda yüzü koyun yatar tarzda arkadan girişimli oluyor. Bu kanalın arkasında bir kemik kanal var. Bu kanaldan bir takım manipülasyonlarla böyle yer alarak, kemiklerden biraz alarak kanalı genişletmemiz ve içinden geçen sinirlerin daha geniş bir ortamdan geçmesini sağlamak mümkün.
8: Evet.
9: Bunun için cerrahi tekniklerle birlikte, yani bazı malzemeler de halkın arasında platin diyorlar.
8: Evet.
9: Vidalama teknikleri her zaman gerekli değil ama bazen gerekli olabilir. Çünkü kanalı genişletmek için aldığınız kemik miktarı biraz arttığı zaman, fazla olursa omurganın sizin ağırlığınızı ameliyat sonrası çekme olasılığı da bir takım sıkıntılara maruz kalabiliyor. Dolayısıyla onu destekleyecek bir takım vidalama teknikleri veya başka sentetik materyaller bu ameliyatlarda biz kullanıyoruz. Genelde böyle bir ameliyattan sonra hasta bir bel fıtığı ameliyatı gibi değil, daha açık yapılan bir ameliyat. Yine de mikroskop kullanıyoruz hassas yerlerde sinirleri ağırlığı vermemek için. Halkın hemen sorduğu açık ameliyat mı olacağım, kapalı ameliyat mı, çok sordukları bir şey var burada. Kanal darlığında böyle kapalı, yani oradan bir iğneyle gireyim, küçük bir delikte genişleyeyim, böyle bir şey olmaz yani. Bu gayet açık ve net, belirli bütün dar olan yeri görecek şekilde açıp orayı genişletmek gerekir. Ameliyat sonrası genelde her şey yolunda gider, bir problem yoksa bir 24-36 saat sonra hasta ayağa kalkabilir. İleriye yönelik 2-3 haftanın sonunda bayağı eski kapasitesinden çok çok iyi olduğunu fark edecektir. Şimdi burada hastaların beklentileri dediğim gibi çok önemli. Şimdi kanal daralması ameliyatıyla bel ağrıları tamamen geçmez.
8: Evet hocam.
9: Çünkü o bel ağrısını yapan kireçlenme gibi nedenler daha devam etmektedir. Evet. Hastaların en büyük faydası yürüme kapasitelerini kazanırlar. Yani bir bakkala gideceğinde 5 kere duracağına direkt hiçbir şey yapmadan yürüyebilir. En önemli kazançları budur bu ameliyat sonucunda. Tabii başka nedenler yoksa, demin bahsettiğim gibi damar tıkanıklıkları, şeker gibi, sonuçları çok iyi bir olan ameliyattır. Tekrarlayabilir mi? Tabii biz kanalın bir kısmını açıyoruz. Bütün boydan boya, işte boyundan bele kadar açmak böyle bir şey mümkün değil. Bir üst mesafede veya bir alt mesafede darlıklar zamanla görülebiliyor seneler sonra. Ama benim daha çok gördüğüm, kemikten bir miktar aldığımız için hani üstüne binen ağırlığa bunun dayanamıyor gibi düşünüyoruz. Bu manipülasyonu yaptığımız yerlerde daha sonra bel fıtığı olabiliyor.
8: Evet hocam.
9: Ama bu da çok sık bir şey değil. Aldığımız kemikten kıkırdağa daha çok baskı oluyor. Dolayısıyla hastaların ileriye yönelik yaşam tarzlarında bu ameliyat olanlar mutlaka kilo vermeli.
8: Evet, çok önemli değil mi hocam? Kilo
9: çok önemli. 2-3 ayın sonunda da dışarıdaki yaradan bahsetmiyorum. İçerideki yaranın tam düzelmesiyle düzenli egzersiz ve yürüyüş yapmaları özellikle gerekli.
8: Evet. Hocam peki cerrahi olmayan tedavi yöntemleri nelerdir?
9: Şimdi cerrahi olmayan tedavi yöntemleri. Gerçekten kanal daralması varsa bunun tedavisi cerrahidir.
8: Evet.
9: Şimdi kanal daralmasının ara formları var. Yani işte daha hasta 300-400-200 metre gidebiliyor. Öyle 50 metrelere 30 metrelere düşmemiş bu olay. Bu hastalarda zaman zaman antiinflamatuvar, ödem giderici ilaçlar verebiliriz.
8: Evet.
9: Bağ dokularındaki ödem dediğimiz su tutulması biraz azalınca kanal çapı bir miktar genişleyebilir ve rahatlayabilirler. Fizik tedavi zaman zaman yine bu ödemi eklemlerin rahatlamasını sağladığı için bu hastalarda fayda olur. kilo vermeleri çok ciddidir bu hastaların.
8: Evet hocam, az önce ondan bahsediyorum. Evet.
9: Yani şimdi düşünün, bir kuvvetiniz var. Bu kuvvetiniz kilonuz nedeniyle sizi taşımıyor.
8: Evet.
9: Yani 100 kiloluk bir vücuda gereken kalori ayrı, güç ayrı. 70 kiloluk
8: evet,
9: bir vücuda gerekli olan ayrı. Dolayısıyla ciddi kilo verirlerse bu durumu daha bir dönem devam ettirebilirler. Artı birçok hastada gözlemlediğim, kan sulandırıcı ilaçlar verdiğimizde bir miktar düzelmeler oluyor.
8: Evet.
9: Kan sulandırıcı ilaçların bu düzelmeyi yapmasının sebebi de, şimdi aslında o kanalın içinde sinirlerin sıkışması mekanik bir olay.
8: Evet.
9: Fakat o sinirler istediğiniz kadar sıkıştırın, ben ameliyatta o siniri alıyorum, böyle çekiyorum, böyle yapıyorum filan, hastada bir şey olmuyor sonunda. Evet. Ama peki o sıkıştırınca neden bir şey oluyor? Çünkü bu sinirlerin üstünde ince damarlar var. Bu damarlardaki dolaşım bozuluyor.
8: Evet hocam.
9: Dolayısıyla kan sulandırıcı verdiğiniz zaman bu dolaşımda kısmi düzelmelerle bir dönem idare edebiliyorlar. Bunun dışında standart böyle spesifik bir ilacı yok. Hani verelim o kanalı açsın. Evet. Hastada güllük gülistanlık devam etsin. Böyle bir tedavisi evet, yok.
8: Hocam bir de seyircilerimizden bir soru gelmişti bize. Şimdi o geldi aklıma. Tam o konuya değindik. Hastada omurilikte 5 dakika bir felç süresi oluyormuş. Ondan sonra o kanda pıhtılaşmalar oluyormuş. Sizin de az önce dediğiniz gibi kanda kan sulandırıcı ilaçlar veriliyormuş. Yani böyle bir durum var mı?
9: Yok, böyle bir şey duymadım.
8: Çünkü hani 5 dakikalık bir felç durumu oluyormuş omurilik daralması olayında.
9: Yok.
8: Ondan sonra onun orada kanda pıhtılaşmasından dolayı kaynaklandığını
9: söyledi. Yok efendim, bu ütopik bir şey. Böyle bir şey duymadım. Omurilik evet, kanalı daralmasıyla böyle bir şeyin ilgisi olmaz. Yani çok ekstrem, böyle kaç senedir bu işi yapıyorum, böyle bir şeyle karşılaşmadım.
8: Evet. Çünkü bize de böyle bir soru geldi de onu şimdi size sorayım dedim hocam. Hocam omurilik daralmasından bahsettik. Peki omurga kayması nedir?
9: Evet, omurga kayması
8: aynı
9: da...
8: Aynı şey mi hocam bunlar?
9: Değil efendim.
8: Değil.
9: Şimdi omurga kayması da yine dediğim gibi boyundan tabele kadar aşağı yukarı aktif olan 31 tane omurga var.
8: Evet.
9: Bazı kişilerde 32 de olabiliyor. Omurga sayısı değişebiliyor. Şimdi bu kayma dediğimiz olay da yine daha çok bele mahsus bir olay. Boyunda olursa daha çok travmadır. Yani bir trafik kazasıdır. Havuzu atlama, balıklama atlama gibi bir olaydır.
8: Evet.
9: Belde olur. Üst üste dizili omurgalar ve aralarında kıkırdak var. Bel fıtığı yapan.
8: Hocam
9: o...
8: sözünüzü kesiyorum. Bir telefon bağlantımız tamam, daha var. Alo.
3: Alo.
8: Hoş geldiniz. Buyurun.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocama bir sorum olacaktı.
8: Tabii, sizi dinliyoruz.
3: Beyimin beli, yani bel omurgaları bir tarafı hemen hemen hepsi kemirilmiş halinde. Hani CD'sini izledik. Bir kenarı kalmış. Acaba onu hep ameliyattan da kaçıyor. Ameliyat olmak istemiyor. Ne tür bir tedavisi olabilir? Ne yapacağız bilmiyoruz yani.
9: Şimdi ne dediğiniz tam algılamadım. Omurganın bir tarafının mı kalmış dediniz?
8: Evet.
3: Evet, hemen hemen bir tarafı böyle kemirmiş halde şu an.
9: Hanımefendi, dediğinizi çok anlayamadım. Şikayetinizi
8: tekrar
9: söyleseniz...
8: Tekrar alabilir miyiz efendim?
9: Ne sıkıntınız olduğunu söyleseniz daha iyi.
8: Evet.
3: Şimdi beynimin bir fıtığı var kendisinin. Şeyi çekildi, MR'ı çekildi ve CD halinde izledik. Omurgalarının bir kenarı hemen hemen kemirilmiş hali.
9: Öyle. Hanımefendi, siz bana ne sıkıntınız olduğunu söyleyin. Bel fıtığı falan, yani bir yeriniz mi ağrıyor, ayağınız mı uyuşuyor? Onu söyleseniz daha iyi.
3: Ayağı uyuş, yani sol ayağında uyuşma oluyor ve şu an hiç kıpırdayamıyor.
9: Yani ağrınız mı var aynı zamanda?
3: Ağrısı var, evet.
9: Hanımefendi, bu durum işte biraz evvel bahsettiğimiz kanal daralması veya bel fıtığı olabilir. Omurganın bir tarafı çok eğrilmiş falan, bunlarla ilgilenmeyin. Belli ki ayağınıza giden bir sinirde sıkışma var. Bu durum kanal daralması da olabilir, bel fıtığı da olabilir, başka bir sebebi de olabilir. O nedenle yani omurganın yarısı kalmamış falan, böyle bir şey çok olası değil. CD'yi ben 26 senedir bu iş yapıyorum. Ben bile bazı zaman değerlendiremiyorum. Yani siz gördük de filan o şekle gelmiş düşünmeyin. Omurga öyle kolay kolay sizi yarı yolda bırakmaz. Sinirin üstünde nerede baskı varsa bunu tedavi ettirin veya ameliyat olun, düzelirsiniz siz.
3: işte ameliyat olmak istemiyor. Sorun
9: ama orada. Yani şimdi bizim memlekette bir laf var. Hem Tekirdağ köftesi olacak, hem 2,5 porsiyon evet. olacak, hem ucuz olacak. Yani bu gerekiyorsa evet. bu size bu yapılacak. Özel bir şey bulunamaz sizin için.
8: Peki, geçmiş olsun efendim. İyi günler dileriz. Hocam, omurga kaymasından bahsediyorduk.
9: Evet. Buyurun. Yani o kadar güzel evet. söylüyor ki. Düzeleceksin diyorum. Ameliyat olacaksın.
8: Evet hocam.
9: Yok diyor. bu hocam. Konu çok enteresan bir konu. Ben birçok hastaya bunu soruyorum. Şimdi odaya giriyor, iki büktüm.
8: Evet.
9: Düzelmek istiyor musun diyorum. İlk sorum
8: evet.
9: bu.
8: Evet.
9: Evet, tabii ki düzelmek istiyorum diyor. Bence sen diyorum düzelmek istemiyorsun. Çünkü elinde çok kalın bir dosya var. Birçok yere gitmiş evet. belli. Yok diyor, istiyorum diyor.
8: Evet.
9: Her şey yapılıyor. Muayene ediyoruz, karar veriyoruz. Sizin şöyle bir cerrahi işleme. Ben istemiyorum ya. Bak dedim, ben baştan haklıydım. Sen düzelmek evet. istemiyorsun.
8: Evet.
9: Olay oraya evet geliyor kilitledi. Şimdi kayma olayına gelelim. Evet. Şimdi bu üst üste omurgalar var. Bunların sabit durması, bizim öne eğilmemizi, yana eğilmemizi, günlük hareketimizi, evet. oturup kalkmamıza çok etkili şeyler, bir organ. Şimdi bu omurgalar biri diğerinin önüne doğru kaymaya Hı-hı. başlayınca, ki bu doğuştan olur.
8: Evet.
9: Birçok vakada, ama 35-40 yaşından sonra bulgu vermeye
8: Çıkar.
9: Başlar.
8: Evet.
9: Başlangıçta vücut adaleler kuvvetlidir. Hı hı. Daha çok eskimemiştir. Yani makina evet. diyelim, motor diyelim. Dolayısıyla belirli bir yaşa geldiği zaman aradaki kıkırdaklar da, o bel fıtığı yapanlar da bozulmaya başlayınca bulgular vermeye başlar.
8: Evet,
9: bir de ileri yaşlarda olan tipi vardır. İkisi de sonuçta bir omurganın diğer önünde kaymasıyla ortaya gelir.
8: Evet.
9: Ve bu kayma omurganın yüzde şu kadarı kaydı. Yani ilk %25'lik bölümü kayınca birinci derece deriz. %50'lik bölümü kayınca ikinci derece, böyle gider.
8: Evet.
9: Ama genelde üçüncü, dördüncü derecede zaten hayatta, yani
8: evet hocam.
9: Ölüm değil belki ama ayakta dolaşmak mümkün değildir. Hı hı. Sonuçta bu kaymanın ortaya getirdiği durum çok şiddetli, seneler boyu devam eden bel ağrısı.
8: Evet.
9: Ve zamanla da omurilik kanalının daralması bulguları hı hı. ortaya çıkar. Aynı biraz evvel olduğu gibi işte hastanın yürüme zorluğu vardır. Evet. Öne eğik yürür. Böyle hafif kambur yürür.
8: Evet.
9: Kendisine yanlışlıkla işte bunda kamburluk gelişiyor. Kemikleri eridi falan gibi
8: evet.
9: tanılar konulabilir. Böyle bir hastalıktır. Diğerinden kanal daralmasından farkı 50 yaşından sonra kayma daha önce tespit edilse çok hızlı ilerler. Yani birkaç sene evet. içinde zor duruma sokar. Ve tek tedavisi vardır. Cerrahidir. Hasta
8: Cerrahi.
9: Bulgu veriyorsa.
8: Evet hocam.
9: Ama hastada hiçbir bulgu yoksa, bazen bakıyorum ben, gerçekten kayma var ama hiçbir bulgu yok. Bunlara dokunmuyoruz. Yani şikayet evet. olmayanlara.
8: Peki hocam, ilaçla tedavi mi gerektiriyor?
9: Yok. Yani bu tesadüfen başka bir nedenle çekilmiş bir MR'da kayma görülüyor. Başka Hı-hı. bir işte böbrek filmi çekiliyor mesela, kaymayı görüyorsunuz.
8: Evet, o şekilde.
9: Onun gibi. Bu tip hastalarda bir şeye gerek yok ama çoğunlukta röntgende gördüğümüz hastaların %90'ında bir bulgular başlamış oluyor.
8: Evet.
9: Mutlaka cerrahidir. Farkı kanal daralmasından, cerrahide mutlaka bu kaymayı ilerlemesini durdurmak ya da bir miktar evet. geri çekmek için bir takım hı hı. cerrahi malzemeler kullanılır ki halkın arasında bunlara platin deniyor.
8: Evet hocam.
9: Bu tip vidalar veya başka destekleyici materyaller kullanmak lazım. Kanalı genişlettikten sonra genelde hastanın şikayetini yapan bu kaymadan çok gün içinde bu kaymanın oynamasıdır.
8: Evet.
9: Yani sizin hareketlerinizde, hı hı. ağırlığınızda bu hareketi durdurucu bir takım ameliyatlardır. Hı hı. Bunlar tabii basit bel fıtığı ameliyatına göre biraz daha komplike ameliyatlardır. Ama sonuçları iyidir ve hastanın evet. eski kapasitesine ulaşmasına neden olur.
8: Evet hocam. Hocam, eskiden de halk arasında bebeklerimizi kundaklıyorlardı omurganın düz durması için. Böyle bir şey var mı hocam?
9: Böyle bir şey
8: Doğru
9: yok.
8: Mu yanlış mı?
9: Böyle bir şey yok açıkçası.
8: Evet.
9: Sonradan bildiğim kadarıyla serbest bıraktı.
8: Evet, artık yok sanırım.
9: Yok.
8: Evet.
9: Sonra yine şimdi birkaç kişi de gördüm, böyle bir şey öneriliyor ama yani çocuğun...
8: Doğru bir şey değil.
9: Doğru bir şey değil.
8: Evet.
9: Belki de bu biraz da şeyden mi oluyordu o zaman? Hani çocuğu kundaklamadığınız zaman çocuğun eli kolu oynar, tırnağı uzar, kendine zarar verir, evet, filan gibi bir şey, evet, mi? Yani böyle bir şey doğru değil.
8: Evet hocam. Hocam bir de omurga tümörlerinden bahsetmek istiyorum.
9: Omurga tümörleri bunlar da günlük yaşantıda kimsenin Allah başına vermesin diyorum ama aynen, verdiği zaman ne kadar yorucu, sıkıntılı bir tablo olduğunu görüyorlar. Şimdi omurga dediğimiz kemik yapının tümörleri var. Bir de demin bahsettiğimiz omurilik dediğimiz içindeki
8: farklı, mı hocam? Yani
9: farklı tabii. Şimdi omurga tümörü dediğimizde daha çok dışarıda koruyucu olan omurga ve onun kemik yapının tümörleri aklımıza geliyor. Ama bizim nöroşirurji beyin cerrahisi pratiğinde sık gördüğümüz yine bir tümörler var. İçindeki beynin devamı olan omuriliğin kendi tümörleri var. Bu tamamen farklı bir konu.
8: Evet.
9: Ama omurga tümörleri daha sık görülen bir tümörler. Omurganın kanlanması çok yoğun bir doku. Yani en çok da bu nedenle metastaz dediğimiz başka yerdeki, yani bir akciğer tümörünün, bir prostat kanserinin sıçraması şeklinde görüyoruz biz omurga tümörlerini. Ne yapıyor? İşte kemikte yıkım başlıyor o tümörün yerleşmesiyle. Kemik yapı bozuluyor. Tümör dokusu doluyor. Tümör dokusu saldırmayı çok sever. Yani omurgada geldiği zaman omurga dışına doğru da büyüyebildiği gibi kanal içine de yürümeye başlıyor.
8: Hocam kaldığımız yerden
9: hemen
8: devam
9: tamam
8: edeceğiz.
9: Anladım.
8: Alo.
3: Alo.
8: Hoş geldiniz. Buyurun, sizi tanıyabilir miyiz?
3: Sabiha Şaşmaz.
8: Buyurun.
3: Ben doktor beyle görüşmek istiyorum.
9: Buyurun efendim. Tabii. Ben dinliyorum sizi.
3: Hocam ben belimden rahatsızım.
9: Evet, geçmiş olsun.
3: Sağ ol. Kireçleme dediler. Kayma var dediler.
9: Evet.
3: Fizik gördüm. Bir fayda göremez. Şimdi yine bu sırada tedavi görüyorum. Fizik tedavisi. Eşya taşıyamıyorum. Yol yürüyemiyorum. Bacaklarım şişiyor. Ağrılarım çok.
9: Evet.
3: Bu kadar.
9: Öncelikle geçmiş olsun diyeyim. Tabii bunlar sizin söylediğiniz şeyler, yani kayma diyorsunuz. Bunların çok uzaktan yakından düzelmiyorsanız artık fizik tedaviyle falan bir ilişkisi yok. Muhtemelen ameliyat olmanız gerekiyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Omurilik kanalında daralma veya kayma hiçbir zaman ayaklarda şişlik yapmaz. Dolayısıyla başka bir damarsal probleminizin de buna eklenmiş olduğu belli.
8: Evet.
9: Onun için hani görmem lazım, bir şey diyemiyorum ama kayma lafı varsa, yani düzelmiyorsanız artık bir ameliyat gerekti gibi duruyor.
3: İyiliyorum doktor bey.
9: Ne yapıyorsun?
3: Ben de iyiliyorum, yani böyle kamburlaşıyorum yürürken.
9: Biraz evvel hani bunların hepsinden bahsettik. Yani sizin artık bir ameliyat dönemine gelmişsiniz. Hayatınızı zehir etmeden bu işi halledin. Ne kadar rahata, önce erken rahata çıkarsanız o kadar iyi olacak tahmin ediyorum.
3: Ama doktorlar ameliyat demedi şu ana kadar hiç. Şimdiki bak tedavideyim bu sırada.
9: Şimdi bilmiyorum efendim, yani demedilerse de
8: görmeden
9: nasıl söyleyeyim size ben.
3: Tamam hocam.
9: Geçmiş olsun
8: Fahriye.
3: Sağ ol, kolay gelsin.
8: İyi günler.
9: Omurga tümöründen bahsediyordum.
8: Evet.
9: Omurga tümörü, yani o kemik yapının özellikle metastaz dediğimiz,
8: evet,
9: başka yerden sıçrama tümörleri aşağı yukarı %90-95'tir, evet, bütün omurga tümörlerinde. Ve kanalı daraltarak, sinirleri sıkıştırarak, sırt omurlarında da çok olur bu. Çok hızlı iler.
8: Neden kaynaklanıyor hocam peki?
9: Şimdi mesela bu neden metastaz dediğimiz şey, işte akciğerinizde bir kanser var.
8: Evet.
9: Veya prostatınızda bir kanser var, kalın bağırsağınızda bir kanser var. Bu kan yoluyla oradaki kanser hücreleri, evet, başka organlara sıçrıyor. Metastaz diyoruz biz bunu. Başka yere gitmesi, evet, bu tümörün. Sebep bu. Omurganın da dolaşımı, yani kan çektiği kan miktarı fazla olduğu için bu işten fazlasıyla nasipleniyor.
8: Evet.
9: Ve tabii burada hasta bir esas başlangıçtaki o prostat, akciğer, her neyse, onunla uğraşırken bir de böyle bir darbe yediği zaman,
8: evet,
9: çok zorlaşıyor. Bir kere çok ağrılı bir durumdur başlangıçta.
8: Evet.
9: Omurgada metastaz veya tümör. İki, çok hızlı ilerleyebilir. Yani birkaç gün, birkaç hafta içinde ciddi felç olursunuz.
8: Evet hocam.
9: Şimdi böyle bir düşünün. Siz prostat kanserinden tedavi oluyorsunuz. Bir de bu ekleniyor.
8: Evet.
9: Son derece zor bir durum. Ve genelde metastaz dediğimiz bu tip tümörlerle olan felçler ameliyatta filan da bir fayda da görmez. Çünkü bizim cerrah olarak bütün omurgayı çıkartalım, yerine başka bir şey koyalım filan, böyle bir şey mümkün değil.
8: Evet.
9: Bu tip hastalarda da bazen ameliyat yapıyoruz ama geçici ameliyatlar. Yani hastanın tedavisinin devam etmesi için ona zaman kazandırma, o kanalı genişletme gibi bir ameliyat. Arkasından genelde bu hastaların standart radyoterapi dediğimiz şua tedavisi görmesi gerekir. Omurganın metastaz dediğimiz bu tümörlerinin de görülme yaşı genelde, yani bir, kanser hastasıysa bir kere uyanık olmak lazım. Evet. Yani böyle bir ağrıyla geliyorsa. İki, 60 yaşının üzerinde böyle ani başlayan çok şiddetli bel ağrısı varsa mutlaka bunu bu açıdan değerlendirmek lazım.
8: Evet hocam.
9: Yani bu hastanın basit bel ağrısıdır dememek lazım.
8: Hocam, yine bir telefonumuz var.
9: Tamam.
8: Alo.
4: Alo.
8: Hoş geldiniz. Buyurun, sizi tanıyabilir miyiz?
4: Kolay gelsin. İyi günler. Ben Hüsnü Akaydın. Van'dan arıyorum.
8: Buyurun.
4: Benim bir sorum olacaktı doktor bey.
8: Tabii, siz dinliyoruz.
4: Benim boynumda fıtık var. Ama çok ilerlemiş bir derecede değil. Ama düzleşme var. Düzleşme çok ilerlemiş. Yani düzleşecek bir şeyin kalmadığını söyledi doktor bey.
9: Evet.
4: Akupunktur tarzı boynuma 3 tane iğne yapıldı. Ondan sonra 10 günlük fizik tedavi. O arada da kas gevşeticiler, ağrı kesiciler falan kullandım. Yani söylenildiği şeylere uymaya çalışıyorum. İş yapmamaya falan. Yani doktor beyin önerdiği her şeyi yapıyorum ama benim ağrım hiç dinmiyor. Yani
9: evet,
4: kolumdaki ağrı avuç içine kadar indi ağrılar.
9: Hanımefendi, şunu söyleyeyim öncelikle. Boyun düzleşmesi diye bir hastalık yok. Bel omurlarının düzleşmesi diye de bir hastalık yok. Bu düzleşmenin tamamen sebebini bulmak lazım. Genelde adale spazmı veya altta yatan fıtıktır. Yani sizin düzleşme diye bir şey, hastalık yoktur. Sonuna gelmişsiniz bu hastalığın falan, böyle bir şey yok.
8: Evet.
9: Alttaki boyun fıtığınız iyi tedavi edilirse ya da belki de cerrahi gerekiyordur. O cerrahi işlem uygulanırsa ne düzleşme kalır ne bir şey kalır. Düzleşmeyi falan aklınıza böyle sokmayın. Yani bu benim hastalığım düzleşme diye. Sizin hastalığınız omurganın, boyun omurlarının diski, yani boyun fıtığı.
8: Evet.
9: Bunun tedavi edilmesi gerekir. Düzelme olmadığına göre muhtemelen bu omurganın ameliyatta değiştirilmesi gerekiyor. Yani boyun fıtığı ameliyatı olmanız gerekiyor. Yani
4: hocam,
9: böyle değerlendirmek lazım.
4: Hocam kusura bakmayın da ben doktor beyle hani bu kaç gündür, bir 10 gündür artık fizik tedavi döneminde de konuşuyorum. Yani uzman bir doktor. Yani diyor ki yani fıtık o kadar ilerlemiş bir fıtık değil diyor.
9: Hanımefendi,
4: yani
9: boyun fıtığı ameliyatı
4: yok diyor.
9: Boyun fıtığı ameliyatı çok ilerlediği için yapılmaz. Yani boyun fıtığının çok ilerisi gerisi falan yoktur. Sizde varsa, bulgularınız düzelmiyorsa, siz de bundan bıktıysanız, gerektiyse yapılır efendim.
4: Çok teşekkür ediyorum.
9: Rica ederim.
8: Biz teşekkür ederiz Hüsnü Hanım. Geçmiş olsun. Hocam, hastamızın da bahsettiği boyun fıtığı düzleşme, böyle bir şey gerçekten
9: şimdi
8: var mı?
9: Bu gerçekten var böyle bir şey.
8: Evet.
9: Boynun şöyle bir baktığınızda arkadan şöyle bir hafif bir tatlı bir eğriliği vardır.
8: Evet.
9: Şimdi omurgada bir hastalık olduğu zaman oraya binen yükü korumak için adeleler, bizi tutan kalın adeleler kasılır, düzleşme olur. Dolayısıyla siz altta yatan hastalığı düzeltmezseniz bu düzleşmeyi yenmek mümkün değildir. Özellikle gençlerde bu tip geliyor. İşte boynum düzleşti. Yani bu bir hastalık değil. Önce düzleşme bir hastalık değil. Normal 100 kişiyi alın böyle, sırayla röntgen çektirin. Bunların aşağı yukarı 10 tanesi de düzdür ama hiçbir şikayeti yoktur bunun.
8: Evet.
9: Demek ki bu bir hastalık hali değil. Önemli olan altta yatanı tedavi etmek.
8: Evet hocam. Hocam, omurga tümörlerinden bahsediyorum.
9: Şimdi omurga tümörleri metastaz dışında bir de kendi tümörleri var. Kemik tümörleri.
8: Evet.
9: Bir de omurluğun içindeki, yani omurluk dediğimiz yapının, omurluk içindeki yapının tümörleri çok yavaş bulgu veren tümörlerdir. Hatta birçoğu bel fıtığı veya sinir hastalıklarıyla karışabilir. Bunlar genelde iyi huylu tümörlerdir. Yani kanser değildir. Biz kanser dediğimiz zaman bulunduğu yerde çoğalan, orada bir takım hasar getirip başka yere de sıçrayan tümörleri diyoruz. Biraz evvel omurga tümörleri. Ama omurilik tümörleri böyle değildir. İyi huylu tümörlerdir. Yani bulunduğu yerden başka bir yere sıçrama genelde olmaz bu tümörlerde. Her yaşta görülebilirler. Genç yaşlarda daha çok görülürler. Bazı ailevi tümörler de var. Evet, yani hocam. Aynı ailede evet. birden Hı-hı. fazla görülen, kişide görülen tümörlerde. Bu tümörler yavaş yavaş kısmi ağrılar, kuvvetsizlikler gibi seyreder. Bel fıtığıyla bazen karışabilir.
8: Evet.
9: İyi bir cerrahi tedaviyle, yani zamanında yakalanırsa çok fazla omurluya zarar vermeden sonuçları iyi tümörlerdir.
8: Evet.
9: Genelde tanı zamanında konursa ve bu omurilik tümörlerinin cerrahisini de bence bu işte çok iyi ilgilenen kişilerin yapması lazım. Ben başlangıçta bu mesleği öğrenirken hocalarımız şey derdi, yani omurluya bazen kem gözle bakarsan felç olur hasta diye. Yani gerçekten bu işi daha sık yapan kişilere bırakmak lazım. Her beyin cerrahının yapacağı, ben bunu yaparım demek de olmuyor. Bu işte tecrübeli kişilerin yapmasında fayda var.
8: Evet hocam. Hocam ben tekrar bir omurilik kanalı daralmasına dönmek istiyorum. Karıştığı hastalıklardan bahsettiniz. Bunlar nedir? Biraz bize açabilir misiniz?
9: Evet. Şimdi hastanın nesi var? Beli ağrıyor.
8: Evet.
9: Bu ağrı hatta arka plandadır. En çok yürüdüğü zaman problem yaratan bir şeydir. Yürüdüğü zaman durmak zorunda kalıyor. Hı hı. Şimdi aynı şey kalpten çıkan ana damarın yine kollara dağılıyor. Hı hı. Aşağıya doğru geliyor. Bu sefer ayaklara damarlar veriyor. Genelde işte ayaklara doğru ayrıldığı ilyak dediğimiz, femoral dediğimiz bir takım damarlarda zamanla damar sertliği olması nedeniyle aterosklerotik daralmalar meydana evet. geliyor. Yani aslında bu hastada bir damar hastalığı var. Bu damar hastalığı beyninde de olabilir. Biraz evvel yarı felç oldu, geçti evet, falan diyor. Evet, aynı
8: evet.
9: şey.
8: Evet.
9: Beynine biraz kan gitmedi. Sonra durum düzeldi. Kalp damarında da olabilir. İleri aşamasında enfarktüs geçiriyorlar. Aynı şey bu ayak damarlarında da olabilir. Dolayısıyla hasta şimdi yürümek istiyor. Belirli bir mesafeden sonra aşağıya daha çok kan gidecek ki oksijen taşısın.
8: Evet.
9: Bu gidemiyor. Oksijen yeterli olmuyor ayaklarda. Durma ihtiyacı hissediyor.
8: Evet hocam.
9: Dolayısıyla bizim ayırt etmemiz gereken önemli şey bu. Genelde de hastalık, demin omurilik kanalı daralması, ileri yaşları sevdiği için bu damar sertliği de ileri yaş hastalığı.
8: Evet,
9: ben bugün artık omurilik kanalı daralması nedeniyle ameliyat edeceğim her hastaya böyle bir şey olmadığını test ettiriyorum.
8: Evet.
9: Yani bu varsa kendilerini uyarıyorum. Belki erken aşamada diyorum, daha henüz bulgu yapmıyor ama ileride yapabilir, bakın. Veya bu da var, olmaz. Yani ikisi birden varsa sizin beklentilerinizi karşılamaz. Damarsal problemi çözdükten sonra diğerini çözmek lazım gibi.
8: Hocam son kez sizin de izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alabilirim.
9: Ben özellikle gelen telefonlarla ilgili
8: evet.
9: özetlemek, bir hastalığın başlangıcı veya sonrası yoktur. Ya bel fıtığısınızdır ya değilsinizdir. Başlangıç demek daima hafif almayı gerektirir. İzleyicilerimin bu konularda tedavilerimiz veya cerrahi ameliyatlarımızın sonuçlarını gerçekten çok iyi anlamaları bizim başarımızı arttırıyor. Yani iletişim çok önemli ameliyatta. Ama şunu bilin ki bu biraz evvel bahsettiğimiz kanal daralması, bel fıtığı, kayma gibi ameliyatlarda en iyi ameliyatı olsanız bile daha sonra size düşen bir takım görevler var. Yaşam stilinizin değişmesi, vücudunuzda bir takım kilo değişiklikleri ve spor gibi, bunu hiç ihmal etmeyin diyorum.
8: Peki hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
5: Sağlıklı Türkiye. Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 26, Sure Muhammed Suresi 1-38. Ayetler, Fetih Suresi 1-9. Ayetler, Sayfa 506-510.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ubeydullah Serhendi. Rahmetullahi aleyh. Günah zehir gibidir. Bu zat buyuruyor ki, çok korkunuz Allah'tan. Sakının, çok sakının her haram ve günahtan. Nitekim evliyadan bir mübarek zat vardı. Allah korkusu ile her günahtan kaçardı. Gençliğinde bir kadın geldi bir gün yanına. Konuşup çirkin bir iş teklif eyledi ona. O bunu işitince kan beynine sıçradı. Hiç cevap vermeyerek oradan uzaklaştı. Ve başladı kaçmaya o kadının şerrinden. O ahlaksız kadın da koştu onun peşinden. Günah korkusuyla kadından kaçar iken, birdenbire önüne bir çukur çıktı birden. Şöyle bir nazar etti, derindi içerisi. Haram işlemektense yoktu başka çaresi. O edepsiz kadın da geliyordu ardından. O çukura atlayıp kurtuldu o kadından. O hadiseden sonra geçti çok uzun yıllar. Yaşı da ilerleyip oldu hem çok ihtiyar. Gençlikte yaşadığı halleri düşünürken bir ara hatırına bu kadın geldi birden. Duydu bir an nefsinin şöyle söylediğini. Niçin kabul etmedin onun o teklifini? Peki deyip o çirkin fiili işleseydin, sonra da pişman olup istiğfar eyleseydin. Nefsinden bu düşünce gelince kendisine, çok fazla üzülerek şöyle dedi nefsine. Ey günahlarla dolu, habis ve alçak nefis! Senin böyle düşünmen ne çirkindir ve ne pis! 40 yıl önce genç iken böyle düşünmedin de, şimdi mi düşünürsün bu ihtiyar halinde? 40 senedir çektiğin mücahede, riyazet, ne oldu gece gündüz o çalışma, o gayret? Gençken yüz vermedin de sen o adi kadına, pişman mı oluyorsun şimdi o yaptığına? Ey nefsim, sen ne alçak, ne hainmişsin meğer! Şu ihtiyar halinle düşünürsün bak neler. Öyle çok üzüldü ki nefsinin bu sözüne, günlerce rahat uyku girmez oldu gözüne. Halbuki girmemişti o günaha o zaman. Sırf bu düşüncesine üzülüp oldu pişman. O kadar yükseldi ki bu pişmanlığı ile, böyle yükselemezdi hiçbir ibadetiyle. Peygamber Efendimiz hadiste bildirmiştir. Günaha tövbe eden hiç yapmamış gibidir. Kalp gözüyle bakanlar açıkça görürler ki günah zehir gibidir yahut da ateş gibi. Zehir yiyebilir mi bir insan bile bile yahut tutabilir mi ateşi eliyle?

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı "Sonra yaparım" diyenler. Dünya fanidir. İnsan bu dünyada sefil olsa üzülmeye değmez. Aksine köşklerde yaşasa, bir eli yağda bir eli balda olsa sevinmeye değmez. Muazzam köşkler yaptıran çok kimse vardır ki köşkleri durur fakat kendileri yoktur, vefat etmişlerdir. İmam-ı Ebu Yusuf, Halife Harun Reşid'e tavsiyesinde buyuruyor ki, "Bugünün işini yarına bırakma, aksi halde işleri zayi etmiş olursun. Ecel geldikten sonra artık iş ve ibadet yapılamaz. İki işten ahiret için olanı tercih et. Çünkü ahiret sonsuz, dünya geçicidir. Dünya da içindekiler de yok olacaktır. Ahiretse devamlı kalınacak yerdir. Yarın Allah'ın huzuruna asi olarak çıkma. Şunu iyi bil ki Allahü Teala kullarını makam ve mevkilerine göre değil, amellerine göre hesaba çekecektir. Allahü Teala ikaz ediyor, o halde dikkatli ol. Çünkü sen boş yere yaratılmadın. Bu sebeple de başıboş bırakılmayacaksın. Şüphesiz yaptıklarından hesaba çekileceksin. Peygamber Efendimiz, kıyamette herkes şu dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz. Ömrünü nerede nasıl geçirdi? İlmiyle nasıl amel etti? Malını nereden nasıl kazandı ve nerelere harcadı? Bedenini nerede yordu, hırpaladı?" buyuruyor. Bu soruların cevabını hazırla. İnsan öldüğü zaman dünyalık olarak elde ettiklerinin hepsi dünyada kalacaktır. Ağır bir hastalığa yakalandığı zaman bile mal, mülk, evlat demeyip sadece benim akıbetim ne olacak diye kendini düşünür. Madem ki ölüm mutlaktır, niye akıbetimizi düşünmeyi sona bırakıyoruz? Son nefeste imanla gitmek istiyoruz. Son nefesimizi de ne zaman vereceğimizi bilmiyoruz. Her an olabilir. O zaman neyi bekliyoruz? Şimdiden Allah demeye, her şeyi Allah için yapmaya başlayalım. Peygamber Efendimiz, "Helekel müsevvifun, yani sonra yaparım diyenler helak oldu" buyuruyor. Bu, dinin emir ve yasaklarını sonraya bırakanlar helak oldu demektir. Allahü Teala'yı unutturan mal, mülk, makam ve mevkiler hep dünyalık olur. Fakat onun rızasına uygun şekilde kazanılıp kullanılanlar dünyalık olmaz. Dünyalık şeylerin ne kıymeti vardır? Maalesef şimdi insanlar dünyalık işleri birinci plana alıyor, ahiret işlerini ise arka plana atıyor. Halbuki her şeyin başı, birinci derecede önemli olan Allahü Teala'nın sevgisini, rızasını kazanmak ve onun emir ve yasaklarına uymaktır. Kıyamet günü öyle dehşetlidir ki hamile kadınlar korkudan çocuklarını düşürecektir. O gün gökler parçalanacak, yıldızlar dağılacak, yeryüzü ve dağlar parça parça olacak ve yok olacaktır. Bir insan o güne nasıl hazırlanmaz? Önümüzde beş büyük imtihan vardır. 1- Son nefes. Nice alimler son nefeste imansız gittiler. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, üç hocası imansız gittiği için üzüntüden genç yaşta kamburlaşmıştı. Peygamber Efendimiz son sözü "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" olan cennete girer buyuruyor. Bunu söylemeyip para derse, yani para için dinini terk etmişse veya "aman doktor kurtar" derse, yani şifayı doktordan bilirse cehenneme gider. Şefaatlerin, müjdelerin hepsi son nefeste imanla ölenler içindir. 2. Kabir suali ve azabı. Sual meleklere cevap olarak kabir suallerini ve cevaplarını öğrenmelidir. Hadis-i şerifte "kabir cennet bahçesi veya cehennem çukurudur" buyuruldu. Kabir azabı ruha ve cesede birlikte olacaktır. 3. Mahşer azabı. Mahşer günü güneş bir mızrak boyu alçalır. Dümdüz bir çölde herkes günahı nispetinde sıkıntı çekerek hesabının görülmesini bekler. O sıkıntılı günde bir grup insan uçarak gelip arşın altında gölgelenir. Bunlar ümmeti Muhammed'den olup dünyadayken sırf Allah için birbirlerini seven Müslümanlardır.
Mahşerin süresi 50 bin ahiret senesidir. Ahiretin tek bir günü dünyanın 1000 senesidir. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bu yolun büyüklerini tanıyıp onların yolunda gidenler için mahşerin süresi arşın gölgesi altında serin suların başında 2 rekat namaz kılacak kadar olacaktır buyuruyor. Bu müjdeye kavuşmak için büyükleri Allah için çok sevip bu yolda gücümüz nispetinde çok hizmet etmeliyiz. 4. Terazi. Sevaplar ve günahların tartıldığı terazide oraya kul hakkıyla gelenlerin iflas edecekleri, sevaplarının hak sahiplerine verileceği, onlar da yetmezse hak sahiplerinin günahlarının onlara yükletileceği ve cehenneme atılacakları hadis-i şerifle bildirilmiştir. 5. Sırat Köprüsü. Resulullah Efendimiz ahirette Sırat Köprüsü'nde her Müslümana iman, namaz, oruç, hac, zekat, gusül ve kul hakkından olmak üzere 7 sual sorulur. Bunlara cevap veren cennete gider buyuruyor. Cevap veremeyenlerin hali felakettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen siz hemen kolayca cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz buyuruluyor.

0: Yardımlaşmanın ne kadar hoş bir duygu olduğunu hepimiz biliriz. Ama yeri, zamanı ve şekli çok önemli olmak şartıyla. Eğer dozu iyi ayarlanmamışsa kaş yapayım derken göz çıkarmak işten bile değil. Tıpkı babam gibi. Efendim, annemle babam adeta bir mıknatısın iki zıt kutbu gibidir. Birbirleriyle anlaşamadıkları gibi karşılıklı saygıları da yoktur. Hani insan biraz anlayışlı olur değil mi? Nerede? Her gün kavga, her gün ağız dalaşı. Dolayısıyla birbirleriyle paylaştıkları şey de yok denecek kadar azdır. Hani her şey bir tarafa, ailece karar alınması gereken bir durum olsa, inanın annemin bundan haberi bile olmaz. Babam çoktan kararını vermiş ve onu uygulamıştır bile. Annemin ve bizim ancak her şey olup bittikten sonra haberimiz olur. Tıpkı birazdan size anlatacağım hadisede olduğu gibi. Bundan bir süre önce annem çamaşır yıkamak için mi yoksa gardırobu düzenlemek için mi bilemem, odasını toplarken babamın ceketinin cebinde bir mektup buluyor. Her ne kadar mektubu okumak istemese de zarfın üstündeki ismi görünce meraklanıyor.
1: Allah Allah, mektup bizim Selma'dan gelmiş. İyi de onun benim kocamla ne işi olabilir ki? Ay, okusam mı ki? Ay yok yok. Ayıp olur. Ama zarf da açılmış. Okusam da beyim anlamaz ki. Of, yok canım, okumayayım. Ay.
0: Anne.
1: Ay Allah.
0: Anne. Ne oldu anne? Neden cevap vermiyorsun?
1: Yok bir şey kızım.
0: Aa, o mektup kimden gelmiş anne?
1: Selma yengenden.
0: Aa. Neden mektup yazmış ki? Ne diyor peki?
1: Bilmiyorum kızım. Mektup babana gelmiş.
0: Allah Allah. E okusana anne.
1: Olur mu kızım, babana yazılmış. Ayıp olur.
0: Ay anne, baksana zarf yırtılmış. Belli ki babam okumuş bunu. Yani sen okusan nereden anlayacak ki?
1: Doğru söylüyorsun Canan. Dur bakalım neler yazmış Selma yengen. Nihat abi, kardeşinin oğlu dün bize geldi. Mecburen evimizi açmak zorunda kaldık. Ama merak ediyorum, sana mı kaldı bize can şenliği göndermek? Ben eğer can şenliği istesem kendim çocuk doğururdum. Bu yaşımda bir de elin çocuğuyla mı ilgileneceğim? Yaptığın çok ama çok ayıp. Üstelik bunu arayıp sormadan, bizim fikrimizi almadan yapıyorsun. Ben kimsenin çocuğuna bakacak ve sorumluluk alacak halde değilim. En kısa zamanda çocuğu yanımızdan alın. Aman Allah'ım. Canan, gördün mü baban gene neler yapmış?
0: Eh baba, yani yapmış yine yapacağını.
1: Ay Canan, bu durumu nasıl düzelteceğiz kızım? Adım gibi eminim ki ne Selma'nın ne de Eltem'in bu durumdan haberi bile yoktu. Babam vermiştir adresi, git orada kal diye. Çocuk da elinde valizi gidip kapıya dayanmıştır.
0: Haklısın anne. Gidip yengemle amcama anlat bari. Hatta mektubu da götür ki durumun ciddiyetini iyice anlasınlar.
1: Haklısın. Ben hemen gideyim kızım. Sen etrafı toplayıver, olur mu?
0: Merak etme anneciğim. Duydunuz. Şimdi siz olsanız ne yaparsınız? Babam yeğenime yardım etmek isterken ortalığı karıştırmış. Kaş yapayım derken göz çıkarmış. Bu arada annem amcamlara durumu anlatınca onlar apar topar İzmir'e gidip yeğenimi o ailenin yanından almışlar. Ama sonuç üzücü olmuştu tabii. Selma yengemler artık bizimle görüşmüyor. Amcam babama küssün mü, kızsın mı bilemedi. Annemle babam her zamanki gibi yine kavga ettiler. Uzun lafın kısası, babam bir çuval inciri berbat etti. Dedim ya, yardımlaşmak hoş bir duygu ama yerini ve zamanını lütfen iyi ayarlayın. Burada en önemlisi de eşler arasındaki diyalogsuzluk. Annemle babam arasında karşılıklı anlayış olsaydı, birbirlerine danışarak yapılsaydı, belki de bu üzücü hadiselerin hiçbiri olmayacaktı.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki 5-6 yıl önce bir yakınımıza borç para verdik. Şimdiye kadar hep bankaya göre hesaplarız. Seni de mağdur etmeyiz deyip ödemediler. Eşim de altın olsaydı keşke 5'e katlamıştı şimdiye kadar demiş. Biz bunu diyor şu anda diyor hani altına göre hesaplayıp altına çevirsek yani faiz olur mu?
1: Olmaz. Ama bunu başlangıçta yapacaklardı.
0: Geç kalmışlar zaten.
1: Evet. Başlangıçta yapacaklardı. Karşılıklı oturup ilk akti bozduk. Bizim o zaman size verdiğimiz para o zamanki gram altın itibariyle şu anda değil. O parayla ne kadar gram altın eder? Şu kadar. Dolayısıyla biz size bu kadar gram altın borç verdik. Şimdi biz bunu sizden istiyoruz. Diyebilirler. Ama karşılıklı anlaşmayla olacak bu.
0: Diş ağrısı sebebiyle secde yapmakta zorlanan kişi secdeyi nasıl yapar? Otururken ellerini secdeye koyarak eğilebildiği kadar yaparsa olur mu?
1: Olur. İma ile yapar yani.
0: Yani tarif edebilir misiniz? Yani
1: şöyle söyleyeyim. Oturduğu yerde namaz kılar.
0: Eller kucağında.
1: Eller yani kucağında.
0: Dizlerin üzerinde.
1: Oturduğu yerde namaz kılacak. İma ile namaz kılacak. Rükû için başını biraz eğecek. Bu rükû oldu. Sen Allah'a lümen hamd edecek. Rükû için, secde için de rükûdan biraz daha az eğilecek. Onu kendine göre ayarlayacak. Yani ne kadar çok eğilirse, ağrısı fazlalaşıyorsa o noktaya kadar. Rükûsunda ona kadar, ona göre eğilir.
0: Bu genel olarak yani hastalık durumlarında böyle herhalde değil mi?
1: Genel tabii. Hepsinde böyle. Hatta mesela Saadet-i Ebediye'de buyuruyor ki ayakta namaz kılarken başı ağrıyorsa veya senden en üstü oturarak namazını kılabilir buyuruyor. Bunlar ruhsattır. Hem azimet var hem ruhsat var. Hemen diğer dinleyicilerimiz demesin. Aa, biz de böyle yapabilir miyiz? Hayır. Bu durumda olan yapabilir bunu.
0: Bir başka dinleyicimiz, bizim oğlan diyor ehli sünnet bir çocuk, ehli sünnet bir kız var. Lakin kızın anne babası gittik istedik vermek istemiyorlar. Sizi çok yakından tanımıyoruz ve uzak diyorlarmış. Yani şehir olarak da uzaktaymış. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yayında söyler misiniz demişler.
1: Olur, söyleriz. Verin kızı, onlar da verdiler. Ne bileyim ben, biz de bilmiyoruz ki.
0: Ha, bir de biz geldik, talip olduk, almadan gitmeyiz, öyle bir şey yok yani.
1: Yok öyle.
0: Vermiyorsa şey. Vermiyor yani.
1: Vermez yani.
0: Zorla vereceksin diye bir şey yok.
1: Ezelde Cenab-ı Hakk'ın bir takdiri vardır. Bu takdir neyse ona göre tahakkuk eder. Bir, hani 40 kişi kapıyı çalar da bir kişiye nasip olur.
0: Öyle.
1: O öyledir. Babaannemin sözünü hiç unutmayayım, çocukken söylenenler unutulmuyor hakikaten. Gelin atabilmiş ya nasip demiş yavrum derdi. Ya ne dedim yani, atabilmiş. Ha şimdi arabaya biniyor falan. Dedim nasip mi kalmış, gidiyor işte alıp götürüyorlar yani, atabilmiş, evden çıkmış yani. Yani dedim gider. Öyle deme oğlum derdi. Nasip işi bu iş. Mustafa Bey hakikaten şahit oldum ben ona. Konya'da pazar günleri yapıyorlardı. Bayağı düğün yemeği de bayağı Konya'nın o düğün yemekleri bayağı
0: meşhur.
1: Meşhur. Pilav diyorlar tamam mı? Sabahleyin kalktım cebine kaşığını koyan bir sürü düğün vardı. Şimdi azaldı ya, eskisi gibi değil tabii. Yani orada kaşık bulamam diye kaşığını yanında götürüyor. Tamam. Pilav yenmiş. Ondan sonra daha önce zaten belediye kayıtları yapılmış, dini nikah
0: hattı yapılmış. Gelmiş, çeyizi gelmiş, yapılmış.
1: Hepsi yapılmış, ev ayarlanmış. Ondan sonra artık taksiler tutulmuş, dağıt kız evindeler. Gelini alıp bindirip gidecekler. Her şey bitmiş yani. Ev çeyiz hepsi hazır. İçeride bir şey oluyor falan. Kızın babası diyor ki vermiyorum diyor.
0: Hayda.
1: Nenemin sözü hatırıma geldi.
0: Toprak bastı filan da muhabbet olmuştur belki.
1: Ya, o zaman ya dedim kadıncağız doğru söylüyormuş ya. Gelin atabilmiş ya nasip demiş. Hakikaten olmadı ya. Olmadı. Ve kaç tane şahit oldum böyle. Bu çocukluğumda hani nenemden duyduğum için böyle ilk karşılaştığımda dedim kadıncağız doğru söylüyormuş demek ki ya nasip bir şey. Daha sonra buna benzer çok hadise, her şey bitmiş. Mesela davetiyeler bile basılmış, dağıtılmış da dırt, iptal olmuş. Olmuş öyle. Ya nasip meselesi. Onun için de efendim biz gittik vermediler. Bize ehl-i sünnet onlar da işte uzak dediler, bilmem ne dediler. Siz söyleyiverin de İyi olduk, bir söyleyiverdik.
0: Belki dinleyişen dua istemek için söylemiştir.
1: Peki. Allah Teala haklarında hayırlısını versin. İki tarafında. Ama nasipse, ha bak bir de şuna şahit oldum. Bir arkadaş, yaşça benden büyük. Bir sene önce bir kızı istedi. Vermediler. Bu arkadaş Türkiye'ye kazan. O kepçe böyle dolaştı dolaştı. Bir sene sonra haber geldi, tekrar ona gitti abi. Bir sene. Şimdi onunla evli. Çoluğu çocuğu oldu. Şimdi nasip meselesi bu ya. Eğer bu nasipse, hani nasipse
0: gelir Hint'ten Yemen'den.
1: Nasip değilse ne gelir elden. Evet. Hakikaten nasip işi bulmuş. Allah Teala haklarında hayırlısını versin inşallah Teala.
0: Elbisemize birkaç damla kolonya damlasa namaz kılınır mı?
1: Hem kılınır hem kılınmaz. Ya ne biçim hocasın sen de, hem kılınır hem kılınmaz. Olur mu öyle şey?
0: Oluyor. İzah eder misiniz hocam?
1: Efendim bu konuda iki tane kavil var. Tam İlmi Hasaneti Ebediye kitabına Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh ikisini de almış. Birinci kavil, birinci iştihat, Hanefi mezhebinde bir bardak suya bir damla kan, bir damla idrar, bir damla alkol damlasa necis bir şey dedi. Bu suyun tamamı necis olur. Bu suyu eline döksen, elbisene dökülse orayı yıkamadıkça namaz kılamazsın. İkinci kavle göre, Şafii mezhebinde de böyle bir ikinci kavil, ikinci kavle göre karışımın içerisinde necis olmayan bir şey varsa,
0: karışımlardan birisi necis değilse.
1: Suyla idrar karıştı, suyla kan karıştı, suyla alkol karıştı.
0: Su temiz.
1: Bu necis olmaz. Onun için bu ikinci kavle göre kolonya elbiseye değdiği zaman namaz kılınır.
0: Çünkü kolonyanın içinde şey de var.
1: Alkol var. Su da var.
0: Başka
1: madde de var. Esansı da var mesela.
0: Esansı da var.
1: Ama birinci kavle göre imkanı varsa yıkasın. Ama ikinci kavle göre caizdir. Öyle bir yerde ki hakikaten getirdik olan ya. Şeyi hatırlar mısın? Sen de çok şey hatırlıyorsun falan da. Biz doğmadan öncekileri bile hatırlıyorsun maşallah. Allah
0: daha söylemediniz bile hocam. Belki hatırlamam.
1: Şimdi eskiden otobüslere bindim, hemen kolonya yaparlardı.
0: Hatırlıyorum.
1: Biz de o hükmü yeni öğrendiydik falan. İstemez diyor. Muavin ta ileride bile şak şak şak. Her tarafına geliyordu. Allah sana rahmet eylesin. Hüseyin İlmi Efendi sonra rahmetullahi aleyh bu kavli ilmihal alınca rahatladık. Adam uzaktan ya istemez diyor sana adam. Olur mu abi diyor böyle tak tak tak.
0: O zannediyor ki hani zahmet etme.
1: Zahmet etme.
0: Zahmet varsın. Ne olurmuş abi.
1: Baştan aşağı her tarafını kolonya dökenler vardı. Yani ikinci kavle göre kurtarıyor efendim.
0: Şimdi de şeyden dolayı mesela virüsten dolayı.
1: Ha, pandemi sebebiyle
0: her yerde karşımıza çıkıyor yani kolonya dökenler.
1: Hemen kapının önünde şeylerde mesela özel sektörde kapının önünde bir dakika abi diyor.
0: Evet. Dezenfektan maddeler var, onların içinde de var şey yani kolonya alkol. Olmasa bile alkol var onlar.
1: Alkol var tabii.
0: Çünkü alkolün bir öyle bir şey antiseptik özelliği var o yüzden. Dolayısıyla buna o zaman böyle bir şeyle karşılaşırsak
1: namazımızı kılarız.
0: Dikkat etmek evla mıdır yani?
1: Şimdi bazı yerlerde dikkat etmek evla olmaz. Fitneye sebebiyet verir. Ha, kendi başımızdayız. Ortam müsaittir, dikkat ederiz.
0: Ya şu açıdan söyledim ben. Hani ellerimizi yıkamak daha kolay ya. Elbisemize bulaştırmadan avcumuzun içine aldık.
1: Ha, iyi olur. İyi olur.
0: Falan gibi. O evla olur.
1: Yani birinci kavli bilen bir kimse mümkün mertebe o azimet hareket etmeyi. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri Kutsesi buyuruyor ki bu Sisili Ali diye bilinen bu büyüklerin yolu buyuruyorlar azimet yolu. Yani nefse bedene zor gelenleri tercih etmişler. Zor gelenler. İmam Azim İbani Faradiyallahu Hazretleri de öyle. Şimdi düşünebiliyor musun? Seneler sonra, 40 sene sonra buyuruyor. Abdestin müstahaplarından birisini yeni öğreniyor. 40 senelik namazını kaza ediyor. Müstahap ya. Sen de İslam ve toplumda caizdir. İade etmen gerek yok diye cevap veriyorsun ama. Değil mi?
0: Yani.
1: Ama öylesi de var. O da 40 senelik namazını kaza ediyor mübarek. Ya hani bazen bize soruyorlar ya, efendim benim kaza namazım bitti, acaba ben nafileler kılabilir miyim? Ya işte gözünün önünde İmam Hasan İbani Faradiyallahu Teala Hazretleri mezhebi imamımızın tatbikatı var. İnsan onu düşününce, Allah ondan halini şahı dedi, muhakkak bizim abdestimizde şeyimizde kusur vardır. Ömür boyu kıldır ya, sünnetleri de hep kaza kıl. Nafile namaz kılacağını hep kaza niyet et. Efendim yoksa, yani yoksa zaten nafileye dönüşüyor arkadaşım ya. Zayi olmuyor, çöpe atılmıyor.
0: O zaman Tam İlmel Saadet Ebediye kitabı da azimeti bildiriyor. Denebilir mi?
1: Denir, tabii. Yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile azimetleri almışlar ama ruhsatlar da bilmişler. Çünkü fıkıh kitabı o. Ruhsatları da bildirmişler. Ve bir yerde İmam Rabbani Kutusu Hazretleri'nin buyurduğu bir şey var. Ondan almışlar nakil olarak. Allah-u Teala azimetle hareket edilmesini sevdiği gibi ruhsatla amel etmesini de sever. Ve onu izah ediyor İmam Rabbani Hazretleri. Niye buyuruyorlar? Buyuruyorlar ki ruhsatla amel edince insan kibirden kurtulur. Yani şimdi dinleyicilerimiz, ha demek ki o zaman biz hep ruhsatla amel edelim manasına gelmez. Yani ne demektir? Mesela diyelim ki geç kaldım, şey yaptım falan, yasıyı farz vacip kılıverdin. Değil mi?
0: Evet.
1: İlk sünneti kılamadın, son sünneti yaptın. 4 rekat farz, 3 rekat vitir kıldın. Şimdi birkaç gün sonra falan nefis devreye girin, sen çok mübareksin falan. Kendi kendine dersin.
0: Mübarek olsan yatsıyı dürüst kılardın.
1: O kadarlık etme. Daha geçen gün farz vacip kıldın işte. Geçen gün sabah namazını nasıl kıldığını ben biliyorum. Gözlerin kapalıydı. Tamam mı? Gözlerin kapalıydı. Dolayısıyla Allah-u Teala ruhsatla amel edeni de sever. Hatta İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri çok açık net anlatmışlar. Niye anlatmışlar? Buyuruyorlar ki imanında bir aynı şekilde sureti var, bir de hakikati var. İbadetlerin de bir hakikati, bir sureti var buyuruyorlar. O işte ruhsat dedikleri o suretti. Ama Allah-u Teala herkesten hakikatını istemedi. İmanın da hakikatini istemedi. İbadetlerin de istemedi. Suretini yapanları da aynı şekilde kabul etti. Hakikaten ya öbür türlü olmuş olsa ana ne namaz ne abdest hiçbirisi yok yani. Hiçbirisi yok. Onun için bunlar uzun uzun bildirmişler. Yani imanın da bir hakikati var, bir de sureti var. Şimdi siz de okuyorsunuz mesela. Dinleyicilerimizden de var. Evliya-i Kiram'ın hayatlarını okuyanlar var. Mesela Hakkettin'in yayınladığı Menakıb-ı Çağrıyâri Güz'ün kitabını, Sahab-ı Kiram'ın hayatını okuyorsun. Hepsi evliya onların. Mübarek insana bakıyorsun, bakıyorsun ya diyorsun. Bunlar insansa ben neyim diyorsun. Onların o amelleri karşısında. Ama yakinleri çok büyük. Yani diyorsun ki götürüyorsun bir çuval altın. Döviz dediğiyle altın. Şu sabah namazını kılmayı ver. Bir çuval değil, bir tır da getirmiş olsan dönüp bakmıyorlar ya. Dönüp bakmıyorlar. Yani Allah-u Teala'nın emrini yerine getirme konusunda. Peki bizim gibi suretine tabi olanlar kaza ederiz herhalde canım. Hem fakir fukaraya da yardım ederiz.
0: En kısa zamanda kaza edeceğim.
1: Tabii. Kitap da dağıtırız canım. İyilik de ederiz ya. Bir sürü kulak. Bir sürü şey buluruz ona.
0: Onun yeri bulunur artık.
1: Tabii. Bir de şey dikkatimi çekmişti benim de. Hani zaman zaman anlatıyoruz ya onu. Huzura doğruda da anlatıyoruz. İslam ve toplumda da yeri geldikçe anlatıyoruz da. İbrahim Minetim Hazretleri hacca giderken işte bir kuyunun başına gelmiş. Abdest alacak. Kuyuyu salıyor, bir çekiyor. Aha, silme. Altın. Geri bırakıyor. Kova.
0: Döküyor.
1: Kovaya. Kovayı kuyuya döküyor. Bir daha çekiyor. Silme. Gümüş. Onu da gönderiyor. Üçüncü sefer daha zorlanıyor. Çıkıyor ki silme böyle mücevher. Mübarek yorulmuş tabi bırakıvermiş. Ya Rabbi demiş ben senden su istiyorum. Şimdi ben bunu okurken ne düşünüyorum biliyor musun ya? Hadi zaten Kabe'ye gidiyorum. Orada bir sürü fakir fukara var. Bir kova altın. Değil mi?
0: Ya niye bir de kuyuya döküyorsun? Kenara döksene.
1: Ha, çıkar kenara dök. Çıkar kenara dök. Kuyuya niye gönderiyorsun?
0: Almayacaksan alma yani.
1: Ha, kuyu kenarında dök. Gelenkinden fakir fukara da yani olmasın götürsün. Diye düşünüyorum. Ama onlar Allah-u Teala'nın kendisini imtihan ettiğini ve ondan sonra ben su istiyorum deyince bu sefer de su kuyunun
0: yükseliyor.
1: Ta ağzına kadar taşıyor bu sefer de. Onlar Allah adamı. Onlar rızası. Evet. Onlar iki hakikat. Bizimki suret.
0: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki bu zamandaki zenginliğin sınırı ne kadardır? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte ahir zamanda ümmetimin zengin olması hayırlıdır diye yazıyor kitaplarda. Bunun bir sınırı var mı diyor.
1: Yani dinleyicimiz ne diyecek? 1 milyar dolardan sonra, 1 milyar eurodan sana toplamayayım mı bari? Ya sınırı mırırı yok o işin. Kimseye muhtaç olmayacak şekilde. yemede, içmede, giyinmede, barınmada, binekte kimseye muhtaç olmayacak şekilde. Çünkü muhtaç olduğu zaman ne yapacak? Feryat edecek, isyan edecek.
0: El açacak.
1: El açacak, hakarete uğrayacak, zelil olacak, imanını da kaybedecek. Hasso. Yoksa belli bir sınırı şuradan 1 milyardan sonra 2 milyardan sonra öyle bir sınır yok.
0: Yani hani zenginlik de yanlış anlaşılmasın. 96 gram altın ve karşılığı parası olan dinen zengindir.
1: Dinen zengindir.
0: Yani.
1: Başkasına muhtaç olmayacak bu, şekilde.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki 2 yıldır hapishanede yeğenim var. 4 mahkemesi oldu. Her defasında erteleniyor. Bizlerin merak ettiği diyor. Terör gibi cinayet gibi suçlar olsun hemen içeri girmeden çıkarıyorlar. Benim diyor bu yeğenimin diyor çocukları falan perişan. Suçu da diyor öyle ahım şahım bir suç değil ama diyor sürekli böyle şey var. Bir erteleme durumu söz konusu oluyor diyor. İçeride yatıp duruyor. Bunun için dinleyicilerimizden de dua bekliyorlar. Hani beddua etmek devlete şuna buna hakimlere falan gerekir yani yetsek olur mu gibisinden sorusu var.
1: Hiç etmesin. Allah-u Teala havale etsin. Herkes yaptığının karşını bulur. Geç gelen adalet adalet değildir.
0: Değildir.
1: Geç gelen adalet adalet değildir. Adam haklı. Görüyoruz mesela. Adam haklı. Vermiş mahkemeye. Adam vefat etmiş. Ondan sonra da beraat etmiş. Ne işe yarattı ama. Değil mi?
0: Ya.
1: Bir işe yaramadı o. Bir işe yaramadı. Geç gelen adalet adalet değildir. Şeyde mesela Osmanlı'yı yükselten neydi?
0: Adalet.
1: Adaletti. Emre Emre sürekli anlatan. İlim mi adalet yükseltti, zulüm mü cehalet indirdi. Bu hiçbir zaman değişmeyen bir şeydir. Mesela bize masal gibi geliyor. Şeyde vaktiyle Osmanlı döneminde İznik'te bir kadı efendi. Bir gün bir acil bir iş çıkıyor gidiyor. Fakat o İznik'ten ayrılınca bir hadise vuku buluyor. Adam birisinden bir Müslümandan at satın almış. Ondan sonra adı satın alan adam götürmüş evine veya bahçesine orada sancılamış ölmüş. Gitmiş demiş ki arkadaş sancılanınca hemen gitmiş demiş böyle böyle yok demiş ben de demiş hasta değildi. Ondan sonra at ölmüş adam mağdur. Ondan sonra kadı efendi gelmiş mahkemeye intikal etmiş iki tarafı da dinlemiş. Hata diyor benim. Ben burada olsaydım bu çözülürdü ve bu da diyor zarara girmezdi. Cebinden parasını çıkartıyor atın ücretini ödüyor. Hata benimdi. Bize hikaye gibi geliyor değil mi? Bu bir de Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah Teala o da yazmış. Tam Ümmü Nasaheddin bir kitabında. Hani Fatih Sultan Mehmet Han Rahmetullah Aleyh İstanbul'u fethedince hapisteki papazları çıkarmış falan. Demiş sizi niye attı Bizans İmparatoru? Siz böyle giderseniz sizin elinizden bu İstanbul çıkar. Konstantiniyye çıkar dedik biz attı içeriye. Peki demiş benim elimden de çıkar mı? Demiş ülkeni gezmeden bilemeyiz ki demiş. Ülkeni gezmeden biz bilemeyiz. Bize bir ferman ver dolaşalım. Ondan sonra kanaatimizi söyleriz sana. Vermişler. Şeyde bir hadiseye şahit olmuşlar. Bursa'da. Birisi birisinden tarla almış. Tarlayı satın alan tarlayı sürerken bakmış ki saban bir şeye takılıyor. Uğraşıyor didiyor falan şöyle bir çömlek. Çömleğin içi de altın dolu. Hemen o çömleği yakaladığı gibi doğru tarlayı satın aldığı kimseye. Bu demiş senin. Niye benim? Demiş o tarlayı ben senden satın aldım. O tarladan çıktı diyor. Bana ait değil. Ben tarlayı satın aldım. İçindeki diyor hazineyi almadım. Adam diyor ki ben tarlanın altını da üstünü sattım. O benim değil senin. Yok senin yok benim. Yok senin yok benim değil. İkisi de.
0: Arayı bulalım durun ya.
1: Mahkemeye intikal etmiş. Evet. O papazlar da o mahkemedeler. Zaten mahkemeleri kolluyorlar. Bakıyorlar. Allah Allah demişler nasıl olacak?
0: Dur bakalım.
1: Kadı Efendi ikisinin de evlatlarını araştırmış. Birisinin kızı var öbürsünün de oğlu var yetişkin yaşta.
0: Evlilik çağında.
1: Diyor ki sen diyor Allah-u Teala'nın emri peygamber sünnetiyle kızını diyor bununla oğluna verir misin? Ondan sonra. O da diyor ki sen de aynı şekilde bunun kızını oğluna almak ister misin? Efendim diyor eğer rızalar olursa ikna ol. Hay hay diyor. İkisi de rıza gösterince getirin o çömleği diyor. Bu da bu çocukların çeyizi olsun. Hadi güle güle. Ya hakkı tabii mesela şaka gibi geliyor. Fazla şeye gerek yok diyor. Geliyorlar diyorlar ki Fatih birkaç tane daha hadiseye rastlamışlar. Ondan sonra demişler ki böyle gidersen devam edersem burası sizde kalır. Bir tane de Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri kendisi. Demiş acaba hani gerçekten ben sarayda oturuyorum ama tepdili kıyafetle vezirle çıkmışlar. Sabah erken saatte yeni açıyor esnaf. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İçeri gelmiş, peynir var mı, var. Ne diyor falan. Tereyağı var diyor. Diyor odan yok diyor. Komşuya gitti, o siftah yapmadı. Sende yok mu, var diyor. E niye komşu siftah yapmadı diyor.
0: Onu da ondan al.
1: Onu da ondan al. Ondan tereyağı alıyor. Öbürüsü diyor ki işte bir kaşar var mı sende? Var diyor. Diyor bir kilo yok diyor, komşudan al. Yok mu sende, var dedin ya diyor. Var ama diyor komşu, diyor öbürüsü siz yeni açtı sefta yapan, sen ona git. Bu da bana masal gibi geliyor. Ya şimdi bırak aynı şekilde öyle şey yapmayı. Dükkana girmiş olan müşteriyi çekip götürüyorsun, tamam mı? Değil mi? Nereden nereye? Böyle insanların olduğu yer huzurlu olur. Adalet olur. Adaletin olduğu yerde de kalpler aynı şekilde rahat olur. Hani Kanuni Sultan Süleyman Han seferden gelirken bir kadıncağız demiş de bostana demiş şey mi girdi, hırsız mı girdi, hayvanlar mı girdi falan, bir şeyler olmuş falan. Demiş ana bu kadar demiş hani teyze, bu kadar demiş gürültü patırtı yapmadılar mı bunlar falan. Ne yapıyordun sen? Uyuyordum demiş. Demiş bu kadar gürültü patırtı demiş, bu nasıl uyku? Sultanım demiş, biz sultanımız uyanık diye demiş uyuyoruz. Ya. Ya. Sultan hadi oradan diyemez. Çünkü İslamiyet'i biliyor. Haklısın diye. Sultana uymak yok. Öyle olur tabii ki.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Aydınlığa doğru.

0: ilişkilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
0: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam önemli bir konumuz var, sorumuz var bugün yine. Bize anlatabilirsiniz vaktimiz el verdiği ölçüde. Şimdi Allah-u Teala'dan korkuyoruz diyoruz hepimiz. Korkmak da lazım. Peki bu korku hepimizde acaba aynı mıdır? Yani herkesin bahsettiği korku aynı mıdır? Yoksa Allah-u Teala'dan en çok kim korkar diye sorsak bize ne anlatırsınız?
2: Şimdi Mustafa Bey, bu konuda kitaplarda anlatılırken geçti, Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. İlmi çok olanların Allah korkusu çok olur.
1: İlmi çok olanlar.
2: Tabii. Fatır suresinin 28. ayet-i kerimesinde geçiyor mealen. İlmi çok olanların Allah-u Teala'dan korkması daha çok olur. Buna çarpıcı bir misal vereyim. Ben şimdi eğitimciden geldiğim için hep o gözlemlerime dikkat ederdim. Şimdi bunlar böyle okuyunca hemen o gözümün önüne geliyor. Kendi de çocuk yetiştirdin. Şimdi birazcık aynı şekilde rahat edebiliyorsun. Daha rahat edemedin de. Şimdi eskiden mesela eskiden demiyorum, halen daha var, sobalı evler var.
1: Var.
2: Şimdi büyük şehirlerde çoğunluğunda kalorifer. Genç büyük şehirlerde var sobalı da. Ama daha önce kalorifer hiç yoktu. Her tarafta soba vardı. Çocuk yetiştirirken kış günü bilhassa, eğer emekleme dönemine başlamış ve kışa da rastlamışsa, ailedeki bütün fertlerin hepsi, anne baba dede nene kim varsa artık herkes seferber. Çocuğa habire soba cız cız amana cız cız.
1: Dokunma.
2: Çocuk böyle aynı şekilde böyle fırsatını bulur. O da benim çok hoşuma gidiyor. O sabirlik var.
1: O da dokunmak için değil mi?
2: O da dokunmak için. Yani. Böyle senin gözünün içine bakarken tak diye yapıştırıveriyor elini. O kadar hızlı hareket ediyor falan. Ama bir gün öyle soba gerçekten sıcakken elini bastırıyor. Yanıyor tabii ki. Feryadı figan
1: cız falan. Neymiş?
2: Cız neymiş? Ondan sonra o çocuğa soba soğukken bile elini götürsen iki eli böyle arkaya koyuyor. İki elini böyle arkaya koyuyor. Niye daha önce cahildi, bilmiyordu. Şimdi öğrendi. Oyun ne olduğunu, gerçekten cıs mıdır neyse işte.
1: Cısın ne olduğunu öğrendi yani.
2: İyi öğrendi, hem de iyi öğrendi. Yakini arttı. İşte Allah-u Teala'dan korkma konusunda da din büyükleri anlatırken buyururlar ki bir kimsenin ilmi, yakini arttıkça Allah-u Teala'dan korkusu daha da artar. Korkusu daha da artar. Hatta Hucurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde mealen Allah-u Teala indinde en yükseğiniz ondan en çok korkanızdır. En çok korkanızdır. Demek ki korku eşit değil. Herkes de farklı. Ben çok korkuyorum falan. Bu söze bakmıyorlar. Amele bakıyorlar. Korkan kimse gerçekten ameli itibariyle, hareketleri ve davranışları itibariyle ortaya koyar. Mesela ilmi çok alan alimler çok korkar. Önce mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah-u Teala'dan en çok korkanınız ve çekineniniz benim buyurmuştur.

0: çok korkan. Çünkü niye? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakin herkese yüksek. Diğer peygamberlerden bile yüksek. Hatta Peygamber Efendimiz daha dünyadayken ahirete götürüldü. Cenneti, cehennemi bizzat gördü. Cehennemdeki o azapların hepsini gördü. Hatta bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hiçbir peygamberin çekmediği sıkıntıyı ben çekiyorum. Ben çektim. Şimdi Nuh Aleyhisselam 1000 seneden fazla yaşadı. Asırlarca kavmi bunu taşladı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten Hicri takvime göre 63 yaşında vefat etti. Nübüvvetini tamamlayınca 23 sene sürdü. Öbürüsü asırlarca. Niye yani çektiği daha fazla? O öyle değilmiş o. Muhammed Aleyhisselam Miraç gecesi götürüldü. Gözüyle aynı şekilde cehennem gösterildi. Baş gözüyle gördü. Ve dolayısıyla insanlar dalga dalga fevçer grup grup böyle cehenneme girdikçe gittikleri yeri görüyor. Bizzat gözüyle gördü geldi. Izdırabı daha fazlaydı. Sıkıntısı daha fazlaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Dolayısıyla gözüyle gördü. Gözüyle gördüğü için Peygamber Efendimizin de aleyhissalatü vesselam işte buyurdukları gibi Allah-u Teala'dan en çok korkanınız ve çekineniniz benim. Dolayısıyla ilim arttıkça ve yakini arttıkça korku artar. Korku artar. Aczi aynı şekilde yani mesela aczi zavallılığı açığa çıkar. Hatta kitaplarda diyor ki insanın ilmi arttıkça Allah-u Teala'dan korkması da artar. Daha alçak gönüllü yani tevazu sahibi olur. Tevazusu artan kimse artık kendisinden utanır hale gelir. Allah-u Teala yakınlığı ve ölüm halleri artar. Kişinin ilminin artması demek ahirete, Cenab-ı Hakk'a yaklaşması demektir. Bunlar arttıkça o kimseden kötü fiiller meydana gelmez ki. Mesela şimdi de zamanımızda da işte efendim çok büyük alim falan. Davranışlarına bakıyorsun odun gibi davranıyor adam. Çok affedersin bazen de hayvan gibi hareketler oluyor. Şimdi buna alim denmez ki. Böylesine alim denmez ki. Alim yani öğrendikleriyle bizzat fiili olarak yaşıyor. Adam önündekini ısırıyor, arkasındakini tepikliyor. Veyahut da dünya menfaati için yapıyor. Dolayısıyla yani bu adamın efendim hani papağan gibi veyahut da teyp gibi şeyleri bilgisayar gibi yüklemişin hard diskine bazı bilgileri tı tı tı tı tı tı tı anlatıyor ama amel etmiyor. Bunun faydası yok. Dolayısıyla bu kimseye alim denmez. Böylelerine alim. Ha biz bazı şeyler biliyor ama o bilmesi de ahirette bunun aleyhinde hüccet olacaktır. Lehinde değil. Ama hakiki manada Allah-u Teala'nın kudretini ve Allah-u Teala'nın aynı şekilde gazabını yakinen hissetmeye başlayan bir kimse el ayağı buz kesilir. El ayağı buz kesilir. Ve bu kimse kibirlenemez. Bu kimse insanlara hava atamaz. Bu kimseden kötü bir şey sadır olmaz. Yalan söyleyemez, gıybet edemez, nemmamlık yapamaz. Yapamaz Mustafa Bey, mümkün değil. Yapamaz. Yani ilmi arttıkça tevazu bunun hani alçak gönüllülüğü daha da artar. İşte evliya-i kiramın hayatları, İslam alimlerinin hayatları, ehl-i sünnet alimlerinin hayatları okunduğu zaman ha onlar bizim için numune. Eshab-ı kiram aleyhissalatü efendilerimizin ve diğerlerinin onların hayatları okununca insan tedirgin oluyor. Mesela Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri peygamberlerden sonra insanlığın zirvesindedir bu zat biliyorlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh peygamberlerden sonra bu zat hakkında cennetlik olduğu bildirilmiştir. Hatta bir hadis-i şerifte Allah-u Teala buyuruyor ki Ebubekir kulum gökte yürüyen deve görse yaratırım buyuruyor Cenab-ı Hak buyuruyorlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebubekir kulum gökte yürüyen deve görse yaratırım. Yani Allah-u Teala indindeki kıymeti değeri bu kadar yüksek. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Kuhafe'nin oğluna baksın buyurmuşlardır. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri. Ve vefat edeceğinde vefat edeceği sırada yüzü böyle kül gibi olmuş. Demişler efendim yani hastalığın şiddeti mi? Hayır demişler. Ne sizi bu hale getirdi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki cennetliksin. Amenna, o doğru söylüyor. Fakat bir de amelime bakıyorum. Bunların hiçbirisi aynı şekilde kıymeti değer bir şeycik yok. Acaba diyor beni diyor ikiye bölecekler. Yarım cennette yarım cehennemde mi olacak? Yani şimdi onlar böyle anlatınca insan el ayağı buz kesiyor falan. El ayağı buz kesiyor. Yakini olan böyledir. Onların korkusu daha fazla. Tabii Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri aynı şekilde Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin korkusu, Hazreti Osman Zinnureyn'in korkusu, Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin korkusu, Eshab-ı Kiram efendilerimizin korkusu, sonraki gelen tabi'in, tebe-i tabi'in döneminde ve ehl-i sünnet alimlerinin korkuları, evliya-i kiramın korkuları o bakınca çünkü onlarda yakin daha fazla olduğu için, yakin fazla olduğu için ilimleri arttıkça, bilgileri arttıkça, yaklaştıkça korkuları daha fazla oluyor. Korkular daha fazla diyor. Hani dünya misali olarak söyleyeyim de şimdi Mesela daha önce hükümdarlar vardı. Hükümdarlara yakın olursun, saraydasın, devamlı söyle. İyi, güzel. Hani şeyi de çok, nimeti de çok. Ama şak diye boynunu vurabilirlerdi. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Boynunu vurabilirler. E şimdi o halde olan bir kimse korkmaz mı? Tedirgin olmaz mı? Rahat uyuyabilir mi? Elbette ki rahat uyuyamaz. Ama cahil olan kimse, oh, onun için hiç önemli değil. Cahil olan
1: bir kimse. De korkunun bir sözünü etmek var, bir de onu yaşamak var. Hani diyelim ki birisi, ben depremden korkarım ya da uçaktan korkarım. Ama ben bunu rahat söylüyorum mesela. Ama deprem olduğu anda titreme başlıyor, kaçma başlıyor. Demek ki onların korkusu onu yaşamak, yaşıyorlar tabii, yani
0: o anda. O şeye giriyorlar, lafta kalmıyor onlar.
1: Lafta kalmıyor.
0: Ömründe mesela bir zamanlar sizin yaşınız müsait değildi, bizim gençlik dönemlerimizde hatırlıyoruz falan. Adam mesela köy olarak, köy edebiyatı yapanlar vardı bir zamanlar da, köy olarak Kadıköy, Karaköy, Bakırköy, köy olarak bunları biliyor. Başka bir yerde bilmiyor. Köy nasıl bir yer bilmiyor. Kadıköy, Bakırköy, Karaköy. Bildiği sadece buralar. Köy olarak bildiği sadece bunlar. Yani oradan ahkam kesiyor böyle. Yazılar yazıyor falan filan. Ömründe görmemiş. Ve bu tip insanlar buğday ağacı diyor. Tamam mı? Buğday ağacı. Ha, çınar ağacı gibi buğday demek ki o ağaçlardan meydana geliyormuş falan. E hiç olmazsa edepsizlik etme yani. Yani onu öyle yazma. Niye? E adam yani bir köşe tutmuş yazıyor falan. Aslı cahil. Aslında cahil. Yani birazcık bir şey olmuş olsa, ömründe bir köye gitse, buğday tarlasını görmüş olsa ve buğday saplarını aynı şekilde görmüş olsa, kalkıp da aynı şekilde öyle yazmaz. Evet, titrer korkar, der ki ya ben buğdayla bir şey yazacağım ama hiçbir bilgim yok falan der, kapatır. Onun için de Allah-u Teala'dan korkma konusunda da ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde bunlar bildirilmiş. İslam alimleri mesela Eshab-ı Kiram peygamberimize yakinen bunu müşahede etmiş. Tabi'in Eshab-ı Kiram'da, Tebe-i Tabi'in de Tabi'inde görmüş. Daha sonra da aynı şekilde Evliya-i Kiram üstadlarında görmek suretiyle sizin de demin ifade ettiğiniz gibi bizzat onun içerisine girmiş. Yakinleri var. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın kudretini, azametini yakinen hissediyor. Cenab-ı Hakk'ın azametini, kudretini yakinen hissedince elbette ki korku fazla olur. Efendim işte ben ibadet ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın bizim yaptığımız ibadete ihtiyacı yok ki. İhtiyacı yok ki. Çünkü yarın Cenab-ı Hak diyecek ki peki ben sana vermeseydim bu ibadet yapma gücünü, kuvvetini nasıl yapacaktın? Elden avuçta bir şey kalmıyor. Dolayısıyla her şeyin sahibi ve yaratanı olan, güç, kuvvet, kudret sahibi olan Allah-u Teala'ya yakin arttıkça bunlarda korku da artar. Ama cahil kaldıkça korku, biraz önce siz söylediniz, lafta kalır. Bir işe yaramaz.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler dinledik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu konuşacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti ebediyeden.
3: Para kazanmak için haram işlememelidir ve hiçbir namazı kaçırmamalıdır. Ezelde ayrılmış olan rızk, helalden isteyene helal yoldan gelir. Haram işleyerek isteyene de haram yoldan gelir. Haram işleyerek kazanmamalı demek, boş oturmalı, çalışmamalı demek değildir. Helal yoldan çalışıp kazanmalı demektir. Haram yoldan kazanan hem büyük günahları işlemiş olur, hem de kazandıklarının hayrını görmez. Kazandıkları hekime, hakime ve düşmanlarına gider ve günah işlemekte kullanılır. İnsanı felakete sürükler. Kazançları şüpheli olan, hediyeleşmeli ve ödünç almalı, aldıklarını kullanmalıdır. Hediye ve ödünç gelen şeyler helaldir.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Seyyidet Nefise Hazretleri. 1. Bölüm. Zühd ve takvası, kerem ve cömertliğiyle meşhur Hanım Evliya'dan. İsmi Nefise binti Hasan olup Hazreti Ali'nin 4. göbekte torunudur. Tahire ve Kerimetü'd-Dareyn lakapları vardır. 145 miladi 762 senesinde Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Annesi Lübane binti Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalip'tir. 208 miladi 823'te Mısır'da Kahire şehrinde vefat etti. Medine-i Münevvere'de yerleşti. Seyyidet Nefise Hazretleri, İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinin oğlu İshak-ı Muhtemen rahmetullahi aleyh ile evlendi. Bu evlilikten Kasım ve Ümmü Gülsüm isminde iki çocukları oldu. Tefsir, hadis ve başka ilimlerde âlim idi. Halk onun büyüklüğünü kabul ederdi. Seyyidet Nefise Hazretleri, ümmi olmasına rağmen çok hadisi şerif öğrenmişti. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilirdi. Çok kerametleri görüldü. Kabri şerifi, zamanımıza kadar ziyaret edilmekte ve istifade edilmektedir. Seyyidet Nefise Hazretleri, 30 defa hacca gitti. Gündüzleri oruç tutar, geceleri ibadetle geçirirdi. Ve 3 günde bir yemek yerdi. Efendisinden ayrı hiçbir şey yemezdi. Seyyidet Nefise Hazretlerinin zamanından günümüze kadar Mısır'da bulunanlar ve bütün müminler için bereket olduğunu İslam alimleri buyurmuşlardır. Kendini günahı çok ve dua etmeye yüzü yok bilerek, hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine olmak üzere Allah rızası için 3 Yasin okumak veya 1 koyun kesmek nezrim, adağım olsun deyince bu dileğin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada Allahü Teala'nın rızası için Kur'an-ı Kerim okunup veya koyun kesip sevabı Hazreti Seyyidet Nefise Hazretlerine bağışlanmakta, onun şefaatiyle Allahü Teala hastaya şifa vermekte, kazayı belayı gidermekte, duayı kabul etmektedir. Seyyidet Nefise Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: edep, konuştuğun zaman dilini korumak, yalnız kaldığın zaman kalbini korumak, dışarıya çıktığın zaman gözünü korumak, yediğin zaman boğazını korumak, uzattığın zaman elini korumak, yürüdüğün zaman ayağını korumak ve bütün işlerinde vaktini korumaktır. Büyüklerimiz buyuruyor ki, bizim yolumuzdaki kimselerin şu edebi gözetmesi gerekir. Birincisi, Allahü Teala'ya karşı edeptir. Yani zahiri ve batını ile tamamen kulluk içinde olmalı. Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınması ve Allahü Teala'dan başka her şeyi, masivayı terk etmesidir. İkincisi, Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem karşı edep. Bu da iş ve hallerde ona uymaktır. Üçüncüsü, hocasına karşı edep. Çünkü kendisinin Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem uymasına hocası vasıta olmuştur. Bu bakımdan hocasını hiçbir zaman unutmamalı. Edebe riayet etmeyen hiç kimse Allah'a kavuşamaz. Yani veli olamaz. Din büyüklerinin yolu baştan sona edeptir. Namazın sünnet ve edeplerinden birini gözetmek ve tenzihi bir mekruhtan sakınmak, zikir, fikirden, tefekkürden üstündür. Dünya misafirhane, yani han gibidir. Biri konar, diğeri gider. Küfrü, kâfirleri sevmemek ve ibadetlerin kolay gelmesi iman alametidir. Söz etkisiz ise ya dinleyenin kalbi kararmıştır veya söyleyen söylediğini yaşamıyordur. Hakiki iyilik insanları azab-ı ilahiden kurtarmaktır. Bu iyilik sonsuz iyiliktir. Akıllı insan ahiretini düşünen insandır. Önce ahiret bilgilerini öğrenecek. İkincisi, bu bilgilere göre yaşayacak. Üçüncüsü, böyle olan kişilerle arkadaşlık yapacak. Helalin hesabı, haramın azabı var. İnsanın öldüğü zaman eyvah demesi makbul değil. Bunu en iyisi dünyadayken demek lazım. Allahü Teala'nın rahmet sıfatı var. Bundan dünyada herkes istifade ediyor. Cenab-ı Hak burada Müslüman kafir diye ayırmıyor. Fakat bir de Cenab-ı Hakk'ın rahim sıfatı var. O da öldükten sonra yalnız Müslümanlara, ahirette ona iman etmeyenler, onun varlığını, birliğini kabul etmeyenler, ona kul olmayanlar, onun emir ve yasaklarını dinlemeyenler, öldükten sonra Cenab-ı Hakk'ın zerre kadar merhametine kavuşamayacaklardır. Bunu Kur'an-ı Kerim'de kendisi bildirmektedir. Cahillerle dostluk kurmaktan sakının. İslamiyeti tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse, evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa, bunun imanını şeytan çalar. Kendisinde keramete benzeyen bazı haller görülürse de, bu şeytanın oyunudur. Fitne çıkaranlar bir günah işliyor. Dinleyenler iki günah işliyorlar. Bir dinlediği için, iki susturmadığı için. Sus diyene şehit sevabı var. Bir münafık bir orduyu bozar. En büyük düşmanına en büyük hediyeyi ver. Her hayırlı işe başlarken besmele söylemelidir. Hayvan yularından, insan sözünden tutulur. İnsan her söylediğini bilmeli, fakat her bildiğini söylememeli. Dertli misin? İstiğfar söyle, şifa bulursun. Bir arzun mu var? Kavuşmak mı istiyorsun? İstiğfar söyle. Fakir misin? İstiğfar söyle, zararından kurtulursun. Zengin misin? İstiğfar söyle, şükretmiş olursun. Allahü Teala, İstiğfar edenin yardımına yetişirim buyuruyor. İki zinet insanı süsler. Tevazu, haya ve edep. İnsanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükredemez. Kim Allah içinse Allahü Teala da onun içindir. Şükür demek nimetleri mahallinde kullanmaktır. Mesela göz nimetinin şükrünü yapmak için Allahü Teala'nın bak dediği yere bakılır, bakma dediği yere bakılmaz. Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz. Nefsin aldanmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan, hayrın tadını alamaz. Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki, onda dünya malı, hırsı bulunmasın. İki şeyi ararsınız ama bulamazsınız. Bunlar neşe ve rahatlık olup, ikisi de cennette olur. İyi komşuluk, yalnız komşuya eziyet etmemek değil, komşunun eziyetlerine de katlanmak demektir. Yılan candan eder, kötü arkadaş hem candan hem imandan eder. Salih Müslümanın korkusu kalp kırmaktır. Hiç ölünün diriyle kavga ettiğini gördünüz mü? Nefs hiçbir düşmana benzemez. Çünkü o doğrudan Allahü Teala'ya düşmandır. Allah'tan en çok korkanlar, onu bilenlerdir. İlim arttıkça korku artar. Evliyâ-yı kirâmın ruhlarından hayattayken feyz alındığı gibi, vefatlarından sonra da feyz alınır. Hatta daha çok feyz verirler. Yeter ki sevgi, muhabbet olsun. Ehl-i sünnet itikadı olsun, haram işlememek olsun. Bir de namazları doğru kılmak oldu mu, feyz kesilmez, artar. Bir insana İslamiyet'i anlatmak isteyen de şu üç vasfın olması şarttır. Yoksa hem kendisine hem karşısındakine zarar verir. 1. Karşısındakinin dinini bilecek. 2. Dünyasını bilecek. 3. İslamiyet'i ve ilmi siyaseti bilecek. Müstehapları yapmakta gevşek davranan, sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşek davranmak, farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da, marifete, Allah-u Teâlâ'nın rızasına kavuşamaz. Seyyidet Nefise Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Hazreti Seyyidet Nefise'nin, Yahudi olan bir kadın komşusunun, hareket edemeyen kötürüm bir kızı vardı. Annesi hamama gitmek istedi. Kızı da onunla gitmek arzu edince annesi, "Olmaz, sen evde yalnız otur," dedi. Çocuk, "Bari sen gelinceye kadar komşumuzun yanında kalayım," dedi. Kadın, Seyyidet Nefise Hazretlerine gelip çocuğunun arzusunu bildirince o da izin verdi. Kadın çocuğunu getirip gösterilen bir odaya bıraktı ve kendisi de hamama gitti. Kötürüm kız otururken Seyyidet Nefise Hazretleri diğer tarafta abdest alıyordu ve abdest suyu kötürüm kızın yanından akıyordu. Allahü Teala'nın hikmeti o kızın aklına yanından akıp giden abdest suyundan biraz alıp ayaklarına sürmek geldi ve düşündüğünü yaptı. Hemen sıhhate kavuştu. Sanki hiç hasta değilmiş gibi ayağa kalkıp yürümeye başladı. Seyyidet Nefise Hazretleri bu olanlardan habersiz öbür tarafta namaz kılıyordu. Kız dışarıdan gelen seslerden annesinin hamamdan gelmiş olduğunu anlayınca hemen evlerinin kapısına gidip kapıyı çaldı. Annesi kapıya gelip kim olduğunu sorunca, "Senin kızınım," dedi. Hemen kapıyı açıp kızını sapasağlam olarak karşısında görünce, "Nasıl oldu da iyileştin, anlat," dedi. Kız olanları anlatınca kadın hüngür hüngür ağlayıp, "Vallahi bizim dinimiz batıldır, onun dini haktır," dedi. Hemen gidip Hazreti Seyyidet'in elini öptü, ayaklarına kapandı, kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Seyyidet Nefise Hazretleri de bu hale sevinip, bu ihsanından dolayı Allahü Teala'ya hamd ve şükretti. Sonra kadın evine gitti. Kızının babasının ismi Eyyub olup, kavminin ileri gelenlerinden idi. Akşam eve gelip, kızının sağlam halini görünce, sevincinden aklı gidecek gibi oldu. Hanımı, hadiseyi ve Müslüman olduğunu anlatınca, kendisinden geçer gibi oldu ve, "Ya Rabbi, sen dilediğine hidayet verirsin. Vallahi İslam dini haktır. Bizim şimdiye kadar bulunduğumuz din batıldır," dedi. Sonra Hazreti Seyyidet'in hanesine gelip, yüzünü gözünü kapının eşiğine sürdü ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Kızın iyileşmesi ve annesinin babasının Müslüman olmaları hadisesi kısa zamanda her tarafa yayıldı ve komşu Yahudilerden birçoğu da iman etti. Seyyidet Nefise Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, "Her günah imanı tehlikeye sokmaya sebep olabilir. Ama şu üç günahın tesiri daha kuvvetlidir. 1. İman nimetine şükretmemek. 2. İmanın gitmesinden korkmamak. 3. Müminleri incitmek, kalplerini kırmak." Hadis-i şerifte, "Kalp kırmak, Kâbe'yi 70 defa yıkmaktan daha kötüdür," buyruluyor. İyi olsun, kötü olsun, hiçbir insanın kalbini incitmemeli. Allahü Teala'yı en çok inciten, küfürden sonra kalp kırmak gibi büyük günah yoktur. Bir Müslümana çatık kaşla bakmak haramdır. güler yüzlü olmayan kimse mümin sıfatlı değildir. Müslim gayrimüslim, herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Başkasının kötü ahlakından şikayet eden kimsenin kendisi kötü ahlaklıdır. Başkalarının kötülüklerinden bahsediyorsak, bu kendimizin kötü olduğunun alametidir. Güzel ahlak, eziyetleri sineye çekmektir. Müminin alameti güler yüzdür. Münafığın alameti çatık kaşlı olmaktır. Allahü Teala ihsan ettiği nimeti göstermemizi sever. Müslüman olmak nimetini nasıl göstereceğiz? Güler yüzümüzle, tatlı dilimizle, merhametimizle, şefkatimizle. Bir Müslüman diğerini hakir göremez. Çünkü Müslüman Allah'ın sevdiği insan, Allah yanında kıymeti büyük olan insan demektir. Müslümanları hakir görmek, Allah'ın kıymet verdiğine değer vermemek olur. En büyük günah, günahı bilmemektir. Ondan büyük günah, günahı ibadet olarak yapmaktır. Güzel ahlak, kimseye yük olmamak, fakat herkesin yükünü çekmektir. Mertlik demek, herkes ile iyi geçinmektir. Herkese iyilik yapamayız, fakat hiç kimseye kötülük yapmaya hakkımız yoktur. Müslüman demek, hasreti çekilen insan demektir. Bir kimsenin hasreti çekilmiyorsa, son nefeste imanı tehlikededir. Ahirette kurtulmak, ibadetin çok olmasıyla ölçülmez. Doğru iman ile yapılan sahih ve salih amele bağlıdır. Salih amel, ihlaslı amel demektir. Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde salih amel tabiri geçmektedir. Ancak salih amel işleyenler kurtulacaktır, buyurulmaktadır. Allahü Teala'dan kendisini kıyamet gününde cehennem ateşinden korumasını isteyen bir kimse, müminlere karşı çok merhametli ve nazik olmalıdır. Herkese sıkıntı veren kibirlidir. Kimseyi beğenmemesi, herkesi şikayet etmesi kibrindendir. Mütevazı demek, ölü demektir. Ölü kimseyi şikayet etmez. Ölüyü de şikayete gerek duymazlar. İki şeyi unutma. Allahü Teala'nın seni her yerde gördüğünü ve ölümü hiç unutma. İki şeyi de unut. Yaptığın iyilikleri ve sana yapılan kötülükleri unut. Allahü Teala'ya arif isen, senden razı ise, seni kabul etmişse, sussan da hoş, konuşsan da hoş. Ama arif değilsen, sussan da boş, konuşsan da boş. Dinimiz baştan başa şefkattir. Bu kadar alimler, evliyalar, bütün istirahatlerini, zevklerini terk ederek, hayatları boyunca hep insanların kurtulması için çalıştılar. Çünkü onların kalp gözü açıktı. Bu görenle körün farkı gibidir. Niye bu kadar uğraştılar didindiler? Merhametten, çok merhametten. İnsan, bir kedinin bile ateşte azıcık yanmasına tahammül edemez. Başka bir insanın ebediyen yanmasına nasıl tahammül edebilir? İmanın kuvvetli olmasının alameti, bir kişi daha kurtulsun diye uğraşmaktır. Hazreti Ebubekr Sıddık Müslüman olunca, "Ya Resulallah, 6 arkadaşım daha var, onları da getireyim." dedi. Eğer uğraşmıyorsak, bizim imanımızda noksanlık var demektir. Başkalarına da öğretmeliyiz. Bu da ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını vermekle olur. Zarardan kaçınmak, fayda vermekten önce gelir. Bir mekruhtan sakınmak, bir sünneti yapmaktan, bir haramdan sakınmak, bir farzı yapmaktan önce gelir. Yani bir yanlış yapmamak, bin iyilik yapmaktan önemlidir. Bir yanlış, 1000 doğruyu götürür. 1000 tane iyilik yaparsın hiç söylenmez, bir yanlış yaparsın, bütün insanlar ondan bahseder. Herkes seni yanlışınla hatırlar. Kişiye ilim olarak Allahü Teala'dan korkması yetişir. Kişiye cehalet olarak da kendi nefsini beğenmesi, uçb sahibi olması kâfidir. Uçb artınca ahmaklık halini alır. Kişinin kendi ayıplarını görmesine mani olur. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
6: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kâfir bile olsa mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onun için Allahü Teala'nın katında perde yoktur. Bugünkü konumuz, dini değiştirmek ne demek? Değerli dinleyenler, dini insanlar çıkarmadığı için insanlar değiştiremez. Allahü Teala'ya inanan kimse, o ne demişse ona inanması gerekir. Uyarsa daha büyük nimettir. Ben hepsine inanıyorum, tamamını beğeniyorum ama hepsini uygulayamıyorum demeli. Yoksa günaha alışıp da bu günah mübah olmalıydı demek Allah'a inanmamak olur. İslam'da reform demek ben Allah'a inanmıyorum demektir. Yahut Allah'ı basit bir varlık gibi görüp bu işi iyi yapmamış demektir. Toplumun gereklerine göre dini değiştirmek, dini yıkmaktır. Birinin çıkıp ben İslam dinini yıkacağım dediğini gördünüz mü hiç? Görmediniz. Çünkü demez. Niye desin ki? O zaman onu herkes tanıyacak, gerçek yüzünü herkes görecek. Dini yıkma fırsatını ya bulacak ya bulamayacak. Ama çıkıp tesettür yok diyor, adetliyken namaz kılınır diyor, faiz helal diyor, Allah Resulünü kabul etmeyip yalnız Kur'an diyor. Bunları söyleme fırsatı bulduğu gibi bazı ahmaklardan taraftar da bulabiliyor. İşte asıl dini yıkmak işi budur. Dini inançları bozmak için 4 koldan saldırıya geçmişlerdir. Her gün yeni bir şey çıkarılarak itikadımız, amelimiz zedeleniyor. Hayızlıyken Kur'an okunur, oruç tutulur gibi 4 delile, yani kitaba, sünnete, icmaya ve kıyasa aykırı fikirler üretilirken, şimdi de hac ibadeti bozulmaya çalışılıyor. Türk milleti fakir olduğu için hacca gitmemesi gerekirmiş. Çünkü dinimiz israfı yasaklıyormuş. Haccı engellemekle yoksulluk önlenemez. Peygamber Efendimiz yoksulluğu önlemenin yolunu bildirmiş. Zenginlerin zekatı fakirlere kafi gelmeseydi Allahü Teala fakirlerin rızkını başka yollardan verirdi. Aç kalan fakir varsa zenginlerin zulmü yüzündendir buyurmuştur. Demek ki zenginler zekatını yerli yerince verse, haccı engellemeye lüzum kalmayacak ve aç kalan fakirde bulunmayacaktır. Bir başkası da Diyanet fikir üretemiyor diyerek dinimizi bozmaya çalışmaktadır. İslam dünyası aklını kullanmalı. Yüzyıllardan beri paslanan, çürüyen ve işlevini yitiren o akıl dışı kilitleri söküp atmalı diyor. Paslanan çürüyen nedir ki? Bakınca bunlar dinimizin hac, kurban, tesettür gibi emirleridir. Hacca gidecekler, kurban kesecekler, evsizlere, yoksullara yardım etmeli deniyor. Dini kuralları koyan Allahü Teala'dır. Allah toplumda yoksulların olacağını bilmiyor muydu? Bir toplumda yoksul varken hacca gidilmez, kurban kesilmez diyemez miydi? Demediğine göre kurban derilerine sahip çıkma hevesi gibi kurbanın kendisine de hac paralarına da sahip çıkmak isteniyor. Bu iş olmayınca da hani İslamiyet akıl diniydi, niye aklını kullanmıyorsun, akıl yolunu seçerek kurban ve hac paralarını niye yoksullara vermiyorsun deniyor. felsefecileri ve sapık fırkalardan Mutezile'yi övüyorlar. Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd gibi düşünürler İslamlığı hep aklın ve yaşanan dünyanın insansal gereklerin aynasına tutarak değerlendirdiler. O dönemlerin ürünü olan Mutezile inançta kaderciliği reddederek İslam'ın akılsal yol ve yöntemlerle kurumlaşmasına çalıştı diyerek kaderi de inkar ediyorlar. Kader Allahü Teala'nın insanların başlarına gelecek işleri bilmesi ve bu bilgisinin bir kitaba yani levh-i mahfuza yazılması demektir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki Allah onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir. Allah her canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Hepsi levh-i mahfuzdadır. Yaptıkları küçük büyük her şey satır satır kitaplarda yazılmıştır. Bu ve benzeri birçok ayet vardır. İmam-ı Gazali'nin kilitlediği akıl kapısını açmak gerekir diyerek de nakli esas alan alimlere dil uzatıyorlar. Bunların aklı var da İmam-ı Gazali veya öteki alimlerin aklı yok muydu? Adam benim düşüncemde olan akıllı, benim gibi düşünmeyen akılsızdır demek istiyor. Örtünme Kur'an'da bir dönemin, bir olayın zorunluluğu olarak vardır. Ama günümüzde o zorunluluklar bir takım yasal ve yaşamsal önlemlerle, gereklerle başkalaşmıştır. O halde herkes Avrupalı gibi giyinmelidir diyerek tesettüre de dil uzatıyorlar. Genelde hiç kimse bilmediği konularda uzmanlık alanının dışında konuşmaz. Eğer konu dinse bilen bilmeyen herkes fikir yürütür. Bence böyle olmalı der. Dini eleştirenlere bakın, dinden hiç haberi yoktur. Kulaktan duyma bilgilerle dine saldırıyorlar. Din cahili bazı yazarlar da fırsat buldukça dine saldırıyorlar. Bölücülük yapıyorlar. Müslümana gerici diyorlar. Gerici demek bölücülüktür. Asıl gericilik nedir? Saldırının şiddetini çoğaltmak için kökten dinci, fundamentalist gibi yaftalarla halkımızı bölmeye çalışıyorlar. Din cahili bu yazarlardan biri, kökten dinciler Kur'an'ı anlamak istemezler. Kur'an'daki bir ayeti hatmetmeye, ezberlemeye çalışırlar diyor. Cahil yazar hatmetmeyi de ezberlemek sanıyor. Acaba kökten dinci doğuştan Müslüman mı demektir? Niye böyle hiç kimsenin tam anlamadığı kelimelerle bölücülük yaparlar? Gericiler Kur'an'ı anlamak istemezler. Kur'an'ın anlaşılmasının önüne konan ketler yüzünden yüzyıllardır geri kalınmıştır diyor. İstemeyen gericiler kimmiş? Niye istemiyorlarmış? Kur'an anlaşılırsa onların ne zararı olurmuş? Bunların cevabı yok. Şimdi piyasada belki de yüzü aşkın Kur'an-ı Kerim tercümesi var. Bu tercümelerde Kur'an anlaşıldıysa Müslümanların bildirdiğinden farklı ne varmış acaba? Alimler bir şey mi gizlemiş? Böyle bir şey olmadığına göre ne diye halkımızın huzuru bozulmaya çalışılıyor? Kur'an tercümelerinden dinin hükümlerinin hepsi anlaşılır mı? Dini bilmeyenler veya din düşmanları Kur'an'ı herkes anlar, hadislere ve alimlerin açıklamalarına ihtiyaç yoktur diyorlar. Bilindiği gibi anayasayı insanlar yazmıştır. Anayasayı okuyan bir kimse orada aradığı her hükmü, her kanunu bulması lazım. Peki bulabiliyor mu? Sonra insanların yazdığı bu anayasayı bile okuyanlar farklı yorumlar getiriyorlar. Meclis anayasaya uygun sanarak bir kanun yapıyor. Anayasa Mahkemesi bu kanunu anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bozuyor. Bir uygulama için bakanın biri bu anayasaya uygundur derken öteki bakan anayasaya aykırıdır diyebiliyor. Demek ki insanların yaptığı bir anayasa bile herkes tarafından aynı anlaşılmadığına göre Kur'an o kadar basit bir kitap mı da herkes hemen anlasın? Hırsızlık, adam öldürmek, gasp, zina ve diğer suçların cezaları anayasada açıkça bildirilmez. Bunlar kanunlarla anlaşılır. Hatta kanunları da herkes kolayca anlayamaz. Kanunların iyi anlaşılması için tüzükler, yönetmelikler çıkarılır. Bir kimsenin Kur'an'dan dinimizin hükümlerinin hepsini öğrenmesi mümkün değildir. En başta namaz nasıl kılınır? Kaç rekat kılınır? Namazda neler okunur? Yanılmalar için neler yapılır? Namazı bozan şeyler nelerdir? Namazın farzları, vacipleri, mekruhları, sünnetleri nelerdir? Abdesti bozan şeyler nelerdir? Orucun farzları nelerdir? Niyetsiz oruç tutulur mu, tutulmaz mı? Niyet ne zamana kadar geçerlidir? Orucu bozan şeyler nelerdir? Zekatın farzları nelerdir? Zenginliğin ölçüsü nedir? Ne kadar malı parası olanın zekat vermesi gerekir? Hac ve diğer ibadetlerde de durum aynıdır. Bütün bunları açık olarak Kur'an-ı Kerim'de bulamayız. Yalnız Kur'an diyenlerin art niyetleri böylece meydana çıkıyor. İbadetlerdeki farzları, vacipleri, sünnetleri, mekruhları ancak Peygamber Efendimizin sözlerinden öğreniriz. Kur'an-ı Kerim'de defalarca Allah'a ve Resulüne uyun buyuruluyor. Kur'an'ın bir kısmına inanıp da bir kısmına inanmayanlara sözümüz yoktur.

Lokman Hakim Hazretleri buyuruyorlar ki, bir insan için en kötü 5 şey imansızlık, kibir, şükür azlığı, kötü ahlak ve cimrilik.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Kabirdeki nimetler. Übade bin Samit'ten edilir ki rivayet, kim Kur'an-ı Kerim'i ederse çok tilavet, vakta ki o Müslüman gelse ölüm anına, Kur'an dahi acilen gelir onun yanına. Ne zaman ki o mevta yıkanıp kefenlenir, Kur'an-ı Kerim dahi hep o kimse iledir. Vakta ki tekfin bitip giderken kabristana, gelip girer göğsüyle kefeni arasına. Kabre konulduğunda az sonra Münker Nekir adında iki melek o kabre geliverir. Kabir suallerini sorarken o mevtaya, Kur'an çıkıp yerinden gelip girer araya. Melekler ona der ki, sen çık ki aramızdan, biz sual soracağız bu kimseye bu zaman. Meleklere cevaben Kur'an-ı Kerim dahi der ki, ben bu kimseden ayrılamam vallahi. Çünkü çok okuyordu o beni hayatında. Ben de garip bırakmam onu garip anında. Fasıklardan birisi etmişti bir gün vefat. Rüyada gördü onu hal ehli iyi bir zat. Azaplar içindeydi. Hüzün çöktü kalbine. Aradan zaman geçti. Rüyada gördü yine. Baktı ki hali iyi. Sevinip buna derhal, hikmeti nedir diye eyledi ondan sual. O dedi, yanımıza geldi bir mübarek zat. O gelince azaptan kurtulup oldum rahat. Mevta kabirlerinde görür ve işitirler. Ziyaret edenleri görür, tanır, bilirler. Zira Peygamberimiz buyurdular ki yine, bir kimse vefat edip konulunca kabrine, defin işi bitip de dağılırken insanlar, halkın ayak sesini kabrinden o da duyar. Bedir'de öldürülen 70 kadar kâfirin hepsini bir çukura doldurdu eshab o gün. Bundan birkaç gün sonra Allah'ın sevgilisi o çukurun başına gelip durdu kendisi. Her birinin adını söyleyip birer birer o çukurdakilere şöyle hitap ettiler. Ben kavuştum Rabbimin vaad ettiği zafere. Siz de kavuştunuz mu azap ve elemlere? Sordu Hazreti Ömer, ey Hakk'ın peygamberi, çürümüş leşlere mi söylersin bu sözleri? Buyurdu ki, ya Ömer, yemin ederim ki siz beni onlardan fazla duyucu değilsiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Gizli reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: aydın, kazançlarınız bereketli olsun. Bitmeyen bir enerjiyle, solmayan bir yüzle, parlayan pırıl pırıl gözlerle yeni bir güne hep beraber merhaba diyelim. Yüzünüzde tebessüm, gönlünüzde huzur, vücudunuzda sıhhat her daim var olsun.
1: Ağrı Dağı'nın eteğindeki çobanın koyununda, kuzusunda, Bingöl'ün buz gibi pınarında, Karadeniz'in çayında, hamsisinde, lahanasında, Akdeniz kenarının sıcağında, portakalında, limonunda, Orta Anadolu'nun tahılında, bazlamasında, Ege'nin üzümünde, incirinde, Trakya'nın ayçiçeğinde, Marmara'nın zeytininde, şeftalisinde, tüm Anadolu'nun yazında, kışında hep bereket diliyoruz. Gününüz aydın olsun. Yeni gün size hep iyilikler getirsin.
0: Ardahan'dan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya, Anadolu'nun etrafındaki bütün denizlerden esen rüzgarlara merhaba.
1: Kekik kokan yaylalardan bereket fışkıran ovalara, hayvanları sağan elleri nasır tutmuş bacılardan, halı başında kirkit sallayan kardeşlere, ocak başında yüzü ısınıp arkası üşeyen hemşerilerime, dalgalarla boğuşan balıkçılarımıza, direksiyon başında olan bütün yolcularımıza, yağmurda, çamurda işine koşanlara, yurdun her köşesinde bölünmez bir bütün olan vatanımızı bekleyen kahraman Mehmetçi'ye merhaba.
0: Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder. Bütün sıkıntılara rağmen biz sizleri güne gülümsemeyle başlatmaya çalışacağız. Hayırlı sabahlar dileğiyle bütün Türkiye'ye, bizi uydudan dinleyen bütün Avrupa'ya, internet vasıtasıyla dinleyen bütün dünyaya merhaba.

Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabahın ılık esen Meltem rüzgarlarında sizlerle tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz?

Hemşerim, haydi göğsün sevincinden kabarsın. Şu eflake ser çeken yüce dağlar boyunca set çekme hislerine bu güzel günde varsın. Hürriyetin zevkin için tatsın doyunca. İşte Halkapınar'dan at süren bir bölüğün neşeli nal sesleri kordonu çınlatıyor. Atların nallarından çıkan ateşler bugün bir güneş nuru kadar kalbi aydınlatıyor. Hemşerim, duyduğunu boğma ciğerlerinde. Orada coşan sevinci en gür sesinle haykır. Sevincinin sayhası akis versin derinde. Kır, bugün hislerini zapt eden zinciri kır. Dinle top seslerini. İşte şimdi konakta yeni doğan gün gibi bayrağın yükseliyor. Kordona dalga vuran körfeze bak da gör ki bir vatan kalbi deniz olmuş geliyor. Bu anda aynı gurur, aynı sevinç içinde 13 milyon kişinin kalbi burada atıyor. Vatanda kadın, erkek, ihtiyar, dinç içinde bir tek gönül var gibi aynı zevki tadıyor. Bak, şehirde nihayet sevdiğinin göğsüne düşen bir sevgilinin tatlı baygınlığı var. Tarihinin bugünü benzemez başka güne. Kalbinin hangi günde böyle çırpındığı var? Zafer değil, bu millet zaferinin yanında. Cihanın dört ucuna korku salan seferler. En büyük kahramanlar işte, öz vatanında. İstiklalin uğruna bu kan dökülmüş neferler.

Hemşerim, bak da göğsün iftiharla kabarsın. Şu eflake ser çeken yüce dağlar boyunca. Set çekme hislerine, bu güzel günde varsın hürriyetin zevkini için tatsın doyunca.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere tarihte bir gezinti yaptıracağız. Cihan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman Han son seferine çıkıyordu. 13 yıldır muharebeden uzak yaşamıştı. Şehzade Mustafa ve Şehzade Beyazıt gibi iki pırlanta gibi evladından olmuş, yaşamak ve hükmetmek gözünden düşmüştü. Nitekim

1566 yılının Nisan sonuydu. Neçme'ye son dersini vermek için Ordu'yu Hümayun'un başında köpük beyaz atının üstünde Edirne kapıdan şehri terk ederken ak sakallı bir piri fani ön safta diz çöküp ellerini semaya kaldırdı. Dolu bir sesle şöyle dedi: "Padişahım, biz senden razıydık. Hak Teala senden razı ola." Hünkâr muradına ereceğini o anda anlamış olmalıdır. Çünkü gülümsüyordu. Evet, böyle çıktı Ordu-i Hümayun'un İstanbul'dan. Böyle düştü gaza yollarına. Böyle revan oldu Şah'ın Şah'ın ordusu doğan güneşe doğru. Murat, zafer. Murat, şehadet. Hünkâr, yollar elverişli ise araba ile, değilse tahtı revanla gidiyordu şehirlere girileceği sıralar. Atına biniyordu. Yaş 72. İnsanların 40'ında, 50'sine hayata veda ettikleri o günlerde 72 yaş bugünün 90'ı 100'ü. Buna rağmen Sultan Süleyman Han yaşının handikapını kimseye duyurmadan ordusunun başında Zigetvar'a ulaştı. Tarih 1566 yılının 5 Ağustos'uydu. Osmanlı akıncıları Macaristan'ın çimenli topraklarında nal izleri bırakarak yolları, kasabaları dize getirmiş, Osmanlı sancaklarıyla tepeleri tutmuşlardı. Zigetvar ünlü bir kaleydi. Yıllarca dıştan bir yardım almadan dayanabileceği iddia edilirdi. Daha önemlisi, Avrupa'nın en yaman kumandanlarından sayılan Kont Zerini kaleyi savunuyordu. O Zerini ki Sikloş'ta Tarhala Sancak Bey'i ile oğlunu şehit etmiş ve cezayı hak etmişti. Kale kuşatıldı, cenk başladı. Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa'ydı. Sigetvar şehri her yanından nehirle çevrilmiş olup Eskişehir, Yenişehir ve kaleden meydana geliyordu. Bunlardan her biri köprülerle birbirine bağlıydı, diyor Hammer. Önce Eskişehir topla dövüldü ve iyice yumuşatıldı. Kont Zerini bu şartlarda Eskişehir'i savunmayacağını anlayınca Yenişehir'i baştan aşağıya yaktı ve bütün gücüyle Eskişehir'in savunmasına geçti. Ama Türkler hendekleri toprakla doldurup Yenişehir'in harabelerinden atlayarak Eskişehir'i aldılar. Artık başka çare kalmadığı için Kont Zerini de kaleye çekildi. Yaman bir vuruşma sürüyordu. Osmanlılar kale duvarlarını topla dövüyor, mazgallarını yerle bir ediyorlardı. Sultan Süleyman Han niksirli bacaklarının üstünde zor duruyordu. Ama sağlam görüntü vermek gerek askerine. Kan tükürüp kızılcık şerbeti içtik demek gerek bu sıralar. Yorgun mu, hasta mı olduğunu bilmiyordu ama iyi değil. Sağlam günlerinde, diri günlerinde yazdığı mısralar aklından geçiyor muydu acaba? Olmaya devlet cihanda bir nefesi hat gibi diye mırıldanıyor muydu? Ama işte alınmaz diye ün yapmış, Zigetvar kalesi kuşatılmış, toplar kaleyi dövüyor, yerle bir ediyor. Kalenin düştüğünü, yiğitlerin kale burçlarına bayrak kondurduğunu görebilecek miydi acaba?

huzuru Rabbül Alemine çıkmaya hazırdı. Ne ettiyse, ne yaptıysa şeriat üzere yaptı. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin fetvasını almaksızın hiçbir işe kalkışmadı. Vasiyet etti ki, bu fetvalar benimle birlikte gömüle. Allahü Teala'nın emrine uymuş bir hünkâr, Allahü Teala'nın huzuruna öyle çıkmak istedi. Böylece tam 33 gün gece gündüz kalenin düştüğü haberini bekledi. Kalede ha düştü ha düşecek. Ama zerini direniyor son gücüyle. Hünkâr da titizlendikçe titizleniyor. Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa onun ne beklediğini bilmekte. Hünkâr iyice hasta. Artık çadırın kapısına kadar çıkması bile azalmış. Kale bugün yarın, hünkâr bugün yarın, sonunda dış kale düştü ve Sokullu Mehmet Paşa hünkâra koştu. Müjdeler olsun sultanım, kefere kırıldı, kale düştü. Sultan gülümsedi. Beklediği an gelmişti artık. Üşüyordu, çok üşüyordu. Henüz Eylül ayının başıydı. Kemikleri donuyordu. Şu ocağı yakacak dahi alınmaz mı? Evet, kale alınmıştı ama ölümün soğuk ürpertisini içinden çekip çıkaracak ateş neredeydi? Son sözleri bu oldu hünkârın. Bunlar. Kelime-i şehadet getirdi. Artık şerefler, zaferler, aldatıcı dünya mutlulukları hep geride kalmıştı. Tek başınaydı ve tek başına gidecekti. Ölümün bu yaman tablosunu çağın şairi şöyle çizecekti. Yanında bunca kulundan bir adam bile yok. Beyim, bu nice seferdir ki İhtiyar ettin.

ulu hünkâr, bir büyük şair, bir usta kuyumcu, tepeden tırnağa iman ve yürek kesilmiş bir Osmanlı insanı, kaygılı dünyayı ardından bırakmış, ahiret alemine yönelmişti. Her şey bitmişti artık ve her şey yeniden başlıyordu. Hünkârın son nefesini bir ahiret türküsünün üvertürü oldu. Şimdi bir başına kalmıştı Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa. Eğer ölüm haberi duyulursa sefer perişan olurdu. Yeryüzüne en uzun zaman hükmetmiş, medeniyet kurmuş, tarih yapmış bir padişahın ölümü saklanacaktı. Vezir-i Azam çadır halkına susmaları için kesin emir verdikten sonra katibi Feridun Bey'i çağırdı. Bak oğlum, zat-ı şahane irtihali dar-ı beka eyledi. Artık Osmanlı cihanı omuzlarımızdadır. Kimseye bir şey söylemeyesin. Ben Kütahya'da valilik eden yeni hünkârımız Sultan Selim Hazretlerine bir mektup yazacağım ve tezelden orduya erişmesini bildireceğim. Bana güvenilir bir divan çavuşu yolla. Kuşun kanadında mektubu yeni hünkârımıza ulaştırsın. Sakın ha, götüreceği şey için ağzından bir şey çıkarma. Ne uzubillah, devletimize büyük zarar olur. Sokullu oturdu, mektubu yazdı, kapadı, mühürledi ve Hasan Çavuş'un eline verdi. Bu mektubumuzu Kütahya'da Şehzademiz Selim Hazretlerine götürüp eline vereceksin. İçinde hem zaferin müjdesi var, hem Halep Beylerbeyliğine tayin edilen bir paşanın emirnamesi. Göreyim seni. Kuşun kanadından varıp erişesin. Nice davranırsan muştuluğun onca büyür. Hasan Çavuş diz çöküp yeri öptükten sonra kuş gibi aşar tepeleri, yel olur eser yol boyu. Ama arkada kalan meselelerin her biri kaya olmuş Sokullu Mehmet Paşa'nın sırtına yerleşmişti. Yiğit olan taşısın bakalım. Çünkü Sokullu hünkârın ölümünü saklayarak ordugahta zamanı durdurmuştu. Artık yaşamayan bir hünkâr yaşıyormuş görünecek, olmayan bir şey varsayılacaktı. Padişahın naaşını otağı Hümayun'da yıkattı. Cenaze namazını çadır halkıyla kıldıktan sonra iç uzuvlarını çıkarıp gömdürdü. Vücudunu muşambalarla, kokulu bezlerle sardırdı. Bol koku serperek tabuta yerleştirdi ve otağı Hümayun'daki tahtın altına sürerek sakladı. Bu işler olup bittikten sonra padişahın öldüğünü bilenlerin sayısı 12'ye çıkmıştı. Fakat bu 12 kişinin her biri sakladıkları sırrı çıtlatmanın kelle vermek demek olacağını biliyorlardı. Yazısı tıpkı padişahın yazısına benzeyen silahdar Cafer Ağa, hünkâr çadırında oturmuş buyurdular. Fermanlar kaleme alıyordu. Neler çekmişti bu dönemi atlatmak için Sokullu Mehmet Paşa? Padişah huzurunda verilen nişancılık hilatı mı giydirmedi, sahte divanlar mı kurmadı? Nikris sancıları çeken padişahın cuma namazına çıkmayacağı yalanları mı uydurulmadı? Padişah adına zafer bahşişleri mi dağıtılmadı? En sonunda başka çare kalmayınca hünkâr arabasına boyu posu padişaha benzeyen
Haso'da oğlanlarından Bosnalı Hasan Ağa'yı oturtarak zaman zaman arabaya yanaşıp hünkâra danışırmış gibi oyunlar mı oynamadı? Ama devleti kurtarmayı başardı. Artık ordu Belgrad yolundaydı ve yeni hünkâr Belgrad'a ulaşmıştı. Ordu Belgrad'a geldiğinde Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vefatı orduya bildirildi. Herkes ne yapacağını şaşırdı. 46 sene başlarında bulunup zaferden zafere koşturan, hiçbir seferinde yenilmek bilmeyen bu yüce padişahın öldüğüne inanmıyorlardı. Fakat hakikat ortadaydı. Allahü Teala'nın Habibi Resulullah da ömrünü tamamlayıp vefat etmişti. Doğan her şey ölüme mahkumdu. Kabullenmekten başka çare yoktu. Yeni padişah askerlerle birlikte cenaze namazını kıldıktan sonra memleketin nazik durumunu dikkate alarak kendisi askerin başında kaldı. Cenazeyi İstanbul'a gönderdi. Cenaze İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin musalla taşına konuldu. Baş tarafı Süleymaniye'de bulunan cemaatin sonu Fatih'te bitiyordu. Kılınan cenaze namazından sonra kendi yaptırdığı Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesine gelindi. Cenaze kabre konuldu. Bu sırada bir çekmece getirilip kabre konulmak istendi. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi müdahale etti. Çekmecenin niçin konulduğunu dinimizde kıymetli bir şeyin cenazeyle gömülmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sultan Süleyman Han'ın vefatından bir gün önce vasiyet edip bu çekmecenin kendisiyle gömülmesini istediğini bildirdiler. Ebu Suud Efendi mutlaka içindekilerin görülmesi gerektiğini, kıymetli bir şey varsa gömülemeyeceğini söyledi. Çekmece Ebu Suud Efendi'ye verilirken elden kayıp düştü. Yere bir sürü kağıt döküldü. Kağıtların her birinde bir fetva ve altında Şeyhülislam'ın imzası vardı. Ebu Suud Efendi yazıların altında kendi imzasını görünce "Sen kendini kurtardın ama biz ne yapacağız?" diyerek ağlamaya başladı. Kanuni Sultan Süleyman Han yapacağı her şeyi Şeyhülislam'a sormuş, ondan aldığı fetva dahilinde hareket etmişti. Delil olarak da aldığı fetvaların yanında gömülmesini vasiyet etmişti. Evet sevgili dinleyiciler, tarihe muhteşem Süleyman olarak geçen cennet mekan Kanuni Sultan Süleyman Han'ı rahmetle anıyoruz.

0: Bize ayrılan zaman burada sona erdi sevgili dinleyiciler. Haftaya buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Sabah Meltemi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Çocuklar bayılıyor gül san fındık ezmesi.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Gül Bahçesi.
5: Bugün namazdan bahsetmek istiyoruz efendim. Çünkü İslam'ın şartlarından bir tanesi ve en önemlisidir. Bugünkü sohbetimizi inşallah onun üzerine yapmayı düşünüyoruz.
6: Peki efendim.
5: Efendim namaz, arz ettiğimiz gibi, İslam'ın beş şartından bir tanesidir ama en önemlisidir. Ve imandan sonra gelen en mühim ibadettir. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e elçi olarak gönderdikleri zaman ona bazı nasihatlerde bulunur. Buyurur ki önce onlara Allah'ın bir olduğunu söyleyeceksin. Putlara tapmamalarını, kendi elleriyle yaptıkları ağaçlardan, taşlardan meydana gelmiş olan putlara ibadet etmemelerini, Cenab-ı Hakk'ı yalnız ve bir olarak bilmelerini onlara teklif edersin.
6: Evet.
5: Kabul ettilerse benim peygamber olarak gönderildiğimi, son Allah'ın Resulü olarak insanlara vazifeli olarak geldiğimi tebliğ edersin. Buna da iman ettilerse, bunu da kabul ettilerse, beş vakit günde onlara namazın farz kılındığını söylersin. Yani imandan hemen sonra namaz teklif edilmiştir. Ondan sonra işte bir ay oruç tutmalarını, zekat vermelerini falan. Evet, namaz İslam'ın beş şartını da içinde topluyor. Yani namaz kılmakla İslam'ın beş şartını yerine getirmiş oluyoruz. Şöyle ki, namazda oruçluyuz. Namazda bir şey yemek içmek olmaz, namazı bozar.
6: Yok.
5: Orucu yapmış olduk. Namazda Kabe-i Muazzama'ya döndüğümüz için kıble olarak hacca da gitmiş sayılıyoruz. Orayla beraberiz. Zekat demek temizlik demektir. Abdest almakla vücudumuzu, uzuvlarımızı temizlemişiz. Namaza durmakla da ruhumuzu temizliyoruz. Bu da temizlik manasına gelen zekatı da yapmış olduk.
6: Evet.
5: Geriye kalan kelime-i şehadet zaten namazın içinde. Ettehiyyatı hepimizin okuduğu kelime-i şehadet onun içindedir. Onun için namaz kılmakla İslam'ın beş şartını da yerine getirmiş sayılıyoruz bu vesileyle. Namaza dinimiz çok büyük ehemmiyet vermiştir. Gerek ayet-i kerimeler ve gerek hadis-i şerifler sayılmayacak kadar çoktur. Bir hadis-i şerifte ilk önce kul kıyamet günü namazdan sorulacaktır. İlk sorulan soru bu. Namazını nasıl kıldın? Beş vakit namazını kılabildin mi? Kılamadıklarını kaza edebildin mi? Eğer bu hesabını verebildiyse, namaz hesabı yoksa, diğer hesapları kolay geçer. Fazla üzerinde durulmaz, fazla sıkılmaz.
6: Evet.
5: Eğer namazda takıldıysa, namaz hesabını veremediyse, diğer hesapları da oldukça zor geçer. Mü'minun suresinde Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor, müminler felaha erdi, kurtuluşa erdi. Müminlerin vasıfları sayılırken, birinci vasıf, اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar ki namazlarını huşu içerisinde eda ederler. Namazlarını huşu içerisinde bilerek, kimin huzurunda olduğunu düşünerek namaz kılarlar. Birinci vasıf bu. Ondan sonra diğer vasıflar geliyor. Bir de cehenneme atılanların niçin cehenneme girdiklerini, suçlarının ne olduğunu beyan ederken dikkatimizi çeken şöyle bir husus var. Yine onu da ayet-i kerimeden öğreniyoruz. Müminlere soruyor, mücrimlere soruyorlar, cehenneme atılanlara, ma selekekum fi sakar, sizi buraya atan suçunuz nedir, günahınız nedir, buraya niçin getirildiniz, hangi suçtan dolayı? Hani hapishanelerde bu sorulur ya, hı hı. İlk hapishaneye giren adama sorarlar, niçin buraya geldin, hangi suçtan dolayı? Hı. O da anlatır suçunu, işte falan suçu işledim, ondan dolayı geldimdir. Cehennem ehline de sorulur, cehenneme atılanlara melekler soruyorlar. Sizin suçunuz neydi, niçin cehenneme müstahak hale geldiniz? Diyorlar ki ilk suç, kalu lem neku minel musallin. Dediler ki biz namaz kılanlardan değildik. Biz namaz kılmazdık çünkü ilk hesapta namazdan verildiği için onlar namazın ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Biz namaz kılanlardan değildik. Ondan sonra velem nekunut imul miskin. Biz miskinlere, fakirlere ithamda bulunmazdık. Onlara yemek vermezdik, onlara yardım etmezdik. Ve kunna nahudu ma'al khaidin. Biz günaha dalanlarla beraber dalardık. Ve öylece suçlarını sıralıyorlar. Namaz müminin miracıdır. Malum Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam miraca çıkan yegane mahluktur. Peygamberlerden yalnız ona nasip olmuştur bu şeref. Orada da namaz farz kılınmıştır. Namazın farz kılınış yeri de çok önemli. Diğer bütün ibadetler, oruç, hac, zekat, vahiy ile Medine-i Münevvere'de farz kılınmıştır.
6: Evet.
5: Ama namaz Miraç'ta farz kılınmıştır. O müminin miracıdır. Yani mümin namaz kılarken miraca çıkmış gibidir bir nevi. Çünkü Cenab-ı Hak'la konuşma imkanına kavuşuyor. Ona direkt hitap etme şerefine nail oluyor. Mesela Elhamdi okurken İyyâke na'budu diyoruz. Biz yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz, bekleriz. Direkt hitap var burada Cenab-ı Hakk'a. Yani Cenab-ı Hakk'a hamd ettiğimizi söyleyin demiyoruz. Sana hamd ediyoruz diyoruz. Teşehhütte de, ettehiyyatta da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ediyoruz. Selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona hitap var. Bu kadar büyük bir şeref, büyük bir makam insanın oğluna, müminlere bahşedilmiştir. O halde biz hem namazımızı kılacağız, hem de böyle bir şerefi bize bahşettiği için Rabbimize hamd edeceğiz. Bize büyük bir lütuf ve ihsanda bulunmuş, bize namazı farz kıldığı için. Makamı ve mevkii biraz yüksek olan bir adamla görüşmek oldukça zordur. Araya vasıtalar koymak lazım, yalvarmak lazım, torpil yapmak lazım, rica, minnet. Belki bir 5-10 dakika görüşülür. Görüşülse de büyük bir şeref kabul edilir. İşte falanca beni kabul etti. Şöyle konuştuk, böyle dedi, böyle dedim falan. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmak, onunla konuşmak, onunla beraber olmak ne kadar güzeldir, ne kadar daha büyüktür. Kıyas, mukayese bile kabul etmez. İnsanoğlunun birçok sıkıntıları olur. Zaman zaman gönlü daralır, sıkıntısı olur. Derdini açacak, ya dayanacak, medet umacak bir yer arar. Bu da namazdan güzeli olmaz. Namaz kılmakla Rabbine bütün her şeyini arz etmiş, dertlerini ona arz etmiş ve ondan yardım istemiş olma makamına çıkar. O da büyük bir tesellidir tabii. Sadi Şirazi Hazretleri buyuruyor, gönlünü mahlukata, kullara bağlama. Çünkü kulların vefası yoktur. İnsanlardan vefa gelmez. Gönlünü dünyaya da bağlama. Çünkü dünyanın da bekası yok. O da devam etmiyor. Bitiyor, çabucak geçiyor. Gönlünü Rabbine bağla. Çünkü bir kul için Rabbine teslim olmaktan daha güzel şey olamaz. Cenab-ı Hak Azze ve Celle bize namazı farz kılmakla bize zorluk çıkarmak istemiyor. Bizi temizlemek, bizi yüceltmek istiyor. Namazın çok büyük fazilet ve meziyetleri var. 5 vakit namazını kılan kişinin bütün dünyaya çalışmaları ibadet haline gelir. namazını 5 vakit kılıyorsa bir memur, dairesinde çalışıyor, memurluk yapıyor, bir işçi fabrikasında çalışıyor, sanatını icra ediyor, bir tüccar dükkanında alışveriş yapıyor, elhasıl kim ne yaparsa yapsın, yeter ki yaptığı iş helal olsun, gayrimeşru işlerde çalışmasın, o yaptığı şey ibadet sayılıyor. O kadar büyük bir fırsattır yani namaz kılanlar için bu tabi. Evet. Ama namazını kılmayan adamın dünyaya çalışması ibadet olmuyor. Onlar bu büyük imkan ve fırsattan yararlanamıyorlar. Namazı beyan eden hadis-i şerifler çoktur. Bir tanesi namaz dinin direğidir. Namazını 5 vakit eda eden dinini ikame etmiş olur. Sağlamlaştırmış olur. Bir günde yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashab-ı kirama soruyor. Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve günde 5 defa o nehirde yıkansa bir adam.
6: Evet.
5: Onun üzerinde hiç kirden, kokudan eser kalır mı? Hayır diyorlar ya Resulallah. Günde 5 defa yıkanan insanda kir kalmaz, koku kalmaz. Aynen namaz da öyledir buyuruyor. 5 vakit namazını kılan insanın üzerinde hiçbir manevi pislik olmaz. Tertemiz olur. Bir başka hadis-i şerifte kulun Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu yer, nokta secdede olduğu zamandır. Yani insan secdeye kapanınca, secdede olunca Rabbine en yakın olduğu bir zamandır. Onun için de oradaki dualar çok makbuldur. Tabi orada dille, yani Sübhane evet. Rabbiyel A'la diyoruz 3 defa. Dille yapılmaz da dua, yalnız kalben dua yapmak çok makbuldur. Çünkü kulun Cenab-ı Hakk'a yakın olduğu, en yakın olduğu yer olduğu için yapılan duaların da makbul olma ihtimali yüksektir. Namaz çok güzeldir, çok tatlıdır, çok zevklidir. Çünkü Rabbimiz emretmiştir. Hatta demişler ki 2 rekat namaz cennete girmekten daha güzeldir diyor büyük zatlardan bir tanesi. Daha çok seviyorum yani 2 rekat namaz kılmayı cennete gitmekten daha çok seviyorum.
6: O kadar sevindim.
5: Niçin diyorlar? Çünkü diyor namazı Rabbim emretmiştir. O emrettiği için yapıyorum. O istiyor, Rabbim istiyor. Ama cennete girmeyi nefsim istiyor. Onun için Rabbimin isteği nefsimin isteğine tercih edilir. Onun için 2 rekat namaz benim için daha kıymetlidir diyor. Ömür çok kısadır, çok süratli geçiyor, bir rüya gibi bitiyor. Bunun 24 saatinden bir saatini namaz gibi güzel bir ibadete ayırsak, hem kabrimiz için nur, ışık olur, hem ahiretimiz için felah ve necate vesile olur. Ne kadar daha güzel bir iş yapmış oluruz. 23 saatini dünyaya sarf ediyoruz da bir saatini namazın için sarf etmiyoruz. Her gün ekmek yiyoruz, su içiyoruz, hava teneffüs ediyoruz. Bunlar bizi usandırmıyor, bıktırmıyor da 5 vakit namaz için bizi usandırsın. Çünkü onlara bizim ihtiyacımız var. Gıda onlar olmasa biz yaşayamayız. Namaz da olmasa yine manen yaşayamamak lazım.
6: Evet.
5: Namazın ücreti de az değildir. Namaza verilen karşılık ebedi saadettir, cennettir. Bundan daha büyük ücret mi düşünülür? Bir adam bizi tehdit ederse, bizi korkutursa, bizi çalıştırır. Günlerce, aylarca ücretsiz olarak bizi korkuttuğu için, tehdit ettiği için çalıştırır. Cehennem azabından daha büyük tehdit olur mu? Namaz kılmayanlar için bu ne kadar büyük bir tehdittir. Yani bir taraftan mükafatı büyük, bir taraftan tehlikesi ve tehdidi büyük. Onun için mutlaka namazımızı 5 vakit kılmamız lazım.
6: Yıllarca kılmamış olanlar ne yapacaklar hocam?
5: Onlar kaza kılacaklar. Namazın kazası mutlaka kılınmalı.
6: Evet.
5: Namaz kaza edilmezse büyük bir sorumluluk altına kalınmış olunur ve onun hesabı sorulur işte. Sohbetimizin başında da arz ettiğimiz gibi ilk sorulacak hesap namazdır. Kazalar kılınacak. Boş vakit bulunduğu müddetle kerahet vakitleri hariç mutlaka sürekli olarak kaza kılmak lazım ki bir an evvel bitsin.
6: Evet.
5: Namazı huşu içerisinde kılmak lazım. Bilerek kılmak lazım. Ne yaptığımızı, kimin huzurunda olduğumuzu, kiminle konuştuğumuzu bilmek lazım. O şuur içerisinde olmamız lazım. Yoksa namaza durmuşuz, bir bakıyoruz ki kıraat bitmiş. Mesela veya tehyata oturup bakıyoruz ki selam veriyoruz. Ne okuduk, ne yaptık, bunun farkında bile değiliz. Böyle namaz insana menfaat vermez.
6: Bir de hocam genelde galiba şundan kaynaklanıyor. Namaz kılan bir insanın etrafa kötülük yapması da çok zor. Başka günahları işlemesi de çok zor.
5: Tabii.
6: Bu yüzden biraz daha zannediyorum namaz kıldırmamak için nefis ve şeytan
5: tabii
6: daha fazla yükleniyor. Peki bunu nasıl kıracağız? Alışmak için kendimizi zorlayacağız mı?
5: Tabii şimdi namaza bir kere zorlayacağız kendimizi ve mutlaka kılacağız. Çünkü namazın büyük ehemmiyeti olduğunu bileceğiz. Kılmamanın büyük tehlikesi olduğunu bileceğiz. Ve onu evet, en mühim vazife olarak kabul edeceğiz. Namazımızı bir kere kılacağız. Yalnız namazımızı şuurlu kılacağız. Şuurlu kılarsak bizi bütün kötülüklerden uzaklaştırır. Çünkü ayet-i kerimede buyuruyor Cenab-ı Hak Azze ve Celle, namaz insanları bütün kötülüklerden ve fahşadan uzaklaştırır.
6: Evet.
5: Namaz insana kötülük yaptırmaz. Namazını şuurlu kılan bir kimseden kötülük gelmez. Ama şuurlu kılmıyorsa, namaz onu kötülükten uzaklaştırmıyorsa, o namazı güzel kılmıyordur demektir. Namazın şuuru içinde değil.
6: Bir sohbetimizde de aktarmıştınız. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir zat, işte yalan söylemeyeyim, kibir yapmayayım, namaz kılayım. Namaz kılan bir insanın orada işte diğer kötülüklere bulaşamadığını göstermişti. Çok açıkça belli efendim. Evet.
5: Efendim namaz kılarken tabii bütün benliğimizi, düşüncemizi, zihnimizi, fikrimizi Rabbimize vermemiz lazım. Onun huzurundayız çünkü. Onunla konuşuyoruz. Başka şeyleri düşünürsek bu olmaz. Mesela birisi, bir adam sizinle konuşurken başka tarafa bakarsa siz kızmaz mısınız?
6: Kızılır tabii.
5: Kızılır yani. Hem başka tarafa bakıyor hem benimle konuşuyor. Namazda da başka tarafa meyletmememiz lazım. Aklımızda, fikrimizde başka hiçbir şey olmaması lazım. Bu şuurla kılmamız lazım ki namazın zevkine varalım, tadını tadalım. Namaz çok güzel, çok mübarek bir ibadettir. Çok da tatlıdır. Ama bunun tadına bir varabilirsek, işte bazı geçen sohbetlerimizde o kalp hastalıklarından bahsetmiştik. İbadetlerin zevkini bize tattırmıyor demiştik. O hastalıklardan kurtulursak, bu ibadetler bize, hele namaz, o kadar büyük bir zevk ve lezzet verecek ki tadına doyamayacağız. Bu dünyada, ahiretteki zaten ecir ve mükafatı başka.
6: Evet, gerçekten inşallah namazın zevkine varanlardan oluruz. O zevki tadabilenlerden oluruz. O mükafatı alabilenlerden oluruz.
5: İnşallah. Bir de her namaz kılanın onun son namazı olduğunu bilerek o şuurla kılması tavsiye ediliyor. Veda namazı yani son namazım. Çünkü belki bir diğer namaza kalmamış olabilir. Onun için çok şuurlu bir şekilde kılmak, nefsini daima hesaba çekmek lazım. Cenab-ı Hak cümlemizi bundan muvaffak eylesin.
6: Amin.
4: Gül Bahçesi.
7: TGRT FM Haber.

0: Günaydın, mutlu pazarlar. Gün başlıyor, hoş geldiniz. Ben Seda Akbay. Efendim yine dopdolu bir gündem bizi bekliyor. Bugün 3 Mayıs, Mayıs'a merhaba dedik ama hala kışı yaşamaya devam ediyoruz. Meteorolojiye dair de önemli hatırlatmalarımız olacak. Efendim dünden bugüne neler geldi? Yönetmen koltuğunda sevgili Efsun var. Birlikte sizlere hemen aktaralım istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dün önemli açıklamalar geldi. Aileyle ilgili önemli bir vizyon toplantısı yapıldı dün İstanbul'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle dikkat çeken bir açıklamasını öne çıkardık. 3 çocuk ısrarımızın haklılığı ispatlandı. Evet, 3 çocukta haklı çıktım diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yıllar evvel 3 çocuk diyordu ısrarla ve eleştirilerle de karşılaşmıştı açıkçası. Evet, bizi çok eleştirdiler ama bugün doğurganlık hızındaki endişe verici düşüşe baktığımızda 3 çocuk ısrarında haklı çıktım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün gazetelerde de var bu konuyla ilgili detaylar. Efendim ve önemli bazı açıklamalar var. Aile yılı, milli aile yılı ilan edildi bundan sonrası için. Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu kavgası yaşandı. Hakikaten siyaset çok gergin. O da tabii halka da yansıyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı seçildi. CHP'nin adayı başkan oldu. Hemen ismini paylaşacağım sizlerle. Arbede yaşandı ciddi anlamda. CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Vahap Bey seçildi. Ayrıntılara bakacağız. Burada neler oldu sizlerle paylaşacağız. İmamoğlu kavgası yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunmak istendi. AK Partili üyeler karşı çıktı ve işte bu arbede yaşandı. Ve Milli Eğitim Bakanı'ndan gelen, Yusuf Tekin'den gelen önemli açıklamaları paylaşacağız. Evet, okullarda biliyorsunuz bu saldırıların ardından kolluk kuvvetleri görev almaya başladı. Bu da çocukların psikolojisini nasıl etkiliyor acaba? Tabii bir yandan polisiye tezbirler devam edecek mi? Veliler de bunu merak ediyordu. Ara tatille ilgili olarak da yeni bir düzenleme. Ara tatil kaldırılıyor mu? Bu sorunun cevabı birazdan gün başlıyor da olacak. Ve evet, dün Galatasaray Samsun'a gitti. 4. şampiyonluğu kutlamayı istiyordu ama Samsun Spor Çetin Ceviz çıktı efendim. Farklı yenildi Galatasaray Samsun'da. Acaba şampiyonluk düğümü önümüzdeki hafta mı çözülecek? Buna bakacağız. Bir yandan da Fenerbahçe pes etmedi. Orada da güzel bir sonuç aldı. Fenerbahçeliler Trabzonspor cephesinde durum ne? Bu arada birincilikten Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor cephesinde büyük coşku var. Diyarbakır'dan o manzaraları da ekranlara getireceğiz. Evet, görüyorsunuz Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı ve bu kar manzaraları da Sivas'tan, Yozgat'tan ve Karabük'ten gelecek. Önümüzdeki günler için de meteorolojinin uyarıları var. Ve Efsun gazeteler diyelim şimdi de. Türkiye Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ön plana çıkarılıyor Türkiye Gazetesi'nde. İşte 10 yıllık yol haritası, aile için yeni strateji. Hükümet ailenin korunması ve nüfus artışı için gelecek 10 yılda 5 önemli başlıkta hamle yapacak. Nedir o hamleler? Birazdan bakacağız. Bu arada İş Dünyası Mardin'de buluştu. İş Dünyası dergisi kapsamında güzel bir organizasyon gerçekleşti. Bakacağız, birlikte Mardin'e gideceğiz. Yeni Şafak gazetesi de Sumut filosu Gazze yolunda diyor. Yeni teknelerle daha güçlü olacağız. Evet, Cimbom Samsun'da darmadağın farklı bir galibiyet kazandı Samsun Spor. Galatasaray cephesine baktığımızda 10 kişi kaldılar. Orada da ciddi bir yara aldı. Bakacağız o cepheye. Fenerbahçe yarıştan kopmadı, pes etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 çocuk çağrımızın haklılığı ortada diyor. Yeni Akit gazetesine geldiğimizde de evet, 3 çocuk çağrımızın haklılığı ortada. Belediyeler Meclisi'ndeki kavga ile ilgili olarak da Yeni Akit gazetesi sert bir manşet atmış. Daha karar açıklanmadı tabii Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak. Fakat mesajının okunması çok ciddi bir kriz çıkardı. Neler yaşandı bakacağız. Sabah gazetesi Aslan kupa umdu hüsran buldu diyor. Trabzon'un yüzü yine gülmedi. Bakalım Trabzonspor üçüncülüğünü garantiledi acaba? Hürriyet gazetesine geldiğimizde Dedeler Zirvesi, önemli bir organizasyon gerçekleşecek. Alevi Dedeler Zirvesi yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili bu haberi paylaşacağız. Akşam gazetesi Türkiye'ye bak ve öğren, İngiliz aktivist Sumut filosundaydı ve İngiliz Başbakan'a Starmer'a bir mesaj verdi. Gazze konusunda Türkiye'ye bak ve öğren diyor. Aslan röter yaptı Fanatik gazetesi. Evet, Galatasaray'ın hayal kırıklığını manşete taşıyor bugün. Gün başlıyor etiketiyle lütfen mesajlarınızı bize gönderin diyoruz. Gün başlıyor da evet, hemen detaylara bakalım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aile ve nüfus yılı programında konuştu. Aile güçlü olduğunda toplum da güçlü olur dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye'de doğurganlık hızının düştüğüne de dikkat çekti. Az sonra. Türkiye Belediyeler Birliği başkanlık seçiminde Ekrem İmamoğlu kavgası çıktı. Toplantıda yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mektubunun okumak istenmesi gerilime yol açtı. Az sonra. Türkiye İstatistik Kurumu yarın merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıklayacak. Saatler onu gösterdiğinde Nisan ayı verileri kamuoyuyla paylaşılacak. Peki rakamlarda nasıl bir beklenti var? Az sonra. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Efendim, aile için yeni strateji, doğurganlık hızında ciddi bir düşüş var. Endişelendiren rakamlar var ortada. Türkiye Gazetesi de konuyu manşetine alıyor. Aile için yeni strateji, 10 yıllık yol haritası. Evet, boşanma oranlarının arttığına dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve evlenme yaşı da ciddi anlamda yükseldi. Evet, 5 önemli başlıkta hamle yapılacak. Evlilikler kolaylaştırılacak, yeni teşvikler söz konusu, doğurganlık hızını artırmak için de çocuk sahibi olmak özendirilecek deniyor. İşte dün Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan o önemli açıklama.
2: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir.
3: Yaklaşan tehlikeyi bu sözlerle anlattı. 2007 yılında yaptığı en az 3 çocuk çağrısının ne kadar haklı olduğunu yineledi.
2: En az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Nice akıl ve ahlak dışı ithama, iftiraya, edepsizliğe maruz kaldık. Sonuçta ne oldu? Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'na katıldı.
2: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur. Dolayısıyla toplum güçlü olur.
3: Doğurganlık hızının düştüğüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakamlar tedirgin edici sözlerini kullandı.
2: Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. Kırsalda yaşayan yaşlı nüfus çocuk nüfusunu geçmiş durumda.
3: Orta yaş ve yaşlı nüfusuna ilişkin istatistiklere dikkat çekti.
2: Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. Yani her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır. Yaşlı nüfus oranımız ise 2025 itibariyle %11,1'e yükseldi.
3: Doğurganlık hızının yükselmesi için yapılan çalışmalara değindi.
2: Çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek. Yeni yasamızın başta annelerimiz olmak üzere tüm ailelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 2025 aile yılı kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Erdoğan kazananları tek tek tebrik etti.
0: Müzik. Ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde neler oldu neler? Ekrem İmamoğlu kavgası çıktı. Toplantıda yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesi gerilime yol açtı. AK Partili başkanlar duruma tepki gösterdi. Taraflar arasında arbede yaşandı. İşte o görüntüler.
3: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunmak istendi. Belediye başkanları birbirine girdi. Kavgaların gölgesinde gerçekleştirilen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Vahap Seçer Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçimi için Ankara'da toplandı. Divan Başkanı CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İmamoğlu'nun bir mektup gönderdiğini söyleyerek bunu okumaya başladı. Ancak bu korsan girişim AK Partili belediye başkanlarının sert tepkisine neden oldu. Başkanlar tutuklu İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesine karşı çıktı. Divana doğru hareketlenme yaşandı. AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yerinden kalkarak divana doğru yürüdü. Mektubun okunmasına itiraz etti. AK Partili ve CHP'li başkanlar arasında başlayan karşılıklı söz düellosu yerini arbedeye bıraktı. Başkanlar arasında fiziksel müdahale yaşandı. Salonda arbede devam ederken CHP'li üyeler Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a etten duvar ördü. Olayların büyümesi üzerine Seçer ve Yavaş salondan çıkarıldı. Yaşanan arbedenin ardından olağan meclis toplantısına bir süre ara verildi. O sırada salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından tekrar toplantıya geçildi. Seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'di. AK Parti ise yarışa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'le katıldı. Vahap Seçer oylamaya katılan üyelerden 446'sının oyunu alarak başkan seçildi. Fırat Görgel ise 311 oyda kaldı. İmamoğlu'nun başkan seçildiği dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren DEM Parti bu seçimde de tavrını sürdürdü. DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'le Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras da Vahap Seçer'in listesinde yer aldı.
0: Ve ABD'den Almanya'ya yönelik dikkat çeken bir askeri hamle geliyor efendim. İran savaşı ABD ile Avrupa'nın arasını iyice açtı. Trump yönetiminin kararıyla Almanya'da konuştu. Yaklaşık 5000 Amerikan askeri geri çekiliyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Almanya'daki askeri varlığını azaltma kararı aldı. Savaş Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell yaklaşık 5000 askerin geri çekileceğini ve sürecin bir yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Kararın sahadaki askeri ve stratejik koşulların kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi sonrası alındığı bildirildi. ABD ordusunun verilerine göre Almanya'da halen 36 binden fazla Amerikan askeri bulunuyor. Bu sayıyla Almanya, Japonya'nın ardından ABD'nin yurt dışındaki en büyük ikinci askeri konuşlanmasına ev sahipliği yapıyor. Berlin'den gelen ilk açıklamada ise kararın sürpriz olmadığı vurgulandı. Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Trump arasında İran politikası üzerinden yaşanan gerilim dikkat çekiyor. Merz, ABD'nin İran konusunda net bir stratejisi olmadığını savunurken Trump ise bu eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi. Uzmanlara göre asker çekme kararı sadece askeri değil aynı zamanda siyasi bir mesaj da taşıyor.
0: Ateşkes sürecinde de iki tarafın talepleri dikkat çekiyor. Washington'ın 9 maddelik önerisine İran'dan 14 maddelik karşılık geldi. Tahran yönetimi savaşın derhal sona ermesini ve ABD'nin de tazminat ödemesini istiyor.
1: Savaş derhal sona erecek, ablukada yaptırımlar da kaldırılacak, ABD tazminat ödeyecek. Bunlar İran'ın barış için talep ettiği şartlardan bazıları. Washington'ın 9 maddelik önerisine İran'dan 14 maddelik karşılık geldi. Tahran'ın talepleri dikkat çekti. İlk talep Lübnan dahil savaşın tüm cephelerde son bulması. İran ayrıca askeri saldırıya karşı garanti, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesini ve deniz ablukasının kaldırılmasını istiyor. Tahran ekonomik alanda da taleplerini sıraladı. ABD'nin tazminat ödemesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi. Öte yandan İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Niksad, İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını belirtti. Bu plana göre İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Niksad, diğer gemiler için de İran Meclisi tarafından oluşturulan yasa ve İran tarafından verilecek izin doğrultusunda geçiş yapılabilecek ifadelerini kullandı. Peki şimdi ne olacak? İran'ın hangi talepleri karşılık bulacak? Tüm bu soruların cevabı ilerleyen günlerde tarafların atacağı adımlardan anlaşılacak.
0: İsrail bir yandan da ateşkes olmasına rağmen Lübnan'a saldırılara aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu yine birçok noktayı hedef aldı.
3: İsrail ateşkesi yine ihlal etti. Lübnan'ı vurdu. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a hem havadan hem karadan bomba yağdırmaya başladı. Ülkenin birçok noktasını eş zamanlı hedef aldı. Saldırılarda özellikle sınır köyleri vuruldu. Aralıksız devam eden bombardımanda Lübnan Sağlık Bakanlığı en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 2 ayda toplam can kaybı 2659'a yükseldi. 8000'den fazla kişi de yaralandı.
0: Efendim savaş tabii bir anlamda Hürmüz Boğazı'na kilitlendiği için bir yandan ekonomideki rakamlar tabii ihracat kanadı çok önemli. Fakat Türkiye'de savaşa rağmen pozitif giden tabii sanayicinin gayretiyle olumlu giden turizmcilerimizin de aynı şekilde yine de iyi rakamlar gelmeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ordu'da Nisan ayı dış ticaret verileri hakkında konuştu ve son 53 ayda en fazla ihracat artışı sağlanan ay Nisan ayı oldu dedi.
3: Ve rekor geldi. İhracat verileri tarihe geçti.
2: İhracatçılarımızın ve bakanlığımızın yoğun çalışmalarıyla elde edilen Nisan ayı sonuçları hamdolsun yüz güldüren sonuçlar olarak tarihe geçti. İşte Nisan ayı ihracat rakamı 25,4 milyar dolar olarak gerçekleştirildi.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ordu'da Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat Nisan ayındaki ihracat artışına dikkat çekti.
2: Nisan ayındaki ihracat artışımız hem oran olarak hem mutlak değer olarak son 53 ayın Kasım 2021'den bu yana en fazla ihracat artışı sağlanan ay oldu.
3: Bakan Bolat, mal ihracatında rekor kırıldığını da söyledi.
2: Nisan itibariyle yıllıklandırılmış son 12 ayda 275,8 milyar dolara ulaşarak 276 milyar dolara yaklaşmış olduk. Bu da bir rekordu. Mal ve hizmet ihracat toplamımız Nisan itibariyle yıllık bazda 398 milyar dolara yükseldi.
0: Ve Ve Merkez Bankası da firmaların döviz dönüşüm desteği süresini 31 Temmuz'a kadar uzattı.
3: Merakla bekleniyordu, süre uzatıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünün desteklenmesi hakkında tebliği resmi gazetede yayımlandı. Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının süresi 30 Nisan 2026'dan 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Düzenleme firmaların yurt dışından elde ettikleri döviz gelirlerinin Türk lirasına dönüşümünü teşvik eden destek uygulamasının devamını öngörüyor.
0: Evet, çalışanın, üretenin değeri tabii böylesi dönemlerde çok daha önemli. Efendim yine önemli bir organizasyon yaşandı. Mardin'de gerçekleşen İş Dünyası buluşmasını sizlerle paylaşalım. Türkiye'de İş Dünyası dergisinin öncülüğünde düzenlendi. Ekonomiye yön verenler buluşmasında evet, iş dünyası şu anda hangi durumda, nelere ihtiyaç var, bunlar konuşuldu. Bu defa Mardin'de gerçekleşti. Bölgenin önde gelen girişimcileri tecrübelerini paylaştılar. İhlas Medya Grup Başkanımız Aslıhan Ören hanımefendi de Mardin'in önemli iş adamlarından Zeynel Abidin Erdem ve Mithat Yenigün'e gazetemizde, Türkiye Gazetesi'nde haklarında çıkan haberlerden derleme tablo hediye etti dedi. Evet.

0: etkinlik sizlerle paylaşmak istedik. Ve efendim İstanbul'da Marmaray hattında daha önce sadece hafta sonu uygulanan gece ek seferleri artık haftanın tamamında yapılacak. İşte detaylar.
1: İstanbul'da günlük 600 bini aşan yolcusuyla toplu taşımanın en yoğun hatlarından biri Marmaray. Şehirler arası yüksek hızlı tren yolcuları özellikle gece saatlerinde dezavantaj yaşayabiliyordu. Yeni düzenleme ile bunun önüne geçilecek. Yolcu yoğunluğunu ve hatlar arası bağlantıyı güçlendirmek için sefer planında güncellemeye gidildi. Buna göre daha önce sadece cuma ve cumartesi geceleri uygulanan ek seferler artık tüm hafta boyunca yapılacak. Ankara-İstanbul arası yüksek hızlı tren yolcuları gece Söğütlüçeşme'ye vardıklarında beklemeden Marmaray hattına aktarma yapabilecek. Uygulama 3 Mayıs 2026 Pazar günü başlayacak. Düzenlemedeki ek seferlerin saatleri de belli oldu. Böylelikle Gebze Halkalı yönünde 23.20'de, Halkalı Gebze yönünde ise 23.28'de hareket edecek.
0: Efendim tatil yaklaşırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklamalar geldi. Okullarda ara tatilin yeni eğitim yılında kaldırılabileceğini söyledi. Okulların daha geç açılıp daha erken kapanacağı bir model üzerinde çalıştıklarını anlattı. Ve okul güvenlikleri tabii çok önemli. Yeni önlemler konusunda bakın neler söyledi.
2: Okulların açılışını Eylül ayında öteleyeceğiz. O aradaki tatil kısmı buraya eklenebilir.
1: Ara tatilin kaldırılabileceği sinyalini verdi. Ancak çocuklarımız 2 hafta fazla okula gelmeyecek dedi. Planladıkları yeni formülü anlattı.
2: Bu ara tatilleri kaldırmak değil, ara tatilleri yaz tatiline eklemek.
1: Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin 2026-2027 eğitim öğretim yılında ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu söyledi. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız dedi. Düzenleme için eğitim döneminin başlayacağı Eylül ayını işaret etti.
3: Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
4: Bir haftalık tatil değil de 15 tatilde 20 gün tatil olsa benim görüşüm daha iyi olur.
1: Tekin ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının benzerlerinin yaşanmaması için yeni eğitim öğretim döneminde yeni tedbirlerin alınacağını duyurdu. Okullarda kolluk kuvveti görevlendirilmesinin kalıcı değil, geçici bir tedbir olduğunu açıkladı. Okullarda görevlendirilecek kişilerin özel eğitimli olması gerektiğini belirtti.
3: Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen bir ekip olsun.
1: Tekin 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin düşürülmesi meselesine ilişkin olarak da konu tartışmalı değerlendirmesinde bulundu. Ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum ifadesini kullandı.
5: 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken artık çocuklarımızın bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek öğretime devam edebilmesi lazım.
0: Evet ve dün akşam tam anlamıyla spor saatleri yaşandı efendim. Voleybolu bir yandan, futbolu bir yandan çok heyecanlı bir akşamdı. Sahaya şampiyonluk kutlamaları yapabileceği ihtimaliyle çıkan Galatasaray'da büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Dördüncü şampiyonluğa ulaşacak mı? Çok az bir zaman kaldı gibi görünüyor ama yine de hiçbir şey belli olmaz işte. Dün Samsun'da bu görüldü. Samsun'da Aslan 4 kabusu yaşadı. Üst üste dördüncü şampiyonluğu için hazırlık yapan Galatasaray 4 yıl aradan sonra ilk defa 4 gol yedi. Çok enteresan ve bu sezon dördüncü yenilgisini aldı. Günay kaleci Günay hiç umulmazdı. O penaltı çizgisi mi onun dışında elle müdahale ettiği için kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı Aslan. Samsun Spor deplasmanından eli boş döndü. Önümüzdeki hafta Galatasaray'ın Antalya Spor'la maçı var kendi sahasında. Eğer orada tabii kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek ama olmazsa son maça kalacak. O da büyük bir stres tabii. Bu arada Tedesco'ya veda etti Fenerbahçe. Tedesco ayrılığı tek taraflı değil açıklaması gelmiş yönetimden.

0: Fenerbahçe pes etmiyor. Bir umut Başakşehir karşısında 3 puanı Talisca'nın 3 golüyle alıp liderle farkı 4'e indirdi. Trabzonspor 1 puana razı. Türk finali voleybola birazdan bakacağız. Ahmetspor Süper Lig'de Erzurum'un ardından 1. Lig'den yükselen 2. takım Ahmetspor oldu. Diyarbakır'da muhteşem kutlamalar vardı. Tebrikler diyoruz. Bu arada voleybol dediğimizde de Türk finali diyor Türkiye Gazetesi. Sev Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali oynanacak. İtalyan takımlarını eleyen Vakıfbank ve Eczacıbaşı bugün finalde çıkacak sahaya.
1: Türkiye kadın voleybolu Avrupa'nın zirvesine çıktı. İstanbul'daki Sev Şampiyonlar Ligi finalinde Türk finali oynanacak. Temsilcilerimiz İstanbul'da düzenlenen dörtlü finalde İtalyan ekiplerini eledi. Vakıfbank son iki sezonun şampiyonu Santarelli'nin çalıştırdığı Imoco'yu 3-2 yendi. Eczacıbaşı'da Scandic'i aynı skorla mağlup etti. Vakıfbank Eczacıbaşı finali bugün 20'de oynanacak. Vakıfbank 7. kez, Eczacıbaşı ise 2. kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Türk kadın voleybolu kulüpler düzeyinde 27. kupayı garantiledi.
0: Evet, az önce bahsettik, Galatasaray şampiyonluk için gittiği Samsun'da farklı yenildi. 4-1 maçı kaybeden Galatasaray sezonun en ağır mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe cephesinde ise Tedesco sonrası ilk maçında Başakşehir'e karşı 3 puanı 3 golle aldı. Trabzonspor ise üçüncülüğü garantiledi.
1: Galatasaray'ın şampiyonluğu rötar yaptı. Sarı Kırmızılılar deplasmanda Samsunspor'a farklı yenildi.
2: Nasıl olsa şampiyon olduk, nasıl olsa biz bu işi başardık psikolojisinden de olabilir. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç, kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi.
1: Galatasaray şampiyonluk maçında Samsun'da hezimete uğradı. Sarı Kırmızılılar sezonun en ağır yenilgisini aldı. 4-1 kaybeden Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluğu gelecek hafta Antalya Spor maçına bıraktı.
3: Galatasaray gibi şampiyonluğun en büyük adayı, buraya belki de şampiyonluk turu atmak için gelen bir takımı sirkülese ederek yenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Galatasaray çok iyi bir takım, çok kaliteli oyuncuları var. Ama biz de eşit bir adil bir hakem olduğunda neler olduğunu da gösterdik.
1: Fenerbahçe ise umutlarını son iki haftaya taşıdı. Sarı lacivertliler Tedesco sonrası ilk maçında Zeki Murat Göle yönetiminde 3 puanı 3 golle aldı.
5: Fenerbahçe'nin hocası sonuçta Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek hoca olmalı. Yani yerli yabancı ayrımı yapamayacağız şu an.
1: Fenerbahçe Tarışkan'ın golleriyle Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.
6: Bu hafta içerisinde biliyorsunuz hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz değildir. Hiçbir ayrılık da tek taraflı değildir arkadaşlar. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz. Bir gün gördüğünüz ligin en formda takımlarından birini. Takımımız çok iyi, çok eksiğimiz olmasına rağmen çok iyi bir futbol oynadılar. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Son kalan iki maçımızı da iyi oynayın. Sezonu kapatacağız.
1: Trabzonspor'un şampiyonluk şansı kalmadı. Göztepe ile 1-1 berabere kalan Bordo Mavililer son 4 haftada 9 puan kaybetti. Fatih Tekke'nin öğrencileri üçüncülüğü garantiledi.
0: Evet, Süper Lig'in zirvesindeki hareketliliğe de baktıktan sonra gün başlıyor da ara zamanı. Birazdan manşetlerle buradayız.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
4: Buyurun.
5: Ben miyim?
4: Evet.
5: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
3: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TGRT FM Haber.
12: İki çocuk babası olduğu öğrenilen Göksu'nun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: arabanın altına giderken son anda zor kurtardık çocuğu.
1: Az kalsın aracın altında kalıyordu. Saniyeler değil, saliselerle kurtuldu. Yürekleri aza getiren olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı.
0: Çocuk terliğini düşürmüş. Biz de abiye uyardık, dedik ki şu arabayı öne alın, terliği alak.
1: Ama çocuk bu konuşmayı duymadı. Sürücü de aracı hareket ettirdi. Bahtiyar Efe isimli vatandaş çocuğu son anda fark etti. Gönüllerin kahramanı oldu.
0: Çocuk ondan sonra olay şokundan eve doğru kaçtı, çocuk yani. Yapacak da bir şey yok.
2: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, görüyorsunuz he.
1: Elinde sopayla aracın camına kapısına vurdu. Motokuryeler dehşet saçtı.
3: Gelsin. İndir şu camını. Gelsin. Abi öldürüyor.
1: Trafikteki zorbalığın adresi Esenyurt. İki motokurye yasak yerden U dönüşü yapan otomobilin peşine düştü. Korna çalıp tepki göstererek aracın önünü kestiler. Sürücünün özür dilemesini istediler.
4: Yapıyorum, böyle yapıyorum sana.
3: Tamam. Abi tamam. Abi dur ne yapıyorsun? Adamı ezeceksin, dur. Kameram kayıtta. Oradan U mu çekilir?
4: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
3: Tamam özür dile. Özür dile, bitti gitti.
1: Otomobil sürücüsü yoluna devam etti. Öfkeli motokuryeler yine aracın peşine düştü. Bir taraftan da küfürler savurdular.
3: Seni Dur. İndir, aç.
1: Aracı durdurdular.
3: Camını aç. Camını aç lan.
1: Sürücüye küfrederek sopayla ve tekmeyle araca vurmaya başladılar.
3: Camını indir lan. Lan indir.
2: Gelsin.
3: İndir şu camını.
1: Saldırıya uğrayan sürücü omagandaları telefonuyla kaydetti.
2: Arabayı şey yapıyorlar, görüyorsunuz motorcuları. Oğlum emniyete vereceğim seni, emniyete.
1: Motokuryelerden biri aracın camına sopayla defalarca vurdu.
2: Bak. Bak görüyorsunuz he.
5: Ama gördüğünüz gibi etli çöple. Böyle bir şey olur mu ya? Nasıl biz milletçiyiz? Olur mu yani? Size soruyorum.
1: Tepkisi 1 Mayıs kutlamaları sonrası bayrakları çöpe atanlaraydı. Edirne'de meydanlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarıyla doldu.
5: Kutlamaya geldik. Kutladınız. Bunun gibi ben kaç tane bayrak topladım yerden ya. Ayıp be.
1: Kutlamaların ardından belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı. Temizlik sırasında istenmeyen görüntülerle karşılaşıldı. Yerlere ve çöplere atılmış Türk bayrakları dikkat çekti. Belediye çalışanı Recep İrden de bayrakları topladı. Yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.
5: Ama gördüğünüz gibi etli çöple. Olur mu yani? Size soruyorum ya.
1: İsviçre'nin Baden kentinde otobüs var ama rota yok. Line 0 yani 0 numaralı hat nereye gittiği belli olmayan bir yolculuk sunuyor. Projenin arkasındaysa sanatçı kardeşler Frank Reiklin ve Patrick Reiklin var. Amaç basit. Bırakın kontrolü, akışa kapılın.
6: Up to the mountains.
1: Otobüse binenler ne yapıyor? Şarkı söylüyor, sohbet ediyor. Hatta tünelde telefon ışıklarıyla mini konser bile veriyor. Yani klasik toplu taşıma değil, adeta mobil terapi seansı. Üstelik bilet kontrolü de yok. Kısacası bu otobüste geç kalma derdi yok, rota stresi yok. Sadece bir soru var. Bugün nereye gitmek istemiyorsun? Bulgaristan'ın Smolyan'la Pamporovo arasındaki karayolunda büyük bir heyelan meydana geldi. Rodop dağlarında yaşanan olayda yol kenarındaki zeminde önce çatlaklar oluştu. Ardından dev toprak kütlesi yamaçtan aşağı kaydı. Yaklaşık 5 ile 6 bin metrekarelik alanın etkilendiği belirtildi. Yolun 60 metrelik bölümü tamamen çöktü ve ulaşım durdu. Heyelan sırasında çok sayıda ağaç kökünden söküldü. Doğalgaz hattında hasar oluşunca gaz ve elektrik kesildi. Bölgede zemin hareketliliği sürüyor. Yeni çökme riski uyarısı yapıldı. İngiltere'nin Plymouth kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kiloluk bir Alman bombası bulundu. Orduya bağlı patlayıcı imha ekipleri bombayı kontrollü şekilde patlattı. Patlama öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. 1200'den fazla ev tahliye edildi. 400 metrelik güvenlik çemberi oluşturuldu. Ayrıca 3 okulda tedbir amaçlı kapatıldı. Yetkililer operasyonun sorunsuz tamamlandığını açıkladı. Yaklaşık 80 yıl sonra bile savaşın izleri hala tehlike oluşturmaya devam ediyor. Meksika'da işçi bayramı tatili faciayla sonuçlandı. Nayarit eyaletinde turistleri taşıyan otobüs Amatlan de Kanyas yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada en az 11 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Otobüsün Jalisco'dan yola çıktığı ve yolcuların bir eğlence merkezine gittiği açıklandı. Meksika'da otobüs kazaları sık sık yaşanıyor. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

0: TGRT FM Haber.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
6: Aklınızda bulunsun.
8: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
0: TGRT FM Haber.
9: Ahmet Spor deplasmanda Iğdır Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldı. Esenler Erok Spor'un Pendik Spor'la maçı 1-1 berabere bitti. Birinci ligde 74 puanlı iki takımdan Ahmet Spor averajla ikinci, Esenler Erok Spor üçüncü oldu. Diyarbakır ekibi birinci ligde Erzurum Spor'un ardından Süper Lig biletini aldı. Ahmet Spor'un tarihi başarısıyla Diyarbakır'da bayram havası esti. Taraftarlar zaferi coşkuyla kutladı. Halaylar çekildi, araçlarla konvoy yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor'u tebrik etti. Erdoğan, önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Ahmet Spor'u, tüm Ahmet Spor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Birinci Lig'de normal sezon sona erdi, playoff eşleşmeleri de belli oldu. Üçüncü Esenler Erok Spor doğrudan playoff finaline yükseldi. Çorum'la Keçiören Gücü ve Bodrum'la Pendik Spor playoff'ta eşleşti. Süper Lig'e yükselecek son takım 24 Mayıs'ta Konya'daki finalde belli olacak.
4: Evet, saatlerimiz 10'a yaklaşıyor. Şimdi 3 Mayıs manşetleri ve gazeteleri gelecek. Türkiye Gazetesi diyoruz öncelikle. Evet, spor ayrıntılarıyla zaten paylaşmıştık ama şöyle başlıkları bir sür manşetleri paylaşayım. Aslan'ın 4 kabusu, Fenerbahçe 1 umut, Türk finali, Ahmet Spor Süper Lig'de. Evet, bakalım Süper Lig'de neler olacak? Anadolu'nun yükselen yıldızları geldi. Erzurum Spor ve Ahmet Spor, başarılar diliyoruz. Ve manşet diyoruz. Aile için yeni strateji. Dün Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları gündemde önemli bir yer tutuyor. İşte 10 yıllık yol haritası, aile için yeni strateji. Hükümet ailenin korunması ve nüfus artışı için gelecek 10 yılda 5 önemli hamle yapacak. Çok stratejik adımlar, cinsiyetsizleştirme gibi aile yapısına zarar veren küresel akımlar, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla mücadele edilecek. Evlilikler açıklanacak, teşviklerle kolaylaştırılacak. Hakikaten evlenmek şu anda çok zor. Ben çok yakın çevremden de duyuyorum. Çok ciddi maliyetler. Yani adım atsanız 200 bin, adım atsanız 300 bin, yeni bir ev almak gerekiyor ya da kira masrafları. Bunlar için çok ciddi olarak özellikle genç arkadaşlarımıza teşvik çağrısı var. Ben sadece onların sözcüsüyüm. Bu teşvik onlara hakikaten can suyu olacak. Efendim, 3 çocukta haklı çıktım diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatırlayacaksınız, 2007 yılında 3 çocuk diyordu. Ve bu çağrının ardından da nice akıl ve ahlak dışı ithama, iftiraya, edepsizliğe maruz kaldık. Sonuçta ne oldu? Çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu dedi. Aile Bakanı Göktaş, geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen Hayat Ağacı Kökü Aile Gücümüz Nüfus adlı eseri hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da bu fotoğraf karesinde görülüyorlar. Efendim, iş dünyası Mardin'de buluştu. Tekrar hatırlatalım sizlere, böyle bir dönemde sanayinin, üretiminin ihtiyacı nedir? Finansmana ulaşmakta, üretmede neler yaşıyorlar? Bu buluşmalar çok önemli. Mardin'de iş adamları da bunu söyledi. Türkiye'de İş Dünyası dergisi gerçekleştirdi bu buluşmayı. İhlas Medya Grup Başkanımız Aslıhan Ören de Mardin'in önemli iş adamlarından Zeynel Abidin Erdem ve Mithat Yeni Gün'le bir araya geldi ve bu fotoğraf kareleri de Mardin'den ilk sayfaya yansıyor Türkiye Gazetesi'nde. Hemen Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Evet, enteresan bir haber gördüm şimdi. Tık Tık'ın kadınları 36 kızı okutuyor. Ürgüplü 18 kadın gönüllünün kurduğu Tık Tık Kadın Emeği Kooperatifi'nin 10 yıldır işlettiği bu minik restoran 36 üniversiteli kızımıza burs veriyor. Çok kıymetli. Hakikaten kadınların gücü, kooperatifleşmek, bunlar bir anlamda birbirimizle kadın kadına dayanışmanın da önemli yapı taşları. Ve bu hikayeyi de güzel bir şekilde görüyoruz. Büyürsek büyüsü bozulur diyorlarmış. Evet, bazen öyle oluyor gerçekten. Dedeler Zirvesi manşeti de dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Tunceli'de dedelere özel zirve düzenliyor. Toplantıya 81 ilden ve yurt dışından 130 Alevi dedesi katılacak deniyor. Ve bu toplantının da yarın başlayacağını sizlere hatırlatalım. Tunceli'deki toplantıda cemevlerinin dede talepleri ve dedelerin yaşadığı sorunlar da ele alınacak. Efendim, ara tatile karşı uzun yaz formülü geliyor. Eğitim şu anda gündemin en hassas konularından biri. Milli Eğitim Bakanı, okulların Nisan ve Kasım aylarında yapılan ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenebileceğini söyledi. Paylaşmıştık sizlerle, detaylar var Hürriyet'te. Akşam Gazetesi'ne geldiğimizde, aile güçlü olursa toplum güçlü olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de doğurganlık hızının hiç olmadığı kadar düştüğüne dikkat çekiyor. Ailenin korunması gerektiğini vurguluyor. Efendim, bu arada Milli Aile Haftası ilan edilecek. Mayıs aylarının bundan sonra son haftası. Böyle bir yeni açıklama da geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Türkiye'ye bak ve öğren. Soykırımcı İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı Sumut filosundaki İngiliz gıda mühendisi başbakanına Starmer'a mesaj gönderdi. Gazze konusunda Türkiye'yi örnek alması gerektiğini haykırdı. İsrail'in saldırıları sonrası, yani daha doğrusu korsanlığı sonrası Yunanistan'a götürülen Sumut filosu aktivistleri önceki gece İstanbul Havalimanı'nda güller ve kefiyelerle karşılandılar. 18'i Türk, 59 aktivist sağlık kontrolünden geçirildi. Efendim, Filistin için daima direneceğiz diyor. Arjantinli bir milletvekili de bu kafilenin içerisinde yer alıyordu. Binbir Surat Şerife'ye 10 yıl. Şekilden şekle girdi, onlarca kişiyi dolandırdı, sonunda yakayı ele verdi. Kendisini MİT'ci, diplomat, Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran Şerife Yılmaz için savcılık dolandırıcılığı meslek haline getirmiş dedi ve dolandırıcılıktan 10 yıl ceza istedi. Evet, lütfen inanmayın ya, kendilerini böyle tanıtıyorlar. Ondan sonra biz gerçekten çok dürüstüz, çok bazen iyi niyetli olabiliyoruz. Böyle bir şeyler anlatanlara da böyle inanıyoruz, itimat ediyoruz. Güzel özellikler, iyi niyetli olmak güzeldir ama sonra tabii sonu hüzünlü olmasın. O yüzden işte güven problemi yaşatıyor bize böyle insanlar. Milliyet gazetesine geldiğimizde Milliyet gazetesi 76 yaşında deniyor. Evet, tebrik ediyoruz biz de. Genel yayın yönetmeni Özay Şendir de bu konuyla ilgili bir yazı kaleme alıyor. Milliyet 76 yıldır hayalimize devam ediyoruz ve bu hayal içinde çalışmaya devam ediyoruz diyor. Evet, toplumun önüne doğru modeller koymak için yılın sporcusunu birlikte seçmeye devam ediyoruz. Ortak hayalimiz daha güçlü, daha mutlu, daha zengin bir Türkiye'de yaşamak. Biz de bu dileklere katılıyoruz. Gazete önemli. Ben inanmıyorum yani yok olacağına. O nedenle şu gazeteyi elimizde tutmak önemli. Yine de direniyor tabii basının önemli kaleleri. Depozitoda kanun konuşur. Özel haber, Duygu Erdoğan imzalı, ev sahibi kiracı arasında depozito krizi yaşanıyor. Bakalım neler olabilir. Kanun çözümü net olarak ortaya koysa da uygulanmıyor. İade süreci, yani depozitoyu iade süreci uzun zaman sürüyor ve davalarla sonuçlanıyor. Evet, sözleşmelere dikkat deniyor bu haberde. Mayıs karı sürprizi yaşanıyor efendim. Kocaeli'nde kar kalınlığı 12 santimetreye çıktı. Bu nasıl Mayıs diyoruz hakikaten. Kar yağıyor. Yozgat'tan da benzer görüntüler geldi. Sivas'tan da aynı şekilde. Sakarya'nın bazı bölgelerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı deniyor. Çok kısa bir İstanbul Ticaret Gazetesi'ni de görelim. NATO zirvesi yeni işbirliklerine gebe. Evet, ve manşete geçtiğimizde de güçlü merkez Türkiye hamlesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi paketi, vergi indirimleri ve ihracat teşvikleriyle öne çıkıyor. İmalatçı ihracatçılara kurumlar vergisi %9'a düşürülüyor. Yüksek katma değerli hizmetlerde de vergi istisnası %100'e çıkarılıyor. Evet, yarın da enflasyon açıklanacak. Ekonomi demişken ekonomist Hakan Çınar'ı ağırlayacağız önümüzdeki dakikalarda. Gazetelerin sonuna gelmişken hatırlatalım. Evet, gazetelerde şimdi noktayı koyduk ve yeni saatle devam ediyoruz.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aile ve nüfus yılı programında konuştu. Aile güçlü olduğunda toplum da güçlü olur dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye'de doğurganlık hızının düştüğüne de dikkat çekti. Az sonra. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde Ekrem İmamoğlu kavgası çıktı. Toplantıda yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mektubunun okumak istenmesi gerilime yol açtı. Az sonra. Türkiye İstatistik Kurumu yarın merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıklayacak. Saatler onu gösterdiğinde Nisan ayı verileri kamuoyuyla paylaşılacak. Peki rakamlarda nasıl bir beklenti var? Az sonra. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
4: Evet, yavaş yavaş yeni saate merhaba derken Türkiye'nin gelecek 10 yıllık aile ve nüfus politikalarıyla ilgili vizyon belgesini sizlerle paylaşacağız. Bu kapsamda 2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi ve her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. İşte vizyon belgesi.
11: 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı ilan ediyoruz. Bu 10 yıl içerisinde tüm alanlarda aileyi merkeze alan güçlü adımlar atacağız.
12: Türkiye'de düşen doğurganlık oranı varoluşsal tehdit olarak değerlendiriliyor. Bu sürece karşı 2026-2035 dönemini kapsayan yeni bir strateji devreye alınıyor. Aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesiyle evlilikten doğuma, şehirleşmeden medyaya kadar geniş bir alanda yeni politikalar hayata geçirilecek.
11: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu bir felaket.
12: Bu kapsamda 2026-2035 dönemi aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. Buna ilişkin genelge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Türkiye'nin 10 yıllık nüfus politikasının çerçevesini çizen vizyon belgesi aileyi merkez alan yeni bir sosyal politika modeline geçileceğini ortaya koyuyor. Buna göre evlilik, doğum, gençlik ve şehirleşme politikaları tek çerçevede yeniden ele alınacak.
11: Aile kurumunun adeta üzerinde titriyoruz.
12: Evlilikleri teşvik eden mekanizmalar geliştirilecek, bekar oranının azaltılması hedeflenecek, doğurganlık oranının artırılması ve çok çocuklu aile yapısının desteklenmesi amaçlanacak. Kırsaldan kente göçün yavaşlatılması ve dengeli nüfus dağılımı sağlanacak. Strateji yalnızca sosyal politikalarla sınırlı kalmayacak. Mevzuat, eğitim, medya ve dijital alanlarda da yeni düzenlemeler planlanıyor. Bu kapsamda aile yapısının korunması hedeflenirken belgede açık şekilde cinsiyetsizleştirme tehditlerine karşı koruma vurgusu yapılıyor.
11: Cinsiyetsizleştirmeye gibi dayatmaları ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli tüm önlemleri alıyor. Bu noktada en küçük bir tavize, İhmale, rehavete mahal vermiyoruz.
12: Yeni yasal düzenlemeler aile etkisi analizine tabi tutulacak. Ulusal aile ve nüfus veri sistemi kurulacak. Medya için aile dostu yayıncılık standartları geliştirilecek. Vizyon belgesi kapsamında adalet, milli eğitim, sağlık başta olmak üzere 22 kamu kurum ve kuruluşu ortak bir sistem içinde çalışacak. Kurumlar aile ve nüfus politikalarında ortak hedefler doğrultusunda hareket edecek.
4: Ve sosyal hizmetlerde yeni dönem diyoruz efendim. Bazen gözden kaçıyor. Tabii bu doğum izni konusu merakla bekleniyordu anneler tarafından. O değil ama bazen böyle detaylar gözden kaçabiliyor. Haklarımızı, hangi teşvikler var? Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yayın editörüm sevgili Uğur'un emek verip grafik ekibimizle hazırladığı bu güzel volümüze bakalım. Efendim 7578 sayılı kanunla sosyal hizmetlerden çalışma hayatına birçok alanda düzenlemeler var. Şöyle başlayalım. Merakla çalışan anneler tarafından bekleniyordu. Doğum izni uzadı. Doğum izni 24 haftaya çıkarıldı. Doğum öncesi 8 hafta izin alınabilecek. Doğum sonrası 16 hafta izin. Ben bu haftalardan çok anlamıyorum ama sanıyorum bir toplamda 6 aylık bir izin söz konusu. Doğum izni 24 haftaya çıkarıldı. Eğer anne sağlık durumuna göre devam etmek istiyorsa tabii bir süre daha devam edebiliyor. 10 gün içerisinde de başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Koruyucu ailelere yeni haklar var. Çocuk alındıktan sonra 10 gün izin hakkı geliyor koruyucu ailelere ve prim desteği sağlanacak. Bu da önemli. Çocuklara ve gençlere destekte neler var bakalım. Sosyal ve ekonomik alanda güçlendirme, gençlere 25 yaşına kadar destek. Çok önemli. Yine sosyal devlet anlayışında hakikaten toplumun her kesimine el uzatmak çok kıymetli. Kamuya yerleştirmede yeni sistem, kurumlara 1000'de 1 istihdam kotası, özel sektörde istihdama 5 yıl prim desteği. Şunu da hatırlatmak istiyorum efendim. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Türk İş Başkanı şöyle bir açıklama yaptı. Kadınlara doğum izni geliyor. İşverenler için kadınları dezavantajlı duruma düşürmememiz lazım. Yani şimdi evlenecekler, doğum yapacaklar, kadınlar daha az çalışacak, ben verim alamam diye düşünen bazı işverenler olabilir. Bununla ilgili de devletin bazı önleyici tedbirler alması gerekiyor. Çağrısı vardı Sayın Ergün Atalay'dan. Onu da hatırlatalım. İşte hep böyle düşünmek zorundayız. Beşinci madde, pardon, şuraya baktık mı? Kamuya yerleştirmede yeni sistem. Kurumlara 1000'de 1 istihdam kotası dedik. Evet. Kadın konuk evlerinde maddi destek. Burada da konuk evindeki kadın ve çocuklara kesintisiz harçlık söz konusu. Efendim, dünyayla karşılaştırdığımızda tabii yine yapmamız gerekenler var. Onu da görüyoruz ama atılan bu adımlar da önemli. Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Babalara da izinler 10 güne çıkarıldı. Görelim düzenlemeyi.
13: Tüm kamu ve özel sektörde çalışan annelerimiz için doğum izni süresini doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıyoruz.
12: Doğum izni 24 haftaya, babalık izni 10 güne çıkarıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum izni genişletildi. Düzenlemeyle izinler 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi.
14: Sosyal reformlar, ekonomik politikaları sağlıklı işleyebilmesi için çok önemli adımlar.
12: Analık izin süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan anneler de bundan yararlanacak. Çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvuran hak sahibi annelere 8 hafta ilave izin verilecek.
15: 10 gün içerisinde aileler, anneler başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları da biz kendi sayfalarımızda paylaşacağız.
12: Düzenleme ile özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün olacak.
13: Babalık izni süresini memurlarda olduğu gibi işçilerde de 10 güne çıkardık.
12: Ayrıca koruyucu aile olanlarda çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten itibaren isteği üzerine 10 gün izin alabilecek.
4: Ve Kurban Bayramı da bir yandan yaklaşıyor. Öyle bir Mayıs ayı yaşıyoruz ki zaten 1 Mayıs işçi emekçi bayramı. Anneler günü Mayıs'ta, Hıdır Ellez var. Kurban Bayramı da Mayıs'a geliyor. Böyle bereketli bir Mayıs ayı. Evet, bir aydan az bir zaman kaldı yani. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık fiyatları da netleşiyor. Bölge bölge farklı. Yurt içi, yurt dışı, vakıflar aracılığıyla eğer bağış yapacaksanız, dün de zaten Sayın Mahmut Kemal Aydın konuğumuzdu İhlas Vakfı adına. Harıl harıl çalışmalar başladı, belli kontenjanlar da var ama fiyatlarda bakıyoruz, yurt içi ve yurt dışı makas gerçekten açık. Vekalet yoluyla kurban hisse bedeli yurt içinde 18 bin, yurt dışı içinde vekalet bedeli 5500 lira, böyle görüyorsunuz. Fiyatlar bölgelere göre değişiyor. Büyükbaş canlı hayvanlar 100 bin 700 bin liraya kadar da çıkıyor. Büyükbaş canlı kilo fiyatı 500 lira. Küçükbaş canlı fiyatlarda 400-450 lira. Küçükbaş canlılar 18 bin 40 bin lira arasında. Karkas et de 950 bin lira kilo fiyatı. Kesim fiyatlarına baktığımızda büyükbaş kesim fiyatı 10 bin lira, küçükbaş kesim fiyatı 3 bin lira. Kilo başına et çekim, kıyma makinelerinde çekimlerde 25 lira olarak belirlenmiş durumda. Evet, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarları da hareketlenmeye başladı. Ama uyarılar var efendim. Kurban pazarlarında özellikle dikkat etmemiz gereken neler var? TESK Başkanı'ndan geldi uyarılar.
16: İstanbul'da 500-550 lira kilogramı büyük başın. Yine küçük başlarda da 25 ile 40 bin arası. Yalnız da o miktardaki paraları taşırken de büyük risk.
12: Kurban pazarlarında hareketlilik başladı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken sahte para ve dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.
16: Hayvanları emanet edilirken ki sağlıklı bir şekilde emniyet ettiğiniz insanların kimlikleri vesairelerini de kontrol etmek lazım. lazım.
12: Palandöken bu yıl küçükbaş hayvanların 25 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Büyükbaştaysa kilogram fiyatı 500-550 lira seviyesinde olduğunu belirtti.
16: Bu yılda tahminime göre 850 bin büyükbaş ve yaklaşık 2,5 milyon da küçükbaş hayvan kesilecek. Bu sene fiyatlar biraz daha yüksek olacak.
12: Palandöken, sahte para, yan kesicilik ve dolandırıcılık risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bunun için kurban pazarlarında denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti. Kurbanlık alırken belgesi olan esnafı tercih edin dedi.
16: İlde, ilçede kurban pazarlarındaki esnaf sanatkarlığın kimlik belgeleri olanlar tercih edilirse otokontrol sistemi olmuş olur. Yine aynı şekilde söylediğim gibi emniyet güçleri, aynı şekilde yaya yönetimleri, zabıta denetimleri, bu hijyen bakımından da hem kontrol hem sağlık sağlıktan da kontrolleri önemli.
4: Evet, kurbanlıklar demişken bir yandan da tabii bayram ikramiyeleri var emekliler için. Yani bir an bir nebze olsun rahatlatır kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyenler için 4000 lira olarak hesaplara yatacak. Bakalım erken ödenecek mi? Efendim şimdi rakamlar diyelim çünkü rakamlar çok hareketli. Amerika ile İran bir masaya oturuyor, bir kalkıyor ya, o petrol fiyatlarında büyük bir dalgalanmaya yol açıyor ve piyasalarda dalgalanma sürüyor. Ben şimdi son rakamları paylaşayım. Haftanın kazandıranlarına, haftanın rakamlarına da bakacağız. Dolar sakin görünüyor ama hafta içinde FED faizi değiştirmedi. Artık son kez Powell başkanlık etti toplantıya. Efendim Kevin Warsh gelecek. Yani başkan değişiyor. Bakalım önümüzdeki dönemde daha böyle güvercin bir başkan mı göreceğiz? Faizi değiştirmedi. Amerikan Merkez Bankası, dolarda bir böyle bir yukarı doğru hareketlenme gördük. Şu anda sakin görünüyor. Euro negatif. Gram altında 6700 civarında. Evet, bakalım altın için bu seviyeler dip seviyeler mi? Bunu da soracağız önümüzdeki dakikalarda. Bizden ayrılmayın. Borsa İstanbul'da ise sanayi cephesi çok hareketli açıkçası. Evet, üretim kanadının canlı olması böyle bir dönemde beni çok rahatlatıyor. Sanayi sektöründe %2'den fazla böyle büyümeler görünüyor. Borsa İstanbul ise yine artıda kapattı. 14.440 seviyelerinde haftayı kapattık. Yeni haftaya bu seviyelerle başlıyoruz. Peki haftalık neler var? Gram bazında %2'den fazla düşüş söz konusu. Altında, döviz tarafında ise yükseliş görülüyor.
12: Orta Doğu'daki savaş ve gerilim değerli madenleri ve döviz fiyatlarını etkiliyor. Altın fiyatları düştü, dövizdeki yükseliş devam etti. Borsada da artış görüldü. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beraber altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Sarı metal 24 Nisan 30 Nisan haftasında ons bazında 4600 dolar civarlarında yer aldı. Kapalı çarşıda işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %2,26 azalışla 6704 liraya düştü. Çeyrek altının satış fiyatı da aynı oranda düştü, 11229 lira seviyesini gördü. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da %2,25 düşüşle 45167 liraya geriledi. 24 Nisan 30 Nisan haftasında dolar ve euro yükselişini sürdürdü. Bu hafta ABD doları %0,36 artarak 45 lira 18 kuruş oldu. Euro %0,14 yükselişle 52 lira 85 kuruşa çıktı. Borsa İstanbul'da 24 Nisan 30 Nisan haftasında yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksi 14.442 puanı gördü.
4: Efendim, Orta Doğu'daki savaş sadece cepheyi değil, sofraları da çok ciddi etkiledi. Gübre üretimi ve sevkiyatında yaşanan kriz Asya ve Afrika'da gıda arzını tehdit etmeye başladı. Önümüzdeki aylarda küresel çapta yeni bir gıda rekabeti ve açlık riski konusunda uyarılar var.
12: Orta Doğu'daki savaş sadece cephe hattını değil sofraları da etkiliyor. Gübre üretimi ve sevkiyatında yaşanan aksaklıklar özellikle Asya ve Afrika'da gıda krizi riskini büyütüyor. Uzmanlara göre dünya gübre ticaretinin önemli bir bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bu hatta yaşanan her gerilim, üre, amonyak ve fosfat gibi temel gübre maddelerinin fiyatını artırıyor. Çiftçiler ise artan maliyetler nedeniyle daha az gübre kullanmak zorunda kalıyor. Bu durumda mahsul verimini doğrudan düşürüyor. Özellikle pirinç üretiminin yoğun olduğu Tayland, Vietnam ve Hindistan gibi ülkelerde tarım alarm veriyor. Pirinç tarlalarında üretim baskı altında. Afrika'daysa tablo daha da ağır. Birçok yoksul ülke yükselen fiyatlar nedeniyle yeterli gübreye ulaşamıyor. Bu da mısır, buğday ve pirinç gibi temel gıda ürünlerinde arz sorununu büyütüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre gübre eksikliği milyonlarca tonluk üretim kaybına yol açabilir. Bu durum yalnızca tarımı değil, doğrudan gıda fiyatlarını ve açlık riskini de etkiliyor. Uzmanlar eğer tedarik zinciri kısa sürede normale dönmezse önümüzdeki aylarda küresel ölçekte yeni bir gıda rekabeti yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.
4: Türkiye yerli ve milli hava savunma sistemleri konusunda emin adımlarla yürüyor. O silahlardan biri de Roketsan tarafından gerçekleştirilen ALKA elektromanyetik ve lazer silahı. Test atışından görüntüler geliyor.
12: ALKA test atışında mini insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Havadan ve karadan gelecek tehditlerin korkulu rüyası oldu. Roketsan mühendisleri tarafından geliştirilen yönlendirilmiş enerji silah sistemi silahı ALKA, elektromanyetik ve lazer teknolojisiyle öne çıkıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah, iki katmanlı savunma mimarisine sahip, tehditleri elektromanyetik radarla engelliyor, lazer silahıyla yok ediyor. 750 metre menziliyle tüm İHA ve mini mikro sürülere karşı etkili, yüksek hızı 12'den vuran hassasiyeti, yanlış alarm ve ikaz yetenekleriyle öne çıkıyor. Seri atış özelliğiyle de Gökvatan'da koruyucu kalkan özelliği taşıyor. Roketsan Genel Müdürü Murat II. De Gökvatanımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz dedi. Roketsan ve ALKA 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Saha 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda bir kez daha görücüye çıkacak. Gözler Roketsan ürünleri ve ALKA'nın üzerinde olacak.
4: Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Silifke-Mut-Sertavul yolunda devam eden çalışmaları inceledi. Proje tamamlandığında seyahat süresi 35 dakika kısalacak.
12: Seyahat süresi neredeyse 1 saat 10 dakikaya düşecek. Dev projenin detayları belli oldu. Silifke-Mut-Sertavul yolunda çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeyi yerinde inceledi. Proje kapsamında 8 tünel ve 8 viyadük inşa ediliyor. Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 49.2 kilometre bitümlü, sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yolu ve 6 tüneli tamamlamış bulunuyoruz. Projenin fiziksel gerçekleşme oranı şu an %49 seviyesindedir dedi. Bakan Uraloğlu, projenin 2030 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Yol tamamlandığında yolculuk süresi 105 dakikadan 70 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor.
17: Hoş geldiniz.
12: Bakan Uraloğlu ayrıca Mersin'de Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu Otoyolu projesi Çeşmeli Kız Kalesi kesimi inceleme programında konuştu. Uraloğlu, Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece 18 dakikaya düşüreceğiz dedi.
18: Yollardaki yoğunluğu önemli ölçüde azaltmış olacağız. Yani hem transit trafiği hem de şehir merkezlerindeki trafiği rahatlatmış olacağız. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece ve sadece 18 dakikaya indirmiş olacağız.
4: Efendim, Allah korusun ama ağır hastalıklar yaşa değil artık hayat tarzına bakıyor. Araştırmalara göre sinsi hastalık artık gençlerde de sık görülüyor. Tütün, alkol gibi zararlı alışkanlıklar başlıca etken. Fakat uzmanlara göre en büyük tehdit obezite.
19: Hamburger, pizza. En çok sevdiğim fast food ürünleri. Hepsini severim.
20: Çok sık yer misin?
19: Abartı yerim.
20: Hiç sağlıklı bir yiyecek yemez misin?
19: Hayatımda ağzıma sürmedim.
20: Tütün, alkol gibi alışkanlıklar özellikle de kanser için risk oluşturan başlıca nedenlerden. Ama uzmanlara göre asıl faktör obezite.
21: İnsanlar daha çok hareket etmek istemiyor artık. Çünkü her şey ayağına gelebiliyor.
22: Gençlerde artık daha fazla gözüküyor. Sağlıklı şeyler tüketilmiyor.
20: Özellikle işlenmiş ve paketli gıdalar, bol yağlı ve şekerli yiyecekler. Yemesi güzel ama sağlığın en büyük düşmanı.
19: Kanser sadece yaşlılarda görülmüyor, gençlerde de görülüyor.
20: Önceden kanseri ileri yaş hastalığı olarak bilirdik. Çünkü gençlere yakıştırmazdık ama artık kanser hastalığı gençleri de vuruyor.
23: En büyük suçlunun mikroplastiklerden olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra da yediğimiz şeylerdeki katkı maddelerin ya da örnek veriyorum diğer maddeden olduğunu düşünüyorum.
20: Kanser Araştırmaları Enstitüsü 20 yıllık verileri inceledi. Özellikle kolon, karaciğer, yumurtalık gibi 11 farklı kanser türünün 20 ila 49 yaş aralığında artış gösterdiğini ortaya koydu.
24: Sağlıksız beslenme ve stres, depresyon gibi şeyler de kansere yol açabilir bence. De bizim yaş grubumuzda çok görülen bir şey. Her türlü şeyden yani çıkış kapısı yemek olarak görülüyor şu an.
20: Yeşilay verilerine göre Türkiye'de yetişkinlerin %32'si obezken %66'sı ise fazla kilolu.
23: Amerika'daki gibi tablo bekliyor diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir durum var. Amerika'daki insanların obeziteden çok ölümleri var. Bize de aynısı olur.
20: Ama asıl korkutucu olansa tablo bu şekilde devam ederse gelecekte genç yaşta kanser vakaları artış gösterecek.
25: Türkiye'de %70'i obezdir herhalde. Ben de 55 kiloyum. Zayıf olmak iyidir ya. Kilolu olmak iyi değildir.
4: Mersin'de ilkokul öğrencilerinin milli futbolcumuz Arda Güler'i okullarına davet için çektikleri video büyük beğeni aldı. Arda da çocukların paylaşımına sessiz kalmadı.
26: Arda abi! Okulumuza gel!
27: Arda abi çağırmak için bu iklimi yaptı.
12: Real Madrid'in yıldızı Arda'yı okullarına böyle davet etmişlerdi. Süper yıldızdan çocuklara cevap gecikmedi. Mersin Tarsus'ta Pakize Bayraktar İlkokulu öğrencileri sırtlarına Arda Güler yazılı 10 numaralı milli formalarını geçirdi. Tek hedefleri Real Madrid ve milli takımın yıldız futbolcusu Arda Güler'i okullarına davet etmekti.
26: Arda abi! Okulumuza gel!
27: Arda abi çağırmak için bu iklimi yaptı.
12: Küçük taraftarlar hep bir ağızdan Arda abi okulumuza gel sloganları attı. Küçük çocuklar milli futbolcuya olan sevgilerini dile getirdi. Çocukların bu sevgisine Arda Güler'den cevap geldi. Milli Yıldız sosyal medya hesabından çocukların görüntülerini paylaşarak teşekkür etti. Güler paylaşımına, "Bu sevginin bana hissettirdiklerini anlatacak kelime bulamıyorum. Attığım her adımda sizin sevginizin izleri var." notunu düştü.
26: Arda abi! Okulumuza gel!
4: Evet, futbolla devam ediyoruz. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City playoff'a yükseldi. Hull City 3 maç sonunda Premier Lig'e yükselirse 300 milyon euro ödülü

0: Championship son hafta maçında Norwich City'yi 2-1 mağlup etti. 73 puana ulaşan Hull City sezonu 6. tamamladı ve playoff biletini aldı. Acun Ilıcalı mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.
1: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City playoff'ta ve Acun Ilıcalı gözyaşlarını tutamıyor Ilıcalı ailesi.
0: Hull City taraftarları bitiş düdüğüyle birlikte büyük mutluluk yaşadı. Yüzlerce taraftar sahaya girdi. Acun Ilıcalı da sahada kutlamalara katıldı.
1: Çok büyük sevinç var. Bir Türk iş adamının hayalleri gerçek olacak mı?
0: Hull City playoff yarı finalinde ligi 3. tamamlayan Millwall'le karşılaşacak. Premier Lig'e yükselecek son takım 300 milyon euro ödülün sahibi olacak.
1: Ve Acun Ilıcalı gözyaşlarını tutamıyor Ilıcalı.
2: Balıkçı Adem amcaya yıllardır yarenlik eden Yaren Leylek baba oldu.
3: Sarsılmaz dostluk 15. yılda da bozulmadı. Yaren Leylek baba oldu. Bursa Karacabey'deki balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla zihinlere kazındı Yaren. Yıllardır kilometreler kat edip kayığına konma geleneği hiç bozulmadı. Bursa'daki yuvalarına yerleşen Yaren ve eşi Nazlı'nın yuvasında günlerdir duran yumurtalar çatladı. İlk yavru dünyaya geldi. Bursa'ya geldiği günden beri ziyaretçilerin gözdesi olan Yaren'den sonra yeni gözde artık yavrusu. Yaren Leyleğin bu yıl 3 veya 4 yavrusu olması bekleniyor.
2: Meksika'da sahneye siyasetçiler değil, bu sefer kuklalar çıktı. Şilili bir grup tam 230 bin kişiyi meydanda topladı. Kukla konseri stadyum konserlerini solladı.
3: Mexico City'de öyle bir konser düşünün ki ne pop yıldızı var ne DJ. Sahnede kuklalar var. Şili'nin fenomen yapımı 31 minus başkentteki Zocalo meydanını adeta insan seline çevirdi. 230 binden fazla kişi. Evet, yanlış duymadınız, resmen kukla izdihamı. Aileler, çocuklar, hatta çocukluğunu geri almak isteyen yetişkinler bile meydanı doldurdu. Hedef belli, favori karakterleri canlı görmek. Sahneye çıkan kuklalarsa boş durmadı. Rin Raja, Tanganyika Tanganana derken kalabalık koro halinde eşlik etti. Bir noktada şu soru akıllara geldi. Konser mi bu yoksa dev bir çocukluk flashback'i mi? 2003'te bir çocuk haber bülteni olarak doğan program bugün geldiği noktada 230 bin kişilik konser veriyor. Yani anlayacağınız bazı haberler sadece izlenmez, söylenir, dans edilir, hatta birlikte bağırılır. Ve Meksika'da o gün en ciddi haber bülteni belki de bu kuklalardı.
2: Efendim, Mayıs ayı geldi ama bahar gelmedi. Kış yüzünü tekrar gösterdi. Ağaçlar karla kaplandı. Yollar tıkandı. Kimi manzaranın keyfini çıkarırken kimi yolları açmakla uğraştı. İşte yurttan kar manzaraları.
4: Dün yemyeşildi, bugün bembeyaz.
3: Gönüller güneşi bekliyordu ancak doğa ters köşe yaptı. Dün yemyeşil olan ağaçlar bugün gelinliğini giydi. Sıcak hava yerini soğuğa, çiçek kokuları ise taze kar kokusuna bıraktı.
4: Sabahı uyandığımızda karla her tarafımız bembeyazla büründü.
3: Sivas Mayıs ayının ilk günlerinde şaşırtma geleneğini bozmadı. Köy sakinleri pencerelerini açtığında baharı değil kışı gördü. Park halindeki araçlar karla kaplanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yozgat'ta da

0: Manzara farksızdı. Tomurcuklanan ağaçlar beyaza boyandı. Kimi için zorluk olsa da Yozgatlar için bu manzara tam bir huzur kaynağıydı.
1: Yozgat fizikine şaşırttı. Mayıs'ın ikisi gibi. Çok güzel bir sabah karla uyandık.
0: Karabük'te ise lapa lapa yağan kar kenti kısa sürede esir aldı. Ama bu esaret vatandaşlar için keyfe dönüştü. Manzaranın tadını çıkarmak isteyenler yüksek kesimlere koştu. Çadırlar kuruldu, ateşler yakıldı. Baharın ortasında kış kampı yapıldı. Kar Van'da da kendini gösterdi. Yüksek kesimlerde yaşam adeta durma noktasına geldi. Yollar kapandı. Bazı vatandaşlar evlerini terk etmek zorunda kalırken ekipler karla kaplı yolları açmak için zamanla yarıştı.
2: Ülkemizin her tarafında bahar havasını yaşıyoruz ama biz burada daha karın altındayız.
0: Tokat'ta doğa tamamen beyaza teslim oldu. Bu eşsiz anı kaçırmak istemeyenler sandalyelerini alıp manzaranın karşısına geçti. Cep telefonları o anları ölümsüzleştirmek için kayıttaydı. İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli'nde ise kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı. Ekipler kapanan yolları açmak için büyük uğraş verdi. Kardan neredeyse göz gözü görmedi.
3: Evet, şimdi yönetmenim Efsun'a diyordum ki dün dışarı eldiven takarak çıktım. Yani kışın bile bazen eldiven takmıyordum. Çok ilginç bir hava var. Aman üşütmelere de dikkat diyoruz efendim. Bir anda vallahi kendinizi üşütmüş grip nezle bulabilirsiniz. Dikkat efendim. Bugün hava nasıl olacak? Hızlıca hatırlatalım. Pazar programı yapmak isteyenler için görüyorsunuz bakın haritaları. Nasıl yağmurlu ve soğuk hava. İstanbul 12 derece, yağmurlu, kapalı. Ankara'da sağanak yağışlı 11. İzmir 14 derece, sağanak yağışlı. Antalya'da aynı şekilde. Bursa 12 derece, sağanak yağışlı. Gaziantep'te aynı şekilde efendim. Sıcaklık 22 dereceye kadar beklense de gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hava var. Mayıs'ta bu sene böyle oldu. Şimdi ara zamanı, birazdan manşetlerle geleceğiz. Görüşmek üzere.

TFM Haber. Sevgili yayalar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken en uygun davranış, trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerle yaya geçidinin alt ve üst geçitlerin kullanılmasıdır. Size yeşil ışık yanıyor olsa bile araçlar tamamen durmadan karşıdan karşıya geçmeyiniz. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT efendim.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: TGRT FM Haber.
1: İddiaya karşı savunma yapan sanıksa tahliyesini ve beraatini talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanık Açıkcan'ın takdir indirim uygulanmaksızın 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Yanmış bedenler, dumanın ardında karanlık bir şüphe. Yangın mı yoksa cinayet mi? Olay Batman'da bir apartman dairesinde yaşandı. Dairenin balkonundan yükselen dumanları fark eden komşular durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine içeri gelen ekipler alevlerin içinde dehşetle karşılaştı. Evde 45 yaşındaki Süreyya İbrahim'le 52 yaşındaki Metin Erman'ın yanmış cansız bedenleri yerde yatıyordu. Ancak tuhaf bir detay vardı. Alevler evi sarmamış, sadece cesetlerin altındaki halıda hapsolmuştu. Asıl korkunç ipuçları polisin detaylı incelemesiyle gün yüzüne çıktı. Giriş kapısında iş izleri vardı. Banyoya giren ekipler kırılmış bir duşakabin ve yerlere saçılmış kan lekeleriyle karşılaştı. Ayrıca olay yerinde bir çakmak ve bir araç anahtarı bulundu. İki kişinin hayatını kaybettiği bu vahşette yangın bir kaza mı yoksa cinayette delil karartma mıydı? Cenazeler kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın cinayet mi yoksa farklı bir nedenle mi gerçekleştiği yürütülen çok yönlü soruşturmanın ardından ortaya çıkacak. Eli hep belindeki bıçağındaydı. Avukata ve bürodakilere dakikalarca dehşeti yaşattı. O saldırgan serbest bırakıldı. Görüntülerin adresi Erzurum. Bir hukuk bürosuna gelen şüpheli avukat Taha Bağaçlı ile dakikalarca görüştü. Görüşme esnasında sinirlenen saldırgan belinden bıçağı çıkararak "Taha, ben seni buraya öldürmeye geldim" şeklinde tehditler savurdu. Bu sırada araya bürodakiler girmeye çalıştı. Ancak saldırganı durdurmak kolay olmadı. Avukat ofisin dış kapısını açtı. Kapıyı saldırganın üzerine kapatmaya çalıştı. Ancak saldırgan ayağını araya koyarak engellemeye çalıştı. Saldırganın durmayacağını anlayan avukat Bağaçlı, Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Saldırgan da takip edince polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Avukatın şikayeti üzerine saldırgan gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen şüpheli görevi başındaki memura görevini yaptırmamak suçundan mahkemeye sevk edildi. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı çatı altında yaşıyorlardı. Aralarındaki tartışma bir anda kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Öfkesine yenik düşen kayınvalide gelinine kurşun yağdırdı. İstanbul Şişli'de yankılanan silah sesleri büyük bir faciayı beraberinde getirdi. 4 katlı bir binanın 2. katında yaşayan 58 yaşındaki Menekşe Karabacak'la 25 yaşındaki gelini Burçin Şahin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
2: Nerede? O bina.
1: Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkesine yenik düşen kayınvalide Karabacak eline aldığı silahla gelinle ardı ardı ateş etti. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen 25 yaşındaki Burçin Şahin kurtarılamadı. Genç kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı. Cinayet zanlısı kayınvalide olay yerine gelen polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri cinayetin işlendiği dairede saatlerce delil topladı. Genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kamyondan yola döküldü. Araçların lastiklerine zarar verdi. Yüzlerce civatayı polis ve vatandaşlar yollardan topladı. Olay İstanbul Silivri D100 Karayolu Tekirdağ istikametinde yaşandı. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola dökülen civatalar nedeniyle güzergahı kullanan araçların lastiklerinde hasar oluştu. Bunu fark eden sürücüler hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler olası bir kaza ihtimaline karşı güvenlik tedbiri alarak yolu trafiğe kapattı. Belediye ekipleri, polisler ve bazı sürücüler yollardan civata topladı. Bazı vatandaşlar mıknatıs yardımıyla kova ve karton dolusu civatayı yoldan temizledi. Bölgedeki temizleme çalışmalarının ardından D100 karayolu yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan civataların döküldüğü kamyonun sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde kamyonetin muayenesinin bulunmadığı belirlendi. Araç trafikten men edildi. Sürücüye idari para cezası uygulanarak hakkında işlem başlatıldı.
2: İşçilerin kaldığı konteynerlarda yangın çıktı, korku dolu anlar yaşandı.
3: Ve duman kokusuyla balkona çıktığımda yangın başladığını gördüm.
2: Alevler İstanbul Güngören'deki okul inşaatından yükseldi. Kaynak çalışması sırasında olanlar oldu. İşçilerin kaldığı konteynerlar tutuştu. Her yeri dumanlar kapladı. İşçiler kepenkleri kırdı, itfaiye ekiplerine çalışma alanı açtı. Ama tehlike geçmemişti. Peş peşe patlamalar duyuldu, mahallede panik yaşandı. Neyse ki yangında kimseye bir şey olmadı. 7 konteyner kullanılamaz hale geldi.
3: 15 dakika patlamalarla beraber ve 7-8 metre yüksekliğinde alevlerle beraber yangın devam etti.
4: Yaklaşık bir ay önce de ameliyatımız olduk. Şimdi de kontrole geldik. Eskiye göre biraz iyiyim yani.
1: Bir kaza, felç olan bir kol, yapılan müdahaleyle yeniden yeşeren umutlar.
5: Çünkü bu hastanın aslında Türkçedeki karşılığı felç. Bu ameliyatlarda biraz hareket kazandırabiliyoruz ama ikinci ameliyatlarda gerekebiliyor. Bu ameliyatlarda maalesef el hiçbir zaman eski gibi olmuyor.
1: Şanlıurfa'da yaşayan 24 yaşındaki İsmail Esnik 4 ay önce geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandı. Talihsiz gencin boynundan koluna uzanan sinirleri koptu. Felç riskiyle karşı karşıya kaldı. İlk müdahalesi Şanlıurfa'da yapılan genç hasta daha sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
5: Sağlam sinirleri bulup kola giden sinirlere bacağından aldığımız sinirle sinir yaması yaptık. Yani tekrardan yapılandırdık.
1: Yaklaşık 10 saat süren kritik ameliyatta bacağından alınan sinirler kol bölgesine nakledildi. Operasyonla hem olası felç riski azaldı hem de kol fonksiyonlarının yeniden kazanılması sağlandı.
4: Fizik tedavide iyi sonuçlanırsa yani az da olsa faydasını görürsek devam ederiz biz de yani. İnşallah kısa sürede yani iyileşme şeyinde oluruz.
1: Esniğin kolu tam olarak eski haline gelemeyecek ama düzenli fizik tedaviyle önemli ölçüde iyileşmesi bekleniyor.
6: Kesinlikle umudu kaybetmemek lazım. Her ne kadar diğer kolu kadar kusursuz iyileşmeyecek olsa da gene de günlük yaşantısında elini kullanabilecek hale gelebileceğini düşünüyoruz.
1: Çin'in Shaoxing kentinde Yuhui Çimpanze adlı şempanze yine yaptı yapacağını. 6. kez üst üste örnek işçi seçildi. Yani CV'si çoğumuzdan daha dolu, kabul edelim. Peki Yuhui ne yapıyor? Süpürüyor, çamaşır yıkıyor, tırnak kesiyor. Hatta şınav bile çekiyor. Yetmedi, bu yıl yeni bir beceri ekledi. İğneye iplik geçirme. Evet, yanlış duymadınız. Bazılarımız kulaklık kablosunu çözemiyorken Yuhui terziliğe göz kırpıyor. 24 yaşındaki şempanze gücü ve zekasıyla adeta mesainin yıldızı. İnternette viral olan görüntüler sayesinde de hayran kitlesi büyüyor. Kısacası ofiste bugün çok yoğunum diyenler bir kez daha düşünsün. Çünkü Chongqing'de biri var ki ne mesai saati soruyor ne kahve molası.

0: Evet efendim, aramızın ardından yeniden birlikteyiz. Günaydın, mutlu pazarlar. Birazdan 3 Mayıs manşetlerine bakacağız birlikte. Öncesinde ilginç bir haber geliyor. Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar bu kez bir başarı hikayesiyle değil, akıl almaz bir kayıp vakasıyla gündemde.
1: For documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin, David Borenstein.
2: Sinema dünyası bir Oscar heykelciğinin tuhaf kayboluşunu konuşuyor. Rus yönetmen Pavel Talankin, Rus lider Vladimir Putin karşıtı belgeseliyle kazandığı ödülünü Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya'ya götürmek istedi ancak havalimanında beklemediği bir engelle karşılaştı. New York'taki havalimanı görevlileri yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki heykelciğin silah olarak kullanılabileceği gerekçesiyle kabine alınmasına izin vermedi. Talankin'in itirazları sonuç vermeyince Oscar ödülü özel bir kutuyla uçağın kargo bölümüne gönderildi. Ancak Talankin Almanya'ya indiğinde tatsız bir sürprizle karşılaştı. Kargo bölümüne verilen ödül bagaj bandından çıkmadı. Alman havayolu şirketi Lufthansa durumdan derin üzüntü duyduklarını açıkladı. En üst düzeyde soruşturma başlatıldığını duyurdu. Belgeselin yapımcısı Robin Hessman'dansa sitem dolu bir açıklama geldi. Hessman, bu durum Leonardo DiCaprio'nun başına gelmezdi diyerek Rus yönetmene karşı sergilenen tutumu eleştirdi.
0: Evet efendim, böyle ilginç olaylar da yaşanıyor diyoruz ve 3 Mayıs manşetlerine, gazetelere geldi sıra. Türkiye Gazetesi diyoruz öncelikle. Dün akşam heyecanlı dakikalar yaşandı hem futbol cephesinde hem de kadın voleybol takımlarımızda. Yani inanılmaz bir karşılaşmaydı. Samsunspor kendi sahasında Galatasaray'ı son yılların en farklı skoruyla mağlup etti. Yani büyük bir hayal kırıklığı cimbomlar için, çünkü şampiyonluk ilan edilebilirdi dün akşam. Heyecanla maça kilitlendik ama Samsunspor'da yani böyle bir durumda tebrik etmek de lazım. Yani son anlar, son dakikalar, artık şampiyonluğunu ilan edecek bir takım. Bir yandan da kalecisi kırmızı kart gördü Galatasaray'ın. Günay kırmızı kart görünce tabii bir sonraki kaleci sahaya çıktı. Uğurcan zaten cezalıydı. Hatalar peş peşe geldi. Durumu toparlayamadı Galatasaray. Üst üste dördüncü şampiyonluğunu açıklamak için Samsun'a gitmişti. Bu arada Türkiye Gazetemizin kıymetli yazarı Necmettin Batırel hocam da bana sabah mesaj atmış. Olur mu yani bu Samsunspor'a böyle yenilir mi diye. Ama bazen işte olabiliyor. Fenerbahçe bir hafta önce 3-0 mağlup etmişti Galatasaray ama bu kez Samsunspor cephesinde hani takımların o günlük psikolojisi, morali de çok önemli. Aslan 10 kişi kaldı söylediğim gibi. Samsunspor deplasmanından eli boş döndü. Kutlamaları evine bıraktı. Şimdi gözler önümüzdeki hafta Antalyaspor maçında olacak. Fenerbahçe bir umut. Başakşehir karşısında 3 puanı Talişka'nın 3 golüyle alıp liderle farkı 4'e indiren Fenerbahçe bir umut dedi. Bakalım, matematiksel olarak gördüğüm kadarıyla devam ediyor şanslar. Trabzonspor 1 puana razı geldi. Trabzonspor da 3.'lükle kapatacak gibi görünüyor dönemi. Ahmetspor Süper Lig'de. Diyarbakır'da büyük bir coşku vardı. Türk finaline baktığımızda da voleybolun Şampiyonlar Ligi'ne Türkler damga vurdu. Türk finalinde bugün gözler Vakıfbank ve Eczacıbaşı'nın üzerinde olacak. Avrupa'nın en büyüğü olmak için maçı oynayacaklar. Kolaylıklar, başarılar. Aile için yeni strateji, işte 10 yıllık yol haritası, efendim endişelendiren rakamlar var. Tek kişilik hanelerin oranı 11 yılda %14'ten %20.5'e çıktı. Tek kişi yaşayanlar. Zaten 1+1 evlere de yoğun ilgi vardı. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5, kadınlarda 26'ya çıktı. Bu arada doğurganlık hızı da iyice düştü. 65 yaş üstü oranlara baktığımızda da %10'un üzerindeki il sayısı 20 yılda 19'dan 62'ye yükseldi. Yani rakamlar alarm veriyor. Önemli hamleler gelecek. Kırsal kalkınma artırılacak ve evlilikler kolaylaştırılacak. İş Dünyası Mardin'de buluştu. İş Dünyası dergisinin öncülüğünde düzenlenen ekonomiye yön verenler buluşması bu defa Mardin'de yapıldı. Bölgenin önde gelen girişimcileri tecrübelerini aktardılar. Türkiye İş Dünyası dergisinin organizasyonu İhlas Medya Grup Başkanımız Aslıhan Ören Hanım ve derginin genel yayın yönetmeni Celal Toprak da girişimcilerle bir araya geldiler. Bir kez daha hatırlatalım. Mayıs'ta kar şaşırttı. Baharı beklerken kış geldi. Bir anda da yaz gelecek. Kışlıklardan yazlıklara geçeceğiz. Yani böyle ilginç bir mevsim yaşıyoruz. Kastamonu'dan Kocaeli'ne, Bolu'dan Tokat'a, Çorum'dan Samsun'a Anadolu'nun birçok şehri beyazlara büründü. Hürriyet gazetesine geldiğimizde Dedeler Zirvesi manşetini görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Tunceli'de dedelere özel zirve düzenliyor. Toplantıya 81 ilden ve yurt dışından 130 Alevi dedesi katılacak. Toplantı yarın başlıyor, 2 gün sürecek, hatırlatalım. Burada bazı problemler de ele alınacak deniyor. Efendim, kalpte tıbbi yangın riski var. Pıhtılaşmanın yanı sıra kalbi bekleyen bir büyük tehlike daha var. Enflamasyon. Aman dikkat. Enflamasyon yani yangı. Biz tıbbi yangın da diyebiliriz. Bağışıklık yanıtı fazla güçlenirse vücut kendine saldırıp kendini ateşe veriyor. Damarlarınızın savaş alanı haline gelmemesi için neler yapılması gerekiyor? Hürriyet gazetesinde ayrıntılar yer alıyor. Milliyet gazetesine geldiğimizde Milliyet 76 yaşında, bir kez daha tebrik ediyorum 76. yıl dönümünü gazetenin ve depozitoda kanun konuşacak bundan sonra. Ev sahibi kiracı arasındaki depozito krizi büyüyor. İşte 5 yıl önce 2000-3000 liraysa kira, tabii şu anda 10 katına çıktı. 20 bin, 30 bin en düşük kiralar özellikle İstanbul'da. Ama şimdi evden çıkınca o 2000-3000 liralar mı verilecek kiracıya ayrıldıktan sonra? İşte buna itiraz geliyor. Kiracılarla ev sahipleri arasında büyük çoğunlukla da davayla sonuçlanan bir problem bu. Yeni borçlar kanununa göre temel kural depozitonun bankadaki bir vadeli hesaba ortak yatırılması şeklinde ve kira sözleşmesi bittiğinde mülkte bir zarar ziyan yoksa ortaya çıkan vade ile birlikte buradaki miktar kiracının oluyor. Ev sahibi ne depozitonun ne de vade farkıyla oluşan tutardan herhangi bir şey talep edebilir. Yani edemez diyor. Sözleşmelere burada dikkat etmek lazım. Efendim, akşam gazetesine geldiğimizde aile güçlü olursa toplum güçlü olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de doğurganlık hızının düşüşüne dikkat çekti. Ailenin korunması gerektiğine vurgu yaptı. Biz en az 3 çocuk çağrısı yaptığımızda maruz kaldığımız ithamlara rağmen bugün 3 çocuk ısrarımızın haklı olduğu ortaya çıktı diyor. Bu arada bir milletin gücü sadece ordusunun kudreti, ekonomisinin büyüklüğüyle ölçülemez. Özellikle aile kurumu, milletin gücü yuvalarda tüten ocakta diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, ne kadar önemli bir konu aile kavramı. Türkiye'ye bak öğren manşetine geçelim. Soykırımcı İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı Sumut filosundaki İngiliz gıda mühendisi başbakanına Gazze konusunda Türkiye'yi örnek alması gerektiğini haykırdı. Sumut filosundaki 59 aktivist, 18'i Türk olmak üzere sağlık kontrolünden geçirildiler. İstanbul'a gelmişlerdi önceki gece ve aralarında Arjantinli milletvekilinin de bulunduğu aktivistler aşağılandık, psikolojik tacize maruz kaldık. Ama yılmadık, yılmayacağız çünkü Filistinliler bunu misliyle yaşıyor kardeşlerimiz dediler. Evet, Yeni Şafak gazetesine geliyoruz. Şimdi de yine Sumut filosunu görüyoruz. Gazze yolunda yeni teknelerle daha güçlü olacağız. İsrail 22 tekneye el koysa da küresel Sumut filosu 36 gemiyle Gazze ablukasını kırmak için Girit'te bekliyor. Evet, yaşananları anlatıyor aktivistler. Dünyanın dört bir yanından katılımcılar var. Amerikalı doktorundan İngiliz aktivistine kadar kafalarına dipçikle vuruldu. Evet, adli tıp kurumunda yaşadıklarını bu şekilde anlattılar. Evet, ihracat %22.3 arttı Nisan ayında. Evet, sanayimiz yine de hareketli, çarklar dönüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zorlu uluslararası ekonomik ve jeopolitik gelişmelere rağmen son 52 ayın en güçlü ihracat artışına imza attıklarını söyledi. Dileriz böyle devam eder. Çünkü savaşın durumu da tam olarak belli değil yani. Onu da görüyoruz. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve bakalım, karşılıklı talepler var. İran da çok ciddi yara aldı aslında Hürmüz Boğazı kapanınca. Petrolü ihraç edemedi. Orada da ekonomik anlamda ciddi bir daralma var. Üç çocuk ısrarımızda haklı çıktık Sabah gazetesinin de manşetinde. Evet, evlilik yaşı yükseliyor. Yani bu modern çağ bir şekilde bunları da getirdi tabii. 5 stratejik adım ne? Aile kurumu ve nesiller korunacak. Evlilik müessesesi teşvik edilecek. Gençlerin nitelikli yetiştirilmesi sağlanacak. Yaşlı refahı artırılacak. Evet, bazı stratejik adımlar bu şekilde. Üst başlıklarda ise tabii Galatasaray var. Aslan kupa umdu, hüsran buldu. Osimhen de biraz zayıftı açıkçası maçta. Yunus ilk golü attı. Erken gelen bir sevinç ama sonrasında 4-1'lik bir mağlubiyetle düğüm önümüzdeki hafta çözülebilir diyoruz. Şampiyon Türkiye, çok ilginç bir durum var. Voleybolda Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki Türk ekibi finale çıktı. İki takımımız oynayacak yani. Böyle güzel bir tablo var. Ve Ahmet Süper Lig'de, Ahmet Spor'da Süper Lig'e çıktı. Sabah gazetesinde görüyoruz. Şimdi İstanbul Ticaret gazetesinden de Güçlü Merkez Türkiye hamlesine bakalım. Güçlü Merkez programına göre Türkiye'nin 1.6 trilyon dolarlık milli geliri, 397 milyar dolarlık ihracatı, geniş pazar erişimi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyacak. Evet, bazı avantajlar da var. Bunu da aslında söylememiz lazım. Ticaretin, sanayinin güçlü kalması bu nedenle bir kez daha önem taşıyor. Belirtelim. Evet, şimdi saat başına geldik. Gazetelerin ardından saat başı haberlerimizle devam ediyoruz. Ve gözler Nisan enflasyonunda, rakamlar TÜİK tarafından yarın açıklanıyor. Peki enflasyon için beklentiler nasıl? Görelim.
2: Yeni ay başladı, gözler enflasyona çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu 4 Mayıs pazartesi günü merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıklayacak. Saatler onu gösterdiğinde Nisan ayı TÜFE verileri kamuoyuyla paylaşılacak. Peki rakamlarda nasıl bir beklenti var? Verilere ilişkin beklenti anketi 29 ekonomistin katılımıyla yapıldı. Ekonomistlerin Nisan'da aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %3,19 oldu. Ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre yıllık enflasyonun Nisan'da %31,11'e yükseleceği tahmin ediliyor. TÜFE Mart ayında %1,94 artış göstermişti. Yıllık enflasyon ise %30,87 olarak açıklanmıştı.
0: Efendim, yarın saat 10'da gözler enflasyon rakamlarında olacak. Peki beklentiler nasıl? Tahminler, ortalamalar geldi. Enflasyonla mücadelede nasıl bir tablo var önümüzde? Gün başlıyor da konuğumuz ekonomist doktor Hakan Çınar. Hakan Bey, hoş geldiniz. Gün başlıyor.
3: Günaydın, iyi yayınlar Seda Hanım, hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Evet, yeni bir aya başlıyoruz ve bugün tatil olduğu için yarın açıklanacak TÜİK tarafından, evet, Nisan enflasyonu. Birazdan grafikler de ekranlarına gelecek. Bir miktar rahat bir nefes aldırmıştı açıkçası Mart enflasyonu. Bakın, Ocak'tan sonra bir düşüş ve %2'nin altında gelen bir enflasyon aylık bazda. O iniş trendi yukarı çıkar mı? Nasıl gelir sizce yarın?
3: Hatırlarsanız Mart başında konuşmuştuk yine ve Mart ayı enflasyonunun aslında açıklandığı dönemde oldukça tahminlerinizin altında geldiğini konuşmuştuk. Evet. Bunun da temel sebebinin aslında özellikle dünyadaki savaşın etkisiyle enerji maliyetlerindeki artışın henüz Türkiye'de fiyatlara yansımamasını sebep göstermiştik, hatırlarsınız. Ben de öyle, siz de öyle. Hatta bütün ekonomi meslektaşlarımız, ekonomistler, herkes aynı tespiti yapmıştı. Zaten veriler de bunu ortaya koyuyor idi. Ancak aslında buna rağmen Nisan ayındaki enflasyondaki artış belki tahmin ettiğimiz kadar korkulacak boyutta olmadı. Yine bir parça aslında Türkiye'nin bu anlamda bu savaştan aldığı etki ya da enerji maliyetlerinden aldığı etki beklenen kadar yüksek olmamış olsa da yukarıya doğru gitti tabii ki. Zaten yukarı doğru çıkmaması ihtimali yok. Siz de biraz önce aslında bahsettiniz. Yani Nisan ayı beklenti 3.19 oldu. 2.50 ile 3.60 arasındaydı aslında. Ama Mart'ta 31.87 olan yıllık enflasyon Nisan'da muhtemelen 31.11, 31.12 gibi oranlarla kapanacak. Ben yarın öyle bir açıklama bekliyorum açıkçası. Düşme beklemiyoruz. Yani aksine hafif yükselme öngörüyoruz.
0: Maliye enerji bakın, fiyatlarından dolayı mı? Çünkü geçmiş dolardan yansıması tekrar yükseldi.
3: Evet, yani düşme eğilimindeydi. Düşüyordu biliyorsunuz. Grafikte de görüyoruz zaten şu anda. Ama tabii enerji fiyatlarındaki artış, savaşın etkisiyle beraber LNG'deki artış, yani doğalgazdaki artış da dahil olmak üzere hepsinin tabii fiyatlara yansıması var. Doğru, akaryakıt fiyatları artıyor Seda Hanım. Yani akaryakıt fiyatları, bizim navlun diye adlandırdığımız akaryakıt fiyatları, taşıma maliyetleri bugün pek çok ürünün %20'si ile %40'ı arasında maliyeti etki edebiliyor. Özellikle pahada düşük ürünler dediğimiz gıda ürünleri, sebze meyve gibi ürünlerde nakliye maliyetlerinin etkisi, efekti birçok üründen daha fazla. Evet, kıymetli ürünlerde, değerli ürünlerde bu oran düşük ama işte hububatta, sebzede, meyvede, baklagillerde, işte patateste, soğanda görüyoruz. Taşımanın maliyetleri oldukça fazla. Bir de mevsim etkileri de var tabii. Mevsim de bu anlamda yeterli seviyede değil. Bakın dün Çukurova'dan bir arkadaşımızla konuştum. Adana bölgesinden dondan dolayı mesela çok fazla maalesef hasat elde edilemediğini ve ciddi anlamda ürünlerin zarar gördüğünü söyledi.
0: Evet,
3: demek ki evet, bir anlamda da baktığınızda gıda ürünlerinde, tarımda da bu anlamda bir takım sıkıntılar var.
0: Şimdi
3: nasıl mücadele ederiz? Evet. Konuşmak lazım tabii ki.
0: Haklısınız. Yani bu mücadelede yeni bazı ek tedbirlere ihtiyaç var mı? Çünkü uzun zamandır bakıyoruz, özellikle gıda enflasyonu, kira fiyatları bir şekilde, yani halkta da, hani hane halkı deriz ya, hane halkında da düşeceğine dair bir umut.
3: Ümit gözden, yok.
0: Evet, değil mi? Yani rakamlardan dolayı söylüyorum. Bakıyoruz çıkan anketlere, her zaman böyle yıllık bazda tekrar böyle %50'leri görecek gibi bir düşünce var. Peki şunu merak ediyorum Hakan Bey, bir yandan da çünkü merkez bankalarının da verdiği peş peşe kararlar vardı. Açıkçası sadece biz değil, herkes böyle bir belirsizlik sarmalı içinde.
3: Yani hepimiz şu anda aslında bir endişe içerisindeyiz. Çünkü yeterince her türlü tedbirin alındığına dair halkta da dediğiniz gibi belli ölçülerde tereddüt var. Hani en çok belki dile pelensek olmuşlardan bir tanesi kamu harcamalarındaki iyileştirmenin gelmemesi. Kamu harcamalarında çok da fazla bu anlamda tasarrufa gidilmemesi. Şimdi müsaade ederseniz aslında nasıl mücadele edilir enflasyonla, nasıl düşürülürle ilgili de bir iki yorum yapmak istiyorum Seda Hanım, aslında tam bu noktada. Para politikası araçlarını iyi kullanmamız gerekiyor. Yani çok fazla uzatmadan bahsedeceğim ama işte Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltebilir ama şu anda artık ortam buna çok müsaade etmiyor. Bunun daha üzerine çıkması daha büyük infiallere sebebiyet verecek. Düşmemesine şu anda herkes razı, bunu konuştuk biliyorsunuz. Zorunlu karşılıkları arttırabilir yine para politikasında Merkez Bankası ve açık piyasa işlemleriyle para arzı daraltılabilir ki bu konuda zaten uzun zamandır devam eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları var. Tabii kamu harcamaları kısıtlanabilir, azaltılabilir, tasarrufa gidilebilir, bunu konuşmuştuk. Vergi artışlarına devam edilebilir talep baskısını azaltmak için ama burada da bu silah da kullanıldı. Bu da yeterince aslında şu anda kullanılıyor ve bütçe açığını düşürmek gerekiyor. Üretimin arttırılması, ithalat bağımlılığının azaltılması ve işte ücret fiyat sarmalının kırılması gibi bir takım tedbirlere de ihtiyaç var. Burada da tabii ithalata bağımlılık ne kadar azaltıyoruz deseniz de enerjide çok ciddi anlamda dışa bağımlıyız. Ve asıl artan baktığınızda faktör de orada. Dolayısıyla burada da çok fazla oynayabilecek bir yeriniz yok. Yani aslında küresel enerji fiyatlarındaki ve kur baskısının yarattığı dezenflasyon sürecinin şu anda etkilerini, efektlerini çok da bundan sonra değiştirmek mümkün değil. Çünkü zaten yeterince bu tool'larda, yani bu her bir faktörde yeterli seviyede aslında tedbir alındı ve önlem alınmaya çalışılıyor. Ama buna rağmen enflasyon istenilen seviyede düşmüyor. Düşmemeye de devam edecek. Artmaya da devam edecek gözüküyor. Önümüzdeki aylar için de aynı endişeyi vermek mümkün. Çünkü önümüzdeki aylarda da enerji maliyetlerinde durumun çok değişeceğine dair sinyal yok. Dolayısıyla yaz aylarına doğru geliyoruz. Harcamaların yükseldiği aylara doğru da geliyoruz aslında. Ben enflasyonun şu anda önümüzdeki aylar içinde hala alarm vermeye devam ettiğini söyleyebilirim.
0: Peki şimdi Amerika Merkez Bankası faizi değiştirmedi hafta içinde. O bir miktar doları hareketlendirdi. Şimdi
3: Doğru.
0: tabii doların hareketlenmesi de enflasyon üzerinde tabii yeni bir baskı söylediğiniz gibi. Yani orada endişe verici bir yükseliş görünür mü önümüzdeki dönemde? İşte Powell ekranlara geliyor. Powell'ın da son toplantısıydı bildiğim kadarıyla.
3: Evet.
0: Yeni başkanla birlikte neler değişir? Bir de dış ticaret açığı açıklandı. Burada ithalatta bir artış görüyoruz. Böyle bir risk var mı Türkiye ekonomisinin önünde?
3: Şimdi şöyle sırayla gideyim. Amerika Birleşik Devletleri'nden biraz bahsedeyim evvela. Amerika
0: Tabii.
3: Birleşik Devletleri'nde Powell bu zamana kadar Trump'la anlaşamamalarına rağmen pes etmedi. Politikalarını da gayet düzgün bir şekilde uyguladı ve Merkez Bankası'nın nedenli özerk olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya koydu. Yani ayrı bir tebriği hak ediyor. Yaptıklarıyla işte aldığı kararlarla doğrudur yanlıştır başka bir şey ama mümkün olduğunca Amerika Birleşik Devletleri için doğru para politikalarını uyguladığını düşünüyorum ben Powell'ın. Şimdi bundan sonra Amerika'yı çok bu anlamda dile getirmek açısından değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimi halkımızın şunu anlaması lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimi dünyanın rezerv para birimi. Dolayısıyla bizim Amerika Birleşik Devletleri'ni, Merkez Bankası'nı, Fed'i, Powell'a bu kadar çok konuşmamızın altındaki sebeplerden bir tanesi zaten doların nasıl bir seyir içerisine gireceği. Şimdi hal böyle olunca sizin de söylediğiniz gibi faizi stabil tuttu, sabit tuttu ama dolar bundan biraz daha güçlü çıkmış oldu. Bir parça yükseldi. Doların bir parça yükselmesi tabii ki enflasyonist anlamda etki yaratabilir. Ama Türkiye'de dövizin yükselmesini bekleyen de çok önemli bir kesim var biliyorsunuz. İhracatçılar temelde baktığınızda ki artık sadece mal ihracatçıları değil hizmet ihracatçıları da çok ciddi miktarda bir yüzdeye oturdular ve dolayısıyla dövizin artmasını istiyorlar. Ama öbür taraftan dövizin artışı demek aynı zamanda fiyatların da yukarıya doğru seyir anlamına gelecektir. Bu da enflasyon üzerinde etki yapar. İthalata gelince ithalattaki artışımızı da analiz ettiğimizde aslında en büyük artış kaleminin yine enerjide olduğunu görüyoruz Seda Hanım. Yani tahmin edildiği gibi herhangi bir şekilde bitmiş üründe, tüketim malında bir artış yok aslında. Veya normal işte ham madde, üretime yönelik bir ham madde ya da yardımcı malzeme girişinde de bir artış yok. Oralarda hemen hemen sabit bir seyir izliyor durum ama esas artışın daha ziyade yine fiyatlardaki artıştan meydana geldiğini düşünüyoruz. Bu ne yazık ki çok tabii ki hoş bir durum değil. Çünkü maliyetiniz artıyor. Doğal olarak da üretim fiyatlarımız içerideki enflasyona zaten yansıdığı gibi ihracat
0: Tabii.
3: fiyatlarına da yansıyor olacak. Ama tek güzel haber neydi? İşte ihracatçıya yönelik kurumlar vergisine dair yeni gelecekte çok ciddi anlamda kurumlar vergisi oranlarının indirilecek olması ihracatçılar açısından şu anda en çok belki umut ışığı oldu diyebilirim.
0: Evet, yaz mevsimiyle birlikte bilmiyorum savaşa dair sanki böyle artık son açıklamalarını yapıyorlar gibi bir durum var ama yine de devam eder mi? Ekonominin üzerinde savaşın gölgesi devam eder mi?
3: Bence eder. Çünkü şu anda henüz savaşa dair her ne kadar evet yavaş yavaş sanki bir umut ışığı oluşmaya başladı desek de biliyorsunuz 15 dakika sonra dönüyoruz arkamızı yeniden bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin kesin bir duruşu var. O da ablukayı nükleer silahsızlanmanın kesin olarak sona erdiğini İran'ın deklare edene kadar biz de ablukayı kaldırmayacağız diyor. İran da biz ablukayı kaldırmadığı sürece Hürmüz'ü eski haline getirmeyeceğiz diyor. Burada bir restleşme demeyeyim ama bir çekişme var. Pakistan'da bir araya gelmek yönünde dün de okuduk hep beraber ve takip ettik. Bir olumlu ışık var. Bundan sonraki süreçte biraz daha iki taraf da artık yoruldu. Gerçi biz bunu 2 hafta önceki programımızda da konuşurken yine yoruldular demiştik. Ama 2 hafta geçti üzerinden. Ben sabahleyin baktım, tam 2 hafta geçmiş. 2 hafta önce de yoruldular dedik ama sonuçta bir şekilde iki taraf da
0: Evet, yorulsa da
3: inatçılığını sürdürüyor. Evet,
0: evet
3: sürdürüyorlar.
0: devam ediyorlar.
3: Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silahı bırakma konusundaki İran'a baskısı samimi ise ve İran da bu konuda geri adım atarsa bu tabii olumlu bir adım olur. Ama hepimiz savaşın bir an önce bitmesini ve her şeyin normal seyrine dönmesini istiyoruz. Çünkü bu enerji maliyetleri değil Türkiye açısından tüm dünya açısından ve Batı açısından çok büyük tehditler getiriyor Seda Hanım. Tüm maliyetleri arttırıyor. Dün Almanya'da bayağı bir endişe vardı. Amerika Birleşik Devletleri şimdi Avrupa'nın üzerine geliyor. İşte otomobil maliyetleriyle ilgili. O da biliyor ki enerji maliyetlerinin artmasıyla beraber aslında orada bir zaten panik havası var Avrupa Birliği'nde veya Avrupa'da. Bunu herkes bir şekilde kendi lehine fırsata çevirmeye çalışacak. Ama
0: Evet.
3: bir an önce savaşın noktalanması dünya açısından da avantajlı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum ekonomist Doktor Hakan Çınar.
3: Ben teşekkür
0: Açıklamalarınız
3: ederim. İyi
0: için
3: yayınlar.
0: görüşmek dileğiyle. Evet, yarın
3: İyi yayınlar.
0: enflasyon açıklanıyor ve ekonomist Hakan Çınar'dan tahminlerini ve bundan sonrası için öngörülerini aldık. Ve mutfaktaki pratik çözüm sandığımız dondurulmuş paketler sağlığımızı tehdit ediyor. Aman dikkat ve işte uzmanlardan uyarılar.
4: Bu pratik sebze soteyi almıştım donmuş ve geçen gün denedim, çok beğendim.
2: Meyvesi, sebzesi, eti eskiden pazar pazar gezilir, en tazesi seçilirdi.
5: Bu fiyata enginar ortada yok. Şampiyonlar gibi şu an burada. Patlıcan, kabak, salata.
2: Şimdi ise hayatın koşturmacasında tek adres dondurucular oldu. Aman dikkat, hazır paket deyip geçmeyin. O dondurulmuş paketlerin içinde gizlenen bir tehlike var.
4: Sadece mide bağırsak problemlerini önlemek açısından değil, özellikle gıdanın üzerinde birikmiş bakteriyel toksinden de kaçınmak, bunu önlemek açısından.
2: Tehlike sadece mutfakta değil, market reyonunda başlıyor. Eve ulaşana kadar geçen o kritik dakikalar aslında ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgi. İşte uzmanların hayat kurtaran o uyarısı.
4: Bence burada en çok yapılan hata gıdanın -18 dereceden çıkarılıp direkt tezgaha ve mutfak ısısına, oda ısısına konması ya da sıcak suya konması.
2: Peki çözülen gıda tekrar dondurulur mu?
4: Sağlıklı gıda tüketmek istiyorsak aslında onu çözündürdükten hemen sonra tüketmemiz daha doğrusu. Tekrar dondurmayı çok önermiyoruz.
0: Ankara'da kendisini MİT mensubu, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak tanıtıp birçok kişiyi dolandıran Şerife Yılmaz'a 10 yıl hapis cezası istendi. 1001 surat Şerife'nin telefonundan sahte devlet övünç madalyası da çıktı.
2: Her defasında farklı bir maske, kimi zaman MİT mensubu, kimi zaman diplomat, ünvanlar değişti, maskesi düştü. 1001 surat Şerife Yılmaz yakayı ele verdi. Şimdi ise hakkında 10 yıla kadar hapis istendi. Şerife Yılmaz kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak tanıtıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Yılmaz'ın birçok kişiyi bu şekilde dolandırdığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre Yılmaz bazı kişilerden işlemleri hızlandırma ve resmi onayları halletme vaadiyle para talep etti. Dijital incelemelerde ise sahte devlet övünç madalyası beratı ve farklı sahte evraklar bulundu. Mağdurlardan biri şüphelinin kendisini diplomat olarak tanıtarak güven kazandığını ve farklı zamanlarda yüklü miktarda para aldığını belirtti. İddianamede Yılmaz'ın benzer yöntemlerle çok sayıda kişiyi dolandırdığı ve bu yöntemi sistematik şekilde sürdürdüğü belirtildi. Dijital mesajlarda da kendisini farklı uluslararası kurumlarla bağlantılı üst düzey görevli gibi gösterdiğine dair kayıtlar yer aldı. İddianamede Şerife Yılmaz'ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
0: Gaziantep'te dünyaya gelen zürafa yavrusunun adı belli oldu. Sosyal medyada yapılan anket sonuçlandı. Minik zürafaya Çınar ismi verildi.
2: Sevgililer gününde doğdu. Türkiye'de doğan ilk zürafa oldu. Şimdi adıyla gündemde. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda sevindiren bir gelişme yaşandı. Parkta dünyaya gelen erkek zürafa yavrusu için isim arayışı Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı ankette son buldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldığı televizyon programında anket sonucunu açıkladı. Zürafanın adı Çınar oldu. Kasım 2024'te hamile kalan dişi zürafa Selvi'nin gebeliği yaklaşık 15 ay sürdü. Doğum 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gerçekleşti.
6: Gece doğum başladı. Doğum başladıktan sonra da 1-1,5 saat içerisinde Selvi yavrusunu doğurdu. Sağlıklı bir erkek yavrumuz oldu.
2: Türkiye'de doğan ilk zürafa olan Çınar kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.
7: Yavru zürafayı duyduk yeni doğduğunu. Türkiye'de ilk defa bir zürafa doğmuş. O da Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeymiş. Onu görmeye geldik. Babasını görmüştüm Şakir'i. O yüzden de heyecan duyduk bununla alakalı olarak.
2: Zürafa Çınar hem hikayesi hem de sevimliliğiyle Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın yeni gözdesi oldu.
0: Ve Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Ege'nin parlayan yıldızı Aydın oldu. 10 Mayıs'a kadar sürecek etkinliklerde antik miras sanatla buluşuyor. Şehrin çehresini değiştiren festivalle ilgili ayrıntılar geliyor.
2: Antik tarihçi Herodot'un gökyüzünün altında en güzel yeryüzü diye ifade edip iklimine, havasına ve doğal güzelliğine hayran olduğu Aydın, Kültür Yolu Festivali'nin çiçeği burnunda illerinden biri oldu. 6.sı düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde artık Ege'nin 3. büyük şehirlerinden biri olan Aydın'da var. İlk kez düzenlenen festival Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başladı.
8: Aslında ne kadar büyük bir zenginliğe ve hazineye sahip olduğunu gördük. Çünkü bilmediğimiz birçok antik kent bir anda sanki Kültür Yolu Festivali ile birlikte fışkırdı diyebiliriz. Onlardan biri de Aydın. Rotanızı hazırlayın çünkü Aydın'da muhteşem kültür eserleri var, antik kentler.
9: Evet. Aydın'ın en büyük özelliklerinden biri aslında arkeolojik şehirlere sahip. Çok fazla arkeolojik şehre sahip. Kıyı bandı geniş olduğu için o kıyı bandı boyunca ve biraz da gerisinde çok fazla arkeolojik kente de sahip. Onların da tabii parlatılmasını, bilinirliğinin artmasını da sağlıyoruz.
2: Aydın'daki Kültür Yolu Festivali 10 Mayıs'a kadar sürecek. Bu süreçte birbirinden ünlü sanatçılar konserler verirken kentin farklı yörelerinde kültür sanat etkinlikleri ve atölyeler düzenlenecek.
8: Kültür Yolu Festivali'ne Aydın ilk kez dahil oldu ve bu kapsamda birçok kültürel etkinlik yapılıyor. Onlardan bir tanesi de Ebru Sanatı. Aslında bu festivalin en güzel tarafı da hiç bilinmeyenleri ortaya çıkarmak. Mesela hanımefendi Ebru'yu bilmiyordu ama bunu siz yaptınız.
10: Hiç benimle de alakası olmayan sağlık personeliyim ben. Hiç alakalı
8: olmadı. Çok güzel çıktı.
2: Diğer ilgi gören çalışmalardan biri de keçe sanatı. TGRT Haber'in canlı yayınına katılan Bakan Ersoy'unsa sevindirici bir haberi var.
8: İnternet ortamında baktığında göreceksiniz antik kentlerin burada ne kadar çok olduğunu. Vaktim yok diyorsanız hemen size söyleyelim, gece müzeciliği de başlıyor.
9: Gece müzeciliği geçen seneden itibaren biz bir denemeyle başladık. Bunu niye yapıyoruz? Özellikle kıyı kentlerinde bilirsiniz hani yazın 40-50 derecelere güneşte sıcaklar çıkıyor. 40 derecelik bir ortamda turistler tabii havuz başında, deniz başından ayrılmak istemiyorlar. O zaman da otellerinden dışarı çıksınlar, biraz esnafla da buluşsunlar istiyoruz. Tarihi yerler için de bir fırsat olsun diyoruz.
2: Festival sayesinde Kuşadası ve Didim'le akıllara gelen bu kentin köklü mirası festival aracılığıyla herkes tarafından keşfedilecek.
0: Ve merakla beklenen bölümümüz geldi efendim. Astroloji konuşacağız sevgili Özlem Recep. Yine pazar gününde gün başlıyor da. Özlemciğim hoş geldin.
11: Hoş buldum Sedacığım.
0: Evet, ne diyoruz? Hıdrellez diyoruz.
11: Şahane bir hafta.
0: Yani şöyle biraz içimiz açılsın değil mi?
11: Evet.
0: Evet, çok bakalım nasıl bir hafta. Senden şahane diyorsun. Alacağım ayrıntıları. 5-6 Mayıs'ta Hıdrellez. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesinde de Hıdrellez kutlamaları için yaşayan miras deniyor. Türk dünyasında geçmişten geleceğe yeniden doğuş, baharın, doğanın canlanması güzellikler getirsin.
11: Çok da diyelim. Kıymetli değil mi Sedacığım?
0: Çok kıymetli. Sen de aslında çok güzel kurdelelerle efendim para görüyorum.
11: Evet,
0: kağıtlarımızı
11: para
0: görüyorum. Renkli renkli. Görebiliyor muyuz bilmiyorum.
11: Şöyle gösterelim ekranda.
0: Gösterelim.
11: Birazcık aslında şundan bahsetmek istiyorum bugün. Hıdrellez neden kıymetli ve önemli bilmeyenler
0: tekrar
11: için?
0: Tekrar bir gösterelim.
11: Tabii şöyle birazdan zaten ufacık böyle bir ritüel yapıyor oluruz. Dileklerimizi dilemek için. Şimdi neden önemli biliyor musun sevgili Sedacığım? Hazreti Hızır'la İlyas'ın buluştuğu bir gün olarak anılıyor, söyleniyor. 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece olarak. Bu hafta da Salı gecesi, Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece olarak çok kıymetli ve önemli. Hazreti Hızır'ın karadakilere yardımı koştuğunu, İlyas'ın da denizdekilere yardımı koştuğu söylenir ve bilinir. Hazreti Hızır'ın ermiş mi, peygamber mi olduğunu bilmiyoruz ama çok kıymetli. Ömrünün çok uzun olduğu ya da ölümsüz olduğu, zamana çok hakim olduğu ve yardım etmek için her zaman böyle iyilerin yanında olduğu bilinir. O yüzden çok kıymetlidir. Ülkemiz için de her zaman kutlanır. Ben ritüellere çok inanmam aslında. Hani böyle çok az kıymetli olan zamanlarda önemli dileklerimi dilerim. Ülkemiz ülkece de zaten kutluyor ve diliyoruz dileklerimizi.
0: Evet evet, bu dilekleri tabii ki, yani dilekler, dualar, hani böyle hep güzel düşünmek çok önemli. Bu dilekler

0: Pembe sevgiyi temsil eder. Mor yüksek benliği temsil eder. Yine parayı temsil eden renklerden. Kırmızının da frekansı çok yüksektir ama gül ağacına zaten yapacağımız için bu kurdelerle bağlayıp gül ağacına asabiliriz bunu. Bir gece bekletiyoruz, o 5-6 Mayıs gecesi bekletiyoruz ya da bunu bir toprağa gömebiliriz. Gül ağacının toprağına gömebiliriz. Ertesi günü aldık bunu. Hı. Bir nehre, bir sulu bir yere ya da denize atmak dileklerimizin bir sene içerisinde gerçekleşmesi için çok kıymetli olduğunu.
1: İnşallah.
0: En azından dileksel anlamda. Evet, niyetsel anlamda kıymetli. Ama uğur paranızı içinden almayı unutmayın. Bunu ben bir sene boyunca cüzdanımda böyle saklıyorum. Bereketim artsın diye. Dileklerimi dilerken de işte rızkımız artsın, şu kadar para gelsin olabilir, bereketim artsın, iş hayatımda böyle bir güzel bir noktaya gelelim. İşte benim ve ailemin sağlığı kuvvetli artsın, güzelleşsin gibi. Böyle hani bebek isteyenler hayırlı bir evlat dilesinler mesela bu dönem içerisinde. Bunlar kıymetlidir. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde geçer sevgili Sedacığım. O gün üzerinde oruç tutmak, namaz kılmak, Kehf suresini dinlemek, okumak, aynı zamanda Necim suresini dinlemek, okumak çok kıymetliyken mantra çalışması yapan arkadaşlar için de Hare Krishna mantra ve Grintara mantra dinlemek kıymetli olabilir o gün özelinde.
1: Herkes güzel niyetlerine kavuşsun diyelim. Evlerde de böyle bakıyorum ben bir yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde mesela evlerde temizlik yapılabilir öncesinde diyor. Ha, evet. Bu dilekler daha böyle temizlik, değil bereket, mi? Şifa.
0: Ama o gün yapmayalım temizlik.
1: Olsun. O gün değil, doğru.
0: Evet, bir de dikiş dikmeyin derler. Hani Ortadoğu'nun...
1: Vardır bir hikmeti.
0: Bizim İç Anadolu'nun kültürlerinde öyle söylüyorlar.
1: Ben
0: öyle
1: çok severim öyle nesilden nesile gelen gelenekleri. Peki güzellikler, şifalar, mutluluklar getirsin dünyamıza da hepimize diyelim. Ve Hıdır Ellez'le birlikte yeni haftaya da merhaba derken...
0: Evet.
1: Neler bekliyor acaba burçlarımızı? Bu haftanın var mı özel bir anlamı?
0: Var tabii. 1 Mayıs'ta Akrep Dolunay'ı gerçekleşmişti. Akrep Dolunay'ı çerçevesinde aslında olaylar gerçekleşecek bu hafta özelinde. Her birimiz biraz daha harekete geçeceğimiz ve tamamlanacağımız enerjiler yaşayacağız. Özellikle Eylül ve Ekim ayından beri oturtturamadığımız, hayatımızda bir türlü ne yapsak oturmayan süreçlerin oturduğu bir hafta ve dönüştüğü bir hafta olacak. O yüzden kıymetli. Burçlar özelinde de hemen anlatmaya başlayabilirim.
1: Merakla bekliyoruz. Koç burcuna özel finansal haberler diyoruz.
0: Evet, özel finansal haberler. Şimdi sevgili Sedacığım ve sevgili izleyenlerimiz yükselen burçlarınıza göre dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Sevgili Koç burçları, finansal kaynaklarınızla ilgili bir yolculuk yapabilirler bu hafta özelinde. Kapılarınız açılıyor, bir kere bunu bilin. Yani uluslararası anlamda finansal bir dönüşüm yaşayabilirler. Ev alım satım süreçleriyle ilgili bir devlet dairesinde önemli bir konu gündeminizde olabilir. Parayla ilgili olabilecek olan mahkemesel bir süreç bekleyebilir. Ne olabilir bu? Bir miras davanız olabilir, bir nafaka davanız ya da alacaklı olduğunuz bir parayla ilgili bir süreç olabilir. Eşiniz para kazanmak için yurt dışına gidebilir bu süreç içerisinde aynı zamanda. Çünkü eşlerinin paralarının arttığı bir süreç olacak ama kendileri açısından finansal dengeyi korumak durumunda oldukları bir süreç olacak. Ortaklı işler yapıyorsanız mutlaka yabancı kaynaklar ve uluslararası ya da şehirler arası kaynaklara yönelmek iyidir. Aynı zamanda eğitim ve yolculuk için para da harcayabilirsiniz. Bu hafta özelinde böyle konular var. Ailenizdeki, yani mesela akrabalarında da belki bir ameliyat, işte bir operasyon falan gündemde olabilir Koç burcu. Oturmayan pek çok işleriniz uluslararası anlamda, eğitim anlamında, taşınma, yolculuk anlamında oturacak. Merak etmeyin, bu hafta özelinde diyebiliriz.
1: Harika. Boğa burcuna geldiğimizde orada da özel hayatta bir hareketlilik.
0: Evet. Çünkü Akrep Dolunay'ı özel hayatlarında gerçekleşti sevgili Sedacığım. Akrep Dolunay'ı özelinde bu hafta peki sizleri neler bekliyor? Şimdi özel hayatınızda büyük bir dönüşüm enerjisindeyken her şeyin oturduğu bir süreci yaşayacaksınız sevgili Boğa burcu. Kıymet bilecekler. Yani hem boğalar kıymet bilirken hem de eşleri ve hayatlarındaki kişilerin onların kıymetlerini bildikleri, kavuştukları. Evet evet. Belki kavuştuğunuz bir süreç olabilir sevgili Boğa burcu. Belki bir hani ufak bir ayrı yerlerde çalışmak ya da bir eşiniz gittiyse, uzak bir yere gittiyse ya da siz gitmek zorunda kaldıysanız kavuştuğunuz bir süreci yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda eşinizin kaynaklarıyla ilgili, parasal kaynaklarla ilgili bir dönüşüm haftası olacak. Bu süreç içerisinde eşinizin bu hafta belki ameliyat ya da operasyonları gündemde olabilir. Yani konu ve merkezlerinde hep eşleri olacak ve eşleri

0: İşte ameliyatları, operasyonları, işte efendim söyleyeyim ya da para kaynaklarını nasıl kazanacaklarıyla ilgili bir süreç olacak. Ama Boğa Burcu gerçekten bu hafta aşkta böyle mutlu ve süreçlerde kıymeti bilinen bir süreç yaşıyorsa tadından doyamayacağı bir romantik anlar da yaşayacağı güzel bir hafta sonuyla birlikte başlayacak haberleri olsun diyelim. Güzel. Yani güzel bir romantik döngü var onlar için bir yandan da.
1: Aynen öyle. Ya. Evet. Boğalar ve ikizlere geldi. Geldiğimizde orada da ikizlere çalışma hayatında bazı haberleri olabilir Özlem Recep'in.
0: Şimdi çalışma hayatında ikizler burcu atağa geçtikleri bir dönem olacak. Hmm. Bazı projeleri sonlanırken bazı projelerini büyütme fırsatı buluyor ikizler burcu ama bu süreç bu hafta özelinde ortaklı işler alanında açılacak. Dostlarınızdan fayda görebilirsiniz. İş hayatında çevrenizden destek alabilirsiniz. Ve böyle kalabalıkların içerisinde kendi işinizle ilgili yeni bir yapılanma, hatta beraber şu işi mi yapsak acaba diyebileceğiniz fırsatlar gündemde olabilir. Aynı zamanda ikizler burcu bu hafta özelinde Venüs de ikizlerde güzelliğiniz, cazibeniz çok artıyor. Ve bu süreç ilişkinize ve özel hayatınıza da yansıyor olacak, merak etmeyin diyelim.
1: Peki, nasıl devam ediyoruz?
0: Evet, ve yengeçlere
1: geliyoruz.
0: Evet.
1: Yengeçlerde de yine ailevi konular galiba
0: evet,
1: çıkıyor.
0: Evet, ailevi konular gündemde. Sevgili yengeç burçları, aile ve yuvanızla ilgili olan konular gündemdeyken aynı zamanda bu süreç içerisinde mesela çocuklarınızın tam anlamıyla çocuklarınızı ya da annenizi babanızı dert ettiğiniz bir süreç yaşıyorsanız bu hafta rahatlayacak bu enerjiler ve onları merkeze koyacaksınız. Çocuklarınızı merkeze koyacaksınız sevgili yengeç burcu. Aynı zamanda yengeçlere şunu söylemek lazım. Akrep dolunayıyla birlikte öyle bir şey yaşadılar ki onlar yani aşk hayatlarında neyin nereye nasıl ilerleyeceğini gördüler ve içsel anlamda belki üzüldükleri bir şeyler varsa bu hafta cevapları alacaklar. Merak etmeyin, korkmayın, üzülmeyin sevgili yengeç burçları. Özellikle geleceğe dair plan yaparken oturtturamadığınız ne varsa bu hafta özelinde toparlayacağınız ve birbirinize kıymetini bileceğiniz özel bir süreç olabilir. Hatta bazı yengeç burçları bazı tanışmalardan geçebilir gibi görünüyor. Yalnızsa eğer ki bazı tanışmalardan geçebilir. Tanışacakları yerde iş hayatlarından bir yer olabilir gibi görünüyor. Yani iş vesilesiyle tanışacağınız kişiler hayatınızdaki belki dönüm noktası yaratacak kişiler olabilir. Bilemiyorum artık.
1: Yani evet, tabii ki bakalım nasıl bir hafta olacak evet, onlar için de. Aslanlara geldiğimizde yine aile içi bazı haberler vereceğiz galiba.
0: Evet, evet.
1: Nasıl haberler?
0: Şöyle, aslan burçları ailelerinde bir rahatsızlık gündemdeyse toparlandıkları bir süreç olacak. Ailelerindeki yakınlarının onlara ihtiyaç duydukları bir döngü olabilir. Sevgili aslan burcu aynı zamanda evin içerisinde bir tamirat, bir işte operasyon, böyle boya badana gibi ya da aniden çıkan bir arıza varsa bu hafta bunlar toparlanırken aynı zamanda aslan burçları şan, şöhret ve ünle ilgili olabilecek olan noktalarda iş hayatında gelişebilecek fırsatları kendine getirecek. Yani iş yerinde parlamayla ilgili bir süreç belki yaşayabilirsiniz ya da daha görünür olabileceğiniz fırsatlar olabilir. Bu süreçlerin içerisinde aynı zamanda sevgili aslan burcu özel hayatınızla ilgili de çok kıymetli bir süreç olacak. Özellikle yaz döneminde olan aslanlar olabilir. Yani mesela eşinden çok ayrı mekanlardadır yine, hani öyle söyleyebiliriz. Bir ayrılık yaşamışlardır. Hani küslükler vardır hayatınızdaki kişiyle, sevgilinizle belki bir küslüğünüz var. Bir barışma döngünüz vardı. Ne olacak dediniz? Bu hafta barışabilirsiniz. O krizleri yeniden yapılandırmak için bu döngüyü dönüştürebilirsiniz. Ve çocuklarınızla ilgili de önemli gelişmeler yaşanacak, haberiniz olsun diyelim aslan burçları.
1: Harika.
0: Evet.
1: Devam ediyoruz.
0: Ve başaklar.
1: Başaklar.
0: Evet.
1: Başaklar evet, nasıl bir hafta var başaklar
0: için? Şimdi başaklar büyük bir dönüşüm döngüsü içerisinden geçecekler. Özellikle fikirleriyle ilgili olan süreçlerde, yani hayatınıza aldığınız fikirleri içe çekilip artık dönüştürmek için bazı fırsatlarınız var. Bunu artık hayatınızın merkezine koyun. Yani özel hayattan tutun da kariyer süreçlerine kadar, kendi sağlığınıza kadar öyle fikirler aldınız ki akrep dolunayı, bazı yüzleşmeler, bazı sırların ya da sizin kendi içinizde sakladığınız, yakınlarınızın gerçek yüzünü gördüğünüz bir süreç oldu.
1: Bazı kararlar alması gerekecek mi? Balla kestim.
0: Evet, alacak da zaten içsel anlamda bu kararları değerlendirip hayat akışına sokarsa bu hafta özelinde şahane olabilir. Sevgili Başak Burcu, aynı zamanda taşınma da gündemde olabilir. Ev taşıması, başka bir şehre taşınma, kısa yolculuklarla birlikte ve aileye, köklere yöneleceği bir hafta olacak. Akrabaları ve ailesi tam anlamıyla merkezinde olacak Başakların bu hafta
1: Peki,
0: özelinde.
1: Teraziye mi geldik?
0: Teraziye geldik.
1: Terazi Burcu için de yine finansal kaynaklar...
0: Merkez noktada. Evet. Anladım.
1: Kapılar açılıyor mu o zaman?
0: Kapılar açılıyor. Şöyle, Terazi Burcu finansal kaynaklarını, sevgili Terazi Burcu, finansal kaynaklar elinize geçerse ya da diyelim ki bir zamanında bir yatırım yaptınız, kenara 3-5 kuruş attınız diyelim ki, bu hafta özelinde bunu nasıl değerlendirebilirim mi düşünsünler. İş hayatında olan Terazi Burçları para kazanmak için özellikle önemli toplantılar ve önemli sözleşmeler, imzalar gündemde olabilir. Bu hafta yakınlarınız ya da iş anlaşmaları, iş sözleşmeleri, iş toplantıları için mutlaka birileriyle görüşün ki para kaynaklarını oralardan getirebilsinler. Önemli bir eğitim veriyorsa mesela Terazi Burcu, para kazanabilirsiniz. Eğitimden para kazanabilirsiniz. Yolculuktan da para kazanabilirsiniz. Konuşun, görüşün ve paranızı arttırın. Yakınlarınızdan çok fayda göreceksiniz bu hafta özelinde ve uzunca zamandır değer görmediğinizi düşündüğünüz bazı noktalar varsa özel hayatınızda da konuşarak halledebileceğiniz, özellikle yine önemli kavuşmaların olacağı, yolculuklarla birlikte önemli kavuşmaların olacağı güzel bir süreç olacak. Kısa yolculuklar yapabilirsiniz birlikte, o soğukluklar varsa.
1: Evet, bak herhalde. Çok ilginç. Az vaktimiz var ama ilginç. Her burca bu sefer farklı bir şey söyledin.
0: Değil mi?
1: Genelde örtüşürdü.
0: Evet.
1: Son 6 dakikamız. Özlem Recep, ya öyle güzel zamanda tutturuyorsun ki ben yine de hatırlatayım dedim.
0: Tabii.
1: Akreplere geldiğimizde şimdi büyük bir dönüşüm demişsin.
0: Evet.
1: Şimdi biz de akrebiz ya Efsun'da. Evet. Merak ediyoruz hangi alanda bir dönüşüm bekliyoruz.
0: 1 Mayıs'ta Akrep Dolunay'ı gerçekleşti. 15 gün özelinde siz sevgili akrepler ve sevgili izleyen akrep burcu arkadaşlarımız için, seyircilerimiz için büyük bir dönüşüm geçiriyorsunuz aslında. Bu dönüşüm 2022'lerden, 23'lerden çok yakın tarih olarak söyleyebilirim. 2016'lardan, 2018'lerden kalan konularla ilgili artık böyle silkelendiğiniz bir süreç olacak. Ve yani bu işte de, özel hayatınızda da, en yakınlarınızla ilgili olan konularda da artık size yaramayan ne varsa attığınız bir süreci yaşarken tam anlamıyla böyle "oh be nefes alıyorum" diyeceğiniz, yani şu 10 günlük kritik geçirdikten sonra "oh be nefes alıyorum" dediğiniz bir süreç olacak. Bu hafta özelinde sevgili akrepler, paranızı da büyütebileceğiniz fırsatlar varken, özel hayat açısından hiç oturmayan 7 yıllık bir döngü yaşadınız. Şimdi bu hafta özelinde değer görmenin tadını çıkartın. Çünkü önemli tanışmalar da olabilir, yalnızlar ya da gerçekten 7 yıl içerisinde oturmayan, işte evlilikte, ilişkide problem yaşayanlar özelinde tam anlamıyla değer görmenin tadı da doyasıya çıkabilir diyebilirim bu hafta
1: belki
0: özelinde.
1: Belki yeni, yani ne istediğine odaklanabilir.
0: Odaklanabilir çünkü
1: sonra,
0: artık
1: 2018'ler dedin ya.
0: Evet evet.
1: Oradan
0: artık atacak her şeyi.
1: Atacak.
0: Yani bütün o kirler, paslar gidiyor. Akrep krizler yaşadın ama artık çıkıyorsun. Bazı operasyonlar da gündemde olabilir tabii. Hastalığına ve sağlığına dikkat etsin diyelim.
1: Dikkat diyoruz efendim akrepler yani olarak. Yay burcuna geldiğimizde dualar
0: kabul
1: acaba
0: oluyor,
1: gerçekleşiyor mu?
0: Evet.
1: Harika.
0: Evet. Ya sevgili Yay Burcu'nun öyle istekleri ve duaları var ki bu hafta özelinde sevgili Yay Burcu, ne düşündüğüne dikkat et, gerçek olabilir bir anda ve hayatına çekebilirsin. O yüzden dua ve meditasyon senin için çok kıymetli ve önemli olabilir. Önemli mekanlarda bulunmak sana şans ve uğur getirebilir. Haftanın genelinde kendini de yapılandıracağın güzel enerjiler olacak sevgili Yay Burcu. Bugün Yay Burcu'na geçiyor ay. Özellikle böyle saç bakımı, işte efendime söyleyeyim kıyafetinde bazı değişiklikler, saç ve imajda değişiklikler yaşayabilirsin. Hayatında sevgili Yay Burcu gerçek manada aslında böyle bir o da arındığı bir süreçten geçerken, sevgili Yay Burcu uluslararası anlamda da bazı iş fırsatları ortaklarla birlikte seni bulabilir. Bu haftayı aynı zamanda farklı iş alanları alanında da değerlendir. Özellikle işten bir çıkış yaşadıysa sevgili Yay Burcu, önemli görüşmeler ufak ufak olmaya başlayacak. Hiç içini sıkma, öyle söyleyelim. Yani işten çıkışlar ya da önemli bir hastalık atlattıysan Yay Burcu, bu hafta toparlanıyorsun. Onu söyleyebiliriz.
1: Güzel, güzel haberler.
0: Evet. Oğlaklara geldiğimizde Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlak burçları.
1: Oğlaklar ilginç gerçeklerle karşılaşacak.
0: Hem de nasıl, öyle böyle değil. Çünkü onların çevrelerinde gerçekleşen bir akrep dolunayı oldu. Sevgili oğlak burcu dostun düşmanını ayıkladığı bir dönemi yaşayacakmış gibi görünüyor. Ve aynı zamanda her şeyi tam anlamıyla ortaya çıkartacağı bir süreç olacak. Ve tam anlamıyla belki biraz yalnızlaşabilirsin ama gerçek kişilerle iş hayatında ve özel hayatında olması gerektiği şekilde ilerleyeceğin bir hafta olacak senin açından. Bunu söyleyebilirim. Sevgili Oğlak Burcu, senin açından da aslında dilek ve duaların gerçekleştiği bir alanda dolunay gerçekleşti. O yüzden bu süreçte senin istediklerini de çevrendeki kişiler sana destekleyebilir ama gerçeklerle yüzleşirken gerçekten sana değer veren sevgilin, gerçekten sana değer veren iş arkadaşların ya da eşin, kimse işte o alanda onlarla kıymet bilerek ilerlersen çok güzel olabilir. Aynı zamanda yurt dışı fırsatları var oğlak burçları için iş alanında, bunu söyleyebiliriz.
1: Peki son bir dakikada kova ve balığa neler söyleyeceğiz?
0: Kova, kariyerde büyük bir dönüşüm döngüsü yaşayacaksın sevgili kova burcu ve bu süreç içerisinde aslında büyük karşılaşmalar ve bu projeleri büyütmek için şahane bir destek alacaksın. Ev ve aile alanında büyük bir yine toparlanma ve mahkemesel süreçler sonuçlanacak diyebilirim senin açından. Kariyerde büyüme diyorum. Kovalara bu böyle bir şey söyleyeceğim.
1: Ben de maşallah diyorum.
0: Aynen öyle. Ve balıklar.
1: Ve balık özlemcimin burcuyla.
0: Evet, final. Balıklar çok büyük şans sizinle olacak. Bir kere bunun kıymetini ve tadını çıkartın. Hayatınızda son 6 aydır oturmayan bütün kapılar otururken devlet, mahkeme ve hukuksal süreçlerle ilgili, yurt dışını ilgilendiren konularla ilgili kariyer noktanıza çevirebileceğiniz alanlar gündemde olacak. Dualarınız kabul olurken aynı zamanda bu sürecin içerisinde iş fırsatlarını kaçırmayın. Büyük bir dönüşüm sizinle de birlikte, bunu da söyleyebilirim. Özel hayatta da mutluluğu yakalıyor balıklar. Bu hafta çok büyük şans var. Gidenler varsa üzülmesinler ama gelene şükredecekler ya da hayatınızda sizin kıymetinizi bileceğiniz, sizin kıymetini bilen biri öyle bir mutlu edecek ki sizi de nikah dairesinde soluğu alabilirler. Haberleri
1: Allah,
0: olsun.
1: Çok güzel ya. Hadi bakalım bekarlar. Evet. Bekar balıklar şanslı. Peki efendim, Özlem Recep'ten gelen bu harika yorumlardan sonra Hıdır Ellez dileklerimizi de nasıl yapacağımızı öğrendik. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın. Evet efendim, gün başlıyor da bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımla birlikte sizler için hazırladık. Gün başlıyor da veda zamanı, saat başında görüşmek üzere.
2: TGRT FM Haber.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
8: Aklınızda bulunsun.
10: Şimdi reklamlar.
11: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com'te.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Verdiğin perize budur gayretim. Bundan başka uyamayan doktor bey. 3 sepet yumurta sabah kahvaltım. Teker teker sayamayan doktor bey. İkileyen pilav bir yayık ayran. İster yağlı olsun isterse yavan. Yanına keseyon 5 kilo soğan. Yeyon yeyon doyamayon doktor bey. 3 tencere bamya yirin bişince. Gir bir tas su içip biraz boşunca. Her yanı sökülür karnım şişince. Sağlam goynek yiyemeyon doktor bey. Şimdi acımdan çoktan ölürdüm. Sağ olsun komşular ediyor yardım. Bir kuzudan fazla yemem söz verdim. Ayıp olur cayamayon doktor bey. Bazı az geliyor 5 kasa hurma. 7 lahanadan yapıyor sarma. Onu da mı yedim diye hiç sorma. Utanıyorum, diyemiyorum doktor bey. Günde 2 çuval unum gidiyor. Avradım her sabah ekmek ediyor. Bir kazan fasille gongul ye diyor. Arttırmaya kıyamıyorum doktor bey. Senede 40 dönüm bostan ikerin. Benden başka kimse yemesin derin. Kavını karpuzu kabıklı yerin. Acelemden soyamıyorum doktor bey. Bilmem Kara Mehmet nereye gider. Buyumuş kısmatım, buyumuş kader. Bir günde yediğim işte bu kadar. Daha fazla yiyemiyorum doktor bey. Daha fazla yiyemiyorum doktor bey.

0: reklamlar.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Olur mu yani? Size soruyorum ya.
5: İsviçre'nin Baden kentinde otobüs var ama rota yok. Line 0 yani 0 numaralı hat nereye gittiği belli olmayan bir yolculuk sunuyor. Projenin arkasındaysa sanatçı kardeşler Frank Reiklin ve Patrick Reiklin var. Amaç basit. Bırakın kontrolü, akışa kapılın.
6: Up to the mountains.
5: Otobüse binenler ne yapıyor? Şarkı söylüyor, sohbet ediyor. Hatta tünelde telefon ışıklarıyla mini konser bile veriyor. Yani klasik toplu taşıma değil, adeta mobil terapi seansı. Üstelik bilet kontrolü de yok. Kısacası bu otobüste geç kalma derdi yok, rota stresi yok. Sadece bir soru var. Bugün nereye gitmek istemiyorsun? Bulgaristan'ın Smolyan'la Pamporovo arasındaki karayolunda büyük bir heyelan meydana geldi. Rodop dağlarında yaşanan olayda yol kenarındaki zeminde önce çatlaklar oluştu. Ardından dev toprak kütlesi yamaçtan aşağı kaydı. Yaklaşık 5 ile 6 bin metrekarelik alanın etkilendiği belirtildi. Yolun 60 metrelik bölümü tamamen çöktü ve ulaşım durdu. Heyelan sırasında çok sayıda ağaç kökünden söküldü. Doğalgaz hattında hasar oluşunca gaz ve elektrik kesildi. Bölgede zemin hareketliliği sürüyor. Yeni çökme riski uyarısı yapıldı. İngiltere'nin Plymouth kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kiloluk bir Alman bombası bulundu. Orduya bağlı patlayıcı imha ekipleri bombayı kontrollü şekilde patlattı. Patlama öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. 1200'den fazla ev tahliye edildi. 400 metrelik güvenlik çemberi oluşturuldu. Ayrıca 3 okulda tedbir amaçlı kapatıldı. Yetkililer operasyonun sorunsuz tamamlandığını açıkladı. Yaklaşık 80 yıl sonra bile savaşın izleri hala tehlike oluşturmaya devam ediyor. Meksika'da işçi bayramı tatili faciayla sonuçlandı. Nayarit eyaletinde turistleri taşıyan otobüs Amatlan de Kanyas yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada en az 11 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Otobüsün Jalisco'dan yola çıktığı ve yolcuların bir eğlence merkezine gittiği açıklandı. Meksika'da otobüs kazaları sık sık yaşanıyor. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Doğu Çin'in Cheyenang eyaletine bağlı Hangzhou kentinde robot trafik polisleri sahaya indi. Toplam 15 akıllı robottan oluşan ekip özellikle yoğun bölgelerde görev yapıyor. Westlake çevresi gibi kritik noktalarda düzenli devriyeler gerçekleştiriliyor. Her bir robot bulunduğu kavşağa göre farklı görevler üstleniyor. Trafik akışını yönlendiren, ihlalleri tespit eden ve sürücülere uyarılarda bulunan robotlar insan polislerle birlikte çalışıyor. Yetkililer bu sistemle insan makine işbirliği modelinin hayata geçirildiğini belirtiyor. Uygulamanın özellikle tatil dönemlerinde artan trafik yoğunluğunu azaltması hedefleniyor. İtalya'nın Alp Dağları'ndaki etkileyici kasabası Brixen. Geceleri artık karanlık değil, adeta bir sanat galerisi. 2026 Brixen Su Işık Festivali bu yıl barışı hayal et temasıyla düzenleniyor. Yani bu festivalde sadece ışık yok, mesaj da var. 13 farklı ülkeden sanatçılar kasabanın meydanlarını, tarihi binalarını ve nehir kenarlarını dev bir sahneye çevirdi. Toplam 24 ışık enstalasyonu her biri ayrı bir hikaye anlatıyor. Ve evet, bazıları öyle etkileyici ki selfie mi çeksem, biraz düşüneyim mi ikilemi yaşatıyor. Festivalin yapımcılarının mesajı ise net. Barış önce insanın içinde başlar. Yani kısacası bu kasabada trafik yok, gürültü yok. Ama bol bol ışık, sanat ve biraz da umut var. Ve belki de en önemlisi, bu kez karanlığı aydınlatan şey sadece lambalar değil. Polis aylarca iş sürdü. Yasa dışı bahis devini adım adım takip etti. 3 milyar 812 milyon liralık para trafiği çözüldü. Bursa'daki bir şebeke o kadar kurnazdı ki yakalanmamak için parayı parçalara böldüler. Onlarca farklı kişi adına açılan hesapları kullandılar. Finansal takip yapılamaz sandılar ama siber polis oyunlarını bozdu. O paraların her kuruşu sözde iki ayrı bahis ofisine çıkıyordu. Şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı. Şebeke üyeleri neye uğradığını şaşırdı. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca iki ruhsatsız tabanca ve 18 fişeğe de el konuldu. Gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemece 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
0: Yavaş yavaş, sokmadan.
2: Yok, ben savunduğum sürece daha asla gidemez bundan sonra.
5: Sevindirici haber Antalya'dan geldi. Kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam sağ bulundu. 75 yaşındaki Dündar Yaman, Akseki ilçesinde sabah erken saatte mantar toplamak için evden ayrılmış, yaşlı adam kayıplara karışmıştı. Yaman'dan uzun süre haber alınamayınca ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde asayiş ve JAK timlerinden oluşan ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonuç verdi. Kayıp vatandaş sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yaman, ekipler tarafından ailesine kavuşturuldu. Kavuşma anlarında ise duygusal görüntüler yaşandı.
6: Geçmiş olsun. O geçti.
7: Çok geçmiş olsun.
8: Yalan söylüyor. Kaka.

0: Günaydın, mutlu pazarlar. Ben Seda Akbay. Hafta sonu haberlerine hoş geldiniz ve ateşkes süreciyle başlayacağız efendim. İki tarafında talepleri dikkat çekiyor. Washington'ın 9 maddelik bir önerisi var. İran'dan 14 maddelik karşılık geldi. Tahran yönetimi savaşın derhal sona ermesini ve ABD'nin tazminat ödemesini istiyor.
1: Savaş derhal sona erecek, ablukada yaptırımlar da kaldırılacak, ABD tazminat ödeyecek. Bunlar İran'ın barış için talep ettiği şartlardan bazıları. Washington'ın 9 maddelik önerisine İran'dan 14 maddelik karşılık geldi. Tahran'ın talepleri dikkat çekti. İlk talep Lübnan dahil savaşın tüm cephelerde son bulması. İran ayrıca askeri saldırıya karşı garanti, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesini ve deniz ablukasının kaldırılmasını istiyor. Tahran ekonomik alanda da taleplerini sıraladı. ABD'nin tazminat ödemesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi. Öte yandan İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Niksad, İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını belirtti. Bu plana göre İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Niksad, diğer gemiler için de İran Meclisi tarafından oluşturulan yasa ve İran tarafından verilecek izin doğrultusunda geçiş yapılabilecek ifadelerini kullandı. Peki şimdi ne olacak? İran'ın hangi talepleri karşılık bulacak? Tüm bu soruların cevabı ilerleyen günlerde tarafların atacağı adımlardan anlaşılacak.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump ise yine Küba'yı hedef aldı. Trump'ın yakında yönetimi devralacağı sözleri tansiyonu yükseltti. Küba'dan cevap geldi. Gerekirse ölürüz ama teslim olmayız diyorlar.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Küba'ya çok sert mesaj geldi. Yakında yönetimi devralacağı sözleri Washington-Havana hattındaki gerilimi yeniden alevlendirdi. Trump bununla da yetinmedi. Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişleten yeni bir başkanlık kararnamesine imza attı. Florida'da konuşan Trump, Küba'yı kısa sürede kontrolü devralacakları bir yer olarak tanımladı. Salonda kahkahalar yükselirken Beyaz Saray bu sözlerin şaka mı yoksa ciddi bir mesaj mı olduğuna dair henüz net bir açıklama yapmadı. Trump ayrıca İran üzerinden de dikkat çeken bir çıkış yaptı. İran'dan dönerken belki de Abraham Lincoln kıyıya yanaşıp çok teşekkürler pes ediyoruz diyecekler ifadelerini kullandı. Ancak asıl dikkat çeken adım imzalanan yeni yaptırım kararnamesi oldu. Reuters'a göre Trump yönetimi Küba hükümetinin güvenlik aygıtını destekleyen kişi ve kurumları, yolsuzlukla ve insan hakları ihlalleriyle suçlanan isimleri doğrudan hedef aldı. Kararname yalnızca Küba için değil, Küba ile iş yapan yabancı şirketleri de kapsıyor. Enerji, savunma, madencilik, finans ve güvenlik sektörlerinde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara da yaptırım uygulanabilecek. Havana ise sert tepki verdi. Küba yönetimi bu adımı toplu cezalandırma olarak nitelendirdi. Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel olası bir Amerikan müdahalesine karşı eğer bu gerçekleşirse savaşırız, kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz diyerek rest çekti.
3: No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y si fuera inevitable, ganarla.
2: Trump daha önce de İran'dan sonra Küba'ya bakabiliriz demişti.
0: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aile ve nüfus yılı programıyla ilgili önemli bir vizyon belgesi açıkladı. Aile güçlü olduğunda toplum da güçlü olur dedi. Türkiye'de doğurganlık hızının ciddi anlamda düştüğüne dikkat çeken Erdoğan 2007 yılında yaptığı 3 çocuk çağrısının yıllar içerisinde kendisini haklı çıkardığını söyledi.
4: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta. Bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir.
2: Yaklaşan tehlikeyi bu sözlerle anlattı. 2007 yılında yaptığı en az 3 çocuk çağrısının ne kadar haklı olduğunu yineledi.
4: En az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Nice akıl ve ahlak dışı ithama, iftiraya edepsizliğe maruz kaldık. Sonuçta ne oldu? Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'na katıldı.
4: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur. Dolayısıyla toplum güçlü olur.
2: Doğurganlık hızının düştüğüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakamlar tedirgin edici sözlerini kullandı.
4: Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. Kırsalda yaşayan yaşlı nüfus çocuk nüfusunu geçmiş durumda.
2: Orta yaş ve yaşlı nüfusuna ilişkin istatistiklere dikkat çekti.
4: Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. Yani her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır. Yaşlı nüfus oranımız ise 2025 itibariyle %11,1'e yükseldi.
2: Doğurganlık hızının yükselmesi için yapılan çalışmalara değindi.
4: Çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek. Yeni yasamızın başta annelerimiz olmak üzere tüm ailelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 2025 aile yılı kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Erdoğan kazananları tek tek tebrik etti.
0: Efendim, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde Ekrem İmamoğlu kavgası yaşandı. Toplantıda yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesi gerilime yol açtı. AK Partili başkanlar duruma tepki gösterdi. Taraflar arasında arbede yaşandı ve seçim sonucunda da CHP'nin adayı Vahap Seçer başkan seçildi.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunmak istendi. Belediye başkanları birbirine girdi. Kavgaların gölgesinde gerçekleştirilen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Vahap Seçer Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçimi için Ankara'da toplandı. Divan Başkanı CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İmamoğlu'nun bir mektup gönderdiğini söyleyerek bunu okumaya başladı. Ancak bu korsan girişim AK Partili belediye başkanlarının sert tepkisine neden oldu. Başkanlar tutuklu İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesine karşı çıktı. Divana doğru hareketlenme yaşandı. AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yerinden kalkarak divana doğru yürüdü. Mektubun okunmasına itiraz etti. AK Partili ve CHP'li başkanlar arasında başlayan karşılıklı söz düellosu yerini arbedeye bıraktı. Başkanlar arasında fiziksel müdahale yaşandı. Salonda arbede devam ederken CHP'li üyeler Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a etten duvar ördü. Olayların büyümesi üzerine Seçer ve Yavaş salondan çıkarıldı. Yaşanan arbedenin ardından olağan meclis toplantısına bir süre ara verildi. O sırada salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından tekrar toplantıya geçildi. Seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'di. AK Parti ise yarışa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'le katıldı. Vahap Seçer oylamaya katılan üyelerden 446'sının oyunu alarak başkan seçildi. Fırat Görgel ise 311 oyda kaldı. İmamoğlu'nun başkan seçildiği dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren DEM Parti bu seçimde de tavrını sürdürdü. DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'le Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras da Vahap Seçer'in listesinde yer aldı.
0: Bu saat kuşağında şimdi veda ediyoruz. Yayın akışımız Teoman Ege ile Lezzetin İzinde programıyla devam edecek. Saat başında Yaprak Hırka Yıldız hafta sonu haberlerinde olacak. Görüşmek üzere.
5: TGRT FM Haber.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh, günahına tövbe et. Bu zat ilim sahibi ve büyük evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatları vardır. Derdi, kim hazırlarsa ahiret azığını, gönderir Hak Teâlâ onun dünyalığını. Ve her kim çok korkarsa Allahü Teala'dan, gönderir Allah onun rızkını her taraftan. Kalp günah işlemekle zayıflar, hasta olur. Ancak tövbe etmekle hastalıktan kurtulur. Bir mümin günahına pişmanlık duysa eğer, bu tövbe demektir ki Allah onu affeder. Günahtan kaçmak için birazcık gayret etmek, hayır iş işlemekten kıymetlidir daha pek. İslam'a uygun işler insana huzur verir. Günah işlemekse gam ve elem getirir. Bir kul nefsine uyup günaha girerse az, Allah onu o halde görmekten hoşnut olmaz. Bir günde buyurdu ki, İşleyince bir günah, hemen tövbe edin ki affeder çünkü Allah. Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki, ey insan! Semayı doldursa da yaptığın günah isyan, tövbe edip imanla gelirsen bana şayet, yaparım ben de sana yer dolusu mağfiret. Sen eğer bir kimseden görürsen bir hakaret, bil ki haram ve günah işlemişsindir elbet. Ve eğer bir iyilik görürsen bir kişiden, bil ki bu da olmuştur hayırlı bir işinden. Çok günahkar ve suçlu bilsen de sen kendini, yine Hak Teâlâ'dan kesme hiç ümidini. Zira ki gazabından geniştir affı daha. Çok günahkar olsan da tövbe et, dön Allah'a. Bir günde buyurdu ki, bu insanlar acaba inanmıyorlar mı ki cehenneme, azaba? Eğer biliyorlarsa azap var elbette ki, nasıl günah işlerler o halde onlar peki? Bir kimse bir günahı işler ise gizlice, o günahın zararı kendinedir sadece. Lakin işleniyorsa aşikare olarak, çekerler zararını hem kendisi hem de halk. Eğer ki bir Müslüman günahını unutur, sevabını hatırda tutarsa bu gururdur. Küçük günahları da büyük bil ki ey insan, zira sen kime karşı eyledin günah isyan? İnsan arkadaşına demeli ki, kardeşim, lütfen beni ikaz et, olursa günah işim. Mesela biri seni günahta ikaz etse, başkası da bir kese dolusu altın verse, senin için o ikaz iyidir daha elbet. Onunla kazanılır zira sonsuz saadet.

Efendimizin emrettiği şekilde doğru olmalı ve bunda ısrar etmeli, sabır göstermelidir. Zira Peygamber Efendimiz, "Ey ümmetim ve eshabım, doğruluğa yapışınız, size doğruluk gerek. Şüphesiz ki doğruluk insanı iyiliğe sevk eder. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru oldukça ve daima doğru insan olarak kalma yollarını araştırdıkça, Cenab-ı Hakk'ın nezdinde sıddık, yani çok doğru, sadık insan olarak yazılır. Yalandan sakının. Zira şüphesiz ki yalan insanı haramlara, kötülüklere sevk eder. Bunlar da cehenneme götürür. Kişi yalancı oldukça ve yalan söyleme yollarını araştırdıkça, Cenab-ı Hakk'ın nazarında çok yalancı insan olarak yazılır" buyurmuşlardır. Eshab-ı kiramdan İbni Mesud Hazretleri de, "Münafığın üç alametinden ibret alınız. Onu bu üç tavrıyla değerlendiriniz. Konuştu mu yalan konuşur. Vaat edince sözünde durmaz. Sözleştiği zaman haksızlık ve zulmeder" buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de vaadinden, verdikleri sözden dönenler hakkında, "İçlerinden kimi de eğer Allah bize lütfundan ihsan ederse, yemin olsun ki zekatını vereceğiz, muhakkak salihlerden olacağız" diye Allah'a söz vermişti. Ne zaman ki Allah kendilerine lütfundan verince de onunla cimrilik edip vaatlerinden döndüler. Onlar öyle dönektir işte buyurulmaktadır. Hazreti Lokman Hakim'e güzel ahlakın özü nedir diye sorulunca cevap olarak doğru sözlü olmak, emaneti sahibine vermek ve kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmektir diye buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz'e "Ya Resulallah, mümin korkak olabilir mi?" diye sorulunca Resulullah Efendimiz "Evet" buyurdular. Peygamber Efendimiz'e bir başka zaman da "Ya Resulallah, mümin cimri olur mu?" diye sorulunca Resulullah Efendimiz "Evet" cevabını verdiler. Resulullah Efendimiz'e "Ya Resulallah, mümin yalancı olur mu?" diye sual edilince "Hayır, asla" cevabını vermişlerdir. Eshab-ı kiramdan Huzeyfe İbni Yemani Hazretleri, "Resulullah Efendimiz'in zamanında bir kimse bir yalan söyledi mi, bununla münafık olurdu. Yani bu bir yalan onun münafıklığına delil sayılırdı. Halbuki bugün ben sizden birinin günde 10 yalanını duyuyorum" buyurmuşlardır. Müslümanın kendisini münafıklık alametlerinden koruması lazımdır. İnsan kendisini yalancılığa alıştırır, onu kendisine huy edinirse durumu tehlikeli olur. Yalancılığın ve söylediği yalanların günahı kendisine yüklendiği gibi, o hususta kendisine uyanların günahı da yine kendisine yüklenir. Abdullah İbni Mesud Hazretleri buyuruyorlar ki, "Sözlerin en doğrusu kelamullah, yani Allah'ın kelamıdır, sözleridir. En şereflisi zikrullah, yani Allah'ı hatırlamaktır. Körlüğün, basiretsizliğin en zararlısı kalp körlüğü, kalp basiretsizliğidir. Pişmanlıkların en fenası kıyamet günündeki nedamettir. En hayırlı zenginlik gönül zenginliğidir. Azıkların en hayırlısı takvadır. İçki günahların davetçisidir. Kazançların en şerlisi, en kötüsü faizle elde edilen kazançtır. Hataların en büyüğü ise dilin yalan söylemesidir" buyurmuşlardır. Ebedi saadete kavuşmak için aklını kullanıp İslamiyet'in emirlerine uymak ve yasak ettiklerinden sakınmak lazımdır. Peygamber Efendimiz'e ve onun varisleri olan İslam alimlerine tabi olan, hal ve hareketlerinde onlara uyanlar, dünyada da sonsuz olan ahiret hayatında da mesud olurlar, ebedi saadete kavuşurlar.

0: Nezaket ve hoşgörü. Belki duygusallığımdan olacak, bilemiyorum ama insanların hal ve hareketlerinden çok çabuk etkileniyorum. Elbette ki yaşadığımız sürece iyilerle olduğu gibi kötülerle de karşılaşacağız. Elbette mutluluğumuzun içinde acıları da yaşayacağız. Ama her şey bir tarafa, ister işçi, ister patron, hatta ister dilenci olsun, değil mi ki insanız? Birbirimize saygılı ve hoşgörülü olmalıyız. Bunu neden mi söylüyorum? Yaşadığım bir hadiseyi gerçekten unutamıyorum da ondan. Sizlere de anlatmak istiyorum. Ben bir kahvede hem çaycı hem de garson olarak çalışıyorum. Çalıştığım kahvenin iki ortağı var. Ben sadece bir işçiyim. Bundan da hiç utanmıyorum. Başımdan geçen hadise ise bir Ramazan günü oldu. Mübarek günler dolayısıyla kahveyi sabahtan değil de öğleden sonra açıyoruz. Bir bakıma iftardan sonrası için hazırlık yapıyorum. Hem de sahura kadar açık tutuyoruz. Patronlarımdan biri midesinden rahatsız olduğu için oruç tutmuyor. Diğeri ise orucunu hem aksatmadan tutuyor hem de akşam iftarlığımızı evinden getiriyor. Bir akşam Osman abi kahveye geldi.
1: Fahri.
0: Buyur Osman abi.
1: Kayınvalidemler bu akşam bizi iftara davet etmiş. Kusura bakma. İftarlığınıza getiremeyeceğim.
0: Sözüm olur abi. Sen merak etme, biz başımızın çaresine bakarız.
1: Veysel.
2: Buyur abi.
1: Biz iftara davetliyiz. Fahri'nin yemeğini bu akşamlık lokantadan alıver. Olur mu canım?
2: Tamam, merak etme sen abi.
1: Hadi şimdilik hoşçakalın.
0: İşte böyle iyi adamdır Osman abi. Kendi bir yere gitse bile bizi mutlaka düşünür. Benim için nereden ne yediğim hiç fark etmiyor. Orucumu açayım, karnım doysun yeter. İftar vaktine yakın lokantadan yemeklerimiz geldi. Veysel abi ikimize de tas kebabı söylemiş. Sağ olsun. Ezan da ha okundu ha okunacak. Ben masayı hazırlıyorum. Bu ara baktım Veysel abi çoktan yemeye başlamış bile. Birkaç dakika daha bekleyip benimle yeme nezaketini benden esirgemişti. Ne yapayım, hiç oralı olmadım. İftardan sonra gelecek müşteriler için çayı demleyip ezanla birlikte sofraya oturdum. Veysel abi neredeyse ekmeğin yarıdan fazlasını bitirmiş. Buna da olsun dedim. Ama bana söylediği yemeği görünce bayağı kırıldım. Kendine bir porsiyon, bana da oruçlu olduğumu bildiği halde sadece yarım porsiyon getirtmişti. Bu kez dayanamadım. Veysel abi ya. Biliyorsun sahura kadar buradayız. Bu kadarcık yemekle nasıl doyarım? Bana da bir porsiyon söyleyemez miydin? Parası neyse öderdim ben.
2: Ne bileyim oğlum ya. Doyarsın zannettim.
0: Neyse, ben şimdi lokantaya telefon eder getirtirim.
2: İyi ya işte.
3: Bereketli olsun çocuklar.
0: Sağ ol amca.
3: Çok açım. Bana da bir lokma bir şey yedirir misiniz?
2: Ver şuna 3-5 kuruş da gitsin başımızdan.
0: Ama Veysel abi.
2: Çok konuşma da gönder hadi. Yoksa sabaha kadar susmaz başımızda.
0: Ben kendi yemeğimi veririm abi. Senin de başın ağrımaz. Gel amca gel. Gel şu yemeği sen ye.
3: Allah senden razı olsun evladım.
0: Severek isteyerek kendi yemeğimi o amcaya verdim. Ben de hemen lokantayı aradım ama yemek kalmamıştı. Sahura kadar çayla idare ettim. Sahurda eve gittiğimde bir de ne göreyim? Annem börek yapmış. Bir taraftan anamın güzel böreğini yerken bir taraftan da olanları anlattım. Annem ağlamaya başladı. Oğlum bana telefon etseydin ya ben sana yemek getirirdim dedi. Oysa benim aradığım şey yemek miydi? Yoksa nezaket ve hoşgörü müydü? Ne olur bu iki kelimeyi hayatımıza düstur olarak yerleştirelim. İnsanların gerçekten sevgiye, nezakete ve hoşgörüye ihtiyaçları var.

0: yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki mesela bazı zamanlarda deprem anı olabilir veya işte ne bileyim depremden sonra yıkıntıların altından bazen canlı falan çıkarılıyor ya. Bunları ifade etmek için basında çok fazla şey kullanılıyor. Mucize kelimesi kullanılıyor. Yani işte büyük mucize, yok işte mucize eseri kurtuldu gibi ifadeler kullanılıyor. Bunu buralarda kullanmak uygun mu? Bir de yaratma kelimesi var. Dinleyicimiz hasreten onu da sormuş. Onu da diyor bir tehlikesinden bahsedebilir misiniz diyor.
1: Estağfurullah. Şimdi Cenab-ı Hak olağanüstü haller yaratır. Daha doğrusu Ehl-i Sünnet talebeleri açıklarken buyuruyorlar ki Allah-u Teala'nın adeti ilahiyesi yarattığı şeyleri sebepler zinciri altında yaratır. Ama bu sebepler olmadan da uzun zaman dilimi içerisinde olacak hadiseleri bir anda yaratabilir. Buna gücü yeter. Çünkü kudreti sonsuzdur. Bir anda yaratabilir mi? Yaratabilir. Böyle olağanüstü yarattığı şeyler var Cenab-ı Hakk'ın. Mesela peygamberlerde bu olağanüstü haller yaratılır. Yaratmıştır. Bunları o peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi yapmıyor. Zaten Allah-u Teala'nın dışında kimse yaratma tabiri kullanmaz. Peygamber de olsa, melek de olsa kullanılmaz. Kullanma küfürdür buyuruyor. Çünkü yaratmak ona mahsustur. Efendim benim niyetim, niyetle alakası yok bu işin. Dolayısıyla peygamberler için kullanılan bu kelimeyi başka şey için kullanmak uygun değil. İnsanlarda altyapı yok. Hele gazeteci, televizyoncu, radyocu, kendimize katalım. Altyapı olmadığı için böyle bir şey görünce hem İslamiyet'e inanmaz, hem peygamberlere inanmaz, hem onların gittiği yolda gitmez. Ama kullanacak başka bir kelime bulamadığı için de getirir. Burada da bu kelimeyi de kullanır. Abuk subuk şekilde kullanır. Olağanüstü olarak. Mucize değil bu. Çünkü mucize peygamberlerde yaratır Cenab-ı Hak. Keramet evliyada yaratılır. Firaset salih kullarda meydana gelir. İsraç da kafirler dahil fasıklarda da meydana gelebilir. Bunların hepsi olağanüstü haldir. Mesela salih bir kulun yanına gidiyorsun. Mesela hayırdır? Bir sıkıntın mı var? Benim sıkıntımı bildi. Firasetiyle bildi. Yani Cenab-ı Hak ona onu veriyor. Yani onun gelişinden, halinden ve hatta kalbinin o andaki yayınlamış olduğu frekans neyse
0: hissediyor.
1: Hissediyor ve diyor ki senin böyle bir borcun var herhalde, bir derdin var, bir sıkıntın var, onun için geldin herhalde dediği zaman bunu bildi. O salih kulu bunu bilmek için söylemedi onu. Tabii olarak meydana geldi. Çünkü Allah-u Teala sebepsiz olarak onun kalbine, öbürsünün kalbindeki hali o frekanslar yansıyıverdi, bildi. Keramet olarak da evliyasında oluyor. Taşı alıyor, altın oluyor mesela. Halbuki o taşın altın olabilmesi için, taşın atomlarının altına dönüşebilmesi için, belki sebepler zinciri altında, uzun zaman dilimlerinde o atomları, o molekülleri değiştirmek, kimyasal olarak veya değiştirmek mümkünse, uzun zaman dilimi ister. Değil mi?
0: Evet.
1: Ama Cenab-ı Hak o uzun zaman dilimine gerek kalmadı. O anında aynı şekilde o atomlar, moleküller değişir. Taşın atomları altın atomlar haline dönüşüverir. Buna da keramet denir. Veyahut da mesela gelir adam bir düşüncesi vardır. Yolda gelirken sen böyle böyle düşündün. Nereden bildi falan. Allah-u Teala bildiriyor. Yani şeffaf bir kabın içerisindeki olan nasıl dışarıdan gözüküyorsa Allah-u Teala da evliyasına bunu ihsan etmiş. O bunu bilmek için veyahut da söylemek için değil, tabii halde zuhur ediyor. Peki bunun böyle zuhur etmesinin sebebi mucizeyi yaratması, kerameti yaratması ve Allah-u Teala sevdiği kulları kendine yaklaştırmak için. Yani önce o keramet sahibi olan zat da bunları görünce, sonra peygamberlerdeki onları görünce der. Bu evliya, bu peygamberin varisi olarak bunda bu zuhur etti. Peygamber, yaratan peygamber de değil, öyleyse Allah-u Teala der, ben Allah-u Teala'nın kulu oluyorum. Çünkü bunlar da vesile. Evliya da vesile, peygamber de vesile. Allah-u Teala'ya yaklaştırır. Peki dinleyicilerimiz diyecek ki kafirlerde, fasıklarda da, bidat ehlinde de istiraç, olağanüstü haller zuhur ediyor. Bunlar niçin oluyor? Nasıl ki keramet sahibi evliyayı tanıyan, onda o kerameti görüp Allah-u Teala'ya yaklaşıyorsa bazıları, bazıları da fasık ve hatta kafirlerde olağanüstü sihir dediğimiz, ondan sonra israç denilen o hallerin zuhur etmesiyle bunlar da onların sapıtmasına sebep olur. Ve cahil halk da su üstünde yürüyeni, havada uçanı şey zanneder, keramet sahibi zanneder. Halbuki keramet sahibi o değil. Hatta İmam Rabbani Kutsu Sözleri hepimizin anlayacağı bir ifade kullanmış. Buyuruyor ki keramet ölüleri diriltmek değil. Dirilse ne olacak diyor. 3-5 gün yaşayacakken ölecek. Bir faydası dokunmaz onun diriltmesinin. Keramet ölü kalpleri diriltmektir. Esas keramet budur buyuruyorlar. Dolayısıyla hani istiraç olarak Allah-u Teala birisine bir şey vermiştir. Havada uçuyordur, bilmem neyi yapıyordur, bir şey şunu yapıyordur, bunu yapıyordur falan. Bunların bir kıymet harbiyesi olmaz. Ahirette bunlar vebali olur. Hatta adamı daha çok aynı şekilde cehenneme çeker, azabını da arttırır buyuruluyor. Dolayısıyla mucizeyi peygamberlerin dışında kullanmak yanlıştır, doğru değildir. Keramet de evliyaya mahsustur. Onu da başka yerde kullanmak mümkün, uygun değil. Firaset, salih olan, itikad düzgün olan her mümin de zuhur edebilir. Kafirde firaset, kafirde keramet aranmaz. Kafirlerde istiraç olur. Olağanüstü halleri Cenab-ı Hak onlara da verir. Hatta meşhurdur. Biz Türkiye Gazetesi'nde bunu defalarca Türkiye Gazetesi'nde yazıldığı biliniyor. Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin Emel abiler, Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin Hayatını Evliya Mahsusu'nda yazdırdıkları gibi film haline de getirildi o. Çok kimse bunu görsel olarak da gördü. Dinledi, izledi. Okuyanlar da oldu. Ha, niye anlatmak istiyorsunuz diyeceksiniz. Orada Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri Bursa kadısıydı. Kadı Mahmud'du yani. Ama Üftadi Hazretleri'ne girerek kalbindeki dünya sevgisi çıktı. O elde ettiği bilgiler Allah rızasına dönüştü ve Allah'tan sevgili kulu oldu. Allah'tan sevgili kulu oldu. Şimdi Bursa'da kadıyken Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri kadıyken bir hadise vuku buluyor. Eskici Mehmet Efendi var. Garip bir vatandaş, onun evliya olduğunu, mübarek bir zat olduğunu biliyor. Her demiş bu sene de demiş hacca gidemezsem demiş de hanım benden boş olsun gibi bir laf etmiş. Şimdi o zaman Mustafa Bey hani bir hafta kala şimdi hacca gidilir mi? Gidilir. Niye? Uçağa binersin gidersin. Zaten bir hafta içerisinde haccın bütün menasikini yerine getirirsin. Mümkün. Şimdikileri anormal değil. Ama o zaman öyle değil. Otobüs yok, tren yok, tayyare yok.
2: 6 ay.
1: Yani 3 ay gideceksin, 3 ay gelişen 6 ay. Yani 3 ay öncesinden bunun çıkması lazım. Bursa'dan hacılar gitmiş. Bu da böyle demiş. Çok sıkılmış. Ondan sonra gitmiş eskici Mehmet Efendi'ye. Demiş vaziyet böyle.
2: Bir vatandaş mı bunu söylüyor?
1: Bir vatandaş. Evet. Bir mümin. Saf, temiz bir mümin. Üftadi Hazretleri'ne gidiyor adam. Eskici Mehmet Efendi'ye havale ediyor. Tabii oradan geldiği için yum gözünü diyor. Yumuyor gözünü. Açıyor. Arafat'ta. Arafat'a çıkmışlar. Haç vazifelerini yapmış Mehmet Efendi orada. Beraber gitmişler. Özel helikopter varmış Mehmet Efendi'nin. Ondan sonra haç vazifelerini yapmışlar. Helikoptere de yük alacak durumlar olmadığı için Bursa'dan gelen hacılarla görüşmüşler. Onlara da aynı şekilde emanetlerini vermiş. Yani siz demiş işte deveyle katırla geleceksin onlarla getirin. Geliyor. Bir hafta sonra, iki hafta sonra çıkıp geliyor. Hanım diyor ki nereden geliyor? Hacıdan geliyor.
2: Hacıdan geliyor. Hadi oradan. Hacıdan geliyormuş.
1: Doğru Kadı Mahmud'a. Diyor ki böyle böyle. Bu beni boşadı. Bizim diyor, bizim durum bu. Şikayetçiyim. Bunun üzerine o mümine diyor ki doğru mu sen ne diyorsun diyor. Efendim doğru diyor. Nasıl oldu bu diyor ya. Yani hacca diyor bir hafta iki hafta kala diyor nasıl gittin? Diyor ki efendim eskici Mehmet Efendi'ye gittim. O da yum gözünü dedi de oraya gittim. Çağırın diyor eskici Mehmet Efendi'yi. Bu diyor bir şeyler söylüyor doğru mu doğru diyor. Anlamadım diyor. Yani yumdun gözünü bir anda diyor Mekke'ye mi gittiniz diyor. Evet diyor.
2: Hac yapıp geldi
1: ya. Hac yapıp geldiniz. Kadı ya. Diyor ki sen ne diyorsun diyor ya. Nasıl olur bu? Eskici Mehmet Efendi bu. Kadı Efendi diyor. Allah-u Teala'nın düşmanı olan şeytan bir anda doğudan batıya, batıdan doğuya gidiyor. Bu diyor Allah-u Teala'nın düşmanı. Allah-u Teala buna bu imkanı vermiş. Allah-u Teala düşmanı olan şeytana bunu verir de evliyasına niye vermesin ki diyor. E şimdi o zamanki kat da şimdiler şimdiki gibi değil. At yapısı var. Düşündürücü diyor. Bunu bir tahkik etmek gerekir diyor. Ya burada tıkanıyor. Burada tıkanıyor. İlim çözmüyor bunu. Elde ettiği ilim yetmiyor buna. Diyor ki mesele hacıların dönüşüne aynı şekilde ertelendi. Hacılar dönüyor. Çağırıyorlar Kadı Efendi. Daha girişte hemen durduruyor. Kadı Efendi adamları koymuş oraya. Doğrudan doğruya işte falanın diyor. Bizde diyor kim görüştü falan gelsinler. Geliyorlar. Görüşüyorlar. Ondan sonra soruyor. Evet diyor biz bunu gördük. Arafat'ta beraber tavaf ettik. Kabe'de beraber aynı şekilde tavaf ettik. Şeytan taşladık. Ve bize de diyor aynı şekilde getirmemiş diyor. Bunları verdi diyor. Bunlar da onun. Şahitler. Dava düşmüştür. Düşmüşler. Kadın Mahmud'un kafası karışmış. Ondan sonra doğru. Üftade Hazretlerine. Üftade Hazretlerine. Tabii Üftade Hazretleri birden kabul etmiyor. Zorluyor. Zorluyor. En sonunda Kadı Mahmud oluyor. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Üftade Hazretleri. Diyeceksiniz efendim niye anlattınız bunu? Orada eskici Mehmet Efendi'nin söylediği bir şey var. Allah-u Teala'nın düşmanı olan şeytan bir anda buradan buraya gidiyor. İnanıyor musun buna? İnanıyorum. Oluyor mu? Oluyor. Ya Allah-u Teala'nın düşmanı. Cenab-ı Hak ona o fırsatı veriyordu. Evliyasına vermez mi? Verir. Bu ne? Evliyasında keramet. Öbürsü istiraç. Ona istiraç deniyor çünkü inanmıyor. İşte dünyada tamam bu olağanüstü haller zuhur edebilir. Dolayısıyla mucize peygamberler için kullanılır. Keramet evliya için kullanılır. Firaset mümin kullar için, salih kullar için kullanılır. İstiraç da kafirler için. Yaratmak yoktan var etmek demektir. Bu sadece Allah-u Teala'ya mahsustur. Hangi niyetle, hangi düşünce ile olursa olsun Allah-u Teala'nın dışında birisine yaratmak kelimesini kullanmak küfür olur, imanı götürür. Allah-u Teala muhafaza eylesin hepimizi.
0: Amin. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Kadın, fasık kadın veya erkek mektubat okursa feyz alır mı? Mektubat okumaktan hasıl olan faydalara kavuşur mu?
1: Kavuşur tabii. Az az da olsa oradaki nurlar yavaş yavaş onun kalbini temizler. Fasıktır, kalbi kararmıştır. Peki kalbi kararmış olanlara niçin aynı şekilde kelime-i tevhid çektiriyorlar? Niçin evliya-i kiramın hayatlarını ve kitaplarını okuması tavsiye ediliyor? Kalbindeki su necaset dolu. Ya da bulanık, çamurlu. Oradan temiz zemzem suyu geliyor. O su geldikçe orası karışır. O ısrar ederse o yavaş yavaş temiz su bulanık suyu gidermeye başlar. Giderdikçe bunun gözünün önündeki perdeler kalkmaya başlar. Fasıksa günahlarını tövbe eder. Bidat sahibi ise ama inanarak okuyor. Bidat sahibi ise bidatın kötülüğünü görür. Bidatın kötülüğünü görür. Çünkü mektubatı okumak insanın ihlasını artırır. Yani Allah-u Teala'nın rızasına yaklaştırır insanı. İhlastan murat o. Mesela Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri buyuruyor ki İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya-i Ulum kitabını orijinalini ama aslını İnsafla sayfalarını karıştıran kafirin hidayete ermesi ümit edilir buyuruyor. Ya bu derece aynı şekilde şey mi? Kuvvetli mi? Evet tabii İslam alimlerinin kelimi bu. Yani sen fasıksın dokunma öyle bir şey yok. Fasık da olsa gelsin.
0: Dinleyicimiz bir şey hatırlıyorum da diyor onun için soruyorum bunu. Hani haram işleyen kişiye gelen feyizler ona fayda yerine zarar verir diye bir şey diyor duymuştum diyor.
1: O dediği yanlış değil. O dediği yanlış değil.
0: Ama bununla doğru, o aynı şey değil.
1: Bu ikisi aynı değil. Bu ikisi aynı değil. Adam haram lokma yemeye devam ediyor. Haram lokmaya devam ediyor. Ondan sonra da aynı şekilde kelime-i tevhid de çekiyor. Ya bir şekilde bir bağlantı geliyor, bir akıntı geliyor. Ama bu gelen akıntı onu istiraç sahibi yapar. Mesela bidat sahipleri tesbihat çekiyor. Bidat sahibi olduğu halde. Fasıklar da çekiyor. Bu fıskı sebebiyle onda olağanüstü haller zuhur edebiliyor. Halini değiştirmediyse bu gelen istiraçtır. Yani ona gelen zehir olmuştur. Ama halini değiştiriyorsa, mektubatı okumak suretiyle bu kimse ama zıvanadan çıkıyorsa demek ki zehire dönüşüyor. Zehire dönüşüyor. Ama tövbe hatırına geliyorsa, günahlarına aynı şekilde pişmanlık duyuyorsa fayda sahasıl oluyor demektir o.
0: Sık sık secde-i sehiv yapma ihtiyacı duyan, namazda kaç rekat olduğunu unutan kimse secde-i sehiv yapar mı yapmaz mı?
1: Yapmaz. Çünkü sık sık diyor. Vesveseye dönüşmüş artık o. Artık öğle namazına başladı mı ikindiye kadar secde-i sehivle vakit geçirecek.
0: Son nefeste kalpte kime sevgi varsa ona göre imanla gidip gitmeyeceği belli olurmuş. Buradaki kim kısmı şey mi acaba?
1: Yani, Allah-u Teala onun peygamberi Muhammed Aleyhisselam ve onun varisleri. Veya düşmanları. Allah-u Teala'nın peygamberinin o peygamberin varisleri. Ne muhabbet varsa imanla gider. Ve muhabbet değil de bunlara düşmanlık, buğz varsa imansız gider. Onun için de mesela hatırlarsan biz bir İslam ve toplum programında büyüklerden bir zatın sözünü nakletmiştik. Hatta ben onu okurken bile irkildim. Zaman zaman da naklediyoruz biz onu. Bu zat buyuruyor ki Eshab-ı Kiram'dan herhangi birisine buğz varsa o birçok damar var. O damarlardan birisinde bu buğz varsa ölürken senin ruhun o damardan çekilirse iman tehlikeye girebilir buyuruyor. İman tehlikeye girebilir. Dolayısıyla kime muhabbet varsa da murat bu Osman Hülya Mustafa Tokgözü değil. Allah-u Teala ve onun sevdiklerine muhabbet varsa imanla gider. Ama Allah-u Teala ve onun sevdiklerine buğz varsa imansız gider.
0: Büyüklerimize diyor sevginin artırmanın bir yolu var mı?
1: Var. Çok kitap okumak, dediklerini çok yapmak. Ne kadar çok okur, ne kadar çok onların dediklerini yaparsan muhabbet o nispet artar. Otomatik olarak o. Yani efendim 2 kere 2 4 siz TGRT FM'e gelin biz size bunun formülünü bildirelim. Yok öyle bir şey. Formül belli. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala buyuruyor ki beni arayan kitaplarımın arasındadır. Ben kitaplarımın arasındayım, satırların arasındayım. Okudukça sevgin de artar, muhabbetin de artar ve ittiba da artar sevgi varsa.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini sana en güzel melodilerle yaşatan tek radyo
2: TGRT FM.
3: Akıl göz gibidir. Din bilgileri de ışık gibidir. Yani insanın aklı gözü gibi zayıf yaratılmıştır. Gözümüz maddeleri, cisimleri karanlıkta göremiyor. Allahü Teala görme aletimizden faydelenmemiz için güneşi, ışığı yaratmıştır. Güneşin ve çeşitli ışık kaynaklarının nuru olmasaydı gözümüz işe yaramazdı. Tehlikeli cisimlerden, zararlı yerlerden kaçamaz, faydalı şeyleri bulamazdık. Evet, gözünü açmayan veya gözü bozuk olan güneşten faydalanamaz. Fakat bunların güneşe kabahat bulmaya hakları olmaz. Aklımız da yalnız başına maneviyatı, faydalı, zararlı şeyleri anlayamıyor. Allahü Teala aklımızdan faydalanmamız için peygamberleri, İslamiyet ışığını yarattı. Peygamberler dünyada ve ahirette rahat etmek yolunu bildirmeseydi aklımız bulamaz, işe yaramazdı. Tehlikelerden, zararlardan kurtulamazdık.
0: Şimdi reklamlar.
4: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
7: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
0: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: TRT Haber'den iyi günler sevgili izleyiciler. Hafta sonu haberleriyle karşınızdayız. Hızlıca başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan aile ve nüfus yılı programında konuştu. Aile güçlü olduğunda toplum da güçlü olur dedi. Türkiye'de doğurganlık hızının düştüğüne dikkat çeken Erdoğan, 2007 yılında yaptığı 3 çocuk çağrısını yıllar içinde kendisini haklı çıkardığını sözlerine ekledi.
1: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir.
2: Yaklaşan tehlikeyi bu sözlerle anlattı. 2007 yılında yaptığı en az 3 çocuk çağrısının ne kadar haklı olduğunu yineledi.
1: En az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Nice akıl ve ahlak dışı ithama, iftiraya, edepsizliğe maruz kaldık. Sonuçta ne oldu? Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'na katıldı.
1: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur, dolayısıyla toplum güçlü olur.
2: Doğurganlık hızının düştüğüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakamlar tedirgin edici sözlerini kullandı.
1: Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. Kırsalda yaşayan yaşlı nüfus çocuk nüfusunu geçmiş durumda.
2: Orta yaş ve yaşlı nüfusuna ilişkin istatistiklere dikkat çekti.
1: Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. Yani her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır. Yaşlı nüfus oranımız ise 2025 itibariyle %11,1'e yükseldi.
2: Doğurganlık hızının yükselmesi için yapılan çalışmalara değindi.
1: Çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek. Yeni yasamızın başta annelerimiz olmak üzere tüm ailelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 2025 aile yılı kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Erdoğan kazananları tek tek tebrik etti.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda ara tatilin yeni eğitim yılında kaldırılabileceğini söyledi. Okulların daha geç açılıp daha erken kapanacağı bir model üzerinde çalıştıklarını anlattı. Bakan Tekin okul güvenliğiyle ilgili alınacak yeni önlemler konusunda önemli açıklamalar yaptı.
3: Okulların açılışını Eylül ayında öteleyeceğiz. O aradaki tatil kısmı buraya eklenebilir.
2: Ara tatilin kaldırılabileceği sinyalini verdi. Ancak çocuklarımız 2 hafta fazla okula gelmeyecek dedi. Planladıkları yeni formülü anlattı.
3: Bu ara tatilleri kaldırmak değil, ara tatilleri yaz tatiline eklemek.
2: Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin 2026-2027 eğitim öğretim yılında ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu söyledi. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız dedi. Düzenleme için eğitim döneminin başlayacağı Eylül ayını işaret etti.
4: Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
5: Bir haftalık tatil değil de 15 tatilde 20 gün tatil olsa benim görüşüm daha iyi olur.
2: Tekin ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının benzerlerinin yaşanmaması için yeni eğitim öğretim döneminde yeni tedbirlerin alınacağını duyurdu. Okullarda kolluk kuvveti görevlendirilmesinin kalıcı değil, geçici bir tedbir olduğunu açıkladı. Okullarda görevlendirilecek kişilerin özel eğitimli olması gerektiğini belirtti.
4: Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen bir ekip olsun.
2: Tekin 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin düşürülmesi ödemesi meselesine ilişkin olarak da konu tartışmalı değerlendirmesinde bulundu. Ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum ifadesini kullandı.
6: 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken artık çocuklarımızın bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek öğretime devam edebilmesi lazım.
0: 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu da 18 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
7: Kahramanmaraş'taki okul saldırısından 18 gün sonra bir acı haber daha geldi. 11 yaşındaki Almina'nın küçük bedeni daha fazla dayanamadı. 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 14 yaşındaki İsa Aras, Mersinli polis babasının silahlarıyla okula giderek katliam yapmış, saldırıda bir öğretmen 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 13 öğrenci de yaralanmıştı.
8: Balım.
7: 11 yaşında 5. sınıf öğrencisi Almina Ağaoğlu da yaralılardan biriydi. Durumu ağırdı. 18 gün dayanabildi. Sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Almina'dan gelen üzücü haberle saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
0: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde Ekrem İmamoğlu kavgası çıktı. Toplantıda yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesi gerilime yol açtı. AK Partili başkanlar duruma tepki gösterdi. Taraflar arasında arbede yaşandı. Kavgaların gölgesinde gerçekleştirilen seçimde CHP'nin adayı Vahap Seçer 446 oyla başkan seçildi.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunmak istendi. Belediye başkanları birbirine girdi. Kavgaların gölgesinde gerçekleştirilen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Vahap Seçer Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçimi için Ankara'da toplandı. Divan Başkanı CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İmamoğlu'nun bir mektup gönderdiğini söyleyerek bunu okumaya başladı. Ancak bu korsan girişim AK Partili belediye başkanlarının sert tepkisine neden oldu. Başkanlar tutuklu İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesine karşı çıktı. Divana doğru hareketlenme yaşandı. AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yerinden kalkarak divana doğru yürüdü. Mektubun okunmasına itiraz etti. AK Partili ve CHP'li başkanlar arasında başlayan karşılıklı söz düellosu yerini arbedeye bıraktı. Başkanlar arasında fiziksel müdahale yaşandı. Salonda arbede devam ederken CHP'li üyeler Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a etten duvar ördü. Olayların büyümesi üzerine Seçer ve Yavaş salondan çıkarıldı. Yaşanan arbedenin ardından olağan meclis toplantısına bir süre ara verildi. O sırada salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından tekrar toplantıya geçildi. Seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'di. AK Parti ise yarışa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'le katıldı. Vahap Seçer oylamaya katılan üyelerden 446'sının oyunu alarak başkan seçildi. Fırat Görgel ise 311 oyda kaldı. İmamoğlu'nun başkan seçildiği dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren DEM Parti bu seçimde de tavrını sürdürdü. DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'le Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras da Vahap Seçer'in listesinde yer aldı.
0: Sosyal medyada reklam yapan avukatlar mercek altına alınıyor. Türkiye Barolar Birliği reklam yasağını ihlal edenleri tespit etmek için özel bir takip merkezi kuruyor. Yeni düzenleme ile birlikte avukatların sosyal medya paylaşımlarına daha sıkı denetim geliyor.
8: Apartmanda hayvan beslemek yasak mı, suç mu?
9: O dubayı kaldırıp kendi aracını park ederek cevap verebilirsin. Kamusal alanlar işgal edilemez.
2: Kimi hukuki bilgi veriyor, kimi tartışmalı konularla etkileşim topluyor.
10: Affeden tarafın dava hakkı yoktur.
2: Avukatlar artık sosyal medyada milyonlara ulaşıyor. Ancak bu durum çok kritik bir soruyu da beraberinde getiriyor. Yapılan her paylaşım meslek etiğine ve hukuka uygun mu?
11: Her giydiğimde inanılmaz mutlu oluyorum. Bugün birlikte adliyeye gidiyoruz ve bunu yapmak için havanın en kötü olduğu günü bulduk.
2: İşte bu sorulardan yola çıkan Türkiye Barolar Birliği düğmeye bastı. Avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin merakla beklenen yeni düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
10: Aldatılan eşin öncelikle 6 ay içerisinde zinaya dayalı bir boşanma davası açması gerekir.
2: Yeni yönetmelikle birlikte artık hiçbir paylaşım denetimsiz kalmayacak. Barolar bünyesinde kurulacak merkezler yazılı, görsel ve dijital mecraları mercek altına alacak. Reklam yasağını ihlal eden, haksız rekabete sebep olan içerikler tek tek tespit edilip ilgili barolara bildirilecek.
10: Birçok mahkuma tahliye yolu açılacağı aşikardır.
2: Merkez yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda yapılan paylaşımları inceleyecek. Reklam yasağı ihlali iddialarını tespit edecek.
11: Çağlayan Adliyesi'nin ferahlığını bu kadar büyük olmasını gerçekten çok seviyorum.
2: Yönetmelikte avukatların özel hayat paylaşımlarında dahi meslek itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmaları gerektiği vurgulandı.
8: Apartmanda hayvan beslemek yasak mı, suç mu?
2: Kurallara uymayanları ise ciddi yaptırımlar bekliyor. Reklam yasağını delen avukatlara uyarma ve kınamadan başlayan çeşitli disiplin cezaları uygulanabilecek. Yeni dönemde hedef hem meslek itibarını korumak hem de hukuki bilginin doğru ve etik bir şekilde yayılmasını sağlamak.
12: TGRT FM Haber.
13: Reklamlar.
14: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Evliya'nın büyüklerinden Ahmet Yektes Cüryani Hazretlerinin hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere İmam Rabbani Hazretlerinin oğlu Muhammed Masum Hazretlerinin talebesi olan bu büyük zatın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bir eli kesik olduğu için kendisine Yektes lakabı verilmiş Ahmet Yektes Cüryani Hazretlerinin ve Türkistan doğumlu Cüryan kazasından büyük bir evliya, büyük bir zat. Bugün onun hayatını anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Kendisi sizin de dediğiniz gibi Türkistan'ın Cüryan şehrinden, kabri de Mekke-i Mükerreme'de, yani orada vefat etmiş. Ama kabri nerede bunu bilemiyoruz. Çünkü maalesef oranın ahalisi Vehhabiler iktidara geldikleri zaman bütün kabirleri yok ettiler, dümdüz ettiler, türbeleri yıktılar. Yani bugün kabri bilinmiyor. Çok büyük bir zat. Hani Yunus Emre Hazretleri buyuruyor ya bir şiirinde, benim çok hoşuma gider, içli bir şiir. Bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencileyin. Yani
0: çok içli
1: Mekke-i
0: gerçekten.
1: Mükerreme'de yatıyor orada metfun, ama neresinde, muhakkak Cennet-i Mualla'dadır da Cennet-i Mualla'nın neresinde bilemiyoruz. Aslında çok büyük bir evliya, çok büyük talebeleri var, birazdan anlatacağım. Evet. Muhammed Masum Hazretleri, sizin de söylediğiniz gibi İmam Rabbani Hazretleri'nin mahdumu, oğlu Mahdum Mükerremi, o zatın nurları, feyizleri öyle yayılmış, öyle yayılmış ki 900 binden fazla talebesi varmış Alper Bey. Yahu sayıya bakın.
0: 1 milyona yakın.
1: Evet, o devirde şey de yok. Yani nüfus bu kadar kalabalık da değil. İletişim vasıtaları şimdiki gibi mebzul değil.
0: Değil.
1: Her türlü iletişim vasıtası şimdi var değil mi?
0: Tabii ki.
1: Zoom'la bile, uzaktan
0: toplantı
1: bile toplantı yapabiliyorsun. Değil mi?
0: Evet.
1: Konuşabiliyorsun, sohbet edebiliyorsun. Ama o zaman öyle imkanlar falan yok. 900 binden fazla talebesi varmış. Bunların içerisinde de 7 bin tanesi halifesiymiş. Halife demek, yani tasavvufta insan yetiştirebilen, insanları kemale erdirebilen kimse demek halifeleri. O raddeye getirmiş. Efendim, insanları irşad etmeleri için uzak diyarlara göndermiş. Mesela bu Ahmet Yektes Cüryani Hazretlerini Mekke-i Mükerreme'ye göndermiş. Hicaz'a göndermiş. Sen oraları irşad et diye.
0: Evet.
1: Çok enteresan. Mesela İstanbul'a dahi göndermiş. İstanbul'a gönderdiği, şimdi Seyit Abdülhakim Arvasi Hazretleri isminde çok büyük bir zat var, evliya var biliyorsunuz. O zat buyururmuş ki İstanbul'da üç yere nur yağıyor. Bu üç yere dediği yerlerden bir tanesi Muhammed Emin Tokadi, yani Mehmed Emin Tokadi Hazretleri.
0: Zeyrek'te.
1: Bir tanesi Murad-ı Münzevi Hazretleri. O da Eyüp Nişancası'nda. Bir tanesi de karşıda Üsküdar Nuh Kuyusu'nda Abdülfettah Bağdadi Akra Hazretleri. Murad-ı Münzevi işte Mehmet Masum Faruk-i Serendi Hazretleri'nin halifelerinden bir tanesidir. Bir tanesi de Ahmet Yektes Hazretleri'dir. Dünyanın her tarafına, bütün ülkelere böyle talebelerinden halifeler, onunla oraların ahalisini irşad etsin diye göndermiş. Kim? Mehmet Masum Faruk-i Serendi Hazretleri veya Muhammed Masum Faruk-i Serendi Hazretleri, aynı şeyi ikisi de.
0: İmam Rabbani Hazretlerinin oğlu.
1: Evet, oğlu. Şimdi tanışması şöyle oluyor Muhammed Masum Faruk-i Serendi Hazretleri ile Ahmet Yektes Cüryani Hazretleri'ni. Ticaret yaparmış kendisi. Cüryan'dan mallarını develere yüklemiş, develerini yüklemiş, bir kervana iştirak etmiş, katılmış. Kervanla beraber mallarını satmak için gidiyor, yola çıkıyor. Fakat yolda haber alıyor ki Cüryan'da bırakmış olduğu çoluk çocuğunun taun, yani veba hastalığından vefat ettiğini öğreniyor. Ne acı bir çok haber. Acı.
0: Evet.
1: Yani. Hani bizim koronavirüs gibi bir hastalık geçirdik ya.
0: Evet.
1: Salgın geçirdik, bütün dünya geçirdi. O zaman da bu taun, veba hastalığı çok meşhur. Eski hoca efendiler zaten dua ederlerdi. Dua ederken bunu söylerlerdi.
0: Taun'dan ben muhafaza eyle diye.
1: Kulaklarımla duydum. Taunu beladan muhafaza eyle ya Rabbi derlerdi. Demek ki yani hayatları silip süpüren, insanları öldüren, ona sebep olan bir virüs, bir hastalık.
0: Büyük bir bela.
1: Evet, büyük bir bela. Bunu haber aldıktan sonra çok üzülüyor tabii. Hanımı ölmüş, çocukları ölmüş. Yoluna devam ediyor. Fakat yolda eşkıyalar Alper Bey kervanı basıyorlar. Ve mallarına el koyuyorlar. Hem Ahmedi Yekdes Süryani Hazretleri'nin hem de orada bulunan başkalarının mallarına, kervandakilerin bütün mallarına el koyuyorlar. Söylüyorlar yani kervanı. Üstüne üstlük Ahmedi Yekdes Süryani Hazretleri'nin de sol elini bileğinden kesiyorlar. Sol elini. Onun için sizin dediğiniz gibi yekdest, yekdü, seçar.
0: Evet.
1: Yani yek bir demek, tek demek, dü demek, iki demek, se üç demek, çar dört demek. Zaten çar yarı güzin derler dört halifeye. Dört halifeye çar yarı güzin. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin dört halifesi, seçkin efendim halifesi manasında. Onların menakıplarını anlatan kitaba da ne ismi
0: menakıbı
1: verilmiş?
0: Çihari, yâri,
1: menakıbı çihari yâri güzin. Yani dört halifenin radıyallahu anhum aleyhi mecmain menkıbeleri. Yek işte tek demek, tek elli Ahmet Efendi. Böyle çok üzgün, çok bitkin bir vaziyette. Mallar gitmiş.
0: Tabii.
1: Hiçbir şeyi elde kalmamış. İli kesilmiş.
0: Eli kesilmiş.
1: Cüryan'da memleketindeki Türkistan'daki çoluk çocuğu da taun hastalığından vefat etmiş. Böyle üzgün bir vaziyette iken Serhendi Şerif'e geliyor. O zamanlar İmam-ı Rabbani Hazretleri ahireti teşrif etmişler. Yerine oğlu Muhammed Masum Hazretleri postnişin, yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin dergahında o bulunuyor. Sohbetine iştirak ediyor Mehmet Masum Hazretleri'nin ve Muhammed Masum Hazretleri'ne aşık oluyor. Çoluk çocuk yok, mal yok, ilim birisi de gitmiş. Orada kalması için Muhammed Masum Hazretleri'ne arz ediyor. Muhammed Masum Hazretleri kabul ediyor. Ben size hizmet edeyim diyor. Rivayete göre o tek eliyle 11 sene kahvesini pişirmiş Alper Bey. 1600'lü yılların ortaları.
0: Evet.
1: 1700'lü yıllara daha varmamış. Kahvesini pişirmiş, sohbetlerinde bulunmuş, derslerinde bulunmuş. İmam Muhammed Masum Hazretleri de Kusesir Ruh onu yetiştirmiş Alper Bey. Yani onun huzurunda, onun derslerinde, onun sohbetlerinde yetişmiş, kemale gelmiş, yani kemale ermiş. Sonra Muhammed Masum Hazretleri ona icazet veriyor. Diyor ki sen diyor şeye git, Mekke-i Mükerreme'ye git. Oraların ahalisini, yani Hicaz'ın ahalisini irşad et diyor. O da alel re'si vel ayn diyor.
0: Baş göz üstüne
1: diyor. Ve gerçekten de Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor. Çok talebeler var. Demin de dedim ya, Mekke-i Mükerreme'de çok talebe yetiştirmiş. Bu İstanbul'dan, yani Anadolu'dan diyelim, İstanbul'dan yetiştirdiği bir sürü talebesi var. İstanbul'da metfun yani birçokları. Mesela bir tanesi herkesin çok ziyaret ettiği Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'dir. Tokatlı Mehmet Emin Efendi. Ahmedi Yekdes Süryani'nin talebesidir. Bir tanesi Tatar Ahmet Efendi. Bu da büyük zat. Onun talebesi ve halifesi Tatar Ahmet Efendi, anlatacağız. O da Edirne Kapı'dan aşağı doğru inerken, inerken Ayvan Saray'da sağ tarafta Emir Buhari tekkesi varmış orada. O tekkenin haziresinde metfun Tatar Ahmet Efendi. Hacı Murteza Efendi var. Hacı Murteza Efendi, bu da çok büyük bir zat. Hacı Murteza Efendi de kim biliyor musunuz? Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin uzun yıllar bulunduğu, yani o Ermenilerin Van'a saldırmaları, Van'ı işgal etmeleri, Rusların, Ermenilerin neticesinde göç ediyor, hicrete çıkıyor Seyit Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Musul, Ravandız, o yollarda efendim, oralardan tekrar Adana'ya geliyor. Adana'dan Eskişehir'e geliyor. Eskişehir'den İstanbul'a geliyor. O zamanın padişahı Sultan Vahidettin Han Medresetül Mütehassisinde, yani artık uzman diyorlar ya şimdi.
0: Şimdi evet.
1: Yüksek lisans doktora yapılan yeri artık Medresetül Mütehassisin. Fatih Çarşamba'da kız mektebiydi, ben oralarda otururken, yine öyle midir bilmiyorum. Sonradan kız mektebi haline getirdiler. Taş bina duruyor. Orada ordinarius profesörlük yapıyor. Ayrıca Kaşgari Hanekâhı Eyüp'te var ya.
0: Evet. Kaşgari dergâhı.
1: Şimdi Pierre Loti diyorlar. Aslında İdrisi Bitlisi Hazretleri'nin yeridir oralar. Orada Kaşgari Hanekâhı'nda oturuyor.

0: işte tanımış Ahmediyet'te Hazretlerini, talebesi olmuş, derslerine iştirak etmiş, sohbetlerine iştirak etmiş ve talebesi ve halifesi olmuş. Kabri de zaten o dergahın Haliç'e bakan haziresinde büyük bir baş taşı vardır. Orada yazıyor Elhaç Murtaza Efendi diye yazıyor. Yani okunabiliyor yazısı da Osmanlı harfleriyle. 1700'lü yıllarda tabii. Kabri de orada Hacı Murtaza Efendi'nin. Başka Şeyhülislam var. Şeyhülislamlık yapmış. Yahu Şeyhülislam demek büyük alim demek yani. Ama tabii büyük alim tefsir, hadis, fıkıh, hani bu hususlarda hem din alimi hem fen alimi. Fakat tasavvuf başka bir derya yani. Yani efendim tasavvuf aslında şudur. İbadetlerden zevk alır tasavvufa giren. Yani ibadet yapabilmek için can atar. Anladın mı?
1: Evet.
0: Hiç sıkılmaz. Hani buyuruluyor, eskiden öyle derlerdi büyüklerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz. Bilmiyorum hadis-i şerif midir? Mümin mescitte ve camide sudaki balık gibidir. Mümin. Münafık ise kafesteki kuş gibidir camide ve mescitte. Yani mümin camide durmaktan, mescitte durmaktan, camide mescitte durup namaz kılmaktan, Kur'an-ı Kerim okumaktan zevk alır, dışarı çıkmak istemez. Ama münafık camide ve mescitte kafesteki kuşun çırpınması gibi çırpınır, dışarı bir an önce ister. Kafesten kurtulmak ister. Yani camiden dışarı çıkmak ister. İşte tasavvuf insana ne zevki veriyor? İbadetlerden tat alma zevki veriyor.
1: Evet.
0: Ya keşke daha çok yapabilsem, keşke daha çok Allah diyebilsem, keşke daha çok la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyebilsem, keşke daha çok la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim diyebilsen. Ya farzları hiç terk etmesen, efendim vacipleri hiç terk etmesem, efendim sünnetlerin hepsini kılsam, hepsini yapsam, bu zevki veriyor, bu tadı veriyor. Onun için bak koskoca Şeyhülislam gitmiş Ahmed-i Yekte Süryani Hazretleri, büyük evliya ya, onun talebesi olmuş, o da icazet vermiş, halifesi olmuş. Üsküdar'da metfun bu Şeyhülislam Seyyid Mustafa Efendi. Sultan 1. Mahmud zamanında Şeyhülislam'mış. 1745'te vefat etmiş. Şimdi başka kim var? 4. Mehmet Han'ın baş çuhadarı var. Yani bir vazife bu. Çok Kahraman Ağa. Bak Kahraman Ağa. O da talebesi ve halifesi. Başka kadılık yapan Kadı Ziyaüddin Efendi var. O da büyük alim, kadı. Yani sen avukatsın ya, evet. Hakim manasında yani.
1: Evet.
0: Başka Ruznameci başı Muhammed Kumul Efendi var. Talebesi. Muhammed Kumul Efendi'nin kabri nerede biliyor musun? Fındıklı'da.
1: Beşiktaş'ta.
0: O caminin, orada bir cami var. O caminin bahçesinde, haziresinde. Orada yatıyor Muhammed Kumul Efendi. Başka bir halifesi de, talebesi de Üsküdar'da Karacaahmet kabristanında metfun olan Muhammed Semerkandi Hazretleri. Mesela bunu incelemiş Profesör Doktor Mustafa Şeker var. Çok seviyorum ben onu.
1: Evet.
0: İncelemiş ve Muhammed Semerkandi Hazretleri'nde bir videosunda anlatmış. Yani izleyicilerimize tavsiye ederim. Bir de zamanın Darüssaade ağası Hacı Beşir Ağa var.
1: Hacı Beşir Ağa.
0: Daha önce bir programımızda anlatmıştık.
1: Anlatmıştık evet.
0: Hacı Beşir Ağa'yı. Yani Darüssaade ağası büyük bir makamdır. Alper Bey.
1: Evet.
0: Öyle büyük bir makam ki daha önce zaten Haremeyn-i Şerifeyn, Harem-i Şerif ağası.
1: Evet.
0: Bak Haremeyn-i Şerifeyn ağası. Yani vazife, o vazifede de bulunmuş. Sonra Haremeyn-i Şerifeyn ağalığından İstanbul'da padişah onu Darüssaade ağası yapmış. Darüssaade ağalarının en önemli vazifelerinden birisi de Haremeyn-i Şerifeyn vakıflarının hesaplarını tutardı.

0: Katar'ın kontrolünü yapardı. Bak bu çok önemli.
1: Evet.
0: Haremeyn-i Şerifeyn deyince şöyle, mesela İstanbul'daki hayırseverler, programımızın adı da Vakıf Medeniyeti ya, Anadolu'daki hayırseverler, Trakya'daki hayırseverler, yahu zenginler yani hayırseverler, hayırsever ve zenginler, efendim mallarını, mülklerini vakfediyorlar. Mesela nesi var? Çiftliği var. Mesela tarlaları var. Bu çiftliğinin, tarlalarının gelirini Haremeyn'deki bir yer için vakfediyor. Haremeyn'in ahalisine her sene bu çiftliğimin gelirinden, geliri belli, şu kadar altın gariplerine, ihtiyaç sahiplerine dağıtılsın diyor. Böyle vakfetmiş yani. Mesela sevgili peygamberimizin mescidine gül yağı alınsın. Yakılan zeytinyağlarının içine gül yağı karıştırılsın. Efendim mescidin evi gül gibi koksun. Gül kokusu koksun. Yani böyle vakıflar var, çok enteresan.
1: Evet.
0: Alper Bey, oradaki görevliler için hani temizliyorlar ya, ferraşinler var mesela. Faraş derler ya, temiz evet, süpürücü, evet, süpürgeciler, süpürürler filan. Onlara verilsin. Böyle vakfetmişler. İşte efendim yıkılan, işte Cennet-i Mualla'nın kabristanlık, Cennetül Baki'nin kabristanın tamir ve onarımları yapılsın. Ya ne vakıflar var. Böyle hatta şuraya yazmıştım herhalde ama 313 vakıf varmış. Darüşşade Ağası nezaretinde 313 vakıf varmış. 112'si İstanbul'daymış 313 vakfın. 37'si Rumeli'de. Rumeli'de o zaman Osmanlı'nın elinde. Evet. 164'ü de Anadolu'daymış Alper Bey. Yani bu vakıfların kontrolünü yapıyor. Bu vakıflara nezaret ediyor. Yani bir hata, bir yanlışlık olmasın diye.
1: Denetimini belki gerçekleştiriyor.
0: Evet, denetimini, teftişini gerçekleştiriyor. Yani Hacı Beşir Ağa da böyle. İsterseniz bir iki tane Hacı Beşir Ağa ile ilgili menkıbe anlatalım.
1: Olur, buyurun.
0: Müsaade buyurursanız. Belki de anlatmışızdır şeyde.
1: Özel programını yapmıştık onun da.
0: Efendim, olsun ama orada anlatmışızdır.
1: Tekrarda fayda vardır.
0: Ama
1: hatırlatmakta
0: eskiler fayda derdi ki, efendim bizi yetiştiren, çok sohbetlerinde bulunduğumuz, kendilerinden çok şeyler öğrendiğimiz bizden büyük ağabeylerimiz, et tekrarı velahsen ve levkane 180 derlerdi. Tekrar ki güzel şeydir, 180 kere de olsa. Ama güzel şeylerin tekrarı çok güzel.
1: Tabii.
0: Değil mi
1: evet,
0: efendim?
1: Evet.
0: Zaten din nasihattır ve tekrardır. Yeni bir şey uyduramazsın ki dinde. Evet. Olmaz.
1: Olmaz.
0: Efendim, Efendimizin anlattıkları, Eshab-ı Kiram Efendilerimizin Efendimiz'den görüp anlattıkları, Eshab-ı Kiram'ın tabiini anlattıkları, tabiinin, tebe-i tabiinin kitapları geçirdikleri din budur.
1: Din bu.
0: Alper Bey.
1: Evet.
0: Yani bunları tekrar tekrar anlatmışlar. Bize kadar intikal etmiş elhamdülillah. Biz de kendimizden sonraki nesillere anlatmamız lazım, aktarmamız lazım.
1: Nakletmemiz lazım.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.

0: şimdi reklamlar.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şimdi dedim ya, Harem-i Şerif ağalı, Harameyn-i Şerifeyn derdi Osmanlı, Mekke-i Mükerreme'ye ve Medine-i Münevvere'ye. Harameyn-i Şerifeyn deyince iki mübarek belde anlaşılır. Sondaki ne ikiletir? Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere. Mükerreme, mükerrem olan Mekke'yi demek. Münevvere, nurlu olan Medine-i Münevvere demek. Harameyn-i Şerifeyn ağası. Dedik ya, orada ağalık yapmış, sonra İstanbul'a gelmiş. İstanbul'a geldiği zaman da Padişah Efendimiz onu Darüssade ağası yapmış ve severmiş de. Kendisi siyahi idi Alper Bey, yani Hacı Beşir Ağa. Ama çok severdi. Yani insan ayrımı yok malumunuz dinimizde. Bilal-i Habeşi Hazretleri de evet. Habeşliydi. Resulullah Efendimiz çok severdi. Hep Resulullah Efendimiz yanında taşırdı. Onunla sohbet ederdi. Padişah Efendimiz de Hacı Beşir Ağa ile sohbet ediyor. Diyor ki Efendi Hazretleri diyor. Bir de hürmet ediyor ha. Efendi Hazretleri diyor. Harem-i Şerif'te gördüğünüz garip hadiseler muhakkak görmüşsünüzdür. Bunlardan enteresanlarından bir tanesini bana anlatır mısın? Diyor padişah Hacı Beşir Ağa'ya. Hacı Beşir Ağa da diyor ki, Şevketli hünkârım diyor, Harameyn-i Şerifeyn'in temizliğini yapıyordu. Yani yas namazından sonra insanlar tekrar ziyaret ediyor. Ziyaretleri bittikten sonra artık kapıları kapatmışlar. Kapıları da kapatmıştık diyor Hacı Beşir Ağa. Evet. Birdenbire diyor, Cibril kapısı açıldı diyor. Birdenbire. Cibril kapısından içeri birisi girdi diyor. Allah Allah. Birisi girdi. Hemen tuttum kolundan. Dedim ki sen kimsin? Benim ismim Muhammed'dir dedi. Memleketim Diyar-ı Rum'dur dedi. Anadolu'ya Diyar-ı Rum derlerdi. Yani Romalılardan aldık ya biz. Yani Sultan Alparslan değil mi Türkler? Evet. Kimden aldılar? Bizans. Romalılardan aldılar yani. Doğu Roma İmparatorluğuydu. Bizans sonra adı sonradan evet. çıktı. Doğu Roma İmparatoruydu Bizans İmparatoru. Onun için Diyar Rum derler. Diyar Rum'danım. Hadim denilen kasabadanım diyor. Küçük bir kasaba var diyor. Konya.
3: Konya'ya bağlı.
2: Vilayetine, eyaletine bağlı. Oradanım. Orada benim bir medresem var diyor, talebelerim var diyor. İnsanlara, talebelerime yetiştirmeye uğraşıyorum medresede diyor. Babamdan kalma medresedir diyor. Bu arada diyor, İmam Birgivi Hazretlerinin Tarikat-ı Muhammediye kitabına şerh yazıyorum diyor. Tarikat-ı Muhammediye kitabına şerh yazıyorum diyor. İmam Birgivi Hazretleri'nin Tarikat-ı Muhammediye kitabı. Fakat şerh yazarken bazı hadisi şeriflerde tereddüt ediyorum. Acaba gerçekten Resul-i Ekrem Efendimiz bu hadis-i şerifi söylemiş midir? Söylememiş midir? Onun için oradan kalkıyorum, geliyorum efendim Ravza-i Mutahhara'ya, efendim Hücre-i Saadet'in önüne ve Resul-i Ekrem Efendimiz'e soruyorum diyor. Ya bir cevabını alıyorum. Gerçekten de diyor. Böyle deyince ben de kolunu bıraktım. Gitti diyor bu Muhammed Hadimi Hazretleri Kabir Saadet'in Hücre-i Saadet'in şebekesine ellerini kavuşturdu. Ya Resulallah, şu hadis-i şerifi siz mi söylediniz? Arz ediyor Resul-i Ekrem Efendimiz'e. Ondan konuşuyor yani bayağı Resulullah Efendimiz'le. Efendim çünkü o ölü değildir yani.
3: Tabii.
2: Diridir.
3: Diri.
2: Yani hani derler ya Yani onun evliyası için böyle denmiş. Yani evliyaya kim bakarsa ten gözüyle serseri bir basardır, canı yoktur, ölüdür, değildir. Yani bu dünya gözüyle, can gözüyle evliyaya kim bakarsa o serseridir. Onun canı yoktur, diri değildir, ölüdür manasında. Yani Resulullah Efendimiz'e o gözden bakmak lazım. Ya çünkü peygamberler diridirler ve kabirlerinde namaz kılmaktadırlar buyuruluyor. Soruyor, cevabını alıyor. Ve bu husus diyor Şevketli Padişah'ım, yani aylarca devam etti diyor. Her gece geliyor Resulullah Efendimiz'in hücre-i saadetine önde edepli bir şekilde el pençe divan duruyor ve sorusunu soruyor, cevabını alıyor, ondan sonra gidiyor. Padişah hayret ediyor tabi. Allah Allah diyor, nasıl iştir bu acaba diyor yani. Ve diyor ki, peki o gelse buraya diyor, tanır mısın diyor, çağırsa. Konya hadim belli bir yer yani, medrese, başka orada Allah bilir başka medrese de yok, küçük bir kasaba tabii. Çünkü tanırım padişahım diyor Hacı Beşir Ağa. Adam gönderiyor, mektup yazıyor hadime, çok süratli bir şekilde gönderdi ki vazifeliler gidiyorlar, padişahın davetini, mektubunu veriyorlar. Padişah İstanbul'a çağırıyor, talimat veriyor İstanbul'a geldiği zaman adamlarına, padişah vazifelilere, onun kıyafetine bakın, kıyafeti nasılsa ona benzeyen 3-5 adam bulun, aynı kıyafeti giydirin, rengi her şeyi aynı olsun, mesela sarık varsa kafa başında sarığı aynı olsun, aynı şekilde sarılsın, elbisesi aynı renk olsun, anladın mı?
1: Evet.
2: Her şeyi aynı olacak yani, farklı olmayacak. Baş üstüne diyor görevliler ve şeyi Alper Bey, Muhammed Hadimi Hazretleri'ni ile o 3-5 kişiyi öyle giydiriyorlar.
1: Aynı kıyafetle.
2: Evet. Hacı Beşir Ağa da padişahın yanında, padişah getirin diye emir veriyor. Geliyorlar huzuruna Alper Bey. O buna benzeyenler 5 kişi gelmiş.
1: İçinden
2: İçlerinden
1: birisi
2: şey, hepsi birbirine benziyor. Sakalı aynı. Hepsini ayarlamışlar yani. Sakalı aynı, bıyığı aynı, sarığı aynı, elbisesi aynı, renkleri de aynı. Efendime söyleyeyim. Mesela beyaz tenliyse hepsi beyaz tenli filan. Bunlardan hangisidir o hücre-i saadete, Ravza-i Mutahara'ya gelen diye soruyor padişah. O onu bul diyor. Şevketli padişahım şudur diyor. Ve gerçekten de o.
1: Yani, doğrusunu seçiyor yani değil mi?
2: Efendim aslında İstanbul'da okumuş, İstanbul'da yetişmiş, hocalarından birisi de Kaz Abadi Hazretleri, çok büyük bir zat Kaz Abadi Hazretleri. Yani Kaz Abadi demek Kaz Ovası demek, Abat Ova demek biliyorsun.
1: Evet.
2: Artova filan vardır ya işte. Kaz Ova da var yani, Kaz Abad. Yani Osmanlılar Abad derlerdi. Yalova'nın adı aslında Yalak Abad'dır. Sonradan Yalak Ova bozulmuş,
1: Yalova,
2: Yalova haline gelmiş gibi. Çok rica ediyor padişah, şeyde vaaz ver hutbe oku filan diye. Ayasofya Camii'nde, kendisi de cuma selamlığına gidiyor ya. Utanırım Şevketli padişahım diyor, hocam burada diyor. Yani Kazabade Hazretleri, o zaman Kazabade Hazretleri'ne söylüyor, Muhammed Hadimi Hazretleri'ne söyle de İstanbul ahalisi de istifade etsin ondan.
1: Vaaz versin.
2: Vaaz versin, hutbe versin diye. Hocasının emrini reddedebilir mi?
1: Edemez.
2: Reddedemiyor. Burada kal diye yalvarıyor padişah. Şevketli padişahım diyor, emriniz başım üstüne, kalırım ama diyor, şimdi o medresede benim talebelerim var diyor, onların tahsilleri yarım kalır diyor. Efendim müsaade buyurun da ben gideyim memleketime diyor. Ya padişah da dayanamıyor, efendim müsaade veriyor. İstanbul'dan gelirken okumuştum ama tam unuttum, 7 deve mi 3 deve mi neyse yükü kitap İstanbul'dan şeyi yükleyip, efendim develeri yükleyip memleketine götürüyor. Allah Allah. İlim kitapları
1: İlim
2: tabii.
1: İlim kitapları tabii.
2: Efendim hani biz böyle bir yere gitsek toruna ne alayım? Hanıma ne alayım?
1: İncik, boncuk.
2: Kıza ne alayım? Oğlana ne alayım? Böyle düşünürüz değil
1: ama
2: mi?
1: Ama o kitap düşünüyor.
2: O kitap ilim düşünüyor yani. O kitapları götürmüş mübarek. Dolayısıyla Hacı Beşir Ağa'nın böyle şeyleri var. Çok gördüğü enteresan vakalar var.
1: Nelere şahit olmuştur
2: tabii,
1: kim bilir.
2: Tabii uzun yıllar hizmet etme şerefine nail olmuş. Zaten Mehmet Emin Tokadi, Hacı Beşir Ağa hep bunlar arkadaş. Efendim Muhammed Kumul Efendi. Muhammed Kumul Efendi'nin adı da Hüseyin Paşazade Muhammed Kumul Efendi'dir.
1: Evet.
2: İşte Hacı Mürteza Efendi Kaşgari dergahını Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin vazife yaptığı Kaşgari dergahını yaptıran zat. Hep bunlar birbirinden arkadaş. Tatar Ahmet Efendi, Şeyhülislam Mustafa Efendi. Hep birbiriyle Kahraman Ağa, Başçuadar. Bunlar hep ne? Birbiriyle.
1: Aynı dönemde
2: yani Ahmedi Yekses Süryani Hazretleri'nin talebeleri. Hacı Beşir Ağa'nın şöyle bir özelliği daha var Alper Bey. Bu özelliği de çok hoşuma gidiyor benim. Hep anlatırım. Hani Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi veya camisine doğru giriyorsun ya.
1: Evet.
2: Hani kapı var değil mi? Giriyorsun içeri türbeye doğru. Sol tarafta türbeye bitişik Hacı Beşir Ağa'nın türbesi var Alper Bey. Camekandan görünüyor şeyi, sandukası. Yani oraya gittiğiniz zaman Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettiğiniz gibi Hacı Beşir Ağa'yı da ziyaret edip ruhuna 3 İhlas bir Fatiha-i Şerife okuyabilirsiniz. Evet. Büyük zattır. Allahu Teala ona nasip etmiş. Harameyn-i Şerife'nde çok hizmet ettiği için Eyüp Sultan Hazretleri'nin kucağına yatmak nasip etmiş.
1: Çok güzel bir
2: yerde. Eyüp Sultan Hazretleri koynuna almış onu Alper Bey.
1: Çok güzel.
2: Çok bir büyük yer. Bir hadise ya. Öyle değil mi?
1: Aynen.
2: Kime nasip olur böyle bir yere yatmak yani Eyüp Sultan Hazretleri'nin kucağına? Allah Allah, sevgili peygamberimizi aleyhisselam 7 sene evinde misafir etmiş. 7 sene diyorum, 7 ay misafir etmiş bir zat. Efendimizin sahabesi, Ensar-ı Kiram'ın ulularından, büyüklerinden İstanbul'u fethetmeye gelmiş. Onun koynuna gitmiş yatmış. Yani ne büyük şeref, ne büyük saadet. Evet. Zaten Ahmedi Yekses Süryani Hazretleri'nin tanıması büyük bir saadet.
1: Evet.
2: Zaten Harem-i Şerif'te, efendime söyleyeyim, Mescid-i Nebi'de hizmet etmesi çok büyük bir şeref. Yani kime nasip olur yıllarca Harem-i Şerif ağalığı yapmış. Dolayısıyla böyle talebeleri var. Tam Muhammed Emin Tokadi Hazretlerinden hiç bahsedemedik. Onun bir sürü menkıbesi var. Efendim onları anlatamadık. Bu Muhammed Masum Hazretlerinin mektubatını ve İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatını, mektubat 6 cilttir Alper Bey. 6 cilt. 3 cilti İmam-ı Rabbani Hazretlerinindir. 3 cilti de Mehmet Masum Faruk Serendi Hazretlerinindir.
1: Yani Ahmet Yektes Cüriyen evet. Hazretlerinin hocasını.
2: Evet. Bu mektubatı şerifeyi Ahmet Yektes Cüriyen Hazretlerine talebelik yaptığı sıralarda Mekke-i Mükerreme'de okumuş. Talebelerine vasiyet ediyor. Diyor ki ben diyor Mekke-i Mükerreme'de Hicaz'dayken İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ve Mahdumu Muhammed Masum Faruki Serendi Hazretlerinin mektubatını okudum diyor. Çok istifade ettim. Bu mektubatı Farisisi diyor İstanbul'da bir yerlerde varmış diyor. Arayın bulun ve Osmanlıca'ya yani Türkçe'ye tercüme edin diye emrediyor. İşte o Muhammed Emin Tokadi Hazretleri'nin, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin bir talebesi var. Müstekimzade Süleyman Saadettin Efendi. Müstekimzade Süleyman Saadettin Efendi onu buluyor. O 6 cilt mektubatı.
1: Farsçayı.
2: Farsça tabii. Birkaç mektup da içinde, bazı mektuplarda Arabi.
1: Evet.
2: Arapça ama hepsini tercüme ediyor Türkçe'ye. Yani o zaman tabii Osmanlıca'ya. Ondan sonra da bastırıyorlar. O Müstekimzade Süleyman Saadettin Efendi de Mehmet Emin Tokadı Hazretleri'nin hem talebesi hem halifesi. Muhammed Emin Tokadı Hazretleri'yle beraber aynı kabristanda yatıyorlar. Yani komşular, çok yakınlar birbirlerine. Bunun da kabir taşında yazıyor Müstekimzade Süleyman Saadettin Efendi'ye. Yani gittiğiniz zaman evet, onun da ruhuna okuyabilirsiniz. Çünkü Mektubat-ı Şerife'yi
1: tercüme etmiş,
2: Osmanlıca'ya çeviren zat. Dolayısıyla bunları talebelerine bahsetmiş olduk. Neden bunları bahsediyoruz? Şundan dolayı bahsediyoruz. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh çok söylerlerdi. Derlerdi ki inde zikre salihin tenzülür rahme. Ben ondan müteaddit defalar duydum bu sözü. Ne demek? İnde zikre salihin. Salihlerin, iyilerin, evliyanın, eshab-ı kiramın anıldığı yere ne yağar? Tenzilür rahme.
1: Rahmet
2: tenzil olur. Rahmet iner. Nur yağar yani. Anladınız mı?
1: Evet.
2: Çünkü o büyüklerin, o evliyanın ismi anılınca orada hazır olur. Allah-u Teala ona duyurur, onun ruhuna duyurur. Ruhu orada hazır olur. Yani rahmet yağar. Dolayısıyla inşallah izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de dinlerler. Dinledikleri zaman bu büyüklerin isimleri de anıldı. Evlerine rahmet yağar.
1: Tabii ki.
2: Buraya da rahmet yağdı zaten. Allah-u Teala hepsinin şefaatine,
1: amin,
2: hem bizleri, hem izleyicilerimizi, hem dinleyicilerimizi nail eylesin inşallah.
1: Amin. Ağzınıza sağlık. Çok sağ güzel anlattınız. Vaktimizin kalan kısmında İhlas Vakfı'nın sadaka hizmetiyle ilgili izleyenlerimize, dinleyenlerimize bilgi verelim istiyoruz. İhlas Vakfı'nın çok güzel bir hizmeti var. Sadaka. Onu anlatabilirseniz memnun oluruz.
2: Tabii kurban sezonunda gelmek üzere.
1: Evet,
2: peşinden
1: yaklaşıyor.
2: De kurban bayramı gelecek filan filan. Yani sadece kurban bayramında Sıla-i Rahim'e filan gidilmez. Her zaman gidilir.
1: Tabii.
2: Şimdi insanlar yola çıkıyorlar mesela. Bu İstanbul'da yani mutat işine giderken bile neredeyse mesela biz 20 kilometre geliyoruz.
1: Belki bir saatten yani, fazla sürüyor.
2: Efendim bir saatten fazla sürüyor. Anadolu'da bir şehirden bir şehire gitmek gibi oluyor.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Evet öyle.
2: Efendim yani kilometre o kadar yok ama trafik sıkışıklığından dolayı
1: zaman
2: öyle oluyor. Tabii kazalar olabiliyor. Ama belalar olsun, olabiliyor. Evet. Şimdi az sadaka çok belayı def eder. Hadis-i şerif. Değil mi?
1: Evet.
2: Hastalıklarınızı sadaka vererek tedavi ediniz.
1: Bunlar hadis-i şerif.
2: Hadis-i şerif böyle buyurulmuş. Şimdi tabii ihtiyaç sahibini nerede bulacaksın? Her sadaka isteyen de ihtiyaç sahibi midir? Bunu da bilmiyorsun. Fakat Allah için dedikleri için az da olsa bir şeyler veriyorsun yine.
1: Tabii.
2: Allah rızası için diyor ya. Nasıl reddedersin?
1: Yani.
2: Reddedemiyorsun yani. Efendim ama doğrusu şu. Bizim sadaka hattımız var. 83-50 83-50 Alper Bey 83-50'ye 50 mesaj göndereceği yer 83-50 bu numaraya gönderecek mesajı.
1: Evet.
2: Ne yazacak? Sadaka yazacak.
1: Sadaka. Büyük harflerle sadaka.
2: Evet sadece sadaka yazacak. Tuşa basacak 83-50'ye gönderecek. Zaten der efendim 50 TL bağışınız alınmıştır der.
1: Geri cevap geliyor.
2: Geri yani. Cevap geliyor. Ya yola mı çıkacaksın? Mesela bindin arabaya araban varsa yoksa da otobüse binerken
1: bir vasıtayla gidiyorsun
2: tabii,
1: yani.
2: Mesela arabaya bindin 83.50'ye 50 lira gönderdin. Hanımın da bindi. Ya hanım bak ben gönderdim sen de gönder bir 50 lira. Değil mi? Zaten otomatik 50 lirayı kesiyor. 83'e sadaka 83.50'ye gönder 50 lira. İlk oğlum varsa oğluna da söyle, kızın varsa kızına da söyle, onlar da göndersinler. Ne olsun? Böylece muhafaza etsin Allah-u evet. Teala sizi.
1: Sadaka
2: kazalardan, belalardan yani. Muhafaza eylesin. Ya dua etmeden önce sadaka ver, bir iyilik yap, ondan sonra dua et. Duanın kabul olması efendim hızlanır. Hani kimyada reaksiyonu hızlandıran şeyler vardır ya. maddeler sokar, evet, vardır. Onun gibi yani sadaka verdiğin zaman duanın kabul olma ihtimali artıyor. Kabul olması hızlanıyor. Dua muhakkak kabul olur. Bu dünyada kabul olmazsa ahirette Allah-u Teala karşılığını verecek. Öyle değil mi?
1: Evet.
2: İhsan edecek, tabii, lütfedecek. Ki. Sen yeter ki boynunu bük, yalvar Allah-u Teala'ya. Niye vermedi diye de üzülme. Ama sadaka verirsen, iyilik yaparsan, bir ihtiyaç sahibini sevindirirsen kabul olma ihtimali çok daha kolay.
1: Evet.
2: Yani dolayısıyla cep telefonu elinde. Efendim sadaka yaz, kısa mesaj, SMS, WhatsApp değil.
1: WhatsApp değil.
2: Kısa mesaj hattına gir, mesaj hattına 8350'ye sadaka yaz, gönder, 50 lira sadaka vermiş ol. Daha çok vermek istiyorsun, bir daha gönder.
1: Tekrar edebilirsin.
2: Daha çok vermek istiyorsun, bir daha gönder. 50 lira ne ki diyorsun mesela.
1: Evet.
2: Öyle deme, onlar birikiyor. Biz onları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Gerçek yerlerde kullanıyoruz. Alper Bey, mesela efendime söyleyeyim, geçen sene Aralık ayında Somali'deki iç savaş dolayısıyla insanlar göç etmişler iç savaştan dolayı. Yani hükümet kuvvetleriyle isyancı güçler çarpışıyor. Çarpışırken kabileleri, efendim göçebeleri, insanları, köylüleri her neyse yerlerinden kaldırıyorlar. Yani onlar da korkudan kaçıyorlar. Uganda'ya sığınmışlar. Efendim oradaki arkadaşlar dediler ki ya bunların halleri perişan. Efendim çok kötü bir vaziyette. Yani bunlara yardım edelim. Hemen oraya yardım malzemesi gönderdik. Un gönderdik, şeker gönderdik, tuz gönderdik, sabun gönderdik. Bunları dağıttık yani, evet, kamyonlarla.
1: Neyle onlar alındı? İşte bu i̇şte, şekilde tabii, gelen bağışlarla.
2: Efendim, yani biz böyle gerçek ihtiyaç sahiplerine gerçekten ulaştırıyoruz Alper, evet, Bey. Yani bize verilen bağışları yerine sarf ediyoruz. İzleyicilerimizden, dinleyicilerimizden de bekliyoruz. Kısa mesaj hattından 8350'ye sadaka yaz, gönder, 50 lira bağışla. Şimdiden bağışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ve İhlas Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Şayet YouTube kanalına abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: TGRT FM Haber.
1: Didik didik her yeri aradılar. Yakınları Ramazan Göksu'ya bir gün boyunca ulaşamadı. Endişeli bekleyiş acı haberle son buldu. Göksu'dan geriye yarım kalan bir hayat kaldı. Olay Ankara'da yaşandı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Ramazan Göksu için ekipler harekete geçti. Arama çalışmaları Haymana ilçesine bağlı Sarı Değirmen Mahallesi'nde yoğunlaştı. Bölgede yapılan incelemelerde ilk olarak Göksu'nun kullandığı araç bulundu. Ekipler aracı bulduktan sonra çevrede arama çalışmalarını genişletti. Kısa süre sonra ise acı tablo ortaya çıktı. Göksu'nun cansız bedeni aracın yalnızca 15 metre ilerisinde bulundu. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Göksu'nun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: arabanın altına giderken son anda zor kurtardık çocuğu.
1: Az kalsın aracın altında kalıyordu. Saniyeler değil, saliselerle kurtuldu. Yürekleri aza getiren olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı.
0: Çocuk terliğini düşürmüş. Biz de abiye uyardık, dedik ki şu arabayı öne alın, terliği alak.
1: Ama çocuk bu konuşmayı duymadı. Sürücü de aracı hareket ettirdi. Bahtiyar Efe isimli vatandaş çocuğu son anda fark etti. Gönüllerin kahramanı oldu.
0: Çocuk ondan sonra olan şokundan eve doğru kaçtı, çocuk yani. Yapacak da bir şey yok.
2: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, oğlum, bak, görüyorsunuz he.
1: Elinde sopayla aracın camına kapısına vurdu. Motokuryeler dehşet saçtı.
3: Gelsin. İndir şu camını. Gelsin. Abi öldürüyor.
1: Trafikteki zorbalığın adresi Esenyurt. İki motokurye yasak yerden U dönüşü yapan otomobilin peşine düştü. Korna çalıp tepki göstererek aracın önünü kestiler. Sürücünün özür dilemesini istediler.
4: Yapıyorum, öyle yapıyorum sana.
5: Abi tamam. Abi dur dur, ne yapıyorsun? Adamı ezeceksin, dur. Kameram kayıtta. Oradan U mu çekilir?
4: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi canlı yetişiyorum.
5: Tamam, özür dile. Özür dile, bitti gitti.
1: Otomobil sürücüsü yoluna devam etti. Öfkeli motokuryeler yine aracın peşine düştü. Bir taraftan da küfürler savurdular.
5: Seni s***. Dur dur dur dur. İndir, aç, aç.
1: Aracı durdurdular.
5: Camını aç, camını aç lan.
1: Sürücüye küfrederek sopayla ve tekmeyle araca vurmaya başladılar.
5: Camını indir, camını indir lan, lan indir.
2: Gelsin.
5: İndir şu camını.
1: Saldırıya uğrayan sürücü omagandaları telefonuyla kaydetti.
2: Arabayı şey yapıyorlar, görüyorsunuz motorcuları. Oğlum emniyete vereceğim seni, emniyete.
1: Motokuryelerden biri aracın camına sopayla defalarca vurdu.
2: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, oğlum, bak, görüyorsunuz he.
6: Ama gördüğünüz gibi etki çok da. Böyle bir şey olur mu ya? Nasıl biz milletçiyiz? Olur mu yani? Size soruyorum.
1: Tepkisi 1 Mayıs kutlamaları sonrası bayrakları çöpe atanlaraydı. Edirne'de meydanlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarıyla doldu.
6: Kutlamaya gel. Kutladınız. Kutladınız. Bunun gibi ben kaç tane bayrak topladım yerden ya. Ayıp be.
1: Kutlamaların ardından belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı. Temizlik sırasında istenmeyen görüntülerle karşılaşıldı. Yerlere ve çöplere atılmış Türk bayrakları dikkat çekti. Belediye çalışanı Recep İrden de bayrakları topladı, yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.
6: Ama gördüğünüz gibi etki çok da. Olur mu yani? Size soruyorum ya.
1: İsviçre'nin Baden kentinde otobüs var ama rota yok. Line 0 yani 0 numaralı hat nereye gittiği belli olmayan bir yolculuk sunuyor. Projenin arkasındaysa sanatçı kardeşler Frank Ricklin ve Patrick Ricklin var. Amaç basit. Bırakın kontrolü, akışa kapılın.
7: Up to the mountains.
1: Otobüse binenler ne yapıyor? Şarkı söylüyor, sohbet ediyor. Hatta tünelde telefon ışıklarıyla mini konser bile veriyor. Yani klasik toplu taşıma değil, adeta mobil terapi seansı. Üstelik bilet kontrolü de yok. Kısacası bu otobüste geç kalma derdi yok, rota stresi yok. Sadece bir soru var. Bugün nereye gitmek istemiyorsun? Bulgaristan'ın Smolyan'la Pamporovo arasındaki karayolunda büyük bir heyelan meydana geldi. Müzik Rodop dağlarında yaşanan olayda yol kenarındaki zeminde önce çatlaklar oluştu. Ardından dev toprak kütlesi yamaçtan aşağı kaydı. Yaklaşık 5 ila 6 bin metrekarelik alanın etkilendiği belirtildi. Yolun 60 metrelik bölümü tamamen çöktü ve ulaşım durdu. Heyelan sırasında çok sayıda ağaç kökünden söküldü. Doğalgaz hattında hasar oluşunca gaz ve elektrik kesildi. Bölgede zemin hareketliliği sürüyor. Yeni çökme riski uyarısı yapıldı. İngiltere'nin Plymouth kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kiloluk bir Alman bombası bulundu. Orduya bağlı patlayıcı imha ekipleri bombayı kontrollü şekilde patlattı. Patlama öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. 1200'den fazla ev tahliye edildi. 400 metrelik güvenlik çemberi oluşturuldu. Ayrıca 3 okulda tedbir amaçlı kapatıldı. Yetkililer operasyonun sorunsuz tamamlandığını açıkladı. Yaklaşık 80 yıl sonra bile savaşın izleri hala tehlike oluşturmaya devam ediyor. Meksika'da işçi bayramı tatili faciayla sonuçlandı. Nayarit eyaletinde turistleri taşıyan otobüs Amatlande Kanyas yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada en az 11 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Otobüsün Jalisco'dan yola çıktığı ve yolcuların bir eğlence merkezine gittiği açıklandı. Meksika'da otobüs kazaları sık sık yaşanıyor. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle karşınızdayız. Ben Faruk Sal, sizlere bu programı takdim etmeye çalışacağım. Teknik masada sevgili Muhittin Yaygın Göl yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim, aile danışmanı, psikolog Ayşe Yardımcı Hanım. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız efendim?
1: Allah'a bin şükür çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, bugün sizinle ne konuşacağız? Dinleyicilerimize onu duyuralım. Ondan sonra devam edelim isterseniz.
1: İnşallah.
0: Evet, bugün sizinle aile içi iletişim ve iletişim engelleri, aile içi iletişim engelleri ana başlığında konuşacaklarımız var.
1: Evet.
0: Efendim, etkili dinleme becerileri, problemi ben diliyle ifade edebilme becerileri, ailede biz olma birinci, evet. Bunları ve daha program içerisinde gelişecek diğer konuları inşallah sizinle konuşmaya çalışacağız.
1: Evet.
0: İsterseniz sizi biraz tanıyalım, ondan sonra başlayalım programa.
1: Olur,
0: buyurun hocam.
1: Olur, olur efendim. Sahaya girişim, psikoloji eğitimine başlayışım aslında biraz enteresan oldu. Şöyle ki, ben kendim ekonomi mezunuyum ve evlilik hayatımın üzerinden 7. yılımda bir evlat sahibi oldum. Ve sonra hasbelkader Rabbim ikinci bir evlat nasip etti. Bu biraz sürpriz oldu bizim adımıza ve benim kaygılarım arttı. Hani nasıl ben bu çocuklarla iletişim kuracağım, nasıl sağlıklı bir aile olacağım, nasıl böyle bir yükü üstleneceğim diye açıkçası çok ciddi kaygılara düştüm. Ve bu anlamda destek almak adına hemen bir psikoloğa gittim. Dedim ki, ben inançlı bir insanım. Aklen bunu kabul ediyorum ama duygularımda beni tutan bir şey var. Sanki ben bunu başaramayacağım. Sanki evladıma haksızlık edeceğim. Hani bir bebeğim varken ikinci bir bebeğin yükünü taşımak, bütün hayatımın değişecek olması beni çok kaygılandırıyor diyerek bu anlamda bir destek almak istedim. Hani nasıl daha sağlıklı bir iletişim kurabilirim? Aslında ben bunun derdine düştüm. Ve ondan sonra eşimle ortak bir karar alarak dedim ki, ben evlatlarıma daha iyi eğitim verebilmek adına, daha iyi ebeveyn olabilmek adına ben bu anlamda kendimi geliştirmek, yetiştirmek istiyorum dedim ve psikoloji alanına başladım. 4 yıllık üniversiteyi evlatlarımla birlikte, onlar bebekken Allah razı olsun eşimin de büyük destekleriyle birlikte üniversite hayatımı böylelikle tamamladım. Ama Faruk Beyciğim, o dönemde kendimi, hayatımı kurtaracak o kadar çok bilgiler edindim ki dedim, hayat ne kadar kolaymış da benim bakış açım bunu ne kadar zorlaştırıyormuş. Halbuki imtihan dediğim evlatlarım baktım benim nimetim olmaya başladı. Benim hayatımı düzene soktu, hayat kalitem arttı. Onlarla benim şükrüm arttı. Hani şikayet ettiğim şeyler bir baktım şükür sebebim olmaya başladı. Ve dedim ki, gerçekten benim bu iletişim becerilerimi geliştiren aslında benim hayata bakış açım oldu. Ve ben bunu mutlaka paylaşmalıyım dedim. Böyle kıymetli bir bilgiyi asla sadece kendimde tutamam. Ve bu şekilde ben sahaya da girmiş oldum. Şu an hem aile terapisti olarak hem eğitimci olarak hizmet verebildiğim her noktada bulunmaya hassasiyet gösteriyorum. Ve inanın bu o kadar kıymetli bilgi ve uygulama alanı ki diyorum ki, hayır, bu bizde kalmamalı, bu Anadolu'ya ulaşmalı, bu Avrupa'ya ulaşmalı. Çünkü biz çok güzel kaynaklara sahibiz ama burayı, bunu asla sadece psikolojiye bağlayamam. Bizim aldığımız eğitimlerle birlikte ben şunu fark ettim ki, biz çok güzel manevi değerlere sahibiz. Aslında fark ettim ki benim ihtiyacım olan onları biraz daha irdelemek, onlara biraz daha alıcı gözle bakmak, onları hayatıma geçirmek ve gerçekten bunu idrak ettiğim noktada anladım ki o benim handikaplarımın sebebi içinde bulunduğum bilgisizlikmiş. Bu bilgiyi telafi ettikçe, bunu öğrenmeye başladıkça, hiçbir şey bilmediğimi fark ettikçe anladım ki benim hayatım kolaylaştı. Dolayısıyla ben hani bir taraftan böyle hizmet vermeye çalışan ama bir tarafta hala öğrenmeye talip olan bir talebeyim. Hayat boyu bu öğrenme arzum devam edecek. Bir taraftan kendimi geliştirmeye, yetiştirmeye çalışırken bir taraftan da artık cebimde ne varsa onu da paylaşabildiğim kadar paylaşmak istiyorum. Benim hayatım böyle. 2 tane evladım var. Allah razı olsun. Onlar da çok destek. Eşim de bu noktada bana çok destek. Yani elimizden geldiğince faydalı olmayı hedefleyen insanlarız.
0: Evet. Kendi hayatınızı anlatırken bile oldukça dersler verdiniz sanıyorum dinleyicilerimize.
1: Estağfurullah.
0: Evet, onlar da güzel gerçekten, çünkü
1: çok kıymetli. Yaşanan şey, pek çok kitabı açıp iletişimle alakalı pek çok şey bulabiliriz değil mi? Ben hani kitabi şeyler anlatmayı çok tercih etmiyorum. Madem her birimizin hayatı bir hikaye, bunları anlatmakta fayda var. Bunlar bize etkili oluyor. Yani baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in de pek çok kısmı kıssalardan ibaret değil mi? Rabbimiz bize bu şekilde öğretmeyi tercih etmiş. Neden? Çünkü bizim bizim daha çok öğrenmemize tesirli olan bilgiler bunlar. Ben daha çok seminerlerimde de eğitimlerimde karşılaştığım vakaları anlatıyorum. Kendi hayatımdan örnekler veriyorum. Çünkü şu bir gerçek ki hayatta bir şeyi bir insan başardıysa başaramayacak kimse yoktur. Evet, benim de hayatımda çıkmazlar vardı, çözemediğim problemler vardı. Hatta öyle ki ben bu insanla iletişim kuramıyorum, öyleyse ben bununla iletişimi bitireyim dediğim insanlar varken anladım ki Allah bir insanı yarattıysa ve bu insan eşrefi mahlukatsa mutlaka onun bir giriş kapısı var. Ben hep yanlış kapıları zorlamışım ama sonra öğrendim ki başka kapılar da var. O kapıları çalmaya başladığımda anladım ki kalbine giremeyeceğim hiçbir insan yok. Yani bu eşiniz olsun, evladınız olsun, arkadaşınız olsun ve şunu da beraberinde öğrendim. Eğer bir insanın beynine girmek istiyorsanız, düşüncesini değiştirmek istiyorsanız önce onun kalbine girmek zorundasınız. Yani önce onunla sağlıklı bir iletişim kurmak zorundasınız. Önce kabul etmek zorundasınız. Dolayısıyla bunları öğrendikten sonra gördüm ki her geçen gün hayatımın zenginliği artıyor, kalitesi artıyor, ilişkilerimin kalitesi artıyor. Öyleyse bunlar çok kıymetli bilgiler ve biz bunları konuşalım inşallah bugün.
0: Evet. Evet, eşrefi mahlukat dediniz. Evet. Allah-u Teala'nın yarattıklarının en şereflisi insan. Her şey insanlar için. Her şey insanlar için yaratılmış. Evet. Biz bunu anonsumuzda da, iletişim dünyamızın anonsunda da duyuruyoruz.
1: Aynı güzel.
0: Evet, gerçekten öyle. İnsan eşrefi mahlukat olduğunu bilmezse, ki bilmesi mutlaka lazım.
1: Çok önemli.
0: Çok eksiklik olur, çok noksanlık olur.
1: İşte bunu fark ettirmek lazım Faruk Beyciğim. Her insanın ilk öğrenmesi gereken bu benlik bilinci. Hani biz şimdi iletişimden bahsediyoruz ya, benim arzuladığım iletişimde hani biz bir aileyi yapılandırmaya çalışıyorsak hep neyi hedefleriz? Biz olmayı hedefleriz. Deriz ki ailede ben değil, biz olarak hareket etmek lazım. Bizim selametimiz, bizim hedeflerimiz, bizim güzelliklerimiz, böyle bahsederiz biz kaliteli bir aileden. Ama şu bir gerçek ki insan ben bilincinde değilse bize geçemiyor.
0: Evet.
1: Bunun için işte önce orada bir kendini bilmek gerekiyor. Hakikaten kendinin o nurani varlığını, o ruhsal boyuttaki mutlak varlığını bilmesi gerekiyor insanın. Yani insanın eşrefi mahlukat olduğunu bildiği noktada mutlaka kendine saygısı ve hürmeti artacak. Rabbi ile olan irtibatı kuvvetlenecek ve karşıdaki insana bakışı da değişecek. Hiçbirimiz sadece kusurdan ibaret değiliz. Ama öyle ki her birimiz ya kendimizin ya da karşımızdakinin küçücük bir kusuruna takılıp onu tamamen yok sayabiliyoruz ya da onu hayatımızdan çıkarabiliyoruz ya da onu o özelliğinden ibaret sayabiliyoruz. Bu çok adaletsiz bir durum. Bu çok haksızca bir durum. Ve dolayısıyla biz ister istemez böyle iletişim kazalarına giriyoruz. İletişimlerimize ket vuruyoruz. Aralara duvarlar örüyoruz. Ben diyorum ki işte biz aralara duvarlar ören değiliz de biz köprüler kuran insanlar olalım. Öyle bakalım birbirimize. Bu güzelliği yakalamaya çalışalım, değil mi? Sırf Peygamber Efendimizin yaptığı gibi, yani o güzel tarafı görmeye çalışalım. Şu bir gerçek ki hayat hepimiz için sadece bakışımızdan ibaret. Hepimiz aynı hayatı yaşıyoruz ama kimisi bakıyoruz çok mutlu. Kimisinin hep kederleneceği, üzüleceği bir şeyler var, değil mi? Hayatında hatta insanlar öyle ifade ediyor ki bizlere. Ben o kadar şanssız, o kadar bahtsız bir insanım ki gökten iki damla su düşse o bile gelir beni bulur deyip adeta kendini böyle kodlamış bir paratoner gibi kendine bunları çekiyor adeta.
0: Evet.
1: Ama ne zaman ki insan bu anlamda bakışını müspet hale getirirse, Allah'ın o cemal isimlerini hatırlarsa, Allah'ın rahmetini hatırlarsa, merhametini hatırlarsa, inanıyorum ki Rabbim diyor ya, ben size zannınızca muamele ediyorum, ben sizin zannettiğiniz gibiyim, ben hep Rabbimin o bana şükrümü hatırlatan, şükrümü artıran taraflarını tefekkür ediyorum ve Allah'ın izniyle hayatta bakıyorum, Rabbim kaldıramayacağım şeylerle beni terbiye etmiyor. Ve evet, bunu bana vaat ediyor, değil mi? Ama ben hep böyle olumsuza odaklanırsam, hani hayatın hep kötü taraflarını yorumlar ve hep onlara takılırsam aslında o iyilikleri göremiyorum ve hayatımda bu bütün güzellikler akıp geçip gidiyor.
0: Evet. Evet, eskilerin hep söyledikleri bir söz vardır. Hani başlarına bir sıkıntı gelse, bir üzüntü, evet, durumu olsa, evet, derler ki muhakkak ben bir şey yaptım ki
1: çok güzel,
0: bu benim başıma geldi. Nasıl bir duygudur bu
1: ya da,
0: sizin açıklamalarınızda?
1: Hani, o kadar orada ince bir nüans var ki, Rabbim beni seviyor, beni hatırlıyor. Ne kadar güzel bir şey, evet, değil mi? Hani onda bir şükür sebebi bulmak. Hani biz hep deriz ya, Allah-u Teala Firavun'a bir baş ağrısı bile vermemiş. Neden? Kendi ismini anmasın diye. Bizler insanoğlu isyanla malum ya, unutkan varlıklarız. Ve Rabbimizi rahat halinde çok unutuyoruz. Şükretmeyi çok unutuyoruz. Zannediyoruz ki bunlar bizim başarılarımız. Ben çalıştım, ben başardım, ben kazandım. Farkında olmadan bir enaniyete kapılıyoruz. Yani o benlik algısı bencilliğe kayıyor. Hani evet. Bu korktuğumuz nokta bu. Kişi kendini bilmeli ama asla bu marifetlerini kendinden bilmemeli. Evet, ben bir çaba sarf ettim ama bunu bana nihayetinde lütfeden Hazreti Allah. Ben bunun bilincinde olursam, bu tarafımı cilalarsam, hayat her zaman cennete bir hayat olacak benim için. Ama ne zaman ki benliğe kapılırsam, tıpkı şeytanın kapıldığı gibi, o zaman benim için musibet kapıları açılacak. Dolayısıyla başıma gelen sıkıntılarda bunun içinde güzellik aradığım gibi her olayı bir öğretmen gibi de algılayabilirim. Evet, bu sıkıntı bana çok zor geliyor, çok ızdırap veriyor, çok canım acıtıyor ama mutlaka bana bu bir şey öğretecek. Ve insanlar kendini bir yoklasın Faruk Beyciğim. Şimdi dinleyen herkes, biz de dahil, ben kendi hayatıma baktığımda evet, o sıkıntılı dönemlerde hep ben bir hamlede bulunmuşum. Hep evet. Sınırlarımı zorlamışım, değil mi? Hep yeni ataklar yapmışım. Baktığımızda dünyanın en müreffeh ülkeleri en çok intihar vakalarının olduğu ülkeler. Çok enteresan değil mi? Evet. Demek ki gerçekten rahat da aslında bizi rahatsız eden bir taraf var. Aslında her zorluk bizim mücadele gücümüzü artırıyor. Bizim mukavemetimizi artırıyor. Öyleyse sıkıntılara ben bakış açımı değiştirdim de aslında ona verdiğim anlam da değişecek. Yani o büyüttüğüm resim küçülmeye başlayacak. Evet, bu bir problem var. Ben bu problemi eğer fark eder, doğru tanımlarsam, engel dediğim şey aslında benim başarımda bir basamak oluyor. Ne kadar

0: Evet.
1: Düşünsenize hayatımızın hep rutin devam ettiğini, gerçekten hiç imtihanlarının olmadığını, hı-hı, ne kadar sıkıcı bir hayat olur.
0: Evet.
1: İşte bu engeller birer basamak olursa bizim ne olur, kendimize saygımız da artar. Evet, elhamdülillah bunu da başardım Allah'ın izniyle. Ne yaparım, böylelikle hedeflerimi daha ileriye taşıyabilirim. Bunu da rahmete çevirmiş olurum kendi hayatımda. Öyle
0: evet,
1: değil mi?
0: Hiç şüphe yok. Evet, bilgisayarla ilgili, o evet, oyunlarla ilgili. Onlar güzel tabii anlattığınız şekliyle, ama onun bir de kötü tarafı
1: kesinlikle
0: var değil mi?
1: Kesinlikle, tabii evet, ki.
0: Yani oradaki
1: tabii
0: alışkanlık
1: ki
0: haline gelmesi.
1: Yok, hayır, ben sadece oradaki psikolojiyi anlatmaya çalışıyorum.
0: Evet, onu da bir kenara koyalım.
1: Kesinlikle, tabii ki, tabii ki.
0: Evet, bütün bunlardan sonra devam edelim. Bir de evet, şunu söylemek istiyorum. Biz programlarımızda hemen hemen her programımızda iletişimle alakalı konuşurken Yunus Emre'nin o meşhur sözünü unutmuyoruz. İlim ilim bilmektir.
1: Evet.
0: İlim kendini bilmektir.
1: Aynen.
0: Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyor. Aynen. İnsanın hani o dedik ya demin, evet, eşrefi mahlukat olan o insanın,
1: evet,
0: önce kendini tanıması lazım.
1: Evet.
0: Kendisini iyi bilmesi lazım.
1: Evet.
0: Ya bu hem de öyle yüzeyden olmamalı,
1: olmamalı
0: diye düşünüyorum Ayşe.
1: Aynen öyle. Çok derine ya, yolculuklar yapmalı.
0: Evet.
1: Objektif olmalı bir kere. Dedim ya, her insanın bir kere mutlaka Allah'ın nurunun bir parçasını olduğunu bilmeli. Dolayısıyla kendindeki o Allah'ın ikram ettiği özellikleri bir fark etmeli. Ama her birimiz de birbirimizden çok farklıyız değil mi? Bir bahçede yetişen farklı çiçekler gibi farklı farklı meziyetlere sahibiz. İşte insan bunları iyi tanımladığında bize düşen aslında benim iyi tarafım neyse, Rabbim kimimizi daha merhametli yapmıştır, kimimizi daha cömert yapmıştır, kimimizi daha cesur yapmıştır değil mi? Neden? Çünkü
0: evet,
1: bu birbirini tamamlasın diye.
0: Evet.
1: Hani şimdi karşımdaki insan çok cesurdur. Biz anne babalar bunu çok yaparız mesela. Hani bir çocuğumuz çok cevvaldir, çok girişkendir, diğeri daha içe dönüktür. Onun kabiliyetleri de çok farklıdır aslında. Hani bu mesleki seçimlerde bile biz kişilik tiplerine göre meslek öneriyoruz çocuklara. Yani çok sosyal olan bir çocuğa oturup hani daha emek vermesi gereken daha akademik çalışmalardan ziyade daha sosyal işleri tavsiye ediyoruz değil mi? Neden? Çünkü diyoruz ki bu senin fıtratına daha uygun. Ama şimdi anne babalar bu noktada bilinçsiz davranıp ya ne var bunda çekinecek işte, bak kardeşin ne güzel yapıyor, o hemen gidiyor söylüyor, sen niye söylemiyorsun, ne var bunda deyip çocuğu orada değersizlik duygusuna kaptırırsa işte orada zedelenmiş bir benlik duygusu oluyor. Biz çocukluğumuzda kazanıyoruz aslında bu değerlilik duygusunu. Bu ailenin verdiği mesajlardan kaynaklanıyor. Bu sebeple insan ilk önce kendini çok iyi tanımlamalı. Benim müspet yönlerimle, menfi yönlerimle. Bana düşen bu müspet yönlerimi cilalamak, daha açığa çıkarmaktır. Ve bu menfi taraflarımı da, evet benim bir takım geliştirilmesi gereken taraflarım var. Ama nasıl ki ben bu müspet taraflarımı öne çıkarıyorum, aynen bunun gibi gelişmesi gereken taraflarımı da aşamalı aşamalı. Hani Efendimizin öğrettiği terbiye gibi, aşamalı aşamalı, basamak basamak bunları da telafi edebilirim deyip önce bir kendini tanımlamalı. Ondan sonra çocuklarımızın da her birini ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Her birinin kendi özelliklerine göre. Hiçbirisi birbiriyle kıyaslanmadan. Hani buradan ailelere şunu tavsiye ediyorum. Bizim hani birden fazla çocuğumuz olabilir ve her biri kendi başına bir cevher ve kendi başına bir dünya. Onları öyle önce bir tanımlayacağız. Yani bunun özellikleri bu, bunun özellikleri bu. Bizim parmak izlerimize kadar birbirinden ayrı yaratılmış varlıklar olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Yani bu sebeple hani buna uyan reçete öbürünü de uyar asla diyemeyiz. Hani bir insan için söylediğimizi asla bir başka için, insan için genelleştiremeyiz. Her kişi biricikse her kişi için önereceğimiz şeyler de farklıdır. Anlatabiliyor muyum? Bunu aileler bu şekilde doğru tanımlarsa o zaman aile içinde iletişimde, dinleme de daha kaliteli olacaktır.
0: Evet.
1: Kimin neye ihtiyacı varsa onu doğru tanımlamak. Hani ben şimdi çocuklarımın küçüklüğünü şöyle bir gözümün önüne getirdim. Çocuk istemediğim bir davranışı yaptığında hani ona bir şeyleri fark ettirmek adına anneler ufak tefek ihtarlarda bulunmak ister ya. Hani bazı çocuk çok sosyaldir. Onun için odasına gidip bir 10 dakika beklemesi, evet, ona gerçekten bir düşünme payı verir ve belki uygun bir ceza şeklidir. Ama bir tanesi yani çok daha içe dönük bir çocuktur. Ama öyle bir şey ona kendini çok kötü ve değersiz hissettirebilir. Bu çocuk için bu bir ceza değil, bu bir hakarettir aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sebeple
0: bir ağır cezadır.
1: Çok ağır cezadır. Evet, çocuk orada kendini değersiz hisseder. Davranışı değil. Hani ben bu davranışı yaptım, bunun karşılığını görüyorum diye algılamaz. Annem babam beni sevmiyor, bana bu sebeple böyle bir ceza verdi deyip kendini kötü hissedebilir. Yani bu sebeple hani bunları çok iyi tahlil edip çok iyi araştırıp

0: hayata geçirmek lazım. Hani şimdi genel geçer kitaplar yazılıyor. Yani işte herkes eline alıyor bir kitabı. İşte şu ceza yöntemini çocuğa uygula. Her çocuğa aynı ceza yöntemi. Böyle bir şey asla tesirli olmaz. Çocuklar da tam tersi değersizlik duygusu oluşturur. Her bireyi farklı değerlendirip farklı tanımlamak zorundayız.
1: Evet, cezaları, ödülleri de ona göre olmalı.
0: Aynen öyle. Kişinin ihtiyacına göre.
1: Evet.
0: Kişinin kimliğine göre.
1: Evet. Herkesin yapısı farklı. Allah-u Teala herkesi farklı yaratmış.
0: Aynen öyle.
1: Ki bu farklı yaratılışta büyük bir adalet var tabii.
0: Aynen öyle.
1: İnsanlar robot değil.
0: Çok
1: hepsi
0: büyük
1: aynı
0: bir zenginlik
1: kalitede,
0: bu.
1: Aynı...
0: Evet, evet. Evet.
1: Dünyanın hiçbir tadı tuzu kalmazdı. Herkes, her insan aynı olsaydı,
0: aynen
1: aynı şekilde olsaydı.
0: Aynen öyle.
1: Ama farklı yaratılışta böylesi güzellikler var.
0: Elhamdülillah.
1: Ama bu farklı yaratılışında farkında olmalıyız.
0: En önemlisi bu.
1: Evet.
0: Evet,
1: biz
0: evet,
1: de farkında olmalıyız. Evet. Evet Ayşe Hanım, programımızın bu bölümünde 2 dakikalık bir zamanımız daha var. Devam edelim isterseniz.
0: Evet.
1: Aile içi iletişime geçelim. Aile içi iletişim dediğimizde ne anlıyoruz? Anne, baba, çocuklar, yakın çevre, akrabalar.
0: Hı-hı.
1: Yani artık bir şehir toplumu olduk. Eskiden olduğu gibi geniş aileden küçük
0: çekirdek
1: bir aileye geçtik.
0: Döndük. Evet, evet. Evet.
1: Bu aile içerisinde iletişim nasıl olmalı? Bunlara başlayalım ama esas öteki bölümde devam edeceğiz.
0: Tamam.
1: Buyurun.
0: Yani burada asıl hedefimiz ne dedik? Benden bize olma yolculuğuna geçmeyi konuşalım istiyorum. Yani sağlıklı bir iletişim, toplumda sağlıklı iletişimin olması için ilk önce ailede sağlıklı bir iletişimin başlaması gerekiyor. Çünkü ailede küçük bir toplum oluyor, değil mi? Hı. Aileler bir araya gelip toplumları oluşturuyor. Öyleyse bizim sahamız ilk önce aileler. Şöyle bir ailelere baktığımızda süreçler o kadar hızlı ilerliyor ki 10 yıl önceki aile tablosuyla şu anki aile tabloları çok farklı, değil mi? Bunları artık karikatürlerde bile görür olduk. Ailede pek çok birey var ama hiçbirinin birbirinden haberi yok. Herkes baktığında çok sosyal, değil mi? Hepimiz sosyal ağları çok iyi kullanıyoruz ama birbirimizden haberimiz yok. Yani bir babaya sorduğumuzda belki çocuğunun kaçıncı sınıfa gittiğini bile bilmeyecek kadar birbirinden kopuk. Ya da birbirlerinin hoşlandıklarından, rahatsız oldukları şeylerden ya da gününü nasıl geçirdiğinden tamamen habersiz hale gelmiş ailelere dönüştük maalesef.
1: Evet.
0: Ve bu sebeple işte bizlere o kadar çok ihtiyaç arttı ki inanın günler insanlar artık her gün kapılarımızı aşındırıyorlar. Neden? O kadar çok aile problemleriyle karşılaşıyoruz.
1: Bizlere derken psikologlara, danışmanlara.
0: Aynen öyle, danışmanlara o kadar çok ihtiyaç duyulmaya başladı ki yani sektör gittikçe gelişiyor çünkü ihtiyaç artıyor.
1: Evet.
0: Arz talep meselesi, yani ihtiyaçlar arttıkça ne oluyor? Bizi üzen tarafı demek ki problemler artıyor. Biz bu sağlıklı ailelerin sayısını kaybettikçe biz de bunun derdine düşmeye başladık. Nasıl sağlıklı bir aile oluruz? Nasıl aileleri buluştururuz? Bunu aradan sonra uzun detayıyla konuşalım inşallah ama bu
1: evet,
0: kısım çok önemli.
1: Evet, bir kısa ara verelim.
0: Tamam.
1: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, aile danışmanı psikolog Ayşe Yardımcı Hanım kendisiyle aile içi iletişim ve iletişim engelleri, aile içi iletişim engelleri konusunda sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek, bizden ayrılmayın.
2: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
3: TGRT FM.
4: Reklamlar.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim aile danışmanı psikolog Ayşe Yardımcı Hanım'la birlikteyiz. Evet, kendisiyle aile içi iletişim ve iletişim engelleri konusunda sohbet ediyoruz. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edelim. En son aile içi iletişim dedik.
2: Evet. Ailede bir olmak dedik.
1: Bir olmak dedik.
2: Benlikten bizliğe nasıl geçeriz dedik.
1: Biz olmak, evet.
2: Biz olmak dedik. Evet, bu benim çok önemsediğim bir konu. Çünkü dedik ya, toplumu şekillendiren aile. Ve bizim ailede muhabbeti artırmamız neyi sağlayacak? Gelecek kuşakların daha sağlıklı nesiller haline gelmesini sağlayacak. Şu an günümüzün en büyük problemlerinden bu. Birisi bu. Özgürleşen bir gençlik akımı başladı, değil mi? Ailelerden uzaklaşan, aileleriyle aralarına duvarlar ören gençlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla bizim aile içindeki iletişimi artırmak gibi bir mecburiyetimiz var. Yani Hazreti Ali buyuruyor ya, çocuklarınızı yetiştirirken kendi bulunduğunuz döneme göre değil, onların yaşadığı döneme göre yetiştirin. Yani ben burada şunu çok önemsiyorum. Burada benim anladığım, çocuklarımız her geçen gün nesiller değişiyorsa, dolayısıyla biz de kendimiz ona göre güncellemek zorundayız. Biz onlara uyum sağlamak zorundayız.
1: Anne baba çocuklarına uyum sağlamalı.
2: Aynen öyle. İletişim kurmak adına, hani dedim ya az önce, bir insanın beynine girmek istiyorsanız önce kalbine girmek zorundasınız. Yani benim evladıma bir şeyleri anne baba olarak öğretme mükellefiyetim varsa, ona model olma mükellefiyetim varsa, ilk önce onun kalbine girip onu kazanmak zorundayım.
1: Evet. Hazreti Ali dediniz.
2: Evet.
1: Radiyallahu anh.
2: Evet.
1: Peygamberimiz biliyorsunuz ilmin kapısı buyuruyorlar Hazreti
2: Aynen.
1: Ali için.
2: Evet.
1: Onun bir güzel sözü daha var böyle.
2: Buyurun.
1: Çocuklar için şöyle buyuruyorlar. 7 yaşına kadar çocuklarınızla
2: çok
1: oynayın.
2: Önemli. Evet.
1: 15 yaşına kadar onlarla arkadaş olun. 15
2: sonra
1: yaşına...
2: istişare edin.
1: Onlara
2: ne kadar
1: danışın buyuruyorlar.
2: Evet. Evet. Evet. Bu yani, çok önemli.
1: Çok önemli muhakkak.
2: Aslında bu bizim için bir anahtar. Yani ailede iletişimi bize anlatan bir anahtar. Şimdi üç gruplar halinde Hazreti Ali bize sorumluluklarımızı öğretmiş, değil mi? Yani bir aile bakacak. Aile fertlerin ihtiyacına göre. Evet, siz 7 yaşındaki çocuğu karşınıza alıp nasihat ederseniz çocuk sadece etrafı seyretmekle size uyum sağlayabilir, öyle değil mi? Bundan bir şey çıkaramaz. Ama 7 yaşındaki çocuğa ne diyor Hazreti Ali? Onunla oynayın diyor. Yani çocuğunuzla çocuklaşın. İletişim
1: evet.
2: Diliniz o olsun. Yani çocukla ne yapacaksınız? Siz onun istediği gibi hareket edeceksiniz ama çocuğun o kadar güzel kalbine gireceksiniz ki sonra sizin yaptığınız her şey çocuğa bir oyun ve eğlence gibi gelecek. Onunla birlikte istediğiniz, o zaman beraberce bir kitabı okuyabilirsiniz. İstediğiniz ibadetleri beraber yapabilirsiniz. İstediğiniz yöne onu çekebilirsiniz. Ama ne yapmak zorundasınız? Önce onun kalbine girmek zorundasınız. Dolayısıyla onunla çocuklaşmak zorundasınız. Ama 7 yıl evet gayet keyiflidir bu süreç ama ondan sonra çocuk artık ufak ufak nefsiyle tanışmaya başlar ve ne yapar? Ergenlik dönemine girer. En sancılı dönemdir ergenlik dönemi. Hani bir aile için ama oradaki adımı sağlam atarsanız da en kuvvetli bağların kurulduğu dönemdir. Ergenlerle biz çalışırken şunu gözlemliyoruz. Ailelerden en çok uzaklaşıldığı, arkadaşlara da en çok yaklaşıldığı dönem. Ve bunu sorduğumda, hani gençlerle birebir sohbetlerimizde bunu sorduğumda bana verdikleri cevap şu. Ailem beni dinlerken ya bana nasihat ediyor, ya beni eleştiriyor, ya benim söylediğimi saçma buluyor, anlamsız buluyor, gülebiliyor ya da önemsemiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama
1: bunu söylüyorlar.
2: Kesinlikle. Çocuklar artık, gençler her şeyin çok farkında. Beni senin gibi dinlemiyor Ayşe abla diyor bana mesela. Ben bunu anneme anlattığımda, babama anlattığımda beni senin gibi dinlemiyor diyor. Ben onu etkin dinlemeyle dinliyorum. Nasıl? Onu anlamak istercesine. Biz ne yapıyoruz Faruk Bey? Biz dinlerken nasıl dinliyoruz biliyor musunuz? Bir an önce bitirse de, hani ben de işime gücüme baksam ya da şimdi o bana anlatıyor ya, ben ona ne cevap versem. Biz dinlerken vereceğimiz cevabı düşünerek dinliyoruz. Bunu en çok da en yakınlarımıza yapıyoruz. Elimizde cep telefonu ya da elimizde başka bir işimiz. Anlat anlat, ben seni dinliyorum. Bu moddayız ve karşıdakiyle o göz teması kurulmadan, o beden bedene bakmadan, o sinerjiyi hissetmeden kurduğumuz iletişimler kof iletişimler oluyor ve ondan sonra çocuk diyor ki benim burada hiçbir önemim, hiçbir değerim yok. Dolayısıyla ben gider bunu arkadaşıma anlatırım ve arkadaşım beni can kulağıyla dinler. Ve farkındalar çocuklar. Ve şu tarz şeylerle ben çok karşılaşıyorum artık. İnteraktif çağa geçmemizle birlikte o arkadaşların sayısı da azaldı ve gittikçe bunlar artık bilgisayar arkadaşlıklarına dönmeye başladı. Sosyal medya arkadaşlıklarına dönmeye başladı ve bunlar beraberinde çok rahatsız edici tablolar sergilemeye başladı. Anlatabiliyor muyum? Yani o sosyal medyada biz kimin ne olduğunu bilemiyoruz, değil mi? Her şekilde kendiniz orada ifade edebilirsiniz, lanse edebilirsiniz ve karşınızda sevgiye aç bir toplum var. Sizin evet, orada söyleyeceğiniz iki küçük sevgi sözcüğüyle o insanı kazanmanız mümkün. Bu tarz vakalarla o kadar çok karşılaşıyoruz ki ve söylediğimde ya yavrum sen nasıl böyle bir ilişkiye gidebildin? Bak sen kaç yaşındasın, karşıdaki insan kaç yaşında ve bana şunu söylediğine şahit oldum, benim kanımı dondurdu. Yani ben anneme babama derdimi anlattığımda annem bana diyor ki sen ne kadar şükürsüz bir insansın kızım. Bak biz senin zamanındayken okuyacak defter kitap bulamıyorduk. Senin bu kadar imkanın var, bu nasıl bir şımarıklık, gelip sürekli bir şeylerden şikayet ediyorsun, sürekli kendini öne çıkarmak istiyorsun deyip annem beni öteliyor. Akşam oluyor, babama diyorum ki babacığım seninle biraz konuşabilir miyiz, sohbet edebilir miyiz? İşte babam diyor ki ben bütün gün iş yerinde zaten yoruldum, sıkıldım, bunaldım, bir akşam gelip evde rahat edemeyecek miyim kızım deyip o da beni başından öteliyor. Ama ben bu insanlara ne zaman konuşmak için gitsem beni hiçbir zaman reddetmiyorlar ve beni can kulağıyla dinliyorlar. Bir de biliyor musun Ayşe abla, bana beni sevdiklerini söylüyor diyor.
1: Evet, ergenlik çağındaki kızlarımızın
2: durumu. Ve ne kadar ehemmiyetli ki biz farkında olmadan hani onları en iyi okullarda okutuyoruz, en güzel kıyafetleri alıyoruz, hafta sonu en güzel alışveriş merkezlerine götürüyoruz. Ama ne acıdır ki bir insanın söylediği sevgi sözcüğü bizim bu yaptıklarımızın hepsini satın alıyor. Demek ki biz gençlerimizin kalbine giremiyoruz.
1: Evet.
2: Demek ki biz iletişimi işte etkin yapamıyoruz.
1: Evet, hep de söylüyoruz efendim. Seni yediriyorum,
2: evet,
1: içiriyorum
2: evet,
1: efendim.
2: Evet, bunu çok
1: en güzel
2: ifade
1: hayatı
2: ederiz.
1: Yaşatıyorum sana. Halbuki bu değil, değil,
2: değil
1: mi?
2: Asla bu değil. Bu şey için de değil, sadece evlatlarımız için değil, eşler için de bu tabloyu çokça görüyorum. Yani hani biz zannediyoruz ki sadece biz sorumluluklarımızı yerine getirirsek biz iyi bir eş olarak tanımlanabiliriz. Hayır, bu değil. İnsanın bedensel ihtiyacının yanında psikolojik ihtiyaçları var, öyle değil mi?
1: Hem de çok daha fazla belki.
2: Çok daha fazla. Ve inanıyorum ki bu psikolojik ihtiyaçlar tatmin edilirse o bedensel eksiklikler telafi edilebilir. Hani maddi olarak bir takım sıkıntılarınız vardır ama ben hani ailelerle görüştüm de bu tarz tablolar beni inanın çok etkiliyor, çok tesirinde kalıyorum. Bir dönem bir belediyede böyle gönüllü danışmanlık yapıyoruz, böyle bir hizmetimiz var ve belediyenin halka hizmeti. Pek çok insanla muhatap oldum ben orada, çok güzel bir saha oldu benim için.
1: İstanbul'da.
2: Evet, İstanbul'da bir hanımefendi geldi bir gün, böyle 50'li yaşlarda. İnanın bana Faruk Beyciğim, ağzında dişi kalmamış. Yani önde 2-3 tane dişi var ama evlatlar için kadıncağız kendisini parçalıyor. Ne olur diyor, bizim hiçbir problemimiz yok diyor. Benim 2 tane okuyan öğrencim vardı, evladım var diyor. Ben diyor çok bir şey bilmiyorum hocam, ben onlar için nasıl daha iyi bir anne olurum, bunun derdindeyim diyor. Ne yapabilirim, bana ne tavsiye edersiniz diyor. Ama o kadar pozitif bir enerjisi var ki. Sonra ben onun çocuklarını da tanıdım. Maşallah ikisi de pırlanta gibi evlatlar. Ama hani baktığında çok mütevazi bir görüntüleri var filan. Bir gün dayanamadım artık. İlerleyen görüşmelerde dedim ki ne olur beni mazur görün ama ben çok merak ediyorum. Siz neyle besleniyorsunuz? Hani bu mutluluğunuzun formülü ne? Gördüğüm kadarıyla hani ağzınızdaki dişlerinizi bile yaptıramamışsınız. Hani ben olsam önceliğimi buna verirdim mesela dedim. Ya hocam dedi, şimdi kızın dedi bu yıl sınavı var dedim. Çok kaygılanıyor dedi. Ben de bir annesi olarak dedi ona elimden geldiğince destek olmak istiyorum. Hani onların da tam böyle ergenlik dönemi, manen yanlarında olmak istiyorum. Çünkü biliyorum dışarısı çok tehlikeli. Yaşadıkları bölge itibariyle de o bölgede işte madde bağımlısı gençler çok, sıkıntılı aileler çok ve gerçekten çevre çok kötü. Hani öyle bir çevreye rağmen 2 tane pırlanta gibi evlat yetiştirmiş olması benim çok dikkatimi çekti. Ve bunu sordum, dedi ki ben şu an kendi ihtiyaçlarımı öteliyorum. Dişlerimi dedi yaz tatilinde yaptıracağım. Ama şu an benim asıl problemim çocuklarıma nasıl iyi bir örnek olabilirim? Nasıl iyi bir model olabilirim? Ve bu insanın eşi hocam.
1: Hem iyi bir anne hem daha iyi olabilir.
2: Aynen zaten çok iyi. Hani benim gördüğüm diyorum ya, hayret edecek kadar bana iyi bir örnek gibi geldi. Nasıl bunu tespit ettim? Evlatlarıyla tanışınca tespit ettim. Manen o kadar güzel terbiye almışlar ki, o kadar şükür ehli çocuklar ki. Şimdi ikisi de çok güzel yerlerde okuyorlar ve inanıyorum çok güzel yerlere de gelecekler. Hani az önce dedik ya, maddi ihtiyaçları o kadar dert ediyoruz ki çocuklarımız psikolojik ihtiyaçlarını atlayabiliyoruz. bu çocuklar işte geldiklerinde baktım onlar da çok mütevazi falan. Baba da bir memur yani hani asgari ücretle çalışan bir memur ama buna rağmen o kadar refah düzeyleri yüksek gözüküyor ki ben anladım ki orada aileden birisinin çok pozitif olması, hayatın hep umut veren tarafıyla bakması, o evlatlarını hani bir imtihan değil ödül gibi gören bir anne, bu mesuliyetini kendine ödül kabul etmiş bir anne ve kendisini geliştirmek adına, hani hocam biz bu noktada belki çok eğitimli değiliz ama siz ne söylerseniz ben onu yaparım deyip gözümün içine bakan bir anne. Böylesi için insanın canını feda edesi geliyor. Yani nasıl bir teslimiyet, nasıl bir arzu ve hamdolsun o ortamda çocuklar eksiklere değil de sahip olduklarına odaklanıyorlar. Ve bunun arkasından gelecek mutlak başarı ve mutlak huzur tartışılmaz bir gerçek zaten. Anlatabiliyor muyum? Hani evet. Biz bunları fark edersek inanıyorum ki farkı bizim hayatlarımız daha kolay, daha yaşanılası hale gelecek. O zaman o iletişimi göreceğiz ki hayatta hani hep eskilerden de anlatırlar ya, huzur olsun da işte insan bir peynir ekmekle bile ömrünü geçirebilir. Hakikaten böyle. Yani şu an baktığımızda refah düzeyi belki çok yükseldi değil mi? İnsanlar çok daha konforlu evlerde yaşıyor. Eskiden kaloriferli ev sayısı azken şu an soba yakan insan sayısı pek az değil mi? Hal böyleyken ama bakıyorum imkanlar bu kadar artmışken neden bizim mutsuzluk sayımız artıyor?
1: Evet.
2: Niye bizim şikayetimiz artıyor?
1: Gittikçe de artacak gibi gözüküyor.
2: Gittikçe artıyor. Yani ben öyle vakalar görüyorum ki gerçekten tesirinden kurtulamıyorum. Yani insanlar 10-15 bin lira için bunalıma girip intihar edebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu bir kredi alıyor, ödeyemiyor ve intiharı seçiyor. Yani biz bu kadar aciz değiliz. Biz eşrefi mahlukatız. Her problemin üstesinden gelebilecek bir güce sahibiz. Ama sadece bize bu ışığın gösterilmesi lazım. Bize bu yolun tarif edilmesi lazım. Bunun için işte sağlıklı bir ailede sağlıklı iletişimin kurulduğu, insanların kendini kolaylıkla ifade edebildiği bir ortamda yetişmeleri çok önemli. Bunun için ailede güven çok önemli. Bunun için işte anne babanın o nefsi ihtiyaçlarını bir tarafa bırakıp çocuklarına neyi modellediklerini fark etmeleri lazım.
1: Evet. Son aşağı yukarı 10-12 yıldan bu yana Türkiye'de ekonomik olarak da çok büyük gelişmeler oldu.
2: Evet.
1: İnsanlarımız zenginledi. Bunu mesela kişi başına düşen gayri safi milli hasılayı evet. görüyoruz.
2: Evet.
1: İşte 2500 dolardan almıştı bu hükümet bundan 12-13 sene önce neyse. Şimdi 11 bin dolara geldi.
2: Yaşantılardan bu çok, da bunu fark edebiliyoruz zaten. Herkes gözlemleyebilir
1: evet.
2: bunu.
1: Çok büyük bir fark var yani.
2: Evet.
1: Daha
2: evet.
1: da artacak inşallah.
2: Evet.
1: Ama inşallah bu artışa göre bu manevi gelişmelerde insandaki bu söylediğiniz...
2: Bu kısım bizi korkutuyor.
1: Korkutuyor. Gerçekten.
2: Gerçekten
1: çok korkutuyor.
2: Birbirine paralel ilerliyor. Yani maddi refah düzeyimiz arttıkça manen gerilememiz de artıyor.
1: Evet.
2: Bağlarımız kopuyor. Hani dedik ya o bir olmayı oluşturmamız lazım. Tam tersi bizler bencil olmaya başlıyoruz.
1: Evet.
2: Bu çok acı. Hani benlik bilincinden biz bencilliğe geçiyoruz.
1: Bir de şu var. Hani sonradan görme
2: evet.
1: meşhur bir laftır.
2: Evet.
1: Sonradan görme durumuna düşmemek lazım.
2: Kesinlikle.
1: Öyle değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Evet. Yani neredeydim? Nereye geldim?
2: Evet.
1: Ve ben geldiğim bu noktada artık şöyle olmalıyım.
2: Evet.
1: Demesi
2: İnsan
1: lazım.
2: Asla geçmişini unutmamalı. Zaten bizim Efendimiz bize bunu tavsiye ediyor. Yani Müslümanın evet biz her türlü imkanların olmasını ama hani diyor ya Müslüman varken de yok gibi yaşamayı bilmeli. Hani oradaki denge çok önemli. Bizim çocuklarımıza vermemiz gereken bu. Faruk Beyciğim ben çocuklarım küçük yaştan beri bu şekilde yetiştirmeye itina gösteriyorum. Yani hep onlarla bir alışverişe mi çıkacağız? Bakın bütçemiz bu. Paramız var Allah'a bin şükür ama harcayabileceğimiz limit bu. İhtiyacımız neyse. İşte bir markete mi gittik? Tamam burada seçebilirsin. Ben senin bir tane bir şey almana izin veriyorum. Bu evet nefsimizin istediğidir, ihtiyacıdır. Ama bir ikincisi gereksizdir. Mutlaka bunu sorgulamasını ona yaptırıyorum. Bana benden her şeyi isteyebilirsin ama bana bunun ihtiyaç olduğunu anlatmalısın.
1: Evet. Bir de paylaştığımız zaman mutluluk duyuyoruz
2: evet,
1: değil mi efendim?
2: Kesinlikle.
1: Bu da var. İşin bu tarafı da güzel yani.
2: O kadar önemli ki yani insanlar işte bencilleşmeye başladıkça ne yapıyor? Paylaşmaktan uzaklaşıyor. Yani orada Allah'ın varlığını unutup insanoğlu şöyle düşünebiliyor. Bunu ben kazandım, ben yaptım. Dolayısıyla kimseyle paylaşmak zorunda değilim. Ne yapıyor? Bu sefer iyice bireyselleşiyor. Bu sefer fakirin zenginin malında gözü oluyor. İster istemez değil mi? Allah dengelememizi tavsiye ederken biz bireyselleştiğimizde ne yapıyoruz? Farkında olmadan etrafımızda kendi düşmanlarımızı yerleştiriyoruz.
1: Evet.
2: Bunun için ne yapmalı? Paylaşmalı. Bir olmalı. Hani bu sadece ailede değil. Eskiden ne vardı? Ne güzel komşuluk ilişkileri vardı değil mi? Biz bunların hepsini artık ötelemeye başladık. Kocaman rezidanslarda, kocaman binalarda yaşıyoruz. Ama karşı komşumuz kim bilmiyoruz. Apartmanımızda kaç daire var tanımıyoruz. Dolayısıyla sadece kendi içimizde kendimiz için yaşayan insanlar haline geldiğinde ne oluyoruz? Dertlerimizi bile anlatacak kimse bulamıyoruz. Yani bize gelen vakalarda görüyorum ki yani aslında bunlar bir arkadaş sohbetinde bile paylaşılabilecek konular da olabiliyor yani. Bunu bir dostunuzla paylaşabilirdiniz aslında dediğimde, hocam var mı bu devirde öyle güvenilecek bir dost diyen o kadar çok insan var ki. Bu evet. Beni çok üzüyor, bu beni çok yaralıyor. Yani biz o manevi değerlerimizi kaybetmemiş olsaydık eskiden ne güzeldi değil mi, böyle insanların birbirleriyle sohbetleri, birbirleriyle hayırhah olması, hani birbirinin iyi tarafını ve kötü tarafını samimiyetle yapıcı anlamda eleştirmesi insanlara fark ettiriyordu. Hani biz terapistlerin rolü de bu zaten, yani onları objektif bir ayna tutarak fark etmelerini sağlamak değil mi, orada değiştirilmesi gereken durumları ya da müsbet durumları fark etmelerini istiyoruz. Ama bunu işte söyleyecek bir dost bulamıyoruz biz. Neden? Çünkü hep her eleştiriyi biz bir tehdit algılayabiliyoruz karşı taraftan. Bu aile içinde de böyle. İnsanlar birbirine yapıcı eleştiri yaparken bir suçlayıcı gibi görüyoruz. Yani sen beni beğenmiyorsun, beni suçluyorsun, öyleyse sen benim hayatımda olmamalısın deyip biz eleştiri isterken bile istiyoruz ki insanlar bizi öven eleştiriler yapsın. Pozitif eleştiriler yapsın. Ya bir kere anlamda bile tezatlık var. Eleştirinin pozitifi olmaz.
1: Evet. Menfi, müsbet ne varsa konuşulacak.
2: Aynen öyle. Bu beni geliştirmeli. Tam tersi diyorum ya, biz birbirimize iyiliği tavsiye eden insanlar olursak, ya Ayşe ben senin şu özelliklerini çok beğeniyorum ama şu konuda da biraz hassas olabilir misin? Ama iyi ki seni tanıdım, iyi ki hayatımda varsın deyip hani araya o ufacık mesajı yerleştirdiğimizde karşıdaki zaten bunun içinden mutlaka bir anlam çıkaracaktır. Yani o hani eleştirirken ona hakaret anlamında eleştiriden kastetmiyorum. Yani bu evet. Kim olursa olsun, evladımız bile olsa eleştirideki üslup çok önemli. Hani evet. Burada olaylara işte ben diliyle bakabilmek çok önemli. Suçlayıcı değil, yapıcı eleştiriler olmalı. Ona fark ettirici, onun kişiliğine zarar vermeden sadece davranış üzerinden giden eleştiriler olmalı. Hani ben senin her türlü kişiliğini çok beğeniyorum ama hani şu davranışın benim şöyle anlamamı gerektirdi. Ben yanlış anlamış olabilirim. Ya beni düzelt bu anlamda, bana bilinç kat, ya da hani bu davranışı değiştirmem bence senin için çok daha iyi olur deyip ona bir farkındalık katmamız gerekiyor. Yani bu eşimiz için de böyle, evladımız için de böyle. Yani onu sahiplenip ağzımıza geldiği gibi her lafı söylemek gibi bir lüksümüz yok. Orada evet. Üslup çok önemli.
1: Evet. Geçenlerde programı aldığım Yıldız Üniversitesi'nden bir doçent hocamız Amerika'da kalmıştı bir süre.
2: Evet.
1: Oradaki Amerikalıların yaşantısını yakından inceleme, görme fırsatını buldu tabii o dönemde. Onu anlatmıştı bize de. Amerikalıların bulunduğu bölgede, daha doğrusu hepsinde de varmış bu. Haftada bir gün evlerindeki kullanmadıkları malları satış günleri varmış.
2: Çok güzel. İkinci el pazarı gibi bir şey.
1: İkinci el pazarı tamam. Gibi. Ben aslında bunun belki bir tarafı güzel de güzel
2: olmuyor. Değerlendirmesi adına baktım ben.
1: Şimdi.
2: Ama tabii bizi paylaşmak gibi bir
1: evet,
2: müessese
1: ki Amerika,
2: var tabii ki.
1: Kişi başına geliri 35-40 bin dolar olan, bizim evet, aşağı yukarı 4 evet, katımız olan
2: evet,
1: bir ülke. Bu kadar evet, zengin yani. O ikinci elden satacağı 3 kuruşa 5 kuruşa.
2: Tabii onlar her şeye ticaret gözüyle bakıyorlar.
1: O gözle bakıyorlar.
2: Tabii tabii.
1: Yani o. Bir de bakın şimdi mesela Avrupa'nın durumuna bakın. Suriye'den malum mülteciler evet, var. Bizim evet, efendim işte 3 milyona yakın insan geldi bize.
2: Evet.
1: Bu kadar büyük bir nüfus ve biz genelde devlet olarak değil yani halk olarak bu Suriye'den gelen bu mültecilere sahip çıktık.
2: Evet.
1: Devletimizin de tabii desteği var, etkisi hı-hı, var. Hı-hı. Ama Avrupa katiyen istemiyor bu insanları.
2: Evet.
1: Onlarla paylaşmak istemiyor.
2: Evet,
1: ki
2: evet,
1: bize
2: evet,
1: göre onlar da 25-30 bin dolar
2: kesinlikle
1: gelirleri daha, olan, yıllık tabii, gelirleri tabii, olan tabii, insanlar. Tabii. Buna rağmen istemiyorlar. Çok şükür biz yine Türkiye
2: manevi
1: olarak
2: manevi değerlerimiz hamdolsun hala var değil mi?
1: Var ama eksilmesin istiyoruz.
2: Amin. İşte bizim istediğimiz bu. Aynen öyle. Hani Amerika örneği çok güzeldi. Orada kapitalizmin bir örneğini gösteriyor bize. Yani bir tüketim toplumu haline geldiğimiz evet her şeye bu gözle bakıyoruz ama bizim o kadar güzel inancımız var ki biz yaptığımızı Allah rızası için yapıyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Hani bu dünyada değil sadece bizim beklentimiz. Ebedi aleme taşımak istiyoruz yaptığımız evet, iyilikleri, güzellikleri. Ama işte ben görüyorum ki her geçen gün bizim çocuklarımız bu bilinçten uzaklaşıyor. İşte bu sebeple çocuklarımızın o en küçük çağlarında onlara bu manevi terbiyeyi vermek adına Allah sevgisini onlara ifade etmek, Allah'ın güzelliklerini onlara seyrettirmek, fark ettirmek çok önemli. Bunu evet. yaptığımız noktada işte o manevi değerler bizi ayakta tutacak. Evet, o paylaşmanın getirdiği bir kere ne olacak? Sonra toplumsal bir barış sağlanacak. Tıpkı Efendimizin hani Ensar'la Muhacir'i kardeş yaptığı gibi. Kardeşlerin olduğu bir toplumda ne olur? Bölüşürsek hepimiz tok oluruz. Ama ne olur bölünürsek yok oluruz.
1: Evet.
2: Yani bu aslında bir bölünmektir. Yani kapitalizm insanları bölüyor, birbirinden uzaklaştırıyor. Bakıyorsunuz malları çıkarları kavgasıyla kardeşi kardeşe düşürüyor. Bizim arzu ettiğimiz bu değil. Ben o sebeple şunu her geçen gün kendi içimde teyit ediyorum. Gerçekten bizim oradan aldığımız işte Avrupa'nın, Amerika'nın psikolojisi de bize tam uymuyor. Çünkü bizim evet. manevi değerlerimiz var. Yani bizim ilk önce burada çözümü aramamız gerekiyor. Hani her dönemin insanına uyar ama psikoloji öyle değil ki. Bakarsınız işte 20 yıl önceki veriler güncellenmiştir. DSM-5 çıktı mesela şimdi. Hani ihtiyaçlara göre hastalıklar, tanılar o kadar çok değişiyor ki dolayısıyla bizim ilahi kaynaklara ihtiyacımız var ve bizim referansımız da o oldukça biz bölünen değil, bölüşen bir toplum haline geleceğiz inşallah.
1: Evet. Hocam bir ara daha verelim. Tamam, sonra efendim. Devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim aile danışmanı psikolog Ayşe Yardımcı Hanım'la birlikteyiz. Aile içi iletişim ve iletişim engelleri konusunda sohbet diyoruz. Programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın efendim.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: aklınızda bulunsun.
1: Gün içinde egzersizi ihmal etmeyin. Günde 1 kilometre yürüyüş ya da haftada 3 kez hafif egzersiz kalp hastalığı riskini azaltıyor. Yine kalp hastalığından korunmak için beslenmenize selenyum kaynakları ekleyin. Hem kansere hem kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan selenyum, fındık, fıstık, balık, tahıl gibi ürünlerde bol miktarda var. Her gün selenyum alanlarda kanser riski %37 azalıyor. Yine her gün bir diş sarımsak faydalı. Sarımsak vücuttaki hastalık sebebi olabilecek kimyasalların seviyesini %48 azaltırken beynin yaşlanmasını önlüyor, kolesterolü düşürüyor. Yine bu dönem içinde aşırı kiloya da dikkat edin. Pek çok hastalık aşırı kilodan kaynaklanıyor. Yeni bir araştırmaya göre kilolu insanların aldıkları her yeni kilo ömürlerini 20 hafta kısaltıyor. Fazla kiloları vermek kalp, kanser, eklem iltihabı hastalıklarından koruyor.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
4: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
6: Didik didik her yeri aradılar. Yakınları Ramazan Göksu'ya bir gün boyunca ulaşamadı. Endişeli bekleyiş acı haberle son buldu. Göksu'dan geriye yarım kalan bir hayat kaldı. Olay Ankara'da yaşandı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Ramazan Göksu için ekipler harekete geçti. Arama çalışmaları Haymana ilçesine bağlı Sarı Değirmen Mahallesi'nde yoğunlaştı. Bölgede yapılan incelemelerde ilk olarak Göksu'nun kullandığı araç bulundu. Ekipler aracı bulduktan sonra çevrede arama çalışmalarını genişletti. Kısa süre sonra ise acı tablo ortaya çıktı. Göksu'nun cansız bedeni aracın yalnızca 15 metre ilerisinde bulundu. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Göksu'nun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: arabanın altına giderken son anda zor kurtardık çocuğu.
1: Az kalsın aracın altında kalıyordu. Saniyeler değil, saliselerle kurtuldu. Yürekleri aza getiren olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı.
0: Çocuk terliğini düşürmüş. Biz de abiye uyardık, dedik ki şu arabayı öne alın, terliği alak.
1: Ama çocuk bu konuşmayı duymadı. Sürücü de aracı hareket ettirdi. Bahtiyar Efe isimli vatandaş çocuğu son anda fark etti. Gönüllerin kahramanı oldu.
0: Çocuk ondan sonra olay şokundan eve doğru kaçtı, çocuk yani. Yapacak da bir şey yok.
1: Elin...
2: Haber duruyor.
1: Trafikteki zorbalığın adresi Esenyurt. İki motokurye yasak yerden U dönüşü yapan otomobilin peşine düştü. Korna çalıp tepki göstererek aracın önünü kestiler. Sürücünün özür dilemesini istediler.
3: Yapıyorum, böyle yapıyorum sana.
2: Abi tamam. Abi dur dur, ne yapıyorsun? Adamı ezeceksin, dur. Oğlum. Kameram kayıtta. Oradan U mu çekilir?
3: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
2: Tamam özür dile. Özür dile, bitti gitti.
1: Otomobil sürücüsü yoluna devam etti. Öfkeli motokuryeler yine aracın peşine düştü. Bir taraftan da küfürler savurdular.
2: Seni s***. Dur dur dur dur. İndir, aç, aç.
1: Aracı durdurdular.
2: Camını aç, camını aç lan.
1: Sürücüye küfrederek sopayla ve tekmeyle araca vurmaya başladılar.
2: Camını indir, camını indir lan, lan indir.
3: Gelsin.
2: İndir şu camını.
1: Saldırıya uğrayan sürücü o magandaları telefonuyla kaydetti.
3: Arabayı şey yapıyorlar, görüyorsunuz motorcuları. Oğlum emniyete vereceğim seni, emniyete.
1: Motokuryelerden biri aracın camına sopayla defalarca vurdu.
3: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, oğlum, bak görüyorsunuz ey.
4: Ama gördüğünüz gibi etki çok da. Böyle bir şey olur mu ya? Nasıl biz milletçiyiz? Olur mu yani? Size soruyorum.
1: Tepkisi 1 Mayıs kutlamaları sonrası bayrakları çöpe atanlaraydı. Edirne'de meydanlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarıyla doldu.
4: Kutlamaya geldik. Kutladınız. Kutladınız. Bunun gibi ben kaç tane bayrak topladım yerde ya. Ayıp be.
1: Kutlamaların ardından belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı. Temizlik sırasında istenmeyen görüntülerle karşılaşıldı. Yerlere ve çöplere atılmış Türk bayrakları dikkat çekti. Belediye çalışanı Recep İrden de bayrakları topladı, yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.
4: Ama gördüğünüz gibi etki çok da. Olur mu yani? Size soruyorum ya.
1: İsviçre'nin Baden kentinde otobüs var ama rota yok. Line 0 yani 0 numaralı hat nereye gittiği belli olmayan bir yolculuk sunuyor. Projenin arkasındaysa sanatçı kardeşler Frank Ricklin ve Patrick Ricklin var. Amaç basit. Bırakın kontrolü, akışa kapılın.
5: Up to the mountains.
1: Otobüse binenler ne yapıyor? Şarkı söylüyor, sohbet ediyor. Hatta tünelde telefon ışıklarıyla mini konser bile veriyor. Yani klasik toplu taşıma değil, adeta mobil terapi seansı. Üstelik bilet kontrol de yok. Kısacası bu otobüste geç kalma derdi yok, rota stresi yok. Sadece bir soru var. Bugün nereye gitmek istemiyorsun? Bulgaristan'ın Smolyan'la Pamporovo arasındaki karayolunda büyük bir heyelan meydana geldi. Rodop dağlarında yaşanan olayda yol kenarındaki zeminde önce...

0: Çatlaklar oluştu. Ardından dev toprak kütlesi yamaçtan aşağı kaydı. Yaklaşık 5 ila 6 bin metrekarelik alanın etkilendiği belirtildi. Yolun 60 metrelik bölümü tamamen çöktü ve ulaşım durdu. Heyelan sırasında çok sayıda ağaç kökünden söküldü. Doğalgaz hattında hasar oluşunca gaz ve elektrik kesildi. Bölgede zemin hareketliliği sürüyor. Yeni çökme riski uyarısı yapıldı. İngiltere'nin Plymouth kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kiloluk bir Alman bombası bulundu. Orduya bağlı patlayıcı imha ekipleri bombayı kontrollü şekilde patlattı. Patlama öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. 1200'den fazla ev tahliye edildi. 400 metrelik güvenlik çemberi oluşturuldu. Ayrıca 3 okulda tedbir amaçlı kapatıldı. Yetkililer operasyonun sorunsuz tamamlandığını açıkladı. Yaklaşık 80 yıl sonra bile savaşın izleri hala tehlike oluşturmaya devam ediyor. Meksika'da işçi bayramı tatili faciayla sonuçlandı. Nayarit eyaletinde turistleri taşıyan otobüs Amatlande Kanyas yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada en az 11 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Otobüsün Jalisco'dan yola çıktığı ve yolcuların bir eğlence merkezine gittiği açıklandı. Meksika'da otobüs kazaları sık sık yaşanıyor. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli konuğum, aile danışmanı, psikolog Ayşe Yardımcı Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle aile içi iletişim ve iletişim engelleri konusunda sohbet ediyoruz. Evet hocam, bundan önceki iki bölümde aile içi iletişime girdik. İletişim engellerinden de söz ettiniz nispeten.
5: Evet,
4: evet ve engel ergenlik çağındaki gençlerimizden söz ettiniz. Onların problemleriyle ilgili sohbet ettik. Şimdi zamanımızda evlilik yaşları ilerledi. Daha büyük yaşlarda gençler daha çok evleniyorlar.
5: Evet.
4: Yani ben kendi dönemime bakarsam 20-25 yaşlarında
5: idealken
4: efendim, evlilikler söz konusu oluyordu.
5: Evet.
4: Şu anda bir bakıyoruz. Erkekler için 30'un üzerinde. Aha. Hanımlar için de genellikle 25'in üzerinde,
5: evet,
4: yaşlar. Hatta
5: evet,
4: hanımlar için de genelde 30'un üzerinde yaşlı
5: normal sayılabiliyor.
4: Sayılabiliyor artık. Yani böyle bir dönemdeyiz. Ve dolayısıyla bu gençler anneleriyle babalarıyla birlikte oluyorlar. Ve bir takım problemler yaşayabiliyorlar.
5: Evet.
4: İlerlemiş yaşına rağmen hem evlenememe kaygısı,
5: evet,
4: belki korkusu, bilemiyorum, oluyor. Hem
5: farkındalık
4: de,
5: arttıkça problemleri tanımladıkça onun üstesinden gelebilme cesareti de azalıyor insanlar.
4: Azalıyor. Bir de insanlar daha ileri yaşlara geldikçe seçme konusunda daha titiz davranmaya başlıyorlar.
5: Evet, evet.
4: Bir de etraflarında gördükleri bir takım problemler, bazı boşanmalar zamanımızda da çok çoğaldı.
5: Çok fazla. Evet,
4: evet, biraz da bunlardan konuşalım istiyorum.
5: Nasıl o hale geliyoruz aslında?
4: Neden
5: değil
4: o
5: mi?
4: Hale geliyoruz?
5: Doğru.
4: Efendim, bu yaştaki gençlerimizle iletişimimiz
5: nasıl
4: olmalı? Kolay değil çünkü.
5: Çok önemli.
4: Hem anne baba bizim neslimiz oluyor.
5: Evet.
4: Geçmişi efendim daha farklı olan, daha farklı yetişmiş olan insanlar olarak.
5: Evet.
4: Gençlerimiz
5: uyum sağlamakta zorlanabiliyorlar. Çünkü bizim gençliğimiz gibi değil. Şu an tepkiler
4: değil,
5: çok daha farklı.
4: Evet.
5: Beklentiler de çok farklı.
4: Beklentiler çok farklı.
5: Beklentiler
4: esas olan o.
5: Beklentiler çok farklı. Belki saygı sevgi anlayışı da çok farklı. Hani bizim saygısızlık dediğimiz şeye şu anın gençleri belki saygısızlık demiyor. Bunu bir kendini ifade olarak algılayabiliyor. Dolayısıyla bunları iyi tanımlayıp asra göre yorumlamak lazım. Şöyle düşünüyorum ben şahsen, hani insan o çocukluk döneminde sağlıklı bir çocukluk yaşamadıysa, hani ona yeterince sorumluluk üstlenmediyse, anne baba çocuk gak deyince ekmek, guk deyince su verdiyse, yani her şeyini koruyan, her şeyini kollayan bir aile olduysa, hani biz eskiden şeyden yakınıyorduk ya, ailelerin ilgisizliğinden yakınıyorduk, hani işte tarım toplumuyken insanlar sürekli tarlada bahçede çalışan insanlar, çocuklar da dolayısıyla o doğal ortamda büyüyen çocuklar, o dönemin çocukları, hani korku kültürü çocukları diye tanımlanıyor şimdi. Temel problem o zaman ilgisizlikti belki, işte saygıdan çocuğunu kucağına bile alıp sevmezdi insanlar diye bize anlatılıyor. Ama şimdi günümüze baktığımızda şu anki problem de aşırı ilgi problemi. Yani hani biz çocuğumuzu öyle yapmayalım derken aslında biz ne yaptık? Çocuklarımızın kanatlarını kestik. Ve kestiğimiz için o kanatları bizim kelebeklerimiz uçamaz hale geldi. Yani onları o kendini ifade etme becerilerini ortaya koyamadık. Az önce konuşmuştuk yani zorluklar aslında bizim mukavemetimizi artırıyor diye. Biz farkında olmadan çocuklara aşırı ilgi gösteren aileler oldukça böyle sürekli helikopter anneler diyoruz biz onlara. Sürekli çocuklarının peşinde dönen, sürekli onların hayatının merkezine koyan, sadece onların ihtiyaçlarını düşünen ebeveynler oldukça, hayatımızın tek hedefi onlar oldukça ne olduk? Biz artık onlara o sorumluluk yeteneğini ellerinden almış olduk. Dolayısıyla bakıyorum şimdi ben 19 yaşında evlendim. Ama 19 yaşındaki halime bakıyorum, çok sorgulayan, akıllı, hani bir eve rahatlıkla uyum sağlayabilecek, eşiyle iletişim kurabilecek, çevreye adapte olabilecek bir yaşta ve yetenekteydim. Ama şimdi gençler benim karşıma geldiğinde bakıyorum, hakikaten 19 yaşındaki bir çocukta da ben o olgunluğu göremiyorum. Ya hayatı çok çok daha basite indirgemiş. Hayatı sadece kendi okulundan ibaret. Okulu, arkadaşları ve cep telefonu arasında geçen bir üçgen içinde yaşıyor şimdiki çocuklar. Yaz tatili oluyor mesela, ben annelere çok ihtarda bulunuyorum. Bir erkek çocuğu yazın asla evde tutulmamalı. Mutlaka bir iş sahasında bir ustanın yanında bir çıraklık yapmalı. Hayatın içinde uyum sağlamalı, öyle değil mi? Çünkü insanın etiketi ne olursa olsun en çok neye bakılıyor? İnsanlarla iletişimine bakılıyor. Siz nereyi bitirdiniz diye sormuyorlar. Bu insan bu işin üstesinden gelir mi? Bunu yapabilecek gücü var mı? Kendini ifade edebilir mi? Karşıdakiyle iletişimi kurabilir mi? Problem çözebilir mi? Değil mi? İnsanlar buna bakılıyor ve biz bunu nerede öğreniyoruz? Biz bunu sahada öğreniyoruz. Hayatın içinde öğreniyoruz. Yani buna okulda, hiçbir okulda bunun eğitimini veremezler.
4: Evet. IQ'su yüksek değil.
5: EQ'su yüksek. %20 IQ önemseniyor sektörde. %80 EQ'ya bağlı. Neye bağlı? Yani kişinin kendini ifade becerisine, iletişim becerilerine bağlı. Öyleyse bizim yani yapmamız gereken ne? Erken yaşta çocuklarımıza sorumluluk becerisini vermek. Yani artık çocuk bir bardağı tutabilecek hale geldiyse, bırakın dökse bile o suyunu kendisi içsin. Bırakın o düşe kalka o ulaşmak istedikleri yerlere varsın. Bizim anne baba olarak sorumluluğumuz onların hayatta her zaman yanında olmak ve görebildiğimiz kadar etrafta onları engelleyecek şeyler varsa onları ortadan kaldırmak. Ama biz istiyoruz ki biz her adımda onların yerine biz yapalım. Ya öyle hale gelmiş ki anneler, bakıyorum ödevlerini bile anneler çocuklardan daha çok dert ediniyor. Yani ben annem istedi diye okuyorum. Annem istedi dersimi yaptım. Annem söylemedi ki hocam, ben o yüzden ödevimi yapmadım. Yani çocuk bu benim sorumluluğum, bu benim için gerekli bir şey diye düşünmüyor. Anneden babadan çekindiği için ya da anne babayı üzmemek için yapıyor çocuk. Ve dolayısıyla bu kalıcı bir davranış haline gelmiyor. E bu çocukları düşünsenize, biraz daha büyüdüğünde, daha henüz hayatta bir misyon edinmemiş. Hayatta bir amacı yok, bir hedefi yok. Okul da bitti, ne olacak şimdi? İşe başlıyor. Böyle rutin vazifeler devam ediyor. Evlenme vakti geldiğinde de hiç sorumluluk verilmemiş ki. Bir kere bir insanla uyum sağlayamıyor. Bugüne kadar herkes onun her istediğini yapmıştı. Ya hayattaki bütün problemlerini annesi babası çözmüştü ama eşi bakıyor annesi babası gibi değil, beklentileri var. Onun uyum sağlamasını bekliyor, değil mi?
4: Evet.
5: Ne oluyor bu sefer? Çatışmalar çıkıyor. Bunları gören gençler de diyor ki ya hani evlenip huzurumu bozacağımı açık açık söylüyor. Benim annem babamın yanında hayatım çok iyi diyor. Eğer diyor bana bundan daha iyi bir hayat sağlayacaksa ben evlenirim diyor. Yani bir menfaat ilişkisi aslında. Biz evlenirken bu niyetle evlenmedik Faruk Bey. Biz dedik ki biz neslin devamını sağlayacağız. Biz bu dünyaya katkıda bulunacak evlatlar yetiştireceğiz. Biz birken iki kişi olacağız. İki kişi el ele verip daha güzel işler yapacağız. Biz bunun da derdinde, bunun temennisiydik. Bu niyetle evliliklerimizi yaptık ama şimdiki gençlerde şu var. Ben daha rahat yaşamalıyım. Hani böyle bir şey sağlayacaksa bana evlilik, tamam ben bu işte varım diyorlar. Hani ben bir dönem niyet ettim. Dedim ki yani bizim bu gençlere ön ayak olmamız lazım. Sağlıklı yuvaların kurulması lazım. Hani biz böyle evlilik okulu tarzında çalışmalar yapalım. Hani bu gençleri toparlayalım. İşte bunlarla tanışalım. Tanıyalım onların fıtratlarını, karakterlerini. Bunlara göre uygun olanları birbirleriyle izdivaçlarına vesile olalım diye bir ablalık misyonu üstlendik birkaç arkadaş. Ama ondan sonra ben hani olaya yakinen şahit olunca anladım ki gerçekten gençlerimiz, çok özür dileyerek söylüyorum, çok şımarık.
4: Evet.
5: Erkekler çok güzel kız arıyorlar. Kızlar da çok zengin erkek arıyorlar.
4: Böyle bir durum.
5: Aynen öyle. Ama söze baktığınızda hani biz hepimiz diyoruz ya işte Allah korkusu olsun, yeter, başka da bir şey istemiyorum falan. Bu lafta böyle bir şey yok. Şimdi beklenti yüksek olunca iki tarafta o kadar çekimser kalıyor ki, ya kızlar güzelliklerinden sürekli şikayetçi. Bakın şöyle bir gözünüzün önüne getirin, dışarıdaki tabloyu gözünüzün önüne getirin. Sürekli güzelleşme çabasında olan kızlar görüyoruz. Kendinden şikayetçi. Kendini beğenmeyen, sürekli bunun arayışında olan, öyle ki ben bir dönem iyi bir klinikte çalışıyorum ve orada şey vardı, bizim estetik cerrahımız da vardı. İnanmazsınız, konfeksiyon işçileri geliyor, diyor ki burada taksitle ameliyat yapıyor musunuz? İşte ben burun ameliyatı yaptırmak istiyorum, burnumu hiç beğenmiyorum, ben işte kaşımı hiç beğenmiyorum, işte şunu beğenmiyorum, bunu beğenmiyorum, ne olur bize taksitle yapın çünkü hani bizim imkanımız yok. Orada hedef ne? Çünkü size sürekli etraf bunu gösteriyor. Baktığınızda bütün medya bunu lanse ediyor değil mi insan? Hani sen de böyle güzel olursan bak böyle bir hayat yaşarsın. Dışarıda çok güzel bir hayat var ama sen bundan mahrumsun. Ve insanlar gelip bunu açık açık size söylüyorlar. Diyor ki hayır, benim de ondan hiçbir eksiğim yok. Sadece şu burnum biraz uzun ya diyor. Burnum da küçülürse tamam, öyle bir hayat beni bekliyor. Hani böyle bir evliliğe varım. Böyle bir hayat sadece filmlerde var. Gerçek bu değil. Yani insan ne zaman ki kendini geliştirirse, gerçekten öyle bir hayatı kendine layık görürse zaten o hayat onu bulacaktır. Ama öyle piyangodan çıkarcasına ben çok güzelim, çok rahat bir hayat beni bekliyor, bunlar boş hayaller.
4: Evet. Sonra bugün burnunu beğenmeyecek, yarın bir başka kaşını
5: yok.
4: Beğenmeyecek, ağzını
5: sonu
4: beğenmeyecek.
5: Yok. Tabii. Yani. Ve hani böyle yapılan evlilikler ne oluyor? İnsan neye zaafı varsa oradan imtihan oluyor ya, güzelliği için evlendiyse karşı taraf, ne olacak? Mutlaka ondan güzel birisi çıkacak ve bu evlilik devamlı olmayacak yani.
4: Evet, Peygamberimizin aleyhisselam bir de sözleri var, hadis-i şerifler var malum.
5: Kesinlikle.
4: Bir kadınla
5: evet.
4: Şey için evlilik yapılır.
5: Aynen.
4: Ya güzelliği için, ya zenginliği için, tabii, ya da dini için.
5: Tabii.
4: Siz
5: tabii.
4: Dini için olanı tercih olan. Buyurun.
5: Aynen. İşte benim üzüldüğüm taraf bu oldu Faruk Beyciğim. Biz gerçekten hani dindar bir eş aramıyoruz kendimize. Bu şartlara takılıp kaldığımız için sürekli bunu erteliyoruz, öteliyoruz. Orada sorumluluktan kaçıyoruz. Halbuki biz şu gözle baksak, bu benim sorumluluğum aslında benim Allah'a birazcık daha yaklaşacağım bir kapı olacak benim için, değil mi? İnsan bir erkek evinin nafakası için yaptığı her hali Allah ona ibadet sevabı veriyor değil mi? Bir kadının evini temizlemesi, evinin yemeğini yapması ona ibadet sevabı kazandırıyor. Halbuki bunların hepsi bize birer bonus olarak bize geri dönüyor değil mi? Hepsi birer kâra dönecek ama biz işte o sorumluluktan kaçtığımız için, hep birileri bizim üzerimizden sorumluluğu aldığı için işte evliliği her gün öteleyen, sürekli sebeplere bağlı toplumlar haline geldik. Dolayısıyla düşünsenize, bir evde işte evlilik çağında olan gençlerin bulunması da mutlaka anne babaya üzüntü veriyordur değil mi?
4: Hiç
5: herkes mi? Herkes ister yani evladının muradını görmeyi, onun iyi günlerini görmeyi, onların hayatın içindeki katkısını seyretmeyi herkes ister. Ama bu noktada işte sorumluluk bilincini artırırsak, az önce söylemiştiniz ya, Hazreti Ali'nin söylediği gibi, yani o 15'li yaşlardan sonra artık onlarla istişare edersek, oturup bunları konuşmak ve bunun üzerine sürekli çocuklarımızı bilinçlendirmek gerekiyor. Benim iki tane kız çocuğum var ve başından beri eşime diyorum ki yani bizim anne baba olarak onlara yapabileceğimiz en güzel şey birbirimizi daha çok sevmek. Öyle ki şunu düşünsünler ya, evlilik ne kadar güzel bir şey. Annem babam ne kadar mutlu. Hani ben de onlar gibi evleneceğim ve benim de böyle mutlu bir yuvam olacak. Hamdolsun ben çocuklarımdan bu tarz düşünceleri çok duyuyorum. Mesela bunu
4: açıkça, bu da yapmacık olmamalı tabii ki.
5: Asla. Asla.
4: Yani samimi kesinlikle, ve gerçekten öyle olmalı.
5: Kesinlikle. Zaman zaman çatıştığımız oluyor mesela eşimle ve ben çocuklarıma şunu söylüyorum. Evet, babanız çok iyi bir insan ama şu noktada biz fikir ayrılığına düştük ve ben onun bu fikrini onaylamıyorum ama yine de onu çok seviyorum gerçekten. Hani bugün olsun yine öyle bir insanla evlenirim diye mutlaka bunu ifade edip hayatın gerçek yüzünü gösteriyorum. Yani evlilik toz pembe bir müessese değil. Tabii ki çok sorumluluğu olan, tabii ki zaman zaman bizi yoran bir kurum ama bunun yanında o kadar çok rahmeti var ki, diyor ki eşler birbirine sığınağıdır diyor. Yani bizim evlatlarımıza bunu göstermemiz lazım. Ama eş akşam geliyor, eşe bir kanepede, hanım başka bir kanepede. Arada hiçbir muhabbet yok, hiçbir paylaşım yok. Adeta makineleşmiş bir hayat. Ne oluyor bu sefer, çocuklar diyor ki yani ben böyle bir evlilik yapacağım ya da evdeki kavgaya şahit oluyorsa böyle bir hayat yaşayacağıma ben evlenmeyip bekar yaşamayı tercih ederim diyor. Yani hani burada sorumluluk aslında her birimizin, anne babaların sorumluluğu daha büyük, hem örnek olma noktasında hem de bunları çocuklara ifade etmek noktasında eksik davranıyorsak evet, çocuklarımızın da bu anlamda cesareti azalıyor. Ya da o kadar rahat o ortamlar hazırlıyoruz ki çocuklarımıza, o rahatının bozulacağı kaygısıyla yine sorumluluk bilincinden uzaklaşan nesiller evliliği kendileri için bir yük olarak görebiliyorlar.
4: Evet, bir de şöyle var, anne dul mesela,
5: evet,
4: kocası vefat etmiş,
5: evet,
4: veya ayrılmışlar
5: olabilir,
4: çocuklar var. Aha. Efendim, çocuklar kendi başına yaşamayı istiyorlar. Hem annelerinden babalarından uzak bir psikolog arkadaşımızı almıştık.
5: Evet.
4: Onun da böyle bir durumu vardı. Hmm. Burada konuşmuştuk onunla. Evet, biz ayrı yaşayalım. Annesi ayrı yaşasın, babası ayrı yaşasın. Böyle bir durum. Yani bunlara neler tavsiye edebilirsiniz? Yani neden bir arada yaşamak istemezler
5: ben,
4: insanlar?
5: Yani şunu... Yani çok bir sağlıklı
4: anne bir kızıyla nasıl beraber yaşamak istemez?
5: Hani bizim bir aradaki yaşantımız bu. En yakınımızla da böyle, yani evlatlarımızla, eşlerimizle, anne babamızla, kim olursa olsun, her birimiz bir kere kendi başımıza mahremiyet alanı olan insanlarız. Evet, biz eşimizle, çocuklarımızla aynı ortamda yaşıyoruz ama mesela bir hafta sonunu birlikte geçirecek olursak biz günümüzü yapılandırıyoruz ayrıca. Yani şu vakitte birlikte bir aksiyonumuz olur, bir dışarı çıkarız, bir şey yaparız, beraber bir programımız olur. Ama ben derim ki ben şu kalan kısımda kendim odama çekilip çalışmak istiyorum. Eşim der ki ben o vakitte şunu yapmak istiyorum. Çocukların şöyle bir programı vardır. Hani bu birlikte yaşam aslında herkesin de özlerine saygı duyacak şekilde olmalı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu benim sürekli eşimle diz dize vakit geçirmem anlamına gelmiyor. Çünkü önce hepimiz bireysel sorumlulukları olan insanlarız. Yani bu sorumluluklara saygı duyulduğu takdirde ben inanıyorum ki o annenin babanın yanında olması aslında kişiye rahmet getirecek. Ve şuna da çok inanıyorum. Hani hep ben arzu ederim yani kayınvalidemlerin ya da kendi ailemin o yaşlılık dönemlerinde onların yanında refik olmayı çok isterim. Çünkü onlar benim için çok büyük bir otokontrol oluyor. Yani biz bu dünyada bir imtihan için geldiysek ve sayılı bir ömür süreceksek aslında hedefimiz bu ömrü en kaliteli şekilde değerlendirmek, değil mi? Ama biz bir tarafta öyle bir nefis mücadelesi veriyoruz ki nefsimiz sürekli rahata meylediyor. Daha boş bırak, o yaparsın, sonra yaparsın. Öteleyen, erteleyen bir

0: ne gördüyse, ha ben bugün eşime nasıl davranıyorsam yarın çocuğun da kardeşine o şekilde davranıyor. Ben problemleri nasıl çözüyorsam o da hayatta problemleri öyle çözüyor. Ben ne kadar dürüstsem o da o kadar dürüst. Ben hangi değerlere göre yaşıyorsam o da o değerlere göre yaşıyor. Evet. Ve dolayısıyla bende bu çok ciddi bir otokontrol olarak işliyor ve ben bundan çok memnunum. Aynı şekilde bugün çocuğun olur, yarın annen baban olur. Hadiseye bakış açımız değiştiğinde aslında yorumlarımız da değişebiliyor. Hani bu anlamda birbirimize engel olarak değil de birbirimize destek kuvvet olarak görsek aslında Allah'ın rahmetinin indiği yerler değil mi? Hani o evlatların bir arada olması, anne babalarının başlarında duacı olması, bu çok önemli. Anne babanın da tabii buradaki misyonu hani şikayet eden, yakınan değil de şükreden ve evlatlar için dua eden insanlar olması çok önemli değil mi? Hani onlara nasihatçi olan, bu imtihan dünyasının yüklerini biraz hafifletmeye çalışan bireyler olması bu anlamda çok önemli. Hani çünkü nedir? Onlar daha tecrübelidir evlatlarına göre. O yollardan geçmişlerdir. Aslında o evlatların orada birazcık huzura ihtiyacı vardır. Ben istiyorum ki bizim toplumumuzdaki büyükler de bu huzur veren kimseler olsun. Ama bakıyorum şu an daha çok şikayet ettiklerini görüyorum. Hani gelen vakalarda da bunu görüyorum. Sanki daha çok hani ilgi görmek adına daha çok hastalıklarından yakınan, onlar da belki hayatının anlamını kaybetmiş. Yani sanki böyle hani derler ya bir gözü öbür tarafta, hani bir ayağı öteki tarafta. Sanki ölümünü beklermişçesine mesaiyi doldurmaya çalışan kimseler olduğunda, yani insanın hayatında bir hedef olmadığında ne oluyor? İster istemez dünyevi şeylere takılabiliyor. O bana şöyle dedi. İşte çocuk bugün beni aramadı, ilgilenmedi, sormadı. Böyle küçük mesele kendini üzüp yıpratabiliyor. Ama Efendimiz hani birisi geliyor diyor ya, ya Resulallah çok canım sıkılıyor, içimde bir huzursuzluk var, ne olur bana bir şey söyle, ben ne yapayım dediğinde Efendimiz diyor ki git bir yetimin başını okşa diyor.
1: Evet.
0: Bu çok önemli bir mesaj benim için. Yani bizim yaşımız kaç olursa olsun toplumda mutlaka yapabileceğimiz bir şey var. Hani ben bu mutlu, etrafı huzur veren yaşlıları gözlemlediğimde bakıyorum ki onların bir hedefleri var. Bir şeyler yapmak peşinde. Diyor ki ben işte ne bileyim yeni evlenecek gençlere, mesela öyle bir teyze tanımıştım, lif örüyor sürekli kendi evinde. Diyor ki ben bunu yeni evlenecek gençlerin çeyizine veriyorum. Hı-hı. İşte bir tanesi bakıyorsun gidiyor işte yetiştirme yurtlarını haftada bir ziyaret ediyor, onlarla sohbet ediyor. Ya da ne bileyim mahallede ihtiyaç sahibi birisi vardır, komşu komşu dolaşıp birinden çay alıyor, birinden makarna alıyor, götürüyor onlara teslim ediyor, destek oluyor. Ne var burada? Kişinin manevi bir hedefi var. Ya bu manevi hedeflere odaklandığında insan ne oluyor? Maddi sebeplere çok takılmıyor değil mi? Hani o zaman kişilere çok takılmıyoruz. Asıl derdimiz, davamız başka olunca...
1: Evet.
0: O zaman etrafa verdiğimiz enerji de farklı oluyor. İşte böyle kişiler olursak, biz hayatı kişiler bazında değil fikirler bazında yaşarsak, o zaman inanıyorum ki birlikteliklerimizle birbirlerini besleyen ilişkiler haline gelecek.
1: Evet, holdingimizin kurucusu merhum Enver Ören Bey'in çok söylediği bir söz vardı bizlere. Yükünüzü taşıtan değil,
0: evet,
1: yük taşıyan olun. Kesinlikle. Diyorlardı. Evet, başkalarının yükünü taşımak lazım.
0: Evet.
1: Yani
0: evet,
1: başkalarına kendimizi yük etmek
0: o
1: değil.
0: O zaman hakikaten ben inanıyorum ki bizim yükümüzü taşıyan Hazreti Allah oluyor. Çok görüyorum yani. Hani hayatımdaki, hı-hı, sorumlulukları artırdıkça, hani derdim, çünkü derdim biz farkındayız ve sahadayız. Derdimizi büyüttükçe, başkalarının derdini dert edindikçe ben görüyorum ki Allah benim derdimi sahipleniyor. Ha, evden öyle bir çıkıyoruz ki aslında o gün bir problem yaşamışızdır, çocuklarımızla çatışmış olabiliriz, eşimiz de olabilir, ama bütün gün o kadar yoğunuz ki o programdan diğerine, o seanstan öbürüne, ha akşama geliyorum bakıyorum diyorum ki ya bir sıkıntı vardı ama neydi falan deyip, inanın bana bunu hatırlamakta bile zorlanıyorum. Diyorum ki Rabbim bu inşirahı veren sensin. Bizim derdimiz hakikaten Allah'a yakınlaşmak olursa, onun sevgisini kazanmak olursa, ben inanıyorum ki bizim problemlerimizi çözen de Hazreti Allah oluyor.
1: Evet, bir ara daha verelim hocam. Verelim. Sonra devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim aile danışmanı psikolog Ayşe Yardımcı Hanım'la birlikteyiz. Aile içi iletişim ve iletişim engelleri konusunda sohbet ediyoruz. Programın son bölümünde beraber olmak dileğiyle. Kısa bir ara efendim.

0: Yeni reklamlar.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Yeni FMAX sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrin.

Castrol ve Prometeon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, aile danışmanı psikolog Ayşe Yardımcı Hanım'la beraberiz. Kendisiyle aile içi iletişim ve iletişim engelleri konusunda sohbet ediyoruz. Programımızın bundan önceki 3 bölümünde, evet, aile içi iletişim ve bazı iletişim engellerinden söz ettik. Bu bölümde Ayşe Hanım, şunu sormak istiyorum. Siz bir psikologsunuz.
1: Evet.
0: Ama aldığınız eğitim, dersler daha çok Batı kaynaklı.
1: Doğru.
0: Ama biz Müslüman bir toplumuz.
1: Evet.
0: Müslüman olarak bizim yaşantımız, değerlerimiz,
1: evet,
0: Batı'dan çok farklı.
1: Çok farklı.
0: Efendim, bizim psikolojimiz de onlara göre daha farklı.
1: Evet. Dolayısıyla onun reçetesi bizde aslında çok tesirli olmuyor.
0: Evet.
1: Olmuyor.
0: Nasıl yapıyorsunuz bu tezatı?
1: Evet,
0: Danışmanlarınızla, size danışanlarla nasıl ayırt ediyorsunuz?
1: Bu sebeple farkındaysanız ne yaptık? Biz bunu kendi kültürümüzle harmanlaştırma çabasına girdik. Pek çok uzman arkadaşımız Anadolu pedagojisi üzerine çalışmaya başladı. İşte Sufi terapisi çıktı, değil mi? Tasavvuf terapisi, manevi terapi çalışmaları başladı. Neden? Çünkü biz gördük bunu. Zamanla sahanın içinde gördük ki hakikaten Avrupa'nın, Amerika'nın reçetesi bizim kendimizde ne yaptı? Bizi bizden uzaklaştırdı.
0: Az çok tanıyorum mesela bir Freud'un vermiş olduğu.
1: Evet.
0: Ne kazandırır bize?
1: Bu bize iyi gelmedi.
0: Gelmedi.
1: Çünkü biz değerleriyle yaşayan bir toplumuz. Biz dedik ya, biz paylaşmayı severiz. Biz hani az olan bile bizde paylaşıldıkça çoğalır. Biz bu kültürde büyütüldük. Dolayısıyla o reçeteler bizim iletişimimize zarar verdi. Ha evet, biz belki görünen problemleri anlık çözdük ama kendi içimizde yalnızlaşmaya başladık. Biz yalnız bir toplum olmak istemiyoruz. Bu sebeple ne yaptık? Değerlerimize yeniden sarıldık. Biz yeniden dedik ki biz Anadolu insanıyız. Bize ne iyi gelirse değerlerimizle birlikte bunun yeniden çalışmasını yapalım. Hatta benim bu anlamda bir kitabım var, değerler eğitimiyle gençlere ulaşmak adına. Çünkü gençlerimiz ne yaptı? Bunlardan bir haber olmaya başladı. Biz bu reçeteleri daha çok piyasaya sürdükçe, hani Avrupa'nın, Amerika'nın reçetesini sürdükçe piyasaya, biz değerlerimizden uzaklaşmaya başladık. Ben şahsım adına böyle bir çalışma yaptım. Okullarda gençlere seminerler verip değerlerimizi anlattım. Ve bu değerlerimiz de aslında insan olmaya başladığımız, insanlığımızı yeniden kazandığımızı, o insanlık kamil olmayı onlara anlattığımda gördüm ki gençlerin bu daha çok içine sindi. Biz böyle daha çok mutlu olduk. Ekip çalışmaları yapmaya başladık. Ve bu ekip çalışmalarında o gençler birbirleriyle kaynaştıkça ne oldu? Onların muhabbetleri de arttı ve taşıdıkları yükün de etkisi azaldı. Herkes bir ucundan tutunca o yapamayız, başaramayız dedikleri problemleri halledebilir hale geldiler. İşte biz bu iletişimde de bu değerlerimizi hayata geçirmeye başlarsak, yani hani şimdi evliliklerden gidiyorduk ya az önceki konuşmalarımızda, şu an bakıyorum günümüz toplumumuzda hani bu değerlerinden bir haber yaşayan çevrelerde şunu görüyorum, hani o düğün arifesinde ama ne kadar şey alabilirsek maddi olarak, ne kadar güzel evler donatırsak, ne kadar şaşalı düğünler yaparsak, ne kadar çok masraf yaparsak o kadar bizim düğünümüz, evliliğimiz kaliteli olur. Öyle abartılıyor ki bunlar, insanlar çok ciddi borçlar altına giriyor, çok ciddi sinir harpleri yaşanıyor, aman hani idare edelim bu düğün arifesinde, aman bozmayalım, herkes susuyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz arkasından 6 ay içinde boşanmalara şahit oluyorsunuz. Neden? Çünkü herkes o kadar çok içine atmış ki birden o canavarlar düğünün akabinde patlıyor ve bunlar artık diyor ki hayır, böyle bir insanda ben evli olmak istemiyorum, dolayısıyla biz ayrılalım deyip çok rahatlıkla ilk yıllarda boşanma yoluna gidebiliyor artık insanlar. Neden? Çünkü biz detaylı takılıp asılları unutabiliyoruz. Yani insanlar burada birbirini tanımak, iletişim kurmak yerine ama ne alsak, hangi eksiği tamamlasak, şu da olmalı, bu da olmalı, el alem ne der, bak onun düğünü şöyleydi, bizimki de böyle olsun deyip adeta bir rekabet halinde insanlar evliliğin gerçek anlamını yitirdiği için ne oluyor? Boşanmaların sayısı artıyor. Hani biz nişanlılığı niye bizim kültürümüzde var? O nişanlılık sürecinde ben hani eşimle 3 ay nişanlı kaldım ve o süreçte birbirimizi nasıl daha yakından tanırız deyip görüşmelerimiz oldu. Kendi değerlerimizi konuştuk. Evliliğimizden neler bekliyoruz? Nasıl bir hayat bizi bekliyor? Yani bana göre o işte evin ihtiyaçları çok basit ve önemsiz detaylar. Bunlar neticede Allah'ın izniyle oluyor. Çünkü Allah diyor ya, hani ev kurana da evlenene de Allah yardım ediyor. Hakikaten evet. Öyle hayırlı kapılar açılıyor ki bir bakıyorsunuz her istediğiniz zaten olmuş. Yani bugün olmasa da yarın olur. Her şey de tam olmasın diyorum ki bir hedefiniz olsun. Yoksa her şey tam olan insanlara bakıyorum. Daha çok birbirleriyle tartışıyorlar. Birbirleriyle münakaşaya giderekten asıldan uzaklaşıyorlar ve problemlere odaklanıyorlar. Ama eğer böyle bizim manevi hedeflerimiz olursa, evliliğimizde o ilişkilerimizdeki kaliteyi artırmayı hedeflersek, İnanıyorum ki o zaman muhabbet de artacak. Sizinle paylaşmak istiyorum. Az önce de konuştuk. Siz bana anlattınız. Çok etkilendim. Ben dinleyicilerimizle de paylaşalım. Efendimiz'e Hifa Hatun geliyor ya. Diyor ki ya Resulallah ben hani Hifa Hatun bildiğimiz gibi ilmiyle, zenginliğiyle, maneviyatıyla çok
0: güzelliğiyle.
1: Güzelliğiyle evet çok önemli. Çok derin, çok kıymetli bir sahabe ve Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah bana ne tavsiye edersin? Hani Allah'ın razı olacağı, benim cennetime vesile olacak. Her şey tamam Hifa Hatun'un. Efendimiz diyor ki evlen ya Hifa. Evet. Ama Hifa Hatun hani dedi ki o kadar güzel bir hanım ki Habeşistan kralı Necaşi bile onu istemiş ve Hifa Hatun reddetmiş.
0: Daha başka zenginler istiyor.
1: Düşünün yani bütün devrin ileri gelenleri hani şu an güncelleyecek olsak günümüzde hani çok ileri gelenlerden birisi. Bir kraliçe gibi düşünebiliriz yani. Böyleyken Efendimiz ona diyor ki ya Hifa yarın sabah mescide ilk gelecek kişi kim olursa sen onunla evlen. Evet. Çok iddialı. Şimdi düşündüm bir an kendimi hani birisi bir mübarek Efendimizle emsal kimse olmaz ama hani devrin büyüklerinden birisi dese mescide girecek ilk kişiyle evleneceksin. Bu bile çok büyük bir teslimiyet değil mi? Şartsız şurtsuz ona güvenip kabul etmek çok büyük bir teslimiyet ve Hifa Hatun böyle bir teslimiyette bulunup Efendimiz'e bırakıyor konuyu ve sonra mescide ertesi gün Süheyb,
0: evet, Süheyb
1: sahabe geliyor ve Süheyb de hani sahabe olarak çok derin birisi ama yaşantı olarak Hifa Hatun'a göre çok daha mütevazi yaşayan, bir oturacak evi bile olmayan, çok zayıf, çelimsiz bir sahabe.
0: Evet. Günlerini, gecelerini
1: mescitte geçiren. Değil mi? Yani böyle baktığımızda hani bizim ufkumuza göre hiç denk olmayan birisi. Biz öyle değerlendiririz. Evet. Şimdi denklikte çok farklı şeylere bakıyoruz. Hani kızımız zenginse diyoruz ki onu taşıyacak erkek de çok zengin olsun. Hani kızımız çok güzelse diyoruz ki onu taşıyacak erkek de çok güzel olsun. Şimdi de birbirlerine referans olurken biz bunlara dikkat ediyoruz ama hani Efendimiz'in uygun gördüğü kişi çok farklı. Ondan sonra Efendimiz neyse söz uzatmayalım bunların nikahını kıyıyor ve ondan sonra zifaf geceleri olduğunda Hifa Hatun diyor ki ya Süheyb bu senin nimetin benim de
0: benim için külfet.
1: Benim de külfetim.
0: Evet.
1: Yani bu aslında senin için belki şükredecek bir şeyken benim için de sabredecek bir şey. Ama teslimiyet bu noktada olmalı. İşte bazen imtihanlarımız sabırla, bazen de şükürle oluyor, değil mi? Bunu biz seçemiyoruz. Bunu Hazreti Allah belirliyor. Ama işte biz sabredersek o sabrımız şükre, şükredersek de sabre dönebiliyor. Devamını siz buyurun. Bana çok güzel anlattınız.
0: Bu gecemizi böyle geçirelim.
1: Evet.
0: Ben Rabbimin verdiği bu nimete şükre, bu külfete sabrederek sen de Allah-u Teala'nın sana vermiş olduğu bu nimete şükrederek geçirelim. Olur mu? Peki diyor Süheyb radıyallahu anh. Ve o geceyi öyle geçiriyorlar. Ertesi gün sabahleyin mescide geldiğinde Peygamberimiz aleyhisselam Süheyb radıyallahu anh'a soruyor. Ya Süheyb bu geceyi nasıl geçirdiğinizi sen mi anlatmak istersin ben mi anlatayım cemaate diye. O da madem size malum ya Resulallah siz anlatın diyor. Ve Peygamberimiz anlatıyorlar oradaki mescittekilere. Herkes duygulanıyor böylesi bir durumdan. Ve işte diyor bunun sonucunda hem Süheyb hem Hifa Hatun Allah-u Teala'nın cennetini kazandılar buyuruyor Peygamberimiz. Evet bunun üzerine bu sevinçle hemen
1: secdeye
0: kapanıyor Süheyb radıyallahu anh. Ve secdeye kapanmasıyla beraber de ruhunu teslim ediyor. Vefat ediyor Allah orada. Allah. Burada mescitte bulunanlar ağlaşıyorlar. Gözleri nemleniyor, boğazları düğümleniyor. Ve Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyorlar ki size bundan daha acayip bir şey söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah diyorlar cemaat. Şu anda Hifa Hatun da evinde diyor son nefesini verdi.
1: Allahu Ekber.
0: Evet, o da son nefesini verdi. İşte böylesine güzel bir evlilik, güzel bir netice.
1: Çok güzel buradan çıkarabileceğimiz hayat bilgileri var.
0: Evet.
1: Hani baktığımızda hani şu an diyoruz ya, evliliklerin neden bu kadar içi boşaldı? Neden biz bu kadar iletişimde problem çekiyoruz? Neden birbirimizden uzaklaşıyoruz? Yani aynı mekanlardayız ama kalplerimiz birbirimizden neden bu kadar uzak? Ve bakıyorum sanki hani aynı evde yaşayan birbirine dost değil, adeta birbirinin kuyusunu kazan, birbirine düşman insanlar haline geldik. Bu durum beni çok endişelendiriyor. Yani ama baktığınızda şimdi hani dedik ya, biz kendi kul aklımızla değerlendirdiğimizde hiç bize denk gelmeyen bir çift ama sonu ikisinin de cenneti oldu. Yani biz işte sadece dünya boyutlu düşündüğümüzde, sadece buradaki rahatımızı hedeflediğimizde bakış açımız da bu kadar dar olabiliyor. Yani sadece görünen bir denklik arıyoruz ama biz bilemiyoruz, çünkü Allah diyor ki kalpleri ancak Allah bilir. Değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Herkesin değeri de kalbi kadar. Biz çünkü kalbimizle hareket ediyoruz. Evet, akıllarımızla karar verdiğimizi düşünsek de aslında bize karar verdiren kalbimiz, değil mi? Kalple hareket ediyoruz. Dolayısıyla kalbimize bu duyguyu yerleştirsek, Rabbim senin razı olacağın bir evlilik nasip et dediğimizde, bu yaşlar bu kadar ileri gitmeyecek, kriterler bu kadar artmayacak, evlilikler bu kadar zorlanmayacak ya da ödenmeyen krediler sebebiyle yuvalar dağılmayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani baktığımda benim üzüldüğüm tablo bu. Yani bu aile müessesesinin zarar görmesindeki en büyük etken maddi etkenler.
0: Evet.
1: Neden? Çünkü bizim artık ihtiyaçlarımızın değil, ihtiraslarımızın artması. O kadar çok isteklerimiz var ki ne yapıyoruz? Bu isteklerimize yetişmek adına gücümüzün üstünde sorumluluklar alabiliyoruz. İşte ödeyemeyeceğimiz kredilerin altına giriyoruz ve olan huzurumuzu kendi ellerimizle bozuyoruz.
0: Evet, üstelik bu dünya çok kısa süreli bir dünya. 50, 60, 70 bilemediniz. 100 olsa ne olur? 1000 olsa ne olur?
1: Aynen.
0: Çünkü süresi belli. Hani matematikte bir şey vardır. Payda sonsuz. Paydada efendim bir rakam olursa onun sonucu sonsuzdur.
1: Sonsuz, evet.
0: Ama payda bir rakam, paydada sonsuzluk olursa onun sonucu sıfırdır.
1: Evet.
0: Yani
1: evet,
0: dünyayı ahirete tercih ettiğimiz anda
1: aynen öyle.
0: Son sıfır.
1: Aynen öyle.
0: Büyük bir şey var.
1: Evet.
0: Kayıp
1: evet
0: var.
1: Evet.
0: Allah muhafaza.
1: Evet. Evet.
0: Ama ahireti esas alıp dünyamızı efendim, evet, peygamberimizin hadis-i şerifleri var. Dünyada nasıldı o söz? O hadis-i şerif hiç ölmeyecekmiş gibi.
1: Aynen
0: ahirete
1: öyle. Yarın hiç ölmeyecekmiş gibi
0: dünyaya yarın ölecekmiş gibi ahirete
1: tabii
0: çalışmak.
1: Tabii ki sonuna kadar buna hemfikiriz, çalışacağız, çabalayacağız,
0: evet,
1: okuyacağız, en iyi noktalara geleceğiz.
0: Ama hedefimiz
1: Manevi olacak.
0: Evet.
1: Yani maddi hedefimiz olursa evet, biz o maddi hedefimize ulaşırız.
0: O kolay.
1: Ama manen hiç rahat olamayız. Hep içimizden bir şeyler bizi rahatsız eder. Hep kemiren bir düşünce olur. Yani hep bir eksik olur. Böyle insanlarla ben çok karşılaştım Faruk Bey. Hani mesleğinde doruk noktalara gelmiş, zirveye gelmiş ama tam orada da diyor ki tamam ben buraya geldim ama neye sahip oldum? Ya da buraya gelirken neleri yıktım? Allah'ın razı olmayacağı neler yaptım? Çünkü bize şunu öğretiyor, diyor ki sen başar ama başarı için her yol mübahtır diyor. Orada helal haram kavramı çıkıyor devreden. Ne yapabilirsen yap, kimin sırtına basarsan bas, yeter ki başar. Hayır, böyle değil işte. Biz ne diyoruz? Bir Müslümansan sen Allah'ın razı olacağı şekilde davran. Ne kimsenin hakkını ye ne de kendi hakkını yedir. Adil ol, adaletli ol. Dolayısıyla böyle yaptığında insan mutlak başarıyı elde edebileceği gibi, ama bilemezsin yani, bereket diye bir hadise var. Az önce konuştuk, yani çok asgari bir ücretle de evinde çok bereketle, huzurla yaşayan insanlar varken, buna mukabil çok iyi maaşların eve girdiği ama evde bereketin olmadığı ve para yetmiyor diye şikayet eden insanların da sayısı o kadar çok ki, demek ki burada bizim aklımızın alacağı bir matematik işlemiyor. Bereket kavramı matematik ötesi bir şey. Bu teslimiyetle olan bir şey. İşte bizler teslim olduğumuzda Rabbimiz öyle bir kazancımızı, anımızı, ömrümüzü bereketlendiriyor ki hem çok az zaman içinde çok şey sığdırıyoruz, hem de az bütçelerle çok karlı ticaretler yapabiliyoruz.
0: Evet. Bir soğan ekmekle mutlu, huzurlu olan yuva.
1: Evet.
0: Ama öbür tarafta milyonlar, milyarlar içerisinde hiç huzuru olmayan, ağız tadı olmayan
1: evet,
0: insanlar.
1: Evet.
0: Bunu görmek lazım.
1: Fark etmek
0: gerçekten
1: lazım.
0: Görmek lazım.
1: Gerçekten
0: fark etmek lazım.
1: Fark etmek lazım. Evet. Evet.
0: Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bilmek lazım. Akıllı olmak lazım.
1: Evet.
0: Değil mi efendim?
1: Evet. Evet.
0: yanlış yapmamak lazım.
1: Vicdanıyla insan düşünmeli. Hani deniyor ya, nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. İnsan hep o içindeki bilge sesine sormalı. Ben bu amelimle ne yapıyorum? Acaba hani o içimdeki cevap veren nefsi tarafım mı yoksa vicdani tarafım mı? Bir onu sorgulamak lazım. Yani aceleyle karar vermemek lazım. Hayatlarımızda biraz yavaşlamaya ihtiyacımız var. Tefekküre ihtiyacımız var. En çok atladığımız nokta bu. Bizler çok hızlı yaşıyoruz. Tüketim toplumu çok hızlı yaşadığı için ne yapıyor? Tefekkür aradan çıkarıyor. Tefekkürsüz hayatların sonu da ziyan oluyor. İşte böyle çok çabukça harcanıyor. Ve ben şuna çok şahit oluyorum. Diyor ki insanlar, ya bu anlattıklarınız Ayşe Hanım, bana daha önce birisi söyleseydi belki de benim yuvam dağılmazdı. Belki bu kadar hızlı hareket etmezdim. Akıllı hareket etmek lazım. Ha baktınız, evliliğinizde ufak giden, ufak tefek aksilikler var. Ters giden bir şeyler var. Ne olur artık kangren olmadan gelin bir uzmanın kapısını çalın. Ya bu illa bir uzman olmaya gerek yok. Güvendiğiniz birisi, aklı başında birisi. Onun biliyorsunuz ki objektif bir karar verecek. Yani tarafsız bir şekilde dinleyecek olayı ve size yardımcı olacak. Ne olur ilk önce kurtarma çabasına gidelim. Yani iyice olay büyümeden, kangrene çevirmeden bunun çözüm yollarını arayalım. Bitirmek hiçbir zaman çözüm değil. Biz tamir etme yoluna gidelim. Problemi biraz kendi kişiliğimizde arayalım. Yani ötekileştirmeyelim. Hep başkalarını suçlu tutmaya çalışmayalım. Ortada bir problem varsa ben hep diyorum ki suç yuvarlaktır. Hepimizin bir payı vardır orada. Ne yapabiliriz? Bu problemi nasıl çözebiliriz? Çözüm odaklı hareket edelim. El ele verelim. O cinnet yuvalarımızı cennet yuvalarına çevirelim inşallah. Ben inanıyorum ki bu muhabbetle, bu birliktelikle aşılamayacak hiçbir problem yok. Düzelemeyecek hiçbir ilişki yok. İletişim kurulamayacak hiçbir aile yok. Çünkü başından beri bunu konuştuk. Hepimiz mutlak iyi varlıklarız. Allah'ın ruhundan üfledikleri varlıklarız. Evet. Dolayısıyla mutlaka o iyi tarafı keşfedip birbirimize ulaşacak kapıları aralayabiliriz. Ve böylelikle aramızda köprüler kurabiliriz. Bunu yaptığımızda inanıyorum ki temiz aile, temiz toplumu oluşturacak. Ve biz o zaman Müslüman bir toplum olarak dünyaya örnek olabilecek hale geleceğiz.
0: Evet. Çocukluğumda seyrettiğim bir tiyatro vardı. Bu devlet tiyatro sanatçıları eskiden, şimdi de yapıyorlar herhalde, taşrada dolaşırlardı.
1: Evet.
0: Onların oynadığı bir güzel bir oyun vardı. Tahta Çanaklar diye. Bilmiyorum hala oynarlar mı? O Tahta Çanaklar'da evde işte bir anne, baba, çocuklar var. Bir de hanımı ölmüş, bir dede var. Dedeler, çocukların dedeleri.
1: Evet.
0: Efendim beraber yaşıyorlar. Ama o dede birazcık yaşlılığın da vermiş olduğu tesirle
1: yerken dökebiliyor. Etrafa zarar verebiliyor.
0: Verebiliyor. Onun için tutmuşlar aile, anne ve baba, ona bir tahta çanak içerisinde yemek veriyorlar.
1: Evet, çok enteresan.
0: Evet. O tahta çanaklarda yiyor, içiyor. Artık o tahta çanakları, dedenizin tahta çanağı.
1: Onu ötekileştirmişler.
0: Ötekileştirmişler. Atmışlar bir kenara. Bir odada tek başına o yemek Allah saatinde muhafaza. Allah korusun, o tahta çanaklarda yemeği geliyor, yiyor ve ömrünü öyle geçiriyor. Derken dede rahmetli oluyor.
1: Evet.
0: Ve evde çaktırmadan bir sevinç var.
1: Evet.
0: Annenin babanın
1: bir mihnetten kurtuldu.
0: Kurtulmuş olmanın sevincini yaşıyorlar neredeyse. Ve derken işte anne diyor ki, dedenizin o tahta çanakları neredeydi, getirin onu da atalım. Aynen. Diye bir söz. Çocuk tutuyor tahta çanağı, çok güzel işte, sonunda dersi veriyor orada. Atmayacağız diyor. Yarın siz de yaşlandığınızda bu tahta çanaklarla ben de size yemek yedireceğim.
1: İşte.
0: Atmayacağız.
1: Hayat.
0: Evet. Böylesine İnsan dehşet bir oyundu. Çok güzeldi.
1: Ne sererse ona oturuyor. Hayat Aynen. böyle. Etme bulma dünyası.
0: Etme bulma dünyası. Bugünkü günümüzde maalesef artık o tahta çanakların da onun bile olmadığı yaşlara olan bir ilgisizlik var.
1: Aynen. Yani, huzur evlerinin sayısının artırıldı. Hadi, adını bile iyileştirmeye çalışıp huzur evi dendi ama dedik ya, yani bize Avrupa'nın, Amerika'nın psikolojisi uymuyor. Biz yaşlılarımızı evimizde bereket sebebi sayarız. Öyle evet. değil mi? Onları rahmet sebebi sayarız. Onların hani şey bile olsa oradaki saygınlıkları, onların otoritesi bile aileye aslında bir misyon yükler, değil mi? O da bir değerlerin ifadesidir. Ne olursa olsun biz hiçbir şekilde hiçbir şeyi atmayız. Her türlü sahipleniriz. Bu bunun göstergesidir. Orada üç nesil bir arada yaşar ve insanoğlu işte orada hep ölümün gerçekliğini fark eder, değil mi? Bebek orada, anne baba orada ve yaşlı insan orada. Aslında hepimiz geldik ve bir şekilde bu dünyadan geçip gidiyoruz. Evet. Hepimiz seyretmeye geldik ama biz bunları seyretmezsek, görmezsek, ötekileştirirsek ne olacak? Hep zannedeceğiz ki biz hep böyle genç kalacağız, hep sağlıklı kalacağız. Hiç hayatta problemimiz olmayacak. Toz pembe bir dünya bekliyoruz. O zaman da işte imtihan nimeti diye bir şey olmaz.
0: Tabii. Veya imtihan neticesi çok kötü olur.
1: Çok kötü olur.
0: Evet. Yine güzel bir kıssa vardı. hanımı yaşlanmış karı koca Alzheimer durumunda bir hanımı var adamcağızın. Ama onun Alzheimer olmasına hiç bakmadan kocası ona habire böyle anlatıyor, oturuyor, beraberler ve her evlenme yıl dönümünde, efendim doğum gününde vesaire ona hediyeler alıyor, ne getiriyor. Diyorlar ki eşiniz senin yaptığın bunlardan hiç haberi yok ki.
1: Tanımıyor.
0: Bunları
1: evet.
0: bilmiyor ki. Yani niye yapıyorsun bunu?
1: Evet.
0: Ama ben biliyorum
1: ne
0: diyor.
1: Ne kadar güzel. Nasıl bir vefa örneği. Nasıl bir sadakat.
0: Evet. Ama
1: gerçekten
0: ben biliyorum.
1: Çok güzel örnekler. Gerçekten evet. Çok güzel.
0: Evet. Ağzınıza Ayşe sağlık. Hanım, estağfurullah. Sizin ağzınıza sağlık.
1: Çok keyif aldım. Çok mutlu oldum. Sizi
0: ben de
1: tanıdığıma,
0: mutlu oldum,
1: programınıza konuk Hı-hı. olduğuma. Dinleyicilerimizin her birine buradan muhabbetlerimi, samimi dualarımı yolluyorum. Rabbim her birinin yuvasına huzur versin, gönlüne inşirah versin. Kimin ne sıkıntısı varsa tez vakitte Rabbim onlara felah kapısını açsın inşallah.
0: İnşallah.
1: Ben inanıyorum ki gerçekten biz bu değerlerimize bağlı yaşadığımız sürece hakikaten o huzur içimizde yeşermeye başladıkça biz çok güzel bir toplum olacağız. Çok da ümit varım yani.
0: Evet, ümitsizlik
1: şeytandandır.
0: Evet, şeytandandır. Evet. Ümitsizliğe hiçbir zaman kapılmıyoruz.
1: Kesinlikle çok
0: ama,
1: ümit var.
0: Ama durumumuzun
1: farkında olalım.
0: Farkında olalım. Ha, yanlışlarımızı bilelim.
1: Bir fark ettirmek istedik. Evet. Amacımız buydu zaten.
0: Hatalarımızı görelim.
1: Görelim. Evet, evet.
0: Evet, ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Bizimle
1: bu
0: programı yaptınız. İnşallah başka programlarda da beraber olalım.
1: İnşallah efendim.
0: Efendim, değerli dinleyiciler, iletişim dünyamızda bir programımızın daha sonuna geldik. Değerli misafirim, aile danışmanı, psikolog Ayşe Yardımcı Hanım'dı. Kendisiyle aile içi iletişim, iletişim engelleri, iletişimdeki kusurlar, eksikliklerden söz ettik. Bir başka programda, bir başka misafirimle karşınızda olmak dileğiyle ben Faruk Salt ve teknik masada sevgili Muhittin Yaygın Göl, dinleyicilerimize hayırlı güzel günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: İletişim dünyamız.

Ey Rabbim, sözlerin en güzeli hiç şüphesiz sana aittir. Bizim söylediklerimiz, söyleyemediklerimiz, söyleyeceklerimiz, içimizde sakladıklarımız, suskun bıraktıklarımız, terk ettiklerimiz, unuttuklarımız, fısıldadıklarımız, hepsi, sözlerin hepsi ancak sana yöneldiği için güzeldir. Şüphesiz duayı dilimize veren sensin. Dilimizi duaya çeviren sensin. Sözlerin en güzeli sana aittir. Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. Ey Rabbim, ebediyen bana yakınlığını tattırdığın için, bana vahyettiğin tüm gerçekler için, beni hayat denen bu sonsuz lezzet pınarının başına oturttuğun için, bildiğin tüm ayıplarımı örttüğün için, gördüğün tüm kusurlarımı bağışladığın için, umuduma katık ettiğin tüm hayallerim için, en sevgilini bana elçi gönderdiğin için, ey sevgili, beni aşkına muhatap ettiğin için, sonsuz hamd sana, sonsuz minnettarlık sana, sonsuz minnet sana, sonsuz şükür sana, sonsuz teşekkür sana. Ey Rabbim, tut elimden sonsuz kudret elinle. Beni hiçliğe düşmekten alıkoy. Unutulmuşluktan uzak eyle beni. Varlığına komşu eyle beni. Ben acizim, dayanağım sensin. Fakirim ben. Sığınağım sensin. Dilsizim, sözüm sensin. Körüm ben, gören sensin. Sağırım ki sen işitensin. Ey Rabbim, sözlerin en güzeli sana aittir. Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. Bu kırık dökük sözlerimi, bu perişan hitabımı sen kabul eyle, sen güzelleştir. Ki sen bana aşktan kanatlar vermiştin ya, aşkın semasına uçurmuştun ya beni, elimi sen dokunmuştun ya, hani el avuca gelmez dokunuşları sen bahşetmiştin ya bana, gözüme kendi nazarında ışıklar vermiştin ya, gözle görülür güzellikler vermiştin ya bana, yüzüme tebessümü sen giydirmiştin ya, tebessümüme karşılık veren güzel yüzler koymuştun ya karşıma. Ey Rabbim, yoktum ben, sen var ettin. Unutulmuştum ki sen sevdin, sevdiğin için var ettin. Bir sen sevdiğin için var edildim, bir sen beni andığın için ihya edildim. Öyleyse ey Rabbim, varlığımı aşkına armağan eyle. Yak beni aşkının ateşinde. Al beni bu rüyadan. Al beni bu dünyadan. Bu kırılgan varlığımı ebedi baharına toprak eyle. Ey Rabbim, bütün güzel sözler sana söylemekle güzeldir. Kırık dökük de olsa kabul eyle sözlerimi. Yıkık dökük de olsa duy yakarışlarımı. Kabul eyle beni, kabul eyle sözlerimi. Suskunluğumu, dilsizliğim en güzel dua eyle. Dua eyle dilsizliğimi, dua eyle suskunluğumu. En güzel dua eyle. Ki sözlerin en güzeli sana hitap etmekle güzeldir. Dua eyle sözlerimi, güzel eyle, güzel eyle, güzel eyle.

0: TGRT FM Haber.
1: Sürecinde tıkanıklık yok dedi.
2: Gazayı deviriyorsun.
1: Erdoğan ve Bahçeli süreç konusunda kararlı tutumlarını sürdürüyor.
3: Adım atmak için koşullar var mı? Tabii yeterli olması da gerekiyor. Yakın bir tarihte olacağına inanıyorum. Meclis başkanı. Onlar doğrusu. Siyasi partilerle kurulacak bir yanı. Bu bir yanı arkasından da meclise bazı yasaları beklenen konuların gelmesi istedim. Yakın bir tarihte
1: Cumhur İttifakı liderleri külliyedeki son görüşmelerinde de süreci değerlendirdi. AK Parti kaynakları da gecikme var, tıkanma yok mesajı verdi. Güvenlik bürokrasisi de hem Kandil hem de İmralı ile temas trafiğini hızlandırdı.
4: Her şey aşama aşama ilerliyor. Biraz gecikme olabilir ama kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. Demin ya da başkalarının ne dediğine takılmıyoruz. Burada muhatap Öcalan, güvenlik birimleri. Bu nedenle her konuyu Öcalan'la görüşüyor zaten. Yakında yeni gelişmeler olacak.
5: Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sorunun devamından çıkar sağlayanların ürettiği algıların hiçbiri bunu değiştirmeyecektir.
1: Önce silah bırakılacak, sonra yasal adımlar atılacak. Bu duruştan taviz verilmeyecek. Ancak silah bırakanlar için hazırlıklar da başladı. Nitekim MİT Başkanı İbrahim Kalın AK Parti yönetimine sunum yaptı. Silah bırakan örgüt yöneticilerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye'ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı gibi başlıklarda değerlendirmelerini aktardı.
5: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar açık söylüyorum gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır.
1: Türkiye'ye gelmek isteyen örgüt üyeleri güvenlik doğrulama ve teyit mekanizmasının süzgecinden geçirilecek. Yani örgüt üyelerinin dönüşlerinde yetki güvenlik bürokrasisinde olacak.
5: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Süreci zorlaştıran, süreci yokuşa süren, tahrik eden her türlü girişimde tarih karşısında sorumlu olacaktır.
1: Öte yandan Kandil'den gelen süreç donduruldu şeklindeki açıklama sürecin ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle DEM Parti ve İmralı'da tepkiye neden oldu.
5: Bugün de kardeşi kardeşe kırdırmak suretiyle coğrafyamızı kana boğmaya çalışanların karşısında en sağlam direnç hattımız bir duvarın tuğlaları misali birbirimize kenetlenmemizdir.
6: Cezalar katlandı, denetim arttı. Bu tablo sahaya yansıdı. 2026'da cezai işlem yapılan araç sayısı ve ölümlü kazalar azaldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kural hayatı korur, ihmal ise telafisi olmayan sonuçlar doğurur uyarısı yaptı.
7: Hızlı gidip de ne yapacaksın? Yani 10 dakika geç git, kazasız belasız git, ailene kavuş.
8: Kesinlikle cezaların caydırıcı olması gerekiyor.
1: Kimi cezalar ağır dedi, kimisi destekledi. Ama 2026'da sahadan gelen ilk veriler katlanan cezaların hem can kaybı hem cezai işlem azalttığını gösterdi.
9: Bütün bunların maksadı vatandaşımızı cezalandırmak, onları sevimsiz durumlarla yüz yüze bırakmak değil.
1: Trafik haftası sebebiyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir mesaj paylaştı. O paylaşımda 2026'nın ilk 4 aylık verilerini açıkladı.
4: 1 Ocak 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimler %6,6 artarken işlem yapılan araç sayısı %14,1 azalmıştır. Aynı dönemde ölümlü kazalar %17,8, günlük can kayıpları ise %10 oranında düşüş göstermiştir.
10: El freni çekiyorlar, gaza yükleniyorlar, birinci viteste döndürüp duruyorlar ama iyi hoş bir şey değil.
1: Direksiyon başına geçen, trafiğe çıkan herkesin hayatı kesişiyor. Hatalar herkese etkiliyor. İşte Bakan Çiftçi buna dikkat çekti. Acele yerine temkinli olmayı, öfke yerine sabrı tavsiye etti. Bunun kural değil, vicdani yükümlülük olduğuna dikkati çekti.
11: 1.72.
12: Ne yaptın ben? Tamam, niye üzüleceksin? Bunu bana çıkar mısın?
10: Biz trafik kuralları neyse onu uyarız. 7.24 emniyet kemeri takılı bir şekilde.
6: Beş 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. 11 yaşındaki Almina Ağoğlu da 18 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
1: Kahramanmaraş'taki okul saldırısından 18 gün sonra bir acı haber daha geldi. 11 yaşındaki Almina'nın küçük bedeni daha fazla dayanamadı. Allah'a 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 14 yaşındaki İsa Aras, Mersinli polis babasının silahlarıyla okula giderek katliam yapmış, saldırıda bir öğretmen 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 13 öğrenci de yaralanmıştı.
2: Balım.
1: 11 yaşında 5. sınıf öğrencisi Almina Ağoğlu da yaralılardan biriydi. Durumu ağırdı. 18 gün dayanabildi. Sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Almina'dan gelen üzücü haberle saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
6: Siirt'te 1,5 yıl önce sırra kadem basan 30 yaşındaki Mekia'dan hala iz yok. Dosyada tutuklular var ama Mekia'nın ne dirisi var ne de ölüsü. Aile şimdi jandarma arama kurtarma ekiplerinin devreye girmesi için resmi başvuruda bulundu. Tek bir istekleri var, kardeşimizin mezarı bulunsun.
11: Kurban olurum sana.
1: Faili meçhul, yeri karanlık, 540 gündür ne bir iz var ne de bir itiraf. Gülistan Doku dosyasında tüm Türkiye'nin tanıklık ettiği o profesyonel arama seferberliği bugün bir başka acılı ailenin tek dayanağı oldu.
13: Kardeşim bir kemiği bir mezarı olsun. Mekke gibi, Gülistan gibi insanlar mezarsız kalmasın.
1: Takvimler 2024 yılını gösteriyordu. Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekia Akgel arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Aradan geçen 1,5 yıla rağmen Mekia'dan ne bir haber alındı ne de bir yaşam belirtisi.
13: Mekia için JAK ekibi devreye girsin.
1: Yürütülen soruşturmada Mekia'nın eşi, kayınbiraderi ve kayınpederi tutuklandı. Ancak zanlıların suskunluğu genç kadının akıbetini karanlıkta bıraktı. Mekia'nın ablası kardeşinin öldürüldüğünden emin. Tek isteği JAK ekipleri.
13: Ankara için, Ankara jandarma için, JAK ekibi için dilekçe yazdım.
1: Ailenin avukatına göre mevcut aramalar yetersiz kaldı. Dosyanın tıkanmaması için teknolojik imkanlar ve uzman eller şart.
14: Bizim maalesef soruşturmamızda böyle kapsamlı bir ekip çalışmadı. Gülistan Doku'daki gibi ince bir çalışma bekliyoruz. 30 kişilik ekibi biz de talep ediyoruz.
6: Rojin Kabayeş'in kaderi de Gülistan Doku gibi mi oldu? Dosya Silvaş'tan ele alındı. Özel ekip kuruldu. 2500 kişiden DNA örneği alınmasına karar verildi. Ve en çarpıcı bilgilerden biri de Rojin'in oda arkadaşından geldi. Genç kızın kaybolduğu gün odasına gelen iki kıza dikkat çekti.
15: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
1: Gülistan Doku'nun öldürüldüğü 6 yıl sonra ortaya çıktı. Sıra Rojin Kabayeş'e gerçekte ne olduğuna geldi. O da arkadaşının ifadesinde çarpıcı bilgiler var.
16: Bellidir bu bir cinayettir. Kim o genç kıza zarar vermiş? O iki DNA'lar kimindir?
1: 21 yaşındaki üniversite öğrencisi 27 Eylül 2024'te ortadan kaybolmuş. Cansız bedeni 18 gün sonra göl kenarında bulunmuştu. İntihar denildi ancak ailesi en başından beri bu iddiayı reddetti.
17: Rojin Kabayeş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir.
16: Yani Adalet Bakanı çok büyük umutlar verdi bize.
1: Rojin'in kaderi de Gülistan'la aynı mı oldu? Soruşturma Silbaş'tan tekrar açıldı.
17: Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz.
1: Tüm bu gelişmeler yaşanırken genç kızın oda arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. RB, Rojin'in kaybolduğu gün yurt odasına tanımadığı iki kızın geldiğine dikkat çekti.
18: Odaya gelerek Rojin bizim kargomuzu almaya gelmişti. Onu almaya geldik dediler. Ben de kendilerine Rojin gelmedi, ona ulaşamadım. yurt güvenliğine haber vermeye gidiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum dedim. Kızlar da bana rojim bize 2 gün kendisine ulaşılamayabileceğini söyledi.
1: İki kız daha sonra odada kargoyu aramaya başladı. O anda Rojin'in telefonu sahilde bulundu.
18: Kargoyu odaya bırakmış, bakabilir miyiz dediler. Ben de tamam dedim ve kızlar Rojin'in yatağının altına baktılar. Ancak kargolarını bulamadılar. Bunun üzerine kızlar Rojin'i aradılar. Telefon açıldı. Sesini hoparlöre verdiler. Telefonu açan kız sesi sizin arkadaşınızın telefonunu sahilde bulduk dedi.
1: Soruşturmada son olarak 2500 kişinin DNA örneklerinin alınmasına karar verilmişti. Cuma gününe kadar 415 kişinin DNA'sı alınmıştı.
16: Hem telefon açılmasını istiyoruz. Neden bu kadar gecikti 2 sene? Hem de o iki erkek DNA'sı kime aitse onlar açığa çıkmayana kadar ben rahatta giremem.
15: Herkese selam.
0: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
19: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
20: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
21: Hayatın dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
20: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. ihlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
22: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh, günahına tövbe et. Bu zat ilim sahibi ve büyük evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatları vardır. Derdi, kim hazırlarsa ahiret azığını, gönderir Hak Teâlâ onun dünyalığını. Ve her kim çok korkarsa Allahü Teala'dan, gönderir Allah onun rızkını her taraftan. Kalp günah işlemekle zayıflar, hasta olur. Ancak tövbe etmekle hastalıktan kurtulur. Bir mümin günahına pişmanlık duysa eğer, bu tövbe demektir ki Allah onu affeder. Günahtan kaçmak için birazcık gayret etmek, hayır iş işlemekten kıymetlidir daha pek. İslam'a uygun işler insana huzur verir. Günah işlemekse gam ve elem getirir. Bir kul nefsine uyup günaha girerse az, Allah onu o halde görmekten hoşnut olmaz. Bir günde buyurdu ki, işleyince bir günah, hemen tövbe edin ki affeder çünkü Allah. Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki, ey insan! Semayı doldursa da yaptığın günah isyan, tövbe edip imanla gelirsen bana şayet, yaparım ben de sana yer dolusu mağfiret. Sen eğer bir kimseden görürsen bir hakaret, bil ki haram ve günah işlemişsindir elbet. Ve eğer bir iyilik görürsen bir kişiden, bil ki bu da olmuştur hayırlı bir işinden. Çok günahkar ve suçlu bilsen de sen kendini, yine Hak Teâlâ'dan kesme hiç ümidini. Zira ki gazabından geniştir affı daha. Çok günahkar olsan da tövbe et, dön Allah'a. Bir günde buyurdu ki, bu insanlar acaba inanmıyorlar mı ki cehenneme, azaba? Eğer biliyorlarsa azap var elbette ki, nasıl günah işlerler o halde onlar peki? Bir kimse bir günahı işler ise gizlice, o günahın zararı kendinedir sadece. Lakin işleniyorsa aşikare olarak, çekerler zararını hem kendisi hem de halk. Eğer ki bir Müslüman günahını unutur, sevabını hatırda tutarsa bu gururdur. Küçük günahları da büyük bil ki ey insan, zira sen kime karşı eyledin günah isyan? İnsan arkadaşına demeli ki, kardeşim, lütfen beni ikaz et, olursa günah işim. Mesela biri seni günahta ikaz etse, başkası da bir kese dolusu altın verse, senin için o ikaz iyidir daha elbet. Onunla kazanılır zira sonsuz saadet.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sonsuz saadete kavuşmak için. Ebedi saadete kavuşmak için dinimizin emrettiği şekilde doğru olmalı ve bunda ısrar etmeli, sabır göstermelidir. Zira Peygamber Efendimiz, "Ey ümmetim ve eshabım, doğruluğa yapışınız. Size doğruluk gerek. Şüphesiz ki doğruluk insanı iyiliğe sevk eder. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru oldukça ve daima doğru insan olarak kalma yollarını araştırdıkça Cenab-ı Hakk'ın nezdinde sıddık, yani çok doğru, sadık insan olarak yazılır. Yalandan sakının. Zira şüphesiz ki yalan insanı haramlara, kötülüklere sevk eder. Bunlar da cehenneme götürür. Kişi yalancı oldukça ve yalan söyleme yollarını araştırdıkça Cenab-ı Hakk'ın nazarında çok yalancı insan olarak yazılır buyurmuşlardır. Eshab-ı Kiram'dan İbni Mesud Hazretleri de münafığın üç alametinden ibret alınız. Onu bu üç tavrıyla değerlendiriniz. Konuştu mu yalan konuşur. Vaat edince sözünde durmaz. Sözleştiği zaman haksızlık ve zulmeder buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de vaadinden, verdikleri sözden dönenler hakkında içlerinden kimi de eğer Allah bize lütfundan ihsan ederse yemin olsun ki zekatını vereceğiz, muhakkak salihlerden olacağız diye Allah'a söz vermişti. Ne zaman ki Allah kendilerine lütfundan verince de onunla cimrilik edip vaatlerinden döndüler. Onlar öyle dönektir işte buyurulmaktadır. Hazreti Lokman Hakim'e güzel ahlakın özü nedir diye sorulunca cevap olarak doğru sözlü olmak, emaneti sahibine vermek ve kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmektir diye buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz'e "Ya Resulallah, mümin korkak olabilir mi?" diye sorulunca Resulullah Efendimiz "Evet" buyurdular. Peygamber Efendimiz'e bir başka zaman da "Ya Resulallah, mümin cimri olur mu?" diye sorulunca Resulullah Efendimiz "Evet" cevabını verdiler. Resulullah Efendimiz'e "Ya Resulallah, mümin yalancı olur mu?" diye sual edilince "Hayır, asla" cevabını vermişlerdir. Eshab-ı Kiram'dan Huzeyfe İbni Yemani Hazretleri, Resulullah Efendimiz'in zamanında bir kimse bir yalan söyledi mi, bununla münafık olurdu. Yani bu bir yalan onun münafıklığına delil sayılırdı. Halbuki bugün ben sizden birinin günde 10 yalanını duyuyorum buyurmuşlardır. Müslümanın kendisini münafıklık alametlerinden koruması lazımdır. İnsan kendisini yalancılığa alıştırır, onu kendisine huy edinirse durumu tehlikeli olur. Yalancılığın ve söylediği yalanların günahı kendisine yüklendiği gibi, o hususta kendisine uyanların günahı da yine kendisine yüklenir. Abdullah İbni Mesud Hazretleri buyuruyorlar ki, sözlerin en doğrusu kelamullah, yani Allah'ın kelamıdır, sözleridir. En şereflisi zikrullah, yani Allah'ı hatırlamaktır. Körlüğün, basiretsizliğin en zararlısı kalp körlüğü, kalp basiretsizliğidir. Pişmanlıkların en fenası kıyamet günündeki nedamettir. En hayırlı zenginlik gönül zenginliğidir. Azıkların en hayırlısı takvadır. İçki günahların davetçisidir. Kazançların en şerlisi, en kötüsü faizle elde edilen kazançtır. Hataların en büyüğü ise dilin yalan söylemesidir buyurmuşlardır. Ebedi saadete kavuşmak için aklını kullanıp İslamiyet'in emirlerine uymak ve yasak ettiklerinden sakınmak lazımdır. Peygamber Efendimiz'e ve onun varisleri olan İslam alimlerine tabi olan, hal ve hareketlerinde onlara uyanlar, dünyada da sonsuz olan ahiret hayatında da mesud olurlar, ebedi saadete kavuşurlar.

0: hatta ister dilenci olsun, değil mi ki insanız? Birbirimize saygılı ve hoşgörülü olmalıyız. Bunu neden mi söylüyorum? Yaşadığım bir hadiseyi gerçekten unutamıyorum da ondan. Sizlere de anlatmak istiyorum. Ben bir kahvede hem çaycı hem de garson olarak çalışıyorum. Çalıştığım kahvenin iki ortağı var. Ben sadece bir işçiyim. Bundan da hiç utanmıyorum. Başımdan geçen hadise ise bir Ramazan günü oldu. Mübarek günler dolayısıyla kahveyi sabahtan değil de öğleden sonra açıyoruz. Bir bakıma iftardan sonrası için hazırlık yapıyorum. Hem de sahura kadar açık tutuyoruz. Patronlarımdan biri midesinden rahatsız olduğu için oruç tutmuyor. Diğeri ise orucunu hem aksatmadan tutuyor hem de akşam iftarlığımızı evinden getiriyor. Bir akşam Osman abi kahveye geldi.
1: Fahri.
0: Buyur Osman abi.
1: Kayınvalidemler bu akşam bizi iftara davet etmiş. Kusura bakma. İftarlığınıza getiremeyeceğim.
0: Sözüm olur abi. Sen merak etme, biz başımızın çaresine bakarız.
1: Veysel.
2: Buyur abi.
1: Biz iftara davetliyiz. Fahri'nin yemeğini bu akşamlık lokantadan alıver. Olur mu canım?
2: Tamam, merak etme sen abi.
1: Hadi şimdilik hoşça kalın.
0: İşte böyle iyi adamdır Osman abi. Kendi bir yere gitse bile bizi mutlaka düşünür. Benim için nereden ne yediğim hiç fark etmiyor. Orucumu açayım, karnım doysun yeter. İftar vaktine yakın lokantadan yemeklerimiz geldi. Veysel abi ikimize de tas kebabı söylemiş. Sağ olsun. Ezan da ha okundu ha okunacak. Ben masayı hazırlıyorum. Bu ara baktım Veysel abi çoktan yemeye başlamış bile. Birkaç dakika daha bekleyip benimle yeme nezaketini benden esirgemişti. Ne yapayım, hiç oralı olmadım. İftardan sonra gelecek müşteriler için çayı demleyip ezanla birlikte sofraya oturdum. Veysel abi neredeyse ekmeğin yarıdan fazlasını bitirmiş. Buna da olsun dedim. Ama bana söylediği yemeği görünce bayağı kırıldım. Kendine bir porsiyon, bana da oruçlu olduğumu bildiği halde sadece yarım porsiyon getirtmişti. Bu kez dayanamadım. Veysel abi ya. Biliyorsun sahura kadar buradayız. Bu kadarcık yemekle nasıl doyarım? Bana da bir porsiyon söyleyemez miydin? Parası neyse öderdim ben.
2: Ne bileyim oğlum ya. Doyarsın zannettim.
0: Neyse. Ben şimdi lokantaya telefon eder getirtirim.
2: İyi ya işte.
3: Bereketli olsun çocuklar.
0: Sağ ol amca.
3: Çok açım. Bana da bir lokma bir şey yedirir misiniz?
2: Ver şuna 3-5 kuruş da gitsin başımızdan.
0: Ama Veysel abi.
2: Çok konuşma da gönder hadi. Yoksa sabaha kadar susmaz başımızda.
0: Ben kendi yemeğimi veririm abi. Senin de başın ağrımaz. Gel amca gel. Gel şu yemeği sen ye.
3: Allah senden razı olsun evladım.
0: Severek isteyerek kendi yemeğimi o amcaya verdim. Ben de hemen lokantayı aradım ama yemek kalmamıştı. Sahura kadar çayla idare ettim. Sahurda eve gittiğimde bir de ne göreyim? Annem börek yapmış. Bir taraftan anamın güzel böreğini yerken bir taraftan da olanları anlattım. Annem ağlamaya başladı. Oğlum bana telefon etseydin ya ben sana yemek getirirdim dedi. Oysa benim aradığım şey yemek miydi? Yoksa nezaket ve hoşgörü müydü? Ne olur bu iki kelimeyi hayatımıza düstur olarak yerleştirelim. İnsanların gerçekten sevgiye, nezakete ve hoşgörüye ihtiyaçları var.

0: yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki mesela bazı zamanlarda deprem anı olabilir veya işte ne bileyim depremden sonra yıkıntıların altından bazen canlı falan çıkarılıyor ya. Bunları ifade etmek için basında çok fazla şey kullanılıyor. Mucize kelimesi kullanılıyor. Yani işte büyük mucize, yok işte mucize eseri kurtuldu gibi ifadeler kullanılıyor. Bunu buralarda kullanmak uygun mu? Bir de yaratma kelimesi var. Dinleyicimiz hasreten onu da sormuş. Onu da diyor bir tehlikesinden bahsedebilir misiniz diyor.
1: Estağfurullah. Şimdi Cenab-ı Hak olağanüstü haller yaratır. Daha doğrusu Ehl-i Sünnet alimleri açıklarken buyuruyorlar ki Allah-u Teala'nın adeti ilahiyesi yarattığı şeyleri sebepler zinciri altında yaratır. Ama bu sebepler olmadan da uzun zaman dilimi içerisinde olacak hadiseleri bir anda yaratabilir. Buna gücü yeter. Çünkü kudreti sonsuzdur. Bir anda yaratabilir mi? Yaratabilir. Böyle olağanüstü yarattığı şeyler var Cenab-ı Hakk'ın. Mesela peygamberlerde bu olağanüstü haller yaratılır. Yaratmıştır. Bunları o peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi yapmıyor. Zaten Allah-u Teala'nın dışında kimse yaratma tabiri kullanmaz. Peygamber de olsa, melek de olsa kullanılmaz. Kullanmak küfürdür buyuruyor. Çünkü yaratmak ona mahsustur. Efendim benim niyetim, niyetle alakası yok bu işin. Dolayısıyla peygamberler için kullanılan bu kelimeyi başka şey için kullanmak uygun değil. İnsanlarda altyapı yok. Hele gazeteci, televizyoncu, radyocu, kendimize katalım. Altyapı olmadığı için böyle bir şey görünce hem İslamiyet'e inanmaz, hem peygamberlere inanmaz, hem onların gittiği yolda gitmez. Ama kullanacak başka bir kelime bulamadığı için de getirir buralarda da bu kelimeyi de kullanır. Abuk subuk şekilde kullanır. Olağanüstü olarak. Mucize değil bu. Çünkü mucize peygamberlerde yaratır Cenab-ı Hak. Keramet evliyada yaratılır. Firaset salih kullarda meydana gelir. İsraç da kafirler dahil fasıklarda da meydana gelebilir. Bunların hepsi olağanüstü haldir. Mesela salih bir kulun yanına gidiyorsun. Mesela hayırdır? Bir sıkıntın mı var? Benim sıkıntımı bildi. Firasetiyle bildi. Yani Cenab-ı Hak ona onu veriyor. Yani onun gelişinden, halinden ve hatta kalbinin o andaki yayınlamış olduğu frekans neyse
0: hissediyor.
1: Hissediyor ve diyor ki senin böyle bir borcun var herhalde, bir derdin var, bir sıkıntın var, onun için geldin herhalde dediği zaman bunu bildi. O salih kul bunu bilmek için söylemedi onu. Tabii olarak meydana geldi. Çünkü Allah-u Teala sebepsiz olarak onun kalbine, öbürsünün kalbindeki hali o frekanslar yansıyıverdi, bildi. Keramet olarak da evliyasında oluyor. Taşı alıyor, altın oluyor mesela. Halbuki o taşın altın olabilmesi için, taşın atomlarının altına dönüşebilmesi için, belki sebepler zincir altında, uzun zaman dilimlerinde o atomları, o molekülleri değiştirmek, kimyasal olarak veya değiştirmek mümkünse, uzun zaman dilimi ister. Değil mi?
0: Evet.
1: Ama Cenab-ı Hak o uzun zaman dilimine gerek kalmadı. O anında aynı şekilde o atomlar, moleküller değişir. Taşın atomları altının atomları haline dönüşüverir. Buna da keramet denir. Veyahut da mesela gelir adam bir düşüncesi vardır. Yolda gelirken sen böyle böyle düşündün. Nereden bildi falan. Allah-u Teala bildiriyor. Yani şeffaf bir kabın içerisindeki olan nasıl dışarıdan gözüküyorsa Allah-u Teala da evliyasına bunu ihsan etmiş. O bunu bilmek için veyahut da söylemek için değil, tabii halde zuhur ediyor. Peki bunun böyle zuhur etmesinin sebebi mucizeyi yaratması, kerameti yaratması. Allah-u Teala sevdiği kulları kendine yaklaştırmak için. Yani önce o keramet sahibi olan zat da bunları görünce, sonra peygamberlerdeki onları görünce der. Bu evliya, bu peygamberin varisi olarak bunda bu zuhur etti. Peygamber, yaratan peygamber de değil, öyleyse Allah-u Teala. Der ben Allah-u Teala'nın kulu oluyorum. Çünkü bunlar da vesile. Evliya da vesile, peygamber de vesile. Allah-u Teala'ya yaklaştırır. Peki dinleyicilerimiz diyecek ki kafirlerde, fasıklarda da, bidat ehlinde de istiraç, olağanüstü haller zuhur ediyor. Bunlar niçin oluyor? Nasıl ki keramet sahibi evliyayı tanıyan, onda o kerameti görüp Allah-u Teala'ya yaklaşıyorsa bazıları da fasık ve hatta kafirlerde olağanüstü sihir dediğimiz, ondan sonra istiraç denilen o hallerin zuhur etmesiyle bunlar da onların sapıtmasına sebep olur. Ve cahil halk da su üstünde yürüyeni, havada uçanı şey zanneder, keramet sahibi zanneder. Halbuki keramet sahibi o değil. Hatta İmam-ı Rabbani Kudüs'ü Sözleri hepimizin anlayacağı bir ifade kullanmış. Buyuruyor ki keramet ölüleri diriltmek değil. Dirilsen ne olacak diyor. 3-5 gün yaşayacakken ölecek. Bir faydası dokunmaz onun diriltmesinin. Keramet ölü kalpleri diriltmektir. Esas keramet budur buyuruyorlar. Dolayısıyla hani istirahatçı olarak Allah-u Teala birisine bir şey vermiştir. Havada uçuyordur, bilmem neyi yapıyordur, bir şey şunu yapıyordur, bunu yapıyordur falan. Bunların bir kıymet harbiyesi olmaz. Ahirette bunlar vebali olur. Hatta adamı daha çok aynı şekilde cehenneme çeker, azabını da arttırır buyuruluyor. Dolayısıyla mucizeyi peygamberlerin dışında kullanmak yanlıştır, doğru değildir. Keramet de evliyaya mahsustur. Onu da başka yerde kullanmak mümkün, uygun değil. Firaset, salih olan, itikad düzgün olan her müminde zuhur edebilir. Kafirde firaset, kafirde keramet aranmaz. Kafirlerde istiraç olur. Olağanüstü halleri Cenab-ı Hak onlara da verir. Hatta meşhurdur. Biz Türkiye gazetesinde bunu defalarca Türkiye gazetesinde yazıldı, biliniyor. Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin Emen abiler, Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin hayatını Evliya Mahmud'un yazdırdıkları gibi film haline de getirildi o. Çok kimse bunu görsel olarak da gördü. Dinledi, izledi. Okuyanlar da oldu. Niye anlatmak istiyorsunuz diyeceksiniz. Orada Aziz Mahmud Hazretleri Bursa kadısıydı. Kadı Mahmud'du yani. Ama Üftadi Hazretleri'ne girerek kalbindeki dünya sevgisi çıktı. O elde ettiği bilgiler Allah rızasına dönüştü ve Allah'tan sevgili kulu oldu. Allah'tan sevgili kulu oldu. Şimdi Bursa'da kadıyken, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kadıyken bir hadise vuku buluyor. Eskici Mehmet Efendi var. Garip bir vatandaş, onun evliya olduğunu, mübarek bir zat olduğunu biliyor. Her demiş, bu sene de demiş, hacca gidemezsem demiş de hanım benden boş olsun gibi bir laf etmiş. Şimdi o zaman Mustafa Bey, hani bir hafta kala şimdi hacca gidilir mi? Gidilir. Niye? Uçağa binersin gidersin. Zaten bir hafta içerisinde haccın bütün menasikini yerine getirirsin. Mümkün. Şimdikileri anormal değil. Ama o zaman öyle değil. Otobüs yok, tren yok, tayyare yok.
0: 6 ay.
1: Yani 3 ay gideceksin, 3 ay geleceksin, 6 ay. Yani 3 ay öncesinden bunun çıkması lazım. Bursa'dan hacılar gitmiş. Bu da böyle demiş. Çok sıkılmış. Ondan sonra gitmiş eskici Mehmet Efendi'ye. Demiş vaziyet böyle.
0: Bir vatandaş mı bunu söylüyor?
1: Bir vatandaş. Evet. Bir mümin. Saf, temiz bir mümin. Üftadi Hazretleri'ne gidiyor adam. Eskici Mehmet Efendi'ye havale ediyor. Tabi oradan geldiği için yum gözünü diyor. Yüzüyor. Yumuyor gözünü. Açıyor. Arafat'ta. Arafat'a çıkmışlar. Haç vazifelerini yapmış Mehmet Efendi orada. Beraber gitmişler. Özel helikopter varmış Mehmet Efendi'nin. Ondan sonra haç vazifelerini yapmışlar. Helikoptere de yük alacak durumlar olmadığı için Bursa'dan gelen hacılarla görüşmüşler. Onlara da aynı şekilde emanetlerini vermiş. Yani siz demiş işte deveyle katırla geleceksin, onlarla getirin. Geliyor. Bir hafta sonra, iki hafta sonra çıkıp geliyor. Hanım diyor ki nereden geliyor? Hacıdan geliyor.
0: Hacıdan geliyor. Oradan. Hacıdan geliyormuş.
1: Doğru Kadı Mahmud'a. Diyor ki böyle böyle. Bu beni boşadı. Bizim diyor, bizim durum bu. Şikayetçiyim. Bunun üzerine o mümine diyor ki doğru mu sen ne diyorsun diyor. Efendim doğru diyor. Nasıl oldu bu diyor ya. Yani hacca diyor bir hafta iki hafta kala diyor, nasıl gittin? Diyor ki efendim eskici Mehmet Efendi'ye gittim. O da yum gözün dedi, de oraya gittim. Çağırın diyor eskici Mehmet Efendi'yi. Bu diyor bir şeyler söylüyor, doğru mu? Doğru diyor. Anlamadım diyor. Yani yumdun gözünü bir anda diyor, Mekke'ye mi gittiniz diyor. Evet diyor.
0: Hac yapıp geldi yani.
1: Hac yapıp geldiniz. Kadı ya. Diyor ki sen ne diyorsun diyor ya. Nasıl olur bu? Eskici Mehmet Efendi bu. Kadı Efendi diyor. Allah-u Teala'nın düşmanı olan şeytan bir anda doğudan batıya, batıdan doğuya gidiyor. Bu diyor Allah-u Teala'nın düşmanı. Allah-u Teala buna bu imkanı vermiş. Allah-u Teala düşmanı olan şeytana bunu verir de evliyasına niye vermesin ki diyor. E şimdi o zamanki kalıp da şimdilik, şimdiki gibi değil. At yapısı var. Düşündürücü diyor. Bunu bir tahkik etmek gerekir diyor. Ya burada tıkanıyor. Burada tıkanıyor. İlim çözmüyor bunu. Elde ettiği ilim yetmiyor buna. Diyor ki mesele hacıların dönüşüne aynı şekilde ertelendi. Hacılar dönüyor. Çağırıyorlar Kadı Efendi. Daha girişte hemen durduruyor. Kadı Efendi adamları koymuş oraya. Doğrudan doğruya işte falanın diyor. Bizde diyor kim görüştü falan gelsinler. Geliyorlar. Görüşüyorlar. Ondan sonra soruyor. Evet diyor biz bunu gördük. Arafat'ta beraber tavaf ettik. Kabe'de beraber aynı şekilde tavaf ettik. Şeytan taşladık. Ve bize de diyor aynı şekilde getirmemiş diyor. Bunları verdi diyor. Bunlar da onun. Şahitler. Dava düşmüştür. Düşmüş ama kadın avının kafası karışmış. Ondan sonra doğru. Üftade Hazretlerine. Üftade Hazretlerine. Tabi Üftade Hazretleri birden kabul etmiyor. Zorluyor. Zorluyor. En sonunda Kadı Mahmud oluyor Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Üftadi Hazretleri. Diyeceksiniz efendim niye anlattınız bunu? Orada eskici Mehmet Efendi'nin söylediği bir şey var. Allah-u Teala'nın düşmanı olan şeytan bir anda buradan buraya gidiyor. İnanıyor musun buna? İnanıyor. Oluyor mu? Oluyor. Ya Allah-u Teala'nın düşmanı. Cenab-ı Hak ona o fırsatı veriyordu. Evliyasına vermez mi? Verir. Bu ne? Evliyasında keramet. Öbürsü istiraç. Ona istiraç deniyor çünkü inanmıyor. Dünyada tamam bu olağanüstü haller zuhur edebilir. Dolayısıyla mucize peygamberler için kullanılır. Keramet evliya için kullanılır. Firaset mümin kullar için, salih kullar için kullanılır. İstiraç da kafirler için. Yaratmak yoktan var etmek demektir. Bu sadece Allah-u Teala'ya mahsustur. Hangi niyetle, hangi düşünce ile olursa olsun Allah-u Teala'nın dışında birisine yaratmak kelimesini kullanmak küfür olur. İmanı götürür. Allah-u Teala muhafaza eylesin hepimizi.
0: Amin. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Kadın, fasık kadın veya erkek mektubat okursa feyz alır mı? Mektubat okumaktan hasıl olan faydalara kavuşur mu?
1: Kavuşur tabii. Az az da olsa oradaki nurlar yavaş yavaş onun kalbini temizler. Fasıktır, kalbi kararmıştır. Peki kalbi kararmış olanlara niçin aynı şekilde kelime-i tevhid çektiriyorlar? Niçin evliya-i kiramın hayatlarını ve kitaplarını okuması tavsiye ediliyor? Kalbindeki su necaset dolu. Ya da bulanık, çamurlu. Oradan temiz zemzem suyu geliyor. O su geldikçe orası karışır. O ısrar ederse o yavaş yavaş temiz su bulanık suyu gidermeye başlar. Giderdikçe bunun gözünün önündeki perdeler kalkmaya başlar. Fasıksa günahlarını tevbe eder. Bidat sahibi ise ama inanarak okuyor. Bidat sahibi ise bidatın kötülüğünü görür. Bidatın kötülüğünü görür. Çünkü mektubatı okumak İnsanın ihlasını artırır. Yani Allah-u Teala'nın rızasına yaklaştırır insanı. İhlastan murat o. Mesela Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri buyuruyor ki İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya-i Ulum kitabını, orijinalini ama aslını, insafla sayfalarını karıştıran kafirin hidayete ermesi ümit edilir buyuruyor. Ya bu derece aynı şekilde şey mi? Kuvvetli mi? Evet tabii İslam alimlerinin bu. Yani sen fasıksın dokunma öyle bir şey yok. Fasık da olsa gelsin.
0: Dinleyicimiz bir şey hatırlıyorum da diyor onun için soruyorum bunu. Hani haram işleyen kişiye gelen feyizler ona fayda yerine zarar verir diye bir şey diyor duymuştum diyor.
1: O dediği yanlış değil. O dediği yanlış değil.
0: Ama bununla doğru. O aynı şey değil.
1: Bu ikisi aynı değil. Bu ikisi aynı değil. Adam haram lokma yemeye devam ediyor. Haram lokmaya devam ediyor. Ondan sonra da aynı şekilde kelime-i tevhid de çekiyor. Ya bir şekilde bir bağlantı geliyor, bir akıntı geliyor. Ama bu gelen akıntı onu istiraç sahibi yapar. Mesela bidat sahipleri tesbihat çekiyor. Bidat sahibi olduğu halde. Fasıklar da çekiyor. Bu fıskı sebebiyle onda olağanüstü haller zuhur edebiliyor. Halini değiştirmediyse bu gelen istiraçtır. Yani ona gelen zehir olmuştur. Ama halini değiştiriyorsa, mektubatı okumak suretiyle bu kimse ama zıvanadan çıkıyorsa demek ki zehire dönüşüyor. Zehire dönüşüyor. Ama tövbe hatırına geliyorsa, günahlarına aynı şekilde pişmanlık duyuyorsa fayda sahası oluyor demektir o.
0: Sık sık secde-i sehiv yapma ihtiyacı duyan, namazda kaç rekat olduğunu unutan kimse secde-i sehiv yapar mı yapmaz mı?
1: Yapmaz. Çünkü sık sık diyor. Vesveseye dönüşmüş artık o. Artık öğle namazına başladı mı ikindiye kadar secde-i sehivle vakit geçirecek.
0: son nefeste kalpte kime sevgi varsa ona göre imanla gidip gitmeyeceği belli olurmuş. Buradaki kim kısmı şey mi acaba? Yani,
1: Allah-u Teala onun peygamberi Muhammed Aleyhisselam ve onun varisleri veya düşmanları. Allah-u Teala'nın peygamberinin o peygamberin varisleri. Ne muhabbet varsa imanla gider. Ve muhabbet değil de bunlara düşmanlık, buğz varsa imansız gider. Onun için de mesela hatırlarsan biz bir İslam ve toplum programında büyüklerden bize zatın sözünü nakletmiştik. Hatta ben onu okurken bile irkildim. Zaman zaman da naklediyoruz biz onu. Bu zat buyuruyor ki Eshab-ı Kiram'dan herhangi birisine buğz varsa o birçok damar var. O damarlardan birisinde bu buğz varsa ölürken senin ruhun o damardan çekilirse iman tehlikeye girebilir buyuruyor. İman tehlikeye girebilir. Dolayısıyla kime muhabbet varsa da murat bu Osman Ülüye Mustafa Tokize değil. Allah-u Teala ve onun sevdiklerine muhabbet varsa imanla gider. Ama Allah-u Teala ve onun sevdiklerine buğz varsa imansız gider.
0: Büyüklerimize diyor sevginin artırmanın bir yolu var mı?
1: Var. Çok kitap okumak, dediklerini çok yapmak. Ne kadar çok okur, ne kadar çok onların dediklerini yaparsan muhabbet o nispet artar. Otomatik olarak o. Yani efendim 2 kere 2 4 siz TGRT FM'e gelin biz size bunun formülünü bildirelim. Yok öyle bir şey. Formül belli. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki beni arayan kitaplarımın arasındadır. Ben kitaplarımın arasındayım, satırların arasındayım. Okudukça sevgin de artar, muhabbetin de artar ve ittiba da artar sevgi varsa.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
3: Aklınızda bulunsun.
5: TGRT FM Haber.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan'da terörsüz Türkiye sürecinde tıkanıklık yok dedi.
7: Gazayı deviriyorsun. Sağlandım.
6: Erdoğan ve Bahçeli süreç konusunda kararlı tutumlarını sürdürüyor.
8: Durum atmak için koşullar var mı? Tabi yeter olması da gerekir. Yakın bir tarihinde olacağına inanıyorum. Meclis başkanı.
6: Cumhur İttifakı liderleri külliyedeki son görüşmelerinde de süreci değerlendirdi. AK Parti kaynakları da gecikme var, tıkanma yok mesajı verdi. Güvenlik bürokrasisi de hem Kandil hem de İmralı ile temas trafiğini hızlandırdı.
9: Her şey aşama aşama ilerliyor. Biraz gecikme olabilir ama kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. Demin ya da başkalarının ne dediğine takılmıyoruz. Burada muhatap Öcalan, güvenlik birimleri. Bu nedenle her konuyu Öcalan'la görüşüyor zaten. Yakında yeni gelişmeler olacak.
10: Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sorunun devamından çıkar sağlayanların ürettiği algıların hiçbiri bunu değiştirmeyecektir.
6: Önce silah bırakılacak, sonra yasal adımlar atılacak. Bu duruştan taviz verilmeyecek. Ancak silah bırakanlar için hazırlıklar da başladı. Nitekim MİT Başkanı İbrahim Kalın AK Parti yönetimine sunum yaptı. Silah bırakan örgüt yöneticilerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye'ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı gibi başlıklarda değerlendirmelerini aktardı.
10: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır.
6: Türkiye'ye gelmek isteyen örgüt üyeleri güvenlik doğrulama ve teyit mekanizmasının süzgecinden geçirilecek. Yani örgüt üyelerinin dönüşlerinde yetki güvenlik bürokrasisinde olacak.
10: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Süreci zorlaştıran, süreci yokuşa süren, tahrik eden her türlü girişimde tarih karşısında sorumlu olacaktır.
6: Öte yandan Kandil'den gelen süreç donduruldu şeklindeki açıklama sürecin ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle DEM Parti ve İmralı'da tepkiye neden oldu.
10: Bugün de kardeşi kardeşe kırdırmak suretiyle coğrafyamızı kana boğmaya çalışanların karşısında en sağlam direnç hattımız bir duvarın tuğlaları misali birbirimize kenetlenmemizdir.
0: Hakkında rüşvet soruşturması vardı. Ankara'da bir otel odasında kendisinden yaşça küçük ve belediye personeli sevgilisiyle beraberken gözaltına alındı ve tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için kararını verdi. Yalım CHP'den ihraç edildi.
2: Olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
6: Sevgilisiyle otel odasında basıldı. Yaşça kendisinden çok küçük olan sevgilisinin belediye personeli olduğu ortaya çıktı. Hakkında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yapıldı, tutuklandı. CHP skandaldan tam 40 gün sonra ihraç kararı aldı.
3: Hatta para da bitmeyelim. Hakan mesela çek versin. Ben sana çek verim. Şeyini göstereyim. Dalılımını.
11: Tamam.
6: CHP MYK Yalım'ı hiyerarşisi altındaki kimseyle ilişki gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.
2: Biz de Merkez Yönetim Kurulu olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini, bunlar incelendikten sonra da hangi türlü karar çıkarsa bu konuda Özkan Yalım'ın da söyleyeceklerini dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi konusunda oy birliğiyle bir karar altına alınmıştır.
6: Skandala rağmen aradan 40 gün geçti. Nihayet CHP Yalım hakkında karar verdi. CHP sözcüsü Zeynep Emre, Özkan Yalım'ın partiden ihraç edildiğini duyurdu.
2: Olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
6: Öte yandan bağış adı altında toplanan milyonlarca liralık vurgun iddiaları gizli tanığın ifadesiyle ortaya çıktı. Gizli tanık dönen para çarkındaki isimleri tek tek açıkladı. Bağış adı altında yüksek miktarlarda para topladılar dedi.
9: Bu bağışlar belediye ile işi olan müteahhitlerden, bölgedeki iş adamlarından Uşak Spor'a yardım adı altına alınmışsa da hiçbiri bu amaçta kullanılmamıştır. Şoför Murat Altınkaya'nın hesaplarına, Mustafa Yalım ve eski eşlerinin hesaplarına bakıldığında bu hususa ilişkin tespit yapılacaktır. Toplanan paraların yaklaşık 250 milyon liranın üzerinde olduğunu düşünüyorum.
6: Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya ise ifadesinde iddiaları yalanladı.
9: Bahse geçen bağış konusuyla alakalı herhangi bir bilgim yoktur. Benim hesabıma hiçbir şekilde para gelmemiştir. Bu konuyla ilgili ben de hiç kimseden bağış adı altında para talep etmedim. Başkasına vermedim.
12: Ben Duygu'yu çok seviyorum. Ava yollarına...
0: Cezalar katlandı, denetim arttı, bu tablo sahaya yansıdı. 2026 yılında cezai işlem yapılan araç sayısı ve ölümlü kazalar azaldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kural hayatı korur, ihmalse telafisi olmayan sonuçlar doğurur dedi.
13: Hızlı gidip de ne yapacaksın? Yani 10 dakika geç git, kazasız belasız git, ailene kavuş.
14: Kesinlikle cezaların caydırıcı olması gerekiyor.
6: Kimi cezalar ağır dedi, kimisi destekledi. Ama 2026'da sahadan gelen ilk veriler katlanan cezaların hem can kaybı hem cezai işlem azalttığını gösterdi.
15: Bütün bunların maksadı vatandaşımızı cezalandırmak, onları sevimsiz durumlarla yüz yüze bırakmak değil.
6: Trafik haftası sebebiyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir mesaj paylaştı. O paylaşımda 2026'nın ilk 4 aylık verilerini açıkladı.
9: 1 Ocak 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimler %6,6 artarken işlem yapılan araç sayısı %14,1 azalmıştır. Aynı dönemde ölümlü kazalar %17,8, günlük can kayıpları ise %10 oranında düşüş göstermiştir.
16: El freni çekiyorlar, gaza yükleniyorlar, birinci viteste döndürüp duruyorlar ama iyi hoş bir şey değil.
6: Direksiyon başına geçen, trafiğe çıkan herkesin hayatı kesişiyor. Hatalar herkese etkiliyor. İşte Bakan Çiftçi buna dikkat çekti. Acele yerine temkinli olmayı, öfke yerine sabrı tavsiye etti. Bunun kural değil vicdani yükümlülük olduğuna dikkati çekti.
17: 1.72.
18: Ne yaptın beni? Tamam, niye üzülecek? Bunu bana çıkar mısın?
19: Biz trafik kuralları neyse onu uyarız. 7/24 emniyet kemeri takılı bir şekilde.
0: Pazar gününde sınırlarımız ötesine uzanalım şimdi. Trump, İran'la müzakere heyetine sert bir dokunuş yaptı. Amerikan basını Tahran'a maksimum baskı politikasının savunucusu Nick Stewart'ın da Tahran'da görüşmelerde yer alacağını yazdı.
6: ABD'nin İran'la müzakere heyetine kritik bir isim katıldı. Onun gelişi savaş yeniden mi başlayacak sorusunu gündeme getirdi. Amerikan CBS kanalı İran'a maksimum baskı politikasının mimarlarından Nick Stewart'ın müzakere heyetine dahil olduğunu yazdı. İran basınında da yankı uyandıran kritik atama olası müzakerelerin sert geçeceği hatta savaş ihtimalinin yeniden gündeme geldiği yorumuna yol açtı. Stewart'ın Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından önerildiği tahmin ediliyor. Nick Stewart, ABD'de İsrail Yanlısı Demokrasileri Savunma Vakfı'nın lobi direktörü olarak görev yaptı. Stewart, Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Dışişleri Bakanlığındaki İran Eylem Grubu'nun özel kalem müdürüydü. Washington'da da perde arkasında etkili bir isim olarak bilinen Stewart, İran'a maksimum baskı politikasının mimarlarından biri. ABD basınına göre müzakerelerin tıkandığı bir dönemde ekibe katılması Trump'ın masada elini yükseltmek istediğini gösteriyor.
0: Nefesler tutuldu, gözler ABD-İran müzakere planında. İran 14 maddelik son teklifini sundu. ABD Başkanı Donald Trump yakında planı inceleyeceğim ama beğeneceğimi sanmıyorum dedi.
6: ABD-İran müzakere krizinde son dönemece giriliyor. İran 14 maddelik son teklifini sunarken ABD Başkanı Donald Trump merakla beklenen açıklamayı yaptı. Yakında İran'ın bize gönderdiği planı inceleyeceğim dedi. Ancak devamında Trump beklentiyi düşürdü. İran'ın 47 yılda insanlığa yaptıklarından ötürü yeterince bedel ödemediğini öne sürerek planın kabul edilebilir olacağını sanmıyorum dedi. Trump planla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken yine İran'ı tehdit etti ve saldırı olabileceği sinyalini verdi.
11: Eğer uslu durmazlarsa ve kötü bir şey yaparlarsa göreceğiz. Bu gerçekleşebilecek bir ihtimal.
6: ABD Başkanı İran konusunda çok iyi bir iş çıkardıklarını öne sürerek mahvolmuş durumdalar. Liderlerinin kim olduğunu bulmakta zorluk çekiyorlar dedi. İran'ın füze kapasitesini %80 ortadan kaldırdıklarını iddia eden Trump, kalan füze kapasitesini de ortadan kaldırmak isterim açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Florida'da katıldığı bir mitingde ise ABD'nin Hürmüz ablukasını korsanlık olarak nitelendirerek övündü. İran'ın buna yanıtı sert oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunarak bu bir dil sürçmesi değildi. ABD uluslararası hukuku çiğneyerek suç işlediğini açıkça kabul ediyor dedi. İran'ın sunduğu ilk teklifte Hürmüz'ün açılması karşılığında nükleer müzakerelerin ertelenmesi öneriliyordu. Ancak Trump bunu kabul etmedi. 14 maddelik son teklifte ise savaşın derhal sona ermesi, Hürmüz ablukasının ve İran'a yaptırımların kaldırılması, ABD'nin savaş tazminatı ödemesi gibi şartlar yer alıyor. Ayrıca İran, Lübnan'a saldırıların da durdurulmasını talep ediyor. Tüm bu taleplere karşı İran'ın Hürmüz'ü açmak dışında hangi adımları atacağı ise belirsizliğini koruyor.
0: İran, dünya petrol sevkiyatının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yeni bir yönetim planı hazırladı. Plan, İsrail gemilerinin geçişini tamamen yasaklarken diğer tüm gemileri İran iznine bağlıyor.
6: Pakistan'da yürütülen ABD-İran barış görüşmelerinden sonucu çıkmazken Tahran'ın Hürmüz Boğazı için uygulayacağı yeni rejimi duyurdu. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzat, Hürmüz Boğazı'nın yönetimini tamamen değiştirecek 12 maddelik planın detaylarını Bender Abbas'ta açıkladı. Yeni plana göre İsrail'e ait gemilerin boğazdan geçişi tamamen yasaklanıyor. Düşman ülke kategorisindeki gemilere ise ağır kısıtlamalar getiriliyor. Bu gemiler savaş zararlarını tazmin etmedikçe boğazı kullanamayacak. Yeni düzenleme sadece savaşan tarafları değil tüm ticari trafiği etkileyecek. Bundan böyle Hürmüz Boğazı'nı kullanmak isteyen her gemi İran'dan resmi izin almak zorunda kalacak.
11: Geçiş izni isteyen tüm gemilerin resmi yazışmalarında Basra Körfezi adını kullanması zorunlu olacak. İranlı yetkililer bu adımı nükleer silahtan daha stratejik bir hamle olarak görüyor. Boğaz'dan geçecek gemilerden alınacak ücretlerin %30'u askeri altyapıya, %70'i ise ekonomik kalkınmaya aktarılacak. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 1/3'ünün geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki bu tek taraflı yönetim planı uluslararası hukuk tartışmalarında beraberinde getirdi. Washington'un bu hamleye nasıl bir askeri ya da diplomatik yanıt vereceği ise merak konusu.
5: TGRT FM Haber.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, biz Söz Sözü Açtı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu pazartesi günde sizlerle beraberiz. Ben Ataoğlu Harvas, Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve emekli Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu stüdyoda konuğum. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ata Bey, teşekkür ederim.
2: Tabii Mart ayını geride bıraktık ama devam ediyoruz. Çanakkale Deniz Zaferi'ni konuşmuştuk. Şimdi efendim Çanakkale Kara Savaşları'nı konuşacağız.
3: Seneyi devriyesi tabii. 25 Nisan başlangıcı. Tabii. 24-25 akşamıdır.
2: Evet. Bugün ayın 26'sı, bravo. Evet. Şimdi denize sıfır mı yoksa daha geride mi mevzilenelim tartışması başlıyor.
3: Evet.
2: Tabii San Wanders komutan. Alman komutan. O geriden komutan. Mevzilenelim evet. Diyor herhalde. Tabii söz onda olduğu için karada onun dediği oluyor. Siz ondan başlayarak bir anlatın bize bakalım.
3: Şimdi Ata Bey, evet. Bu konuyla ilgili geçen hafta Avustralya genel valisiyle Yeni Zelanda genel valisi hafta sonu geldi. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından kabul edildi.
2: Evet.
3: Ve bakın 24-25 Nisan gecesi bunlar niye geldiler? Bakın her sene
2: evet.
3: Avustralya'dan ve Yeni Zelanda'dan binlerce insan geliyor.
2: Ya. Bu orada sabahlıyorlar değil mi?
3: Evet.
2: Ayın vesaire.
3: Evet. Neden geliyor binlerce insan? Bakın bu sene genel vali oranın devlet başkanı yani cumhurbaşkanı.
2: Evet. Tabii.
3: Amerika'nın ayrıca başbakanları da var. Yani her ikisinin bu her sene geliyor. Çok kimsenin dikkatini çekmiyor. Yani hatta öyle az değil binlerce insan gelip gece orada kalıyorlar. Sabaha kadar. Sabah güneş doğarken ayin yapıyorlar, bir sürü kutluyorlar, geceyi orada geçiriyorlar. Yani bunun arkasında bir şey var yani.
2: Tabii.
3: Ve bu hiç her sene bu gerçekleşiyor.
2: Evet.
3: Ve onlar böyle bir şey yapınca mecburen bizimkiler de şimdi artık 57. alay yürüyüşü diye
2: evet.
3: Şeyler yapıyorlar. Yani bu kara savaşlarının seneyi devriyesi aşağı yukarı 111 yıl oldu.
2: Olmuş değil mi?
3: Evet. Şimdi bu gelenler Anzak diyoruz. Nedir Anzak? Avustralya ile Yeni Zelanda isimlerinin birleşimi Anzaklar. Anzak. İşte Arıburun bölgesine çıkarma yapan İngilizlerin kuvveti bu. O bölgeye işte Arıburun savaşları vesaire. Dolayısıyla işte bunu her sene hatırlamak için yapıyorlar. Biliyorsunuz Ata Bey, bu Çanakkale olsun, İstanbul Boğazları olsun 1938 Montre Anlaşması'na kadar uluslararası bir şirket tarafından yönetiliyordu. Yönetim bizde değil de
2: Allah
3: Çanakkale'de
2: Allah.
3: Dahil. Montre yapıldıktan sonra hem Çanakkale hem İstanbul Boğazları'nın ve o bölgedeki 25 kilometrelik alan bizim kontrolümüze geçti. İşte mesela Çanakkale'de İngiliz mezarlıkları var. Ondan sonra Fransız mezarlıkları var. ve bu ansatların...
2: Bunların toprağı mı sayılıyor?
3: Evet. Lozan'da bu kayda geçmiş. Efendim işte bu anzaklar da Arıburun bölgesine çıkarma yaptıkları için o bölgede onların üzerinde o 3500 dönümlük arazi. Dolayısıyla onu da hep hatırlamak için ta Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan geliyorlar. Dünyanın öbür ucundan Ata Bey. Yani bu şimdi dünkü gazetelerde böyle kısa kısa haberlerle geçiştirdiler. Hattı zaten de nedir? Çanakkale deniz zaferi kazanıldıktan aşağı yukarı işte bir ay sonra kara harekatı başladı. 25 Nisan 1915 tarihinde 24-25 efendim gecesi yapılan hazırlıklarla 25 Nisan sabahı karaya çıktılar. İşte onun devriyesi. Yani bu anzakların...
2: Karaya niye ayak bastırdık?
3: Evet.
2: Şimdi, niye bunlar şimdi onların toprağı sayılsın?
3: Şimdi geçen hafta bu konuyu arz etmiştik. Evet. Efendim, biliyorsunuz deniz muharebeleri deniz zaferinden sonra 18 Mart 1915 zaferinden sonra...
2: Evet.
3: Müttefikler artık denizden geçemeyeceğini anlayınca karadan amfibi bir harekatla Gelibolu Yarımadası'na geçip oradan ulaşmayı sağladılar.
2: Evet.
3: Efendim, onun için böyle bir hemen aşağı yukarı bir ay içerisinde İskenderiye'de toplandılar. Daha sonra Mondros Adası'nda efendim Limni Adası'nda Mondros bölgeyi bir genel karargah yaparak çıkarma birliklerini aşağı yukarı 75 bin askeri Fransız, İngiliz ve sömürgeler ve Anzaklar dediğimiz Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen insanları topladılar bu harekatı yapmak için efendim ve 25 Nisan sabahı da bu gerçekleşti.
2: Evet.
3: Şimdi tabii bu işler olurken biz geçen hafta arz etmiştim. Osmanlı Devleti de hemen hazırlığa başladı. O bölgede bir ordu kurdu. 5. ordu, 2 kol ordu, 6 tümen. Efendim neydi? O dönem biliyorsunuz İttihatçılar yönetimde. İttihatçıların elebaşlarından Enver Paşa biliyorsunuz. Yarbay, binbaşı, yarbay oldu, general oldu derken başkumandan vekili oldu. Evet, 32 şimşah. Yaşında. Evet. Bu başkumandan vekili. Sonra bakın başkumandan vekili Çanakkale müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa, o geçen haftaki programlarda deniz zaferini anlatırken. Sonra üzerinde basa basa arz etmiştim. Enver Paşa'nın en büyük hatalarından bir tanesi ne oldu? O Türk kumandanlarını, Türk askerini, Osmanlı askerini Alman komutanlarının emrine verdi. Genelkurmay Başkanı Alman. Gelibolu'da kurulan 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders Albay. Miralaydı. Mareşal yaptılar efendim ordu komutanı. Sonra iki kol ordu var. Birisinin komutanı Cevat Paşa, bu Esat Paşa, Yanya kahramanı, bu Balkan Harbi'nde Yanya'yı başarıyla sonuna kadar müdafaa etmişti. O bir de 15. kol ordu, 2. kol ordu. Onun da başında da bir Alman generali.
2: Evet.
3: Tümenler var, 6 tümen. Bu tümenlerin ya komutanı ya kurmay başkanları Alman. Yani bu kara muharebelerinin başında Almanlar iyice kontrolü ele geçirmişler idi.
2: Evet.
3: Bunu geçen hafta arz etmiştim efendim ve Enver Paşa'nın da tarihte görülmemiş en büyük hatası olarak değerlendirmiştik. Şimdi ve işte bunun ilk tesiri bu hareket, çıkarma harekatı İttilaf devletlerinin yapılmadan hazırlıklar esnasında tertiplenme konusunda çıktı. İfade ettiniz. Geçen tabii. hafta ayrıntılarına. Yani Alman komutan esas kuvvetler geride kalsın, karşı çıksınlar, sonra biz karşı taarruzla onları denize dökeriz dediler. Türk kumandanları efendim tam tersine, biz sahilde kuvvetli tutunalım, karaya çıkarmayalım, düşmanı denizde imha edelim dedik. Ama komuta Almanların şeysinde olduğu için onların sözü geçti ve o şekilde tertiplenildi. Bakın 18 Mart'ta bunun tersi oldu. Komutan Esat Paşa'ydı, Cevat Paşa'ydı. Müstakem mevki komutanı, Boğaz'ın soğunmasını Çanakkale Boğazı'nın en dar bölgesinde, Çanakkale Nara bölgesinde tertipledi. Almanlar ise Boğaz'ın girişinde ağır topları yerleştirelim, orada kuvvet çoğunluğu bulunduralım dediler. Ama komutan neydi? Türk komutan, Osmanlı komutanı efendim Cevat Paşa onu kabul etmedi. Kendi fikrini kabul
2: etti. Deniz savaşlarında
3: ettirdi.
2: Tamam.
3: Ve şimdi
2: orada komutan o ama karada evet, Van Sanders var efendim.
3: İşte aynen böyle efendim. Şimdi efendim
2: onun sözü geçiyor değil mi efendim?
3: Evet. Ya. Şimdi bu konuyu böyle birinci anlaşmazlık konusu neydi efendim?
2: Mevzilenmek.
3: Mevzilenme.
2: Şimdi
3: ikincisi efendim çıkarma yeri. Şimdi hazırlık yapılıyor. Ordu kuruldu. 5. ordu. Liman Van Sanders. 2 kol ordu. 6 tane tümen. Dün yerlerini de arz etmiştim geçen tabii. hafta. 6 tümen. Hem Anadolu hem Rumeli sahilinde. Şimdi askeri olarak düşman, yani İtilaf devletleri nereye çıkar?
2: Evet.
3: Bunun incelemesini yaptılar. Neticede bakın Alman komutanı Liman Van Sanders başta olmak üzere dediler ki Almanlar, bu müttefikler Saros Körfezi'ne çıkacak esas kuvvetlerini, Anadolu sahilinde de efendim Kumkale'ye, Anadolu sahilindeki Boğaz'ın girişindeki Kumkale'ye çıkacak.
2: Niye? Gerekçeleri ne? Niye öyle düşünüyorlar?
3: Çünkü tertiplenmeyi de ona göre...

0: Kilitbahir'e, Eceabat'a en kısa yoldan ulaşılıyor. Dolayısıyla oraya çıktığınız zaman kısa bir mesafeyle hemen Boğaz'ın en önemli tabyelerinin arkasına düşüyorsunuz. Yani tabyeleri savaşmadan ele geçirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla itilaf devletlerinin denizden geçmesini çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla gerekçe de bu. Dolayısıyla bu iki görüş her iki kademe, hem Alman komutanları hem Türk komutanları arasında münakaşa mevzu oldu. Ancak efendim çıkarma yerinin Saros Körfezi'nde ve Anadolu sahilinde de Kumkale bölgesinde olduğu kabul edildi. Buna göre tertiplenildi. Hatta Liman Van Sanders karargahını nereye aldı? Saros Körfezi'ne aldı. Bakın yani buna göre bir tertiplenme yapılmıştı. Efendim, şimdi tabii daha sonra olaylar geliştikçe biz bu yer tertiplenmenin ne maksatla yapıldığını anlıyoruz.
1: Peki bir kurmay subay şimdi, olarak sizce hangisi daha mantıklı?
0: Efendim, bir defa geçen hafta üzerine basarak arz etmiştim. Müttefiklerin, ittilaf devletlerinin yaptığı hareket çıkarma hareketi, bir taarruz hareketi. Tamam. Biz savunmaya geçmemiz lazım. Savunma yapmamız lazım. Kıyı savunması diyoruz biz buna. Ama bu tertiplenmeye göre biz savunma değil, karşı taarruz, taarruza göre tertiplenme yaptık. Niye? Esas birlikleri geride, sahildeki bütün sahili küçük müfrezelerle, küçük birliklerle, mangalarla böyle kilometrelerce yeri, ta Saroz'dan Seddülbahir'e kadar bütün Gelibolu Yarımadası'nın sahili bir tümene verdik. Dokuzuncu tümene. Halil
1: kaç Sami Bey,
0: bakın dokuzuncu tümende bir tümen, bütün sahili, o oranın tümen komutanı Halil Sami Bey bar bar bağırdı. Bunun böyle olmaması lazım geldiğini, bu şekilde savunma yapılamayacağını, çünkü bütün kilometrelerce sahil bir tümene, o da mangalara bölüştürülmüş. Tabii. Efendim aşağı yukarı 8-10 kilometrede bir manga ne kadar tutabilir tabii çıkan düşmana? Yani bu kadar nitekim çıkarma yapılınca bunu gördük. Şimdi bu Libni adasında Mondros limanında toplanan bu 65 bin kişilik ordu, itilaf ordusu, bu 25 Nisan'a bağlayan gece çıkarmaya başladı. Tabii biraz önce ifade ettim, bizim Osmanlı Devleti 5. orduyu aşağı yukarı 18 Mart'tan bir hafta sonra 24 Mart'ta kurdu. 5.
1: Yeni ordu daha.
0: 84 bin efendim.
1: Personeli var.
0: Evet, personeli var. Şimdi efendim,
1: bu ordu Çanakkale ile ilgili sadece.
0: Bravo. Ta Gelibolu'da kuruldu. Başında kim var? Efendim Liman Van Sanders var.
1: Tabii.
0: Kol ordunun birinde Esat Paşa var. Diğerinde Alman komutan var. 3 tane de 6 tane de tümen var.
1: Efendim, tabii.
0: Geçen hafta o tümenleri arz etmiştim. Hatta isimlerini de vermiştim. Oradaki tümen komutanlarının, yani mesela 3. kol ordu Esat Paşa'nın tümeninde, kol ordusunda 3 tane tümen vardı. 5. tümen efendim başındaki komutan Yarbay Hasan Basri Bey. 7. fırka, 7. tümen Bolayır'da efendim Albay Halil Bey. Nihayet 9. tümen, ki Seddülbahir bölgesine, Arıburun bölgesine sorumluluğu verilmiş olan Albay Halil Sami Bey. En kritik bölgede olan bu tümen. Diğer 3 tümen de Anadolu sahilindeydi. 3 fırka, 3. tümen Kumkale'de efendim, 11. tümende 5.

0: denen o kum kalenin hemen altında. Bir de ihtiyat olarak Eceabat'ta 19. tümen kurulmuştu. Hı. Orada da Mustafa Kemal var tümen komutanı olarak ve ihtiyat olarak. Evet. İşte bu 6 tümene göre tertiplenilmişti. Arz ettiğim gibi bu 9. tümen, 9. fırka, o zaman fırka ifade ediliyordu. Seddülbuhel ve bütün Arıburun bölgesinin sorumluluğu vardı. İşte bu durumu çok iyi bilen tümen komutanı Albay Halil Sami Bey bu tertiplenmeye karşı çıktı. Diğer komutanlarla birlikte. Hı. Çünkü doğrudan doğruya onun bölgesiydi.
1: Evet.
0: Efendim, şimdi İtilaf Devletleri'nin planı şuydu. Çıkarma günü sabah erken saatlerde belirli yerlere bir aldatma çıkarması yapacaktı. Hemen akabinden de esas çıkarma ve asıl kuvvetleri çıkaracaklardı.
1: Nereye çıkaracaklardı?
0: Gelibolu.
1: Gelibolu. Evet, bravo.
0: Şimdi bakın, bu aldatma taarruzunun yapılacağı yer Gelibolu Yarımadası'nda bu Bolayır ve Saros Körfezi'ni ayarladılar İtilaf Devletleri. Hmm. Efendim.
1: Alan Anadolu'da da yer.
0: Evet. Anadolu sahilinde de efendim Kum Kale'yi ve onun altındaki Beşiki bölgesinde, yani bizim oradaki bulunan 9. ve 11. tümenlerin bulunduğu yer. Buralara aldatma taarruzu, yani tali taarruz diyoruz. Hı. Gösteri taarruzu. Maksat karşı tarafı aldatmak. Esas kuvvetleri ise nereye çıkaracak? Kabatepe'ye.
1: Tabii, Kabatepe.
0: Ve Seddülbahir bölgesine. Oraya göre ayarlanmış ve tabii Kabatepe'ye çıkan birliklerin hedefi Conk Bayırı dediğimiz Çanak Bayırı derler, sonra Conk Bayırı demeye döndü. Evet. O var ve Koca Çimen Tepe'yi ele geçirmek. Hedefleri oydu. Oraya çıkanlar Kabatepe'ye. Ondan sonra Seddülbahir bölgesinde çıkan birlikler de Alçı Tepe'ye çıkacaklar. Orayı, çünkü Seddülbahir bölgesinde en hakim bölge orasıydı. Bunlar askeri bakımdan taktik olarak, stratejik olarak en önemli mevkilerdi.
1: Boğazı çıkan geçmek kuvvetlerin, için tabii.
0: Evet, çıkan kuvvetlerin hedefi buraydı. Burayı alacaklardı.

0: şimdi reklamlar.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: Reklamları dinlediniz.
1: Şimdi bu çıkarma hareketi olduğu sırada 25 Nisan başı bu 5. Ordu Komutanı hala karargahını Bolayır'a kurmuş, Bolayır'da bekliyordu. Hatta İtilaf Devletleri'nin taarruzu Saros Körfezi'ne başladı. Böyle gösterişli bazı nakliye gemilerini, küçük çıkarma botlarını falan koyup ufak tefek de bir atış yaparak bir taarruzun başladığı haberini verdiler. Bakın bu çok önemli.
2: Müthiş bir aldatma.
1: Evet, evet. Ve buna Liman Van Sanders kandı. Bakın aynı sıralarda, aynı saatlerde bu Anadolu sahilinde de işte Kumkale'ye Fransız birlikleri bir tabur çıkardılar. Orada onların maksadı belirli bir bölgeyi ele geçirip esas taarruzun Anadolu sahiline yapılacağı hissini uyandırmaktı. Nitekim Fransız birlikleri orada belirli bir bölgeyi tuttular. Bayağı kanlı savaşlar oldu. Tabii. Sonra çekildiler. Şimdi o çekilen Fransız kuvvetleri de Seddülbahir bölgesine çıktılar. Efendim, Seddülbahir bölgesinde esas çıkarmayı oraya yaptılar. Şimdi bu çıkarma yapıldığı halde belirlendi. Çünkü özellikle 9. Tümen birlikleri sahilde tertiplenmişler. Durumu gördüler. Özellikle Seddülbahir bölgesinde kolordu komutanı Esat Paşa'ya durumu bildirdiler. Ama bir türlü ikna edemediler Alman komutanını, 5. Ordu komutanı. O hala ısrar ediyordu. Esas çıkarma Bolayır bölgesine ve Kumkale bölgesine çıkacak diye. Hatta Cevat Paşa bizzat karargahına, Liman Van Sanders'in Bolayır'daki karargahına giderek bu durumu bildirdi. İşte bu olaylar olurken çıkarmalar başladı. Hem Seddülbahir bölgesine hem de Kabatepe'de Arıburun bölgesine. Tabii burada esas birliklerimiz arkada toplanmıştı. O esas çıkarma bölgesine intikalleri zaman aldı. Orada 2 günlük bir zaman kaybı oldu. Bakın Cenab-ı Hak yardım etti. Efendim, ikna etmekte zorlandılar Liman Van Sanders'i. Artık 25-26 Nisan gecesi anlaşıldı ki yahu artık kesin esas çıkarma Seddülbahir bölgesinde ve Arıburun bölgesinde diye. Ondan sonra birlikleri işte esas çıkarma bölgesine sevk etmeye başladılar. Burada bir 2 günlük bir zaman kaybı oldu.
2: İyi savunmuşlar. Bakın, yani 48 saat oradaki küçük bir birlik değil mi?
1: Evet.
2: Düşmana iyi karşılık vermiş.
1: Aynen öyle. Şimdi onları arz edeceğim.
2: Buyurun efendim.
1: Bakın Kabatepe'ye diye planlanılmıştı ama çıkarma Arıburnu'na yapıldı. Hani şimdi Anzaklar tabii gelip de çıktıkları ve her sene anma töreni yaptıkları binlerce Anzaklı. Orasının durumunu şöyle arz edeyim. Bakın çıkarma yapılmadan önce İtilaf Devletleri nerelere nasıl yapılacağına dair geniş bir keşif yaptılar. Hem o zamanki tayyarelerle hem de gemilerle. Dolayısıyla Kabatepe'yi o bölgede ve Seddülbahir bölgesini tespit ettiler esas çıkarmada. Kabatepe'yi niye tespit şey yaptılar, seçtiler, tercih ettiler? Çünkü Eceabat'a, Kilit Bayır'a en kısa mesafeden en uygun yer, ikincisi en de önemlisi
2: sahil
1: de
2: olarak çok dik değil.
1: Çıkarmaya evet. Çok evet. Müsait bir yer.
2: Tabii.
1: Yani şimdi amfibi birlik, çıkarma birliği en zayıf anı karaya çıktığı andır.
2: Tabii.
1: Tutunması lazım bir arazi kesiminde. İşte buna imkan veren yer Kabatepe'ydi. Tabii İtilaf Devletleri önceden hazırlık yaptılar, ettiler, kararlarını verdiler ve buraları Şamandıra'yla tespit ettiler. Esas nerelere çıkacak? Şimdi arz edeceğim gibi Seddülbahir bölgesinde 5 yere çıkartma şey yaptılar.
2: Evet.
1: İşaretlediler. Morto koyuna, Ertuğrul tabyesinin önüne, Tekke'ye, İkiz Deresi ve Zığın Dere'ye 5 ayrı yere Seddülbahir bölgesinde ve Kabatepe bölgesine. İşte o 24-25 Nisan gecesi, bunu kitaplarda işte bazıları rüzgar diyor, bazısı ilahi bir himmet diyor efendim. O Kabatepe,
2: rüzgar kimden yana esmiş evet, efendim?
1: Kabatepe evet. Önüne işaretlenen Şamandıralar yer değiştirip efendim Arıburdu'nun önüne geçti. Hemen yanındadır zaten Arıburnu. Arıburnu nasıl efendim çıkarmaya müsait bir çıkarma yeri yok. Evet. Sahilden itibaren kilometrelerde dik yarlarla ver.
2: Nasıl
1: yani bir çıkarmaya müsait olmayan bir yer. Önceden önceden tespit ettikleri Şamandıralar yer değiştirdiği için
2: ters
1: o oldu. Gecede o Şamandıra'ya göre Anzak birlikleri o Şamandıra'ya göre çıktılar ama bir de baktılar ki yahu burası bizim
2: işaretlediğimiz
1: yer değil, çıkarma yeri değil. Çünkü büyük bir birlik çık dedim ya, yani toplam 75 bin, en az orada 30 bin, 25 bin, 30 bin bir asker çıkarılıyor. Bunun orada yerleşmesi, ilk tepeleri ele geçirmesi vesaire zaman alır. İşte çıkınca bir de baktılar ki yarlar var, öyle kaldı. Karşılarında bizim müfrezeler var. O ilk çıkan şeylere müfrezeler müdahale etti.
2: Takım ve, mı onlar, bölük mü?
1: Takım
2: diyorlar.
1: Ve başarıyla şey yaptılar. Arazinin de verdiği imkanlardan tabii. istifade ederek o Anzakları...
2: Fakat burada niye kaçmalarına müsaade etmişler ya?
1: Efendim?
2: Bir de kaçmalarına müsaade etmişler. Bakmışlar, kurtulmuşlar yani denizden geçmişler.
1: Evet.
2: Yani oradan hepsi aslında yok edilebilirdi.
1: Evet.
2: Ama Türklük işte.
1: Onu en sonunda arz edeceğim.
2: Değil mi ya? Evet efendim, buyurun. Siz de en güçlü şimdi, şeyleri en sona merak evet, ediyorsunuz değil mi?
1: Şimdi buyurun efendim. Arıburnu'ndaki müfrezeler takviye kuvvetleri gelene kadar orada ilk çıkan Anzak kuvvetlerini başarıyla sonuna kadar müdafaa ettiler.
2: Tabii.
1: Yani ellerindeki silahlarla, tüfeklerle evet.
2: Işte,
1: çünkü eğer
2: askeri jargonda.
1: Evet. Dolayısıyla o Arıburnu'na çıkan kuvvetler orada hemen bu Conk Bayırı'na, Çimentepe'ye ulaşacaklardı, ulaşamadılar. İşte oradaki müfrezeler bir gün, iki gün zaman kazandırdı. İşte bizim kaybettiğimiz, biraz önce ifade ettim ya, Saros Körfezi'ne beklerken iki günlük bir kaybımız var. Birlikler arkadan geride mevzilendikleri için hakiki çıkan yere müdahale etmek için iki gün gecikmeyle müdahale ettiler. Hem Arıburnu'na hem Settülbahir bölgesine.
2: Soruzdan i̇şte, oraya gel.
1: Bakın tabii evet ya. Şimdi işte bu iki günü oradaki müfrezeler kazandı. Allah'tan Anzak kuvvetleri Kabatepe'ye değil Arıburnu'na çıktılar. Yani şimdi Çanakkale kara muharebelerinde, deniz muharebesinde de var. Çok böyle ilahi himmetler var. Tabii. Bu kitaplarda değişik şekillerde ifade ediliyor. Bizzat yaşayanlar tarafından.
2: İşaretler yani, yön değiştirmiş efendim. Evet,
1: yani buyur. O Şamanlıların
2: rüzgar ters esince
1: bu onlara göre. Harp tarihi kitaplarında bunu çok açık yazılıyor. Yani yaşayanlar, görenler anlatıyorlar. Bunlar kitaplara geçmiş. Bu Şamandıra'nın yer değişip de Anzak birliklerinin Kabatepe yerine Arıburnu'na çıkmasıyla iki gün orada çakılıp kaldılar. İşte harbin belki kırılma noktalarından birisiydi. İşte ondan sonra gerideki ihtiyat birlikleri, o tümen ihtiyat birliği olan birlikler, efendim, Mustafa Kemal'in 19. Evet. 19. tümen birlikleri, 57. alan, 26. onlar müdahale ettiler. Ve bu çıkarma hareketinin, yani kara hareketinin başlangıcındaki kırılma noktası buydu.
2: 57 bakın. Alayın yürüyüşü çok enteresan. Evet. Onu da çok merak ediyorum. Sizden aynen alacağız öyle. Onu.
1: Evet. Arz edeceğim onları. Hı. Şimdi tabii bu kara muharebeleri içerisinde Settülbahir bölgesi çok önemli. En kanlı ve en uzun savaşların geçtiği yer Settülbahir bölgesi. Onun evet. üzerinde pek durulmaz. Ben daha sonra Arıburnu'nu arz edeceğim. Anzaklarla olan savaşı. Şimdi bu İtilaf devletleri Settülbahir bölgesinde tam Settülbahir'in sahilinde 5 ayrı yere çıktılar. Ayrı ayrı. Bunların içerisinde Morto koyu var. Ertuğrul Tabyası'nın önü var. Tekke burnu var. İkizdere var. Ve bir de Zığındere var. Bu 5 yere çıktılar. Bunların içinde en önemli, en kanlı savaşlar Ertuğrul ve Tekke koyunda. Ertuğrul Tabyası'nın bulunduğu, yani tam Settülbahir'in en burun bölgesi oluyor. Oraya çıktılar. Bakın.
2: Adamlar işte, tabyaları ellerine geçirmek istiyorlar.
1: Aynen öyle.
2: Evet, buyurun. Evet.
1: Yani bu o bölgeyi savunan 9. tümen başında da Kurmay Albay Halil Sami Bey. İşte birliklerini sahilde müfrezeler bırakmıştı. Esas birlikleri arkadaydı. Onları yetiştirmeye çalıştı. Esas çıkarma yerlerine. Bakın orada şimdi öyle şeyler oldu ki Settülbahir bölgesinde bizim işte Yahya Çavuş diye kahramanlığı evet. yapan işte bu Settülbahir bölgesinde bölük efendim oradaki görevlendirilen tabur bölük eridi kala kala efendim 30 asker kaldı başında da bir çavuş bunlar sonuna kadar o çıkan kuvvetleri Alçıtepe'ye ulaşmasın diye sahilde çıkan itilaf da İngiliz ve Fransızlara karşı kahramanca müdahale ettiler. Bu ve burada 36 saat kazandılar. Hatta bu konuyla ilgili TRT bir 5 gün 6 gün devam eden bir dizi yapmıştı Çanakkale kara muharebeleriyle ilgili.
2: Bu çok güzel bir belgeseldi ama evet, benim hoşuma gitti.
1: Yani insan arzu ediyor. Evet. Onu böyle her sene işte bu Anzakların efendim tören yaptığı günlerde yayınlanması lazım. Tabii. Yani kara muharebelerinde o ilk gün oradaki Yahya Çavuş'un oradaki askerlerin nasıl mermileri bitene kadar, sonra efendim kasaturayla, süngüyle nasıl göğüse savaştıklarını ve 36 saat kazandıklarını arkadan birliklerin gelmesine kadar, yani hatta ne oluyor, İngilizler zannettiler ki karşımızda bir tümen var, halbuki karşılarında 36 kişilik bir mangaval mı, bir taburdu. Sonra o düşe düşe efendim 36 kişiye bir takıma düştü, onu efendim bir tümen diye fark ettiler.
2: Belki şehitler savaşıyoruz, evet, bilemiyoruz tabii. Evet. Yani kendi, o dönemde Allah yardım etmiş.
1: Bunu hatıratlarında yazıyorlar. Hatta evet. Helles diyorlar işte. Orası bir cehenneme çevrildi.
2: Bizim için.
1: Onlar 20'ye yakın tümen yığdılar oraya. Bir türlü ilerleyemedi. Ve kanlı savaşlar oldu. Bu kanlı savaşlara işte Yahya Çavuş, bunun
2: ekibi 36 kişilik bir,
1: evet, bunu 36 saat kazandı orada efendim sonuna kadar efendim. Ve işte bir türlü çıkan özellikle İngiliz kuvvetleri ilerleyemedi. O Alçıtepe'yi ele geçirmek istiyorlardı. İşte bu burada daha sonra işte Kirt'e muharebeleri diye geçer. Birinci Kirt'e, ikinci Kirt'e, yani Nisan 25'inde başlayan bu hareket, düşman çıkarması devam etti. Efendim, Nisan sonu, Haziran'a kadar hep, ama ilerleyemediler. İşte 100 metre, 200 metre bu şekilde bir türlü Alçıtepe'yi ele geçiremediler. Bunun için işte birinci Kirt'e muharebesi derler. O Alçıtepe'nin bölgesine Kirt'e tepesi diyorlar. Efendim, Kirt'e muharebesi diye geçer. Birinci Kirt'e, ikinci Kirt'e, ta Haziran ayına kadar bu devam etti. İlerledikleri yerler Seddülbahir bölgesinde çok, 100 metre, 200 metre, 300 metre. O şekilde ilerlediler. Tabii arazinin de verdiği imkanlar var. Sahilden itibaren yüksek yerde efendim, hakim arazide bizim birlikler mevzilendiği için ellerindeki kısıtlı silahlara rağmen efendim bu çıkarmayı yapan efendim birliklere karşı başarıyla muhafaza kaldılar. Bu Kirt'e muharebeleri çok iyi. Bir de ne var?
2: Karşıda Kereviz, Yahya Çavuş var.
1: Kerevizdere'de ve Fransız birliklerine karşı mücadele ettiler. Kerevizdere'de Fransızlar. Bir de Zığındere var. O da çok kanlı muharebeler. Hatta Zığındere'de bir anıt var efendim.
2: Evet.
1: Ondan da arz edeceğim.
2: Şimdi bu, değil ama. Efendim, Zığındere'de onu şeye bırakalım. Haftaya bırakalım. Çok teşekkür ederiz emekli kurmay albay Ziya Borcuoğlu'na bugün için, inşallah pazartesi günü devam edelim efendim. Lütfen. Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çanakkale, kara muharebelerini konuşuyorduk. Ben Ataullah Arvas, Allah'a ısmarladık efendim.

0: get a tip. To get a tip.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Yeni aldığınız bir ayakkabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızın birkaç dakika buhara tutmanız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz. Ayakkabınızın su geçirmesini önlemek için de ayakkabınızı akşamdan keten yağı ile yağlayın ve sabaha kadar bekletin. Sonrasında ayakkabınızın üzerindeki yağı bir kağıt ya da gazete yardımıyla silin. Ayakkabınızın artık su geçirmediğini göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
4: TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber'den yeniden merhaba, mutlu pazarlar efendim. 17 bülteniyle hafta sonu haberlerini aktarmayı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündemi oldukça yoğun olacak. Faiz, site ve apartman aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri genel kurulda sürecek. Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonu da bu hafta ikinci toplantısını yapacak.
1: Sitede oturanların bilgisi olmadan aidat artışları oluyordu ve güncelde de hakikaten astronomik rakamlar vardı.
2: Meclis site aidatlarındaki fahiş artışa dur diyecek. Meclis Genel Kurulu buna ilişkin kanun teklifini görüşmeye devam edecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılacak. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılacak.
3: Bu kapsamda site yönetimleri enflasyon oranı üzerinden artış istemeyecek. Site yönetimlerine denetimlerimizi yapacağız.
2: 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de genel kurulda gündeme gelecek. Küresel yatırımcıyı çekmek amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması da bekleniyor. Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonu da bu hafta ikinci kez toplanacak.
4: Bu meselenin iktidarı muhalefet olmaz. Söz konusu olan canparelerimiz, çocuklarımız, yavrularımız ve bizim geleceğimizdir.
2: Komisyon ilk toplantısında başkan seçmiş, görev dağılımı yapmış ve yol haritasını belirlemişti. Komisyon üyeleri okul saldırılarının yaşandığı şehirleri ziyaret edecek, aileleri dinleyecek, dijital dünyanın öğrenciler üzerindeki etkisini araştıracak. Sahada ve mecliste uzman isimlere kulak verecek.
5: Bu komisyonun doğru bir rapor hazırlaması gerekiyor. Ölen evlatlarımızın siyasi partisi yok çünkü.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 4 Mayıs pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve Kurban Bayramı tatili var.
6: Terörsüz Türkiye hedefimizi de çağ damgamızı vuracağımız Türkiye 100 yılı vizyonumuzu da inşallah yine sizlerle ve milletimizle birlikte hayata geçireceğiz.
2: Kabine 4 Mayıs pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci, okullardaki güvenlik önlemleri, enflasyon hedefi, ekonominin görünümü ve Kurban Bayramı tatili ele alınacak.
6: Bölgemizin yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı bu dönemde oynanan oyunları ancak terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun temsil ettiği değerlerle etkisiz hale getirebiliriz.
2: Kabinenin en kritik başlıklarından biri yine terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreçteki son durum ve sahadan gelen raporlar değerlendirilecek.
6: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
2: İran-ABD görüşmeleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, artan enerji maliyetleri, gerilimin enflasyon ve ekonomiye etkileri de detaylı şekilde ele alınacak.
6: Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz.
2: Okullardaki güvenlik önlemleri de gözden geçirilecek bir diğer önemli başlık olacak.
6: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır. Genelleyici ve tek tip çözümlerden ziyade yerel, bölgesel ve vaka bazlı analizlere dayalı bir politika seti üreteceğiz.
2: Ve milyonların merak ettiği soru, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılacak mı? 26 Mayıs Salı Arife, yani yarım gün çalışma öngörülüyor. Kabine 25 Mayıs Pazartesi ile 26 Mayıs Salı gününün idari izin kapsamına alınıp alınmayacağını değerlendirecek. Tatil kararı alınırsa Kurban Bayramı izni kamu çalışanları için 9 güne çıkacak.
0: Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Al-Sabah yarın özellikle Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşıyla yapacağı görüşmede gündem Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki müzakere süreci ve bölgesel gelişmeler olacak.
2: Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde Körfez'den Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh El Sabah Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
7: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı El Sabah'la 4 Mayıs pazartesi günü görüşecek. Gündemde ABD ve İran arasındaki müzakerelerle bölgesel meseleler olacak.
6: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
2: Bakan Fidan, Türkiye'nin sürece aktif katkı sunduğu mesajını verecek. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliği ve Körfez'de artan tehditler değerlendirilecek.
6: Silahların susması ve müzakereye alan açılması için eğer iğne ucu kadar şans varsa bunu değerlendirmenin samimi gayreti içindeyiz. Bu hukuksuz, anlamsız, gayrimeşru savaşın bir an evvel sona ermesidir.
2: İsrail'in işgal politikaları masada olacak. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki yayılmacı adımlarıyla gerilimi artırdığı vurgulanacak. İki devletli çözümün korunması ve Gazze'de insani şartların iyileştirilmesi çağrısı yinelenecek. Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili işbirliği de gözden geçirilecek. Savunma ve güvenlik başta olmak üzere fırsatlar paylaşılacak. İki ülke arasındaki 1 milyar dolarlık ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkartılması için atılacak adımlar ele alınacak.
0: Sıcak bir gelişmeyle 17 bültenine devam edelim. Özellikle İstanbul Boğazı'nda yaşanan bir gemideki arızadan bahsetmek gerekirse, geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Boğaz trafiği çift yönlü askıya alınırken kıyı emniyeti genel müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edilmiş durumda. Panama bayraklı Zaltron isimli 185 metrelik kuru yük gemisi İstanbul Boğazı geçişi esnasında Galatasaray Adası önlerinde makine arızası verdi. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü romörkörleri bölgeye sevk edilmiş durumda. Bu sıcak gelişmeyi özellikle duyuruyoruz. Şu an itibarıyla da yine İstanbul Boğazı'nın da güvenlik gerekçesiyle özellikle alınan önlemlerden de bahsedelim. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ihbarın hemen ardından yine ivedilikle bölgeye sevk edilmiş durumda. Sınırlarımız ötesine uzanalım şimdi. Trump, İran'la müzakere heyetine sert bir dokunuş yaptı. Amerikan basını Tahran'a maksimum baskı politikasının savunucu Nick Sweeter'ın da Tahran'da görüşmelerde yer alacağını yazdı.
2: ABD'nin İran'la müzakere heyetine kritik bir isim katıldı. Onun gelişi savaş yeniden mi başlayacak sorusunu gündeme getirdi. Amerikan CBS kanalı İran'a maksimum baskı politikasının mimarlarından Nick Stewart'ın müzakere heyetine dahil olduğunu yazdı. İran basınında da yankı uyandıran kritik atama olası müzakerelerin sert geçeceği hatta savaş ihtimalinin yeniden gündeme geldiği yorumuna yol açtı. Stewart'ın Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından önerildiği tahmin ediliyor. Nick Stewart, ABD'de İsrail Yanlısı Demokrasileri Savunma Vakfı'nın lobi direktörü olarak görev yaptı. Stewart, Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Dışişleri Bakanlığındaki İran Eylem Grubu'nun özel kalem müdürüydü. Washington'da da perde arkasında etkili bir isim olarak bilinen Stewart, İran'a maksimum baskı politikasının mimarlarından biri. ABD basınına göre müzakerelerin tıkandığı bir dönemde ekibe katılması Trump'ın masada elini yükseltmek istediğini gösteriyor.
0: Nefesler tutuldu, gözler Amerika-İran müzakere planında. İran 14 maddelik son teklifini sundu. ABD Başkanı Donald Trump yakında planı inceleyeceğim ama beğeneceğimi sanmıyorum dedi.
2: ABD-İran müzakere krizinde son dönemece giriliyor. İran 14 maddelik son teklifini sunarken ABD Başkanı Donald Trump merakla beklenen açıklamayı yaptı. Yakında İran'ın bize gönderdiği planı inceleyeceğim dedi. Ancak devamında Trump beklentiyi düşürdü. İran'ın 47 yılda insanlığa yaptıklarından ötürü yeterince bedel ödemediğini öne sürerek planın kabul edilebilir olacağını sanmıyorum dedi. Trump planla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken yine İran'ı tehdit etti ve saldırı olabileceği sinyalini verdi.
8: Eğer uslu durmazlarsa ve kötü bir şey yaparlarsa göreceğiz. Bu gerçekleşebilecek bir ihtimal.
2: ABD Başkanı İran konusunda çok iyi bir iş çıkardıklarını öne sürerek mahvolmuş durumdalar. Liderlerinin kim olduğunu bulmakta zorluk çekiyorlar dedi. İran'ın füze kapasitesini %80 ortadan kaldırdıklarını iddia eden Trump, kalan füze kapasitesini de ortadan kaldırmak isterim açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Florida'da katıldığı bir mitingde ise ABD'nin Hürmüz ablukasını korsanlık olarak nitelendirerek övündü. İran'ın buna yanıtı sert oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'ı Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunarak bu bir dil sürçmesi değildi. ABD uluslararası hukuku çiğneyerek suç işlediğini açıkça kabul ediyor dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD'ye meydan okuyan bir açıklama yaptı. Trump'ın köşeye sıkıştığını iddia eden ordu, Trump imkansız bir operasyonla kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı dedi. Öte yandan İran'la müzakere konusunda arabuluculuk çabaları da devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Umman Dışişleri Bakanı Seyit Bedir el-Busaidi müzakere sürecindeki son durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'ın sunduğu ilk teklifte Hürmüz'ün açılması karşılığında nükleer müzakerelerin ertelenmesi öneriliyordu. Ancak Trump bunu kabul etmedi. 14 maddelik son teklifte ise savaşın derhal sona ermesi, Hürmüz ablukasının ve İran'a yaptırımların kaldırılması, ABD'nin savaş tazminatı ödemesi gibi şartlar yer alıyor. Ayrıca İran, Lübnan'a saldırıların da durdurulmasını talep ediyor. Tüm bu taleplere karşı İran'ın Hürmüz'ü açmak dışında hangi adımları atacağı ise belirsizliğini koruyor.
9: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz TGRT FM'de. Bebeğimle Mutluyum da buluştuk. Hafta sonunu sizinle geçireceğiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya, şu anda bütün annelere, babalara, bebeğini bekleyen ailelere selam ve sevgi gönderiyoruz. Bebeğiniz varsa hafta sonu dışarıda vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Mümkün olduğunca açık alanda olmanızı öneriyoruz. Doktorlar da böyle söylüyor. Kapalı alanlarda çocuğun hava alması, sosyalleşmesi çok mümkün değil. Özellikle biraz hareket etmeye başladıysa işte, ama kapalı alanda olalım, daha güvenli olalım, yağmur olmasın, rüzgar olmasın, düşeceği zaman yanında olalım ya da düşmesin tabii de, ki gerçi bazen biraz da düşmek lazım kendi başına kalkmayı öğrenmek için. En azından daha güvenli bir yer gibi geliyor bize alışveriş merkezleri, ama unutmayın ki o alışveriş merkezinin içi bir takım sistemler tarafından havalandırılıyor ve bu sistemler her zaman çocuğa uygun olmayabilir. Bazen gereğinden soğuk olabilir, bazen gereğinden havasız olabilir, bazen gereğinden daha sağlıksız olabilir, farkına varamayabiliriz yetişkin olarak. Açık hava her zaman iyidir, hele de böyle biraz caddeden, otobandan uzaktaysanız, böyle biraz deniz kenarındaysanız, biraz oksijen alabileceği böyle bir piknik alanındaysanız, ki dediğim gibi biraz da bırakmak lazım galiba. Azıcık düşsün, kendi başına kalksın. Her zaman yanında olamayız. Bunu da öğrenmesi lazım. Hayat bir öğrenme süreci. Düşe kalka öğreniyoruz diyoruz ya. Bazen biz yetişkin olarak yeni bir işe başlıyoruz ve o işin acemisiyiz. Tıpkı bir çocuk gibi düşüyoruz, kalkıyoruz, yanlış yapıyoruz, siliyoruz, baştan yapıyoruz, olmadı diyoruz, yanlış yapıyoruz. Üstelik de sonuçta yanlış oluyor, bedel ödüyoruz. Çocuklar da böyle öğreniyorlar hayatı. Biraz düşmesine, kalkmasına, biraz canının yanmasına, biraz nerede nasıl davranacağını öğrenmesine fırsat vermek gerekiyor. Bu fırsatlar ona ileride hayat tecrübesi olarak dönecek. Karşılaştığı problemlerde yılmamayı, kalkıp kaldığı yerden devam etmeyi öğretecek. Bunun işte ben anlatırım çocuğuma. Bak yavrum, böyle yaparsan ay aman düşersin, sakın düşme. Biz istediğimiz kadar anlatalım. O ne zaman ki kendi düşecek, canı yanacak ve oradan yeniden kalkacak, gücü bulacak kendinde, işte o zaman öğrenecek. Her zaman bu arada düştüğü zaman da ne yapmak gerektiğini bilmek gerekiyor. Önce kendisinin kalkmasına izin vermek lazım. Düştü. Şöyle bir bakıyor etrafına çocuk önce. Önce bir ağlıyor. Sonra bir etrafına bakıyor. Birilerinin dikkatini çekti mi? Sonra bakıyorsunuz kendi başına kalkıyor. Ama bu tabii ki sizin kontrolünüzde bir davranış. Yani düştü, acil yardıma ihtiyacı var, acil bir durum, kontrolsüz düştü, bir yere başını vurdu mesela. Biz böyle hani dizinin üstüne düştü, tekrar kalkmak için sizden destek bekliyor durumlarından bahsediyoruz. Onun dışında elbette her zaman yanında olun, gerektiğinde doktora götürün, hastaneye götürün. İnşallah hiç gerekmesin, ama dediğim gibi düşmeyi de kalkmayı da öğrenmek lazım. Hayat çok uzun, çok düşecek kalkacak. Hala düşüp kalkıyoruz değil mi? Hala hata yapıyoruz ve hatalarımızdan ders alıyoruz. Bir sonraki defa onu yapmamaya gayret ediyoruz. Yaşımız kaç olursa olsun. Biz bugün biraz hamilelikten konuşacağız. Hamilelikte özellikle bisfenol A'dan bahsedeceğiz. Ne demek bisfenol A? Maalesef erken doğuma ve düşüğe sebep olan ve plastiklerde sıkça karşılaştığımız bir katkı maddesi. Bundan anne adaylarının dikkatle korunması gerekiyor. Onun dışında bugün hamilelik sürecinde karşılaşabileceğiniz problemlerden bahsedeceğiz ikinci bölümde. Yine Türkiye Hastanesi'nden bir uzman ağırlayacağız. Kadın doğum uzmanı sevgili Selin Çetinkal bize anne adaylarının kafasını karıştıran bir durumu anlatacak. Normal doğumdan korkuyor anne adayları. Acaba normal doğum korkulacak bir şey midir? Süreç nasıl işler ve doktorlar ne zaman ya senin sanki sezaryana ihtiyacın var, senin ya da bebeğin sağlığı için sezaryen tercih etmeliyiz derler. İşte bu soruların cevabını bugün programda alacağız. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ayşe Solaroğlu ile birlikteyiz. Bugün anne adaylarını ilgilendiren, hatta sadece anne adayları değil, anne baba olmayı ilgilendiren, anne baba olmayı düşünenleri ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz. Hepimizin evinde hemen hemen damacanalar var. Onların içinden su içiyoruz. Ama uzmanlar diyor ki damacanaların içindeki bisfenol A, ki bu damacananın yapısında var ve suya karışıyor. Dolayısıyla bunu anne adayı tükettiğinde bebek için sağlık problemlerine, erken doğuma yol açabilir. Bebek düşünüyorsanız da kısırlığa yol açabilir. Özellikle erkek kısırlığına. Bu konuyla ilgili detaylar alacağız. Gündemdeki bu konuyu Ayşe Hanım'a soracağız. Merhabalar Ayşe Hanım.
1: Merhaba, hoş geldiniz Sülya Hanım. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Sizden güzel bilgiler alacağız. Dinleyicilerimizle paylaşacağız. Evet. Daha da mutlu olacağız. Şimdi çok aslında günlük hayatın içinden bir konuyu konuşuyoruz ve biraz da galiba kesinlikle gözümüzden kaçan bir konu bu.
1: Evet, kesinlikle. Şimdi bisfenol A veya halk arasındaki ismini BPA diye çok duyuyoruz artık. Bu genelde plastiklerde bulunan ve diğer kimyasallarla birlikte plastiği kaplamakta, dayanıklılığını artırmakta kullanılan bir kimyasal madde. İçecek şişelerinde, sizin de ifade ettiğiniz gibi plastik şişelerde, damacanalarda, biberonlarda ve saklama kaplarında yapımında kullanılıyor. Hem kabı sertleştirmek hem de kaba koruyucu bir yapı vermek için kullanılan bir madde. Kesinlikle, kesinlikle. Peki nasıl yiyeceklerimize veya içeceklerimize bulaşıyor? Daha çok migrasyon dediğimiz içe sızma yöntemiyle bulaşıyor. Saklama kabındaki veya işte ifade ettiğiniz gibi damacanalardaki suyun temasıyla ve beklemesiyle, işte bazen ısı da çok etkili olabiliyor bunun için, suyun içine veya işte yiyeceğin içine sızma olayı oluyor. Bizim vücudumuzun belirli bir şeye kadar bunu tolere etmemiz var. Günlük alabileceğimiz bir miktar doz var, ama bu işte artık her şeyde bulunduğu için bu madde, günlük dozu çoğu zaman aşıyoruz. Biz tamam, yani tolere edebildiğimiz bir şey var. Tabii ki yetişkinlerde de bir takım bir sürü rahatsızlığa neden olabiliyor. Bunları anlatacağım yine. Ama bebekler, hı hı, ki onların karaciğerleri bizim kadar detoks yapma özelliğine sahip olmadığı için onlarda daha fazla etki gösteriyor.
0: Özellikle anne karnındaki bebek.
1: Kesinlikle. Yani. Artık bilindiği üzere insan hayatında ilk 1000 günün önemini bilmeyen kalmadı herhalde. Ki bu anne karnı düştüğü ilk günden başlıyor bebeğin ve 2 yaşındaki olan döneme kadar devam ediyor. Bu anda, bu dönemde anne adayın yediği bütün her şey, maruz kaldığı kimyasallar, bebeğimizin işte zekasından tutunduğunda bir takım organlarda bozukluklar veya ileride gelişebilecek. Çünkü insan ömrünü düşündüğümüzde bir 75 yıl, ama bu 2 yılın önemi artık bu 75 yıllık dönemi etkilediği bulundu.
0: Bir yol haritası gibi aslında bu 1000 gün, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Oradaki sağlık yapımız, oradaki temelimiz üzerine nasıl bir bina oluşturacağımıza karar veriyor.
1: Aynen öyle. O yüzden biz anne adaylarında özellikle hamilelik döneminde plastik kaplardan uzak durmalarını öneriyoruz. Yine işte diyelim ki anne sütü zaten ilk önerdiğimiz şey, ama olur da bir biberon ihtiyacı doğarsa da cam kullanmalarını öneriyoruz. Damacana su dedik. Özellikle bu büyük, yani yüzey ne kadar büyükse o kadar fazla içine girme olasılığı oluyor kimyası. Mesela genelde evlerimizde işte 19 litrelik damacanalar bulunuyor ve onlar genelde bekliyorlar aslında.
0: Hemen
1: i̇şte
0: tüketmiyor.
1: Hemen tüketmiyoruz. Evde genelde sıcak ortamlarda bulunuyorlar. Bu da işte sızmayı kolaylaştıraraktan bizim maruziyetimizi artırıyor. O yüzden biz genelde ne diyoruz, işte arıtma su kullanılabilir veya cam şişesi önerebiliriz. Arıtma su da tabii ki her arıtma su önerim, bir sürü şey var, marka var. Bunun için muhakkak onaylarına bakmalarını istiyoruz ailelerin. Acaba BPA var mı içinde? Bunu araştırmaları gerekiyor. Evlerinde kullandıkları arıtma cihazlarında veya damacanalarda.
0: Evet, evimize bir arıtma cihazı alırken de içindeki plastik malzemenin mutlaka BPA içermemesi. Gerekiyor. İnsan sağlığına zarar gerekiyor. Veren başka maddeler de içermemesi gerekiyor.
1: Bilindiği üzere işte 7 gruba ayrıldılar şimdi plastikleri. 3, 6 ve 7 kesinlikle kullanmaması gereken plastikler diyoruz biz. Plastik kullanmamak mümkün mü bilmiyorum artık, çünkü her şeyde var, ama en azından kabın arkasını çevirip bir baksınlar. Yani 3, 6, 7 yazıyor mu kullandıkları şeylerde? 3, 6, 7 yazıyorsa bunları kesinlikle tüketmesinler. Yine bazılarında ben de bakıyorum artık aldığım şeylerde hiç şey yazmıyor, yazmıyor. Numara yazmıyor. Onları hiç zaten kullanmamak gerekiyor. Ona dikkat etsinler. Ne yapabilir hamilelik döneminde kullanırsam?
0: Evet, özellikle şunu soralım. Şimdi biraz önce dediniz ki anne adı, yani hamile olduğunu anladığı andan itibaren kullanmamalı. Biraz önüne döneceğiz. Yani anne baba olmak isteyenlerin de aslında bundan uzak durması gerekiyor. İsterseniz aslında hatta oradan başlayalım. Anne baba olmak istiyorlarsa bir takım düzen değişikliklerine ihtiyaç duyuyorlar çiftler. Bu aynı zamanda evimizde kullandığımız suyu değiştirmek anlamına da mı geliyor?
1: Evet, yani artık günümüzdeki bilgiler ışığında o anlama geliyor. BPA olmaması gerekiyor çünkü... neden bu kadar bazı hastalıklar arttı mesela? İşte düşükler arttı, erken doğumlar arttı.
0: Ondan kısırlık demeyelim ama yani ona infertilite diyelim.
1: Evet, daha arttı. Doğru olacak. O çok arttı. Neden? İşte genelde hayatımıza teknolojinin sızmasıyla, endüstriyel ürünlerin sızmasıyla bazen işte vücudumuza aldığımız bu kimyasal maddeler de bunlara sebep olabiliyor. Mesela BPA dediğimiz madde östrojen üzerinden etki gösteriyor ve özellikle erkek infertilitesi de çok önemli.
0: Erkek, ne yapıyor yani, aslında nasıl çalışıyor? Biraz anlayabileceğimiz gibi rica edeyim.
1: Erkeklerde hormon düzeylerinde bir takım değişiklikler yaparaktan sperm yapımını azaltıyor. Hmm. Yani sperm yapımını azaltaraktan da erkek infertilitesine neden oluyor. Ya östrojen dediğimiz kadınlık hormonu düzeylerini artırabiliyor. Hatta belki şöyle diyeyim, sadece buna infertilite gibi bakmamak lazım. Cinsel istek azalması da yapabilir erkeklerde. Ondan dolayı BPA işare ürünleri önermiyoruz. Yine kadın infertilitesinde de özellikle polikistik overli hastalarda daha çok etkisinin olduğunu BPA'nın biliyoruz. İnfertilite üzerine direkt etkisi var. O yüzden çocuk düşünüp de hani çocuk sahibi olamıyorum diye gelen çiftlerinde yine beslenme alışkanlıklarına veya işte dikkat etmeleri ve bu tür ürünleri kullanmalarını öneriyoruz.
0: Peki, anne adayı olduğunu öğrendi bir kadın. Güzel haberi sevdikleriyle paylaştı ve tabii o heyecanla yavrusunu da korumak için hayat düzeninde bir takım değişikliklere gitme kararı aldı. İşte daha organik besleneceğim, güneş ışığından daha fazla istifade edeceğim, daha çok yürüyeceğim. Bütün bunlar böyle yapmamız gerekenler listesinde üst sıralarda. Evet. Ama aşağı doğru eklememiz gereken, hatta belki de hayati değeri olması sebebiyle en yukarı eklememiz gereken bir madde daha var.
1: Su, aynen öyle. Suyu da yine daha önceden de söylediğim gibi hamilelik düşündüğü andan itibaren ya işte cam şişede öneriyoruz ya da arıtma su. Onay olan arıtma su öneriyoruz.
0: Peki neden acaba düşükleri ve erken doğumu tetikliyor?
1: Yine metabolizma üzerinde yaptığı değişiklikler sebebiyle diye düşünüyoruz. Rahim duvarı üzerinde mesela yapılan çalışmalarla rahim duvarı üzerinde bir takım olumsuz etkileri bulunmuş. Muhtemelen oradaki bir aynı diğer toksik maddeler gibi kanlanmayı bozup veya işte hücrenin yapısını bozup sonuçta her şey hücrede bitiyor aslında. Bebeğin tutunmasını engelliyor diye düşünüyoruz. Yine erken doğumu tetikleyebilir ama bir başka tehlike de otizm. Yine otizm etiyolojisinde de otizm sebepleri arasında da plastik maddeler suçlanıyor.
0: Tabii bunu %100 yapılan araştırmalar sadece tek sebep olarak bunu göstermiyor. Ama başka sebeplerle bir araya geldiğinde risk yükseliyor. Risk,
1: aynen öyle. Yani çocuklarda işte davranış bozukluğu olan veya işte otizm rahatsızlığı olan, hiperaktivite sendromu olan çocuklarda ama yapılan çalışmalarda BPA'larının diğer çocuklara göre daha yüksek olduğu bulunmuş. Bisfenolün o yüzden acaba bir etken olabilir mi diye düşünüyoruz. O yüzden uzak durmayı öneriyoruz.
0: Ne kadar temizleyebiliyorsak hayatımız aslında. Elektromanyetikten katkılı ürünlerden, katkı maddesinin, kimyasalın kendisinden o kadar iyi. Şimdi açıklık getirmek açısından şöyle söyleyeyim. Korkutmayalım anne adaylarını da, bir taraftan bizi dinliyorlar. Ama şu bir gerçek ki plastiğin de yediği her şeyde, özellikle de kalitesiz ve tekrar kullanılmış plastikleri. Biz damacanaları biraz da o yüzden tehlikeli görüyoruz. Evet. Çünkü bir kez kullanıyorsunuz.

0: kez normal doğurabilir mi? Sezaryen isteğe bağlı bir şey midir? Doğum nasıl bir süreçtir? Buradan başlayalım mı?
1: Aslında tabii ki isminden de anlaşıldığı gibi normal doğum aslında doğumun olması gereken kısmıdır. Ben her zaman hastalara şu şekilde söylüyorum. Yani doğumun şeklini aslında hiç konuşmuyorum en baştan. Her kadın ilk başta normal doğum şansına sahip olabilmeli. Sezaryen aslında bir doğum şeklinden ziyade ancak normal doğuma engel olacak bir problem olduğunda veya normal doğum beklenirken annede veya bebekte bir sorun olduğu durumlarda başvurulacak bir doğum şeklidir aslında.
0: Yani aslında bir doğum şeklinden çok bir operasyon, bir müdahale gibi görmek lazım.
1: Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü her şey akışında gittiği sürece zaten insanın doğası normal doğuma elverişli olarak yaratılmıştır. Bizler ancak bu normal süreçte bir problem yaşadığımızda annenin veya bebeğin hayatını tehlikeye atmamak adına sezaryene başvuruyoruz. Bu aslında bize kötü durumlara yol açacak bir durumda bir çıkış kapısı aslında. Bu şekilde görülmesi lazım.
0: Anne bebeğin sağlığını korumak için tercih ettiğimiz bir çıkış kapısı, bir köprüden önce son çıkış gibi.
1: Evet, öyle söyleyebiliriz. Yani o yüzden gebe olan kadınlar ben normal doğumu yapacağım, sezaryen doğumu yapacağım şeklinde endişelere kapılmamalılar. Ve normal doğum için mutlaka doğum öncesi gebe okullarına, doğum öncesi eğitimlere katılmalılar. İnsanları normal doğumdan korkutan veya onları endişeye düşüren şey aslında belki de etraflarından duydukları hikayeler. Annelerinden, teyzelerinden, ablalarından, komşularından, işte çok zor doğurdum, çok ağrılar çektim, çok yırtıklarım oldu, saatlerce diktiler beni. Hani bu şekilde kulaktan dolma bilgiler aslında gençlerde normal doğuma karşı bir korku yaratıyor. Bundan dolayı daha böyle ben sezaryen olayım, hemen işte ameliyata girerim çıkarım, hiç de ağrım olmaz şeklinde bir düşünce
0: aslında
1: var.
0: Aslında sonrasıyla ilgili bir sürü anlatılan var. Şimdi biraz normal doğumun sürecine bakalım. Siz bir gebeyi takip ediyorsunuz, aşağı yukarı farkındalığıyla birlikte diyelim ki ikinci aydan itibaren takip ettiniz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyorsunuz. Ne zaman doğumla ilgili karar vermeye başlıyorsunuz? Mesela hangi durumlarda daha baştan anne adayına sen normal doğuramazsın, sen sezaryen olmalısın dersiniz ya da bu denir mi?
1: Hiçbir hastaya başta bunu söylemiyorum. Yani sen doğuramazsın, normal doğum yapamazsın hiçbir hastaya söylemiyorum. Eğer hasta bana ben sezaryen olmak istiyorum şeklinde geliyorsa bile onunla ilk başta bunları hiç konuşmayalım. Sen belki çok kolay bir şekilde normal doğum yapabilecek bir hastasın. Takiplerini yapalım, bunu konuşmak için çok erken diyorum. Erken haftalarda asla böyle bir şey konuşmuyorum. Takipler sırasında eğer bebeğin gelişimi normal gidiyorsa, normalden çok fazla iri giden bir bebelik yoksa, yani bebek çok iri, 4 kilonun 4,5 kiloların üzerine çıkacak bir bebek değilse, normal doğum pozisyonunda baş gelişte geliyorsa, annenin sıkıntıyı oluşturacak tansiyon, şeker gibi çok ciddi bir hastalığı yoksa, bunları hep normal doğum olarak takip ediyoruz. Bebekte bir gelişim geriliği olur, sularında bir azalma olur, annenin tansiyonları kontrol edilemez, şekerin kontrolsüzdür, bebek gereğinden çok çok ileride gidiyordur. Hani bu tarz durumlarda tabii ki aileyle oturup konuşuyoruz, riskleri ve durumu anlatıyoruz. Yine de direkt sezaryen almıyoruz ama gidişatta bir sıkıntı olabilirse sezaryen olma durumu olabileceği hakkında bilgi veriyoruz. Son haftalara geldikçe artık aileler daha çok merak ediyorlar. Hani normal doğum mu olacak? Yine diyoruz her şey yolunda gidiyor. Kilosu çok normal bebeğimizin. Sen de boy, hani boy olarak da bakıyoruz tabii ki. Bazen çok kısa boylu kadın kemik yapısı normal doğum için uygun olmayabiliyor. Ama bebeği çok kilolu değilse küçük kısa boylu bir kadın da yine normal doğum yapabilir. Hani sen kısasın, seni direkt sezaryen alalım diye bir şey de söz konusu değil.
0: Bir de çok tartışılan çatı meselesi var. Bugün de bana bununla ilgili sorular geldi. İşte doktor bana diyorlar ki, diyor mesela aynı adayları, benim çatım çok darmış, ben normal doğuramazmışım. Nedir bu çatı meselesi?
1: Aslında leğen kemiği denilen halk arasında bizim de pelvis kemiği olarak adlandırdığımız bebeğin o kanaldan geçerek dünyaya geldiği bir kemik yapısı bu çatı denilen şey. Çatı muayenesini çok erken dönemde yine yapılmasına aslında gerek yok. Bazen rutinde yapan kişiler olabiliyor. Erkenden yapıp da çatın dar gibi hastaya da olumsuz genellemeler yapmamak gerekiyor, bilgilendirmeler. Çünkü kemik yapısı basık olsa bile eğer bebeği çok iri değilse o bebek oradan yine de çıkabilecektir. Yani aslında doğum ağrısı başlamıyor.

0: olmadan, bebeğin kafası aşağıya doğru inmeden böyle bir muayenenin gerekliliği yoktur. Ben doğum ağrıları başlamadan ve hasta bu doğum eylemine girmeden öncesinde böyle bir muayene yapma taraftar değilim. O yüzden de yapmıyorum. Ne zaman doğum başlarsa bebeğin o anki kilosuna, bebeğin o anki duruşuna göre anneyi muayene ediyorum. Çok ciddi bir kemik basıklığı veya darlık düşünürsem, o kilodaki bir bebeğin oradan çıkamayacağı öngörüsüne kapılırsam, o zaman hastaya bunun bilgisini veriyorum. Böyle aylar öncesinden çatı muayenesi yapılıp sen doğuramazsın şeklinde bir bilgi verilmesi doğru değil.
1: Gelelim sezaryana. Biraz önce sezaryanın aslında bir kurtarıcı olduğunu söyledik. Yani normal doğum sırasında ortaya çıkabilecek bir problemde hem anneyi hem bebeği kurtarıyor. Sezaryen nedir? Böyle bir sürü animasyon dolaşıyor. İşte 9 kat kesiyorlar. Bakıyorum kumaşları koymuşlar üst üste kesiyorlar. Sezaryen nedir? Nasıl bir operasyondur?
0: Sezaryanı karnın alt bölgesinden, genelde bizim bikini bölgesi dediğimiz çamaşırın altında kalacak şekilde olan alandan girilen bir kesiden bebekler çıkarılıyor. Tabii ki işte cilt, cilt altı, yağ dokusu, kas dokuları, bağ dokuları derken evet böyle 9 katlı bir anatomi var orada. Daha sonra en son rahim kesilerek rahmin içerisinden bebek çıkarılıyor. Daha sonra bu kesilen bütün dokular tekrardan dikilerek ameliyat bitiriliyor. Nedir peki sezaryanı bu kadar önermememizi veya normal doğuma teşvik etmemizin nedeni ne? Aslında problem sonraki gebeliklerde ortaya çıkıyor. Çünkü bir kere o rahim kesildikten sonra asla eskisi gibi tamamen olması mümkün değil. Dolayısıyla daha sonraki gebeliklerde bebeğin eşinin oraya yapışma durumu gibi bebeğin eşiyle ilgili sıkıntılar veya sancılarla beraber eski sezaryen yerinde yırtılma ihtimalleri şeklinde bir takım riskler ortaya çıkıyor sonraki gebeliklerde. O yüzden mümkün olduğunca sezaryandan ziyade normal doğuma yönlendirmeliyiz ki gebeleri ülkemizdeki sezaryen oranlarını aşağıya doğru
1: çok
0: çekelim.
1: Yüksek, değil mi? Yani
0: evet, Türkiye'de %50'lerin üzerinde bir sezaryen oranı var ki özel hastanelerde bu biraz daha yukarılara çıkıyor ve dünyada neredeyse sondan ikinci ülkeyiz bu konuda. O yüzden de insanlar şey gibi görüyor, sanki bu gelişmişliğin bir şeyi, hani ben şimdi böyle hani köylü gibi sancı mı çekeceğim, normal mi doğuracağım, işte ne güzel ameliyat mı olur çıkarım, sanki böyle gelişmişlik sezaryanı gerektirir gibi. Oysa böyle olsaydı gelişmiş ülkelerde sezaryen oranlarının çok yüksek olması gerekirdi. Dünya geneline baktığımızda biz gelişmiş ülkelerde sezaryen oranlarının daha düşük olduğunu görüyoruz. O yüzden aslında sezaryanın yüksekliği gelişmemişliğini gösteriyor.
1: Peki başka bir soru, şimdi çok tartışılan bir şey. Doğum yöntemi bebeğin sağlığı üzerinde etkili midir? Yani normal doğan bebek daha sağlıklıdır, sezaryenle doğan bebek daha az sağlıklıdır, daha çok hasta olur, işte akciğerlerinde problem olur vesaire. Bu tür tartışmaların yeri nedir literatürde?
0: Şimdi bebek normal doğumda annenin vajinasından çıkarken bir baskıya uğrar. Yani kafası çıktıktan sonra gövdesi çıkarken o oluşan baskıyla bebek akciğerin içerisindeki sıvıyı dışarıya atar. Ve aslında bebekte solunumla ilgili sıkıntılar normal doğumlarda daha az görülür bu yüzden. Aynı zamanda annenin vajinasındaki doğal flora ve bakteriler doğum kanalından geçerken bebekte de bir bağışıklık oluşturur. O yüzden normal doğum bebek sağlığı açısından da her zaman daha faydalıdır. Hem emzirme konusunda, annenin sütünün gelmesi konusunda, oradaki salgılanan hormonlarla süt gelmesinin uyarılması anlamında, hani her konuda normal doğum hem anne sağlığı için hem bebek sağlığı için tercih edilmesi gereken doğum yöntemidir.
1: Normal bir doğum, diyelim ki kadının öncelisinde, yani ilk doğumda korkusuydu, normal doğum yapamadı. İkinci hamileliği ya da üçüncü hamileliği ve sezaryen dışında normal doğumu denemek istiyor. Sezaryen, yani vajinal doğum sonrası sezaryen. Buna bakış açınız nedir?
0: Sanırım sezaryen, ilk doğumunda sezaryen olmuş bir hastanın ikinci doğumda normal doğum yapmasını soruyorsunuz. Sezaryen sonrası normal doğum eskiden hep çok korkulan, rahimdeki bu yırtılma riskinden dolayı tercih edilmeye çekinilen bir yöntemdi. Ama artık yapılan çalışmalar sezaryen sonrasında normal doğum yapmanın mümkün olduğunu, eğer uygun merkezlerde uygun hastalara yapılırsa bu riskin daha da düşük olduğu yönünde. Tabii ki
1: herkes Sezaryen sonrası orijinal doğum.
0: Yani herkes derken en azından şöyle, önceki sezaryanın üzerinden hani 1,5-2 yıl gibi bir sürenin geçmiş olması yeri öneriliyor. Yani yoksa daha erken zamanda tekrar bir gebelik olursa o zaman rahimde yırtılma riski biraz daha fazla oluyor. O yüzden en azından 1,5-2 yıl kadar bir süre geçmiş olmalı. Sezaryen sonrası normal doğumda her zaman rahimde bir yırtılma riski vardır. Böyle bir durumunda acilen sezaryene tekrar alınma durumu olabilir hastayı normal doğumu beklerken. Hasta sezaryen sonrası normal doğum yapmak istiyorsa öncelikle hasta bu konuda istekli olmalıdır. Hekim de bunu desteklemelidir. Yani hastanın beraber yola devam ettiği hekim bunu desteklemelidir. Doğumun yapılacağı hastanede kan merkezi, yoğun bakım şartları ve mümkün olduğunca sürekli olarak ameliyata alınma ihtimalinin her zaman olduğu, ameliyathane ekibinin, anestezi ekibinin sürekli hazır olduğu bir merkezde olması lazım ki eğer herhangi bir sorun veya şüphe olursa hastanın hemen müdahale edilip ameliyathaneye alınıp bebeğinin ve annenin sağlıklı bir şekilde doğumun sonuçlanması mümkün olsun. Eğer bu şartlar sağlanamıyorsa tabii ki uygun olmaz.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: reklamları dinlediniz.
1: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
2: TGRT FM.
3: Bebeğimle mutluyum devam ediyor.

0: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hülya Kula bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hülya Hanım.
1: Hoş buldum.
0: Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Vakit ayırdığınız için de teşekkür ediyorum. Prematüre doğumlar aslında annelerin, anne adaylarının korkulu rüyası. Bebeğim kaçıncı haftada doğacak? Bu süreci nasıl yaşayacağız? Erken doğarsa bizi neler bekliyor? Biz biraz başına döneceğiz. Hamilelik takibi süresince siz prematüre bebek olabileceği riskini hangi rahatsızlıklarla ya da hangi durumlarla tespit ediyorsunuz ve bu gebeliklerin daha özel bir bakımı, daha farklı bir yaklaşımı var mı?
1: Terminolojik olarak da biz hangi haftalarda doğuma preterm doğum ya da erken doğum diyoruz? 20 haftadan önce olursa düşük diyoruz. Gebeliğin bitmesi, bebeğin anne vücudundan dışarı çıkmasını 20 haftanın altında düşük kelimesi kullanır. 20 hafta ile 37 hafta arasında olan doğumlara da erken doğum, preterm doğum diyoruz. Bunun için öncesinde kesin öngörebilmek, kesin erken doğum riski olduğunu bilebilmemiz, tanıyı koyabilmemiz çok mümkün olmuyor. Fakat bunun için bazı risk faktörleri var. Risk faktörü olan anneleri daha yakın takip altında tutabiliyoruz. Bu risk faktörlerinden bahsedebilirim.
0: Lütfen. Elbette lütfen. Çünkü anne adayları özellikle artık yavaş yavaş doğum dönemi başladığında, yani o üçüncü trimestre doğru yaklaştığında bunu yavaş yavaş konuşmaya ve doktorla da paylaşmaya başlıyor.
1: Evet, evet. Anne yaşı bizim için önemli. 18 yaşın altındaki anneler ya da 35 yaşın üzerindeki anneler bu konuda riskli oluyor. Çok zayıf, çok kilolu anneler aynı şekilde. Ya da annenin kronik bir hastalığı varsa, mesela tansiyon, şeker, kalp hastalığı, romatizmal hastalık gibi bir takım anneye ait riskler başlıca risklerimiz. Bunun dışında gebelikte kanama olması, annenin rahiminin şekilsel olarak farklı olması, daha önceden rahim ameliyatı geçirmiş olması, rahim ağzının ameliyat edilmiş olması gibi faktörler, düşük sosyoekonomik düzey, yeterli beslenememesi gibi durumlarda yine erken doğum için risk oluşturuyor. Stres risk oluşturur mu? Evet, maalesef her hastalıkta olduğu gibi stres de erken doğum için bir risk faktörüdür.
0: Peki annenin hastalıkları, annenin doğumda, yani hamile kalmadan önce kronik olarak var olan hastalıkları ya da hamilelik sırasında ortaya çıkan tansiyon gibi, şeker gibi hastalıklar erken doğum sebebi midir?
1: Evet, kesinlikle bunların hepsi erken doğum sebebidir. Tabii bu anlamda da riskimizi minimalize edebilmek için gebelik öncesi hem kadın doğumcumuzla hem bu ilgili hastalıklarımızı takip eden hekimimizle görüşüp olabilen optimal dengeye, ideal tedavi dozuna ulaştıktan sonra gebe kalmayı planlamak lazım.
0: Kanamalardan bahsettiniz. Bu da yine annelerin korkulu rüyası. Doktora gitti, kanaması var. Doktor biraz dinleneceksin dedi. Şimdi bu süreçten itibaren o dinlenme erken doğum riskini azaltır mı? Ya da annenin tamamen artık elini evdeki işten, profesyonel hayattaki işten çekmesi, doğuma kadar tamamen yatması mı gerekir? Bu çok tartışılan bir konu.
1: Evet. Kanamalar bulunduğu haftaya göre de tabii ki değişiklik arz ediyor. Gebeliğin başında genelde biz bunu düşük tehlikesi olarak adlandırıyoruz. İleriki haftalarda olursa bir erken doğum riski açısından belirti olacak. Biz annelerimizi istirahate alıyoruz. Fakat bilimsel olarak annenin full yatak istirahati yapmasının düşüğü ya da erken doğumu durdurduğunun dair bir kanıt yok elimizde.
0: Yani ne kadar dinlenirse dinlensin, aslında bebek tutunamayacaksa sonuç pek değişmiyor.
1: Aynen öyle. Fakat yine de biz bu durumu yaşayan annemizi çalıştırıp yormak gibi bir riski de alamıyoruz açıkçası.
0: Yani aslında biraz riskleri azaltmak için yapıyoruz ama sonuçta bebek tutunabiliyorsa eğer hayata, anne rahmine
1: tutunuyorsa
0: devam ediyoruz.
1: Devam ediyor. Evet. Bir sözümde yarım kalmıştı. Annenin riskleri dışında bebekle ilgili de riskler olabiliyor. Erken doğumu yol açabilecek. İşte kanama demiştik. Bunun dışında çoğul gebelikler, ikiz gebelik, üçüz gebelikler, tüp bebek gebelikleri, gebelik boyunca nedenini tanımlayamadığımız ara sıra kanamalar olması, bebeğin plasanta dediğimiz eşinin anormal yerleşimleri, plasantada sorun olması, gelişme geriliği olması, ikiz gebelikte bir bebeğin ölmesi, suyun çok olması, az olması ya da ne bileyim rahim enfeksiyonu. Bir de rahim ağzında kısalık gibi durumlarda yine erken doğum için bizim risk faktörlerimizdir.
0: Şimdi bunlara baktığınızda böyle arka arkaya sıraladığınızda aslında bunlar hemen her anne adayının yaşayabileceği riskler. Eğer anatomik olarak bir problemi yoksa rahimle ilgili genelde hamilelikte ortaya çıkabilecek risklerden bahsediyoruz. Ve anne adayının hamile kaldığını öğrendiği andan itibaren bunlara karşı en önemli silahı bir doktor kontrolünde olması.
1: Kesinlikle. Yani standartında aslında en başta dediğim gibi gebe kalmadan önce kontrol olmak ideal. Çünkü annelere bizim verebileceğimiz bazı tavsiyeler olabiliyor. Sigara bırakmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bunun dışında ideal kiloyla mevcut vitamin eksiklikleri varsa bunların tedavisini yapalım. Enfeksiyonları varsa atıyorum dişinde enfeksiyon, idrar yollarında enfeksiyon, bunların hepsinin tedavisini yapıp ideal şartlarda gebe kalmak risklerimizi azaltacaktır.
0: Önce planlamak, sonrasında mutlaka doktor kontrolünde
1: doktor
0: olmak.
1: Doktor kontrolü.
0: Hı-hı. Buyurun.
1: Çok doğru söylediniz. Lafınızı böldüm, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, buyurun lütfen.
1: Onun dışında düzenli kontrollere gitmek. Hı-hı. Bu kontroller sırasında annemizin kendi yaşadığı şeyler bize erken doğum açısından risk belirtebilir. Ağrıları olabilir, baskı olabilir vajen bölgesine, rahime baskı olabilir, kanama, su gelmesi, bu tarz durumların dışında bizim de ultrasonda 24. hafta gibi rahim ağzının boyunu ölçerek erken doğum açısından risk tanımlayabiliyoruz. Fakat bunların hiçbirisi kesin tanı koydurmuyor tabii ki bize.
0: Peki bebeğin erken geliyor olması doğum yöntemini değiştiriyor mu Hülya Hanım?
1: Tabii ki bebeğin erken geliyor olması doğum yöntemimizi değiştiriyor. Sezaryen doğum özellikle küçük, ağırlığı çok küçük olan bebeklerde sezaryen doğum tercih edebiliyoruz.
0: Bununla ilgili bir kriter var mı? Yani mesela işte doğumun başladığını, vücudun doğuma hazırlandığını görüyorsunuz ama hani biraz daha uzatalım süreyi dediğinizde burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani o bir haftanın bile bazen anneye bebeğe katkısı çok büyük.
1: Kesinlikle var. Doğumu engelleyebilecek ilaçlarımız var. Eğer hı-hı, kriterlerimiz uygunsa doğum durdurucu ilaçlar veriyoruz. Ayrıca bir gün bile bizim için çok çok önemli. Bebeğin ciğerlerinin gelişmesi için steroid türevi ilaçlar yapabiliyoruz.
0: Burada kritik bir hafta var mı? Yani şuraya kadar ulaşırsak yani sonrası daha kolay. Doğduktan sonra da bebeğin hayata tutunması daha kolay diyebileceğiniz bir hafta.
1: Diyebilirim, evet. Zaten bizim tedavi kriterimiz de öyle. Genellikle 34 haftaya kadar olan gebeliklerde mümkünse durdurmaya çalışıyoruz. Ciğer geliştirici ilaçları tercih ediyoruz. Hı hı. Fakat 34'ten sonra duruma göre karar verebiliyoruz.
0: Böyle doğduğu anda bebeğin haftası önemli. 34. haftanın bir kriter, bir kritik hafta olduğunu söylediniz. Bu haftanın öncesinde ve sonrasında bebek doğduğu andan itibaren de bakımı, hastanede kalma süresi vesairesi, artık ondan sonra mutlaka çocuk doktorları görev alıyorlar ama bu haftanın biraz değerlendirmesini yapabilir miyiz?
1: 34 haftadan sonra da bebeğin küveze girip girmeyeceğinin bir garantisi yok tabii ki. 34 haftadan geçmiş olsa bile küveze girip orada bir süre bakım alması gerekebilir. Fakat 34 haftanın altındaki bebeklere çok daha ciddi tedaviler uygulanıyor. Yeni doğan dengesi çok kolay bozulabilen bebeklerdir. Yeni doğan bebekler, prematür bebekler özellikle. Bir gün iyiyken çok kolay dengesi bozulup her şey değişebilir. Yine 34 haftanın altındaki bebeklere de yine ciğerlerini geliştirecek bir takım ilaçlar, küvez içerisinde tedaviler, oksijen destekleri, kolay enfeksiyon oluyorlar, antibiyotik destekleri yapılabiliyor.
0: Tabii burada biz yine iş anneye düşüyor. Dayanabildiği kadar 34 haftanın üzerine ne kadar katabiliyorsak o kadar iyi. Hı-hı. Mümkün olduğunca da bu süreç içinde annenin stres yapmaması gerekir ama bu risk bile stres sebebi. Yine iş herhalde babaya, annenin etrafındakilere, arkadaşlara, aileye düşüyor. Mümkün olunca stresi azaltmak, onu biraz oyalamak, doğum hazırlıklarına yönlendirmek herhalde tavsiye ediliyordur. Siz bu noktada hastanızı takip ettiğiniz için psikolojisini de çok iyi biliyorsunuz. Anneler neler hissediyorlar, onların bu psikolojisini nasıl yönetiyorsunuz?
1: Annelerimiz her anne preterm doğum, yani erken doğum yapacağım diye aslında kaygılanıyor değil bence.
0: Yok ama risk aynen varsa eğer, hani artık 34. hafta civarında.
1: Riskler varsa ya da daha önceden gebelik kayıpları yaşamış anneler özellikle bu konuda çok stresli oluyorlar. Ben her zaman hastamın psikolojisini yüksek tutmaya çalışıyorum. Psikolojisi yüksek olmak, olması için onlarla yakın ilgi, empati yapmak, sık kontrol yapmak kesinlikle gebelerimize çok iyi geliyor. Bir taraftan da ailesine de bu tarz destekler verebilmesi için, motive etmek için elimden geleni yapıyorum. Herhangi bir ağrı tespit edersek tabii onun için hastane yatış ve gerekli müdahaleler hastanede yapılacak.
0: Erken doğumda anneye, bebek erken doğduğunda anneye herhangi bir müdahale söz konusu oluyor mu? Ya da bir sonraki gebelikle ilgili riskleri azaltmak için yapılan herhangi bir şey var mı?
1: Saydığımız risklerden tedavi edilebilip düzeltilebilenler varsa olabilir. Ne demiştik mesela? Annenin tansiyonu. Annenin tansiyonu kontrol altına alınıp gebe kalırsa daha iyi olacaktır. Hı hı. Çok zayıf ya da çok kilolu hamilelik geçirdiyse bir sonraki gebeliğinde daha dengeli, daha sağlıklı bir kiloda gebe kalması. Sigara içiyorsa bırakması. Hani değiştirebilecek olanlar için, hı hı, bu mümkün. Ama değiştiremeyeceğimiz olan, bazen hiçbir neden olmaksızın bile erken doğumlar olabiliyor.
0: Rahim anomalilerine müdahale söz konusu olabiliyor mu Hülya Hanım?
1: Evet, tabii ki. Mesela miyomu varsa miyom ameliyatı yapmamız. Rahimde şekilsel bozukluk varsa işte çift rahim, perdeli rahim, onların düzeltilmesi bir sonraki gebeliğin daha sağlıklı seyretmesini sağlayabilir.
0: Bebeğin tutunmasını da kolaylaştırır. Burada gayemiz bebeğin tutunmasını sağlayabilmek. En önemli şey o galiba. Bebeğin önce anne rahimine, sonra hayata sımsıkı tutulup sağlıklı ve zamanında dünyaya gelmesini sağlamak. Çok teşekkür ediyorum bilgileriniz için. Tekrar görüşmek üzere.
1: Rica ediyorum. Ben
0: kolaylıklar diliyorum. Ediyorum. Sağ olun. Programın sonuna geldik. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hem erken doğumdan, prematüre bebeklerden konuştuk. Hem de doğum haftası açısından baktığımızda annenin bu sürece hazırlığını konuştuk. Doğum yöntemlerini konuştuk ve anne adaylarının dikkat etmesi, özellikle kimyasallara karşı hangi durumlarda nasıl dikkatli olabileceğini, tavır alabileceğini konuştuk. Çok önemli, mutlaka o içindekiler kısmını okumak ve plastiğe karşı daha farkındalıklı davranmak lazım. Şimdilik izninizi isteyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Bebeğimle mutluyum.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: ya da belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: TGRT Haber Merkezi'nden yeniden merhaba. 18 bülteniyle pazar akşamında karşınızdayız. Terörsüz Türkiye hedefinde gecikme olabilir ancak sapma yok. Güvenlik kaynakları doğrudan Öcalan'da görüşüyor. MİT silah bırakan örgüt üyelerinin nasıl teslim alınacağı, silahların özellikle ne olacağı, Türkiye'ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı konusunda teknik hazırlığı başlattı. Bütün bu değerlendirmeler AK Parti kaynaklarına ait, işte süreçteki son durum.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan'da terörsüz Türkiye sürecinde tıkanıklık yok dedi. Erdoğan ve Bahçeli süreç konusunda kararlı tutumlarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı liderleri külliyedeki son görüşmelerinde de süreci değerlendirdi. AK Parti kaynakları da gecikme var, tıkanma yok mesajı verdi. Güvenlik bürokrasisi de hem Kandil hem de İmralı ile temas trafiğini hızlandırdı.
6: Her şey aşama aşama ilerliyor. Biraz gecikme olabilir ama kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. Demin ya da başkalarının ne dediğine takılmıyoruz. Burada muhatap Öcalan, güvenlik birimleri. Bu nedenle her konuyu Öcalan'la görüşüyor zaten. Yakında yeni gelişmeler olacak.
7: Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sorunun devamından çıkar sağlayanların ürettiği algıların hiçbiri bunu değiştirmeyecektir.
5: Önce silah bırakılacak, sonra yasal adımlar atılacak. Bu duruştan taviz verilmeyecek. Ancak silah bırakanlar için hazırlıklar da başladı. Nitekim MİT Başkanı İbrahim Kalın AK Parti yönetimine sunum yaptı. Silah bırakan örgüt yöneticilerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye'ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı gibi başlıklarda değerlendirmelerini aktardı.
7: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır.
5: Türkiye'ye gelmek isteyen örgüt üyeleri güvenlik doğrulama ve teyit mekanizmasının süzgecinden geçirilecek. Yani örgüt üyelerinin dönüşlerinde yetki güvenlik bürokrasisinde olacak.
7: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Süreci zorlaştıran, süreci yokuşa süren, tahrik eden her türlü girişimde tarih karşısında sorumlu olacaktır.
5: Öte yandan Kandil'den gelen süreç donduruldu şeklindeki açıklama sürecin ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle DEM Parti ve İmralı'da tepkiye neden oldu.
7: Bugün de kardeşi kardeşe kırdırmak suretiyle coğrafyamızı kana boğmaya çalışanların karşısında en sağlam direnç hattımız bir duvarın tuğlaları misali birbirimize kenetlenmemizdir.
4: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve Kurban Bayramı tatili var.
7: Terörsüz Türkiye hedefimizi de çağa damgamızı vuracağımız Türkiye 100 yılı vizyonumuzu da inşallah yine sizlerle ve milletimizle birlikte hayata geçireceğiz.
5: Kabine 4 Mayıs Pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci, okullardaki güvenlik önlemleri, enflasyon hedefi, ekonominin görünümü ve Kurban Bayramı tatili ele alınacak.
8: Bölgemizin yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı bu dönemde oynanan oyunları ancak terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun temsil ettiği değerlerle etkisiz hale getirebiliriz.
5: Kabinenin en kritik başlıklarından biri yine terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreçteki son durum ve sahadan gelen raporlar değerlendirilecek.
7: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
5: İran-ABD görüşmeleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, artan enerji maliyetleri, gerilimin enflasyon ve ekonomiye etkileri de detaylı şekilde ele alınacak.
7: Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz.
5: Okullardaki güvenlik önlemleri de gözden geçirilecek bir diğer önemli başlık olacak.
8: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır. Genelleyici ve tek tip çözümlerden ziyade yerel, bölgesel ve vaka bazlı analizlere dayalı bir politika seti üreteceğiz.
5: Ve milyonların merak ettiği soru, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılacak mı? 26 Mayıs Salı Arife, yani yarım gün çalışma öngörülüyor. Kabine 25 Mayıs Pazartesi ile 26 Mayıs Salı gününün idari izin kapsamına alınıp alınmayacağını değerlendirecek. Tatil kararı alınırsa Kurban Bayramı izni kamu çalışanları için 9 güne çıkacak.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündemi yoğun olacak faiz, site ve apartman aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri genel kurulda sürecek. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu da yine bu hafta ikinci toplantısını yapacak.
0: Sitede oturanların bilgisi olmadan aidat artışları oluyordu. Ve güncelde de hakikaten astronomik rakamlar vardı.
5: Meclis site aidatlarındaki fahiş artışa dur diyecek. Meclis Genel Kurulu buna ilişkin kanun teklifini görüşmeye devam edecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılacak. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılacak.
2: Bu kapsamda site yönetimleri enflasyon oranı üzerinden artış istemeyecek. Site yönetimlerine denetimlerimizi yapacağız.
5: 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de genel kurulda gündeme gelecek. Küresel yatırımcıyı çekmek amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması da bekleniyor. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu da bu hafta ikinci kez toplanacak.
9: Bu meselenin iktidarı muhalefet olmaz. Söz konusu olan can paralarımız, çocuklarımız, yavrularımız ve bizim geleceğimizdir.
5: Komisyon ilk toplantısında başkan seçmiş, görev dağılımı yapmış ve yol haritasını belirlemişti. Komisyon üyeleri okul saldırılarının yaşandığı şehirleri ziyaret edecek, aileleri dinleyecek ki dijital dünyanın öğrenciler üzerindeki etkisini araştıracak. Sahada ve mecliste uzman isimlere kulak verecek.
10: Bu komisyonun doğru bir rapor hazırlaması gerekiyor. Ölen evlatlarımızın siyasi partisi yok çünkü.
4: Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh El Sabah yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşıyla yapacağı bu görüşmede gündem ABD-İran arasındaki müzakere süreci ve bölgesel gelişmeler olacak.
5: Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde Körfez'den Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh El Sabah Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
11: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı El Sabah'la 4 Mayıs Pazartesi günü görüşecek. Gündemde ABD ve İran arasındaki müzakerelerle bölgesel meseleler olacak.
7: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
5: Bakan Fidan, Türkiye'nin sürece aktif katkı sunduğu mesajını verecek. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliği ve Körfez'de artan tehditler değerlendirilecek.
8: Silahların susması ve müzakereye alan açılması için eğer iğne ucu kadar şans varsa bunu değerlendirmenin samimi gayreti içindeyiz. Bu hukuksuz, anlamsız, gayrimeşru savaşın bir an evvel sona ermesidir.
5: İsrail'in işgal politikaları masada olacak. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki yayılmacı adımlarıyla gerilimi artırdığı vurgulanacak. İki devletli çözümün korunması ve Gazze'de insani şartların iyileştirilmesi çağrısı yinelenecek. Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili işbirliği de gözden geçirilecek. Savunma ve güvenlik başta olmak üzere fırsatlar paylaşılacak. İki ülke arasındaki 1 milyar dolarlık ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkartılması için atılacak adımlar ele alınacak.
4: Türkiye'nin 600 milyon dolarlık nadir toprak elementleri yatırımı İsrail'de geniş bir yankı buldu. İsrail basını bu alanda Türkiye'nin İsrail'den çok daha güçlü bir noktada olduğunu yazdı.
12: Nadir toprak elementlerinde dünyanın ilk beşine girme hedefimiz var.
5: Türkiye'nin Eskişehir Beylikova'da yapacağı 600 milyon dolarlık dev yatırım Tel Aviv'i panikletti. İsrail basını Türkiye'nin nadir toprak elementleri liginde Devler Ligi'ne çıkma hamlesini inceledi. İsrail'in yüksek tirajlı gazetelerinden Maarif gelişmeyi Türkiye'ye, dünyaya karşı yeni kozunu ortaya koydu başlığıyla manşetine taşıdı. Analizde Türkiye'nin bu kapasiteyle İsrail'e kıyasla çok daha güçlü bir başlangıç noktasında olduğu belirtildi. Bu durumun Ankara'ya diplomatik bir kaldıraç sağlayacağı vurgulandı. Gazete, Türkiye'nin Beylikova hamlesinin sadece ekonomik bir getiri değil, aynı zamanda jeopolitik bir üstünlük olduğuna dikkat çekti. Batı dünyasının Çin dışında güvenli liman arayışının Türkiye'yi küresel siyasette stratejik bir kilit taşı haline getirebileceği belirtildi.
4: İran, dünya petrol sevkiyatının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yeni bir yönetim planı hazırladı. Plan, İsrail gemilerinin geçişini tamamen yasaklarken diğer tüm gemileri İran iznine bağlıyor.
5: Pakistan'da yürütülen ABD-İran barış görüşmelerinden sonucu çıkmazken Tahran'ın Hürmüz Boğazı için uygulayacağı yeni rejimi duyurdu. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzat, Hürmüz Boğazı'nın yönetimini tamamen değiştirecek 12 maddelik planın detaylarını Bender Abbas'ta açıkladı. Yeni plana göre İsrail'e ait gemilerin boğazdan geçişi tamamen yasaklanıyor. Düşman ülke kategorisindeki gemilere ise ağır kısıtlamalar getiriliyor. Bu gemiler savaş zararlarını tazmin etmedikçe boğazı kullanamayacak. Yeni düzenleme sadece savaşan tarafları değil tüm ticari trafiği etkileyecek. Bundan böyle Hürmüz Boğazı'nı kullanmak isteyen her gemi İran'dan resmi izin almak zorunda kalacak. Geçiş izni isteyen tüm gemilerin resmi yazışmalarında Basra Körfezi adını kullanması zorunlu olacak. İranlı yetkililer bu adımı nükleer silahtan daha stratejik bir hamle olarak görüyor. Boğazdan geçecek gemilerden alınacak ücretlerin %30'u askeri altyapıya, %70'i ise ekonomik kalkınmaya aktarılacak. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 1/3'ünün geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki bu tek taraflı yönetim planı uluslararası hukuk tartışmalarında beraberinde getirdi. Washington'un bu hamleye nasıl bir askeri ya da diplomatik yanıt vereceği ise merak konusu.
4: Sınırlarımız ötesindeki gelişmelerle 18 bültenine kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Trump, İran'la müzakere heyetine sert bir dokunuş yaptı. Amerikan basını Tahran'a maksimum baskı politikasının savunucusu Nick Stewart'ın da Tahran'da görüşmelerde yer alacağını yazdı.
5: ABD'nin İran'la müzakere heyetine kritik bir isim katıldı. Onun gelişi savaş yeniden mi başlayacak sorusunu gündeme getirdi. Amerikan CBS kanalı İran'a maksimum baskı politikasının mimarlarından Nick Stewart'ın müzakere heyetine dahil olduğunu yazdı. İran basınında da yankı uyandıran kritik atama olası müzakerelerin sert geçeceği hatta savaş ihtimalinin yeniden gündeme geldiği yorumuna yol açtı. Stewart'ın Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından önerildiği tahmin ediliyor. Nick Stewart, ABD'de İsrail Yanlısı Demokrasileri Savunma Vakfı'nın lobi direktörü olarak görev yaptı. Stewart, Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Dışişleri Bakanlığındaki İran Eylem Grubu'nun özel kalem müdürüydü. Washington'da da perde arkasında etkili bir isim olarak bilinen Stewart, İran'a maksimum baskı politikasının mimarlarından biri. ABD basınına göre müzakerelerin tıkandığı bir dönemde ekibe katılması, Trump'ın masada elini yükseltmek istediğini gösteriyor.
4: Yurda dönelim. Hakkında rüşvet soruşturması vardı özellikle. Başkent Ankara'da bir otel odasında kendisinden yaşça küçük ve belediye personeli sevgilisiyle beraberken gözaltına alındı ve tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için kararını verdi. Yalım CHP'den ihraç edildi.
13: Olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle İhracına karar vermiştir.
5: Sevgilisiyle otel odasında basıldı. Yaşça kendisinden çok küçük olan sevgilisinin belediye personeli olduğu ortaya çıktı. Hakkında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yapıldı, tutuklandı. CHP skandaldan tam 40 gün sonra ihraç kararı aldı.
14: Hatta para da vermeye. Arkamızda çek versin. Ben sana çek verim. İçerini göstereyim.
15: Tamam.
5: CHP MYK Yalım'ı hiyerarşisi altındaki kimseyle ilişki gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.
13: Biz de Merkez Yönetim Kurulu olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini, bunlar incelendikten sonra da hangi türlü karar çıkarsa bu konuda Özkan Yalım'ın da söyleyeceklerini dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi konusunda oy birliğiyle bir karar altına alınmıştır.
5: Skandala rağmen aradan 40 gün geçti. Nihayet CHP Yalım hakkında karar verdi. CHP sözcüsü Zeynep Emre, Özkan Yalım'ın partiden ihraç edildiğini duyurdu.
13: Olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
5: Öte yandan bağış adı altında toplanan milyonlarca liralık vurgun iddiaları gizli tanığın ifadesiyle ortaya çıktı. Gizli tanık dönen para çarkındaki isimleri tek tek açıkladı. Bağış adı altında yüksek miktarlarda para topladılar dedi.
6: Bu bağışlar belediye ile işi olan müteahhitlerden, bölgedeki iş adamlarından Uşak Spor'a yardım adı altına alınmışsa da hiçbiri bu amaçta kullanılmamıştır. Şoför Murat Altınkaya'nın hesaplarına, Mustafa Yalım ve eski eşlerinin hesaplarına bakıldığında bu hususa ilişkin tespit yapılacaktır. Toplanan paraların yaklaşık 250 milyon liranın üzerinde olduğunu düşünüyorum.
5: Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya ise ifadesinde iddiaları yalanladı.
6: Bahse geçen bağış konusuyla alakalı herhangi bir bilgim yoktur. Benim hesabıma hiçbir şekilde para gelmemiştir. Bu konuyla ilgili ben de hiç kimseden bağış adı altında para talep etmedim. Başkasına vermedim.
16: Ben Duygu'yu çok seviyorum. Ava yollarına düştüm.
4: İstanbul Şişli'de gelin kaynana tartışması cinayetle bitti. 58 yaşındaki Menekşe Karabacak, 25 yaşındaki gelini Burçin Şahin'e kurşun yağdırdı. Genç kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan cinayet zanlısının gelinini öldürdükten sonra balkona çıkıp gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim diye bağırdığı ortaya çıktı.
5: Aynı evde yaşayan gelin ve kaynana bir anda tartışmaya başladı. Bunun üzerine kayınvalide Menekşe Karabacak ruhsatsız tabancasını eline aldı. Gelinine ard arda kurşun yağdırdı. Daha sonra da balkona çıkıp gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim diye bağırdı. Akıllara durgunluk veren olayın adresi İstanbul Şişli. 25 yaşındaki Burçin Şahin, 58 yaşındaki kayınvalidesi Menekşe Karabacak'la birlikte yaşıyordu. İkili arasında evde tartışma çıktı. Kayınvalide gelinini öldürdü. Hakkında uyuşturucu madde ticaretinden 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı kayınvalidenin emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.
17: Sen oğlumu nasıl aldatırsın? Benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var. Utanmıyor musun? Dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti. Evde ikimiz kaldık. Sen nasıl yaparsın? Dedim. O da bana bel altı bir cevap vererek yapacağım dedi. Daha sonra sinirlendim. Dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim.
5: Öldürülen genç kadının iki çocuk annesi olduğu ve eşinin de cezaevinde olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden kayınvalide öldürdüğü gelininin cep telefonunda oğlunu aldattığına dair mesajlar gördüğünü iddia etti. İşlediği cinayetten sonra ise namusumu temizledim dedi.
4: İstanbul'da asker eğlencesi için toplanan grubun yanından hızla geçen ehliyetsiz sürücüyle gençler arasında bir tartışma çıktı. Eli kanlı saldırgan tabancayla gruba kurşun yağdırdı. 17 yaşındaki Yusuf 14 gündür yoğun bakımda devam eden hayat mücadelesini kaybetti.
5: Asker eğlencesi için toplanan gençlerin yanından otomobiliyle hızla geçti. O kadar hızlı geçti ki gençlerle tartıştı. Ama kimse tekrar dönüp kurşun yağdıracağını düşünmemişti. Ancak öyle oldu. 17 yaşındaki sürücü tartıştığı gençlerin yanına bir kez daha geldi. Bu kez elinde tabanca vardı. Arda arda tetiği çekti. 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer'i hayattan kopardı.
15: Kavga ettiği çocuğa sıkıyor. Kurşun da Yusuf'a geliyor. Yusuf'un olayla hiçbir şekilde alakası yok. Çocuk masum.
5: İstanbul Esenler'de asker eğlencesi için toplanan gençlerle ehliyetsiz şoför arasında tartışma çıktı. Tartıştığı grubun yanına kısa süre sonra silahla geri dönen 17 yaşındaki bir şüpheli kalabalığa kurşun yağdırdı. Açılan ateş sırasında kurşunlardan biri 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer'e isabet etti. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özer 14 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Meteoroloji fırtına ve yağış uyarısı yaptı. 41 il için sarı kodlu alarm verdi. Aralarında İstanbul ve Ankara'da var. Yeni hafta tahmin raporunun detayları haberimizde.
5: Ani ve hızlı yağış, fırtına uyarıları geldi. Meteoroloji, ağaç devrilmesi, çatı uçmaları, su baskınlarına karşı dikkat mesajı verdi.
18: Bu sene çok aşırı bir yağmur yağıyor, hala da yağıyor.
5: Türkiye, Mayıs'a soğuk ve yağışlı havayla girdi. Meteorolojinin Türkiye haritası deyim yerinde ise sarardı. 41 il için verilen sarı kodlu uyarı, 4 Mayıs pazartesi günü 21 il için geçerli olacak. Marmara'da fırtına etkisini gösterecek.
19: 10 yıldır böyle bir yağmuru görmemiştim. Bu sene çok yağmurlu ve çok güzel geçti. Yüce Rabbimiz rahmetini çok yağdırdı bu sene.
5: Ankara'nın Beypazarı ilçesine Mayıs başında kar yağdı. Başkentte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Metrekareye 50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ ve ani kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sınır ötesinden gelen toz taşınımı hava kalitesinde düşüşe yol açabilir. Haftanın ilk günü Trakya ve Çanakkale hariç tüm yurtta yağışlar etkili olacak.
20: Güneş hasret kaldık. Bir günde 4 mevsimi yaşıyoruz.
5: 5 Mayıs Salı günü Ege'de güneş yüzünü gösterecek. Hava sıcaklıkları da artmaya başlayacak. 6 Mayıs Perşembe günü yağışlar Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki 8 ille sınırlı kalacak. Bahar geri gelecek. Sıcaklık artışı 10 dereceyi bulacak. 6 Mayıs Cuma günü Ege'de hava sıcaklıkları 30 dereceye dayanacak. Yurt genelinde 20 dereceleri bulacak ya da aşacak.
4: Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir adam sahipsiz köpek saldırısına uğradı. Ayağından, kolundan ve kafasından ısırılan o yaşlı adam yaralandı. Tedavisi devam ediyor.
5: Minibüs bekliyordu. Köpek saldırısına uğradı.
21: Yürüyüş yapıyordum. Yol kenarında böyle geliyordum. Yani karşımdan geliyordu hayvan. Birden bire üstüme, yani mesafe yaklaşınca üstüme sırladı.
5: Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Abdülkadir Karakuş, kent merkezine gitmek için yol kenarında minibüs beklemeye başladı. Sahipsiz köpek saldırısına uğradı.
21: Sırt üstü düştüm zaten, üstüme fırladı. Büyüktü. Yani onun için... Yere düşünce de zaten ayağımı falan, pantolonumu.
5: Ayağından, kolundan ve kafasından ısırılan yaşlı adamı tur otobüsü şoförü fark etti. Köpek uzaklaştırıldı. Sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşlı adamın tedavisi sürüyor.
4: İzmir'de 3 katlı bir binada elektrikli sobadan yangın çıktı. Ne yazık ki 1,5 yaşındaki bir çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen çocuksa hastaneye kaldırıldı.
5: Elektrikli sobadan yangın çıktı. 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 çocuksa hastaneye kaldırıldı. Acı olayın yaşandığı adres İzmir'in Konak ilçesi. 3 katlı binanın 3. katında babanın dışarıda, annenin ise markete gittiği esnada elektrikli sobadan yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken evde bulunan 4 çocuktan ikisi vatandaşların, biri ise itfaiye erlerinin çabasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1,5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikeleri bulunan 3 çocuksa tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: İstanbul Başakşehir'de bir sitede kaybolan yavru kediler kilitli bir odada parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Sitelerinde besledikleri yavru kediler kayıptı. Saatler sonra parçalanmış bedenlerini buldular. O görüntü kan dondurdu.
1: Köpeğin işi değil o. Köpek olsa bile ses duyarız yani. Ses de yoktu.
5: Olay İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı mahallesinde yaşandı. Besledikleri yavru kedilerini göremeyen hayvan sahipleri oturdukları siteyi aradı. Arama sırasında anne kedi miyavladı. Kilitli bir odadan gelen kötü kokular üzerine kapı açıldı. Apartman sakinleri burada büyük bir şokla karşılaştı. Yeni doğmuş 4 yavru kedi parçalanarak öldürülmüştü. İhbar sonrası olay yerine polis ekibi sevk edildi. Site yöneticisi bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken site sakinleri güvenlik kamerası bulunmamasına tepki gösterdi.
1: Kafatasları falan, derileri yüzülmüş, kafatasları gitmiş. Yani acayip çok kötü şeyler yapmışlar. Birileri, büyük ihtimal birileri öldürmüştü zaten, başka bir şey yapamaz.
5: Anne kedinin uzun süre yavrularını aramasıysa yürekleri sızlattı.
4: İstanbul Kadıköy'de denetim noktasına gelmeden hemen önce eşinin araç kullanımını beğenmeyen bir vatandaş direksiyona geçti. Ancak trafik ekiplerine alkollü olarak yakalandı ve cezadan kaçamadı.
3: Çok iyi.
5: Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı. Eşinin araba sürmesini beğenmedi, direksiyona geçti. Hem ceza yedi hem de ehliyetinden oldu.
3: Çok iyi.
5: Görüntüler İstanbul'da Kadıköy sahil yolunda çekildi. Bir sürücü eşinin sürüşünü beğenmeyip aracın direksiyonuna geçti. Ancak bir süre sonra trafik ekiplerinin denetimine takıldı. Yapılan testte alkollü çıkan sürücüye para cezası kesildi. Ehliyetine de 6 aylığına el konuldu. Ancak o sürücünün rahat tavırları herkesi hayrete düşürdü.
3: Çok iyi.
4: Paran güvende, sisteminin arkasına saklanıyorlar, sözde alıcı gibi davranıyorlar. Satıcıya para gönderme bahanesiyle hesaba gelen kodu istiyorlar. Sonrasında ise eriştikleri hesabı boşaltıyorlar. Uzmanlar internetten ikinci el alışverişinde yapılan bu yeni dolandırıcılığa karşı dikkat çekti.
22: Dolandırıcılarla her koşula uygun stratejiler geliştiriyorlar.
5: Kendilerini polis savcı gibi tanıtıyorlar, vatandaşı korkutup dolandırıyorlardı. Bu yöntem artık deşifre oldu. Vatandaşın farkındalığı artınca dolandırıcılar yöntem değiştirdi. Şimdi hedefte ikinci el eşyasını internette satışa koyanlar var.
22: Çok fazla vatandaşımız mağdur oldu.
5: Dolandırıcılar bu kez alıcı kılığına giriyorlar. Sözde para.

0: Ödeme sadece alıcı tarafından yapılıyor.
1: Ağ düşürmeye çalışıyorlar.
0: Para sistemde güvenli bir havuzda tutuluyor. Ürün teslim edilip alıcı da onayladıktan sonra havuzdaki para satıcıya aktarılıyor.
2: Hayır geliyor, bize de geliyor. Yaşlı mı, genç mi? O ayrım yok.
0: Dolandırıcılar ne yaşa ne cinsiyete bakıyor. İlanları dolaşıp mesaj atıyor. Tuzağa düşmesini bekliyor. O yüzden asla hesaba erişim sağlayacak kodu paylaşmamak gerekiyor.
3: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara'daki final etabıyla tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde başlayan final etabı yine milletin evinde noktalandı. Son etabın startını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verdi.
4: 5 şehir, 20'den fazla ilçe, 60 civarında köy, kasaba ve yerleşimden geçerek Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıtan bu büyük mücadele bugün başkent Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde sona ermiş oldu.
0: Dünyanın en elit 147 bisiklet yarışçısı katıldı. Ege'den Akdeniz'e Türkiye'nin en muhteşem manzaralarına tanıklık ettiler. İşte o keyifli heyecan 27 yıl sonra başkente taşındı. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı Ankara'da koşuldu.
4: 27 yıl aradan sonra 27 ülkenin katılımıyla bu organizasyonu yapıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz.
0: Şampiyonluk için bisikletin en iyi isimleri başkente pedal çevirdi. Final etabı için başkentin simge mekanlarını kapsayan özel bir parkur seçildi. O parkur Anıtkabir ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında tam 108,4 kilometrelik bir hattan oluştu.
4: Türkiye'mizin tanınması açısından, daha fazla dünyada kitlelere ulaşması açısından çok değerli bir organizasyon.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz organizasyonun uluslararası boyutuna dikkat çekti.
4: Ülkemizin eşsiz coğrafyasını, tarihini ve doğal güzelliklerini ekranları başında takip eden yüz milyonlarca izleyici bulunmaktadır.
5: Sebastian Böbey.
0: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Avustralyalı bisikletçi Sebastian Berwick kazandı.
4: Bir taraftan sporu sevdiren, yaygınlaştıran, diğer taraftan da ülkelerin güzelliklerini, değerlerini tanıtan çok güzel bir organizasyon.
3: Yorganlar bir zamanlar çeyiz sandıklarının en kıymetli parçasıydı. Şimdi ise sessizce yok oluyor. Şimdi ekranlarınıza Sakarya'da zamana meydan okuyan Hamdi Usta'nın hikayesini getirelim.
0: Bir iğne, bir iplik, yarım asrı aşan bir emek ve artık kaybolmaya yüz tutan bir zanaat.
6: 1966'dan beri bu mesleği yapıyorum. Yani 14 yaşımdan beri başladım mesleğe. Çıraklığımla başladım.
0: Sakarya'da yorgancılık yapan 74 yaşındaki Hamdi Kılıç Aslan, ilmek ilmek işlediği yorganlarla zamana direniyor.
6: Bizim yaptıklarımız sağlıklıydı. Bakın bir kere %100 doğal, kumaşı doğal. Tamam mı? İşçiliği, el işçiliği, makine işçiliği değil.
0: Yorganlar bir dönem çeyizlerin baş tacı, sünnet törenlerinin vazgeçilmeziydi. Ama artık yerini fabrikasyon ürünler aldı.
6: Kız çeyizlerine göre daha çok talep oluyordu. O zaman muhakkak çeyizde ve sünnette muhakkak olmaz yoktu, oluyordu yani. Ama şimdi maalesef çeyizlik bitti.
0: Ama Hamdi Usta için el emeği yorgan sadece bir örtü değil, sağlığın da anahtarı.
6: Bugün yün yorganla yattığın zaman elektriği alır vücuttaki. Sabaha kadar vücut dinlendirmesi yapar. Sıcaklığı doğal olarak her yere dağılır.
0: Bir zamanlar Sakarya'da 25 yorgancı vardı. Bugünse sadece birkaç usta kaldı.
6: Üretici olarak 25 kişi falandık. Ama şimdi kala kala 6-7 kişi kaldık yani. Gençler bu mesleği göstermiyor.
0: İğne hala aynı, iplik hala sağlam. Ama o mesleği geleceğe taşıyacak ne eller ne de heves artık var. Hamdi Usta şimdi mesleğin son ilmeklerini atıyor.
3: Kaybolduğu dönem Türkiye'nin aylarca konuşmuş olduğu Melike Toyguncu'dan 15 yıldır bir haber yok. Acılı anne Fatma Toyguncu ise kızının izni sürmekten bir an olsun vazgeçmedi. 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku'nun dosyasının yeniden açılması Toyguncu ailesi için de umut oldu.
7: Ben de Melike. Ben de babamı, annemi çok seviyorum.
0: Melike Toyguncu 14 yaşındaydı. Bundan tam 15 yıl önce Ankara'da kayboldu. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

0: 15 sene ya. Dilek kolay 15 yıl. Ve bitti. 15 yıl biz bir acının içinde.
1: Ama Fatma Toyguncu kızının akıbetinin ortaya çıkarılması için verdiği mücadeleyi sürdürüyor. Yıllardır adliye koridorlarında beklediğini söyleyen anne artık belirsizliğin sona ermesini istiyor.
0: Umudumu keserim ölüyse. Giderim mezarına bir çiçek dikerim ya.
1: Melike Toyguncu 18 Ocak 2011'de ablasına YGS formu almak için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Soruşturma kapsamında 4 sanık hakkında dava açıldı. Yargılama yıllarca sürdü. Sanıklardan bazıları tahliye edilirken bir sanığın cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
0: Cıvıl cıvıl. Mutlu bir çocukluk.
1: Aile Melike'nin kaybolduğu dönem alıkonulduğunu ve şüpheli bir evde kızlarına ait saç telleri bulunduğunu öne sürdü.
0: Dört sapık tarafından benim yavrum alıkonuldu. Bir binanın bodrum katına kapatıldı. Aylarca işkencelere orada maruz kaldı.
1: Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul dosyalar için özel bir birim kurulmasıysa aileye yeniden umut oldu.
0: Benim çocuğum. Bulunsun. Sadece ben bir resimlerine baktım. Yıllarca resimleriyle avundum.
2: Ben de Melike. Ben de babamı, annemi çok seviyorum.
0: Gülistan doku açığa çıkarıldı Allah'ın izniyle. Ona da çok sevindim. Allah annesine babasına büyük sabırlar versin.
3: Bu haberle kapatıyoruz. Bu saatin bültenini saat başında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. TGRT Haber'den mutlu pazarlar.

0: TGRT FM Haber. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: ya da belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı devletine, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: TGRT FM Haber.
1: Didik didik her yeri aradılar. Yakınları Ramazan Göksu'ya bir gün boyunca ulaşamadı. Endişeli bekleyiş acı haberle son buldu. Göksu'dan geriye yarım kalan bir hayat kaldı. Olay Ankara'da yaşandı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Ramazan Göksu için ekipler harekete geçti. Arama çalışmaları Haymana ilçesine bağlı Sarı Değirmen Mahallesi'nde yoğunlaştı. Bölgede yapılan incelemelerde ilk olarak Göksu'nun kullandığı araç bulundu. Ekipler aracı bulduktan sonra çevrede arama çalışmalarını genişletti. Kısa süre sonra ise acı tablo ortaya çıktı. Göksu'nun cansız bedeni aracın yalnızca 15 metre ilerisinde bulundu. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Göksu'nun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: arabanın altına giderken son anda zor kurtardık çocuğu.
1: Az kalsın aracın altında kalıyordu. Saniyeler değil, saliselerle kurtuldu. Yürekleri aza getiren olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı.
0: Çocuk terliğini düşürmüş. Biz de abiye uyardık, dedik ki şu arabayı öne alın, terliği alak.
1: Ama çocuk bu konuşmayı duymadı. Sürücü de aracı hareket ettirdi. Bahtiyar Efe isimli vatandaş çocuğu son anda fark etti. Gönüllerin kahramanı oldu.
0: Çocuk ondan sonra olay şokundan eve doğru kaçtı. Çocuk yani, yapacak da bir şey yok.
1: Elinde sopayla aracın camına kapısına vurdu. Motokuryeler dehşet saçtı.
2: İndir şu camını. Abi öldürüyor.
1: Trafikteki zorbalığın adresi Esenyurt. İki motokurye yasak yerden U dönüşü yapan otomobilin peşine düştü. Korna çalıp tepki göstererek aracın önünü kestiler. Sürücünün özür dilemesini istediler.
3: Yapıyorum, öyle yapıyorum sana.
2: Abi tamam. Abi dur dur, ne yapıyorsun? Adamı ezeceksin, dur. Kameram kayıtta. Oradan U mu çekilir?
3: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
2: Tamam, özür dile. Özür dile, bitti gitti.
1: Otomobil sürücüsü yoluna devam etti. Öfkeli motokuryeler yine aracın peşine düştü. Bir taraftan da küfürler savurdular.
2: Dur. İndir. Aç.
1: Aracı durdurdular.
2: Camını aç lan.
1: Sürücüye küfrederek sopayla ve tekmeyle araca vurmaya başladılar.
2: Camını indir lan. Lan indir.
3: Gelsin.
2: İndir şu camını.
1: Saldırıya uğrayan sürücü omagandaları telefonuyla kaydetti.
3: Arabayı şey yapıyorlar, görüyorsunuz motorcuları. Oğlum emniyete vereceğim seni, emniyete.
1: Motokuryelerden biri aracın camına sopayla defalarca vurdu.
3: Bak görüyorsunuz he.
4: Ama gördüğünüz gibi etki çok da. Böyle bir şey olur mu ya? Nasıl biz milletçiyiz? Olur mu yani? Size soruyorum.
1: Tepkisi 1 Mayıs kutlamaları sonrası bayrakları çöpe atanlaraydı. Edirne'de meydanlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarıyla doldu.
4: Kutlamaya gel, kutladınız. Bunun gibi ben kaç tane bayrak topladım yerden ya, ayıp be.
1: Kutlamaların ardından belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı. Temizlik sırasında istenmeyen görüntülerle karşılaşıldı. Yerlere ve çöplere atılmış Türk bayrakları dikkat çekti. Belediye çalışanı Recep İrden de bayrakları topladı, yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.
4: Ama gördüğünüz gibi etki çok da. Olur mu yani? Size soruyorum ya.
1: İsviçre'nin Baden kentinde otobüs var ama rota yok. Line 0 yani 0 numaralı hat nereye gittiği belli olmayan bir yolculuk sunuyor. Projenin arkasındaysa sanatçı kardeşler Frank Ricklin ve Patrick Ricklin var. Amaç basit. Bırakın kontrolü, akışa kapılın.
5: Up to the mountains.
1: Otobüse binenler ne yapıyor? Şarkı söylüyor, sohbet ediyor. Hatta tünelde telefon ışıklarıyla mini konser bile veriyor. Yani klasik toplu taşıma değil, adeta mobil terapi seansı. Üstelik bilet kontrolü de yok. Kısacası bu otobüste geç kalma derdi yok, rota stresi yok. Sadece bir soru var. Bugün nereye gitmek istemiyorsun? Bulgaristan'ın Smolyan'la Pamporovo arasındaki karayolunda büyük bir heyelan meydana geldi. Müzik Rodop dağlarında yaşanan olayda yol kenarındaki zeminde önce çatlaklar oluştu. Ardından dev toprak kütlesi yamaçtan aşağı kaydı. Yaklaşık 5 ila 6 bin metrekarelik alanın etkilendiği belirtildi. Yolun 60 metrelik bölümü tamamen çöktü ve ulaşım durdu. Heyelan sırasında çok sayıda ağaç kökünden söküldü. Doğalgaz hattında hasar oluşunca gaz ve elektrik kesildi. Bölgede zemin hareketliliği sürüyor. Yeni çökme riski uyarısı yapıldı. İngiltere'nin Plymouth kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kiloluk bir Alman bombası bulundu. Orduya bağlı patlayıcı imha ekipleri bombayı kontrollü şekilde patlattı. Patlama öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. 1200'den fazla ev tahliye edildi. 400 metrelik güvenlik çemberi oluşturuldu. Ayrıca 3 okulda tedbir amaçlı kapatıldı. Yetkililer operasyonun sorunsuz tamamlandığını açıkladı. Yaklaşık 80 yıl sonra bile savaşın izleri hala tehlike oluşturmaya devam ediyor. Meksika'da işçi bayramı tatili faciayla sonuçlandı. Nayarit eyaletinde turistleri taşıyan otobüs Amatlande Kanyas yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada en az 11 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Otobüsün Jalisco'dan yola çıktığı ve yolcuların bir eğlence merkezine gittiği açıklandı. Meksika'da otobüs kazaları sık sık yaşanıyor. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
5: TGRT FM Haber.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Diyabetik retinopati. Stüdyomuzda değerli uzman konuğumuz var. Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Çolpan Ovalı ile birlikteyiz. Kendisi göz hastalıkları uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
3: Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Şimdi hocam diyabet çok önemli bir sorun. Hem Türkiye'de hem de dünyada birçok kişinin sağlığını tehdit ediyor. Ve vücutta da aslında bu sistematik hastalık birçok olumsuzluklara neden oluyor. Özellikle damar sistemini etkilediği için böbrek, beyin ve gözde hasara neden olabiliyor. Biz tabii bugün gözü konuşacağız. Gözde küçük damarlarca çok zengin bir organ. Dolayısıyla gözü nasıl etkiliyor? Bunu size soracağım.
4: Evet. Diyabet gerçekten günümüzün en önemli hastalıklarından birisi. Çünkü tek başına tedavi edilebilir bir hastalık değil. Başlangıcından itibaren çok kronik seyreden, sizin ömrünüzün sonuna kadar sizin hayat kalitenizi etkileyebilen bir hastalık. Hem dünyada hem ülkemizde çok sık görülen bir hastalık aynı zamanda. Günümüzdeki yapılan çalışmalarda yaklaşık 300 milyon diyabetik hasta olduğunu biliyoruz dünyada ve bunun hızla artacağını da biliyoruz. Yaklaşık 15-20 yıl içinde bu sayının 400 milyon civarına çıkacağı araştırmalar sonucunda bulunmuş. Tabii ki bu kadar geniş bir kesimi etkileyen bir hastalık ve de hastanın hayat kalitesini çok etkileyen bir hastalık olması nedeniyle de bizim çok üzerinde durduğumuz ve tedavi konusunda da çok çalışmalar yapılan bir hastalık. Diyabet birçok sistemi sizin de söylediğiniz gibi tutuyor. Yani böbreklerimizden, kalbimizden, beynimizden bütün damarları etkilediği için yani vücutta her sistemi etkilemesi mümkün. Bizim açımızdan tabii ki en önemli tutulum yeri de göz. Gözde yaptığı tahribatlar özellikle retina tabakasında daha yoğun oluyor. Evet. Retina tabakası nedir? Gözümüzün iç yüzeyini kaplayan ve bizim A tabaka, sinir tabaka dediğimiz asıl görme yeteneğimizi sağlayan bir tabaka. Bu tabakanın içinde şeker hastalığının yüksek kan şekeri düzeyinin yaptığı damarlardaki tahribat sonucu çok farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Öncelikle başlangıç devresi diyelim. Bir hasta şeker hastası olduğunu öğrenmeden bile vücudumuzda bir takım sıkıntılar başlayabiliyor.
3: Ne gibi sıkıntılar oluyor?
4: Ne gibi sıkıntılar olabiliyor? Hastanın genel şeker sıkıntıları işte çok su içme, çok idrara çıkma, kilo kaybı veya aşırı kilo alımı gibi bir takım sıkıntılarının yanı sıra görmede bulanıklık yaşamaya başlıyor. Hmm. Birkaç gün net görüyorum, daha sonra bu görüntüm açılıyor. Yani dalgalı bir görme seyri tarif ediyor hasta.
3: Aslında bu tarif çok da tehlikeli çünkü önlem alınmasını geciktiren de bir durum, öyle değil mi?
4: Kesinlikle, kesinlikle. Yani hasta bunun çok bilincine varmıyor. Bunun sebebi de kan şekeri düzeyinin gösterdiği aslında iniş çıkışlar, düzensizlik. Hastanın kan şekeri bazen çok yükselebiliyor, bazen çok düşebiliyor aldığı tedaviye göre veya beslenmesine göre o sırada. Ve bu iniş çıkışların gözümüzde yaptığı görsel bir takım şikayetler oluyor. Birçok hastamız hatta bize şeker hastası olduğunu bilmeden geliyor ve biz yaptığımız muayenede sizde şeker var tanısını koyabiliyoruz. Şeker ana hatlarıyla zaten çokça da konuşuldu, biliniyor. İki tipi var. Bir tip 1 dediğimiz insüline bağımlı tipi var. Tip 2 dediğimiz daha geç yaşta başlayan ve insülin direnciyle ortaya çıkan bir tipi var. Her iki hastalıkta da diyabetik retinopatiyi biz görüyoruz. Ne kadar süre içinde yaklaşık bu ortaya çıkıyor derseniz, tip 1 hastalarda hastalığın ortaya çıkışından yaklaşık 10 yıl sonra biz retinopati başlangıcını görüyoruz. Ama tip 2'lerde daha ileri yaşta ortaya çıkan hastalıklarda hastalığın başlangıcından sonraki 5 yıl içinde bu ortaya çıkabiliyor. Küçük bir not vermek istiyorum. Ergenlik dönemi öncesinde biz diyabetik retinopati görmüyoruz. Özellikle küçük diyabetik hastaları olan anne babalar için söylemek
3: evet,
4: istiyorum.
3: Evet, aslında hangi yaş aralıklarında daha sıklıkla görülür diye soracaktım ama evet, diyabet hastası olup da daha ergenlik öncesi çağlarda bu hastalığı,
4: görmüyoruz. Evet. Ama yine de biz rutin kontrollerimizi istiyoruz bu hastalardan. En sık görüldüğü yaş grubu 25-60 yaş grubu. Bir ülkenin en üretken olan, en çok çalışan grubu. Ve bu çalışan grubun içinde de en sık körlük nedenidir diyabet. Dolayısıyla bir ülkenin sosyoekonomik varlığı için de çok büyük bir tehdittir aynı zamanda. Çünkü çalışan kesimin sahip olduğu bir diyabet oranı sizin her türlü sosyal ve ekonomik standardınızı da etkiliyor.
3: Hı hı. Hem sağlık harcamaları konusunda çok büyük bir külfet oluşturuyor. Hem de tabii çalışma hayatını olumsuz etkiliyor, iş kaybına neden olabiliyor. Şimdi ben aslında bu konuyu araştırırken özellikle dikkatimi çekti. Mesela bu hani gelişmiş ya da az gelişmiş ülkeler arasında hani şunda sık görülür, bunda sık görülmez gibi bir durum söz konusu olmadığını gördüm. Çünkü İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta özellikle diyabetik retinopatiden körlük yaşayan hasta sayısı çok daha fazlaymış. Kesinlikle. Gelişmiş ülkelerin de çok büyük bir sorunu aslında.
4: Kesinlikle. Çünkü bizim hayat tarzımız, beslenme şeklimiz, fiziksel aktivitemizin artık giderek daha azalıyor olması gibi etkenler mutlaka şeker hastalığının artmasına yol açıyor. Bu gelişmiş ülkelerde tabii ki daha fazla.
3: Peki hocam, şöyle başka bir durum daha var tabii ki. Hem siz az önce belirtilerini saydınız, dediniz ki görme kaybı olabilir, görme kaybı zaman zaman yaşanabilir. Dolayısıyla hani hasta bunu anlamakta güçlük çekebilir. Gözde peki başka gözle görülür etkileri ya da göstergeleri var mıdır?
4: Katarakt gelişimini hızlandırdığını biliyoruz. Yani ileri yaşta katarakt gelişimiyle de ortaya çıkabiliyor. Hasta katarakt oldum diyor. Bu şekilde bize geliyor.
3: Mesela kanlanma gibi belirtisi ya da başka bir şekilde.
4: Dışarıdan siz hastaya baktığınız zaman diyabet olduğunu anlamanız mümkün değil. Biz sadece bunu özel bir muayene yöntemiyle tespit edebiliriz. Hastanın göz bebeğinin büyümesiyle göz dibi muayenesi dediğimiz özel bir muayene yaptığımız zaman biz bu bulguları tespit edebiliyoruz. Dışarıdan baktığınızda gözünüzdeki herhangi bir belirti size diyabet olduğunuzu ne yazık ki göstermiyor. O yüzden biz şeker hastalığı tanısı konan hastalarda mutlaka düzenli takipler istiyoruz veya check-up'lar istiyoruz. Aile öyküsü varsa bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Ama bir takım belirtiler saptadığımız zaman da o hastayla artık çok sıkı bir bağ kuruyoruz.
3: Peki bir takım göz hastalıklarının da tetikleyici özelliği var mıdır? Mesela göz tansiyonu gibi ya da işte katarak oluşumu gibi.
4: Kesinlikle.
3: Veya bir takım kırma kusurlarının.
4: Kesinlikle. Kesinlikle. Şeker hastalarının bazı risk gruplarında daha fazla görüldüğünü, bazı gruplarda ise daha az görüldüğünü biliyoruz. Nedir? Mesela yüksek tansiyonu olan hastalarda, lipid düzeyi, trigliseritleri, kolesterolü yüksek olan hastalarda, nefropati dediğimiz böbrek rahatsızlığı olan hastalarda, bu tür diyabetik retinopatinin ortaya çıkışının ve seyrinin daha hızlı olduğunu biliyoruz. Ama bir diğer grup, yüksek miyopsunuz diyelim. Bu hastalarda daha az görülüyor.
3: Avantajlı oldukları doğru mu?
4: Bir tür avantaj diyebiliriz evet buna. Miyopun da kendi içinde çok sıkıntıları var ama şeker hastalığını daha az görüyoruz. Glokom hastalarında, göz tansiyonu yüksek olan hastalarda daha az görülebiliyor. Karotis arter darlığı dediğimiz boyundan göze doğru kan akımı sağlayan damarların darlığında veya o gözümüzde bir optik atrofi dediğimiz göz sinirinin az çalışması durumu varsa, santral retinal arter tıkanıklığı dediğimiz ciddi bir arter tıkanıklığı varsa, bu tür durumlarda da biz bu hastalığı daha az görüyoruz.
3: Peki her diyabeti olan hastada illa diyabetik retinopati olacak diyebilir miyiz?
4: Böyle bir hani kesin %100 bir sonuç yok. Ancak biz biliyoruz ki tip 1 ve tip 2 diyabetik hastaların yaklaşık 20 yıllık bir diyabet öyküsünün sonunda %60-70 oranında bu hastalık gelişiyor. Dolayısıyla yüksek bir oran ve birçok hastada gelişiyor demek, yani 4 hastanın 3'ünde bu hastalık gelişiyor demek mümkün.
3: Kaçış yok gibi bir şey. Kesinlikle. Tabii nasıl önlem alınabilir onu soracağım ama siz az önce dediniz ki çok gelişmiş yöntemlerle aslında teşhisi yapılıyor. Nasıl teşhis ediliyor?
4: Şimdi biz önce hastayı muayene ediyoruz ve muayene bulguları olarak gözünde eğer çok erken evre ise kanamalar tespit ediyoruz. Bunlar çok küçük ve dağınık kanamalar. Bu kanamaların oluşma sebebi damar hastalığı demiştik diyabet için. Damar duvarında oluşan küçük fıtıklaşmalardır aslında. En erken evrede oluşan. Daha sonra bu fıtıklaşmalardan oluşan kanamalar veya sızıntılar sonucunda gözün içinde bazı sıvı birikintileri olur. Bir damar düşünün. Bu damarın çeperinin zayıfladığını, artık kanı içeride koruyamadığını ve kanın yavaş yavaş dışarıya sızmaya başladığını düşünün. Ne olacak? Bu dışarıya çıkan sıvı bir yerde birikecek. Biz buna ödem diyoruz. Bu özellikle görme merkezinde birikir. Bunu görebiliriz. Bu damarın içindeki kolesterol, trigliserit dediğimiz yağ molekülleri dışarıya sızarak birikebilir. Sert eksude dediğimiz sarı, sert görünümlü bir takım eksudasyonlar, noktalar belirebilir. Biz bunları gördüğümüz zaman artık diyoruz ki siz bir şeker hastasısınız ve biz bunun daha ileri tetkiklerini yapmak zorundayız. Çünkü biz sadece muayene bulgusuyla hastalığın hangi evrede olduğunu tespit edemiyoruz ne yazık ki. Hastalığın kendi içinde birkaç evresi var. Bir erken evre, tıp dilinde söyleyeceksek non-proliferatif diyabetik retinopati devresi ve ileri devre proliferatif diyabetik retinopati devresi. Non-proliferatif dediğimiz erken döneminde biz sadece kanamaları, ödemi, eksudasyonları görüyoruz. Fakat ileri evresinde artık gözün içinde normalde var olmayan küçük tomurcuk damarların oluşmaya başladığını görüyoruz. Artık bunu gördüğümüz zaman çok keyfimiz kaçıyor bizim. Çünkü biliyoruz ki bu işin gidişatı biraz daha sıkıntılı. Tedavisi daha sıkıntılı.
3: Peki o evrede de tedavi o seçeneği ya da o olasılığı yüksek mi?
4: Tabii.
3: Son evrede de.
4: Tabii.
3: Çünkü hani erken evrede teşhisin çok daha başarılı sonuçlara neden olduğu söyleniyor ama.
4: Kesinlikle. Erken evrede saptadığınızda biz hastalardan öncelikle bazı tetkikler istiyoruz. Bu bir göz anjiyosu ve OCT dediğimiz bir tür retina tomografisi. Bu tetkikleri yaptığımız zaman orada bulduğumuz bulgulara göre hastaya diyoruz ki biz sizi belli aralarla takibe alalım. Bu bir grup hasta. Bir takım belirtileriniz var ama çok kötü değil. Sizi seyir altında tutalım. Fakat bu arada hastaya küçük ve önemli bir şey söylüyoruz. Kan şekerinize, tansiyonunuza, kolesterol düzeyinize mutlaka dikkat edin. Çünkü bunların normal düzeylerde olması bir hastalığın, yani diyabetik retinopatinin gelişimini neredeyse %20 oranında azaltıyor bir hastada. Ve hastalara şunu söylüyorum ben. Tedavinin yarısı bizim tarafından, yarısı sizin tarafınızdan yapılacak. Siz kendi şeker düzeyinize, tansiyonunuza, kolesterolünüze çok iyi dikkat ederseniz biz de geriye kalan diğer kısmını toparlayacağız diyorum. Bu evreden sonra eğer lazer anjiyo yaptığımız bir hastada biz hastanın tedavi edilmesi gerektiğine kanaat getirirsek de bu hastaya uygulayacağımız tedavi şemalarını çiziyoruz. Bunlar neler olabilir? Bizim için hala daha günümüzde altın standart lazerdir.
3: İlaç tedavisi var mı öncesinde hocam?
4: İlaç tedavisini sadece diyabetin genel regülasyonu için kullanıyorsunuz. Ama göz için biz bir ilaç tedavisi ne yazık ki kullanamıyoruz. Böyle bir şansımız yok. Bizim yapabileceğimiz en etkili tedavi yöntemi lazer tedavisi.
3: Peki tedaviye geçmeden önce her iki gözle de aynı anda mı görülür? Yoksa yani hani bağımsız olarak
4: Tabii birbirinden farklı evrelerde olabilir. Yani bir göz daha ileri evre olabilir, bir göz daha az belirti veriyor olabilir. İkisinin aynı anda aynı belirtileri vermesi, simetrik olması gerekmiyor.
3: Tedaviye gelince lazer tedavisi uygulanıyor. Lazer tek seçenek midir?
4: Lazer tek seçeneğimiz değil ama en önemli seçeneğimiz. Ve son yaklaşık 8-10 yıldır yine uygulamaya giren göz içi enjeksiyonlarımız var. Bunlar da bizim için çok kurtarıcı tedaviler artık. Bunları gerekli olduğu durumlarda uyguluyoruz ve lazerle kombine ediyoruz.
3: Lazer tedavisinin sonuçları ne oluyor? Hemen hasta mesela yaşadığı görme kaybından kurtulabiliyor mu? Daha doğrusu görme kaybını önleyici bir tedavi şekli mi, yoksa sadece durdurmaya yönelik mi ya da hastalığın yavaşlamasına yönelik mi?
4: Genellikle çok fazla geri dönüş olmuyor. Hastalığın vermiş olduğu belli bir tahribat oluyor gözünüzde. Ve biz bu tedavileri yaparken hastalarımıza mevcut görmenizi korumak adına biz bu tedaviye başlıyoruz diye söylüyoruz. Yani çok daha iyi görmenizi beklemiyoruz ama şu anda gördüğünüz mevcudu korumak bizim için en önemli nirengi noktası. Lazer tedavisini yaptığımız zaman hastalarda bir miktar görmede kötüleşme de olabilir.
3: Geçici midir bu durum?
4: Maalesef çok, yani bir süre geçici olabilen de var, fakat biraz daha kalıcı olabilenler de olabilir. Hastalarımızdan çok sıklıkla duyduğumuz bir şikayettir. Hastaya lazer tedavisi önerirsiniz. Fakat hasta ama benim komşum lazer olmuş ve kör olmuş der, size böyle bir karşı yanıt verir. Ve hastanın aklındaki o sabit fikri siz rahatlatıncaya kadar bir hali zorlanırsınız.
3: Peki gerçekten riski var mıdır lazer tedavilerinin?
4: Lazerin riski yoktur ama hastalığın iyi bir kontrolünün olmamasının riski vardır. Biz lazer tedavisini mutlaka ve mutlaka gerektiği durumlarda yapmak zorundayız. Hastaların bundan kaçması demek, hastalığın daha kötü evrelere doğru ilerlemesi demektir. Hastalarımız hep lazerden kaçma eğilimindedir. Fakat bu ne yazık ki çok yanlış bir düşünce ve o korkunun da bir faydası yok. Tek ve en iyi, en altın standart tedavi günümüzde lazer. Bunun yanında kullandığımız diğer göz içi enjeksiyonları bize çok yardımcı. Göz içi enjeksiyonlarını hangi durumlarda kullanıyoruz? Özellikle makula ödemi dediğimiz gözün, biraz önce de bahsettiğim damarlardan sıvı kaçaklarının olmasıyla birlikte görme merkezinin sıvıyla dolması ve artık net bir görüntü sağlayamadığı durumlarda özellikle biz göz içi enjeksiyonlarını sıklıkla kullanıyoruz. Lazer tedavisini yapılması ile ilgili bazı küçük notlar verecek olursam, biz bir gözü bütün olarak düşünürseniz bir anda bütün lazeri yapmıyoruz. Yani hasta gelecek, ben bugün lazerim olacağım, bitecek ve eve gideceğim gibi bir düşünce içinde olmasın. Çünkü lazerin de bir enerji olarak göze verebileceği bir takım zararlar var. O yüzden bunu belli seanslara bölerek yapıyoruz. Bunu 3 veya 4 seansta yapıyoruz. Yaklaşık ortalama 1500-2000 şut gibi bir lazer şutu göze uyguluyoruz.
3: Kaç dakika sürüyor bu operasyonlar? Bir de acı hissediyor mu hasta?
4: Bir miktar acı hissediyor hastalarımız. Eğer çok ağrı hisseden hastalarımız olursa bir lokal anestezi işlemi uygulayabiliyoruz. Ama genellikle çok da ağrılı olmuyor ve bir 5-10 dakikalık işlem içinde biz bir seansımızı tamamlıyoruz. Her iki göze gerekiyorsa her iki göze de aynı anda yapabiliyoruz.
3: Peki seanslar arasında ne kadar bir süre oluyor?
4: Seanslar arasında en az bir hafta olmasını istiyoruz. Yani peş peşe günler içinde yapmıyoruz. Gözün biraz bunu hazmetmesini, biraz sakinleşmesini bekliyoruz. Akabinde tekrar bir ikinci seansı en erken bir hafta içinde. Süreyi biraz daha açmak bizim için daha avantajlı.
3: Peki mesela hastalığın hangi evresinde lazeri öneriyorsunuz? İleri evrelerde vitrektomi operasyonları var değil mi? İleri evrelerde mutlaka bu operasyonun yapılması gerekiyor mu?
4: Şimdi çok ileri evre dediğimiz durumlarda, göz içinde çok yoğun kanamalar olduğunda, gözün retina tabakasının artık yerinde olmadığı, yoğun çekintilerle yerinden kalkmış olduğu durumlarda biz vitrektomi ameliyatı yapıyoruz. Fakat Öncesinde bunlara gelmemesi için bir gözün gerektiği gibi bir lazer tedavisini mutlaka yapıyoruz. Bunu hangi evrede yapıyoruz? Tabii ki başlangıç evresinde değil. Bu başlangıç evresinin bir hafif, orta ve ağır dönemi vardır. Biz bunları gene göz anjiyosunu yaptığımız zaman saptarız. Damar hastalığı demiştik şeker için. Damarların iki tür problemi olabiliyor. Birincisi damar cidarındaki bozulmaya bağlı sızıntı ve damar içindeki bazı bazal lamina dediğimiz kısmın kalınlaşarak damarı tıkaması. Damar tıkandığı zaman gözün içinde belli bölgelere biz oksijen, kan götüremiyoruz. Çünkü o damarın uzantısı yok artık. Böyle olduğu zaman o bölgelerden göz böyle acil durum şeklinde bazı maddeler salgılamaya başlıyor. Ben besin alamıyorum, oksijen alamıyorum. Buraya bir şekilde bana kan getirmelisiniz diyor. Bu evre artık bizim için ileri evreye geçiştir. Gözün içinde salgılanan bu maddeler gözün içinde küçük yeni damarlar oluşmasına neden oluyor. Fakat bu damarlar bizim normal damarlarımız gibi değil. Çok ince, çok kırılgan, çabuk kanayabilen damarlar. Bu damarların oluşması evresinde bunların yarattığı bir takım komplikasyonları tedavi etmek için biz vitrektomi ameliyatını uyguluyoruz. Ama bu evreye gelmemek amaç bizim için. Yani hastaları özellikle buna hazırlıyoruz.
3: Peki gelinli diyelim, bu ameliyatlar riskli midir ya da iyileşmeye ne gibi katkısı olur? Hep biz aslında görme kaybını ve körlükten yola çıkarak tabii ben bu soruları soruyorum. Çünkü hani birçok hasta var bununla ilgili ve gerçekten büyük oranda görme kaybını yaşayan hastalar var. Aslında onlar için bir umut ışığı olabilir mi diye açıkçası kesinlikle, ısrarla soruyorum.
4: Kesinlikle. Bu özel bir cerrahi gerçekten çok tecrübe gerektiren ve gözü için çok kurtarıcı olabilen bir cerrahi. Çok ileri evrede artık bu damarlar gözün içinde yoğun kanamalar yapıyor. Bu kanamanın hastanın görüşünü çok ciddi oranda etkilediğini biliyoruz. Çünkü göz saydam ortamlardan oluşur ve gözün içine kırmızı bir kan, bir pıhtı dolduğu zaman hastanın görmesi mümkün olmaz. Bu durumda biz hastaya biraz süre tanıyoruz açıkçası. Bu kanın göz tarafından temizlenebilmesi için yaklaşık 1-2 aylık bir süre tanıyabiliyoruz. Göz bunu temizleyebiliyorsa biz daha sonra tekrar klasik tedavilerimize devam ediyoruz. Eğer temizleme mümkün olmuyor ise o zaman vitrektomi ameliyatını yapıyoruz. Vitrektomi ameliyatı nasıl? Bir tür endoskopik cerrahi gibidir. Kapalı sistemdir. Göze 3 tane küçük delik açılır. Bunlar toplu iğne kalınlığındadır. Çok küçük deliklerdir. Bu deliklerden içeriye bazı kanüllerle gireriz ve kanamayı temizleriz. Bu arada kanamanın dışında eğer retinayı yerinden kaldıran zarlar varsa onları da temizleriz. Ve o sırada gözü retinayı yatıştırır, lazerlerini yapar ve ameliyatı sonlandırırız. Tabii ameliyattan sonra hastalarımız çok mutlu ve hani hastalığından büyük oranda kurtulmuş olarak bizim karşımıza geliyor. Bizler de çok mutlu oluyoruz.
3: Hangi konforu yaşıyorlar? Bir de ameliyat sonrası nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Çünkü hani bu ameliyatlar yapıldı. Evet, bir şekilde bir rahatlama da sağlandı ama tekrar etmesi mümkün mü tabii aynı durumu?
4: Tekrar etmesi mümkün mü? Şeker hastalığını vücudunuzdan söküp atmanız mümkün değil. Bu sizinle birlikte ömür boyu devam edecek bir hastalıktır. Dolayısıyla şeker kontrolünüz de çok iyi değilse, evet siz ameliyat ettiniz, toparladınız. Ama düşük bir oranda da olsa, evet bir takım sıkıntıların yeniden nüksetmesi mümkün. Böyle bir durumda bir ikinci operasyon tekrar hastalara uygulanıyor. O açıdan hani ameliyat başarılarımız oldukça iyi. Hastalar oldukça mutlu. Ama küçük bir not daha, bu evreye gelen hasta genellikle artık çok ileri evre hastadır. O yüzden ileri evre hastanın retinası bir hayli zarar görmüştür. Yani biz hasta çok mutlu derken %100 bir görmeyle çıkacak demek istemiyoruz. Biz hastalara gene diyoruz ki şu mevcudun biraz daha iyisini elde etmek için biz sizi ameliyat ediyoruz. O yüzden hayat çok görecelidir her zaman. Yani bir şeker hastasının bazen önünü görebilmesi bile onu çok mutlu edebiliyor. Evin içinde kendisini dolaştırabilir halde olması bile onu çok mutlu ediyor. Bunlar bile bizim için çok büyük başarılar, inanın.
3: Peki ikinci operasyonun bir riski var mıdır?
4: Hayır, yani her operasyonun kendi içinde olduğu kadar risk taşır. İkinci bir operasyon daha riskli değildir.
3: Peki korunma yollarını da soracağım. Aslında hani gönül ister ki hiç bu aşamalara gelinmesin ve cerrahi herhangi bir müdahale yapılmasın. Dolayısıyla diyabet olduğunu ya diyabet hastası olduğunu anlayan, öğrenen bir hastanın nelere dikkat etmesi gerekiyor da gerekiyor ki ileride bu tür sorunları yaşamasın?
4: Öncelikle sistemik kontrol. Mutlaka şeker doktoruyla, diyabetoloğuyla çok yakın takip içinde olacak. Kan şeker düzeylerini çok iyi kontrol edecek. Tansiyonunu kontrol edecek. Lipid düzeylerini kontrol edecek. Sigara kullanmayacak.
3: Bu da sigara çok önemli. Ve alkolün etkisi var
4: sigara
3: mı peki?
4: Sigara ve alkolün tabii ki kesinlikle çok etkisi var. Bu tür alışkanlıklardan uzak durmaya çalışacak. Beslenme şekline çok dikkat edecek. Dediğim gibi bunlar hastalığın ilerlemesini %20-25 oranında geriletiyor. Daha sonra bunlar yapılmasına rağmen gözümüzde bir takım bulgular saptandı. Tetkikler yapıldı. Göz anjiyosu çekildi. Göz tomografileri çekildi. Burada biz erken evrede takip ediyoruz. Hastaları 6 aylık veya daha ciddi ise 3'er aylık, gerekirse ayda bir hastaları mutlaka kontrole çağırıyoruz. Yani bir şeker hastası bilmeli ki uzun yıllar bir göz doktoruyla bu süreç yaşanacak. Yani doktor hanım, doktor bey beni niye bu kadar sık çağırıyorsunuz gibi bir söylem onlarda olmamalı. Çünkü onların iyiliği için biz onları bazen çok sık aralıklarla görmek zorundayız. Bu tedavi veya takip süreleri içinde de biz gerekli tedavileri uyguluyoruz. Gerekiyorsa lazer tedavisi yapıyoruz. Gerekirse iğne tedavilerini yapıyoruz. Lazerin kendi içinde çeşitleri var. Daha çevre retine uyguladığımız pan lazer fotokoagülasyon dediğimiz bir tür var. Onları yapabiliyoruz. Veya görme merkezinin üzerinde küçük kaçak noktaları üzerinde fokal veya grid lazer dediğimiz daha ince, daha küçük çaplı lazer uygulamalarımız var. Bunların hepsini aşama aşama yapmak zorundayız. Son dönemde bizim daha çok popüler olan bir tedavi seçeneğimiz de bu göz içi enjeksiyonlar. Yani lazerle birlikte bunları kombine ediyoruz ve bunlar bize çok yüz güldürücü güzel sonuçlar veriyorlar. Özellikle bu genç kesimde tip 1 diyabeti olan hastalarda ve erken başlangıçlı tip 2 hastalarda makula ödemi dediğimiz göz merkezinde sıvı birikimi çok sık karşımıza çıkan ve ciddi olarak hayat kalitesini düşüren bir şikayet ne yazık ki.
3: Şimdi hastalar bu tür operasyonlardan sonra hemen normal hayata dönebiliyor mu? İşte mesela hastanede kalması gerekiyor mu?
4: Gece hastanede biz misafir ediyoruz genellikle. Çünkü genel anestezi altında yapılan bir ameliyat. Bir tür mikro cerrahidir vitrektomi. Mikro cerrahi dediğinizde çok hassas bir doku üzerinde siz cerrahi yapıyorsunuz. Hastanın çok hareketli olmasını sevmiyoruz. O yüzden eğer aksi bir durum yoksa genellikle biz genel anestezi kullanarak hastayı ameliyat ediyoruz. Bir gece hastanede kendisini misafir ediyoruz. Daha sonra ameliyat sonrasında hastanın ameliyatı sırasında doktorumuz bazen karar verebiliyor. Bu gözün içine bazı tamponatlar koyuyoruz. Bu bir silikon tamponat olabiliyor. Bu bir gaz tamponat olabiliyor. Yani ameliyat ettik, gözün kendi sıvısıyla bıraktık çıktık. Bu da olabilir.
3: Hocam isterseniz önce kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar burada olacağız sevgili izleyiciler.
1: Şimdi reklamlar.
0: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor. Stüdyoda değerli uzmanımız Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Çolpan Ovalı ile birlikte.

0: öncesinde spor yapabilir mi? Çünkü hani diyabet hastalarının biraz da hani hareket etmelerini öneriyor doktorlar. Öneriyoruz.
1: Biz ameliyattan sonraki erken dönemde eğer bazı tamponatlar kullanmış isek ameliyattan sonraki birkaç hafta özellikle hareketlerini biraz kısıtlıyoruz hastanın. Ama daha sonra artık iyileşti. Bundan sonra istediği her türlü fizik aktiviteyi, sporu yapabilir. Tam tersine biz artık öneriyoruz da bunu. Çünkü kan şekerini regüle edebilmesi için mutlaka fiziksel aktivite yapması gerekiyor hastaların. Hı-hı. Bir yürüyüş en azından. Evet. Kilo vermesi gerekiyor ki kan şekerini, tansiyonu biraz daha regüle edebilsin. Bunlar mutlaka bizim önerdiğimiz şeyler. Hı-hı.
0: Şimdi hocam bir soru gelmiş. Az önce siz belirtilerinden bahsettiniz ama birazdan da ekrana zaten sizin de önünüzde var. Görüntüler gelecek. Gözde hangi deformasyona neden oluyor ve biz bunu hani gözümüzle, çıplak gözle görebiliyor muyuz? Çünkü siz bir takım teşhis için aletler ve teknolojik cihazlar kullanıyorsunuz. Bunlar nasıl teşhis ediliyor? Muhtemelen bir izleyicimizin kafası karışmış ve bir soru yöneltmiş. Tülay Topçu diyor ki gözümde retina bölümünde sanki içinde küçük su varmış ya da sivilce benzeri bir oluşum fark ettim diyor. Gözyaşı kanalının dokunduğu retinada görünüyor diye söylüyor sevgili izleyicimiz. Bende diyabet yok ama diyor hani bu durumun acaba sizin bahsettiğiniz rahatsızlıkla bir alakası olmuş olabilir mi?
1: Yok, hayır, bu bahsettiğimiz durum daha gözün ön yüzey tabakası ile alakalı bir durum. Biz retinayı dışarıdan görme şansına sahip değiliz. Ancak dediğim gibi bizim yaptığımız özel muayenelerde bunu görüyoruz. Hı hı. O yüzden hastamızın fark ettiği şey daha farklı. Özellikle gözyaşı kanalı ile ilgili bir takım şikayetleri de var. Bunu daha çok ön segment diye adlandırıyoruz. Biz gözün ön tarafında oluşan bir şikayet. Retinayla bir alakası yok. O yüzden içi rahat olabilir.
0: Yine de ama bir göz doktoruna
1: gitmesi
0: de
1: fayda. Mutlaka bir göz doktoruna gidip tedavi olması gerekiyor bunun
0: evet.
1: için.
0: Şimdi hocam ekrana görüntüler de gelecek. Şimdi retinanın retinada yaşanan bu olumsuzluğun aşamaları da var dediniz. Evet. Erken aşaması ve ileri evreler. Galiba ilk olarak bu evreler gelecek ekrana. Şu anda gelen görüntü evet. nedir size sormak isterim.
1: Bunlar şimdi çok ileri evre bir göz görüyoruz burada. Bu ileri evrede gözün siniri de çok etkilenebiliyor. Evet. Göz sinirinin tutulumu da ne yazık ki biz ne kadar hastayı tedavi edersek edelim. Her şey çok iyi. Ameliyatlar da yapıldı. Ancak hem damarları hem sinirleri tutan bir hastalık olduğu için sinir yapıdaki zayıflık ve işlev bozukluğu sizin görme yeteneğinizi ciddi oranda azaltıyor. Biraz önce gördüğümüz o göz sinirinin soluk olduğu görüntüde artık çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok ne yazık ki. Buralarda bazı şemalar göstermek istiyorum. Tip 1 hastalarda ve tip 2 hastalarda şeker hastalığının gözdeki bulguları. Bunlar bir göz dibi. Biz baktığımız zaman hastada neler görüyoruz? İşte sarı noktalar, sert eksudalar, kolesterol birikintileri. Burada bir ileri evre retinopatiyi görüyoruz. Artık yeni damarlar oluşmuş. Hı hı. Ve bu evrede biz artık anjiyo çektiğimiz zaman damarların genel durumunu görüyoruz. Ekranın sağ alt tarafında daha siyah koyu gördüğümüz bölge iskemik bölgedir. Damar tıkanıklıklarının yol açtığı bir görüntü. Burada daha beyaz parlak görünenler ise göz içinde oluşan damarlar. Burada gözün içine açılmış bir kanama, farkındaysanız damarları görme şansımız yok.
0: Artık yok. Evet, tamamen
1: burada ise kaplamış. Taze daha yeni yapılmış bir lazer tedavisini görüyorsunuz. Spotları görmeniz mümkün. Daha çevre perifere kadar bu lazer spotlarını uyguluyoruz. Sık yapılması gerekiyor. Az yapıldığı zaman da çok yetersiz bir tedavi oluyor. Ben lazer oldum, artık tedavi oldum dememek gerekiyor. Biz lazer yaptığımız hastalarda da belli dönemlerde anjiyolar çekerek acaba ilave lazer yapmalı mıyızı belirliyoruz. Çünkü her zaman hani 4 tane lazer yaptık, artık bitti, bir daha yapılmayacak gibi bir durum yok. Ne kadar yaparsanız yapın, eğer hastalık çok agresif seyrediyorsa arada mutlaka boşlukları doldurmak gerekecektir. Hı hı. Burada bir ameliyat sonrası görüntüydü bu. Ameliyattan önce çok yoğun kanamaları olan bir hastanın ameliyattan sonra gözünün ne kadar sakinleştiğini, retinanın görünür hale geldiğini görüyoruz.
0: Normalde burada, de görüntü bu şekilde midir?
1: Evet.
0: Mesela sağlıklı bir insanın.
1: Evet, bu şekilde. Burada gene bir takım küçük kanamaları olan bir göz görüyoruz. İskemik bir retinayı görüyoruz, daha siyah. Damarlar kesilmiş, artık ilerlemiyor. Biz

0: Damarların uzantılarını artık göremiyoruz. Bu bölgeler mutlaka lazerlenmeli. O bahsettiğim kötü maddeler, medyatörler buralardan salınıyor. Çünkü bu lazer tedavisi sonrasında bu medyatörlerin salınımı azalacaktır ve gözümüzde yeni damar oluşumları engellenecektir. O yüzden biz bunu gördüğümüz zaman bir anjiyografide mutlaka sizin artık lazer olmanız gerek diyoruz hastaya.
1: Peki hocam, şimdi tabii bu hastalar çok fazla da insülin kullanıyorlar. Evet. Hatta çok ileri evrelerde günde birkaç tane insülin yapan hastalar var. İnsülinin, yoğun insülin kullanımının ne gibi etkisi var bu rahatsızlıkta?
0: Yoğun insülin kullanımının eğer hasta beslenmesine çok dikkat etmiyorsa hipoglisemi atakları olabiliyor. Bu nedir? Kan şekeri 40'lara 50'lere düşebiliyor ve bu inişler göze çok büyük zararlar veriyor. O yüzden insülin dozunun da mutlaka hastanın şekerini belli bir düzeyde tutacak şekilde ayarlanması gerekiyor.
1: Mesela hep kanamalardan bahsettik. Bir de yani aklım ne kadar tabii doğru bilmiyorum ama sormak istiyorum. Aspirin kullanan hastalar çok fazla. Özellikle kalp rahatsızlığı yaşayanlarda doktorlar öneriyor. Aspirin kullanımının bir yan etkisi ya da olumlu bir etkisi var mı?
0: Yapılan çalıştırmalarda çok fazla olumlu ya da olumsuz bir etkisi olduğu tespit edilememiş. Ama eğer hastanın bir takım kalp rahatsızlıkları varsa ve bunları kullanması zaruri ise biz mutlaka bunları kullanmaya devam edin diyoruz. Ancak ameliyat önermiş isek bu hastaya, aspirinin kanamayı artırıcı etkisi olduğunu bildiğimiz için ameliyatlardan yaklaşık 5 gün 1 hafta önce biz mutlaka aspirinin kesilmesini istiyoruz. Bazen çok daha ciddi kumadin tarzı kan sulandırıcı kullanan hastalarımız oluyor. O zaman bunu anestezi departmanımızla görüşerek o dönemde kanama riskini azaltabilecek farklı ajanlarla biz hastayı ameliyata hazırlıyoruz. Ama normal bir şeker hastasının kullanacağı bir aspirinin gözünde olumlu ya da olumsuz bir etkisi çok olmayacaktır.
1: Ama operasyon öncesinde
0: öncesi mutlaka kesilmesini istiyoruz. Evet.
1: Peki şimdi tabii bu bir hastalık ve diyabet hastalarında sıkça görülen bir hastalık ama bunun yanı sıra belli bir yaştan sonra bir takım yine göz bozuklukları da ortaya çıkıyor. Mesela okuma gözlüğü 40'ından sonra birçok hasta, evet, birçok kişi kullanıyor maalesef. O da hani doğal bir süreç herhalde, kesinlikle, yaşlanmanın getirdiği. Onlara da presbiyopi ameliyatları var. Mesela bu ameliyatlar uygulanabiliyor mu? Tek tek soracağım. Mesela birazdan da katarakta geçeceğiz.
0: Evet, uygulanabilir. Bir sakıncası yok. Uygulanabilir. Kornea bizim açımızdan önemli. Retinanın mutlaka stabilize edilmiş olması, tedavilerinin yapılmış olması gerekli. Bu tür bir hastada siz presbiyopiye uygun bir kornea cerrahisi yapabilirsiniz. Bir sakıncası olmayacaktır.
1: Katarak konusuna gelecek olursak yine aynı şekilde söz konusu mudur?
0: Katarak cerrahilerini de yapıyoruz fakat burada bizim dikkatli olmamız gereken bir şey var. Katarak cerrahilerinden sonra şeker hastalarında retinopatinin biraz daha hızlı ve kötü bir seyir gösterdiğini biliyoruz. O yüzden ameliyat olacak olan bütün hastalarımıza biz ameliyat öncesi bir genel kontrol yapıyoruz. Eğer gözün durumu çok iyi değil ise önce arkayı, retinayı mutlaka düzeltiyoruz. Gerekirse lazerlerini yapıyoruz, gerekirse göz içi enjeksiyonlarını yapıyoruz. Makula ödemi varsa bunu mutlaka geriletiyoruz ve katarakt ameliyatına veriyoruz. Ve ameliyattan sonra çok erken dönemde başlamak üzere sık kontrollere çağırıyoruz. Yani ben gittim, işte katarakt ameliyatı oldum, gözüm daha da kötü oldu diyerek bize başvuran birçok hastamız olabiliyor ve bunu mutlaka bilelim. Şeker hastalarında katarakt ameliyatı biraz daha özenerek yapılmalı. Yani hastanın bu bilinçli olması gerekiyor. Hem öncesinde hem ameliyat sonrasında belli bir dönem retinopatisinin daha agresif seyredebileceği, daha kötü seyredebileceğini bilmesi gerekiyor. O yüzden de biz hemen evet olabilirsiniz demiyoruz hastalara. Belli bir kontrol altında tutarak hastayı ameliyata veriyoruz.
1: Tabii bu operasyonlarda mercek de bir takım hani göz, tabii, bozukluklarının tedavisinde kullanılıyor. Aynı şekilde bunların yerleştirilmesinde
0: de... Aynı şekilde normal bir katarak cerrahisi prosedüründen farklı bir uygulama yapılmıyor. Her hastada olduğu gibi bu hastalarda da FAKO yöntemiyle yapıldıktan sonra gözün içine saydam bir mercek yerleştiriliyor. Ve bu merceğin retinopatiyi arttırıcı bir etkisi yok. Tam tersine hani hastanın daha net, daha iyi görebilmesi için biz bu merceği mutlaka istiyoruz. Bizim açımızdan daha sonra retinada oluşan problemleri kontrol altına almak önemli. Katarakt ameliyatını olabilirler ama bir retinacının kontrolü dahilinde.
1: Peki bir soru gelmiş hocam. Tabii farklı aslında, hani diyabetik retinopati ile alakalı değil ama biz körlüğü de konuştuğumuz için zaman zaman görme kaybına da tamamen değindiğimiz için gelmiş zannediyorum bu soru. Uğur Garip göndermiş. Diyor ki NMO hastalığı yani DEVİK, körlük yapma olasılığı var mıdır?
0: DEVİK'in biz nörolojik bir hastalık olduğunu biliyoruz ve bu daha çok optik siniri tutan bir hastalık. Hı hı. Optik sinirde enflamasyona yol açarak, optik nörit tablosuna yol açarak, belirli dönemlerde ataklar göstererek bir görme kaybı da yaşanabilen bir hastalık ne yazık ki. Ama bunu biz hem gözcülerle hem de nörologlarla kombine olarak tedavi ediyoruz.
1: Evet, başka bir soru daha var. Caner Arcaner göndermiş. Diyor ki ben 2002'de benim retinam yırtıldı. Göz sinirimi kaynattılar, silikon koydular diyor. Gözüm çok iyi oldu. Belirli zaman sonra gözümün içindeki silikon, yani 6 ay sonra patladı diyor. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
0: Patladı demeyelim ama bozuldu diyelim. Ha. Bozulabiliyor, evet.
1: Şu anda da açtırmak istiyor. Herhalde tekrar ameliyat olmak istiyor. Olabilir,
0: evet,
1: miyim?
0: Olması diyor. Gerekiyor zaten.
1: Bir risk teşkil eder mi sonrasında bu ameliyatı?
0: Hayır. Yapımı? Biz retina dekolmanı geçiren hastalarda, yırtığa bağlı dekolman geçiren hastalarda retinanın yerine yatışabilmesi için silikon kullanıyoruz belli, hı-hı, durumlarda. Bu silikonun gözde kalıcılığı yaklaşık 3 ila 6 aydır. Bu dönemde silikonun yapısı bozulmaya başlar ve artık faydadan çok zarar vermeye başlar göze. Çünkü göz tansiyonuyla ilgili bir takım sıkıntılar da yaratır. Biz bu evrede artık silikonu alırız. İkinci bir cerrahiyle mutlaka silikonu temizleriz.
1: Sonra
0: olması gerekiyor.
1: Tekrarlanır mı sonra bu operasyon? Mesela tekrar silikon
0: eğer
1: başka
0: göz
1: bir şey
0: içindeki durum tekrar silikon vermeyi gerektiriyorsa, evet, tekrar silikon koyarız. Yeni, taze bir silikon koyarız. Ama eğer retinası bizi mutlu ediyorsa, bize güven veriyorsa, tekrar bir problem yaşatmayacağına dair, o zaman silikonsuz olarak normal kapatarak çıkabiliyoruz.
1: Peki hocam, artık hani tamamen görme kaybına değinelim isterseniz. Bu, hı-hı, durumda yine de siz ameliyat öneriyor musunuz? Hasta artık hani çok son evrede gelmiş. Yapılabilecek bir şey var mı bu evrede de gelse?
0: Şimdi son evreden kastımız şu. Eğer hasta hiç ışık seçemiyorsa, bizim, hı-hı, ışık negatif dediğimiz hasta grubunda, biz ne yazık ki hastayı ameliyat edemiyoruz artık. Yani hastaya sizin vaat edebileceğiniz hiçbir şey yok. Ama hasta çok hafif bir ışık hissi bile alabiliyorsa, bu hasta için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Hı-hı. Yani onun biraz daha ışığı rahat görebilmesi için, biraz daha önündeki hareketleri seçebilmesi için bile biz ameliyatlar yaparız. Dediğim gibi hayat çok göreceli, çok uzağa, net göremiyorum diye hayıflananlar olduğu kadar bizim hastalarımızın birçoğunda biz yani birazcık önümü göreyim doktor hanım, hani bir metre iki metre önümü göreyim, en azından ayağa kalktığım zaman hani yürüyebileyim diyen birçok hastamız da var. Orada tabii ki hastalarımıza şans tanıyoruz. Hı hı. Ama ışık hiç görmüyorsa eğer, artık orada bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok ne yazık ki.
1: Peki diyelim ki hani dediğiniz gibi ışığı çok az gördü. Siz de bu operasyonu yaptınız. Aslında hani konuşmanızın birçok noktasında siz bahsettiniz. Görme kaybı, tekrar hani görme olasılığı, daha doğrusu görmeyi artıramıyoruz.
0: Mevcudu
1: koruyoruz.
0: Amaç
1: ama hiç mi, yani çok az da olsa bir ilerleme kaydedilmiyor.
0: Ediliyor. Bu. Hayır. Yani buradan böyle bir yanlış anlama çıkmasın. Yani biz hastayı mevcut görmede tutuyoruz demeyelim. Hı-hı. Çok yoğun bir göz açık kanaması var hastanın. Siz gözüne baktığınız zaman retinası ile ilgili hiçbir ayrıntı seçemiyorsunuz. Bu hastayı ameliyat ettiğiniz zaman bu çok ciddi bir görme artışı sağlıyorsunuz bu hastaya. Bu güzel bir şey. Yani hasta gözünün içinde kalın bir pıhtı şeklinde kan tabakasından dolayı sizi seçemiyor. Hı hı. Çok az bir görmesi var ışık hissi düzeyinde. Fakat siz bu hastayı ameliyat ettiğiniz zaman arkadaki retinanın da sağlamlığı oranında çok iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. O yüzden çok az görüyorum demek her zaman, hani, hı hı, bu ameliyattan sonra da çok az göreceğim anlamına gelmiyor. O yüzden hastalarımız daha cesur olsunlar, daha iyi, pozitif düşünsünler. Biz onlara gerçekleri söyleyip en azından nelerin beklediğini anlatarak ameliyatı alıyoruz. Hı hı. Çünkü hiçbir hastaya çok toz pembe olmak da gerekmiyor ama çok negatif olmak da gerekmiyor. Beklentilerini söylediğiniz zaman hastalar bunu anlıyorlar.
1: Belki de şunun da altını çizmek gerekiyor. Bu operasyonlardan sonra artık diyabet hani hastanın ömür boyu taşıyacağı bir rahatsızlık olduğu için sürekli kontrol altında olması gerekiyor, öyle değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi aslında lazerle ilgili bir soru gelmiş. Hocam zaman zaman lazere değindiğimiz için galiba Gülay Işık göndermiş. 4 ay önce lazer ameliyatı olmuş. Etrafa bakınca kıpır kıpır görmeler ve de sol gözümde kayma var. Doktor lazer olunca geçer demiş ama geçmiyor diyor. Düz olarak bakabiliyorum diyor ama kayma ameliyatı olursam gözüm düzelir mi? Bu tabii lazerle ilgili konuştuğumuz için bu soru geldi ama ben gözün, de yönelteyim.
0: Çok farklı lazerleri var. Hı hı. Bir bizim korneaya uyguladığımız gözlükten kurtulmak için uyguladığımız bir tür lazerimiz var. Bir de bizim şu anda bahsettiğimiz retinaya uygulanan lazerler var. Glokom hastası olanlara uygulanan lazerler var. Bunlar çok farklı şeyler. Burada hastamızın bahsettiği sanıyorum gözlük takıyordu. Ondan kurtulmak için yapmış olduğu bir lasik işlemi. Fakat bunun göz kaymasını düzeltici bir etkisi çok olmayacaktır. Bunun için ayrıca bir şaşılık ameliyatı gerekecek gibi görünüyor.
1: Peki hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi, bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Sevgili izleyiciler, böylece Sağlıklı Türkiye programının sonuna geldik. Bir sene aydın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Şimdi reklamlar.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, benim söylemediğimi hadis olarak bildiren cehennemde çok acı azap görecektir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ilk insanlar ve taş devri uydurması. Sevgili dinleyicilerimiz, taş devri, tunç devri gibi devirlerin aslı yoktur. İnsanların maymundan gelmesi, uzay insanları, UFO yalanları gibi bu da hayal mahsulüdür. Bir karıncayı, bir hücreyi bile yaratmaktan aciz olan dinsizler, bütün kainatı yoktan yaratan Allahü Teala'yı inkar maksadıyla böyle şeyler uyduruyorlar. Her şeye gücü yeten Cenab-ı Hak, ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'e her ilmi öğretti. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Adem'e bütün isimleri öğretti. Bu husustaki hadis-i şeriflerden ikisi de şöyle. Adem aleyhisselam cennetten dünyaya inince Hak Teala ona her sanatı, her ilmi öğretti. Allahü Teala Adem aleyhisselama 1000 çeşit sanat öğretip buyurdu ki, evlat ve zürriyetin bir sanatla rızkını talep etsin, dini geçim vasıtası yapmasın. İlk insanların işaretle anlaştıkları da yalandır. Hristiyan ve Yahudiler de Hazreti Adem'in cennette meleklerle konuştuğunu kabul ederler. Hadis-i şerifte Adem aleyhisselam Allahü Teala ile konuşan bir peygamberdir buyuruldu. Hazreti Adem'in çocukları kafirelerle başka başka ülkelere gittiler. Ayrı dille konuştular. Böylece babalarının bildiği dilleri unuttular. Hazreti Adem'in çocukları da ilimsiz, fensiz, görgüsüz değildi. Hazreti Adem ve ona iman eden torunları şehirlerde yaşarlardı. Okuma yazma bilirlerdi. Demircilik, iplik yapmak, kumaş dokumak, çiftçilik gibi sanatları vardı. Yazı ilk insan Hazreti Adem'le birlikte dünyaya yayılmıştır. Bugün Asya, Afrika çöllerinde ve Amerika ormanlarında vahşiler yaşadığı gibi Hazreti Adem'den sonra da bilgisiz, basit insanlar vardı. Fakat bundan dolayı ne bugünkü ne de ilk çağdakilerin hepsi için vahşi denilemez. Allahü Teala'nın Hazreti Adem'e gönderdiği kitaplarda iman edilecek hususlar çeşitli dillerde lügatler, namaz, oruç, gusül, birçok sanatlar, tıp, ilaçlar, aritmetik, geometri gibi şeyler bildirilmişti. Altın para basılmıştı. Hazreti Adem'den sonra medeniyette gerileyen kavimler olmuştur. Buna rağmen Hazreti Nuh zamanında da maden ocakları işletilip çeşitli aletler, makineler yapılmıştır. Hazreti Nuh'un gemisinin kazanı kaynayarak hareket ettiği, yani buharlı gemi olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Kazılarda medeniyetlere rastlanması eski insanların vahşi olmadığını göstermektedir. Kazılarda ilkel toplumlara da rastlanması medeniyetlerin zirveye çıktığını, sonra çeşitli sebeplerle yıkıldığını göstermektedir. Her medeniyet yok olunca yenisini kurmak için sıfırdan başlamak gerekir. Medeniyet grafiği inip çıkmıştır. Medeniyetlerin zirvedeki durumlarını görüp eski insanların hepsine medeni demek nasıl mümkün değilse, medeniyetler yıkılınca yeni kurulan medeniyet seviyesi çok düşük olanlara da bakıp hepsi vahşiydi denilemez. Putlara tapınılan bir toplum bulununca ilk insanların çok tanrıya taptığı da söylenemez. Yani ilk insanlar çok tanrıya tapardı, sonra tek tanrıya taptılar görüşü çok yanlıştır. İlk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Adem aleyhisselam Allahü Teala'ya ibadet ederdi. Asırlar sonra puta tapanlar çıkmıştır. Şimdi bile yeryüzünde çeşitli dinler mevcuttur. Ateşe, ineğe tapanlar vardır. Herhangi bir sebeple bugünkü medeniyet yıkılsa, Hindistan'da bir kazı yapılsa, bütün dünya ineğe tapıyordu mu denir? Bazı cahiller hiçbir vesikaya dayanmadan, sırf dinleri inkar için ilk insanın konuşma bilmediğini, işaretle anlaştığını söylüyorlarsa da, hadis-i şerifte buyuruldu ki, Adem aleyhisselam Allahü Teala ile konuşan bir peygamberdir. Adem aleyhisselam cennetten dünyaya inince Allahü Teala ona her şeyin sanatını, ilmini öğretti. Allahü Teala Adem aleyhisselama şu anda dünyada mevcut bütün dilleri öğretti. Adem aleyhisselam da Arapça, Süryanice,
İbranice ve diğer bütün dillerde kitaplar yazıp her dille konuşmuştur. Bu husustaki delillerden biri Bekara suresinin Allahü Teala Adem'e bütün isimleri öğretti mealindeki ayeti kerimesidir. Hazreti Adem Hak Teala'dan öğrendiği için varlıkların adlarını bütün dil ve lügatleri biliyordu. Çocukları bütün dilleri konuşuyordu. Hazreti Adem vefat edince çocukları kafileler halinde başka başka ülkelere gittiler. Her kafile ayrı bir dille konuşuyordu. Böylece çocukları babalarının konuştuğu diğer dilleri unutmuşlardı. O anda konuştukları dille kaldılar. Bütün insanlar Hazreti Adem'in neslinden geldiğine göre, zenciler ve diğer ırklar nasıl meydana çıktığı merak edilen konular arasındadır. Biyolojide modifikasyon denilen görünüş değişikliği yanında, mutasyon denilen genlerde değişiklik olayı vardır. Beyaz insandan siyah, esmer veya sarı insanların türemesi mümkündür. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, Allahü Teala Adem aleyhisselamı yeryüzünün her tarafından alınan topraktan yarattı. Bu sebeple neslinden siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Bazısı yumuşak, bazısı sert, bazısı da halis ve temiz oldu. Adem aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamberdi. Herkes Adem aleyhisselamın neslinden gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala insanlara hitap ederken "Ya beni Adem'i" yani "Ey Adem oğulları" buyuruyor. Bu husustaki ayet-i kerime mealleri şöyledir. Rabbin "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" dediği zaman melekler "Yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek kimseler mi yaratacaksın?" dediler. "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim" buyurdu. Adem'e bütün eşyaların isimlerini, neye yaradıklarını, ilmini, sanatını öğretti. Sonra meleklere "Siz de biliyorsanız söyleyin" buyurdu. Melekler "Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur" dediler. Adem'e her şeyin ismini, ne işe yaradığını söyle buyurdu. Adem de hepsini söyleyince "Rabbin ben göklerde ve yerde görülmeyen gizli açık her şeyi bilirim demedim mi" buyurdu. Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini peygamber seçip alemlere üstün kıldı. Ey Adem oğulları! Şeytan ana babanızı Havva ile Adem'i cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Allahü Teala Adem aleyhisselamı yeryüzünün her tarafından alınan topraklardan yarattı. Bu sebeple neslinden siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi de temiz oldu. Allahü Teala Adem aleyhisselamı yarattıktan sonra "Git şu meleklere selam ver. İşte senin ve neslinin selamlaşması böyle olacaktır" buyurdu. Adem aleyhisselamdan babama kadar hep nikahlı ana babadan geldim. Hepiniz Adem aleyhisselamın çocukları

Ali bin Muhammed Hazretleri buyuruyorlar ki, kim kendi bozuk halini düzeltirse, kendini çekemeyenlere fırsat vermemiş olur.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab-ı Mısri rahmetullahi aleyh. Şehadetin manası. Bu zat buyuruyor ki, her şeyden daha evvel doğru iman, itikat edinmektir mükemmel. Sonra Resulullah'a tam tabi olmalıdır. Zira ona uymakla üstünlük kazanılır. Lazım ve zaruridir herkese iman etmek. Zira bu Rabbimizin emridir bize tek tek. İman eden bir kimse yapar bütün farzları ve terk eder bil cümle haram ve günahları. Resul'e iman etmek kime olsa müyesser, onu mal ve canından daha çok fazla sever. Onun bu sevgisinin şudur ki işareti, her mekruhtan kaçınır ve yapar her sünneti. Resulullah her ne ki beyan eylemişlerdir, beğenip kalben kabul etmeye iman denir. Onun tek bir sözüne bile inanmamaya veya doğruluğunda biraz duraklamaya, yani şüphe etmeye küfür adı verilir. Böylece inanmayan kimseye kâfir denir. Bir günde buyurdu ki, Resulullah'a uymak Allahü Teala'ya itaattir muhakkak. Ebedi saadete kavuşmak için insan olması lazım gelir önce halis Müslüman. İman etmek için de hiçbir formaliteye lüzum yok, bir imama, bir müftiye gitmeye. Der ki, ben iman ettim Allahü Teala'ya ve inandım Resulü Muhammed Mustafa'ya. Onun Hak Teala'dan bize tebliğ ettiği şeylere de inandım. Hepsi doğru ve iyi. Allah ve Resulünün dostlarını severim. Düşmanlarını ise sevmez, nefret ederim. Şehadetin manası kısaca işte budur. Her kim böyle söylerse o Müslüman olmuştur. Bundan sonra en mühim şey şudur ki, en önce doğru iman, itikat edinmektir güzelce. Ehl-i sünnet denilen İslam alimlerinin kitaplarından bunu öğrenmelidir ilkin. Onlar anlar Kur'an'dan murad-ı ilahiyi ve onlar hadislerden anlar doğru bilgiyi. Yıllarca gece gündüz çalışıp didinerek, istirahatlerini bile feda ederek, İslam'ı bize kadar onlar ulaştırdılar. Versin Allah onlara en iyi karşılıklar. İman ve itikadı sağlam ettikten sonra, emir ve yasaklara uymaya gelir sıra. İlim ve işten sonra lazımdır bir de ihlas. Azaptan kurtulmak da bununla olur esas. İhlas, temiz etmek ve pislikten arınmaktır. Yani her yaptığını Allah için yapmaktır. Sözün özü şudur ki, ahirette kurtulmak, doğru iman ve halis amelle olur ancak.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, hiç kimse elbisesinden, etiketinden dolayı mükemmel insan olamaz. İnsanın şerefi ilim ve edep sahibi olmasındandır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi çok düşülen bir hata belki de bu. Suizan konusunda sormak istiyorum. Herhangi bir Müslüman, diyelim ki işte günahkar, o günahkardır, o kötüdür, onu kötü bilmek, günahkar bilmek herhangi bir Müslümanın. Bunu gördüğümüz bir şey de yok ha. Yani sadece öyle zannediyoruz, öyle tahmin ediyoruz falan. Muhakkak o yapmıştır, ortada bir suç var, o yapmıştır ya, ondan beklenir böyle bir şey demek. Böyle bir tahminde ve zanda bulunmak bir Müslüman için bir diğer Müslümana yakışacak bir şey midir? Doğru bir hareket midir hocam?
1: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda siz de ifade ettiniz buna suizan. Ne demek suizan? Su kötü demektir, su. Zan kötü zan. Ve İslamiyet de üstüne basa basa buyuruyor ki gözünle görmedikçe, salih şahitler bizzat görüp bildirmedikçe bunu bu yapmış denmez buyuruyor. Kesin bu. Aksi halde suizan olur. Yani onun hakkında kötü düşünmüş olursun. Çünkü herhangi bir kimse hakkında kesin olarak bir şey bilmeden o kimseyi kötü bilmek ve öyle karar vermek kötü huylardandır. Böyle düşünmek haramdır ve büyük günahlardandır. Suizan büyük günahlardandır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler suizan etmekten kendinizi koruyun. Zannetmenin bazı günahtır. Zannediyorum ki o çalmıştır. Zannediyorum ki o iç geçmiştir. Zannediyorum ki o böyle yapmıştır. İyi de arkadaş, gördün mü sen? Ya yapar o. Nereden biliyorsun? Gördün o söylediğin mi? Fiilleri yaparken gördün mü hiç? Ya görmedim ama belli duruyor. Neresi belli duruyor? Yani üzerinde mi yazıyor? Alnında mı yazıyor? Ben içki içtim bu akşam mı diyor?
0: Veya öyle bir beyanı mı var adamın? Öyle beyanı ben yaptım mı diyor yani?
1: Sosyal medyada mı yayınladı?
0: Yani fotoğrafını mı yayınladı?
1: Fotoğrafını yayınladı. Peygamber Efendimiz'e suizan etmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi birbirinizi seviniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder, onu kendinden aşağı görmez. Şimdi, hadis-i şerifin sonunda onu kendinden aşağı görmez. Suizan ettiğimiz kimseyi, ha gördün mü işte o böyle yapar. Zaten biliyordum ben onun öyle yapacağını falan. Şimdi bak, ben ondan yükseğim demiyorum. Ama lisanı kalden entaktır. Benim bu şekildeki söylemim, ben ondan çok isterim. Ben çok mübareyim. Ben kibirliyim yani ya.
0: Bu o demektir yani.
1: Bu o demektir. Başka bir şey değil yani. Yani kibre kapılmışım. Yani ondan daha beter durumdayım ben. Belki de o yapmadı onu. Belki de o yapmadı. Şimdi iki tane hadise anlatılır. Birisi İmam Şafii Hazretleri ile alakalı kitaplarda bazen. Şimdi İmam Şafii Hazretleri Kadırk makamında bir kadın bir gün işte komşusuna gidecek. Tabii tek katlı evler, zemin. Komşusuna bir şey alacak veyahut da bir şey vermeye gidiyor. Kapısını da açık bırakmış. Dönüşünde bakmış ki kendi evin içinden bir köpek çıkıyor. Yeni de yoğurt bayanamışmış. Hani eskiden böyle büyük kaplar var ya, öyle bir kapının içerisinde. Hemen koşmuş çünkü söyleyiver.
0: Köpeğin ağzında.
1: Ağzında da yoğurt bulaşığı var. Ondan sonra hemen gidiyor falan. Ayıncak bakıyor ki hakikaten köpeğin burnu sığacak kadar da bir orada bir açıklık var.
0: Yoğurdun o kaymak tabakası zedelenmiş.
1: Zedelenmiş. Tabii şimdi kadılık makamında olma sebebiyle gidip arz ediyor. Durum böyle böyle. İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Köpek. Tam çıkarken gördün. Ama köpek burnunu o yoğurt kabına sokarken gördün mü görmedin mi? Diyor ki görmedim. Ama kadın diyor ki ya görmeye ne gerek var diyor. Kapta şey diyor köpeğin burnu kadar açıklık var diyor. Ağzı yüzü de köpek yoğurt bulaşığı diyor. Bunu bu yapmıştır.
0: Her şey ortada diyor yani.
1: İmam Şafii Hazretleri buyuruyor ki gözünle gördün mü? Görmedim. Görmediysen diyor o yoğurda o köpek burnunu sokmuş denemez. Ve o yoğurt da yenir buyuruyor. Kadın beğenmemiş bunu. Bu hükmü beğenmemiş. Homurdanarak çıkmış oradan. Neyse Bir gün yine evinde işte bir koyunu kesmiş, onlarla meşgulken böyle önlüğü takmış. Tabii etle meşgul olduğu için önlük mönlük eli falan da, elinde de bıçak var. Kan zaman içerisinde kalmış. O sırada evinin önünde işte sokakta bir gürültü kopmuş. Bu da gayri ihtiyari. Önlüğü ve bıçağı da elinden bırakmadan, önlüğü de çıkarmadan baldır kutu dışarı çıkmış. Bakmış ki tam bunun evinin önünde bir ceset yatıyor. Bu da merakla gidiyor. Elinde bıçak, üstünde kanla. O anda da zaptiyeler geliyor. Polisler geliyor. Tamam diyor, katil bu. Kadın diyor ki ben yapmadım. Ama zahiri alametlerin hepsi
0: elinde bıçak var, kanlı bıçak, bıçak yani.
1: Doğru, kadının huzuruna çıkarıyorlar İmam Şafii Hazretleri. Ondan sonra diyorlar ki efendim böyle böyle. Oradaki polislere İmam Şafii Hazretleri soruyor. Bu kadının bu adamı öldürürken, bu kadın bu adamı öldürürken gören var mı? Polisler diyor ki biz zaten sonradan geldik, görmedik. Oradakilere, onlar diyor ki biz de görmedik.
0: Komşulardan falan yok.
1: Komşulardan falan yok. Gören yok. Ve İmam Şafii Hazretleri hükmünü veriyor. Her ne kadar bunun üzerinde kan, elinde bıçak olsa da bu adamı aynı şekilde bu kadın öldürmüş denemez. Beraatına diyor. Kadın da o zaman jeton düşüyor. Şimdi anladım diyor. Başına o iş gelince şimdi anladım diyor. Hatta büyüklerden bir zatın da aynı şekilde, büyüklerden bir zatın da bir talebesi o zat anlatıyor. Diyor ki o zat dersinde, medresede, dergahta herhangi bir konuda alamet ve işaretlere bakarak, alamet ve işaretlere bakarak hemen kesin hüküm vermek doğru değildir. Böyle yapmaktan sakının, hemen kesin hüküm vermeyin diyerek şöyle bir misal verir. Mesela evinize girerken bir köpeğin burnunda yoğurt bulaşığı olduğu halde evden çıktığını görseniz, eve girdiğinizde de yoğurt kabında köpeğin burnu girecek kadar bir çukurluk bulunsa, yine de bizzat gözünüzde görmediğiniz için veya başka gören olmadığı için muhakkak bu köpek bu kaptaki yoğurda burnunu sokmuştur diyerek kesin bir hükümde bulunmayın diye anlatır. Anlatır da oradaki talebelerden bir tanesi kalbinden hocasına bu anlattıklarını, bu köpeğin bu yoğurda burnunu soktu apaçık meydandayken niye kesin hüküm verilemezmiş diye kalben muhalefet eder. Hoca yanlış anlatıyor diyor. Evet. Yani. Tamam, hoca yanlış anlatıyor. Fakat bu talebe işte kırık bir koyunu varmış, onu kesmiş, elinde de bıçak falan filan var derken bir de katil arıyorlar, zaptiyeler. Bunu da elinde bıçakla şeyle kanla malla falan yakalıyorlar. Alıp içeri atıyorlar. Kadın huzuruna çıkardığı zaman kadı her ne kadar zan altındaki bu şahsın çalılıklar arasında gizlenmesi, elinde bıçak ve kan izlerinin bulunması sebebiyle hadiseyi onun işlediği şüphesini kuvvetlendiriyor ise de, onu ölen kimseyi bıçaklarken bizzat gören şahit olmadığı için beraatına diyor. Beraatına. Talep o zaman diyor ki anladım diyor. Anladım. Hakikaten öyle. Ya, ve toplum olarak da buna o kadar bir yatkınız ki, o kadar yatkınız ki, tabii canım ya, o yapmıştır ya. Ya arkadaş, gördün mü? Duydun mu? Yok. Hele şimdi sosyal medyada bir şey atıyor falan. Oo, böyle böyle yapmış. Pek gördün mü? Arkadaşım, delil olmadığı müddetçe, hani işte televizyonlarda falan bazen böyle tartışma şeylerinde bir şey söylüyorlar. Masumiyet karinesi diyorlar, tamam mı? Birisi bir iftira atmıştır, adamı tutmuş götürüyorlar sonra beraat ediyorlar. İşin enteresan tarafı, ta yani ortaokul lise yıllarından itibaren bu gazetelerde adam suçlanıyor, beraat ediyor, suçlanmadan önce gazeteler neler neler yazıyor falan, şöyle yapmış böyle yapmış, yapmadığı halde sonra beraat ediyor ama beraatını yazan yok. Yani ahirette o adam bunları yazanlardan hesap sorulmayacak mı zannediyor? Sen karaladın arkadaş, suizan ettin. Adamı aynı şekilde, itibarını aynı şekilde.
0: Linç ettin adamı.
1: Linç ettin. Hani bugünkü tabirle diyorlar ya, itibar suikastı diye. Sen itibar suikastı yaptın. Dolayısıyla dinimiz suizanlı, ayet-i kerimede de zaten var. Yani bir başkası hakkında kötü düşünmeyi yasak etmiş. Herhangi bir Müslümanı günahkar, kötü bilmek, onun günah işlediğini zannetmek muhakkak o yapmıştır veya zaten ondan böyle şeyler beklenir gibi zan ve tahminlerde bulunmak ve bu şekilde o kimseyi kötü bilmek suizan olur ki büyük günahlardandır, haramdır. Hatta o kimseyle helallaşıp tövbe etmedikçe de paçayı kurtaramaz.
0: Peki. efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, İlk sorgu abdestten olacaktır. Abdesti güzelse sıra namaza gelir. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Hendek gazvesinde Eshab-ı Kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain Medine'nin çevresinde hendek kazıyorlardı. Büyük bir taş çıktı. Onu kimse parçalayamadı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bu durumu Resulullah'a haber verdi. Eshab-ı Kiram'dan bir kısmı hendeğin kenarında durdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eline bir külünk aldı ve o taşa vurdu. Taş iki parçaya ayrıldı. Taşa vurduğu anda taştan şimşek çakar gibi bir kıvılcım çıktı. O kıvılcım Medine-i Münevvere'nin her tarafını aydınlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirdi. Bütün eshab-ı kiram da tekbir getirdiler. Taşa bir kere daha vurdu. Yine şimşek gibi bir kıvılcım çıktı. Resulullah ve eshab-ı kiram tekrar tekbir getirdiler. Taşa üçüncü defa vurdu ve aynı şekilde şimşek gibi bir kıvılcım çıktı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu ne haldir? Ben şimdiye kadar ömrümde asla böyle bir hal görmedim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kirama, "Selman'ın gördüğünü siz de gördünüz mü?" buyurdu. Hepsi, "Gördük ya Resulallah," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Birinci vuruşta çakan kıvılcımın ışığında, Kisra'nın memleketinde Hayre'nin köpek dişi gibi köşklerini gördüm. Cebrail aleyhisselam bana, ümmetin orayı alacaktır," diye haber verdi. Taşa ikinci vuruşumda çıkan kıvılcımın ışığında, Rum'un kızıl köşklerini gördüm. Köpeklerin azı dişleri gibiydi. Cebrail aleyhisselam bana, ümmetin o diyarı alacak diye işaret eyledi. Üçüncü vuruşumda sıçrayan kıvılcımın ışığında, San'a'nın, Yemen'in köpek dişleri gibi köşklerini gördüm. Cebrail aleyhisselam bana, ümmetin o beldeleri fethedecektir, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kisra'nın beyaz köşkünün vasıflarını anlattı. Selman-ı Farisi, orayı gördüğü ve bildiği için, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, aynen buyurduğunuz gibidir. Ben şehadet ederim ki, sen Allahü Teala'nın Resulüsün," dedi. Resulullah sözlerine devam ederek buyurdu ki, "Şam elbette fetholunacaktır. Herakl memleketinin bir köşesine kaçar, siz Şam'a hakim olursunuz. Onlardan kimse sizinle savaşmaya cesaret edemez. Yemen de mutlaka fetholunacaktır. Kisra öldürülür ve ondan sonra artık hiç Kisra kalmaz." Selman-ı Farisi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği bu hadiselere aynen birer birer şahit oldum. Hepsi aynen gerçekleşti, demiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hendekte çıkan taşı kırmak için hendeğe indiğinde açlıktan mübarek karnına taş bağlamıştı. Bu hali görünce dayanamadım. Müsaade alıp evime gittim. Bu durumu evimdekilere anlattım. Evde bir sağ arpa ve bir de oğlak var, dediler. Arpayı öğüttüm ve oğlağı kesip tencereye koydum. Sonra Resulullah'ın yanına döndüm. Dönerken hanımım, yemeğin az olması sebebiyle mahcup olmayalım diye tembih etti. Durumu Resulullah'a arz edince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey hendek halkı! Cabir bize ziyafet hazırlamış, davet ediyor. Geliniz, yemeği bol ve güzel yemektir," buyurdu. Sonra bana buyurdu ki, "Hanımına söyle, ben gelmeden tencereyi ateşten indirmesin, ekmekleri de pişirmesin. Ben önce gidip hanımıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhacirin ve Ensar ile birlikte bütün eshabıyla bize yemeğe teşrif ediyorlar," dedim. Hanımım, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin ne kadar olduğunu biliyorsa hiç üzülmeyiz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramla birlikte evime teşrif edince eshabın grup grup içeri girmesine emir buyurdu. Sonra bize hamuru getiriniz buyurdu. Hamuru getirince bütün hayırların menbaı ve bütün bereketlerin mayası olan mübarek ağzını açıp hamurun üzerine bir kere üfürdü. Allahü Teala hamura bereket verdi. Sonra ekmekleri kim pişirecekse pişirsin buyurdu. Emri üzerine tandırdan ekmekleri ve tencereden eti çıkardım ve eshab-ı kirama ikram ettim. Hepsi tamamen doydu. Evimden ayrılıp gittiklerinde ekmekler ve et hiç eksilmemiş, aynen duruyordu.

0: Manaları açık ve kat'î olan ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere tevil etse dahi, yanlış mana vererek ve manaları açıkça anlaşılmayanları tevil etmeden, yanlış mana vererek dinden çıkana, yani imanı bozuk olana mülhit denir. Mülhit, kendini Müslüman sanır. Hiçbir dinde olmayıp da dinsiz düşüncelerini Müslümanlık imiş gibi fasit, bozuk deliller ile ispata kalkışarak Müslümanların imanlarını bozmak isteyene zındık denir. Mülhit ve zındık, Müslüman görünerek İslamiyeti yıkmaya çalışmaktadır. Dini dünyaya alet etmek İslamiyetin en çok kötülediği bir suçtur. Her memleketteki İslam alimlerini böyle ağır suçlamak İslamiyeti kötülemeye, yıkmaya kalkışmak olur. Ehl-i sünnet alimleri hiçbir zaman siyasete karışmamış, hiçbir Müslümanı kötülememiştir. Eshab-ı kiramın hepsi öldükten sonra yeni Müslüman olanlardan bir kısmının imanları bozuldu. Eshab-ı kiramın doğru imanından ayrıldılar. Dalalet fırkaları meydana geldi. Bu bozuk fırkalara bid'at fırkaları veya mezhepsiz denir. Bunlar manaları açıkça anlaşılamayan nasları tevil ederek yanıldıkları için kâfir değildirler. Fakat İslamiyete zararları kâfirlerin zararlarından çok oldu. Birbirleriyle ve ehli sünnet ile çekiştiler, harp ettiler. Mezhepsiz bid'at fırkalarını ehli sünnetin dört doğru mezhebiyle karıştırmamalıdır. Dört mezhep birbirlerinin doğru yolda olduklarını söyler ve birbirlerini severler. Mezhepsiz fırkalar ise Müslümanları parçalamaktadırlar. Bugün dört mezhepten başka ehli sünnet yoktur.
1: Haset, kıskanmak, çekememektir. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetin ondan çıkmasını istemektir. Faydalı olmayan, zararlı olan bir şeyin ondan ayrılmasını istemek haset olmaz, gayret olur. İlmini mal, mevki ele geçirmek, günah işlemek için kullanan din adamından ilmin gitmesini istemek gayret olur. Malını haramda, zulmde, İslamiyeti yıkmakta, bid'atları ve günahları yaymakta kullananın malının yok olmasını istemek de haset olmaz, din gayreti olur. Bir kimsenin kalbinde haset bulunur, kendisi buna üzülür, bunu istemezse bu günah olmaz. Kalpte bulunan hatıra, düşünce günah sayılmaz. Hatıranın kalbe gelmesi insanın elinde değildir. Kalbinde haset bulunmasından üzülmezse veya

0: etmek tenzihen mekruh olur. Haset, ibadetlerin sevabını giderir. Hadis-i şerifte, haset etmekten sakınınız. Biliniz ki, ateş odunu yok ettiği gibi, haset de hasenatı yok eder, buyuruldu. Haset eden, onu gıybet eder, çekiştirir. Onun malına, canına saldırır. Kıyamet günü, bu zulümlerinin karşılığı olarak, hasenatı alınarak ona verilir. Haset edilendeki nimetleri görünce, dünyası azap içinde geçer. Uykuları kaçar. Hayır hasenat işleyenlere 10 kat sevap verilir. Haset, bunların 9'unu yok eder, birisi kalır. Haset etmek, Allah-u Teâlâ'nın takdirini değiştirmez. Boşuna üzülmüş, yorulmuş olur. Kazandığı günahlar da cabası olur. Ebu'l-Leysi Semerkandî, rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, 3 kimsenin duası kabul olmaz. Haram yiyenin, gıybet edenin, haset edenin. Haset olunanın, dünyada ve ahirette, bundan hiç zararı olmaz. Hatta faydası olur. Haset edenin ömrü üzüntüyle geçer. Haset ettiği kimse de nimetlerin azalmadığını, hatta arttığını görerek sinir buhranları geçirir. Hasetten kurtulmak için ona hediye göndermeli, nasihat vermeli, onu methetmelidir. Ona karşı tevadu göstermelidir. Onun nimetinin artmasına dua etmelidir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yine İstanbul'un Sirkeci semtinden Gülhane Parkı'na yakın duvarıyla karşı karşıyayım. Şu anda böyle alın alına geliyoruz duvarla. Tramvay yolunun kenarında Hüdavendigâr Caddesi'nin bittiği nokta, Alemdar Caddesi'nin başladığı nokta. Burada Sirkeci'ye giderken sol tarafta işte duvarları böyle renkli taşlarla hazırlanmış, restore edilmiş bir hazirenin önündeyiz. Hazirenin içerisinde bir ufak da sonradan yapılma türbecik var. İhtimal ki bu bina eskiden ahşap da olabilir. Başka türlü bir kargir bina da olabilir. Ama şimdiki haliyle çok tarihi görünmüyor. Ben size bu türbeyi, yapısını anlatmaktan ziyade burada yatan zatın kim olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ünsi Hasan Efendi'nin kabrinin, türbesinin önündeyiz. Yani kabristanın olduğu yerdeyiz ama kabri hemen arkamda görünen kabirler değil. Orada da başka büyük zevatın kabri vardır. Aydınoğlu Tekkesi'ydi buranın adı eskiden. Kitaplarda her ne kadar Salkım Söğüt Caddesi diye geçerse de Salkım Söğüt buradan 2 sokak ötededir. Herhalde orada bir zuhul eseri var. Bunu Alemdar Caddesi ile Hüdavendigâr Caddesi'nin bitiştiği köşede dersek bugünümüze uyarlamış oluruz. Hani bugün uyarlama diyorlar ya efendim, ben öyle kelimeleri de pek fazla beceremiyorum, dilim dönmüyor, kullanamıyorum. Şimdi burası bayağı insanların gelip geçtiği yerler. Ben mecburen hazirenin içerisine geçeceğim. Ünsi Hasan Efendi kimdir? Nerelidir? Nasıl yaşamıştır? Nerede doğdu? Nerede hayatını idam ettirdi? Ve insanlara ne gibi hizmetler etti? Onun ne kadar malı mülkü vardı ben bilmiyorum. Kitaplarda yazmıyor. İhtimal ki hiçbir şey olmadan bu dünyadan göçüp gitti. Hazirenin içerisine girelim. Daha rahat şartlarda sizlere anlatırsam daha hoş olur diye düşünüyorum. Şimdi türbenin bulunduğu hazirenin içine girdik. Hemen sağ tarafımda, arkamda olan yer Ünsi Hasan Efendi rahmetullahi aleyhin kabrinin bulunduğu yerdir. Yapı daha sonradan restore edilirken böyle moloz taşı tuğla karışımı olarak elden geçirilmiş. Tepesindeki kubbesi aynı şekilde gene sonradan düzenlenmiş. Yani içerisine girilecek bir hale getirilmiş. İçi zaten dar bir mekan. Tabii burası büyük bir dergahtı, Aydınoğlu dergahı. Osmanlı döneminde. Ve çok geniş de bir yerdi. Şu anda baktığımız şu kabristan 1000 metrekare var yok. 1000 metrekare. Ne oldu? Bilemem ki. O dergahın yerleri nerelere gitti? Ne oldu? Niye bu kadar küçüldü? Durdukça zaman içinde kurudu da arazi çekti mi? Arazi de çekmez efendim. Hani ağaç değil ki kuruyunca küçülsün. Arsa küçülür mü? İşte küçülmüş efendim. Ne yapalım? Onun için de bir şeyler söylemek istemiyorum. Ünsi Hasan Efendi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğdu.

1645'lerde doğdu. 78 yaşında vefat etti. Nerede? İstanbul'da vefat etti. Önceleri babası da Halveti büyüklerindendi. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin yolundandı. Ve eğitimini babası verdi. Daha sonraki yıllarda da başka hocalardan da okumak suretiyle 20 yaşlarında İstanbul'a geldi. Ayasofya Camii'nde ders okutmaya başladı. Ayasofya Camii'nde bir insanın ders okutması için ilmen belli bir seviyeye gelmek mecburiyeti vardı. Her önüne gelen ben hocayım okuturum öyle bir şey yoktu. Yani dersi ağımlık, bugün onun karşılığı benim bildiğim kadarıyla vaaz hocalığı. Nasıl her vaaz hocasıyım diyen bir camiye çıkıp da vaaz edemiyorsa, Diyanet'ten belge alması lazımsa, bu tip ders okutanların da Şeyhülislamlık dairesinden mutlaka bir böyle belge alması lazımdı. Böyle belgesi olmayan da oralarda insanlara bir şeyler anlatmaya çalışamaz idi. Burada hem Ayasofya'da ders okutur hem de talebe yetiştirmeye çalışırdı. Kendi talebelerini okuturdu. Ayasofya'da kendisine bir oda tahsis edilmişti. Oradaki medresenin yakında bir yerde. Ve böyle devam ediyordu. Bir gün bir hemşerisi der ki, ya hemşerim der Hasan Efendi'ye, delikanlılar o zaman işte 25 yaşlarında falan. Karşıda Atik Valide Camii'nde bir Ali Efendi varmış. Hem de bizim hemşerimiz, o da Taşköprülüymüş. Halbuki Ali Efendi Taşköprülü değil. Başka bir yerli, sonra Taşköprü'ye gelmiş. Onu çok methediyorlar. Bir gidelim görelim mi falan der. Efendim, gidelim der. Beraber giderler. Karabaş Ali Efendi ile, ki Karabaş Camii'nin bahanesidir. Karabaş Ali Efendi ile görüşürler. Karabaş Ali Efendi bu iki hemşerisi olan genci kabul eder. Onları çok sever. Onlarla sohbet eder. Fakat Ünsiye Hasan Efendi o genç haline rağmen hiçbir heyecan göstermeden sessizce dinler. Sanki dili tutulmuş gibi bir hal alır. Arada biraz zaman geçince hemşerisi der ki, hadi kalk gidelim, bak Üsküdar neresi, karşıya geçeceğiz, Ayasofya'nın olduğu yere geçeceğiz, geç olacak vakit. Der ki, arkadaş ben gelmiyorum, ben burada kalıyorum. Orada senin odan var, kitapların var, hepsini sana verdim der. Odamı da sen kullan, kitaplarım da senin olsun, orada bana ait ne varsa hepsini sana hediye ettim, ben burada kaldım. Karabaş Ali Efendi'nin yanında efendim uzun süre kalır ve artık çok gelenleri gidenleri vardır. Bu arada 4. Mehmet Han dönemidir. Yani 2. Viyana kuşatması olmadan biraz önce, 1683'lerden biraz önce bir zaman. 4. Mehmet Han'ın yakınlarından, bir Çuhadar'ı yakın hizmetinde olanlardan bir Çuhadar'ı birdenbire kötürüm gibi olur efendim. Ayaklarını yere basamaz. Hani tortop olmuş derler ya, adam tortop olur. Sarayın doktorları, sarayın başhekimi, o bu ilaçlar, çeşitli tahliller, onlar bunlar, yok yok yok. Derler ki efendim padişaha, bu bizim Mehmet Efendi, Çuhadar Mehmet Efendi çok perişan bir vaziyette. Gece gündüz ağlıyor. Karşıda bir Ali Efendi var. Çok methediyorlar. Allah adamı birisi. Ağzı dualı derler. Acaba ona bir zatınız, bir emir buyursanız veya bir selam gönderseniz de gelse şöyle bir baksa, haliyle ilgilense. Hay hay der 4. Mehmet Han. Çuhadar'ı seviyormuş. Selam gönderir ki Ali Efendi gelsin. Ali Efendi der ki, ben gelemem. Padişahım kusuruma bakmasın. Hani padişah da efendim, iki dudağın arasından çıkan her şey kanundu. Herkes de bu kanuna uymaya mecburdu. Sene 1683. Bir dergah şeyhi padişahın gönderdiği habere diyor ki, ben gelemem. Ama bizim Hasan Efendi'yi göndereyim. Uygun görürse padişahım. Hasan Efendi geliyor. Hasan Efendi görünce Çuhadar Mehmet Efendi ağlamaya başlıyor. Efendim diyor, çaresiz kaldık. Tıpta yani yapacağımız her şeyi yaptık. Çaresiz vaziyetteyiz. Ne olur bir dua edin de inşallah Allah Teala bu duanın hürmetine bana bir şifa ihsan etsin. Şöyle bakıyor, ellerini dizlerine koyuyor. Yok canım diyor, öyle bir sıkıntılı halin yok senin Mehmet Efendi. Üzülme, üzülme. Geçer. Allah Teala dilerse geçer diyor.
şöyle bir sıvazlıyor, çıkıyor. Daha Ünsi Hasan Efendi saraydan çıkmadan önce Mehmet Efendi yerinden kalkıyor, hopluyor, zıplıyor, ne diyeceğini şaşırıyor. Padişah da çok memnun oluyor ve tekrar Hasan Efendi Üsküdar'ın yolunu tutuyor. Artık bu tarafı unutuyor. Ayasofya falan yok efendim. Bitti. Karabaşal Efendi'yi gördü, bitti. Sonra padişah haber gönderiyor. Eğer uygun görürseniz diyor Ali Efendi'ye, talebeniz Hasan Efendi bizim saraydaki Enderun talebeleri dahil hepsine manevi bakımdan bazı dersler versin. Dinlerini öğretsin bunlara. Hay hay efendim diyor. İki sene müddette sarayda padişah, padişah ailesi efradı, oğulları, kızları, neyse hanımları, onlar da herhalde usulüne göre dersleri veriyordu. Ve sarayda bulunan diğer görevlilerin hepsi efendim çok memnun kalıyorlar bu derslerden. Çoğu da manevi olarak talebesi oluyorlar efendim Hüsnü Hasan Efendi'nin. Ve kendisine bir vazife vermek istiyor padişah. Ali Efendi de müsaade ediyor. Efendim buyursun diyor. O sırada Aydınoğlu dergahı da boş. Yani post işini o an için herhalde vefat etmiş, yok. Biri tayin olacak oraya. Mustafa Paşa köprülerin arkasından sadrazam olmamış, olmak üzere ama sadrazam olacak ve ondan sonra da Viyana seferine değil onun tayini ama Yanık Komran kalelerine, Viyana seferine kendisi çevirmiştir. Çevirince de sıkıntısını görmüştür ama iyi bir devlet adamıydı. Gençti, istikbali hakikaten vardı. Zaten bir insan sadrazam olduktan sonra daha istikbal olarak ne düşürür efendim? Önünde padişah var. Padişah olacak hali de yok. Diyor ki efendim bu kimsenin çok memnetini işitiyorum. Ünsi Hasan Efendi'nin. Bunu biz Aydınoğlu dergahına verelim. Bu dergah da saraya yakın, en yakın ilk dergah. Yani burası sarayın da kontrolünde, sadrazamın da kontrolünde. Hakikaten de kıymetli ilim adamları veriliyor. Ayasofya bir numara. Oraya Şeyhülislamlık yapanlar ancak medreselerde müderris olabiliyor. Bu dergahta iki numara. Mustafa Paşa Vesiloğlu'yu buraya veriyor. Burada senelerce hizmet ediyor efendim Hüsnü Hasan Efendi ve yüzlerce, hatta binlerce talebe yetiştiriyor. Aradan hayli zaman geçiyor. Dördüncü Mehmet Han vefat ediyor. Üçüncü Ahmet Han başa geçiyor ve sene 1711. Bu 1711 senesinde efendim Prut meselesinden, Rus'la Osmanlı arası zaten bozuktu. Prut harbi artık patladı, patlayacak. Sebebi de şu: Ruslara Kırım'ın kuzeyindeki Azak Denizi var efendim. Büyük bir deniz. Karadeniz kadar olmasa da büyük bir iç deniz. Bu denize Rusların çıkması yasak. Denizin etrafındaki çepeçevre Uğud üzerinde Taman Yarımadası'nın olduğu Kerç Boğazı'nın yanına kadar her taraftaki kaleler Osmanlı toprağı. Rus Karadeniz'in ve oradaki bu iç denizin, Azak Denizi'nin havasını teneffüs etmesi yasak. Bir ara Rus kuvvetleri Çar Petro'nun Poltova'da İsveç kralı Demirbaş Şarlı, biz ona Demirbaş'ı biz takmışız o adını, aslı Şarl. Şarlı yendikten sonra herhalde diyor bir de Osmanlı'da kendimi deneyeyim. Öyle ya efendim, bir pehlivan bir pehlivanı yener, gözü başka bir ağır pehlivandadır, onu da yenersem ben daha yukarı çıkarım der. Savaş da böyle, buna benzer. Azak Kalesi'ne hücum ederler, bir gece baskını Azak Kalesi'ne alırlar. Osmanlı sen misin? Bir tek kale efendim, bir ilçe ki bir yer yani. Sen misin bizim Osmanlı toprağına saldıran? Derhal savaş ilan edilir. Rus Çar'ın, Deli Petro'nun orduları Prut nehrini geçer. Prut ve Dinyeper nehirleri arasındaki arazide kuzeyden güneye doğru ilerlemeye başlar. O arada Kırım'da bulunan Kırım Hanlığı'nın süvari birlikleri çok fazlaydı Kırım'ın efendim. Güzel takip ederlerdi. Onlar da Çar Petro'nun peşine düşüyorlar. Büyük bir kuvvet. Buradan da serdar tayin edilen efendim Baltacı Mehmet Paşa artık son hazırlıkları yaptırıyor. Ordu Davutpaşa sahrasına çıkmış. Yani hücum mevziine neredeyse geçmiş. Ondan sonra yola çıkacak. Fakat orduda büyük bir disiplinsizlik var. Yeniçeriler söz dinlemiyor.
uzun senelerdir harbe gitmedikleri için biz şöyle asarız böyle keseriz harp görmemiş adam ben harpte kaplan kesilirim diye atar da tutar hamamda türkü söylemek gibi. Efendim iyisiniz hoşsunuz ama bunun içinde topçusu da var Yeniçerinin dışında. Sipahisi de var, süvarileri de var. Seferli koğuşu da var. Yani her birinin kendi sınıfına göre özellikleri ve güzellikleri var. Bunlar illa biziz diyorlar. Ve halka da zaman zaman bazı zararlar verip acık böyle Ali Kıran başkesenlik yapmaya başlamışlar. Ne yapacak? Baltacı Mehmet Paşa bunlarla harbe gidecek. Söz dinlemeyen grupla harbe gidecek. Ve Baltacı Mehmet Paşa bu hazırlıkları yaparken Üsi Hasan Efendi'yi efendim davet eder. Efendim biz sefere çıkacağız. Ne olur gelin de bir görüşelim. Bize bir dua edin. Sadrazam şimdi onun ayağına gelecek değil. Üsi Hasan Efendi der ki gelemem. Baltacı Mehmet Paşa anlayışla karşılar bu gelemem sözünü. Öyleyse biz gideriz. Yatsıdan sonra kapıyı açık bıraksınlar. Biz gelip dualarını alırız der. Ve yatsıdan sonra gelir, kapı açıktır, girer içeriye. Diz çöker koca sadrazam Üsi Hasan Efendi'nin karşısında. Efendim der, beni Purut'a serdar tayin etti padişahım. Ordu kumandanı tayin etti. Ben askerlikten anlamam. Hakikaten askerlikten paşa olan biri değil. Askerlikten anlamam. Harp idare etmeyi bilmem. Asker sevk etmeyi bilmem. Ama bu vazifeye gelince de hayır da diyemedim. Çok üzülüyorum, korkuyorum. Muvaffak olamazsak Osmanlı'nın yüzünü kara çıkarmayalım. Lütfen dua edin. Buyurur ki hiç merak etme. Aynen. Sen Moskov'u yeneceksin. Moskov senin ayağına gelecek, özür dileyecek. Ve çok başarılı bir seferin olacak. Allah-u Teala muvaffak etsin. Tabii bu konuşmaları evin hanım halkı da, hanımların böyle merakı var ya efendim, böyle dinlerler. Oo, ertesi gün bütün mahalleye, buralar iş yeri değildi ki, mahallelerdi burası efendim. Saraya en yakın mahalleler. Binlerce aile vardı. Duyurur mu? Sadrazam gelmiş, Üsi Hasan Efendi ona dua etmiş, şunu şunu söylemiş, o da ona şunu şunu söylemiş. Allah! Baskısız gazete efendim. Evden eve dolaşmış. Ve hakikaten de öyle meşhur olmuş. Yoksa Hasan Efendi ben böyle dedim, bak savaşı kazandı falan değil. Sonra bir bakıyorlar ki Rus çarı kıskıvrak bataklıklarda esir oluyor. Ondan sonra da teslim oluyor. Rus ordusu Osmanlı ile teslim anlaşması imzalıyor. Baltacı Mehmet Paşa işte Katerina ile buluştu da öyle sulh oldu. İşte Üsi Hasan Efendi efendim dua desteği arkasından. Bunu söylesek ne olur, neyimize ne eksiklik gelir efendim. Evet, %100 kat'i bir zaferi. Ben Kazan Üniversitesi öğretmenlik yapan, profesörlük yapan bir tarihçi Rus'la görüştüm. Dedim ki ya acaba Purut'ta Osmanlı karargahına Katerina geldi mi sizin kayıtlarınıza? Sizdeki tarihlerde ne yazıyor? Hayır gelmedi dedi. Rus diyor böyle bizim Katerina'mız gelmedi diye. Biz niye ona böyle sahip çıkıyoruz? Niye Osmanlı'nın kesin bir başarısını baltalamak? Biraz süreyi geçtim. Ben de farkındayım ama bunu da anlatmasam olmaz. Ama Üsi Hasan Efendi'nin daha size türbesini tam olarak da gösteremedim. İçeriye gireceğiz. Tabii biraz da karanlık içerisi. Belki oradan sizlere güzel görüntüler veremeyiz. Ben onun menkıbelerini bundan sonraki programa bıraksam olur değil mi efendim? Ne yapalım? Yani evet bir haziredeyiz. Çok da burada kıymetli kabirler var. Sonra Aydınoğlu dergahında şeyhlik yapmış kimseler var. Onlar hakkında fazla bilgimiz yok ama bundan sonraki programda inşallah Üsi Hasan Efendi'yi size anlatıp bitirmeye çalışacağız. Bugünlük hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bir anı, bir hikaye.
4: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 71. bölüm. Yayını hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 71. bölümde işte yapılan hazırlıklar, 25-27 Temmuz arasındaki yapılan hazırlıkların nasıl geliştiğini bizlere anlatıyordu. Nasıl mevzilendiğini, askerleri nasıl siper kazdıklarını daha önceki bölümde sizlere aktarmaya çalışmış idim. Cephedeki her bölüğün bir ileri karakol çıkarması lazımdı. Bizimkini sık sık yüzbaşı, bazen binbaşı, hatta arada sırada miralay ve liva komutanı habersiz ziyaret edebiliyordu, teftiş ediyordu. Yani bizim taburun bölüklerin çıkarttığı ileri karakolları mutlak surette bu kimseler Tugay komutanına kadar efendim habersiz ziyaret ve teftiş ediyorlardı. Mühim bir noktadaydı bunlar. Hüviyetini ispat etmedikçe, yani kimliğini ispat etmedikçe, açıklamadıkça hiçbir kimse orduya giremezdi. İyaşe kolları müstesna olmak üzere erkek ve kadın hiç kimsenin müşirden hususi müsaade almadan buralara ayak basması yasaktı. İstihbari tedbirlerdir bunlar. Çok önemlidir. İnsanların hayat söz konusu efendim. Ben bir defa bütün eşyalarını, davarlarını, koyunlarını, hatta kedileriyle kanarya kuşlarını bile yanına alıp dışarı çıkmaya çalışan, yani o bizim kurduğumuz savunma çemberlerin arasından dışarı çıkmaya çalışan Bulgar kafilesini durdurup muhafaza altında Plevne'ye göndermiştim. Kanarya kuşlarına kadar almışlar, kaçıyorlar. Niye kaçar insan efendim? Daha önce orada Bulgar olarak Müslümanlara eziyet ettiği için, Türklere Müslümanlara eziyet ettiği için kaçıyor ki bunlar galip gelir de idare bunlarda olursa bizi duman ederler diye. Kaçıyorlar. Bunlara nazikçe ihtarda bulundum. Bu işten ceza da görmediler. Evet, Osman Paşa yasakladı ama burada da vurdulu kırdılı Osman Paşa askerini de sivil halkı da hep hoşnut etmeye çalışmıştır. Bu da başarısında çok etkili idi. Ama bir daha böyle şey yapmamaları kendilerine ihtar oldu bu Bulgarlara. Sakın ha, yerinizden kıpırdamayın. Hepiniz ölür giderseniz karışmam. Bizim yaver fena bir yara alınca herkes sevindi. Yaver bir ay sonra iyileştiğinde de herkesin canı sıkıldı. Ya nereden bu adam iyileşti? Keşke hastanede yatmaya devam etse de bize sıkıntı vermeseydi. Bakınız efendim. Müşir affediciliğiyle seviliyor. Bir yaver, yani bir tabur komutanının yanında bir de yaveri var. Tabur komutanı olmadığı zaman, tabur komutanı binbaşı, bir kol ağası, efendim, onun yerine vekalet edebiliyor. Olmadı, mülazimlerden birisi tabur komutanlığı yapacak. Ama bu yaver o kadar itibarını kaybetmiş ki, yara aldığında onunla omuz omuza çarpışan taburlarının, bölüklerinin personeli, askeri, neferler, yapma ya, öyle mi, oh oh iyi, kurtulduk bu adamın geçimsizliğinden demişler. Sonra da bir ay geçmiş aradan, iyileşti, hastaneden çıkmış geliyormuş diye, herhalde asker asla böyle haberler de uçurmuş olabilirler, bunlar cephe şakalarıdır, ya gene geliyormuş ya, beraber yapma ya, gelmesin falan demiş olabilirler. Evet, benim taburumun mevzilendiği tabyalar Rusların Girviçe tabyaları, bizim ise yanık bayır tabyaları dediğimiz dört tabyadan biriydi. Dört tane tabya böyle hilal vaziyette dizilmiş. Ruslar o tabyamıza Girviçe diyorlarmış. Biz ise yanık bayır tabyaları demişiz. Neden? Yanık bayır tepesine kuruldu, tepesinin eteğine, yanık bayıra kurulduğu için. Orada bir yanık olmuş herhalde, koruluklar falan yandı, yanık bayır demişler oraya. Tabyanın düşmana karşı olan tarafı ilk muharebede mühim bir vazife görmüş olan vadi ile çevriliydi. Vadiye bakıyor. Bir vadiye bakıyor. Böyle bir sanki arazinin çatağının dibine, V harfinin iki kanadının birleştiği yere kurulmuş gibi hayal edelim orayı. Tabyanın önünde hücum kıtalarından korunmak için güney tarafında bir, öteki üç tarafında ise üç yönde, bir yönde bir, birbirini müteakip iki sıra siper kazalıydı. Bu tabyaların önünde siper kazılma işi bu harpten sonra da devam etti efendim. Gerek Edirne'deki tabyalar, gerekse Kırklareli'ndeki tabyalarda bunları çok net şekilde görebilirsiniz. Efendim Edirne'ye gittiğiniz zaman tamam, ciğeridir, köftesidir ama bunun yanında bir de bu kahramanların ruhuna bir Fatiha okumak için o tabyalarda bir dolaşalım efendim. Onlar serbest ziyaret edilebiliyor. Bir bakın bakalım bu olaylar nasıl yaşanmış. En öndeki siperler gerideki tabyaların ana kısmında her biri 200-250 kişi alacak, yatacak şekilde yerler var. Onları korumak için ora bir nöbetçi kulübesi, tabyanın nöbetçi kulübesi mevziler oluyor efendim. Bu sıra siperler esas tabyaya münferiç zaviyelerle geliyordu. Yani öyle dizilmişlerdi ki önüne, hangi yönden düşman gelirse gelsin, arka hariç, sağ, sol ve önden ona karşı rahat bir şekilde müdahale edecek, onları ateş altına alacak bir düzende kurulmuş idi. Bu tertip hücum edecek düşmanın yanını vurmak için böyle yapılmıştı. Bu yan siperleriyle Rusların ikinci hücum teşebbüsü de akim kaldı. Bu biz ya yana doğru bakar mı, düşman önden gelecek? Hayır. Sen yan siperi koydun muydu, düşmanın yanını vurdun mu, kuvvetli kısmı da darmadağın oluyor. Yanındaki asker ölmüş, ben de ölürüm diye kaçıp gidiyorlar. Bu tabiyadaki yekün kuvvet, iki tabur, beş topu olan bir batarya, ileri karakolun emir neferliği, posta hizmette kullanmak üzere bir miktar Çerkes'ti. Bütün personel de bu efendim. Beş toplu bir batarya, iki tane de tabur. Efendim, bir miktar da Çerkes var. Çerkesler Osmanlı'da tarih boyu uzun süredir, Kırgızlar da öyle efendim. Kırgızistan kalkıp gelen Kırgızlar Orhan Gazi zamanında İznik muharebelerinde bulunmuşlar efendim. Kırgız kabirleri var İznik'in sur dışında. İznik. İzmit değil, İznik. Nikâh dedikleri yer. Nikâh, bana ne nikâhdan? Benim 1000 yıllık İzmit'im ya. 40 kız, onu çevirmişiz 40 kız. Ne 40 kızı, ne 50 kızı kardeşim, 40 kız. Sen Kırgızistan kalkıp gelmenin, Osmanlı'ya burada yardım etmenin ne nasıl bir şey, nasıl bir kahramanlık olduğunu bilir misin hemşerim? Sen de 40 kız diyorsun. Niksar'da da öyle yer koymuşlar. 40 kızlar türbesi, Kırgızlar türbesi. Evet. Bizimkiyle aynı hizada ve sağımdaki bir tabyada, 4 tane tabya var ya burada efendim, Yanık Bayır'da, 2 taburla yarım batarya vardı. Demek ki bütün tabyalarda böyle 2 tabur serpiştirilmiş. Solumuzdaki tabya bizimkinden 1 kilometre kadar ileride ve Bukova yakınında idi. Şimali garbiye bakıyordu. Yani kuzeybatıya bakıyordu. Bizim yüzümüz ise tam kuzeye nazırdı. Esas düşmanın geleceği istikamete biz direkt bakıyorduk. Dedik, 71. bölümü burada noktaladık. 72. bölümde inşallah buluşmak üzere.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Ve bu haftada programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz.

Değerli dinleyiciler, eskiden musiki hükümdarlık ve istiklal alameti olarak düşünülmüştü. Böylece musiki takımı tıpkı sancak gibi, taç gibi, para basmak gibi, hutbe okumak gibi hükümdarlık şartlarından ve levazımatından sayılmak mertebesine yükselmişti. Elçi kabulleri ve elçilerin yabancı memleketlere gönderildiği sırada musiki takımlarına yer verilirdi. Tarihimizde çok eskiden beri resmi ve askeri teşkilatta yer alan askeri ve resmi musiki var. Bando. Bu çok önemliydi değerli dinleyiciler. Daha ecdadımız Orta Asya'dayken bir takım musiki aletlerinin resmi merasimlerde ve ordularda kullanıldığını biliyoruz. Buradaki aletlerin adlarına ait ilk izlere Türk kitabelerinde, Orta Asya'daki Türk kitabelerinde tesadüf ediyoruz. Bunlardan 8. asırda dikilmiş olan Orhun kitabelerinde ve Şine Usu kitabesinde köprüge ve tu çalgılarının isimleri geçiyor. Buradaki tu kelimesi kös ve davul, nöbet davulu, mehterhane ve sancak manalarını içine alacak kadar geniş bir mana taşımaktadır. Değerli dinleyiciler, Kaşgarlı Mahmut ki bir Uygur Türküdür ve eski Türklerin hayatı hakkında bize en etraflı bilgileri o vermektedir. Divan-ı Lügat-ı Türk adlı kitabında Balasagun Türk Hakanı'nın nezdindeki musiki takımının nevbet vuruşlarını anlatıyor. Bando'nun konserlerine nevbet denirdi. Çünkü muayyen periyotlarla yapıldığı için, yani nöbetleşe yapıldığı için. Yine Divan-ı Lügat-ı Türk'te 11. asırda köz, davul, boru, zil gibi askeri bandonun sazlarının bilindiğine dair kayıtlar var. Türk borusu denilen çalgı aleti 12. asırda Nai Türki diye adlandırılmıştır. Harplerde çalınmıştır. Rivayete göre büyük Türk hükümdarı Alper Tunga'nın buluşudur. Ne var ki muhtelif devirlerdeki içtimai hayat kafi miktarda tetkik edilmiş değildir. Bu bakımdan değerli dinleyiciler, Türk askeri musikisini ancak 16. asırdan itibaren tabiri mahsusla mehterhane olarak ancak takip edebiliyoruz etraflı bir şekilde. Ondan önceki devir hakkında fazla bilgimiz yok. Ama bu devirden itibaren mehterhanenin kaideleri katileşmiş, teşkilatı ve teşrifatı kanunlara bağlanmıştır.

Değerli dinleyiciler, mehter musikisinin, daha doğrusu Türk musikisinin diğer kollarına nazaran mehter musikisinin bir takım hususiyetleri vardır. Burada mehter musikisine mahsus beste şekilleri vardır. Üslup vardır. Hususi takım tertipleri ve hususi sazlar vardır. Ayrıca merasim tertiplerine ait kaideler vardır. Mehter musikisinin bütün bunlardan ayrı olarak canlı ve dinamik bir cenk havaları repertuarı vardır. Mehter, ordularımızın muhtelif cephelerde muvaffakiyetine vesile olmuştur. Erlerin maneviyatı üzerine iyi tesir hasıl edilmesi, kalplerin coşması, düşmanı yenmek azminde olması mehter musikisinin ifade kudretiyle hasıl olmuş denilebilir. En azından mehterin bu husustaki rolü büyüktür. Muharebeye girişilmeden evvel hücum emri beklendiği sırada şarkılar söylenmesi, musiki, mehter musikisinin nöbet vurması, yeri göğü inleten köstlerin vurulması, bu sayede düşman dehşete kapılıp neredeyse paniğe uğradığını tarihler yazmaktadır. Türklerin mensup olduğu İslam dini de eğlence için musikiye cevaz vermemekle beraber askeri musikiye, yani bandoya cevaz vermekte, hatta teşvik etmektedir.

Biraz da mehter kelimeleri üzerinde duralım. Mehter aslı mihterdir. Fakat Türkçemizde mehter olarak telaffuz ediliyor. Lügat karşılığı yüksek, en büyük, en yüksek manasına gelir. Mehter, istiklal ve hakimiyet alameti olduğunu söyledik. İşte bundan dolayı bu ismi almıştır. Tabii bir ıstılah tabiri hasıl olmuştur. O da mızıka takımı manasına gelir mehter. Aynı zamanda mehter takımının erlerine de mızıka erlerine de mızıkacılara da mehter adı verilirdi. Ne iş yapıyor? Mehter. Ve nerede çalışıyor? Mehter'de her iki manaya da geliyor. Ayrıca değerli dinleyiciler, eskiden Hicaz'a sürre alayı gönderilirdi. Padişahlar İstanbul'da bir sürre alayı donatırdı. Üzerinde Mekke ve Medine'deki mukaddes mekanlara ait hediyeler, orada yaşayan insanlara ait hediyeler, fakirlere dağıtılacak sadakalar bu sürre alayıyla gönderilirdi. Çelebi Sultan Mehmet zamanından itibaren Osmanlı Devleti'nin yıkıldığı tarihe kadar 500 küsur sene bu sürre alayı gönderilmiştir. İşte bu sürre alayı Recep ayında çıkar, Kurban Bayramı'ndan önce oraya varırdı. İşte bu sürre alayı Hicaz'a çıktığı zaman mahallelerde dolaşıp kapı önlerinde davul çalan ve halktan para toplayanlar da olurdu. Bunlara da mehter adı verilirdi. Mehterhane, bando gibi bir musiki takımına verilen attır değerli dinleyiciler. Bundan başka mehter musikisinin müessesesinin veya askeri musiki takımının bulunduğu bina için de mehterhane denirdi. Osmanlılarda mehterhane ile eş manada daha az yaygın bir kelime de tabılhanedir. Bu kelime de kullanılmış. Fakat daha ziyade herkes mehter olarak bilmiş ve mehter olarak söylemiş.

Değerli dinleyiciler, mehterhanenin en iyi bir şekilde faaliyet gösterebilmesi ve mehter musikisinin icrası için bir nizam kurmak icap ediyor. Maksada ulaştırabilmesi için. Çünkü mehterhanede musiki şinasların tahsili, sazların tedariki, adetleri, nevilerinin tespiti, çalınacak eserlerin bestelenmesi, seçilmesi, mehterlerin kıyafeti, yemesi, barınması, musiki takımı tertipleri, merasimlerdeki hareketlerin tanzimi gibi hususlar hepsi ayrı ayrı birer iş. Mehter teşkilatının başında devletin emiri alem denilen bir memuriyet makamı vardı. Mehterhane ve onun şefi olan mehterbaşı bu emiri aleme tabiydi. Bütün mehter teşkilatına hakimdi bu emir alem. Mehter bölüklerine yapılacak tayinleri tasdik ettikten başka elçilerin kabulü merasimlerinde hazır bulunurdu. Sancak beyliklerine tayin edilen kimseye yeni sancak iletmek ve mehter takımı göndermek gibi selahiyetlere de sahipti. Mehter teşkilatına iki türlü mehterhane, yani mızıka takımı bağlıydı değerli dinleyiciler. Bir çalıcı mehterler, iki esnaf mehterleri. Bunlardan resmi teşkilata dahil olan çalıcı mehterler tablo alem ve yeniçeri mehterleri diye bilinir. Tablo alem mehterleri saltanat sancaklarının muhafazasına memur olan alemdarlar ile mehterhaneden meydana gelmiştir. Resmi mehterlerin ismi mehterbaşı olan bir şefi vardır. Mehterin musiki yönünden ve takımın musiki icrası sırasındaki ahenginden mehterbaşı mesuldür. Her mehter bölüklere ayrılmıştır. Mehter takımında aynı sazları çalanlar, alemdarlar ve mehterhaneye yeni giren talebeler birer bölük teşkil ederler. Her bölük için ayrı bir baş vardır. Mehterler şu bölüklere ayrılıyor: nakkare çalanlar, zurna zenler, davulcular, alemdarlar, zilzenler yani zil çalanlar, boru zenler, boru çalanlar ve mehter talebeleri. Demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bölük vardır umumiyetle mehterlerde. Emir-i alemden sonra mehterbaşı gelir. Onu takiben zurnazenler bölüğünün şefi, zurnacı başı veya zurnazen başı gelir rütbe olarak. Öteki bölüklerin başlarının da ayrı ayrı isimleri vardır. Mesela zilzenler, zil çalanlar bölüğünün başında zilzen başı, davulcular bölüğünün başında da tabulcu başı bulunurdu. Zurnazen başının diğer bölük şeflerinden önce ve mehterbaşıdan hemen sonra gelmesi, zurnanın öteki sazlardan daha önde kabul edildiği için. Buna sebep de bu saz, yani zurna sazı, mehter takımlarında melodiyi sonuna kadar çalabilmesi idi. Yeri gelmişken resmi teşkilatlardaki mehterlerin yetiştirilmesi Enderun'da olurdu değerli dinleyiciler. Malum Topkapı Sarayı'nda bugün Saray Akademisi diyebileceğimiz bir mektep vardı. Bu mektepte fiziken ve ruhen ve zihin bakımından müstesna çocuklar seçilir. Burada hususi bir tahsil ve terbiye görürdü. Enderun Mektebi saray içinde olduğu için çocuklar sadece tahsil değil, aynı zamanda edep, dini bilgiler, ahlak ve siyaset bilgisi de öğrenirdi. Bu çocuklardan askeriye kabiliyeti olanlar asker, yeniçeri, devlet idaresine kabiliyeti olanlar devlet adamı, sanata kabiliyeti olanlar da sanatkar olurdu. İşte Mimar Sinan'dan tutun da mehter takımının bestekarlarına kadar hepsi Enderun'dan yetişirdi. Mehter talebeleri bugünkü sınıf karşılığı olan ve oda denilen bir tahsil tarzı içinde çalışırdı ve ilk olarak mehter düdüğü denilen iptidai bir sazla tahsillerine, talimlerine başlarlardı.

Değerli dinleyiciler, mehterde hangi sazlar var? Bir kere nefesli sazlar var. Zurnalar, ki bunlar da kaba zurna ve cura zurna olarak ikiye ayrılıyor. Boru var, kurrenay veya sırnay var, mehter düdüğü var ve klarnet var. Vurma sazlarda ise kös var, davul var, nakkare var, tabıl var ve def var. Zillerde ise, yani zil takımında ise çevgan ve zil denilen iki musiki aleti var. Kös, davul, ney, boru, zurna, nefir, nakkare, zil, def gibi sazların her birinden 9 tane bulunan mehter takımına 9 kat mehter takımı. 7 tane olanlara ise 7 kat mehter takımı denirdi ve böyle devam ederdi. En başta gelen resmi mehter padişah mehteriydi değerli dinleyiciler. Bu mehter tablo alemi hassa adını taşıyordu. Yani padişah mehteri. Daha sonra vezir-i azamın, kubbe vezirlerinin, defterdarın, reis-ül küttabın, beylerbeyi ve sancak beylerinin, hatta yörük beylerinin de mehterleri vardı değerli dinleyiciler. Hep tek sayılı katlı mehterlerden padişaha ve vezir-i azama ait olanlar 9 katlıydı. Yani 8 katlı mehter olmazdı zaten. Yalnız 18. asırda padişah mehterhanesinin 12 kat olduğuna rastlıyoruz. Şimdi bunlar resmi mehterler değerli deyince, bir de sivil mehterler var. Biraz evvel bahsettik. Onlar düğünlerde, derneklerde yine mehter sazları çalarak halkı eğlendirirler ve düğünleri, dernekleri, bayramları anarlar. Onlara mehter sıfatını verdiren mehter sazlarını çalmak yanında resmi mehterlerdeki mehter başıya bağlı olarak harp zamanlarında orduya katılıp da mehter takımının kadrosuna girmeleriydi. Sulh zamanında resmi mehterlerin konser verdikleri yerlerin dışında kalan nöbet yerlerinde yatsıdan sonra ve sabahleyin 3 fasıl konser verirlerdi sivil mehterler. Bugünkü özel orkestralar gibi. Bir de resmi mehterler var. Onlar devletin kontrolünde ve resmi merasimlerde nöbet vurmaktadırlar.

0: Değerli dinleyiciler, Mehter takımlarının günde kaç nöbet vuracağı, yani kaç konser vereceğinin de bir nizamı vardı. Konserler, nöbetler umumiyetle muayyen vakitlerde namazlardan sonra verilirdi. Eskiden zaman ayarlaması namaza göre olurdu değerli dinleyiciler. Sabah namazdan önce, sabah namazdan sonra, öğlen namazdan önce, ikindiden sonra gibi. Nöbetler de böyleydi. Hükümdar nöbetleri günde 5 vakit vururdu değerli dinleyiciler. Vezir mehterleri ikindi ve yatsı namazları kılındıktan sonra olmak üzere günde yalnız 2 defa vururdu. Burada bir çevgan, ucunda hani ziller bulunan bir çubuk var, onu tutan mehter, vakti süruru sefa, mehter başı hey hey diye bağırır. Mehter başı da öne düşerek vezirin oturduğu arz odasının önüne gelir, bir temenna ederdi. O zaman çevgan, esbab-ı hacet ve arzuhal sahipleri var mı şeklinde etrafa seslenir, arzuhal verenlerin arz hallerini alıp vezire verirdi. Malum Osmanlı Devleti zamanında memurlardan, kadılardan veya herhangi bir şeyden şikayeti olan bir kimse vezire azama ve padişaha arzuhal verebilirdi. Dilekçe verebilirdi. İşte bu arzuhaller burada toplanıyor. Sonra mehterbaşı mehterin karşısına geçer. Merhaba ey mehteran diye bağırır. Mehterler de hep bir ağızdan merhaba mehterbaşı şeklinde mukabele ederlerdi. Arkadan mehterbaşı çalınacak eserin ismini ifade eder ve ya Allah dedikten sonra nöbet, yani konser başlardı. Şimdi mehterler konsere başlamadan evvel değerli dinleyiciler peşrev çalarlardı. Ön, alay düzen peşrevi, at peşrevi, hünkâr peşrevi, elçi peşrevi, efendim Hicaz-ı Hümayun peşrevi gibi meşhur peşrevler vardı. Peşrevden sonra ağır bir hava, nakış, bir yürük semaisi çalınırdı. Mesela Ahmet Nesimi Subhudem gibi veya Bu Zevku Sefa gibi, bunlar padişah, mesela Fatih Sultan Mehmet'in bestesidir Bu Zevku Sefa, bunları çalardı. Sonra daha hareketli havalara geçerdi. Göç Borusu, Benefşezar, Şüküfezar gibi askeri besteler ve Cengi Harbi gibi hücum havaları da vardı. Bunlar da mehter musikisinin belli aralıklarında geçiş nameleri olarak kullanılırdı.
1: Vakti sürur sefa, mehter başı

0: Merhaba ey mehteran.
1: Merhaba mehter başı.
0: Nevbete selah, der faslı Hicaz Humayun Peşrevi. Hastu. Haydi. Ya Allah.

0: Mehter konseri yani nöbet bittikten sonra Mehter Başı ve Mehter neferleri, mızıkacılar Mehter duası denilen duayı yaparlar ve böylece Mehter konseri de Mehter nöbeti de sona ererdi. Nasıl Gülbank ve Peşrev çok alaka çekici bir safaysa, Mehter'in duası da o derece alaka çekiciydi değerli dinleyiciler.
1: Allah Allah, Celül Cebbar, Mu'in-i Settar, Halikul Leyl ve Nehar, La Yezal Zülcelal, birdir Allah anın birliğine. Resul-i Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa, Ali evlad Resul-i Müştebai imdad-ı ruhaniyetine, bil cümle alemi İslam'ın sıhhat-ü selametine, devletimizin beka-ı temadisine, ordularımızın devam-ı muzafferiyetine, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine devranına, hu diyelim, hu. Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan, meydan-ı şehadette Allah yoluna revan, kahrımız, gazabımız, düşmana ziyan, adüvden korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Uğrun açık olsun ey serdar mücahit, hüda kılıncını keskin etsin, ömrünü gün gibi medit, fahri alemi hoşnut ettin, hak gazayı ekberin, etsin mübarek ve said. Nasr

Değerli dinleyiciler, mehter musikisi asırlarca Osmanlı Türk hayatında mühim bir yer tutmuştur. Gerek resmi yerlerde, gerek sivil hayatta. Mesela taşralarda valilerin mehter takımı vardı. Mesela Şam valisinin mehter takımının günde iki kere Şam'da herkesin dinleyeceği bir yerde nöbet vurduğunu kitaplardan öğrenmekteyiz. Mehter musikisi dünyaya tesir etmiş değerli dinleyiciler. Batı musikisinin en önde gelen eserlerini kompozite etmiş olan Mozart, Bize, Beethoven, Haydn gibi bestekarlar, ki umumiyetle Almandırlar Bize müstesna, doğrudan doğruya mehter musikisinin tesirinde kalarak Türk tarzında, yani Allah Turka, Türk usulü demek, Türk tarzı demek, parçalar yazmışlardır. Mesela Viyanalı bestekar, daha doğrusu Avusturyalı bestekar, Salzburg'dadır çünkü,

Yeni Şeyler marşı vardır. Ve Fransız bestekar Georges Bizet'in 2 numaralı Arlezyen Suite'inde Farandol kısmı, bunlar hep mehter musikisinin tesiriyle yazılmış eserlerdir. Bilhassa 2. Viyana kuşatması sırasında aylarca, günlerce mehter musikisini dinleyen Viyanalıların zihnine nakşetmiştir mehter musikisi. Aynı formları, nameleri kullanarak özellikle Avusturyalılar bir ayrı müzik tarzı geliştirmişlerdir. Zillerimiz, yani mehter takımındaki ziller 18. asırda Avrupalılar tarafından görülmüş ve almışlar ve orkestralarda, bandolarda dinamizm veren bir eleman olarak o zamandan beri kullanmaktadırlar ki bu zillerin Avrupa orkestralarına ve bandolarına geçişi mehter sayesinde olmuştur. Yine Çevgan mehter tesiriyle Avrupa orkestralarına ve bandolarına girmiştir. Değerli dinleyiciler, Hindistan'da malum uzun asırlar Türk hakimiyeti devam etmiştir. Gaznelilerden itibaren 1858 yılına kadar 800 yıllık bir Müslüman Türk hakimiyeti vardır Hindistan'da. Orada yine bizim mehtere benzer bir bando vardı, askeri bando, ve onların da konserlerine nevbet denirdi. Nevbet, nöbet kelimesi nöbot ve nehabet kelimesine dönüşmüş. Bugün hala Hint lisanında yaşamaktadır. Hindistan'da bandoların konserlerine nehabet denir. Keza Hindistan'da saz takımlarının bulundurulduğu daireye nakkarehane denilmektedir. Vaktiyle Fatih Sultan Mehmet Topkapı Sarayı'nı ve çevresini yaptırdığı zaman bugün Sirkeci'deki demir kapıda bir nöbethane yaptırmıştı. Şimdi o semtte hala nöbethane şeklinde telaffuz edilen mahalle ve sokak vardır. Mehterlerin yeri, değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti zamanında bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün olduğu yerlerdeydi değerli dinleyiciler. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra burası yine devlet dairesine ifra edilmiş, mehterler buradan kalkmıştır.

Değerli dinleyiciler, Mehterhane kurulduğu yıldan itibaren asırlarca devam etmiş. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırılınca Mehterhane de onunla beraber kaldırılmış. Yerine Avrupa tarzında bandolar kurulmuştur. Mızıka kurulmuştur. Bu yüzden mehter takımları ve repertuarları kaybolup gitmiştir. 1910'lu yıllarda Türkçülük cereyanının kuvvetlenmesi üzerine Mehterhane-i Hakane adıyla yeniden kurulmuştur. Ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın himmetleriyle yeniden kurulmuştur. Hatta Ahmet Muhtar Paşa Mehterhane-i Hakane diye bir marş bestelemiştir. Gafil ne bilir neşve-i pür, şevki ve gayi diye başlayan marşı bestelemiştir. Ve o zaman Mehterhane askeri müzeye bağlanmıştır. Cumhuriyet devrinde bir müddet Milli Müdafaa Vekaletinde devam etmiş ve Zekai Bey Milli Müdafaa Vekili iken her ne hikmetse tekrar ortadan kaldırılmıştır. Mehterhane'nin ikinci doğuşu 10 yıl bile sürmemiştir. Birinci Dünya Savaşı'dan evvel Anadolu'daki milli mücadele esnasında Bozüyük'te ve Kuvayi Milliye Kumandanı'ydı o zaman Mülazım Halil Yurdakul. Önce burada, daha sonra Maraş'ta mehter takımları kurmuştur. Demek ki Birinci Dünya Savaşı'ndan evvel İstanbul'da kurulduğu gibi yine Anadolu'da milli mücadele sırasında da birkaç tane mehter takımının kurulduğunu görüyoruz. Bozüyük ve Maraş bunlara örnektir. Bu mehter takımları askerin maneviyatını arttırmakta mühim bir rol oynamıştır ama bu topluluklar maddi imkansızlıklar yüzünden fazla yaşayamamışlardır. 1952 yılında zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar Avrupa seyahatinde İngiltere'de askeri muhafızları görünce, bizde neden bu

gibi tarihi bir bando olmasın demiş ve Türkiye'ye geldiği zaman görüşmeler yapılarak Mehterhane tekrar ihya edilmiştir. 1952 senesinde. Mehterhane Harbiye'deki askeri müzeye bağlanmış ve haftanın muayyen günlerinde konserler vermektedir. Bayramlara ve birçok merasimlere iştirak etmektedir. Ve birkaç kere yurt dışı turneleri olmuş. Ve bu turnelerde çok büyük sükse yapmıştır. Hatta Viyana'ya gittiği zaman Türkler ordularıyla Viyana'yı fethedemediler ama mehter takımıyla Viyana'yı methettiler diye o zamanki Viyana ve Alman basını gazetelerde yazmıştır.

Değerli dinleyiciler, bugünkü repertuarı Peşrev, Saz Semaileri, Kâr, Beste, Şarkı, Taksim, Gazel, Türkü, Neşide, Marş gibi pek çok parçalarla icraya ahenk etmektedir Mehter. Bu Mehter'den ilhamla birçok ilkokulda çocuklardan müteşekkil Mehter takımları kurulmuştur. İnegöl'de, Eyüp'te ve bazı vilayet ve kazalarda Mehter takımları vardır. Bursa'da mesela Bursa Mehter Cemiyeti kurularak bir Mehter takımı meydana getirmişlerdir. Bu Mehter takımları yurt dışı konserlerine ve yurt içi konserlerine devam etmektedirler. Ancak bu Mehter takımı ne haşmet ve görünüş olarak ne de repertuar olarak eski Mehterhane'nin yerini tutmamakla beraber yine de tarihi bizi hatırlatan, eski haşmetli günleri bize hatırlatan bir müessese olarak hayatiyetini devam ettirmektedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
4: Değerli dinleyiciler, bugün Roma'ya giden turistlerin görmek için sabırsızlandıkları yerlerin başında San Pietro Kilisesi ile Kolezyum gelir. Birinin Hristiyanlarca mukaddes bir hüviyeti var. Malum papalığın bulunduğu yer San Pietro Aziz Petrus Kilisesi. Ötekinin kanlı gladyatör oyunlarına sahne olması buraların yılın hemen her mevsiminde kalabalık turist kafileleriyle dolmasına sebep olur. Öyle ki yaz aylarında kuyruk beklemeden buraları gezmek mümkün olmaz. Değerli dinleyiciler, eski Romalılar kanlı gladyatör dövüşlerini pek severdi. İçlerindeki kan dökme zevkini tatmin için esirleri birbirleriyle vuruştururlardı. Yırtıcı hayvanlara parçalatırlardı. Veya vahşi hayvanları kendi aralarında dövüştürürlerdi. Bütün bunların yapıldığı yerlere de arena adını vermişlerdi. Roma'daki arenaların en büyüklerinden birini milattan evvel 29 yılında Statilius Taurus adında bir prens kendi adına yaptırmıştı. Ne var ki bu arena milattan sonra 64 senesindeki büyük Roma yangınında yandı. Artık işe yaramaz hale geldi. Flavyenler Roma'nın eskisinden çok daha büyük bir arenaya ihtiyacı olduğunu bildikleri için vakit geçirmeden yenisinin hazırlıklarına giriştiler. Yeni arena eskisinden daha büyük olacak ve daha büyük insan alacaktı. Vespasianus devrinde kaba inşaat başladı, Titus devrinde sona erdirildi. Malum Vespasianus milattan sonra 69 ve 79 yılları arasında imparator olmuştur. Titus da 79 ve 81 yılları arasında imparator olmuştur. Demek ki 81 yılından önce tamamlanmış. Domitianus devrinde de İçinin dekorasyonu tamamlandı ki 81 ve 96 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. İşte bugün Colosseum veya Colosseum adıyla tanınan bu muazzam yapı Roma'daki Roma'nın sembolü olmuş Avrupa Birliği'nin paralara nakşettiği bu yapı 80 yılından bugüne kadar şiddetli depremlere, tabiatın tahribine, yangınlara mukavemet etmiş ve hala bütün haşmetiyle ayakta durmaktadır.

Değerli dinleyiciler, Koliseum'u dolduran 100.000'e aşkın Romalı'nın görmek istediği tek şey vardı, insan kanı. Esirler vahşi hayvanlara parçalatılırdı. Gladyatörler dövüştürülürdü. Hırsızların, canilerin cezaları orada, herkesin gözü önünde verilirdi. Arenada yırtıcı hayvan dövüşleri de yapıldığı için oradaki meydanın etrafı kalın demir parmaklıklarla çevrilmişti. Bunun etrafında sıralar, localar bulunurdu. Kalın parmaklıklar sayesinde halk yırtıcı hayvanların tecavüzlerinden masum kalmış olurdu. İmparator ve ailesi bu gösterileri hususi localarından seyrederdi. Bunun gibi prensler, generaller, mühim şahsiyetler, senatörler için de yerler ayrılmıştı. Ayrıca halktan isteyenler de kendileri için hususi yerler ayırtabilirdi. Böyleleri her seferinde aynı yere oturur, gösterileri oradan takip ederdi. Bugün bile bazı mermer koltukların üzerine kazılmış atlara rastlanmaktadır ki bu atlar Koliseum'un pek itibarlı abonelerinin atlarıdır. Koliseum'u dolduran 87 bin asil, 45 bin orta sınıf halk ve 5 bin kadar da basit kimseler, dahiyane bir şekilde planlanmış kapılar ve koridorlar sayesinde herhangi bir izdihama sebebiyet vermeden içeri girerler veya amfiyi boşaltabilirlerdi. En iyi yerler tabii ki arenaya yakın olan yerlerdi. Fakat amfi o şekilde inşa edilmişti ki değerli dinleyiciler, en üstteki basamaklara dolan halk bile bulunduğu yerden gösterileri rahatça takip edebilirdi. Ortadaki meydan beyzi biçimdeydi. Üzeri kumla örtülüydü. Meydanın altındaki dehlizlerde yırtıcı hayvanlar beslenirdi. Diğer bölmelerde de dövüşe çıkarılacak gladyatörler bulunurdu. Değerli dinleyiciler, gladyatörler için eceliyle ölmek hemen hemen düşünülemezdi. Bu defa değilse bir başka defa ya rakibi tarafından öldürülmek veya vahşi bir hayvanın pençeleri altında parçalanarak can vermek mesleklerinin icabıydı. Bunlar öğretmenlerin nezaretinde çalıştırılırdı. Kendilerine dövüş ilminin incelikleri öğretilirdi. Her biri fizik kabiliyetlerine ve geldikleri memleketlere göre ayrı ayrı çalıştırılırdı. Ellerine başka başka silahlar verilirdi. Kimi kılıç ve kalkan, kimi küçük bir kalkanla kama, kimi de bir ağ ve ucu üç çatallı bir mızrak kullanırdı. Sabahın erken saatlerinde başlardı gösteriler. Akşam hava kararıncaya kadar devam ederdi. Halkın gösterileri kanıksayıp da alakalarının azalmaması için daima yenilikler peşinde koşulurdu. Gladyatörlerin değişik silahlarla aralarında dövüşmeleri halkı tatmin etmezse silahlı gladyatörler silahsızlarla dövüştürülürdü. Ortaya salınan bir vahşi hayvanın avına çıkartılırdı. O da olmazsa kadınlar ve çocuklar vahşi hayvanlara parçalatılırdı. Mahkumların can hıraş çığlıkları Romalıların heyecanına ayrı bir neşe katardı. Bağırışlarından bütün Koliseum inlerdi.

Tarihçi ihtiyar Plinius, arenalardaki vahşi hayvan gösterilerine de büyük ehemmiyet verildiğini kaydediyor. Terbiye edilmiş panterler, Roma savaş arabalarını çekerlerdi. Aslanlar bir lokmada yutabilecekleri tavşanları dişlerinin arasına alarak yemeden tutup salıverir. Kaplanlar az önce kendilerini kırbaçlayan terbiyecisinin ellerini yalardı. Terbiye edilmiş fillerin arenanın kumu üzerine hortumlarıyla yazı yazmaları Romalıları çok şaşırtırdı. Fakat bu şaşkınlık pek devam etmez. Kanlı oyunların başlaması için bağırışmalar yeniden başlardı. O zaman da ayılar yaban mandalarıyla dövüştürülürdü. Yaban mandaları fillerin karşısına çıkarılır veya fillerle gergedanlar kapıştırılırdı. Eğer dövüşmekten kaçan hayvan olursa, hususi olarak yetiştirilmiş gladyatörler ellerindeki zıpkınlarla arenaya dalar, tıpkı bugün boğa güreşçilerinin yaptıkları gibi hayvanları iteleyerek kızdırırlardı. Koliseum'un açılışında 5000 hayvan öldürülmüş, arena gerçek bir kan deryası haline gelmişti değerli dinleyiciler. Trajanlar devrinde de bir keresinde 2246, bir başka keresinde de 2243 hayvan öldürülmüştü. Yaralı hayvanların ızdırapla kükreyişleri, acıyla böğürmeleri bütün Roma'yı inletmişti.

Dövüşe çıkacak gladyatörlere bir önceki gece muazzam bir ziyafet verilmesi adetti değerli dinleyiciler. Gladyatörlerin son yemeğine bu ölüm yolcularını yakından görmek isteyenler de katılırdı. Onları yakından incelemek fırsatını bulurlardı. Son olmayan bir seyahatin eşiğinde bulunan gladyatörlerin bir kısmı iştahla son yemeğini yer, bir kısmı yemek kabul edemeyecek halde olduğundan dalgın bir vaziyette son saatlerinin bir an önce gelmesini beklerdi. Gösteriler gladyatörlerin toplu bir halde yaptıkları geçit resmiyle açılırdı. Arabayla Koliseum'un kapısına kadar gelirdi dövüşçüler, orada arabadan iner ve amfileri dolduran on binlerce halkın alkışları ve teşvik edici bağırışları arasında arenaya girerdi. Üzerlerine etrafı sarı sırma ile işlenmiş fes rengi bir çeşit pelerin giyerlerdi. Bunların silahlarını peşlerinden gelen uşaklar veya köleler taşırdı. İmparator lojasının hizasına geldikleri zaman durup ellerini kaldırırlar, selam imparator diye bağırırlardı. Ölüm yolcuları seni selamlar derlerdi. Geçit resmi sona erdikten sonra sıra kullanılacak silahların muayenesine gelirdi. Kılıçların en iyi cinsten su verilmiş, kargıların uçlarının iyice sivriltilmiş, zıpkınların bükülemeyecek kadar sağlam olduğuna kanaat getirildikten sonra gösteriler başlardı. Dövüşecek çiftler ya tamamen şansa bırakılıp kura ile seçilir veya değişik silahları kullanan gladyatörler karşı karşıya getirilirdi. Bunun gibi silahlı bir cücenin yine silahlı bir kadınla dövüştürüldüğü de vakiydi. Davullar vurulur, bakırdan nefesli sazların tiz sedaları sessizliği yırtar, böylece dövüşler başlamış olurdu.

Dövüşler başlayıncaya kadar değerli dinleyiciler kat'i bir sessizlik içindeydi arena. Çiftlerin karşılıklı hücuma geçmesiyle bir anda kulakları sağır edecek derecede gürültüye boğulurdu. Romalılar heyecanlarından yerlerinde duramazlardı. Bugün ancak at yarışlarında görüldüğü gibi aralarında şu gladyatör veya öteki gladyatör kazanacak diye iddiaya girerlerdi. Gladyatörlerin yanında duran bazı vazifeliler de vur, gırtlağına sapla, karnına batır gibi emirler vererek dövüşü hızlandırırlardı. Bazen bu da yetmez, o zaman elindeki kırbaçla pasif dövüşen gladyatörü harekete geçirmeye çalışırlardı. Gladyatörlerden birisi bir yara almaya görsün. Bahis tutuşanlar ya sevinçlerinden veya kederlerinden bütün güçleriyle bağırırlar. Ya teşvik edici veya hakaret edici sözlerle heyecanlarını, öfkelerini ifade ederlerdi. Eğer gladyatörlerden biri yerde hareketsiz kalırsa vazifeliler ölüp ölmediğine bakarlardı. Kati olarak öldüğünün anlaşılması için ellerindeki çekiçle alınlarına vurarak halka neticeyi ilan ederlerdi. Ölen gladyatör yerde sürüklenerek dışarıya çıkartılırdı. Bu ölüm yolcusunun kumlar üzerindeki kan izleri daha kurumadan bahsi kazananlar paralarını alırlardı. Bazen tarafların her ikisi de hemen hemen aynı anda ölürlerdi veya denk kuvvettelerse mücadele uzar giderdi. Eğer çok uzarsa kavga iptal edilirdi. İki gladyatörün bir başka sefere kozlarını paylaşmaları için arenayı canlı terk etmelerine müsaade edilirdi. Tabii bu çok nadir görülen bir haldi. Bazen de aldığı yaralardan ayakta duramayacak hale gelen gladyatör yere yıkılır ve dövüşe devam edemeyeceğini hissederek silahını bir tarafa atar, imparatordan affedilmesini yalvarırdı. Bu durumda adet olduğu üzere karar vermeden önce imparator halka danışmayı bir vazife bilirdi. Eğer affını isteyen gladyatör canla başla dövüşmüş, buna rağmen bir şanssızlık eseri yara almışsa halk merhamete gelir, mendillerini sallayarak "Mitte, Mitte" diye bağırırlardı. Bu sözün manası bırakalım gitsin demekti. Eğer imparator da halkın ekseriyetinin kararını tasvip etmişse baş parmağı yukarı gelecek şekilde yumruğunu sıkar, mağlubun affedildiğini ilan ederdi. Eğer halk mağlubun kafi derecede atik dövüşmediği, durmadan rakibinden kaçtığı kanaatindeyse "Ingula, Ingula" diye bağırırdı ki bu boğazla manasına gelirdi. O zaman da imparator baş parmağı aşağıya gelecek şekilde yumruğunu uzatırdı. Bu durumda mağlup gladyatörün rakibinin elindeki kargıyı boğazına saplaması için kendini ona teslim etmekten başka yapacağı bir şey kalmazdı. Galip gladyatörlere tepsiler dolusu altın, pek kıymetli hediyeler verilmesi arenaların değişmez bir adetiydi değerli dinleyiciler. Bir anda muazzam bir servet ve şöhret sahibi olurlardı gladyatörler ve ölüme mahkum bir köle olmaktan kurtulur. Etrafında Roma'nın en güzel kadınlarının koşuştuğu bir kahraman haline geliverirdi. Fakat şöhretini devam ettirmek, servetini arttırmak için gladyatörlerden yeni yeni dövüşlere katılması istenirdi. Bu bakımdan bu insanların hemen hepsi arenada ölürdü değerli dinleyiciler. Bir gösteride ne kadar çok sayıda gladyatör dövüştürülürse o günün heyecanı o derecede çok olurdu. 107 yılında Trajan devrinde bir defa tam 10 bin gladyatör arenayı bir kan gölü haline getirmişti. 113 yılında 3 gün süren bir gösteride ise tam 1202 çift karşılıklı dövüşmüştü ki bu 2404 gladyatör demekti. 109 yılında da 7 Temmuz'dan 1 Kasım'a kadar gösteriler devam etti. 117 gün boyunca 4912 çift gladyatör dövüştürülmüştü. Romalılar zamanla bu gladyatörlerin hayatlarını bağışlamayı yersiz bulmuş olacaklar ki zincirleme dövüş adını verdikleri yeni bir gösteri ihdas ettiler. Bunda dövüşen çiftlerden biri yere serilince onun yerini bir başka gladyatör alıyor, dövüş hiç ara verilmeden ortada canlı kalmayıncaya kadar devam ediyordu.
Sabahın erken saatlerinde başlardı bu dövüşler. Arada yemek molası verilirdi. Bunun dışında akşamın geç saatlerine kadar devam ederdi. Sonraları boş geçen yemek molasını da değerlendirmeyi düşündü Romalılar. Hırsızları, canileri, kundakçıları da arenalarda dövüştürerek öldürmeyi düşündüler. Mahkumlar birbirlerine bağlı olarak arenaya getirilirdi. Bunlardan ikisi çözülerek birinin eline silah verilir, ötekine ise hiçbir silah verilmezdi. Silahlı mahkum karşısındakini işkence ederek öldürdükten sonra elinden silahı alınır, dizide bağlı olanlardan bir başka mahkum çözülür, onun eline silah verilir, bu sefer bir önceki mahkum öldürtülürdü. Böylece mahkumların hepsinin ölmesi temin edilirdi. Evet, yeri gelmişken değerli dinleyiciler, gladyatörler köle asıllı kimselerdi. Yani hür değillerdi. Bir kere bu sebeple bu mecburiyet altında kalıyorlar. İkincisi de değerli dinleyiciler, gladyatörlerin elindeki 3 çatallı mızrağın adıdır. Buna gladio denir. Gladyatör bunu kullanan kimse demek. Evet, bütün gladyatörler bunu kullanmazdı ama bu onların sembolü olmuştu. Daha sonraları bu kelime, bu gladio kelimesi devlet içindeki kontrgerilla manasına, gizli güçler manasına da kullanılmıştır. Değerli dinleyiciler, zamanla Romalılar biraz evvel anlattığımız mahkumların itirafından tatmin olmadılar. Kan dökme zevkini tatmin edememiş olmalı ki bu sefer yırtıcı hayvanlardan istifade etmeyi düşündüler Romalılar. Kadın erkek, genç ihtiyar ne kadar mahkum varsa arenanın önüne getirilirdi. Sonra da günlerce aç bırakılmış olan aslan, kaplan, panter gibi yırtıcı hayvanlar bu zavallıların üzerine salıverilirdi. Çocuklarını korumak için boşuna çırpınan annelerin çığlıkları, erkeklerin karılarını kaplanların perçelerinden uzaklaştırmak için neticesiz kalan direnişleri, kısacası bütün bu vahşet Romalıların merhamet hislerini dile getirmekten uzak kalırdı. Ve Hristiyanlığın zuhurundan sonra ilk İsevilerinde pek çoğu bu arenalarda aslanlara atılarak işkence edilmiş ve parçalattırılmıştı. Değerli dinleyiciler, Colosseum, Roma'nın sembolü, İtalya'nın sembolü olan Colosseum, böylece yüzlerce yıl Romalıların, dolayısıyla insanlığın bir yüz karası olarak ayakta kalmıştı. Değerli dinleyiciler, 16. asırda Osmanlı Türklerinin Akdeniz'i ve Akdeniz'e bağlı denizleri, ki bunlar Marmara Denizi, Adriyatik Denizi, Tiren Denizi, pek çok deniz, adeta bir Türk gölü haline getirdiklerini herkes bilir. Efendim evet, Akdeniz'in etrafında İtalya, Fransa, İspanya gibi Osmanlı hakimiyetinde olmayan devletler vardı. Ama daha önceki programlardan da hatırlayacaksınız, Türk denizcileri bunların sahillerini zaman zaman vurarak, buraya yerleşerek, üsler kurarak neredeyse bu ülkelerin Akdeniz sahillerinde hakim olmuşlardı. Ve o bakımdan Akdeniz bir Türk gölü haline gelmişti 16. asırda. Aynı asırda ecdadımızın Hint Okyanusu'nda ve bu okyanusa bağlı denizlerdeki faaliyet hakkında da epey bilgimiz vardır. Ve daha önceki programlarda da ta Endonezya'ya kadar ecdadımızın uzandığını, buraları siyasi nüfuz bölgesi haline getirdiklerini ve Malaya Müslümanlarına yardım ettiklerini ve orada Portekizlilerle mücadele ettiklerini biliyoruz. Birkaç Hint seferi yapılmıştır ki bunlar Hint Okyanusu'nda Osmanlı donanmasının hakimiyetini temin etmiştir. Ancak bunlar hakkında da bilgimiz var. Ancak değerli dinleyiciler, denizcilerimizin Atlas Okyanusu'ndaki seferleri pek az biliniyor. Hatta Türk kaynaklarında bu mevzuda hemen hemen hiçbir ciddi bilgi bulunmamaktadır. Halbuki atalarımızın Atlantik Okyanusu'ndaki, Atlas Okyanusu'ndaki seferlerini ancak o devrin Avrupa kaynaklarından öğreniyoruz. Ve bu hususta İngiliz kaynakları başta gelmektedir. Değerli dinleyiciler, bazı Avrupa tarihçilerinin Türk yüzyılı veya Kanuni Sultan Süleyman yüzyılı dedikleri 16. yüzyılda Türkiye bir cihan siyaseti takip etmişti ve dünyanın hemen her tarafıyla alakadar olmuştu. Bu alaka biraz azalarak ertesi yüzyılda, 17. yüzyılda da devam etmiştir. Ancak İtalyan devletleri gibi bir Akdeniz devleti olduğu için
açık denizlere, İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi Atlantik devletleri derecesinde bir alaka duymamıştır. Esasen Atlantik ile Pasifik, Fas ile Malaya arasında yayılan bir imparatorluğun küçük topraklara sığınmış Batı Avrupa devletleri gibi dış ülkeler edinmeye bir ihtiyacı yoktu. Bununla beraber ecdadımız Osmanlı Türkleri, Amerika'nın keşfi tarihinden başlayarak Atlas Okyanusu'na alaka duydular değerli dinleyiciler. Piri Reis 16. asrın ilk yıllarında Amerika'dan bahsetmiş. Hatta iki büyük Amerika haritası çizmiştir. Arzın yuvarlak olduğunu Türk alimleri arasında ilk defa ileri süren Piri Reis'in Amerika haritaları, aynı asırda Avrupa'da çizilen yeni dünya haritalarından çok daha doğrudur. Bütün batılı bilginler bu noktada hemfikirdirler. Barbaros Hayrettin Paşa da yeni dünya ile alakadar olmuştur. Kaptanı Derya tayin edilmek üzere devrin sadrazamı damat İbrahim Paşa ile görüşmek için Halep'e gittiği zaman, Osmanlı İmparatorluğu'nun kudretli sadrazamına Amerika'ya İspanyollar gibi deniz seferleri yapılmasını teklif etmişti. Fakat Paşa buna lüzum görmemiş ve izin vermemişti. Bu yıllarda henüz İngilizler bile Amerika seferlerine başlamamışlardı. Yine Barbaros Hayrettin Paşa dikte ettirmek suretiyle yazdırdığı Gazavat adlı hatıralarında Türklerin Septe Boğazı dedikleri Cebeli Tarık Boğazı'ndan çıkarak Atlantik Okyanusu'na açıldıklarından çokça bahsediyor. Hatta 1535 Ağustos'unda Kadiz Körfezi'ne çıkmış, Portekiz'in Atlantik üzerindeki güney limanı olan Faro'yu bombardıman etmişti. Sinan Reis, Ahmetoğlu Aydın Reis, Ahmetoğlu Aydın Reis, Kazdağlı Salih Paşa, Turgut Paşa gibi Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanında yetişen en tanınmış Türk denizcileri, Türk amiralleri birçok defalar Atlantik Okyanusu'na çıkmıştı. İspanya, Portekiz ve Fas'ın bu okyanus kıyılarındaki limanlarına seferler yapmışlardı. Fas, önce Salih Paşa, asrın sonlarında da kati olarak Ramazan Paşa tarafından fethedilince esasen Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırı da Atlantik Okyanusu'na dayanmıştı. Değerli dinleyiciler, Murat Reis'in 17. asrın ilk yarısındaki Atlantik seferleri pek meşhurdur ve Batı edebiyatında derin tesirler yapmıştır. Murat Reis 1617'de Portekiz'in Afrika açıklarında bulunan Madeira adasını fethetmiştir. Madeira Avrupalılar nezdinde şaraplarıyla meşhurdur. Bu bakımdan tanınır ve Murat Reis buradan 1200 tane esir almıştır bu Madeira adasından ve üssü olan Cezayir'e dönmüştür. Aynı Türk denizcisi daha 1585 yılında İspanya'ya ait Afrika açıklarındaki Kanarya takım adalarının en kuzeydoğuda olanını, Lanzarote adasını zapt etmişti ve 300 esirle Cezayir'e dönmüştü. Sonradan Murat Reis faaliyet ve teşebbüs sahasını çok genişletti, Kuzey Atlantik'e de seferler tanzim eyledi. Değerli dinleyiciler, Murat Reis'in seferlerinden en meşhuru 12 kadırgadan müteşekkil bir filo ile yaptığı 1627 tarihli İzlanda seferidir. Manş Denizi'nden Kuzey Denizi'ne geçerek Danimarka ve Norveç kıyılarını bombardıman etmiş bu Türk denizcisi. 1627 yılının 20 Haziran günü Kuzey Kutup Dairesi'ne erişerek İzlanda kıyılarına demir atmıştır. Ecdadımız bu vesileyle 16 Temmuz'a kadar tam 26 gün İzlanda'ya hakim olmuştur. 400 esir ve büyük ganimetlerle 12 Ağustos'ta Cezayir'e dönmüşlerdir. 5000 kilometreden uzundur İzlanda-Cezayir yolu. Bu yolu 27 günde almıştır Murat Reis. Hatta bu seferde Türklere esir düşüp Cezayir'e getirilen Olaf Egilson adında bir rahip, sonradan kurtularak İzlanda'ya dönmüş ve Murat Reis'in bu seferini İzlanda dilinde bir kitap halinde kaleme almıştır. Evet değerli dinleyiciler, Cezayir nere, İzlanda nere? Bugün bile İzlanda'ya gidecek olsak düşünürüz. İzlanda'ya Ali Reis de bir sefer yapmış daha sonra değerli dinleyiciler. O da 800 esirle Cezayir'e dönmüştü. Daha sonra Türk denizcileri Newfoundland adasına ve Kanada'nın Labrador ve St. Lawrence kıyılarına seferler yaptılar. Ta Amerika'ya eriştiler. Daha güneye Virginia kıyılarına da indiler. Hatta Virginyalı çok güzel bir İngiliz kızını ele geçirerek İstanbul'a
padişahın haremine yolladılar. Türklerin Karayip Denizi'ne yaklaştığını gören bu denizdeki İspanyol korsanları çok telaşlandılar ve her yıl elde ettikleri ganimetten Cezayir'e muayyen bir hisse göndermek suretiyle Türk denizcilerinin Antil Adaları havalesine gelmesine mani oldular. Değerli dinleyiciler, bu seferleri Türk Deniz Kuvvetleri'nin korsan denilen bir sınıfı var. O sınıf yapıyor. Tabii bu kelime bugün anladığımız manada kullanılan bir kelime değil. Deniz kuvvetlerine bağlı komando sınıfına verilen ad ve kara ordusundaki akıncılara bir muadil. Akıncı ve korsanların hareketlerinin gayesi düşmanın iktisadi ve manevi gücünü yok etmektir. 1674 senesinde bir Türk filosu Lisbon önlerine geldi, Portekiz'in baş şehri, ve üzerinde bulunduğu Tajo Halicindeki büyük bir Portekiz savaş gemisini Lisbonluların gözünün önünde zapt ettiler değerli dinleyiciler. 1693 yılında İberya Yarımadası'nın kuzeybatı ucu olan Finister Burnu açıklarında bir Türk filosu yine bir Portekiz savaş gemisini ele geçirdi. 1695 yılının Ocak ayında Ali Baba kumandasındaki başka bir Türk filosu da St. Vincent Burnu açıklarında 36 topla mücehhez bir Hollanda gemisini zapt etti. Bu suretle değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti ile harp halinde bulunan devletlerin deniz ve iktisat gücü bu korsan sınıfı sayesinde geniş ölçüde hırpalanmıştır. 1613 ve 1621 yılları arasındaki 8 yılda yalnız Cezayir limanına ganimet olarak 936 Avrupa savaş ve ticaret gemisinin getirildiği hatırlanırsa, yapılan işin çapı ve mahiyeti hakkında bir fikir edinmek. Değerli dinleyiciler, sözümüzü İngiltere ve İrlanda'ya yapılan Türk seferlerinden de biraz bahsederek bağlayalım. 1625 yılında ecdadımız Bristol kanalı üzerindeki Lundy adasını ele geçirdiler ve burasını Kuzey Atlantik'teki 30-40 kadırgadan müteşekkil Türk filosunun üssü haline getirdiler. İngiltere Kralı 1. James ve oğlu 1. Charles'ın bütün gayretlerine rağmen İngiltere kıyılarının sadece 10 kilometre ötesinde olan bu ada Türklerden geri alınamadı. Bu yüzden birçok İngiliz amirali kral tarafından azledildi. Bu suretle İngiltere'nin Bristol, Plymouth, Southampton, İrlanda'nın Cork ve Baltimore gibi limanları Türk korsanları tarafından birçok defalar vuruldu. Atlantik ortasında yüzlerce İngiliz, İspanyol ve Hollanda gemisi ele geçirildi. Yalnız 1627 Ağustos'unda 10 gün içinde 27 İngiliz gemisi Türkler tarafından zapt edildi. 19 Haziran 1631 gecesi İrlanda'nın Baltimore limanının Türk korsanları tarafından zaptı derin tesirler meydana getirdi. Ve hadiseyi zamanın meşhur şairlerinden Thomas Osborne Dweis 56 mısralık uzun bir şiir halinde terennüm etmiştir. Değerli dinleyiciler, Türklerin Atlantik seferleri Türk halk edebiyatında, halk şiirlerinde de mâkes bulmuştur. İşte Murat Reis'in bir kral kızını esir ettiği, Akdeniz'in hasretiyle ağladığı, 11 ay içinde 7 deniz geçerek yaptığı bir Atlantik seferini bu sefere katılan bir Türk Levent'i şiir haline getirmiş. 11 ay oturdum bir han içinde, 7 derya geçtim bir gün içinde. Rabbim bize kısmet eyle karayı, evvel karayı da sonra sılayı. Akdeniz üstünde sümbüllü dağlar, Murat Reis oturmuş dümende ağlar. Kral kızı karşısında başını bağlar. 11 ay dedik de göründü dağlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
4: TGRT FM.
5: Değerli dinleyiciler, eski kayıtlardan öğrendiğimize göre eski Yunanlıların evlerinde Afedron adını verdikleri hususi bir kısım vardı. Ki bugünkü manasıyla 100 numaradan başka bir şey değildi. Roma'da 3. asrın sonlarında Diokletianus zamanında tam 144 umumi hela vardı. Bunların bir kısmı paralı, bir kısmı da bedavaydı. Bunun gibi evlerde ve saraylarda da ihtiyacı karşılayan helalar bulunurdu. Roma İmparatoru Tiberius zamanında yanında imparatorun adı ve resmi hak edilmiş sikkelerle helaya girmenin çok büyük cezası vardı. Bu hareketi yapanlar imparatorun aleyhdarı addolunur ve görüldükleri yerde hemen yakalanıp hapsedilirlerdi. Romalıların helaları bugünkü modern tuvaletlere benzerdi. Mermerden koltuk biçiminde oyularak meydana getirilirdi. Bilhassa saraylarda ve zengin evlerinde olanları gayet sanatkârane işlenerek meydana getirilmiş eserlerdi.

Roma'nın dar ve tenha sokaklarında pişmiş topraktan kocaman küpler bulunurdu değerli dinleyiciler. Ki bunlar gelip geçenin su dökülmesi için yerleştirilmişti. Bu kaplar doldukça toplanır, yerine yenileri konurdu. Toplanan mayi yerine göre ya ziraatte yahut sanayide kullanılırdı. Meşhur bilgin Plinius'un ifade ettiğine göre insan idrarıyla gübrelenen tarlaların mahsulü bütün öteki tarlaların mahsulünden çok daha bereketli oluyordu. Bu toplanan idrarların bir kısmı da sanayide bilhassa kumaşçılık ve dericilikte kullanılırdı değerli dinleyiciler. Bugün amonyak kumaşçılıkta nasıl ehemmiyetli bir yer tutuyorsa o zaman da idrarın kumaş sanayinde mühim bir yeri vardı. Dokunan kumaşları idrar dolu kaplara yatırırlar, sonra da üzerine çıkarak ayakla iyice çiğnerlerdi. Böylece amonyağın tesiriyle kumaş hem temizlenir hem de beyazlaşmış olurdu. Sokaklardaki amfor adı verilen bu kapları toplamak kumaşçılara ve dericilere verilmiş bir imtiyazdı değerli dinleyiciler. Onlar da bunun karşılığında Roma imparatoruna bir vergi verirlerdi. İmparator Vespasianus'un koymuş olduğu bu vergi önceleri yadırganmışsa da daha sonraları tabii karşılanmaya başlanmıştı. Hatta bu İmparator Vespasianus'un oğlu Titus bir gün babasına bu vergiden şikayet etmiş de babası vergiden toplanan paraları oğlunun burnuna uzatarak kokla bakalım demiş. Paralara koku sinmiş mi? Hangi yoldan gelirse gelsin para paradır. Bugün Pompei harabeleri var İtalya'nın Napoli şehri yakınlarında. En iyi korunmuş Roma şehirlerinden birisidir. Lavlar sayesinde Vezüv Yanardağ'ın lavları sayesinde günümüze hemen hemen tamamına yakını intikal etmiş. Bu harabeler sayesinde evlerdeki tuvaletler hakkında tam bir bilgi sahibiyiz. Roma evinde tuvalet umumiyetle evin içinde ve mutfağın hemen yanındaydı. Bu kısmın zemini öteki odalardan biraz daha yüksek tutuluyordu. Pompei'de de Roma'da olduğu gibi umumi helalar vardı. Bunun gibi Afrika'daki Timgat şehrinde de Romalılardan kalma helalara rastlanmaktadır. Demek ki Romalılar zamanında helal kültürü gelişmiş. Hem hususi helalar hem umumi helalara rastlanmak mümkündü.

gelelim Orta Çağ Avrupa'sına. Elimizdeki kayıtlardan Şarlman, Mukaddes Roma Cermen İmparatoru Şarlman, Carolus Magnus, Büyük Karl zamanındaki manastırlarda, saraylarda ve yapılarda ihtiyacı karşılayacak derecede tuvalet bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Hele Kulüni Manastırı'nda yatak sayısı kadar da helal bulunması hakikaten alaka çekicidir. Derebeyi şatolarında da 12. asırdan itibaren tuvalet yapılmaya başlanmıştı. Mesela Marcuzzi şatosundaki helalar şato duvarlarının içine oyularak yapılmıştı. Ama yine de halk dışarıdayken ihtiyacını dilediği yerde, dilediği şekilde gidermekte bir mahzur görmezdi. Bazı kimselerin akıllarına estiği yerde ihtiyaçlarını görmeleri her şeyden ziyade pisliğe sebep oluyordu. Bu arada azizlerin yattığı yerlerin önünü, kilise duvarlarını pisletenler de yok değildi. Bunu nazara itibare alan St. Quentin Kilisesi Yüksek Heyeti 1246 yılında şu tamimi neşretmek mecburiyetinde kaldı. Kilise kapısına ve duvarlarına su dökmek kat'i olarak yasak edilmiştir.

insanlık tarihinin en şaşılacak taraflarından birisi de Orta Çağ sonlarına doğru Avrupa'da yapılan binalarda akıl almaz bir ihmalkarlıkla helaya yer verilmemiş olmasıdır. Zamanla yalnız evlerde değil, asillerin ve zenginlerin saraylarında da hela bulunmaz oldu. İhtiyaçlarını gidermek isteyenler altında bir çeşit oturak bulunan iskemlelerine oturarak rahatlarlar. Bu iskemleyi de odalarının bir kısmında gizlerlerdi. Bununla beraber sıkışanların ihtiyaçlarını koridorda, şurada burada, bir duvar kenarında, merdiven altında görmeleri adet halini almıştı. Düşününüz ki yalnız Fransa'nın değil, bütün dünyanın en büyük saraylarından birisi olan Versailles ve Fontainebleau inşa edildikleri tarihte hela yoktu.

Herkes istediği yere defa hacet ettiği için Paris'te sokaklar, avlular, hatta parklar pislikten ve kokudan geçilmez haldeydi. Bunu nazar itibare alan Fransa kralı 1606 yılında alenen abdest bozanlardan ceza alınmasını emretti. Suç işlerken yakalananlar çeyrek altın tutarında ceza ödemeye mahkum ediliyor. Ödeyemedikleri zaman da 24 saat hapsediliyordu. Fakat daha bu kanunun çıkarıldığı gün sarayın ileri gelenlerinden Madame Agre veliahtı odasının duvarına karşı ihtiyacını def ederken görmüştü. Bunu size hiç yakıştıramadım diyerek veliahtı çeyrek altın ödemeye mecbur etti. O devirden kalan kayıtlara göre Fransa kralının yaşadığı sarayın yeryüzünün en pis ve en gürültülü saraylarından biri olduğunu anlıyoruz. Fransa kralının hususi dairesine giden koridor durmadan gidip gelenler yüzünden son derece pisti. Sanki bir saraya değil de bir ahıra giriliyormuş gibiydi. Saray adamları, içeride işi olanlar, muhafızlar, askerler ve daha bir sürü insan sarayın koridorlarını tahammül edilmez bir yer haline getirmişti. Bu kadar insanın bir arada bulunduğu yerde de hela olmayınca ihtiyacı olanların merdiven altlarını, kapı arkalarını, koridorları hatta salonların duvarlarını hela olarak kullanmaları gayet tabiiydi. Evet, 16. asırda İngiltere'de de temizlik mefhumu Fransa'dakinden pek farklı değildi değerli dinleyiciler. Evlerde biriken pislikler muayyen yerlerde sırf bu iş için tahsis edilmiş büyük mahzenlere boşaltılırdı. Tabii bu mahzenlerin bulunduğu yerlerden çıkan pislik ve kokunun bütün şehrin sağlığını nasıl tehdit ettiğini ifade etmeye lüzum yok. Bu yalnız Londra'da değil, bizzat Kraliçe 1. Elizabeth'in sarayında da böyleydi. Sir John Harrington bu kötü ve pis usulden vazgeçilip daha temiz ve kolay bir çare bulunmasını teklif ettiği zaman bu temizlik ve ileri görüşlülüğünü pahalı ödemişti. Sarayında oturak kullanıldığının halka duyurulmasına çok kızan kraliçe onu çok uzak bir yere sürmekle cezalandırdı. Saraylarda olduğu gibi halkın toplu halde bulunduğu yerlerde, mesela tiyatrolarda da hela yoktu. Tiyatroda temsil sırasında ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını nasıl giderdiklerine dair hiçbir bilgimiz olmadığına bakılırsa, ihtiyacı olanlar kolaylarına geldiği şekilde bu ihtiyaçlarını gideriyor olacaklardı. Bazı Rabutin hatıralarında anlattığına göre Dame de Soult, Dame de Tremoy ve Ferte Markezi aşıklarıyla baş başa geçirdikleri saatlerden sonra beraber tiyatroya gitmişlerdi. Fakat az sonra sıkışmışlar ve ihtiyaçlarını oracıkta bulundukları locanın içinde gidermekte bir mahzur görmemişlerdi. Sonra kokudan rahatsız oldukları için alıp aşağıya atmış, parterde bulunan halk başlarından aşağı pislik atılmasına son derece kızarak bağırıp çağırınca da sessizce tiyatrodan kaçmak zorunda kalmışlardı. Değerli dinleyiciler, Rejan devrinde de daha önce olduğu gibi Versailles Sarayı'nda bugünkü manada bir tuvalet yoktu. Bir tarihçinin ifade ettiği gibi sarayda havalandırma, temizlik ve intizam diye de bir şey mevcut değildi. Geceleri merdiven altları, avlu kenarları, karanlık koridorlar bu iş için kullanılır. Sonra gündüz olunca uşaklar, hizmetkarlar ortalığı ellerinden geldiği kadar temizlemeye çalışırlardı. Fransa kralının yaşadığı şehir içindeki Tüileris Sarayı'nın koridorları da aynı haldeydi. Hele birinci kattaki koridorlardan yükselen tahammül edilmez koku, saray halkının kendi oturdukları koridorları demir parmaklıklı kapılarla kesip yabancıların girmemesini temin etmeye mecbur kılmıştı. Bir defasında da ikinci kat penceresinden aşağıya boşaltılan bir oturak, veliahtın tahtirevanını taşıyan adamlarından birinin üzerine dökülmüş. Adam da tahtirevanı orada terk ederek üzerindekileri değiştirmek için dairesine gitmek zorunda kalmıştı.
Bu iş kazaları eksik değildi değerli dinleyiciler. Bilhassa saraylarda, şatolarda ve soyluların, zenginlerin evlerinde pencere önleri umumi hela olarak kullanılırdı. Uşaklar bunu bildikleri için önceden oraya saman sererlerdi. İhtiyacı olan burada defacet ederlerdi. Ve ondan sonra yapmış olduğu kazurata oradaki samanlardan veya kuş tüylerinden bir tanesini saplardı. Kazurat donduğu zaman da tüyünden tutup pencereden aşağı atarlardı. İşte tüy dikmek tabirinin buradan geldiği söylenir. Yine değerli dinleyiciler, görgü kurallarında erkeklerin kadınlarla yolda yürüdükleri zaman kadınların duvar diplerinde değil de erkeklerin sağında gitmesi adeti işte bu zamanki tuvalet geleneğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü eğer kadınları korumak maksadıyla böyle bir görgü kuralı tespit edilmiş, duvarın dibinde hanım gitse yukarıdan dökülen pislikler hanımı üzerini kirletecek. Hanımlara centilmenlik olsun diye erkekler duvarın dibinde gider. Kadınları da duvarın uzağında, yani sağlarını alarak giderlerdi. İşte kılıçların sağ tarafa değil de sol tarafa takılmasının sebebi de budur. Yine kadınların çok geniş kenarlı şapka giymesinin, bu modanın sebebi de bu sokakta yürürken pencerelerden her an dökülme tehlikesi bulunan insan pislikleriydi.

Değerli dinleyiciler, Versailles Sarayı, Fransa'nın Versailles Sarayı bütün ihtişamına rağmen pislik kokusundan yanına yaklaşılır gibi değildi bu devirde. Parklar, bahçeler, hatta koridorlardan yayılan pis koku insanın içini kaldıracak derecede müthişti. Nazırların bulunduğu kanadın hemen yanında bir kasap sabahları domuz keser, Paris'in en büyük caddelerinden olan Saint-Claude'da da çirkef suları içinde kedi ölüleri yüzerdi. Sarayda kral rahatsız olmasın diye tütün içmek yasaklanmıştı. Ama kraliyet ailesinin prens ve prensesleri sabahları taze süt içmek için dairelerinde inek, keçi, hatta eşek beslemek müsaadesi almışlardı. Bunun neticesi olarak da sarayın bir çiftlik, hatta bir mandıradan farkı kalmamıştı. Saraydaki dairelerde hayvanlar dolaşırdı. Paris şehrinin bu pisliği pek çoklarını tedirgin etmekten geri kalmıyordu değerli dinleyiciler. Halkın ihtiyacını etrafı kirletmeden gidermesi için çeşitli fikirler ortaya atılıyor, fakat bunların hiçbiri pratik bir çare olamıyordu. Önce sokaklarda el arabası şeklinde taşınabilen seyyar helalar gezdirilmesi denendi. Daha sonraları sokaklara birer ikişer variller kondu. Ama hiç kimsenin aklına hela yapmak gelmiyordu. Değerli dinleyiciler, bu sırada Viyana'da bazı kimseler hakikaten alaka çekici bir keşifte bulundular. Bunlar ellerinde bir kova, bir de geniş bir pelerinle geziyorlar. Bir yandan da ihtiyacı olanlara kolaylık, gelin, oturun ve rahatlayın diye bağırıyorlardı. İhtiyacı olanlar kovayı yolun tenha bir kenarına koyuyor, pelerini de başından aşağı geçirerek içinde soyunabiliyor ve rahatlıyordu. Yerlere kadar inen pelerin o şahsın mükemmel bir şekilde gizlenmesini temin ediyordu. Avrupa şehirlerindeki bu pislik bir müddet daha sürdü gitti değerli dinleyiciler. Ağaçlıklı caddeler, parklar, şehir kıyıları umumi helalar halindeydi. Bütün yasaklara rağmen halk alenen ihtiyacını görmekte adeta şehevi bir zevk duyuyor gibiydi. Fakat umumi helaların yapılması ve alınan tedbirlerle Avrupa şehirleri yavaş yavaş bu pislikten kurtuldu. Öyle ki geçen yüzyılın ikinci yarısında Paris, büyük caddeleri ve belli başlı sokakları her sabah sabunlu sularla yıkanan bir şehir haline geldi. Avrupa'da Orta Çağ'dan sonra başlayan bu akıl almaz pislik hüküm sürerken Müslüman Türk dünyası tam bir temizlik içindeydi. Bir defa her yerde hamamlar vardı. Ayrıca sayısı pek kabarık olan cami ve mescitlerin tuvaletleri aynı zamanda umumi helal vazifesi görürdü. Halk ise zaten İslam dininin gerektirdiği temizliği temin etmeyi başlıca vecibe sayardı. Saraylarda, konaklarda, hatta basit evlerde bile hamamlar ve helalar vardı. Küçük evlerin helaları dışarıda bulunurdu ve hemen her evde küçük bir banyo yeri, gusülhane olarak ayrılırdı.

Değerli dinleyiciler, Osmanlı hükümdar ailesinin Türkçeciliği mühim ve mesut bir tarih hadisesidir. Bu ailenin daha Osmanlı Devleti'nin kuruluş anlarından başlayarak orduda, saray çevresinde ve halk içinde Türkçe konuşup Türkçeyi bir devlet ve edebiyat dili mevkiine getirdiğini biliyoruz. Gerçi Türkçenin devlet dili olarak kullanılması daha Anadolu Selçukluların sarayında başlar. Daha önceleri Türkler İranlılarla yakın temas sebebiyle ve devlet memurlarının özellikle katiplerin çoğunun Fars asıllı olması sebebiyle yazışmalar Farsça yapılıyordu. Bir nevi resmi dil Farsça gibiydi. Ancak saray halkı, hanedan mensupları ve halk Türkçe konuşuyorlardı. Onun için Selçukluların resmi dili Farsça demek bir fantaziden ibarettir. Dolayısıyla Anadolu Selçukluları da bu dili konuşuyorlardı. Ancak dediğim gibi resmi görevlilerin Fars olma geleneği devam ettiği için umumiyetle Farsçanın resmi yazışı

Karamanoğlu Mehmet Bey Avşar aşiretinden bir yörüktür. Dağdan inmiş, fazla kültürü olmayan, hele Arapça Farsça hiç bilmeyen bir kimsenin oğludur. Konya Sarayı'na hakim olduğu zaman Selçuklu Devleti'nin son zamanlarında artık Selçuklu Sarayı'nın nüfuzu azalmış. Moğollar yavaş yavaş Anadolu'yu işgal etmeye başlamış. Karamanoğlu Mehmet Bey Konya'ya geldiği zaman bakmış ki Arapça ve Farsça bir hayli rağbet görüyor. Elbette kendisi anlamadığı dillerin konuşulmasını istememiş. Yoksa Karamanoğlu Mehmet Bey'in ne Türkçeciliği ne de Türk milliyetçiliğinden haberi vardı. Adamcağız anlamadığı dillerin konuşulmasını istememiş ve buna bir aksülemel göstermiştir. Herkes Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu hareketini bir Türkçecilik hareketi olarak tavsif etmiş. Bir de tutmuşlar bugünü dil bayramı olarak kutlamışlardır. Halbuki bunu bilenler de zannediyorlar ki bundan önce Selçuklu Sarayı'nda Türkçe konuşulmuyordu. Bu gülünç bir iddiadır. Elbette ki Selçuklular Oğuzların kınık boyundan saraylarında da halk arasında da bu dil Türkçe konuşuluyordu. Zaten Selçuklular Türkçe konuşmasalar günümüze Türkçe intikal etmezdi. İzzettin Keykavus var mesela. İkinci İzzettin Keykavus Selçuklu Sultanı. O devir Anadolu halkı arasında yaygın ve sevilen bir destani eser vardır. Danişmentname. Onu kendi katibine, yazıcısına yazdırmış, Türkçedir. Ve çok sevilen bir eserdir. Bu da Konya Sarayı'nda Türkçe'ye verilen ehemmiyetin bir delili. Ancak tabii Selçuklu Devleti dağılıp da yerine Anadolu Beylikleri kurulunca çeşitli sebeplerle beyliklerin çoğunda başka dillerin yerini, yani Farsça'nın özellikle yerini Türkçe aldı. Ve Anadolu'da artık Farsça eski hakimiyetini ve birinci derecedeki ehemmiyetini kaybetti. Bunu söylemek mümkün.

Osmanlı Beyliği de bu beyliklerden birisidir. Oğuzların Kayı boyundan gelen Osmanlı Hanedanı Türk diline ayrıca milli bir şuurla kıymet ve emniyet vermiştir. Yani Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu emniyeti böyle bir şuurdan değil, pratik sebeplerden kaynaklanıyordu. Ancak Osmanlı Hanedanı Türkçe'ye bir şuurla kıymet vermiştir. Halk arasında terennüm edilen ve Orhan Gazi'ye, Osman Gazi'ye atfedilen manzumeler vardır. Bu Osmanlı Hanedanı'nın gündelik hayatta Türkçe'yi hem de şiir söyleyecek derecede bildiğini gösteriyor ki bu da bir şuurdur, dil şuurudur. Hakikat şu ki değerli dinleyiciler, öteden beri Türklerin vatanı olmuş İran, Türkistan'dan indikleri zaman İran'a gelmişler. Farsçayı, Irak'a hükmeden Türkler de Arapçayı benimsemişler. Daha zengin kelimeleri olan ve çok şey ifade edebildikleri bu diller birinci ehemmiyeti almış. Türkçe ikinci derecede kalmış. Buna mukabil bilhassa Osmanlı Türkleri Bizans'a ve Balkanlara yerleşirken bu topraklarda ilk iş olarak kendi milli lisanlarını yaşatmışlardır. Ki bu hareket o devirler ve o şartlar içinde başlı başına mühim ve milli bir hareket. Osmanlı Devleti'nin daha Sultan Orhan zamanından başlayarak çevrelerine Türk alim, şair ve sofilerini topladıkları malum. Bu devirde Türkçenin önce tekkelerde sonra saraylarda yaygın bir edebiyat dili olmasını da şüphesiz sarayın teşvikine ve isteğine bağlıyoruz. Fakat sarayın şairleri Türkçe söylemeye teşvikini bize kadar ulaştıran bir vesika da Yıldırım Bayezid ve oğlu Emir Süleyman devri şahidi Ahmedi'nin Cemşid-ü Hurşid'indedir. Ahmedi kendisine bir Cemşid-ü Hurşid yazmasını fakat eseri Türkçe yazmasını bizzat Emir Süleyman'ın teklif ve tavsiye ettiğini söyler. Bizim çün dizesin bir hub defter, ki olan mani ve lafzı şiir-i şekker, kitab-i kadıdır Cemşid-i Hurşid, bu dilce ayıdasın seni Cemşid. Ahmedi bu tarihi teklifi ve bu nazik emri Türkçe ve güzel bir Cemşid-i Hurşid yazarak yerine getirmiştir. O kadar ki şair bu eseri yalnız Türk diliyle değil, diğer Türk motifleriyle ve Orta Asya Türklüğüne ait çizgilerle de süslemiştir. Osmanlı padişahlarının devirlerinin yazarlarına Türkçe hem de açık Türkçe yazmaları hakkında diğer teklifleri Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat zamanındadır değerli dinleyiciler. Kabusname mütercimi Mercimek Ahmet'in bu eserin ön sözünde bildiği

Bildiğine göre Sultan II. Murat kendisine bu kitap hakkında aynen şunları söylemiş. Hoş kitaptır ve içinde çok faydeler ve nasihatler vardır. Ama Farisi dilindedir. Bir kişi Türkçe'ye tercüme etmiş ve ki Ruşen değil, açık söylememiş. Eyle olsa hikayetinden halavet bulmazız. Velakin bir kimse olsa ki kitabı açık tercüme etse, ta ki mefhumundan gönüller haz alsa. Yine Sultan II. Murat'tan başlayarak Osmanlı padişahlarının bizzat Türkçe şiirler de söylediklerini biliyoruz. O kadar ki Osmanlı hükümdarları sade Türkçeyi hemen bütün tarihleri boyunca kendi şiirlerinde kullanmış, hem de şairlerin böyle bir Türkçe ile şiir söylemelerinden haz duymuşlardı. Sultan II. Murad'ın "Gönüller ancak açık Türkçeden haz alır" kanaati bu ailenin hemen bütün lisan anlayışına hakim bir ifadedir.

Sultan II. Murat'tan sonra Fatih'in ve onu takip eden Osmanlı sultanlarının şiirlerini, nesirlerini, bu şiir ve nesirlerdeki yer yer çok sade ifadeleri bir bir burada size ifade etmek mevzumuzun haricinde kalıyor. Bizim bu sözümüz Osmanlı hükümdar ailesinin ilk ferdinden son hükümdarına kadar Türkçe'ye sadık kaldıkları noktasında toplanıyor. Asıl mevzumuz Türk ilim ve neşriyat aleminin evvelce yabancı propagandalar tarafından hazırlanmış politik iftiralara kanmaya devam ederek kötü bir hükümdar kabul ettiği Sultan Abdülhamid'in Türkçeciliği bahsidir. Sultan Abdülhamid'in Türkçeciliği hakkında ilk mühim vesikayı Profesör Fuat Köprülü neşretmişti değerli dinleyiciler. Bursalı Tarih Tahir Bey, Osmanlı Müellifleri kitabının yazarı Bursalı Tahir Bey, Fuat Köprülü'ye bir vesika vermiş. Vesika 1894 tarihli, 7 Mayıs 1310. O zaman Manastır İdadisi'ne gönderilmiş bir tamim mahiyetinde bu vesika. Şüphesiz diğer idadilere de gönderilmiş olması lazım geliyor. Yine bu tamimin Sultan Abdülhamit'in reyi, tasvibi hatta emriyle gönderilmiş olması icap eder. Çünkü o zamanlar devletin en ince hücrelerine kadar saray hakimdi. Fuat Köprülü bu vesikayı neşrederken ihtiyatlı davranıyor. Benim bildiğime göre marif hayatında bu hususta yapılmış olan ilk resmi teşebbüs budur. Tarihi emniyetine binaen bu vesikayı aynen naklediyorum demiştir yayınlarken. İşte bu tamimin Sultan Abdülhamid'in emriyle ve tasvibiyle gönderildiğini ve lisanın daha çok Türkçeleşmesi hususunda ısrar edildiğini meydana çıkaran ikinci bir vesika var. O vesikayı ve birinci vesikayı dilini sadeleştirerek size arz etmek istiyoruz. Birinci tamim şöyle değerli dinleyiciler. Sözün güzel ve doğru söyleme kaidelerine uygun olabilmesi, diğer şartlarla birlikte alışılmamış kelimelerle söylenmeyişine bağlıdır. Yazı dilinde Arabi ve Farisi kelimelerin hepsi birden kullanılırsa, bilinmeyen, alışılmayan birçok kelimeye rastlanmış olur. Mümkün olduğu kadar Türkçe kelimeler kullanılarak açık yazılmış sözler ise meramı ve maksadı tamamıyla anlatır. Böyle sözlerde daha ziyade kolaylık ve akıcılık bulunacağı meydandadır. Osmanlı müellifleri maksat ve meramlarının kolayca anlaşılması yoluna gitmeyip ne kadar çok Arabi ve Farisi kelime bildiklerini göstermeyi marifet zannetmiş. Mesela lisanımızda taş sözü varken bunun yerine pek çok kimsenin meçhulü olan senk veya hacer kelimelerini kullanmayı zarafete daha uygun zannetmişlerdir. Bu hal birçok mahzurlarıyla beraber dilimizde mevcut çok sayıda Türkçe kelimenin terkine ve unutulmasına sebep olmuştur. Yazı dili için İstanbul ahalisinin konuştuğu lisanın esas tutulması, cümleler gayet sade ve açık yazılarak kullanılan kelimelerin mümkün mertebe Türkçe sözler olması herhalde çok faydalıdır. Arapça kelimeler Araplar için, Farsça kelimeler İranlılar için menus sözlerdir, alışılmış sözlerdir. Fakat bu sözlerin İstanbul ahalisince bilinenleri azdır. Ahalinin daha çocukken anne ve babalarından işitip öğrendikleri kelimeler Türkçe'de menus, alışılmış ve bunun dışındakiler ise gayrimenus, alışılmamış sayılmalıdır. Osmanlı mekteplerinde Arapça ve Farsça lüzumlu olduğu için okutulmaktadır. Bu diller Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak, bazı yeni keşiflere isim ve ıslah koymak, bugünkü fen kültürü tabirlerini anlayabilmek ve icabında bu iki dilde yazılmış kitapları okumaya muktedir olmak maksadıyla okutulur. Yoksa bu dillerin okutulması Türkçe'de Arabi ve Farisi kelimeler kullanmak için değildir. Yazı yazmaktan maksat meramı yazı ile ve güzelce anlatmaktır. Bu maksada ise kullanılan kelimelerin bilinen sözler olmasıyla varılır. Yabancı kelimeleri okuyan ve dinleyen anlasa bile bunların tesiri pek az olur. Mesela babasına babacığım diyen bir çocuğun şu sade ve masum söyleyişi kalbe tesir eder. Fakat aynı sözü pederi vala güherim tabirine çevirirseniz bunu babası anlasa bile tesiri çok az olur. Bundan başka kitap vesaire gibi faydalı eserler tercümesinde ifade ne kadar açık ve sade olursa anlayanların sayısı o kadar artar ve yapılan işin faydası o kadar yaygın olur. İşte bunun için yazı yazarken açık ve sade bir üslup kullanılarak
alışılmamış lügat kullanmaktan kat'i surette kaçınmak lazımdır. Şimdiye kadar bu usule uyulmayıp Arapça, Farsça lügatların hemen hepsi yazı dilinde kullanılmış ve bu da Türkçenin vaziyetini güçleştirmiştir. Halbuki başka dillerde hemen bir iki sene tahsilden sonra gazete okuyup anlayacak kadar lisan öğrenildiği halde dilimizin o derecede öğrenilmesi çok zaman istemektedir. Eski müelliflerle onların yolunu tadilen kabul eden yeni müelliflerin eserleri kullanılan birçok Arapça, Farsça kelime yüzünden yazı dili için hiçbir zaman numune iddiasına layık sayılamaz. Bu sebeple talebeye bu kabil eserler gösterilmeyip mümkün olduğu kadar Türkçe açık ibareler okutturulup yazdırılmalıdır. Bu tamim işte bu hususun kitabet hocalarına tembih edilmesi maksadıyla yazıldı. Değerli dinleyiciler, görülüyor ki Sultan Abdülhamit Saltanatı'nın 18 senelik tecrübesinden sonra çıkarılan bu tamimdeki dil telakkisi çok şuurlu ve milli. Tamimde öteden beri dilimizde yabancı kalmış Arabi ve Farisi kelimelerle Türkçe'ye yeniden sokulmaya çalışan bu türlü alışılmamış sözlerin bilhassa mekteplerimizde kullanılmaması tavsiye ediliyor. Bunların yerine aynı sözlerin halk dilinde yaşayan Türkçe karşılıklarının konulması isteniyor. Anlaşılıyor ki bu tedbir mekteplerimizde okuyan Türk çocuklarının kısa zamanda okuduklarını anlar hale gelmeleri maksadıyladır. Bilindiği gibi Sultan Abdülhamit bizzat açtığı Meclis-i Mebusan'daki Türk mebusların ilmi ve fikri kifayetsizliklerinden doğacak tehlikeyi sezmiş, bu meclisi dağıtmış ve derhal geniş ölçüde marif faaliyetine girişerek Türkiye'de çok sayıda orta ve yüksek dereceli kaliteli mektepler açtırmıştı. Bu faaliyetlerin tek gayesi mekteplerden tam manasıyla münevver mezunlar yetiştirerek memleketi onlar vasıtasıyla uyandırıp kurtarmak olabilirdi. Nitekim Sultan Abdülhamit bu gayeye varmak için her şeyden önce Türkçenin ıslahı gerektiğini düşünmüş ve yukarıdaki tamiminin arkasından daha da ileri giderek Türk tarihinde ilk defa halk dilinde yaşayan Türkçe kelimelerin resmi kanallar vasıtasıyla toplanmasını emretmiştir. Bunun için devrin mektep muallimlerini vazifeli kılmak istemiş ve Babali vasıtasıyla marif nezaretine bir tebliğ daha yollamıştır. Bu tebliğin sureti elimizde yoktur. Fakat verilen emrin ne netice aldığını soruşturan bir istifsar tezkeresine devrin marif nazırı Zühtü Paşa'nın verdiği cevabın müsveddesi elimizdedir. Vesikada aynen şunlar söyleniyor. 24 Eylül 1310 yani 6 Ekim 1894'e tekabül ediyor. Mabeyn-i Humayun-u Mülükâne baş kitabeti celilesine yani saray başkatipliğine. Lisan-ı Osmani'nin ıslahı için Anadolu'nun bazı mahallerince müstamel ve cihat-ı sairece meçhul olan elfazın neşrinde, yani Anadolu'nun bazı yerlerinde kullanılan fakat başka yerlerde bilinmeyen bazı lafızların yayılmasında melhuz bulunan muhassenata mebni, yani bunda iyilik düşünülmesinden dolayı bunların mektep muallimleri tarafından birer cetvele kaydu zaptı ile buraya irsali gönderilmesi, Aktemce Babali'den nezareti aciziye bildirildiği, daha önce bize bildirilmişti böyle bir şey diyor. Arz ve iş'ar-ı sami sadaret penahiden malum olup, sadrazamlık vasıtasıyla marif nezaretine gelip, ancak cemiyet ilmiyeler teşekkül etmeyince ıslah-ı lisan maddesi husule gelemeyeceğine nazaran, yani ilmi cemiyetler kurulmadan lisan ıslah edilemeyeceği için bu bapta ne yolda talimat verilmiş olduğunun ve vaktiyle ıslah-ı lisan için öyle bir cemiyet teşekkül etmiş olmasıyla mezkür cemiyetin ne surette teşekkül edip ne gibi icraat ve muamelatta bulunduğunun arz-ı hakipay-ı âli kılınması muktezai emr-i irade-i seniyye-i Hazreti Hilafet Benahiyye Hilafet Penahi ile Mübella 19 Eylül 1310 tarihli 2738 numaralı Tezkire-i Hususiye-i Asafhaneleri mütalaa güzar acizi oldu. Yani nasıl hareket edelim diyor. Yani böyle bir tamim geldi bize. Bu tamimi yerine getirmek için nasıl hareket edelim diye Marif Nezareti saraya bir yazı yazmış. Şimdi uzunca bir vesika bu. Tek tek burada size bunu okumanın lüzumu yok. Fakat buradan anladığımız şu, bu ikinci vesikadan şu anlaşılıyor. Sultan Abdülhamit zamanında ve 1894 yılından önce Türkiye'de rüştiye ve idadi, yani ortaokul ve lise hocalarına
dilimizde yabancı kalmış Arabi ve Farsi kelimelerin yerine konulmak üzere halk dilinde yaşayan Türkçe kelimeleri toplama vazifesi verilmiş. Yani kelime uydurmak değil, halkın içinde yaşayan kelimeler. Bu bizim bildiğimize göre Türkiye'de saray tarafından teşebbüs edilen geniş çapta ilk milli dil hareketidir. İkincisi, daha mühim olarak Sultan Abdülhamit dil işinin ancak ilim cemiyetleri kurulmak suretiyle yürütülebileceğini, kendisinden sonra gelenlerin pek çoklarından daha bir şuurla idrak etmiş ve dilin ıslahı hususunda evvelce teşekkül etmiş bir cemiyetin nasıl kurulduğu ve ne iş gördüğü hakkında devrin marif nezaretinden malumat istemiş. Üçüncüsü, 1894 yılında halk dilinde yaşayan kelimeleri toplama işi ile Anadolu'da bulunan orta ve lise seviyesindeki mektep muallimlerinin vazifelendirilmesi için Bağbali'den marif nezaretine gönderilen tezkireye nezaret hiçbir teşkilatlanma, hiçbir program, hatta hiçbir söz ilave etmeksizin bu tezkireyi tamimle iktifa etmiş. Belki de bu yüzden aradan iki ay geçtiği halde hiçbir vilayetten hiçbir vazifeli bu mühim vazifeyi benimseyip de nezarete herhangi bir cevap göndermemiş. Çünkü devrin marif nazırı Zühtü Paşa'ya göre esasen marif perver bir hükümdar olan Sultan Abdülhamit devrinde Türk dili kendiliğinden mükemmelleşmeye başlamış. Bunun için bir takım yüksek cemiyetler kurmaya lüzum görülmemiş.

Görülüyor ki değerli dinleyiciler, son asırlar Osmanlı hükümdarlarının bir ıslahat talihsizliği daha bu mevzuda takarrür etmiş. Osmanlı padişahları sanıldığının çok aksine değerli dinleyiciler, zamanın şartlarını çok iyi tespit eden, ıslahata ve reformuna çok mütemayil kimselerdi. Ta Sultan II. Osman zamanından itibaren reform ve ıslahat hareketlerine girişmişlerdi. Ancak çevredeki bazı klikler padişahların bu faaliyetlerine mani olmuşlardır. Ve padişahların bu teşebbüsleri akim kalmıştır. Bundan da Osmanlı Devleti ve Türklük ve memleketimiz zarar görmüştür. Bunun faturası da yine padişahlara kesilmiştir. Halbuki padişahlar bu ihtiyacı en erken gören ve teşebbüse geçen kimselerdi. İşte Sultan Abdülhamit'in de geniş çapta milli ve şuurlu bir dil ıslahına, devrin mektep hocalarından Marif Nazırı'na kadar hiç kimse ciddi bir şekilde sarılmamış ve bu teşebbüs Babali'nin ısrarlı tahmimlerine rağmen hakim kalmış. Zühtü Paşa belki de eldeki mevcut imkanlarla bu işin tahakkuk edeceğini düşünmemiştir. Ancak o devirde eğer böyle bir teşebbüs harekete geçebilseydi, Türkçemiz bugün içinde bulunduğu buhrandan, sıkıntıdan bu ölçüde zararlı çıkmayacaktı. Evet, herhalde daha ilk padişahlardan başlayarak Osmanlı hükümdar ailesinin Türk lisanına verdiği ehemmiyet ve bu hususta gösterdikleri milli hassasiyet son olarak Sultan Abdülhamit'te de tecelli etti. Bu hükümdar da Türkçe'ye hizmet etmek istedi. Fakat işte son iki asırda hep öyle olduğu gibi padişahların her türlü yenilik istekleri akim bırakılmıştır. Biz de yeri gelmişken çok yanlış bir kanaati selbetmek maksadıyla Sultan Abdülhamit'in ve Osmanlı ailesinin Türk diline hizmetlerini bu sohbetimizde sizlere arz etmek istedik. Değerli dinleyiciler, bu hafta bununla iktifa edelim. Çünkü program müddetinin sonuna geldik. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında ve yepyeni konularla buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
1: Çevirdi İrfan! Haydi İrfan! İrfan! İrfan! İrfan!
2: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme!
3: Çok güzel olsaydı. Çok
4: haydi! Haydi! Haydi!
0: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. TGRT FM.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Radyo tiyatrosu.
1: Tiyatroda cinayet. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken.
2: Demek beni sevmiyorsun Amine. Aşkımı reddediyorsun öyle mi?
3: He? Üzgünüm Murat ama ben bir başkasına aidim.
2: Nasıl yani?
3: Sevgi öyle yüce bir şey ki. Başka birini severken nasıl olur da seninle olabilirim?
2: Sen başkasına değil bana aitsin. Sen beni sevmiyor musun Mine? Ben seni ellerin olasın diye mi sevdim? Hem de çılgınlar gibi sevdim.
3: Yapma
2: Mine.
3: Yapma böyle.
2: Yaparım.
3: Daha gençsin. Bir başkasını
2: evet,
3: sevebilirsin.
2: Severim.
3: Böyle konuşup da
2: yani
3: üzme
2: sevmem.
3: Beni.
2: Hayır, ben seni seviyorum Mine. İlelebet de seni seveceğim Mine.
3: Heyhat.
2: Heyhat.
3: Gönlüm de bedenim de bir başkasına ait artık. Hoşça kal Murat.
2: Diyemezsin hoşça kal Murat. Dur, nereye gidiyorsun Mine?
4: Durun. Durun. Kesin buravayı.
2: Ne?
4: Ne oluyor ya? İstediğim gibi yapamıyorsunuz.
2: Ha?
4: Sizi gören müsameleye çıktınız sanacak
2: ama,
4: ya.
2: Ama biz...
4: Duyarak oynamıyorsunuz. Hissederek oynayacaksınız çocuklar, hissederek. Çok kötü hazırlanmışsınız. Konuşmalarınız yapay, havada kalıyor. Kız sana ben bir başkasına aitim Murat dediğinde gösterdiğin tepki çok hafif kalıyor. Düşün, sen bu kızı ölümüne sevmişsin. Ama kız senden ayrılmaya kalkıyor. Bu durumda gözü dönmüş bir aşık ne yapar? Çıldırır, kafayı üşütür. Öyle değil mi?
5: Ya efendim öyle de ben tepkiyi hemen değil de yani birkaç konuşmadan sonra daha kuvvetli vereyim diye düşünmüştüm efendim.
4: Kusura bakma ama rejisör benim Ferit. Evet. Bu yüzden kendi düşüncelerine göre değil benim istediğime göre oynayacaksın. Sana evet. Gelince Nala.
3: Evet sizi dinliyorum.
4: Sen oynamıyorsun, konuşmuyor, adeta yazarın yazdığının nesir gibi okuyorsun. Diksiyonunu iyi kullan. Sözlerin inişli çıkışlı olsun. Düşün, seni deli gibi seven birisinden ayrılmaya kalkıyorsun. En azından bunu vicdan azabı yaşayabilirsin. Adama senden ayrılacağım, ben bir başkasına aitim derken bunu söylemekte zorluk çekeceksin.
3: Peki tamam, öyle söylerim.
4: Güzel, hadi bakalım. Prova'ya yeniden başlıyoruz. Herkes yerini alsın.
2: Evet, başlıyoruz. Seni seviyorum Mine. Mine.
3: Üzgünüm Murat. Ama ben bir başkasına aitim.
6: Şu rezalete bak be. Bir aydır hala aynı sahneyi prova yapıyoruz. Ferit denen adam aktör değil ki. Adam iki kelimeyi doğru düzgün söyleyemiyor ya. Allah Allah.
7: Haklısın Ekrem abi ama ne diyebiliriz ki? Torpil her yerde çalıştığı gibi burada da. Tiyatroda da işliyor işte.
8: Hadi hadi arkasından konuşmayın. Ferit'e başrolü yakışıklı olduğu için verdiler. Bunu hepiniz biliyorsunuz.
9: Ne yani, o yakışıklı da biz çirkin miyiz kızım?
6: Bak Filiz, bu sanatta sadece yakışıklı olmak yetmiyor. Her şeyden önce yetenekli olacaksın. Diksiyonun iyi olacak. Güzel konuşacaksın. Görmüyor musun? Senin yakışıklı dediğin adam bir aydır iki kelimeyi doğru dürüst söyleyemiyor ya. Allah Allah.
8: Haklısın Ekrem abi ama seyirci biraz da fizik istiyor oyuncuda. Ferit çok yakışıklı bir çocuk. Kötü de oynasa genç kızlar onu seyretmek için tiyatromuza akın akın gelecektir.
7: Ne o kızım? Bakıyorum da bu fasulye sırrına sen de aşıksın galiba.
8: Ne zamandan beri boylu poslu civan gibi erkekler fasulye sırığı oldu ha? Esas siz kendi boynunuza bakın, yer cüceleri sizi.
9: Anlaşılan Ferit'in çekiciliği seni de etki alanına almış. Bu yüzden onu bize karşı savunuyorsun ama avucunu yalarsın Filizciğim. Boşuna ona aşık olup hayaller kurma güzelim.
8: Ne demek istiyorsun sen Hakan?
9: Diyeceğim, yakışıklı dostumuzun gözleri seni değil de bir başkasını görüyor.
8: Kimi?
9: Kimi olacak? Rol arkadaşını. Baksana birbirleriyle nasıl samimiler.
8: Saçmalama, görmüyor musun? Rol icabı yapıyorlar o hareketi.
9: Sen öyle san. Onlar birbirleriyle flört ediyorlar kızım, flört.
8: Hakan, bu söylediklerin doğru mu? Yoksa beni kıskandırmak için mi söylüyorsun?
9: Maalesef doğru Filiz. Kaç kere tiyatro dışında bir arada gördüm onları. El ele, diz dize.
8: Allah kahretsin. Demek benden bıktı ha?
9: Filiz.
8: Ne var?
9: Bak. Bak Ferit'ten sana hayır gelmez, tamam mı? O kendinden başka hiç kimseyi sevmeyen, düşünmeyen, bencil, egoist adamın teki. Oysa ben onun gibi değilim. Sana olan duygularımı biliyorsun.
8: Lütfen Hakan. Yine aynı şeyleri konuşmayalım. Seni severim ama sadece bir arkadaş olarak.
9: Ah Filiz, ah.
6: Şöyle bak Adnan, şöyle bak. Ferit denen bu adam da diksiyon sıfır be kardeşim. Bunu nasıl aktör yapmışlar? Bir türlü aklım almıyor.
7: Konservatuarı boşuna okumuşuz be Ekrem abi. Bak Ferit'e. Bir iki televizyon dizisinde oynadı diye hemencecik başrolü kaptı.
6: Tahsili de yok ha. Lise 2'den terk etmiş.
7: Bu rol aslında benimdi. İki ödül kazandım bugüne kadar.
9: Evet ama sonunda Ferit'in dublörü oldun Adnancığım.
7: O rezil olmasaydı şimdi bu rol benimdi ama.

0: Girin.
1: Merhaba, girebilir miyim Feritçim?
0: Ha, sen misin Filiz? Gel gel. Makyajımı siliyordum da.
1: Nasıl gidiyor provalar?
0: Nasıl gittiğini görüyorsun işte. Yani rejisörle uğraşıp duruyoruz. Bir sahneyi 20 sefer prova yaptırıyor. Adama beğendirmek çok zor.
1: Aslında sen çok iyisin ama karşındaki oyuncu çok kötü.
0: Evet.
1: Nalan'ın rolünü ben oynayacaktım ki.
0: Ya bak, bir şey söyleyeyim mi? Aslında kızcağızın hakkını yeme Filiz. Yani kötü oyuncu değil Nalan.
1: Hiç bile değil. O rolü ben oynasaydım bu kadar prova yapmaya gerek kalmazdı. Nalan denen o kadın gerizekalının teki.
0: Filiz, neyin var senin? Neden Nalan'a karşı bu kadar kırıcısın?
1: Kırıcı mırıcı değilim. Sadece gerçekleri söylüyorum. Hem iyi bir oyuncu değil, hem de sahnede sana hiç yakışmıyor.
0: Yani nasıl? Aman yapma Filiz. Nalan çirkin bir kız değil.
1: Bakıyorum da laf söyletmiyorsun sahne arkadaşına. Demek ki duyduklarım doğruymuş.
0: Ne demek istiyorsun sen? Ne duydun ki hakkımızda?
1: Nalan'la flört ediyormuşsun.
0: Yok canım.
1: Bütün tiyatro bunu konuşuyor. Doğru mu bu Ferit?
0: Bu seni neden ilgilendiriyor?
1: Ha? Ne demek neden ilgilendiriyor? Evet. Seni sevdiğimi, sana aşık olduğumu bilmeyen mi var Ferit?
0: Ha?
1: Daha yakın zamana kadar ikimiz de birbirimizi sevmiyor muyduk?
0: Allah aşkına Filiz, Nalan'la bir iki sefer yemeğe gittik diye. Yani bu kadar büyütme bu işi canım.
1: Ne demek büyütme? Sen benimle arkadaşlık yaparken nasıl olur da o kadınla ilgilenirsin? Yoksa beni sevdiğini söylerken yalan mı söylüyordun ha?
0: Saçmalama. Sana sevdalı olduğumu biliyorsun. Nalan'la aramda bir şey yok. O benim yalnızca rol arkadaşım. Hadi gel gel. Gel şöyle yanağından bir kerecik öpeyim de unutalım bu kavgayı, olmaz mı?
1: Dokunma ha? Bana. Çek ellerini üstümden.
0: Lütfen Filiz, sakin ol, gel.
1: Oysa ben beni sevdiğini sanmıştım. Hayaller kurmuştum. Ama sen o Nalan denen şırpıntıyla beni aldatıyorsun. Yazık.
0: Ya saçmalama Filiz. Seni kimseyle aldattığım falan yok. Onun bunun dedikodusuna inanarak kalbimi kırma. Bak az önce söyledim sana. Bak Nalan'la aramızda hiçbir şey yok yani. Biliyorsun.
1: Ama o kadınla barlara, kulüplere gittiğini saklamıyorsun.
0: Aman ya Rabbim. Ya delirtme beni Filiz. Henüz evli bile değiliz. Üzerimde bu kadar baskı kurma, yapma.
1: Ya öyle mi?
0: Evet öyle.
1: Seni ahlaksız.
0: Lütfen.
1: Seni rezil.
0: Filiz bağırıp durma.
1: İstediğin kadar inkar et. Sen Nalan denen o kadınla flört ediyorsun. Evet, evet öyle. Anlamalıydım bunu. Zaten Mine rolünü de bu yüzden Nalan'a verdirdin, öyle değil mi?
0: Saçmalama.
1: Seni namussuz, seni sahtekar, benim hakkım olan bir rolü gasp ederek sevdiğin kadına verdirdin.
0: Ya kaç kere söyleyeceğim? Ben Nalan'ı sevmiyorum.
1: Bunun acısını çıkartacağım senden Ferit. Hem de çok kötü çıkartacağım. Benim hem duygularımla oynadın, hem de meslek yaşantımla. Bunu ödeteceğim sana.
0: Dur, dinle beni Filiz.
1: Seni alçak. Seni...
2: Dikkat etsenize Filiz.
1: Sen dikkat et komplocu karı.
2: Ferit, nesi var bu kadının?
0: Hiç canım, yani sinirli biraz işte.
2: Hem söyler misin, senin odanda ne arıyordu Filiz?
0: Şey, benimle konuşmaya gelmişti de.
2: Konuşmak için neden dışarıda beklemiyor da odana geliyor?
0: Yani.
2: Bana bak Ferit, rol yapma bana. Eğer ikimizi birden idare etmeyi düşünüyorsan.
0: Saçmalama Nalan.
2: Bir taraftan kulağıma tatlı aşk nameleri söylerken, öbür taraftan da bu kadınla flört ediyorsan gözlerini oyarım seni.
0: Şşşt, lütfen, lütfen. Ne olur saçmalama. Bak benimle konuşmak için gelmişti.
2: Bak Ferit, bir şeyi iyi bilmeni isterim. Ben seven bir kadınım ve ayrıca da çok kıskancımdır. Ha. Filiz denen bu şırfıntıyla ilişkini sezersem o anda seni öldürürüm. Anlıyor musun? Öldürürüm seni.
3: Ben
4: söyle Ekrem abi.
3: Yılların aktörü Ekrem. Herkes tanır beni. Nalan elimden aldı o lamsız. Neymiş? O sümüklü Ferit benden daha yakışıklıymış. Yazıklar olsun be. Şerefe Adnancığım.
5: Şerefe Ekrem abi.
3: Şerefe Hakancığım.
5: Şerefe Ekrem abi. Ben de bir kere konservatuvar mezunuyum ben. Başrol. Bir kere benim aklımda. Benim anıma. Ama o Ferit olacak o yeteneksize talihsiz herife verdiler. O tahsil size. Şeref Ekrem abi. Şeref Hakan.
6: Şeref. Ulan geberteceğim o Ferit denen serseri. Onun yüzünden Filiz yüzüme bile bakmıyor be. Bakmıyor biliyor musun? Yüzüme bakmıyor be. Oysa ben var ya ben Filiz'i çok seviyorum ya. Valla. Filiz de Ferit'i seviyor. Ferit Filiz'i seviyor. Filiz Ferit.
3: Ben öyle kolay kolay pes etmem ha.
6: Etme.
3: Benim sevdiğim kadını elimden alan adamı öldürürüm ben.
6: Öldür abi. Öldür.
3: Yahu çocuklar. Bana bakın bana. Ferit ölürse Nalan bana geri döner mi ya?
5: Dönmez mi be Ekrem abi be? Dönmez mi be?
3: Döner.
5: Bir kere Nalan sana geri döner. Ben de böyle Ferit'in dubleri olarak yani böyle başrolü bütünü de kaparım be abi be.
3: Tabii.
5: Yani Ferit ölürse.
6: Hele bir ölse o Ferit denen adam. Yeah. Bir ölse. Filiz de artık onu sevmez, beni sever. Değil mi?
3: Tamam.
6: Ekrem abi.
3: Bir dakika, bir dakika. O zaman kadehlerimizi Ferit'in ölümü şerefine kaldırıyoruz arkadaşlar.
5: Bravo abi. Ferit'in ölümüne.
6: Bu iyi. Çok iyi. Ferit'in ölümünü
3: güzel yapma. Hadi bakalım. Afiyet olsun.
5: Ekrem abi. Ekrem abi. Yani şimdi biz bu Ferit'in ölümüne kadeh kaldırdık da yani Ferit'i kim ve nasıl öldürecek abi?
3: Doğru işte. Ya bak ya biz öldüreceğiz biz. Sen ben ve Hakan. Tamam mı?
6: İyi de abi bu nasıl öldüreceğiz biz yani?
5: E abi yani biz bile katil değiliz ki. Yani nasıl öldüreceğiz abi
3: bunu? Ya işte öldüreceğiz bir türlü. Öldürmemiz lazım yani. O Ferit ölmeli. O yaşadığı sürece üçümüz de bedbaht oluruz arkadaşlar.
6: Abi.
3: Ben Nalan'ıma, Adnan başrolüne, Hakan da Filiz'ine mümkün yok kavuşayım.
5: Doğru söylüyorsun Ekrem abi. Bu Ferit'in ölmesi
6: evet,
5: gerek.
6: Ölmesi gerek. Ferit'in ölmesi şart.
3: O halde kadehlerimizi o serserinin ölmesi için kaldıralım. Hadi bakalım.
6: Şerefe.
3: Ya.
7: İşaretini geldi.
0: Hayır, yapamazsın bunu yine. Beni terk edemezsin böyle.
8: Heyhat. Gönlüm de, bedenim de bir başkasına ait artık. Hoşça kal Murat.
0: Hayır, dur gitme. Beni böyle bırakma Mine. Yoksa öldürürüm kendimi.
8: Öldürmek mi? Saçmalama.
0: Saçmalamıyorum. Bak.
8: Aman Mine. Allah'ım. Tabanca. Delirdin mi Murat?
0: Hayır.
8: Bırak o silahı elinden.
0: Olmaz. Bırakmam. Eğer buradan çekip gidersen yemin ederim ki vururum kendimi Mine. Sensiz yaşamaktansa ölmek daha güzeldir. Elveda.
9: Çok güzel. Tetiyecek şimdi. Tetiyecek. Tetiyecek.
0: Elveda. Ayaksı patlamadı ya. Hamit Bey, Hamit Bey.
9: Patlamadı ne demek? Tabancayı kuru sıkı doldurmamışlar mı be?
0: Doldurmamışlar herhalde. Patlamıyor işte.
9: Bak, Halil! Halil!
0: Görün patlamıyor.
9: Halil nerede bu aksesuar yahu?
10: Ben diyorum ben buradayım. Buyurun. Ne oldu? Buyurun.
9: Ya bu tabanca kuru sıkı doldurulmamış. Senin görevin değil mi?
10: Evet. Neden sordunuz?
9: Peki neden doldurmadın öyleyse? Tabanca bomboş.
10: Yani prova diye doldurmadım efendim. Oyun başlayınca dolduracaktım.
9: Neden?
10: Boşuna masraf olmasın diye.
9: Yarından sonra doldur. Artık kesintisiz provaya başlıyorum tamam mı?
10: Peki efendim doldururum.
9: Evet. Bu gecelik bu kadar çocuklar. Gidebilirsiniz artık.
0: Nasıl? İstediğiniz gibi oluyor mu Hamit Bey?
9: Oluyor. Olacak tabii. Yalnız biraz daha duygusal oynamaya bakın. Seyircinin etkilenmesi şart. Eğer bu ayrılık sahnesi duygu yüklü olmazsa seyirci tepki göstermez. O zaman da oyun başarısız olur.
0: Merak etmeyin. Yarın daha duygusal oynarız efendim.
2: Bana söyleyecek bir şeyiniz var mı Hamit Bey?
9: Sen de Nalan, ayrılık sahnesinde biraz ağlayabilirsin. Dediğim gibi bu sahne yeteri kadar duygu yüklü olmazsa yaptığımız bütün çalışmalar boşuna gidebilir.
2: Peki efendim.
9: Evet, gidebilirsiniz arkadaşlar. Yarın öğleyin provada buluşuruz.
10: Hadi bakalım, hoşça kalın.
2: Berit.
0: Efendim Nalan.
2: Nereye gideceksin?
0: Bilmem. Çok yoruldum bugün. Eve gidip istirahat etmek istiyorum.
2: İstersen bize gidelim. İki nasıl? Kadeh bir şey içer, yorgunluğumuzu gideririz.
0: Sağ ol. Çok isterdim ama dedim ya, yorgun.
2: Yorgun olduğunu söyleyerek numara yapma bana Ferit. Seni evime çağırıyorsam taş taşıttırmayacağım herhalde.
0: Ya numara falan yaptığım yok Nalan. Ya sadece yorgunum işte. Saatlerdir prova yapıyoruz. Kim olsa yorulur.
2: Bilmiyorum ama son günlerde çok değiştim Ferit. Eğer beni başından atmak için numara yapıyorsan şimdiden söyleyeyim, bu senin için çok kötü olur. Ya
0: saçmalama Nalan. Neden seni başımdan atmak isteyeyim?
2: He? Bilmiyorum. Neden? Bilmiyorum. Geçen gün eski sevgilim Filiz soyunma odasından çıkıyordu. Anlaşılan hala onunla ilişkin devam ediyor.
0: Ya bak güzelim, bak. Bu kadar yorgunluktan sonra seninle tartışamam, tamam mı? Hadi bakalım, iyi geceler, iyi geceler.
2: Dur, hadi. Nereye gidiyorsun?
0: Evime.
2: O halde gel arabamla bırakayım seni.
0: Teşekkür ederim. Ama yürümek istiyorum Nalan. Sen git.
2: Nasıl istersen Ferit Bey.

0: Ah, mis gibi hava. İçeride prova yapa yapa havasız kalmıştım.
1: Ferit. Ha? Ferit. Dur biraz, bekle beni.
0: Bu da kim böyle?
1: Nereye gidiyorsun?
0: Aa, Filiz. Şey, eve gidiyorum.
1: Ne o? Sevgilin Nalan Hanım yok mu?
0: Bak yine başlamayalım Filiz. Nalan benim sevgilim değil.
1: Tamam tamam kızma. Gel hadi, arabamız ileride. Seninle bir bara gidip laflayalım ha. Oradan da bizim eve gideriz.
0: Teşekkür ederim ama yorgunum Filiz. Evime gidip yatacağım.
1: İyi, sen bilirsin. Gel o zaman, yürüyüp de yorulma. Arabamla evine bırakayım seni.
0: Sağ ol ama yürümek istiyorum.
1: Gururumla oynuyorsun Ferit. Seni seven bir kadın olarak neredeyse bir ayaklarına kapanmadığım kaldı. Neden beni böyle hakir görüyorsun?
0: Saçmalama Filiz. Neden gururumla oynayayım ki? Kötü bir şey mi söyledim sana? Ha?
1: Daha ne söyleyeceksin? Açıkça reddediyorsun beni. O Nalan şırfıntısı yüzünden böyle yapıyorsun değil mi?
0: Lütfen Filiz. Bunun Nalan'la bir ilgisi yok. Yalnızca yürümek istiyorum. Sen... Bak Filiz, şu ağlamayı keser misin lütfen?
1: Ha? Neden böyle yapıyorsun Ferit? Seni sevdiğimi, sana aşık olduğumu bildiğin halde neden gidip de o Nalan denen Ajifte ile kırıştırıyorsun? Ne buldun ki o kadında? Hem güzel değil hem de kötü bir oyuncu.
0: Saçmalıyorsun ama Filiz.
1: Sen öyle san. Ben seven bir kadınım Ferit. Ya benim olursun ya da...
0: Çıldırmış bu kadınlar be. Resmen çıldırmış. Ya tövbe tövbe yani.

davetimi nasıl olur da geri çevirir? Ben onun için yanıp tutuşurken nasıl çevirir? Mutlaka Filiz olacak o şırfıntı, aklını çeldi onun. Öyle ya, o gün soyunma odasında ne arıyordu Feridun? Tabii eski sevgilisi onun. Mutlaka o kızın etkisinde kaldı. Ferit, eğer benimle arkadaşlık ederken eski sevgilinle de kırıştırıyorsan, bil ki bunu senin yanına bırakmam. Bırakmam. Öldürürüm seni. Gebertirim. Gebertirim.

Öldüreceğim o namussuzu, geberteceğim. Gururumla, duygularımla oynadı. Pis herif. Düne kadar benim için yanıp tutuştuğunu söylüyordu. Tabii benden bıktı. Nalan'ı buldu ya. Yeni sevgilisi o şimdi. Bütün tiyatroya rezil etti beni. Ahlaksız, namussuz. Öldüreceğim seni Ferit, geberteceğim. Bana yar olmazsan kimseye yar etmeyeceğim seni.

Aynı şeyleri tekrarlaya tekrarlaya usandım. Rejisör de kılı kırk yarıyor. Bu arabada neyin nesi böyle? Aman Allah'ım. Delirmiş mi bu ya? Aa, üstüme üstüme sürüyor. Ezecek beni. Ezecek. Ha? Allah kahretsin. Öleceğim.

0: Demek seni öldürmek istediler ha Ferit.
1: Bak Ömer, sen bu şehrin cinayet masası amirisin. Kaç yılın polissin. Dar bir sokakta bir araba hızla üstüne gelirse ve fren de yapmazsa sen buna ne dersin ha?
0: Bu ille de seni öldürmeye teşebbüs anlamına gelmez dostum. Arabanın sürücüsü sarhoş da olabilir.
1: Evet, bu da bir ihtimal tabii. Ama o arabanın niyeti beni ezmek de diyorum sana Ömer. Bir şeyler yapman gerek.
0: Tamam tamam. Olay tam olarak saat kaçta cereyan etti?
1: Gece 12'ye falan geliyordu. Provadan çıkmış evime gidiyordum.
0: Peki seni öldürmeye yeltenecek derecede bir düşmanın falan var mı?
1: Bildiğim kadarıyla yok.
0: Bak seninle çocukluktan beri arkadaşız Ferit. Yakışıklısın, çapkınsın. Demek istediğim evli bir kadınla ilişkide olabilirsin ve bu yüzden de o kadının kocası seni takip edip öldürmek isteyebilir. Söyle bakalım, böyle bir ilişki içinde misin?
1: Ya saçmalama Ömer. Provalardan baş kaldırdığım mı var benim çapkınlık yapayım?
0: Peki seni ezmek isteyen arabanın plaka numarasını tespit edebildin mi?
1: Ne mümkün. Ben o sırada canımı kurtarmaya çalışıyordum Ömer. Plakayı okumak aklıma bile gelmedi.
0: Peki ne marka bir arabaydı? Tarif edebilir misin? Modeli, markası, rengi, şekli filan.
1: Dedim ya, can derdine düşmüştüm. Ayrıca gecenin karanlığında adam uzun farlarını yakmış üstüme geliyordu. Maalesef arabayı tarif edemeyeceğim.
0: Anlaşıldı.
1: Ne anlaşıldı?
0: Yani anlaşılan yapabileceğim ne? Hiçbir şey yok dostum.
1: Nasıl yok ya? Nasıl yok? Sen benim en can dostumsun Ömer. Biri beni ezerek öldürmek istiyor ama sen yapabileceğim hiçbir şey yok diyorsun. Ya o şoför resmen beni ezerek öldürmek istedi diyorum sana. İnanmıyor musun?
0: İyi de ben sihirbaz değilim. Polisim Ferit. Arabayı tarif edemiyorsun. Plakasını bilmiyorsun. Rengini, modelini, markasını bile bilmiyorsun. Sürücü kadın mı erkek mi bilmiyorsun. Düşmanın da yok. Böyle bir durumda ben nasıl ve kimden şüphelenip de peşine düşeyim ki?
1: Doğru, doğru, doğru. Sen de haklısın. Belki de ben boşuna kuruntuya kapıldım. Belki de o sürücü sarhoştu. Ne bileyim. Neyse, ben gideyim artık. Oh, yeni oyunun galasına 15 gün sonra bekliyorum, tamam mı?
0: Ha, olur, gelirim.
1: Tamam. Ha, bu arada senden nikahımda şahit olmanı rica edeceğim. Kabul eder misin?
0: Sahi mi? Seve seve dostum. Peki kim bu talihli kadın?
1: Sürpriz. Söylemem.
0: Peki nikah ne zaman?
1: Oyunun galasından sonra. Davetiyesini sana postalayacağım.
0: Hadi hayırlısı. Ha Ferit.
1: Efendim?
0: Şu tiyatrodaki oyuncuların arabaları var mı?
1: Neden sordun?
0: Hiç. Biliyorsun ben polisim. Babam olsa şüphelenmek benim işimdir. Hmm. Soruma cevap ver bakalım. Oyuncuların arabaları var mı?
1: Evet var. Ben hariç. Herkesin arabası var.
2: Çocuklar, duydunuz mu? Bizim yakışıklı başrol oyuncumuzu dün gece bir araba ezmek istemiş.
3: Sahi mi Ekrem abi? Ya. Peki bir şey olmamış mı?
2: Maalesef hayır. Arabanın kendisine çarpacağını anlayınca kendisini kenara atarak paçayı kurtarmış.
3: Şansa bak be. Ne güzel Ferit'ten kurtulacaktı.
4: Evet ya, evet. Eğer ölseydi Filiz'e peşine bırakıp benim aşkıma cevap verirdi.
3: Ya ben de başrolü kapardım. Ah, hayatımın rolü benim olurdu be.
2: Ya ben. O namussuzun yüzünden gözü beni görmeyen Nalan da tekrar bana geri dönerdi. Ah be, keşke dün gece arabanın altında kalsaydı da kurtulsaydık şu musibetten. Çocuklar, sakın bu işi sizlerden biri yapmaya kalkışmasın.
3: Ne alakası var Ekrem abi?
4: Yani Ferit'i bizden birinin mi ezmeye kalkıştığını söylemek istiyorsun sen?
2: Yani dün gece kafalarımız biraz kıyaktı yani biliyorsunuz. Böyle öldürmekten söz ediyorduk da onu hani yani...
4: İyi de bunu neden bizim yaptığımızı ima etmek istiyorsun? He? Sen de yapabilirsin. Ferit'ten bizim kadar sen de nefret ediyorsun. Yalan mı?
2: Oh be, prova zili çaldı. Hadi bakalım kalkın da sahneye gidelim.
5: Herkese merhaba. Oo, yine toplanmış kulis yapıyorsunuz ha?
4: Hoş geldin Filisi. Arkadaşlar siz gidin, ben birazdan gelirim.
6: Tamam.
4: Birinci perdede işim yok biliyorsunuz.
6: Tamam hadi.
4: Otursana Filiz, sana bir çay ısmarlayayım.
5: İstemem, sabahleyin içtim. Ferit nerede, geldi mi?
4: Aklın fikrin hala o adamda değil mi?
5: Sana ne?
4: Ya anlamıyor musun Filiz, o Nalan'ı seviyor. Onunla arkadaşlık yapıyor, bırak artık şu Ferit'i.
5: Hayır, sonuna kadar mücadele edeceğim Hakan. Kusura bakma, sen de iyi çocuksun, yakışıklısın ama ne yapayım ki, gönlüm Ferit'te.
4: İyi de bu neyi değiştirir ki Filiz? Nasıl benim gönlüm sendeyse Ferit'in gönlü de Nalan'da işte.
5: Hayır, Ferit onunla dalgasını geçiyor. Ferit'in esas sevdiği benim.
4: Ya yanılıyorsan?
5: O zaman Ferit denen o çapkının sonu benim elimden olur. Öldürürüm onu, anlıyor musun? Öldürürüm.
4: Seni öldürmene gerek yok. Dün gece biri bunu yapmaya kalkışmış zaten.
5: Ne? Neler söylüyorsun Hakan? Yani Ferit'i öldürmek mi istemişler?
4: Evet, haberin yok galiba. Dün gece arabayla biri ezmek istemiş onu.
5: Aman Allah'ım. Peki Feride bir şey olmuş mu?
4: Ne yazık ki hayır. Paçayı sıyırmış.
5: Böyle konuşman çok gaddarcı Hakan. Ondan nefret ediyorsun değil mi?
4: Hem de nasıl?
5: Benim yüzümden mi?
4: Evet. Evet, ondan öldüresiye nefret ediyorum. Çünkü sana delicesine aşığım Filiz. Senin için her şeyi yapabilirim.
5: Saçmalama. Oyunun galası ne zaman?
4: Yarın akşam.
7: Doğrusu sizin tiyatro sevdiğinizi bilmezdim amirim.
8: Tiyatro sevilmez mi komiser? Sanatların en yücesidir o. Ne var ki işlenen cinayetler yüzünden sık sık vakit bulup da gidemiyoruz işte.
7: Bu gece oynanacak oyun güzel mi bari?
8: Güzelmiş. Başrol oyuncusu Ferit çocukluk arkadaşım olur. Onun daveti üzerine geldik zaten.
7: Ha, geçen gün gazetede resmi vardı. Yakışıklı çocuk doğrusu.
8: Öyledir. Hem yakışıklı hem de çapkındır kerata. Son zil çaldı. Gel, arkalarda kalmadan bir yere oturalım komiser.
7: Tamam komiser.

0: Üzgünüm Murat. Ama artık ayrılmak zorundayız.
1: Ama neden Mine? Seni sevdiğimi biliyorsun. Sana çılgıncasına aşık olduğumu biliyorsun. Neden terk ediyorsun?
0: Mecburum Murat. Çünkü ben başkasına aitim. Bir başkasını seviyorum.
1: Yo, doğru değil bu. Olamaz. Lütfen Mine, lütfen bunun doğru olmadığını söyle bana sevgilim.
0: Üzgünüm Murat. Ama söylediklerim doğru. Unut artık beni. Gidiyorum.
1: Hayır, gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin Mine. Dur diyorum. Dur yoksa.
0: Murat. Lütfen bırak elindeki o tabancayı.
1: Hayır Mine. Eğer beni terk edecek olursan
0: beni vuracak mısın yoksa? Söyle, beni vuracak mısın?
1: Hayır. Seni öyle çok seviyorum ki asla kıyamam sana güvercinim. Bu silahla kendi canıma kıyacağım. Sensiz yaşamaktansa ölmek daha mutluluk verecektir bana. Elveda güvercinim.
2: Kendini vurdu. İntihar etti.
1: Ama Murat.
0: Ne yaptın deli çocuk?
1: Ama
0: nasıl kıydın canına? Ah Allah'ım, bilseydin beni bu kadar sevdiğini. Murat!
2: Bravo! Arkadaşlar,
0: çok şükür oyun bitti. Ferit kalk, hadi selama çıkacağız. Hadi rol kesmeyi bırak da kalk. Halk selam için bizi bekliyor. Ferit. Aman Allah'ım. Ferit. Ama kan akıyor Ferit'in başından. İmdat! Koşun! Yetişin, Ferit ölmüş. İmdat!
3: Nasıl, oyunu beğendin mi komiser?
4: Çok güzeldi amirim. Hele sizin arkadaş Ferit harika oynadı. Çok başarılı bir aktör doğrusu.
3: Evet öyle. Gel hadi kulise geçip de kutlama yapalım.
4: Olur efendim.
0: Ölmüş. Ferit ölmüş.
5: Nasıl ölür?
6: Allah Allah. Kalp krizi falan mı geçirdi yoksa?
0: Ne krizi? Tabancayla öldü. Rol icabı beynine sıktığı kurşunla öldü.
6: Aman Allah'ım.
0: Ferit, söyleyin, öldü mü yoksa?
3: Hey, neler oluyor orada?
7: Bir dakika, siz de kimsiniz? Ne işiniz var burada? Burası tiyatro kulisidir. Giremezsiniz içeriye.
3: Ben cinayet masası amiriyim. Söyleyin bakayım, neler oluyor burada?
8: Tam zamanında geldiniz amir bey. Az önce bir ölüm olayı cereyan etti burada.
3: Ne? Ölüm mü? Ne ölümü?
8: Efendim, başrol oyuncumuz Ferit. Ferit öldü.
3: Ferit mi? Ne oldu Feride?
7: Siz Ferit'i tanıyor musunuz?
3: Tanımaz olur muyum? Çocukluk arkadaşımdır. Bu gece de bizi buraya o davet etti.
4: Bir şey mi oldu Ferit Bey'e?
7: Evet, öldü.
3: Ne? Öldü mü? Aman Allah'ım. Neyle öldü? Nasıl öldü? Cesedi nerede?
7: Hala
3: sakin olun efendim. Komiser, kapıyı tut. Tiyatroda çalışanlardan hiç kimseyi dışarı bırakma. Ayrıca cinayet masasına parmak izi bürosunu ara. Hemen buraya bir ekip göndersinler.
4: Baş üstüne efendim.
3: İşin bitince de sahneye gel. Ben oraya gidiyorum.
7: İşte efendim, bakın cesedi burada.
3: Ferit.
0: Boşuna bağırmayın, öldü o. Ferit öldü. Allah'ım öldü.
3: Kurşun sağ şakaktan gelmiş. İyi ama kim ateş etti ona? Gören var mı?
8: Hiç kimse ateş etmedi amir bey. Ferit son sahnede rol icabı beynine sıktığı kurşunla öldürdü kendini. Kimse ateş etmedi.
3: O silah oyuncak tabanca değil miydi?
6: Hayır, hakiki bir silahtı ama içine sahte mermi koyuluyordu.
3: Saçmalamayın. Sahte mermiler adam öldürmez.
4: Geldim amirim. Gerekli terdivatları da aldım.
3: Güzel. Komiser, Ferit'in elindeki silaha bak bakalım. İçindekiler hakiki mermi mi değil mi?
4: Baş üstüne efendim.
3: Ayrıca silah üzerinde varsa parmak izi tespiti de yapılsın.
4: Peki efendim.
3: Siz oyuncu arkadaşlar. Biliyorum işiniz bitti ama sizleri evinize göndermekte biraz geciktireceğim. Zira ifadelerinizi almak zorundayım.
7: Neden ama Amir Bey? Yoksa Ferit'i bizim öldürdüğümüzü mü sanıyorsunuz yani siz?
3: Evet, maalesef öyle. Ferit burada öldüğüne göre katil de mutlaka burada çalışıyor.
8: Ne diyor bu adam Allah?
3: Siz farklı mı düşünüyorsunuz?
7: Bilmiyorum. Biz bu işlerden anlamayız tabii. Yani.
4: Amirim.
3: Evet komiser.
4: Maktulün kullandığı tabancadaki mermiler hakiki mermi efendim.
3: Aman mermilere dikkat et komiser. Onları oraya koyan her kimse mutlaka üzerinde parmak izi kalmış olabilir.
4: Haklısınız efendim.
6: Bir dakika. Ferit'in cinayete kurban gittiğini nereden biliyorsunuz? Ne malum kendisini öldürmediği?
8: Evet, ne malum?
3: Yani şimdi siz Ferit'in tabancadaki sahte mermileri çıkartıp yerine hakiki mermileri koyarak intihar ettiğini mi söylemek istiyorsunuz?
6: Yani olamaz mı?
3: Saçmalamayın. İntihar edecek birisi en azından burada bunu yapmaz. Sonra intihar vakaları genellikle bir kriz anında yapılır. Böyle saatlerce bir oyun oynadıktan sonra değil. Bu iş intihar falan değil. Düpedüz cinayet arkadaşlar. Bu tiyatrodan birisi Ferit'in elindeki silahın içine sahte yerine hakiki mermileri koydu ve onun ölümüne sebep oldu. Yani onu öldürdü. Evet, sizlerden ricam, 10 dakikaya kadar bu tiyatroda görevli herkesi tiyatro müdürünün odasında bekliyorum. Adın ne senin?
7: Halil efendim.
3: Bu tiyatronun aksesuar işlerine sen mi bakıyorsun?
7: Evet, ben bakıyorum efendim.
3: Ferit'in son sahnede kullandığı tabancayı oyundan önce sen mi dolduruyorsun?
7: Evet, ben dolduruyorum efendim. Oyundan önce tabancaya sahte mermi koyuyorum.
3: Peki bu gecede içine mermileri sen mi koydun Halil efendi?
7: Ben koydum efendim. Ama yemin ederim ki benim koyduğum mermiler sahteydi. Hakiki değildi amirim. Tamam. Vallahi bak
3: yani. Tamam Halil efendi, tamam, sakin ol. Seni suçlamıyorum. Sadece hakikati öğrenmek istiyorum. Sahte mermiler nerede duruyordu?
7: Ferit Bey'in soyunma odasındaki dolapta duruyordu efendim. Oyundan bir saat önce hazırlığımı yapıp tabancanın içine o sahte mermileri koyardım efendim.
3: Peki bu geceyi anlat.
7: Bu gece de saat 7 böyle 7 falan galiba geldim. Ferit Bey'in odasındaki dolabı açtım. Sahte mermileri kutudan çıkarıp tabancasının içine koydum.

0: Leri koyduktan sonra ne yaptın?
1: Tabii onları bıraktıktan sonra ben sahneye gidiyorum efendim. Hazırlığımı yapıyorum. Orada dolaştım sonra işte.
0: Peki Ferit'in soyunma odasına giren çıkan oldu mu bu sıralarda?
1: Oldu efendim.
0: Kim?
1: Tamam, Nalan Hanım.
0: Nalan Hanım mı?
1: Evet.
0: Şu Ferit'le başrolü oynayan artist mi?
1: Evet.
0: İyi o. Ama onun erkeklerin soyunma odasında ne işi vardı?
1: Vallahi onu bilemiyorum efendim.
0: Peki Nalan odaya girdiğinde Ferit de içeride miydi?
1: Yok, hayır, o yoktu.
0: Pekala. Nalan Hanım içeride ne kadar kaldı?
1: Yani çok değil, böyle 3-5 dakika falan kadar, o kadar.
0: Peki seni şaşırtan bir şey oldu mu? Ya da duyduğun herhangi bir ses falan?
1: Ha bak, öyle bir şey oldu efendim.
0: Ne oldu?
1: Nalan Hanım odaya girdikten 1-2 dakika sonra içeride bir gürültü işittim böyle.
0: Nasıl bir gürültü?
1: Sanki böyle birisiyle tartıştı galiba.
0: Bu tartıştı dediğin birisi erkek miydi, kadın mıydı? Bu bizim için çok önemli Halil Efendi. İyi düşün.
1: Yani bir şey diyemeyeceğim Amir Bey'im. Çünkü Nalan Hanım'ın sesi öyle yüksek çıkıyordu ki karşısındaki kişinin sesini duyamadım.
0: İlginç. Peki Nalan Hanım ne diye bağırıyordu? Duyabildin mi?
1: Duyabildiğim kadarıyla karşısındakine delirdin mi? Bunu nasıl yaparsın? Manyak mısın sen filan diye öyle bağırıyordu.
0: Peki sonra?
1: O ara bana bir telefon gelmişti. Evden aramışlardı. Oradan uzaklaştım gittim. Döndüğümde Ferit Bey'in odasına girdim ama kimseyi de göremedim orada. Nalan Hanım da tartıştığı kimse de çıkmış gitmişti odadan.
0: Peki Nalan ve tartıştığı kişi odadan çıktıktan sonra içeriye girdim dedin. Odada seni şaşırtan bir şey gördün mü?
1: Yok, hayır. Yani böyle bir şey olacağını bilmediğim için dikkatle bakmadım.
2: Ama durun. Durun, şimdi aklıma geldi. Tabii ya. Tabancanın bulunduğu dolabın kapısı böyle hafiften aralıktı.
0: Sahi mi? İyi düşün. Bu çok önemli Halil Efendi.
2: Evet, aralıktı böyle bu. Hatta kapıyı açıp tabanca içinde mi değil mi diye bir baktım. İçinde olduğunu da görünce tekrar kapattım.
0: Neden tabancanın içinde olup olmadığına baktın? Bir şeyden mi kuşkulandın yoksa?
2: Yok, kuşku değil de tabanca bana zimmetliydi. Hani çalınır kaybolur diye korkudan ondan baktım yani.
3: Amirim.
0: Evet, buyur komiser. Bir şey bulabildin mi?
3: Oyunda tabancanın içine konulan sahte mermileri buldum amirim.
0: Aferin. Aradığım şey buydu işte. Nerede buldun komiser?
3: Ferit'in soyunma odasındaki elbisenin cebinde.
0: Ferit'in elbisesinin cebinde mi?
3: Evet efendim.
0: Anlaşıldı. Peki Halil Efendi, seninle işim şimdilik bitti, dışarıda bekle. Gerekirse seni yine sorguya alacağım.
1: Olur Amir Bey.
0: Bir dakika Halil Efendi. Buyurun. Bir şey daha soracağım.
1: Buyurun.
0: Arabanız var mı?
1: Nerede amirim? Araba ne, biz ne? Biz işçiyiz ya, bizim arabamız nasıl olur ki? Kazancımızla karnımızı doyuruyoruz zaten.
0: Tamam, çıkabilirsiniz.
1: Peki Amir Efendi, kolay gelsin size.
0: Komiser, o sahte mermileri ver bakayım.
3: Buyurun amirim.
0: Vay canına. Kokuyu fark ettin mi komiser?
3: Hangi kokuyu komiserim?
0: Mermilerin üzerine sinen kokuyu. Çok güzel ve çok pahalı bir parfüme benziyor bu koku.
3: Bu ne anlama geliyor efendim?
0: Sonra anlarsın. Oyuncular burada mı komiser?
3: Buradalar efendim. Dışarıda bekliyorlar. Homurdanıp da duruyorlar.
0: Neden?
3: Vakit geç olmuş da yatıp uyuyacaklarmış da ertesi günde zinde kalkmaları gerekiyormuş da.
0: Boşver söylensinler. Demek sahte mermiler Ferit'in elbisesinden çıktı ha?
3: Evet amirim.
0: Burası çok önemli komiser. Kurşunları hakikisiyle değiştiren katil acaba neden sahtelerini Ferit'in cebine koydu dersin? Her neyse, çözeceğiz bu işi. Zira katil bu tiyatrodan birisi.
3: Haklısınız amirim.
0: Komiser.
3: Efendim.
0: Sorguya başlayabiliriz. Ekrem Bey'i odaya al.
3: Baş üstüne efendim.
0: Evet Ekrem Bey, sizce Ferit'i kim öldürmüş olabilir?
4: Bana kalırsa herkes öldürebilir Amir Bey.
0: Neden? Düşmanı bu kadar çok muydu?
4: Bakın, sanat dünyasında kimse kimseyi çekemez Amir Bey. Herkes birbirini kıskanır, birbirinin gözünü oymaya çalışır.
3: Olabilir ama bu kıskançlık, bu çekememezlik cinayete kadar vardırır mı işi?
4: Sanmıyorum. Yani bu Ferit'e öfkelenen kişinin hiddetine, nefretine bağlı tabii.
0: Peki Ferit'i kimler, neden sevmiyordu, anlatır mısınız?
4: Mesela Adnan. Ferit'in rolünün kendi hakkı olduğunu sanıyordu.

0: Öyle söylüyordu. Ferit'e bu rolü torpil yaparak haksızca elde ettiği için de çok kızgındı. Zaten bu oyunda da Ferit'in dublörüydü o.
1: Ya, yani Ferit'e bir şey olsa, örneğin hastalansa, kaza filan geçirse o rolü Adnan mı oynayacaktı?
0: Evet.
2: Yani Ferit'in ölümü en çok Adnan'ın işine mi yaradı?
0: Biraz da öyle tabii. Yani şimdi yarın akşam ve sonrası Ferit'in rolünü artık Adnan oynayacak.
2: Peki Ferit'ten nefret eden başka kimseler var mıydı Ekrem Bey?
0: Olmaz olur mu? Mesela Hakan.
2: Şu genç aktör mü?
0: Evet. O da Ferit'ten nefret ederdi.
2: Neden?
0: Filiz'den dolayı.
1: Filiz dediğiniz şu hizmetçi rolünü oynayan kız mı?
0: Evet, ta kendisi. Hakan Filiz'e delicesine aşık ama nedense kız ona yüz vermiyor. Zira Filiz Ferit'e tutkun ve gözü ondan başkasını da görmüyor.
2: Yani Hakan sevdiği kızın Ferit'e olan düşkünlüğünden mi Ferit'ten nefret etmektedir?
0: Evet. Size garip gelecek ama Filiz kendisine yüz vermemesinin müsebbibi olarak Ferit'i görürdü.
2: Yine de bunun için bir insanın cinayet işleyebileceğine inanmak çok güç. Hele bu kişiler entelektüel sanatçı olursa inanmak daha da güçleşiyor. Neyse, şu iki hanım oyuncu...
0: Nalan'la Filiz'i mi kastediyorsun?
2: Ha, evet evet, Filiz'i ele alalım. Ferit'e kör kütük aşık diyordunuz o kız için.
0: Evet, ama Ferit Filiz'e yüz vermiyordu. O Nalan'la arkadaşlık yapıyordu.
2: Ya, öyle mi? Hı-hı. O halde Ferit'i Filiz hanım da öldürmüş olabilir, olamaz mı?
0: Olabilir tabii.
2: Gelelim öbür hanıma. Adı Nalan'dı galiba. Peki onun da Ferit'i öldürmesi için gerekli bir nedeni var mıydı acaba?
0: Son birkaç gündür Ferit'le arası iyi değildi. Sık sık kavga ediyorlardı.
1: Neden?
0: Nalan bir ara Filiz'i Ferit'in soyunma odasından çıkarken görmüş. Bu yüzden de sık sık kavga ediyorlardı.
2: Yani Nalan Ferit'in Filiz'le ilişkisi olduğunu sanıp kıskançlık yüzünden Ferit'i öldürmüş olabilir mi?
0: Bilemem ama Nalan da Ferit'i sevmeyenler arasındaydı.
2: Evet, anlaşıldığı kadarıyla hemen herkesin Ferit'i öldürmesi için yeteri kadar bir sebebi varmış. Peki ya sizin Ekrem Bey?
0: Benim mi? Ne demek istiyorsunuz Amir Bey?
2: Sanırım siz de Ferit'i sevmiyordunuz, öyle değil mi?
0: Doğrusu itiraf etmem gerekirse evet, sevmezdim onu.
2: Neden?
0: Bakın ben, yani benim Ferit'e olan öfkem de aynı Hakan'ın olan öfkesi gibiydi. Olçak benim sevgilimi almıştı elimden.
2: Kimdi sevgiliniz?
0: Nalan. Ferit'le başrol oynayan kadın. Nalan benim eski sevgilimdi. Ben Nalan'ı seviyordum ama Nalan'ın gözü de kalbi de Ferit'teydi. Bu yüzden de nefret ediyordum o delikanlıdan.
1: Yani sonuçta sizin de onu öldürmek için yeterli bir sebebiniz vardı.
0: Yo, ben öldürmedim. Hem niye öldüreyim ki? Yani bu kadar basit sıradan bir şey için insan adam öldürür mü hiç?
2: Ama öteki insanların da Ferit'ten nefret etmesi aslında incir kabuğunu bile doldurtmayacak sebepler değil mi?
0: Evet ama yani bakın bu...
2: Nasıl ötekilerin Ferit'i öldürmeleri için bir sebep varsa sizin de böyle bir sebebiniz varmış işte. Her neyse, paniğe kapılmayın. Şu anda kimseyi cinayet işlemekte suçlamıyorum Ekrem Bey. Sadece görüşlerinizi alıyorum.
0: Tamam mı, gidebilir miyim artık? Saat gecenin 3 oldu. Yarın matine oynayacağız. Yatmam gerekiyor.
2: Üzgünüm. Soruşturma bitmeden hiçbir yere gidemezsiniz. Şimdilik dışarıda bekleyin. Gerekirse tekrar çağırırım sizi.
0: Nasıl isterseniz.
2: Durun bir dakika.
3: Buyurun.
2: Arabanız var mı?
3: Evet var. Neden sordunuz?
2: Hiç. Öylesine sordum işte. Her neyse. Dışarıda bekleyen Adnan Bey'e içeri girmesini söyler misiniz lütfen?
3: Tabii.
2: Böyle bir cinayeti sudan sebeplerden dolayı ancak cahil insanlar işleyebilirler.
1: Haklısınız amirim.
2: Oysa bunlar sanatçı, topluma mal olmuş insanlar. Demek ki insanın duyguları kim olursa olsun olaylar karşısında aynı tepkiyi veriyor. Yazık. Aslan gibi bir delikanlı incir kabuğunu doldurmayacak sebeplerden dolayı 5 kişiden biri tarafından öldürülmüş. Girin.
4: Beni emretmişsiniz amir
2: bey. Evet Adnan Bey. Buyurun oturun şöyle. Duyduklarım doğruysa siz Ferit'in dublörüymüşsünüz galiba.
1: Yani Ferit hastalandı, kaza geçirdiği hallerde onun rolünü siz oynayacakmışsınız, öyle mi?
4: Evet öyle ama...
2: Şimdi o öldüğüne göre artık Ferit'in rolü hepten size kaldı galiba.
4: Bir dakika. Yani şimdi sizler beni... Yok, saçmalamayın, ben öldürmedim Ferit'i. Yani başrolü oynamak için adam mı öldürülürmüş? Ben bir şey yapmadım.
2: Sakin olun Adnan Bey, sakin olun. Hiç kimse sizi cinayetle suçlamadı. Sadece ifadenizi alıyoruz şu anda.
4: Tamam evet ama Ferit'in ölümünden benim çıkarım olduğunu söylüyorsunuz. Yani onu ben başrolü kapmak için öldürdüm, öyle mi?
1: Biz böyle bir imada bulunmadık. Bunu siz söylüyorsunuz.
4: Hayır hayır hayır, doğru değil bu. Evet, ondan nefret ediyordum. Bu rol benim hakkımdı ama o torpille yönetmenin gözüne girerek aldı bu rol. Ben konservatuvar okudum, konservatuvar. Oysa Ferit cahilin tekiydi. Kızıyordum ama yine de ben öldürmedim onu.
2: Tamam efendim, tamam. Peki söyleyin bakayım, bugün tiyatroya kaçta geldiniz?
4: Sanırım 7:30 ya da 8:20 kala filan. Sonra da çay içmek için kulise geçtim.
2: Peki soyunma odasına saat kaçta girdiniz?
4: 8:00'de.
2: Son bir soru daha. Arabanız var mı?
4: Var tabii. Ben para kazanan bir aktör.
2: Anlaşıldı. Peki çıkabilirsiniz. Yalnız evinize gitmeyin, dışarıda bekleyin lütfen. İhtiyacımız olursa yine çağırır, ifadenize başvurabiliriz. Şimdilik güle güle. Komiser.
1: Buyurun.
2: Hakan Bey'i alır mısınız odaya?
1: Başüstüne.
2: Filiz Hanım'a aşıkmışsınız, doğru mu?
5: Evet, doğru. Yalnız bu sizi neden ilgilendiriyor anlamadım.
1: Ama Filiz Hanım sizi değil, Ferit'i seviyormuş. Bu da doğru mu?
5: Olabilir. Siz lafı nereye getirmek istiyorsunuz anlamadım beyler.
2: Sakin olun Hakan Bey. Biz burada bir cinayeti çözmeye çalışıyoruz.
1: Ferit'ten bu yüzden mi nefret ediyordunuz?
5: Evet. Eğer öğrenmek istediğiniz buysa, Ferit'ten nefret ediyordum. Çünkü Filiz'i kendine aşık etmişti. Oysa ben Filiz için yanıp tutuşuyordum. Delicesine aşıktım Filiz'e. Ama o beni seveceğine Ferit'i sevmişti.
1: Bunda Ferit'in suçu ne ki Hakan Bey?
5: Anlamıyor musunuz? Ferit daha önce Filiz'le kısa bir flört dönemi geçirmiş ve bu arada sevdiğim kadını kendine aşık etmişti. Öldüğüne sevindim, tamam mı? Hem de çok sevindim. Ama onu ben öldürmedim. Ben öldürmedim.
2: Bu akşam tiyatroya kaçta geldiniz?
5: Sanırım 7:30 gibiydi. Saate tam bakmadım.
2: Saat 19 sıralarında soyunma odasına girdiniz mi?
5: Hayır.
2: Arabanız var mı?
5: Var tabii. Neden sordunuz?
2: Hiç. Merak işte.

0: Buyurun, sizi dinliyorum beyler.
1: Ferit'e delicesine aşıkmışsınız, doğru mu bu?
0: Evet, ne var bunda?
2: Ama Hakan da sizi seviyormuş.
0: Olabilir, sevebilir. Ama önemli olan benim kimi sevdiğimdir. Ben Ferit'i seviyordum.
1: Ama Ferit sizi değil, bir başkasını seviyormuş.
2: Rol arkadaşın Nalan Hanım'ı, doğru mu?
0: Söyler misiniz, bu sizi neden ilgilendiriyor anlamadım. Ben Ferit'i sevebilirim, Ferit beni sevmeyebilir, bir başkasını sevebilir ya da bir başkası beni sevebilir. Size ne bundan?
1: Lütfen Filiz Hanım, sesinizi yükseltmeyin. Oyun oynamıyoruz burada. Bir cinayet işlendi, birisi öldürüldü ve biz de bu cinayeti çözmeye çalışıyoruz.
2: Ve bu cinayeti de burada çalışanlardan birisi işledi.
0: Benden mi şüpheleniyorsunuz yoksa?
1: Herkesten şüpheleniyoruz. Katil meydana çıkıncaya kadar da siz dahil herkes zanlısınızdır gözümüzde.
0: Oh, aman ne güzel. Peki ne öğrenmek istiyorsunuz benden?
2: Ferit'i seviyordunuz ama o sizi sevmiyordu.
0: Yanılıyorsunuz. Ferit de beni seviyordu.
1: İnkar etmeyin. Konuştuğumuz herkes Ferit'in sizi sevmediğini söyledi bize. Hatta bu yüzden ondan nefret ediyormuşsunuz. Doğru mu bu?
0: Bakın, başkalarının hakkımda ne söylediği benim umurumda bile değil. Duygularıma gelince onu da açıklamak zorunda değilim polis beyler. Evet, başka öğrenmek istediğiniz bir şey var mı?
1: Evet var. Arabanız var mı?
0: Var, 94 model.
1: Bir soru daha. Tiyatroya bugün kaçta geldiniz?
0: Ne bileyim, saate bakmadım ki. Genellikle 7:30'a doğru gelirim.
1: Saat 19 sıralarında hiç Ferit'in soyunma odasına girdiniz mi?
0: Hayır.
1: Tamam, gidebilirsiniz. Ama eve değil, dışarıda bekleyin.
0: Saatin kaç olduğundan haberiniz var mı? Yarın gündüz oyun oynayacağız biz.
2: Tiyatronuzda bir cinayet işlendi. Buna rağmen hala oyun oynayacak mısınız?
0: Elbette. Neden şaşırdınız ki? Birincisi, Adnan arkadaşımız Ferit'in dublörüydü. Rolü o alacak. İkincisi de her ne şekilde olursa olsun tiyatroda perde kapatmamak gibi bir prensibimiz vardır. Bu yüzden oyunumuz sürecek beyler.
1: Anlaşıldı. Şimdilik sizinle işimiz bitti. Bizi dışarıda bekleyin lütfen.
0: Peki.
2: Ne kadın be. Hiç böyle sinirli bir şey görmemiştim.
1: Diğer kadını, Nalan Hanım'ı içeriye alır mısınız komiser?
2: Başüstüne.
1: Sanırım Ferit'in ölümü en çok sizi üzmüş Nalan Hanım.
3: Üzmez olur mu? Biz birbirimizi seviyorduk Amir Bey.
2: Ama sevdiğiniz adamı birisi daha seviyormuş, öyle mi?
3: Filiz'i mi kastediyorsunuz?
1: Evet.
3: O şiftenin tekiydi. Doğru değil bu. Ferit onu sevmiyordu. O yüzsüz o şifte sülük gibi yapışıyordu Ferit'e.
2: Ama siz Filiz yüzünden Ferit'le sık sık kavga etmişsiniz.
3: Ettik tabii. Seven kadın mücadele eder. Bu yüzden de sevdiği adamla tartışır. Ne var ki bunda?
1: Nalan Hanım, bu gece tiyatroya saat kaçta geldiniz?
3: 7'ye doğru. Neden sordunuz?
1: Gelince ne yaptınız?
3: Bilmiyorum. Yani kuliste oturdum herhalde.
1: Ferit Bey'in odasına girdiniz mi? Bakın, sorulara lütfen doğru cevap verin. Eğer sonradan yalan olduğunu anlarsak bu sizler için iyi olmaz. Çünkü elimde bazı görgü tanıkları var. Bir kere daha soruyorum. Bu akşam tiyatroya geldiğinizde Ferit'in odasına girdiniz mi, girmediniz mi?
3: Evet, girdim. İyi ama bunu size kim söyledi?
1: Kimi söylediği önemli değil. Neden girdiniz, ne yaptınız o odada?
3: Hiç, sadece Ferit'in orada olup olmadığını kontrol etmek istemiştim.
2: Yalan söylemeyin Nalan Hanım. Girdiğiniz odada sizden başka biri daha vardı.
3: Nasıl? Anlayamadım.
1: Ferit'in odasına girdiğinizde içeride birisi daha vardı hanımefendi. Ve siz o kişiyle birkaç dakikada tartıştınız, kavga ettiniz.
2: Evet, söyleyin bakalım. İçerideki ikinci kişi kimdi?
1: Bakın, susarak kimi koruduğunuzu bilmiyoruz ama şunu iyi bilin. Ferit'i öldüren her kimse o sıralarda soyunma odasına girerek onun tabancadaki sahte mermilerini değiştirdi. Ve yerine gerçeğini, hakiki mermileri koydu.
3: Yani içerideki o kişi mi Ferit'in ölümüne sebep olan hakiki kurşunları tabancaya koymuş?
2: Evet, ama siz o kişinin kimliğini söylemezseniz bu iş sizin üzerinize de kalabilir.
1: Hadi Nalan Hanım, söyleyin. Ferit'in odasına girdiğiniz zaman içerideki o kişi kimdi?
3: Filiz'di.
1: Filiz mi?
3: Evet. Odaya girdiğimde onu gardıroba açmış. Ferit'in ceketinin cebine bir şey koyarken görmüştüm. Meğer Filiz'in Ferit'in cebine koyduğu şey tabancadaki sahte mermilermiş. Keşke bilseydim, tahmin etseydim. Şimdi Ferit yaşıyor olacaktı.
1: Ay canına. Demek aşkına karşılık alamayınca Feri'yi öldürdü ha.
3: Yakalamayacak mısınız onu?
1: Henüz değil. Öğrenmem gereken bir şey daha var. Tamam, gidebilirsiniz Nalan Hanım. Biz gerekeni yaparız. Gelin sizi kapıya kadar geçireyim. Mermileri değiştirenin Filiz olduğunu lütfen kimseye söylemeyin.
3: Nasıl isterseniz.
1: Evet beyler ve bayanlar, sizi bu saate kadar beklettiğim için özür dilerim.
4: Evet, her neyse Amir Bey, sorgu sual bitti mi artık?
0: Neredeyse sabah olacak, izin verin de evimize gidelim artık.
1: Tabii tabii, serbestsiniz, gidebilirsiniz efendim.
4: Ya yoksa katil benim.
1: Size iyi bir haberim var. Sanırım katilin kim olduğunu yarın sabah Nalan Hanım'dan öğreneceğiz.
5: Nalan mı? Ne? Nasıl yani?
0: Yani Nalan, Ferit'i öldüren hakiki mermileri tabancaya kimin koyduğunu biliyor muymuş?
3: Evet canım, biliyorum. Ama henüz kim olduğunu söylemedin.
6: Neden? Söyle de bu ızdırap bitsin. Cinayet masası görevlileri buradayken yakalasın onu.
1: Evet arkadaşlar, evinize gidebilirsiniz artık. Vakit bir hayli geç oldu.
5: Nasıl? Niye söylemiyorsun? Söylesinler ama.
3: Bırakın beni.
5: Olur mu ya?
6: Ya peki katil kimmiş komiser bey? Eğer tespit ettiyseniz neden şimdi tutuklamıyorsunuz onu?
7: Yoksa cinayeti işleyen dışarıdan biri mi?
1: Kim olduğunu biz de bilmiyoruz. Nalan Hanım daha sonra söyleyeceğini söyledi. Yarın kim olduğunu öğrenirsiniz. Evet, yardımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Gidebilirsiniz artık.
2: Amirim.
1: Efendim.
2: Affedersiniz ama madem katil Filiz Hanım, neden şimdi hemen tutuklamadık onu?
1: Ya inkar ederse, Nalan'ın kendisine iftira attığını söylerse? Biliyorsun ikisi de aynı adamı, yani Ferit'i seviyordu. Filiz bu yüzden Nalan'ın kendisine iftira ettiğini söyleyerek paçayı yırtabilir.
2: Haklısınız. Peki bir planınız var mı?
1: Eğer katil Filiz ise işlediği cinayeti gören tanığı, yani Nalan'ı da öldürmek isteyecektir. İşte biz de o zaman Filiz'i suçüstü yakalayacağız komiser.
2: Yani siz Nalan Hanım'ı katile yem olarak mı kullanacaksınız?
1: Evet, ama tabii ki yemi kurban etmeyeceğiz. Senden istediğim şu. Şimdi hemen Nalan Hanım'ın evinin çevresinde güvenlik önlemleri alacaksın. Eğer Filiz de bu gece kadının evine gelecek olursa belli ki katil odur. Ve hemen onu tutuklayacağız. Anlaşıldı mı?
2: Baş üstüne amirim.
1: Nalan Hanım'ın adresini ver bana. Seninle sonra orada buluşuruz komiser.
2: Siz nereye gideceksiniz ki? Sabahın 3'ü oldu. Ama hala amirim ortalarda yok. 1-2 saat sonra gün ışıyacak. Güya Amir Bey Filiz'in bu gece buraya geleceğini söylemişti. Vay canına, buraya doğru bir araba geliyor. Sakın Filiz Hanım olmasın. Dikkatli olmalıyım. İşte tam Nalan Hanım'ın evin önünde durdu. Bakalım Filiz Hanım mı çıkacak içinden. Vay, bu bir kadın. Aman Allah'ım, kim acaba? Yüzünü de net olarak seçemiyorum ki. Dur polis, kaldır ellerini. Vay canına, Amir Bey yanılmamış. Gelen Filiz Hanım. Dur orada, kaldır ellerini.
0: Ne var, ne istiyorsunuz benden?
2: Demek Ferit'i öldüren katil sizsiniz ha Filiz Hanım.
0: Ne? Delirdiniz mi siz komiser bey? Ben katil değilim.
2: Madem öyle, sabahın 4'ünde Nalan Hanım'ın evinin önünde ne işiniz var söyleyin bakalım.
0: Ben bunu söylemeye mecbur değilim. Burası hür bir ülke ve ben istediğim saatte istediğim yere gidebilmek hakkına sahibim.
2: Öyle mi dersiniz? Gelin o halde Nalan Hanım'ın dairesine birlikte çıkalım. Nalan Hanım, dün gece Ferit'in odasına girdiğinizde içerideki kişi bu muydu?
3: Evet, buydu komiser. Yani Filiz Hanım'dı.
0: Yalan. Ben dün akşam Ferit'in odasına hiç girmedim.
3: Kapıyı açar açmaz Filiz'i gördüm. Elinde Ferit'in ceketi vardı. Ve cebine bir şeyler koyuyordu.
0: Yalan, yalan söylüyor.
2: Peki Filiz Hanım Ferit'in ceketinin cebine ne koyuyordu?
3: Bilmiyorum, merak da etmedim. Çünkü o anda çok sinirlenmiştim. Sevdiğim adamın ceketi Filiz'in elindeydi. Kendisine odada ne aradığını sordum. Bana Ferit'i beklediğini söyledi.
2: Doğru mu bunlar Filiz Hanım?
0: Hayır, bu kadının söylediği her şey yalan, inanmayın ona. Sahnede oynar gibi rol yapıyor. Ben dün akşam Ferit'in odasına girmedim.
2: Peki sonra neler oldu Nalan Hanım?
3: Hem çok kızmış hem de çok kıskanmıştım. Kendisine derhal odayı terk etmesini söyledim. Biraz daha tartıştıktan sonra odayı terk etti.
8: Aşifte, şırpıntı, söylediğin her şey yalan.
3: Hadi daha ne duruyorsun? Tutuklasana onu komiser. Yakalasana.
9: Evet komiser. Katili tutuklamak için daha ne bekliyorsun?
2: Amirim nerede kaldınız?
9: Geç geleceğimi haber vermek için eve kadar gitmiştim komiser. Evin telefonu bozuktu da her neyse. Tutuklamayı yapabilirsin.
2: Başüstüne efendim. Filiz Kutlu, sizi Ferit Onar'ı öldürmek suçuyla tutukluyorum.
9: Komiser, yanlış insanı tutukluyorsun.
2: Ne? Anlamadım.
9: Tutuklaman gereken kişi Filiz değil, Nalan Hanım.
2: Ne?
3: Saçmalamayın Amir Bey. Katil o. Komisere de söyledim. Ferid'in odasındaki kişi buydu. Bu kadındı. Onu Ferid'in ceketinin cebine bir şeyler koyarken görmüştüm.
9: Hayır hayır Nalan Hanım. Siz bu akşam odaya girdiğinizde içeride kimseyi görmediniz. Sadece odada birisi varmış gibi davrandınız. Çünkü aksesuar işçisi Halil Efendi sizin odaya girdiğinizi görmüştü. Bu yüzden de aynı anda birisiyle kavga ediyormuş gibi yaparak kapının önünde bekleyen aksesuar işçisini aldattınız.
3: Ama
2: Nalan Hanım, ne diyeceksiniz bu söylenenlere?
9: Evet siz. O sırada Ferit'in tabancasındaki sahte mermileri çıkartıp yerine hakiki mermileri koymakla meşguldünüz. Komiser sahte mermileri bulup bana getirdiği zaman bunu mermilerin üzerindeki parfüm kokusundan anlamıştım. Keşke sahte mermileri tabancadan çıkartırken parmaklarınıza sinen parfümü silseydiniz. Ama kadın değil misiniz? Alışkanlıklarınızdan bir türlü vazgeçemiyorsunuz işte.
3: Bu hiçbir şey ifade etmez. Aynı parfümü yüzlerce, binlerce kadın kullanıyor.
9: Ama tiyatroda iki kadın var. Biri siz, diğeri de Filiz Hanım. Ne yazık ki bu parfümü tiyatroda sizden başka kullanan yok.
3: Çıldırmışsınız siz. Biz Ferit'le sevişiyorduk. Birbirimize aşıktık. Neden onu öldüreyim ki?
9: Çünkü Ferit bir gün önce size Filiz'le evleneceğini söylemişti de ondan.
10: Aman Allah'ım. Demek biliyordunuz ha?
9: Önceden bilmiyordum. Öğreneli birkaç saat oldu Filiz Hanım. Nalan Hanım'a gelince kıskançlık öylesine aklı başından almıştı ki şuurunu kaybetmişti adeta. Önce Ferit'i öldürecek, daha sonra da cinayeti sizin üzerine izleyecek.
3: Yalan. Hepsi yalan. Filiz'le neden evlensin ki? Filiz beni seviyordu. Bu da nereden çıktı?
9: Doğrusu iyi oyuncusunuz Nalan Hanım. Neredeyse oynadığınız bu cinayet oyununa ben de inanıp Filiz Hanım'ı cinayetten tutuklayacaktım. Allah'tan bu gece karıma geç geleceğimi söylemek için eve gittiğim zaman öğrendim gerçeği. Posta kutusunda zavallı arkadaşım Ferit'in Filiz Hanım'la evleneceğini bildiren nikah davetiyesini buldum. Az kalsın yanlışlıkla sizi tutuklamak zorunda kalacaktık Filiz Hanım.
10: Doğru. Ferit'le evlenecektik. Önümüzdeki ayın 15'ine gün almıştık. Ama bunu tiyatrodaki arkadaşlardan saklamaya karar vermiştik.
9: Neden?
10: Nalan Ferit'le birlikte başrolü oynuyordu. Evleneceğimizi duyarsa rolü bırakıp piyesin yarım kalacağından korkuyordu. Bu yüzden kimsenin duymasını istememiştik. Nikah iki kişiyi çağırmıştık. Biri sizdiniz Amir Bey. Çünkü Ferit sizi nikah şahidi yapacaktı. Diğer kişi de oyunun yönetmeni Hamit Bey'di. O da benim şahidim olacaktı. Bunu Hamit Bey'e de sorabilirsiniz.
2: Evet Nalan Hanım. Şimdi ne diyorsunuz bu duruma?
3: Ferit'i çok seviyordum. Aşıktım ona. O benim her şeyimdi. Önceleri onun da beni sevdiğini, bana aşık olduğunu sanmıştım. Ama yanılmışım. Onun gözü hala Filiz'deydi. Galadan bir gece önce tartıştık. Bana Filiz'i sevdiğini ve evleneceğini söyleyince beynimden vurulmuşa döndüm. Kıskançlık bütün benliğimi sarmıştı. Ferit'le Filiz'i birbirlerine yar etmeyecektim.
9: Komiser, suçluyu tutuklayıp götürebilirsin.
2: Başüstüne efendim. Lütfen benimle gelin Nalan Hanım.
9: Merak ettiğim bir şey var Filiz Hanım.
10: Nedir Amir Bey?
9: Madem katil değildiniz de neden bu gece buraya Nalan'ın evine geldiniz?
10: Katili cezalandırmaya gelmiştim.
9: Ne? Katili cezalandırmaya mı?
10: Bu gece tiyatroda Nalan'ın katili bildiğini söylediğiniz zaman kim olduğunu öğrenip onu kendi ellerimle cezalandırmak istemiştim. İşte bununla verecektim cezasını da.
9: Aman Allah'ım. Tabanca ha? Hakikaten katilin kim olduğunu öğrenseydiniz onu öldürecek miydiniz?
10: Amacım oydu. Çünkü o katil her kimse sevdiğim adamı almıştı elimden. Feride aşıktım ben Amir Bey. Deli dolu ama yüreği sevgi ve şefkatle dolu birisiydi o. Ferit öldükten sonra adeta dünyanın sonu geldi sanmıştım.
9: Evet, anlıyorum. Ama burası bir hukuk devleti Filiz Hanım. Eğer herkes kendi adaletini kendisi uygulamaya kalkarsa ülkemizin hali ne olur? Bir düşünsenize. Acınızı anlıyorum. Ben çocukluk arkadaşımı, sizse sevdiğiniz adamı kaybettiniz. Ama zaman her şeyin ilacıdır. Gün gelir o acılar yerini hatıralara bırakır. Ama hayat devam eder. Hadi gelin gidelim. Bakın, yepyeni bir gün başlıyor dışarıda.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
0: TGRT FM Haber.
6: Didik didik her yeri aradılar. Yakınları Ramazan Göksu'ya bir gün boyunca ulaşamadı. Endişeli bekleyiş acı haberle son buldu. Göksu'dan geriye yarım kalan bir hayat kaldı. Olay Ankara'da yaşandı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Ramazan Göksu için ekipler harekete geçti. Arama çalışmaları Haymana ilçesine bağlı Sarı Değirmen Mahallesi'nde yoğunlaştı. Bölgede yapılan incelemelerde ilk olarak Göksu'nun kullandığı araç bulundu. Ekipler aracı bulduktan sonra çevrede arama çalışmalarını genişletti. Kısa süre sonra ise acı tablo ortaya çıktı. Göksu'nun cansız bedeni aracın yalnızca 15 metre ilerisinde bulundu. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Göksu'nun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: arabanın altına giderken son anda zor kurtardık çocuğu.
1: Az kalsın aracın altında kalıyordu. Saniyeler değil, saliselerle kurtuldu. Yürekleri aza getiren olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı.
0: Çocuk terliğini düşürmüş. Biz de abiye uyardık, dedik ki şu arabayı öne alın, terliği alak.
1: Ama çocuk bu konuşmayı duymadı. Sürücü de aracı hareket ettirdi. Bahtiyar Efe isimli vatandaş çocuğu son anda fark etti. Gönüllerin kahramanı oldu.
0: Çocuk ondan sonra olay şokundan eve doğru kaçtı, çocuk yani. Yapacak da bir şey yok.
2: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, görüyorsunuz he.
1: Elinde sopayla aracın camına kapısına vurdu. Motokuryeler dehşet saçtı.
3: Gelsin. İndir şu camını. Gelsin. Abi öldürüyor.
1: Trafikteki zorbalığın adresi Esenyurt. İki motokurye yasak yerden U dönüşü yapan otomobilin peşine düştü. Korna çalıp tepki göstererek aracın önünü kestiler. Sürücünün özür dilemesini istediler.
4: Yapıyorum, böyle yapıyorum sana.
3: Tamam. Abi tamam. Abi dur ne yapıyorsun? Adamı ezeceksin, dur. Kameram kayıtta. Oradan U mu çekilir?
4: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
3: Tamam özür dile. Özür dile, bitti gitti.
1: Otomobil sürücüsü yoluna devam etti. Öfkeli motokuryeler yine aracın peşine düştü. Bir taraftan da küfürler savurdular.
3: Seni Dur. İndir, aç.
1: Aracı durdurdular.
3: Camını aç. Camını aç lan.
1: Sürücüye küfrederek sopayla ve tekmeyle araca vurmaya başladılar.
3: Camını indir lan. Lan indir.
2: Gelsin.
3: İndir şu camını.
1: Saldırıya uğrayan sürücü omagandaları telefonuyla kaydetti.
2: Arabayı şey yapıyorlar, görüyorsunuz motorcuları. Oğlum emniyete vereceğim seni, emniyete.
1: Motokuryelerden biri aracın camına sopayla defalarca vurdu.
2: Bak. Oğlum, bak görüyorsunuz he.
5: Ama gördüğünüz gibi etki çöpte. Böyle bir şey olur mu ya? Nasıl biz milletçiyiz? Olur mu yani? Size soruyorum.
1: Tepkisi 1 Mayıs kutlamaları sonrası bayrakları çöpe atanlaraydı. Edirne'de meydanlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarıyla doldu.
5: Kutlamaya gel. Kutladınız. Bunun gibi ben kaç tane bayrak topladım yerden ya. Ayıp be.
1: Kutlamaların ardından belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı. Temizlik sırasında istenmeyen görüntülerle karşılaşıldı. Yerlere ve çöplere atılmış Türk bayrakları dikkat çekti. Belediye çalışanı Recep İrden de bayrakları topladı. Yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.
5: Ama gördüğünüz gibi etki çöpte. Olur mu yani? Size soruyorum ya.
1: İsviçre'nin Baden kentinde otobüs var ama rota yok. Line 0 yani 0 numaralı hat nereye gittiği belli olmayan bir yolculuk sunuyor. Projenin arkasındaysa sanatçı kardeşler Frank Reiklin ve Patrick Reiklin var. Amaç basit. Bırakın kontrolü, akışa kapılın.
6: Up to the mountains.
1: Otobüse binenler ne yapıyor? Şarkı söylüyor, sohbet ediyor. Hatta tünelde telefon ışıklarıyla mini konser bile veriyor. Yani klasik toplu taşıma değil, adeta mobil terapi seansı. Üstelik bilet kontrolü de yok. Kısacası bu otobüste geç kalma derdi yok, rota stresi yok. Sadece bir soru var. Bugün nereye gitmek istemiyorsun? Bulgaristan'ın Smolyan'la Pamporovo arasındaki karayolunda büyük bir heyelan meydana geldi. Rodop dağlarında yaşanan olayda yol kenarındaki zeminde önce çatlaklar oluştu. Ardından dev toprak kütlesi yamaçtan aşağı kaydı. Yaklaşık 5 ile 6 bin metrekarelik alanın etkilendiği belirtildi. Yolun 60 metrelik bölümü tamamen çöktü ve ulaşım durdu. Heyelan sırasında çok sayıda ağaç kökünden söküldü. Doğalgaz hattında hasar oluşunca gaz ve elektrik kesildi. Bölgede zemin hareketliliği sürüyor. Yeni çökme riski uyarısı yapıldı. İngiltere'nin Plymouth kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kiloluk bir Alman bombası bulundu. Orduya bağlı patlayıcı imha ekipleri bombayı kontrollü şekilde patlattı. Patlama öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. 1200'den fazla ev tahliye edildi. 400 metrelik güvenlik çemberi oluşturuldu. Ayrıca 3 okulda tedbir amaçlı kapatıldı. Yetkililer operasyonun sorunsuz tamamlandığını açıkladı. Yaklaşık 80 yıl sonra bile savaşın izleri hala tehlike oluşturmaya devam ediyor. Meksika'da işçi bayramı tatili faciayla sonuçlandı. Nayarit eyaletinde turistleri taşıyan otobüs Amatlande Kanyas yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada en az 11 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Otobüsün Jalisco'dan yola çıktığı ve yolcuların bir eğlence merkezine gittiği açıklandı. Meksika'da otobüs kazaları sık sık yaşanıyor. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

0: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: Damla damla şiir.

sesimin ulaştığı tüm şiirseverlere merhaba. İşte yine birlikteyiz dostlar. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada arkadaşımız Engin Karagöz var. Ve ben Müberra Gönen bu programı hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Birbirinden güzel şiirler getirdim yine sizlere. İlk şiirimiz ünlü şairimiz Attila İlhan'dan Ben Sana Mecburum. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Ki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Şair Attila İlhan şiirinde "Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur" diyor dostlar. Gerçekten her güzellik gibi sevmek de bir risk taşır içinde genellikle, bilirsiniz. Ya sevdiğimiz kadar sevilmezsek, ya sevdiğimizi kaybedersek, ya sevgimiz alay konusu yapılır ve aşağılanırsak, ya sevdiğimiz kişi bizi aldatırsa, ya diye çoğaltabiliriz bu kaygıları. İşte bu nedenle sevmek kimi zaman rezilce korkuludur ne yazık ki. Şimdi sizlere Attila Atalay'a ait bir öykü sunmak istiyorum. Adı "Sen Bana Dokunuyorsun". Sevmenin nasıl korkulu bir şey olduğunu anlatıyor o da bize. Gözlerini gözlerime dikmiş. "Kaçırıyorum, yine buluyor. Sen bana dokunuyorsun" dedi. "Yüreğimde bir yerleri acıtıyorsun. Ama anlatılmaz güzellikte bir şey. Rabbim, bir şey olsa, aygaz kamyonu filan geçse, aniden ceviz iriliğinde dolu yağmaya başlasa, bu romantik ortamın canına okusa. Ne oldu bu kıza, neler söylüyor? İyi ki varsın, iyi ki. Neye benziyor biliyor musun? Eskiden kaldığım yurtta camlar içerisi dışarıdan gözükmesin diye beyaz yağlı boyayla boyanmıştı. O boya tabakasındaki küçücük bir delikten bakınca dışarıyı görüyordum ben. Hele baharda öyle güzel gözüküyordu ki. İşte seninle olmak, o bembeyaz ya da siyah şeyin ortasında küçücük bahara bakan deliği bulmak gibi. İşi şamataya boğmalıyım, yoksa fena olacak. Bu havada hayatta dolu yağmaz. Aygaz kamyonunun filan da geçeceği yok. Kız resmen yerli film replikleri atıyor. "Hayır, ben ters adamım, inanıveririm. Dökülürüm, aşık olurum. Betonlara çakılırım. Asıl benim canım acır." Yerli film, oradan saçmalamalıyım muhabbette. En ayhan ışık sesimi kullanarak hınzır bir ifadeyle ona Belgin Doruk muamelesi çektim. Misilleme olarak Yeşilçam öykülerinin değişmez repliğini attım. "Bırak bu lafları, kaç para istiyorsun onu söyle. 10 bin, 20 bin. Esprime çok güldü. "Güzel, ardı arkasına zincirler konuyu dağıtırım" gülmesi bitince. "Bu da senin numaran" dedi. "Zırhın delinsin istemiyorsun. Hesapta hiçbir şeyi ciddiye almıyorsun. Aslında sana göre hayat o kadar ciddi ve acıklı ki. Böyle numaralar yapmana gerek yok. Koy ver gitsin kendini." Gözlerime anne anne bakıyordu. "Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da bayan" dedim ayhan ışık sesimle. Dedim ama mümkün değil. Saatlerce bana inanılmaz sevgi sözcükleri sıraladı. Ben ise ona yerli filmlerin değişmez repliklerinden attım durdum. Sırasıyla Necdet Tosun, Sami Hazınses, Cilalı İbo, Turist Ömer, Edison, hatta bir ara ayağa kalkıp "Aygaz!" diye bile bağırdım. Sözünü ettiği yağlı boyadaki küçük delikten zırhımı açmasına asla izin vermedim. Yıkılmadım, kendimi asla açmadım. Erkeklik gururuma değmesindi yağlı boya. "Korkulacak bir şey yok" dedi. "Ben sana ne yapabilirim?" "Çok şey" dedim, "çok şey." Derken kendi sesimi kullandığımı fark ettim. Hemen kendimi toplayıp Edison, Ayhan Işık, Figüran Osman ve Erdal İnönü sesiyle ayrı ayrı üç kez "çok şey" demeye çalıştım ama üçünde de kendi sesim çıktı. Sonra yine yerli filmlerdeki gibi takvim yaprakları uçuştu. Ben onu hiç aramadım. Bir gün aklıma fena düştü, aradım. Aslında aramadım, telefonu açtım. O "alo, alo" dedi, ben sustum. Aniden "susarken bile Ayhan Işık taklidi yapıyorsun" dedi. Anlamıştı. Aslında belki de tek sorun gerçekten anlamasıydı. "Ne fena değil mi?" diye sürdürdü. "İnsan hep çok sevilsin diye uğraşır. Sevilince de ödü patlar." Sustum. "Belki de sen haklısın. O zırh ne kadar kalın olursa o kadar iyi. Ama artık arama olur mu? Ve sakın üzülme. O öyle nalet bir zırh ki sen bile içeriden delemezsin."
yine sessizlik. Derken Belgin Doruk gibi son cümlesini söyledi. Hesapta kendini koruyordun ama yine acı çekiyorsun. Boş ver. Ne diyorlardı? Gençsin, unutursun. Genç miydim? Unutur muydum? Telefonu kapadım. Sokağın köşesinden yırtınarak bir Aygaz kamyonu geçip gitti.

Evet, öykümüz Atilla Atalay'a aitti dostlar. Sevmekten ve sevilmekten öcü gibi korkan bir adamı ve onun zırhını delmeye çalışan bir kadını anlatıyordu. Herkesin kendi seçimi tabii. Ya her çeşit riski göze alır ve sevip sevilmeyi deneriz, ya da kendimizi ördüğümüz kalın zırhların içine kendimizi hapseder ve kimselerin girmesine izin vermeyiz. Ya yalnızlık? Onu ne yapalım dostlar? İşte tam bu sırada Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiri bize galiba en güzel yanıtı verecek. Unutma ki diyeceğiz. Sen yalnızlığın acısını bilir misin? Unutulmak bir hançer gibi saplandı mı sırtına? İçinde kıskançlığın zehirli çiçekleri açtı mı? Bütün gururunu çiğneyip sevdiğinin geçtiği yollarda bastığı toprakları eğilip öptün mü? Sen çaresizlik nedir bilir misin? Sen yokluk nedir gördün mü? Yanan başını duvarlara vurup parçalamak geldi mi içinden? Sen her gün bin defa öldün mü? Böyleyim diye ayıplama beni. Bir gün kendimi sonsuzluğun koynuna bırakırsam yaralı ve yenik bir asker gibi darılma. Unutma ki her seven atsız bir kahramandır. Unutma ki insan sevebildiği kadar insandır.

Ne güzel bir şiirdi değil mi? Unutma ki her seven atsız bir kahramandır. Unutma ki insan sevebildiği kadar insandır. Nur içinde yat sevgili büyük şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan. Şimdi ne yapalım? Şimdi de sevgilerde diyelim bakalım. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı.

şiirimiz Sevgiler de Behçet Necati Gil'e aitti. O da yakın şeyler anlatmış şiirinde. Seçim sizin. Vakitsizlik, korku ve başka nedenlerle sevip sevilmekten vazgeçerseniz yıllar rüzgar gibi geçer dostlar. Ve bu en güzel duyguyu ne yazık ki atlamış olursunuz. Tıpkı hiç yaşamamış gibi. Şimdi bir Sabahattin Ali şiiri okumak istiyorum sizlere. Ağlayı ağlayı. Yar, senden uzak ellerde kaldım ağlayı ağlayı. Bitip tükenmez yollarda öldüm ağlayı ağlayı. Bilmem sihir mi, büyü mü, çözülmez aşkın düğümü. Ben sende istediğimi buldum ağlayı ağlayı. Güzel gördüm yığın yığın, bel ince, gözleri baygın. Hepsinden güzel olduğun bildim ağlayı ağlayı. Gel, gaflet etme beni bul. Kuş gibi sineme sokul. Bak ben senin kapına kul oldum ağlayı ağlayı. Yar, neden gözlerin süzgün? Sakın sen de mi üzüldün? Ben senden ayrıldığım gün güldüm ağlayı.

Şairler çok coşkulu ve güçlü seviyorlar sanırım. Ya da sevgilerini çok iyi ifade ediyorlar. Öyle ya da böyle iyi ki var onlar dostlar. Kimi zaman çorak tarlalar gibi kuruyan ruhlarımıza iri yağmur damlaları gibi şiir dizeleri döküyorlar da biz de yeniden canlanıp adeta diriliyoruz. Hadi bir başka Sabahattin Ali şiirinde bu coşkuyu yüreklerimizde birlikte hissedelim. Göklerin yüzü güldü mü dünyaya geldiğin zaman? Azgın sular duruldu mu dünyaya geldiğin zaman? Güneşler gibi tek miydin? Ay ışığından ak mıydın? Böyle nazlı çiçek miydin dünyaya geldiğin zaman? Yıldızlar halin sordu mu? Bulutlar selam durdu mu? Yerlerin kalbi vurdu mu dünyaya geldiğin zaman? Aşkını candan duymuşum, canım yoluna koymuşum. Tam 9 yaşındaymışım dünyaya geldiğin zaman. Kim bilir nasıl güzeldin, göklerden yere süzüldün. Benim alnıma yazıldın dünyaya geldiğin zaman.

Biliyorsunuz bugün sizlerle bir öykü paylaştım. Bu nedenle ard arda birazcık da şiirler gelsin. Az şiir okudu demeyin istiyorum dostlarım. Değerli Ozan Dost, Hasan Öztürk'ün bir şiiri, Yüz Gelir diye.

solarsa çiçeğim elinde solsun. Sineme sel gibi gözyaşı dolsun. Bir değil, beş değil, 95 olsun. Gam etmem dertlerim yüz gelir diye. Göğsüne gamlı bir menekşe takın. Yakındır vuslatın günleri, yakın. Gözünü yollardan ayırma sakın. İstersen derimi yüz gelir diye. Saçların yüzümü örten ağ olsun. Seninle doluyum canım sağ olsun. Sinende sönmeyen yanardağ olsun. Yandıkça deryada yüz gelir diye. Ufukta bir umut var süzüm süzüm. Sensizim, yorgunum, hayli güçsüzüm. Gecikirsen diye küsüyor yüzüm. Beklerim bir güleç yüz gelir diye.

saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor, şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysam köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Unutmak kolay mı deme, unutursun mihribanım. Oğlun kızın olsun hele, unutursun mihribanım. Zaman erir kelep kelep, meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep, unutursun mihribanım. Yıllar sineye yaslanır, hatıraların paslanır, bu deli gönlün uslanır, unutursun mihribanım. Süt emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce, hah işte tıpkı öylece, unutursun mihribanım. Geçer, azalır sevgi, değişir her şeyin rengi. Bugün değil, yarın belki, unutursun mihribanım.

düzen böyle bu gemide. Eskiler yiter yeni de. Beni değil, sen seni de unutursun mihribanım.

Evet, şimdi de bir başka güzel şiir paylaşacağız. Şairimiz Yavuz Bülent Bakiler, şiirimiz Çocuklar. Şimdi bütün çocukların elma bahçelerinde dağıtır saçlarını bir serin rüzgar ve gider sanki sesleri uzak iklimlere kadar. Salıncak

Dallar sallanın. Artık karanlığı hiç sevmiyorum. Aydınlıkta çocukların masal gibidir gözleri ve bir avuç suya benzer ince yüzleri. Işıklar yanın. Bir beyaz sandal nasıl güzelse bir denizde, çocuklar da öylesine güzeldir uykularda. Sayıklayınca sanki güller açılır sularda. Anneler, babalar, uyanın.

Değerli şair Yavuz Bülent Bakiler'in bu şiirinin en son dizesi her an aklımızda tutmamız gereken bir öğüt gibi geldi bana. Anneler, babalar uyanın demiş ya. Tümümüz için çok gerekli bir öğüt. Uyanmak ve uyanık olmak. Tabii buradaki uyanık olmak durumu bugünlerde çok moda olan köşe dönmeci bir uyanıklık değil, farkındasınız. Akıl, mantık, sağduyu ve vicdanımızı uyanık tutmak diye algılıyorum ben bunu. Bugün şiirler arasında uyanık olmak durumundan da biraz söz edelim istiyorum dostlar. Gerçekten nasıl uyanık oluruz? Uyanık olmamızın bize ve çevremize ne yararları olur? Bunları da konuşalım istiyorum. Şimdi bir Melih Cevdet Anday şiiri gelecek. Bu da yakın anlamlarda. Hadi paylaşalım.

Telgrafhane. Uyuyamayacaksın. Memleketinin hali seni seslerle uyandıracak. Oturup yazacaksın. Çünkü sen artık o sen değilsin. Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin. Durmadan sesler alacak, sesler vereceksin. Uyuyamayacaksın. Düzelmeden memleketin hali, düzelmeden dünyanın hali, gözüne uyku giremez ki. Uyumayacaksın. Bir sis çanı gibi gecenin içinde, ta gün ışıyıncaya kadar vakur, metin, sade çalacaksın.

Evet, Melih Cevdet Anday bu şiirini 1952'de yazmış. O günden bugüne ne yazık ki uyanık olmamızı gerektiren sebepler hep artmış, hiç eksilmemiş. Dünyamızın ve memleketimizin hali bizi uyutmayacak kadar kötü. Savaşlar, sömürüler, haksızlıklar, çoğu insanların elinden çıkan felaketler dizi dizi. Peki uyumamaktan kasıt ne? Bütün bu üzücü durumları düşünüp gece gündüz karalar mı bağlayalım? Tabii ki hayır. Bu bize hiçbir yarar sağlamaz. Telgrafhane isimli şiirdeki uyumamak ve bir telgrafhane gibi olmak durumu sanırım olup bitenin farkında olmak, duyarlı olmak ve düşünüp çözümler üretmek, sonra da bu çözümleri hayata geçirmek anlamında olmalı. Dostlar, siz de farkındasınız. Bir sohbet ortamında bizler gerek uzak gerek yakın çevremizde olup biten olumsuzluklardan sık sık yakınır, birbirimizle dertleşiriz de hiç bunun ötesine geçmeyiz. Yani çözüm önerileri üretmeyiz, üretsek bile hayata geçirmeyiz. Ya bunları bir düşünelim de her birimiz bir diğerimize çözüm önerileri sunup bunları da yaşama geçirmeye gayret edelim. Şimdi bir Özdemir Asaf şiiriyle payla devam edelim. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden. İnanırdım saadetli yolculuklara. Adalar var zannederdim güneşli, mavi, dertsiz. Bütün hızımla koşardım dalgalara. O zaman beni görseydiniz... Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden. Beni o zaman görseydiniz, siz de gelirdiniz peşimden.

şimdi şu akşam saatinde son liman kendim bu döndüğüm. Bilmiş, bulmuş, anlamış, hatırımda bir vakitler güldüğüm, yoluna can serdiğim o kaçış. Şimdi şu akşam saatinde dönüyorum, görmüş, geçirmiş, atlatmış denizlerin doymayan sahilinde.

uyanık olmak diyorduk. Bir anlamda akıl, mantık, sağduyu ve vicdanımızı sürekli olarak kullanma hali belki de bu. Kimi zaman o kadar fevri, o kadar alıngan ve kuşkulu olabiliyoruz ki hem kendimize hem çevremize zarar veriyoruz. Çünkü aşırı duygusal ve hırçın olduğumuz için karşımızdaki insanı anlayamıyoruz. Çoğu zaman da tamamen yanlış anlıyoruz. Hak, hukuk, adalet kelimelerini dilimizden düşürmüyoruz ama iş uygulamaya gelince ne yazık ki sonuç çok da olumlu olmuyor. İşte bütün bunları bir kere daha düşünüp en yakın çevremizden başlayıp başkalarına ne kadar sağduyulu, vicdanlı, anlayışlı yaklaştığımızı gözden geçirmeliyiz diye düşünüyorum dostlarım. Sanırım çok yakın düşünüyoruz sizlerle şiiri paylaştığımıza göre. Evet, burada galiba alınacak en güzel örnek belki de bir annenin çocuğuna yaklaşımı. Hesapsız, karşılıksız, hep verici bir sevgi, anlayış, şefkat, koruma ve kollama hali. Onun için her şeyin en iyisini ve güzelini yapma çabası. Bunları ancak bir anne çocuğuna yapabilir diye sınırlamazsak, başkalarına karşı bütün bu güzel davranışları uygularsak, hiç ummadığımız kadar güzel sonuçlar alabiliriz. Bu sonuçlar da bizi ve çevremizi çok mutlu edecektir. Anne dedik de, hadi gelin sevgili dostum, şair arkadaşım Münire Aksaray'ın o güzelim annem şiirini paylaşalım. Tüm annelere gitsin. Sen ey ciğerparem, ey melek yüzlüm, dizinde bir ömür yatası annem, ezelden ebede sevgiyle sözlüm, alnında şafaklar atası annem. Anne dedim sana gençlik çağından, bir kelebek gibi geçtin ağından. Sen ey can gülüşlüm, sevgi bağından elleri çiçekler tutası annem. İyilik, güzellik, sabrın öyküsü, susar yoksan eğer şafak türküsü. Sen bana Allah'ın yüce övgüsü, giydiğim saadet hırkası annem. Geceler nurunla güne yol alır, sen olmasan hayatımda nem kalır. Umudum aşkınla artar çoğalır, dildeki şarkımın notası annem. Anne, sen ömrümce bitmeyen rüya, bitmeyecek gerçek özünde hülya, gönlün üzerinde durduğun dünya, dünyanın en büyük kıtası annem.

Bütün olumsuzluklara rağmen biz yine de hiçbir zaman umudumuzu kaybetmiyoruz. Ne sevgi ne barış adına. Öyle değil mi dostlarım? Evet, şimdi isterseniz birlikte bir ilkbahar şiiri paylaşalım. Şairimiz Naşit Yavuz. Bakalım ilkbahara girerken neler hissetmiş? Ağaçları ilkbahar tomurcuklamış. Özlediğim renkler binbir çiçekte. Hasta kuşlar bile susmuyorlarmış. Çağırmış mevsimi sular hevesle. Arılar, böcekler ve kelebekler bir ses alemini bahara ekler. Bulutlar renkleri sanki içiyor. Yağmur taneleri sicimleşiyor. Gökkuşağı inmiş karşı tepeye, renkleri sularda hep birleşiyor. Gök mavi, gün ılık, güneş Nisan'ın. Göğsüne sığmıyor kalbi insanın. Cidden kuşları, arıları, böcekleri, çiçekleri unuttuk neredeyse dostlar. Yaşamın koşturmacasına öyle kapılıp gidiyoruz ki arada neler neler farkına varmadan geçip gidiyor. Hadi isterseniz bugünden başlayarak çevremizde var olan bu güzelliklerin daha çok farkında olmaya çalışalım. Söz mü? En azından ben bunu size söz veriyorum, kendime de. Bundan sonra ağaçlara, çiçeklere, kuşlara, kelebeklere, arılara, karıncalara daha çok bakacağım. Onlardaki güzelliklerin tadına daha çok varacağım. Değerli şair Halil Soyer'den ard arda iki şiir var elimde. Muhteşem güzellikte. Önce sen diyelim, sonra da ben.

besteyi manada yaşatmak sana mahsus. Her neşeye sen renk katıyorsun kucağından. Bir başka eşin yok ki şu dünya üzerinde. Tatlanmak için meyveler öpmüş yanağından. Mevsimleri yönlendirecek güç bakışındır. Yollar bile hiç geçmeyi bilmez uzağından. Sen kalplere gönlündeki yerden geliyorsun. Ballar süzülürken seni çalmış dudağından. Ayak seslerimden belki tanırsın. Arkanda koşturan hayal benim ben. Beni benden alıp her şeyi ile kucağında sana getirenim ben. Bu ayrılık gelip çattı en sonda. Hasret deyip geçme, ben varım onda. Yollar boyundaki her istasyonda seninle dopdolu bir trenim ben. Sensiz günler saya saya bitmiyor. Anladım ki sana yıllar yetmiyor. Nereye gidersen hiç fark etmiyor. Peşinde ömrünü bitirenim ben. Aramıza giren engelleri yık. Ne olur halimi anla birazcık. Hayatta kapısı tek sana açık. Sevgiden yapılmış bir meskenim ben. Dostlar, ne yazık ki Damla Damla Şiir bu defalık da bitti. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik Masa'da Engin Karagöz sesimi sizlere ulaştırdı. Ve ben Müberra Gönen bu programı hazırlayıp sunmaya çalıştım. Hoşça kalın, görüşmek umuduyla. Damla Damla Şiir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Gölge Sultanlar. Molla Hüsrev.
1: Feramers bir Fransız subayıdır. Türklerle nerede ve ne zaman tanışır bilemeyiz ama ecdadımıza hayran olur. Nitekim kendi rızasıyla İslam'ı seçer ve Feramuz adını alır. O devir Fransa'sında Müslüman olmak zor, Müslümanca yaşamak daha zordur. Mübarek kalkar Anadolu'ya gelir ve Sivas, Tokat civarında bir kuytuya yerleşir. Oğluna alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin adını koyar. Kızını Osmanlı emirlerinden Hüsrev Bey'e verir. Feramuz Bey vefat edince oğlu Muhammed ablasının yanına sığınır. Eniştesi bu çocuğun müthiş zekasına hayran kalır. Tahsili için ne gerekiyorsa yapar. Yeter ki sen oku der. Gerisini düşünme. Küçük çocuk bu teveccühün altında kalmaz, gecesini gündüzüne katar, akranlarına fark atar. Nitekim molla olur. Hem de eniştesinin adıyla anılan bir molla. Molla Hüsrev. Bakın şu Osmanlı'nın güzelliğine. Eğer bir kimse ehilse önü açılır. Devlet kademelerine ışık hızıyla tırmanır. Nitekim Molla Hüsrev genç yaşta müderris olur. Önce Edirne Şah Melik, sonra Çelebi medreseleri ondan sorulur. İkinci Murat Han ondaki cevheri fark eder. Devlet hizmetinde saçını sakalını ağartmış onca yaşlı dururken tutar kadı asker yapar. Günler geçer. Murat Han oğlu Mehmet'i Manisa'ya yollamaya niyetlenir. Şimdi ona hem babalık hem hocalık yapacak birilerini arar. Ancak bu kabına sığmayan hırçın çocuk ulemanın korkulu rüyasıdır. İnanın bir mektep dolusu talebeyle uğraşmak daha kolaydır. Çoğu bir bahane bulur, geri durur. Gel gelelim Molla Hüsrev bu işe gönüllü talip olur. Onu yetiştirmeyi çok arzular. Hem de getirildiği muhteşem makamı terk edecek kadar. Nitekim genç müderrisle hırçın şehzade arasında tarifi zor bir muhabbet başlar. Tabiri caizse abi kardeş olurlar. Molla Hüsrev onun ufkunu açar. Kendini aşmayı, büyük düşünmeyi öğretir. Zaman zaman Sipil Dağı'nın sarp yamaçlarında oturur, hayal kurarlar, karadan gemi yürütür, Halice köprüler atarlar. Sonra minare yüksekliğinde kuleler ve devasa toplar düşünürler. Hani manda iriliğinde gülle atan koca toplar. Onlar sadece İstanbul'un değil, Roma'nın fethini planlar. Buruşuk kağıtlar üstüne Viyana'yı, Paris'i karalarlar. Belki çizgiler çerden çöptendir ama zafere inançları tamdır. Sütun gibi. Aradan yıllar geçer. Fatih hayallerinin bir kısmını gerçekleştirir. Mesela İstanbul'u alır. Molla Hüsrev ise Bursa medreselerinde yeni fatihler yetiştirir. Genç padişah hocasını hiç unutmaz. Unutamaz. Fırsatını bulduğu an bir ilim adamının gelebileceği son noktayı gösterir ona. Şeyhülislam yapar. Molla Hüsrev tam 20 yıl bu makamda kalır ve kelimenin tam manasıyla vazifesinin hakkını verir. Fatih'in ifadesiyle zamanın Ebu Hanifesidir. Molla Hüsrev'in bakılmaya doyulmayan asil bir siması vardır. Duyguludur. Merhametlidir. İnsana kıymet verir. Sade ve temiz giyinir. Diğer devlet adamlarının aksine küçük ve basit bir sarık sarar. Talebeleri onu öylesine severler ki seher vakti kapısında birikirler. Etrafında halka olup medreseye götürürler, gece yarısı yine eşikte toplanır, getirirler evine. Zira yolda geçen her an yeni bir şeyler öğrenirler. Molla Hüsrev Hazretlerine tahsis edilen konakta elbette aşçılar, seyisler, hademeler vardır. Ancak o hiçbirini kendi hizmetinde kullanmaz. Odasını eliyle süpürür, camlarını kendi siler. Esvaplarını yıkar, lambasını yakar. Mübarek gündüzleri ilim anlatır, geceleri ilim yazar. Ki her biri ömre bedel onlarca kitabın sahibidir.
2: TGRT FM.

0: niçin Müslüman oldular?
1: Ben Thomas Irving, Kanadalıyım. Niçin Müslüman olduğumu size bildirmek için Müslüman olmadan evvel ve Müslüman olduktan sonra neler hissettiğimi ve Müslümanlıkla nasıl temas edip bundan nasıl feyz aldığımı anlatmam icap etmektedir. Her şeyden evvel şunu bildireyim ki binlerce Kanadalı ve Amerikalı benim Müslüman olmadan evvel düşündüğüm gibi düşünmekte, aynı noksanlığı duymakta, kendilerine hakiki Müslümanlığı öğretecek ehli sünnet alimlerini beklemektedir. Ben çocukken dinim olan Hristiyanlığa iki elimle sarılmıştım. Çünkü din benim için ruhi bir ihtiyaçtı. Fakat büyüdükçe Hristiyanlıkta birçok noksanlıklar bulunduğunu görmeye başladım. İsa aleyhisselamın hayatı ve onun haşa Allah'ın oğlu olduğu hakkında verilen bilgiler bana hurafe, hayali şeyler gibi geliyordu. Çünkü aklım kabul etmiyordu. Kendi kendime, eğer Hristiyanlık hak dinse, niçin dünyada Hristiyan olmayan birçok insan var? Niçin Yahudilerle Hristiyanların esas din kitapları birbirinin aynıyken, diğer hususlarda birbirlerinden ayrılmışlar? Hristiyan olmayanlar, başka hiçbir kabahat işlemedikleri halde, niçin mah ve perişan olacaklar? Birçok milletler, niçin hemen Hristiyan olmuyorlar gibi sualler soruyordum. Bu esnada Hindistan'da vazife görmüş olan bir misyonere tesadüf ettim. O bana, Müslümanlar çok inatçıdır. Ne kadar uğraşsam onları asla Hristiyan yapamıyorum. Onlar hakiki dinin Hristiyanlık değil, Müslümanlık olduğunu ileri sürüyor ve dinlerini değiştirmek için yaptığım bütün gayretlerim neticesiz kalıyor, diye dert yandı. Bu sözler, Müslümanlık hakkında duyduğum ilk tarif oldu. İçimde hem Müslümanlığa karşı bir merak, hem de dinlerine bu kadar sadık olan Müslümanlara karşı büyük bir takdir hissi uyandı. Şu Müslümanlığı biraz yakından tetkik edeyim, dedim. Üniversitede şark edebiyatı derslerini takibe başladım. Şarklıların bizim inandığımız üç tanrı akidesini reddederek, aklı selime tam muvaffak olan tek Allah akidesini kabul ettiklerini gördüm. İsa aleyhisselam kendi dinini neşrederken, muhakkak bir tek Allah'tan ve kendisinin yalnız onun bir kulu ve peygamberi olduğundan bahsetmişti. Onun bahsettiği Allah, muhakkak merhametli bir Allah olmalıydı. Halbuki bu güzel ve doğru iman, bir takım manasız efsaneler, sonradan eklenen hurafeler, puta tapanların Hristiyanlığa soktuğu bid'atler arasında kaybolup gitmiş, merhametli ve müşfik tek Allah yerine, kendisine ancak rahipler vasıtasıyla erişilebilinen, insanları daha doğarken günahkar halk eden bir üçlü tanrı zuhur etmişti. O halde saf ve temiz tek Allah akidesini insanlara tekrar telkin için yeni bir dine, yeni bir peygambere lüzum vardı. Avrupa o sıralarda yarı barbar bir haldeydi. Bir taraftan vahşi kavimler memleketleri istila ediyor, bir taraftan ufak bir zümre din perdesi altında her türlü kötülüğü, fenalığı yapıyordu. İşte insanlık böyle feci bir haldeyken ve tamamıyla putperestliğe ve dinsizliğe dönmüşken, İsa aleyhisselamdan tarihçilere göre 7 asır sonra Şark'ta Allahu Teala'nın son peygamberi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem zuhur ederek insanlara hakiki Allah'ın hakiki dinini telkine başladı ki bu dinin esasını tek halka iman etmek teşkil ediyordu. Ben bunları okuyup öğrenince, Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Allahu Teala'nın son ve hakiki peygamberi olduğuna inandım. Çünkü yukarıda da söylediğim gibi insanların yeni bir peygambere ihtiyaçları vardı. Benim Allahu Teala hakkındaki bütün düşüncelerim bu büyük peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem neşrettiği dine tamamen uyuyordu. Kur'an-ı Kerim'in Allahu Teala'nın kelamı olduğunu onu okuduğum zaman hemen hissetmiştim. Kur'an-ı Kerim'in bildirdikleriyle Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri, sözleri beni her cihetten tatmin ediyor, ruhumu huzura kavuşturuyordu. İşte bunun için Müslüman oldum. Emin olunuz ki yukarıda da beyan ettiğim gibi binlerce Amerikalı ve Kanadalı Hristiyanlıktaki noksanlıkları ve yanlışlıkları benim gibi hissetmektedir. Ama ne çare ki onlar benim gibi İslam dinine tam nüfuz etmek imkanını bulamamışlardır ve bir rehbere muhtaçtırlar. İslamiyet'e böylece iman ettikten sonra Müslümanlık hakkında neşredilmiş olan kitapları tetkik etmeye başladım. Bu hususta burada tavsiye edebileceğim birkaç eserden bahsetmek isterim. Hintli bir hayır sahibi bana İslam Nedir adlı kitabı yolladı. Bu kitabı bilhassa tavsiye ederim. İçinde çok sade, çok pratik ve çok doğru bilgiler vardır. Bu kitap, İslam'ı en iyi tarif eden bir kitaptır. Bunun bütün dünyaya dağıtılması, İslamiyet'in intişarı cihetinden çok faydalı olur. Bundan sonra Muhammed Ali'nin İngilizce Kur'an-ı Kerim tercemesini okudum ve beğendim. Bunlardan başka daha bazı kitapları da okudum ve İslamiyet hakkında neşriyat yapan mecmuaları da ihmal etmedim. Montreal'de İslamiyet hakkında neşrolunmuş birçok Fransızca eserler buldum. Bunların bir kısmı İslamiyet'in lehinde, bir kısmı ise aleyhinde yazılmıştı. Fakat aleyhte yazılı eserlerde bile İslam'ın büyüklüğü gizlenemiyordu. Bunlar bile bu dinin hak din olduğunu bana bir kere daha ispat ediyordu.

0: 제게르츠 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
7: Buyurun.
8: Ben miyim?
7: Evet.
8: Hayırlı günler Osman dede.
9: Hayırlı günler efendim, buyurun.
8: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
10: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
11: Hacegi Muhammed İmkenegi Hazretleri, evliyanın büyüklerinden, insanları hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 21.'sidir. 918 miladi 1512 senesinde Sehr-i Sebz'in İmkene kasabasında doğdu. Sehr-i Sebz'in İmkene kasabasında doğdu. 1008 miladi 1599'da 90 yaşındayken orada vefat etti. Evliyanın büyüklerinden Derviş Muhammed Hazretlerinin oğlu ve Muhammed Baki Billah Hazretlerinin hocasıdır. zahiri ve batini ilimleri babasından öğrendi. Babasından feyz alarak tasavvufta yetişip kemale erdi. Ruh ilimlerinin mütehassısıydı. Bütün ömrü İslamiyete hizmetle ve Peygamberimizin güzel ahlakını insanlara duyurmakla ve öğretmekle geçti. Çok veli yetiştirdi. Yetiştirdiği veli zatlardan en başta gelen talebesi, kendisinden sonra halifesi olan Muhammed Baki Billah Hazretleri'dir. Muhammed Baki Billah Hazretleri, bir gece rüyasında Hacegi Muhammed İmkenegi Hazretlerini gördü. Ona, "Ey oğul, senin yolunu gözlüyorum," buyurdu. Baki Billah Hazretleri buna çok sevindi. Hemen huzuruna gitti. Huzuruna varınca ona çok iltifat ve inayet gösterip yüksek hallerini dinledi. Sonra 3 gün 3 gece birlikte bir odada baş başa kalıp sohbet ettiler. Hacegi Hazretleri ona feyz verip yüksek faydalara kavuşturdu. Sonra Baki Billah Hazretlerine, "Sizin işiniz Allahü Teala'nın yardımı ve bu yüksek yolun büyüklerinin ruhlarının terbiyeleriyle tamam oldu. Tekrar Hindistan'a gitmeniz icap ediyor. Çünkü bu silsile-i aliyenin orada sizin sayenizde parlayacağını görüyorum. Bereket ve terbiyenizden çok istifade edip büyük işler yapacak olanlar gelecek," buyurdu. Hacegi İmkenegi Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdu ki, "Güzel ahlak, yumuşak huylu, alçak gönüllü, güler yüzlü, güzel sözlü ve dargınlığı az olmaktır. Bir kul güzel ahlaka sahip olursa sadık dostu çoğalır, düşmanı azalır. Kendine kızgın olanların kızgınlıkları geçer." Bir hadis-i şerifte, "Cenab-ı Hak sizin için din olarak İslamiyeti seçti. Siz de ona güzel ahlak ve cömertlikle saygıda bulununuz. Çünkü kulun dini ancak onlarla mükemmel olur," buyurulmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise, "Sizin benim yanımda en sevgili olanınız, ahlakı en güzel olanlar, yardım edenler, seven ve sevilenlerdir," buyurulmuştur. Güzel huylu insanda, bazı sebeplerden dolayı yumuşaklık, tevazu ve güler yüz gider, bunların yerine sertlik, kabalık ve asık yüz gelir. Bunun sebeplerinin ilki, riya sahibi olmaktır. Bir insan riya sahibi olunca ahlakı çok çabuk bozulur. Dostlarıyla olan münasebetleri hemen değişir. İkincisi makamından düşmektir. Sabrın az olmasından dolayı insan hemen yumuşak huyunu kaybeder, hırçınlaşır. Üçüncüsü zenginliktir. Sonradan görme kimselerde zenginlik çok çabuk tesirini gösterir ve bozulmaya müsait olan ahlakı birden bozulur. Dördüncüsü, ihtiyaç ve zarurettir. İhtiyacın getirdiği perişanlıktan utanç duyma ve kaybettiği servetine üzülmek, insanın ahlakını bozar. Beşincisi, kalbi meşgul eden üzüntü ve elemdir. Sabır ve tahammül edemeyen kimsenin ahlakı da çabuk bozulur. Bunun gibi birçok sebeplerden dolayı insan güzel ahlakını kaybeder. Haya utanmaktır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, "Haya imandandır. İman ise cennettedir. Çirkin söz ise kabalıktır. Kabalık ise cehennemdedir," buyurmuşlardır. Hayasını kaybeden kimseyi kötü işlerden alıkoyacak ve zararlarından men edecek hiçbir şey yoktur. O, nefsinin arzu ettiği her şeyi yapar. Haya, Allahü Teala'dan utanmak, insanlardan utanmak, kendi nefsinden utanmak olmak üzere üç kısımdır. Peygamber Efendimize Allahü Teala'dan hakkıyla utanma nasıl olur diye sordular. Cevap olarak başını ve başta bulunan uzuvlarını, midesini haram olan şeylerden koruyan, dünya hayatının zinetini bırakan, ölümü, kabirde çürümeyi hatırdan çıkarmayan kul Allahü Teala'dan hakkıyla haya etmiş olur, buyurdular. Kulun insanlardan utanması, insanlara eza ve açıktan açığa fenalık etmemesidir. Kişinin kendi nefsinden utanması ise, iffetli olması ve yalnızken bile günahlardan sakınmasıdır. İslam alimleri, senin kendi nefsinden utanman, başkasından utanmandan fazla olmalıdır, buyurmuşlardır. İnsanın hayası, bu üç yönden tam olunca, hayır sahibi olur. Kötü işlerden kendini muhafaza eder. Yumuşak huy, ahlakın en şereflisi ve akıl sahibi insanlara en yakışır şiardır. Zira yumuşak huyda, namus ve haysiyetin selameti, bedenin rahatı ve övülmeye layık hareketleri vardır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, Allahü Teala halim ve utangaç kimseyi sever. Çirkin sözlü ve öfkeli kimseyi de sevmez, buyurmuştur. Yumuşak huy, öfke anında nefsine hakim olmaktır. Bunun bir takım sebepleri vardır. Bunlar şunlardır. İlki, cahillere merhamettir. Bu, kalpteki yumuşaklıktan dolayı olur. İkincisi, öfkelenen kimsenin karşısındakine galip geleceğine güvenmesidir. Bu sayede hasıl olan kalp genişliği, öfkesini yatıştırır ve yumuşamasını sağlar. Üçüncüsü, öfkelenen kimsenin karşısındakinin şeref ve haysiyetine sövmeyi uygun görmeyerek vakarlı davranmasıdır. Dördüncüsü, kötülük eden kimseyi hakir görerek onunla uğraşmamaktır. Beşincisi, kötülük edeni cezalandırmaktan utanmaktır. Altıncısı, kendisinin aleyhinde konuşanları affetmektir. Yedincisi, kendisini kötüleyene hiç cevap vermeden sükût etmektir. Bu sebeplerin bazısı diğerinden üstündür. Öfke, yumuşak huyun zıddıdır. Öfkenin sebebi, bir kişi hakkında kendinden aşağı olan bir kişi tarafından hoşlanmadığı bir sözün söylenmesidir. Bir kul öfkelendiği zaman şunları yaparsa öfkesi geçer. İlki, öfkelendiği zaman Allahü Teala'yı zikretmektir. Bu zikir ona Allah korkusunu hatırlatır. İkincisi, öfkelenen kimsenin içinde bulunduğu hali değiştirmesidir. Yani ayakta ise oturması, oturuyorsa yatmasıdır. Üçüncüsü, öfkelenen kimsenin insanlar arasında kazandığı sevginin kendisine karşı nefrete dönüşmesinden kaçınmasıdır. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Medrese talebelerinden üç tanesi, Hacegi İmkenegi'yi ziyaret etmek için yola çıkmışlardı. Bir tanesi, eğer şeyhin kerameti varsa, bize falan yemekten ikram etsin, diye düşündü. Diğeri de aynı şeyi düşünüp, bize falan meyveyi ikram etsin diye gönlünden geçirdi. Üçüncüsü ise, falan güzel yüzlü çocuk o mecliste hazır bulunsun, diye düşündü. Hazreti Hacegi İmkenegi'nin meclisine ulaştıklarında, ilk iki şahsın istedikleri yiyecek ve meyvenin hazır olduğu, üçüncüsünün talebinin ise mevcud olmadığı görüldü. Bunun üzerine Hacegi İmkenegi, dervişler manevi hallere ve kerametlere ulaştıysalar, şeriate riayetle ulaşmışlardır. Onlardan gayrı meşru bir şey istememek gerekir. Hatta meşru bile olsa, imtihan niyetiyle onların yanına gelmek uygun değildir, buyurdu. Hacegi İmkenegi Hazretleri, talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdu ki, yalan, bütün kötülüklerin kaynağıdır. Yalanın akıbeti kötü, sonucu çirkindir. Çünkü yalan, kovuculuğu, kovuculuk da nefreti, nefret de düşmanlığı meydana getirir. Doğruluk, bir şeyi olduğu gibi haber vermektir. Yalancılık ise, bir şeyi gerçeğe aykırı olarak bildirmektir. Doğruluğun ve yalancılığın sebepleri vardır. Doğruluğun sebepleri şunlardır. İlki akıl olup, akıl yalanın çirkinliğini bilir. Yalanın hiçbir faydası olmadığını bilir. Akıl insanı güzel şeyleri yapmaya sevk eder. Kötülüklerden uzaklaştırır. İkincisi, doğru olmayı ve yalancılıktan sakınmayı emreden dindir. Çünkü din, aklın mahsurlu gördüğü şeye ruhsat vermez. Üçüncüsü, mürüvvettir. Mürüvvet, yalancılığı yasaklamakta, doğru olmaya sevk etmektedir. Yalancılığın sebepleri ise şunlardır. 1. Menfaat sağlamak ve zarar önlemek düşüncesidir. 2. Yalancının, sözlerinin dinleyiciler tarafından tatlı ve güzel bulunma düşüncesidir. 3. Yalancının, düşmanlık ettiği kimseden intikam almak gayesidir. 4. Yalancının, yalan söylemeyi kendine adet edinmesi ve nefsinin yalana bağlanmasıdır. Kıskançlık ve haksızlıktan dolayı ortaya çıkan hıyanet ve gizlilik perdesini yırtmaktır. Allahü Teala Hucurat Suresi'nin 12. ayeti kerimesinde mealen, ey iman edenler, zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın. Birbirinizi arkanızdan çekiştirmeyin. Hiç sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? O halde gıybet etmekte Allah'tan korkun buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifte, her kim kardeşinin gıybeti yapılırken onu müdafaa ederse, Allahü Teala ona cehennem azabını haram kılar buyurdu. Haset, kötü huylardan biri olup, yalnız sahibinin bedenine zarar vermekle kalmaz, dinine de zarar verir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, sizden evvel yaşayan ümmetlerin buz ve haset hastalığı size de sirayet etti. Bu hastalık ustura gibidir. Lakin bu ustura saçı değil, dini imha eder. Allahü Teala'ya yemin ederim ki buz ve hasedi bırakıp birbirinizi sevmedikçe hakkıyla iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi sevmenizi sağlayacak olan selamı aranızda yayınız buyurmuştur. Bu hadis-i şerifle Peygamber Efendimiz, insanların birbirini sevmesinin hasedi kaldırdığını ve selamın da sevgiye vesile olduğunu bildiriyor. Haset öyle kötü bir huydur ki, daima akran ve yakınlarına yönelmekte ve daha çok ortaklara ve yakınlara karşı duyulmaktadır. Hasedin aslı, faziletli insanların sahip oldukları hayırları çekemeyerek üzülmektir. Haset ile gıpta ayrı ayrı şeylerdir. Gıpta, faziletli insanlara zarar vermeden onlara benzeme isteğidir. Haset ise zarar vermek içindir. Kerem ve ihsan sahipleri başkalarına bir iyilik yaptıkları zaman bundaki niyetleri Allahü Teala'nın rızasını kazanmak olmalıdır. Karşıdaki şahıstan bir karşılık beklememeli, mükafatını Allahü Teala'dan istemelidir. Bir köylü Hazreti Ömer'in huzuruna gelerek, "Ey hayır sahibi Hazreti Ömer, Allahü Teala seni cennetle mükafatlandırsın. Kızlarım ve anaları için giyecek bir şeyler istiyorum. Zamanın ağır şartlarına karşı bize kalkan ol. Zamanın ağır şartlarına karşı bize kalkan ol. Bunları Allahü Teala'nın rızası için yap." diye bazı beyitler okudu. Hazreti Ömer, "Eğer bu arzularını yerine getirmezsem ne olur?" deyince, "O zaman ümitsiz olarak dönüp giderim." dedi. Hazreti Ömer, "Gidersen ne olur?" diye sordu. Köylü, "Sen Müslümanların halifesisin. Herkesin iyilik ve fenalıkları toplanıp, ihsanda bulunanların durağının cennet, ihsanda bulunmaktan kaçınanların gideceği yerin de cehennem olduğu gün, benim halim senden sual edilebilir," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı ve yanında bulunan bütün malını o kimseye hediye etti. Allahü Teala Hazreti Davud'a şöyle vahyetti: "Ya Davud, benim kullarıma olan ihsanımı onlara hatırlat ki beni sevsinler. Zira kullarım ancak kendilerine ihsan ve iyilik edenleri severler. İyilik etmek, insanların kalbine yumuşaklık, sevgi ve şefkat verdiği için, insanlar arasındaki yakınlığın devamını sağlayan önemli esaslardan biridir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, "Kulların kalbi, iyiliğini gördüğüne sevgi, fenalığını gördüğüne de buğz ve düşmanlık etmek üzere yaratılmıştır." buyurmuştur. Hacegi İmkenegi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bir mektubunda Hacegi İmkenegi Hazretlerinden bahiste şöyle buyurmuştur: "Hacegi İmkenegi kuddise sirruh hak aşıklarını hakiki mahbuba kavuşturmak için sıkıntılara katlanarak ve zahiren kırıklık içerisinde senelerce rehberlik yaptı. Bir gün talebelerinin bir kısmı ile dikenlik bir yerden geçiyorlardı. Talebelerinden birinin ayakları yalındı. Hemen her adımda bir diken batıyordu. İçinden gizlice ah çekiyor ve ayağını da hocasının izinden ayırmıyor, takip ediyordu. Hocası İmkenegi Hazretleri onun bu hali üzerine iltifat edip, "Kardeşim, ayağa elem dikeni batmadıkça murat gülü açılmaz." buyurdu. Bu söz üzerine talebenin gönlü pek ziyade hoşnut oldu. Hacegi İmkenegi Hazretleri talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdu ki, "Kul geceleri gündüz yaptığı işlerin muhasebesini yapmalıdır. Zira geceliğin insanın aklı ve fikri daha topludur. Muhasebe yaptığı sırada gündüz yaptığı işi faydalı bulursa onu yapmaya devam eder. Şayet kötü bulursa onu telafi etmeye çalışır ve ileride bundan ve bunun benzerinden sakınır. Bazı kimselerin dostluğu dilindedir. Arkandan sana hıyanet eder. Sözüne ve dostluğuna vefa göstermez. Seni zem ve gıybet eder. Karşılaştığınızda yüzünüze güler. Böyle ikiyüzlü kimseler yanlarındayken seni memnun eder. arkandan da Surp ve Alkam ismindeki iki ağaç gibi acı meyve verir.

etmekte ve yasaklarından sakınmakta sabır göstermektir. İkincisi, çeşitli zamanlarda karşılaşılan üzücü olaylar ve durumlar karşısında sabretmektir. Üçüncüsü, elden çıkmış ve ulaşılması imkansız hale gelmiş şeylere sabretmektir. Dördüncüsü, ileride meydana gelmesinden endişe edilen korkunç olaylara ve gerçekleşmesinden korkulan musibetlere karşı sabretmektir. Beşincisi, bekleyip umduğu bir nimeti kazanmak için sabır göstermektir. Altıncısı, insanın karşılaştığı kötü ve korkunç haller karşısında sabretmektir. Hacegi İmkenegi Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, ahirette en çok çekilecek ızdırap, kalpten dolayı olacaktır. Kalıbından değil, kalbin temiz olması şarttır. Çünkü başlangıçta kalp, nefsin emrindedir. Nefis ne derse, onu yapar. Sonra insanlar İslamiyeti öğrenmeye, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenmeye başlar. Kalp bir hürriyet kazanır. Kalp temizlenmeye başlar. Buna kalbin tasfiye edilmesi denir. Yani kalbin içi temizlenir. Bunun da olabilmesi için kalbin Allahü Teala'nın beğendikleri amellerle dolması lazımdır. İyiler doldukça bozuklar çıkar gider. Kalp göze tabidir. Duygu organları Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uygun kullanılırsa kalbe daima nur akar. Hiçbir an yoktur ki kalbe ya nur veya zulmet akmasın. Kalbe devamlı bir şeyler akar. Mesela zikretmek kalbin temizlenmesine yol açar. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ancak Allah derseniz, dine ait bilgiler öğrenir, dine hizmetler elde edersiniz. Dine hizmetler elde ederseniz, kalbiniz rahatlar, ferahlarsınız. Bugün insanların birçoğu sıkıntıdadır. Dolayısıyla kalp, şeklen her şeyi sever gözükür. Hepsi yalandır. Halbuki kalp bir tek şeyi sever. O her şeyi seviyor gözükmesi bir şey içindir. O da kendisidir, nefsidir. Nefs demek, insan demektir. İnsan menfaatini sever. Hanımını sevmesi, çocuklarını sevmesi hep kendisi içindir. Tabii bu sevgi çığırdan çıktıktan sonra artık onun başka şeyleri sevmesi şeklidir. İşte onlar ateşle temizlenecektir. Ahirette ölçü, kalbin yüzde kaçı temiz, yüzde kaçı kirlidir buna bağlı. Kalp, müminlerde vardır, kâfirlerde kalp ölüdür. Çünkü küfrü, zulmettir, karanlıktır. Mü'minde kararan kalbin aydınlanması, dünyadayken müyesser olmazsa, kabirde. Kabirde olmazsa, daha sonra olacaktır. O halde ahiretteki kalbin temizlik kirlilik ölçüsü müminler içindir. Allahü Teala kullarına kendisini unutturmamak için arada bir sıkıntı verir. Baş ağrısı, diş ağrısı, gönül ağrısı gibi sıkıntılar verir. Cenab-ı Hakk'ın en razı olduğu şey onun daimi olarak hatırlanmasıdır. Bu tabii zor olduğu için arada bir sıkıntı vererek kendisini hatırlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmaktaki esas zamanını onu 24 saat anmakla geçirmektedir. Bunu yapabilmek zor olduğu için ehli sünnet alimleri buna kolaylık bulmuşlar. Buyurmuşlar ki 5 vakit namaz kılan 24 saat zikretmiş olur. Allahü Teala bu kulundan razı olur. Allahü Teala razı olduğu kullarına azap yapmaz. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh, Eshab-ı Kiram ile birlikte otururlarken bir cenaze geldi. Onun için oradakiler, o çok dindardı, çok cömertti, çok iyi bir Müslümandı dediler. Mübarek başını önüne eğdi.

başını kaldırdı ve vacip oldu buyurdular. Başka bir zaman yine bir cenaze geldi. Onu da çok methettiler. Mübarek yine aynı şekilde hareket etti ve vacip oldu buyurdular. Daha sonra bir cenaze geçerken oradakiler çok sıkıntı veren birisiydi dediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh yine başını önüne eğdi, başını kaldırdı, vacip oldu buyurdular. Bu durum eshab-ı kiramın dikkatini çekti. Ya emiren müminin, üç cenaze içinde vacip oldu buyurdunuz. Bunun hikmeti nedir? Onun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle izah buyurdular. Bir gün ben Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam yanında oturuyordum. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam orada otururken bir cenaze geçti. O cenazeyi çok methettiler. Başını öne eğdiler. Başlarını kaldırdılar, vacip oldu buyurdular. Ben de onlar gibi yaptım dedi. Bir cenaze daha geldi, onu da methettiler. Bunun için de vacip oldu buyurdular. Sonra tekrar bir cenaze geldi, onun için de menfi konuştular. Onun için de vacip oldu buyurdular. Bu defa biz sorduk, ya Resulallah, aleyhissalatu vesselam, üçü içinde vacip oldu buyurdunuz. Bunun hikmeti nedir? Dedik. Buyurdular ki, birinci cenaze, burada bulunan şahitlerin şehadetleri sebebiyle, o ne günah işledi, ne yaptıysa, Allahü Teala onu şahitlerin hatırı için affetti ve ona cennet vacip oldu. İkinci cenaze içinde yine şahitlerin şehadetiyle cennet vacip oldu. Üçüncü cenaze içinde bu defa şahitlerin şehadetiyle cehennem vacip oldu. Dinimizde şahitlik bu kadar önemlidir. Hatta bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, iki salih Müslüman, birisi hakkında iyi Müslümandır deseler, o bozuk dahi olsa, Allahü Teala o iki salih mümini yalancı çıkarmamak için onu cennete koyar. Dünyada en zor iş, insanın kalbini muhafaza etmesidir. Çünkü iki düşman, nefisle şeytan bunu yiyip bitirmekle uğraşırlar. Kalbe en yakın olan, en iyi destek veren insanın aklıdır. Akıl daima ona iyi şeyleri telkin eder. Ama hangi akıl? İyiyi bilen akıl ancak iyiyi telkin eder. İyiden haberi yoksa bir yardımı olamaz. Onun için daima iyi yerlere gitmek, iyi şeyleri öğrenmek lazımdır. Aklın dine uygun hareketleri insana rahatlık verir. En büyük menfaat ise ahireti kazanmaktır. Akılla zekayı karıştırmamalıdır. Zeka dünya menfaatini, akıl ahiret menfaatini tercih eder. Zeka aklın emrindeyse faydalı olabilir. Niyet hayır, akıbet hayır. Daima niyeti iyi yapmalıdır. Allahü Teala insanın kalbine, niyetine bakar. Geri kalan boştur. İnsanın şerefi ilim ve edepledir. Sanma ki şeref mal ve nesepledir. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama sordular ki Müslüman nasıl olur? Cenab-ı Peygamber güler yüzüyle belli olur buyurdular. Nitekim güler yüzlü olmak iman alametidir. Çatık kaşlı olmak münafıklık alametidir. Münafıklar ve mürtetler 7 tabaka cehennemden en dipteki 7. kattakine gidecekler. Mürtet dini reddeden, Allahü Teala'ya meydan okuyan, münafık ise Müslüman gözüken iki yüzlü olana denir. Ne olursa olsun yaptığımız işleri dünya için mi, ahiret için mi yaptın diye soracaklardır. Dünya servet ve şöhrettir. Bu ikisinin de sonu hüsrandır. Mümkün mertebe
insanları razı etmeye çalışmamalıdır. Menfaatine dokundun mu insan birden düşman kesilir. En iyi dost Allah'tır. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. İrşad hayatının en azından bir bölümünü Semerkant'ta geçirdiği anlaşılan Hacegi İmkenegi'nin tasavvufi sohbetlerini mescitte yaptığı, tekke kurmadığı kaydedilmektedir. Misafirlerine bizzat kendisi hizmet eder, yaşlı haline rağmen sofrayı kendisi getirirdi. Ruhsatla değil, azimetle amel etmeye önem verir ve dini emirlere son derece dikkat ederdi. Cehri zikre, sema ve raksa, asla müsaade etmeyen Hacegi İmkenegi'ye müritlerinden birisi, müsaade buyursanız da meclislerinizde Mevlana'nın Mesnevisinden okunsa diye arz edince, her gün meclisimizde Mişkatül Mesabih'ten birkaç hadis okunuyor. Şüphe yok ki Peygamber Efendimizin sözlerini zikretmek, diğerlerinin sözlerini zikretmekten daha üstündür buyurdu. Hacegi İmkenegi Hazretleri, talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdu ki, dünyanın geçici lezzetlerine dalan, hakikatleri bulamaz. Bu lezzetlere dalması, onun kuvvetini azaltır. İtaatlerin en faziletlisi, devamlı olarak Allahü Teala'yı düşünmektir. Nefsini tanımayan, ariflerin meclisinde bulunsun. Hikmet nuru ile aydınlanmak isteyen ise, ilim ve hikmet sahiplerinin meclisinde bulunsun. En büyük ilim olan marifetullah'ın neticesi heybet ve hayadır. Bir kimsenin kalbinden haya ve heybet duygusu gittiği zaman artık onda hayır kalmaz. Allahü Teala için en sevimli şey kulun dünyadan yüz çevirmesi. Ona ulaşılacak en iyi vesile ise kulun nefsinden vazgeçmesidir. En iyi iş yapılmış, en iyi ilim söylenmiştir. Bu sebeple şimdiye kadar yapılmamış bir işi yapma, söylenmedik sözü söyleme. Tasavvuf, başındaki sevdayı atmak, elindeki dünyayı dağıtmak ve baki olanda karar kılmaktır. Allahü Teala baki ve kâfidir. Ondan başkası boştur. Ondan gayrı her şeyden nefsini uzak eyle. Allahü Teala ile kul arasında perde yer ve gök değildir. Arş ve kürsi de değildir. Perde insanın benliğidir. Bu aradan kaldırılırsa Allahü Teala'ya kavuşulur. Allahü Teala'nın dört kitabından şu dört söz seçilmiştir. Tevrat'ta kanaat eden doyar. İncil'de uzlet eden, İnsanlardan ayrı yaşayan kurtuldu. Zebur'da susan, az konuşan kurtuldu. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Nisa suresi 81. Zikir Allahü Teala'yı anıp hatırlamak, ondan başkasını unutmaktır. Allahü Teala'dan ihlası, her şeyi onun rızası için yapmayı isteyiniz. İhlasta dünya ve ahirette kurtuluş vardır. Vakit iki nefes arasındadır. Biri geçti, biri henüz gelmedi. O halde dün gitti, yarın nerede? Gün bugündür. Vakit keskin bir kılıçtır. Kim kendini iyi zannederse o kendisini bilmiyordur. Kul Allahü Teala için neyi terk ederse Allahü Teala ona karşılık daha hayırlısını verir. Kişinin helakı Allahü Teala'dan başkasına gönül bağladığı şeydir. Geçimini sağlayacak kadar sana nimet verilmiş ise bunun dışında elinden çıkan şeylere üzülme. İnsanlarla iyi geçinmek onlara güçlük ve zorluk göstermemekle olur. Kişide iman,
ihlas ve pişmanlık bulunursa Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder. Allahü Teala nice günah işlemiş kimselere yardım etti. Onları iyi hale getirdi. Fakat dininin yolunu tıkamak, ona zarar vermek isteyenlere karşı ise cebbardır. Onlara ceza vermeye gücü yeter. Kişinin dünya malını arttırmaya çalışması, kendisi için bir noksanlık ve onun kârı, kazancı ise hayır olmayıp hüsrandır. Ey sonu harab olacak bir evi tamir etmeye çalışan kişi! Allahü Teala'ya yemin olsun ki bu çalışma, harab olacak ömür için tamirden başka bir şey değil de nedir? Ey aklını, fikrini, gönlünü mal mülk toplamaya vermiş kişi! Böyle yapma, bu işlerden geri dur. Zira mal mülk sevincinin neticesi hüzün ve kederdir, ağlayıp sızlamaktır. Gönlünü dünyanın gelip geçici, yaldızlı şeylerine kaptırma. Onun sefası kederdir. Onunla birlikte olmak, insanı Allahü Teala'ya ibadet etmekten uzaklaştırır. İnsanların kalplerini kazanmayı, hoşnut ve razı etmeyi isteyerek herkese iyilik et. İyilikten ayrılma. Bu yolda insanlara hizmetin devamlı olsun. Çünkü insan iyiliğin kölesidir. Sana bir sıkıntı ve zarar gelirse, sen bunu yapanlara karşı gücün yettiğince affedici ve hatalarını görmeyici ol. Ey insanoğlu! Allahü Teala'nın emirlerini hatırından çıkarma ve bütün azalarını onun yolunda kullan. Elin, ayağın, gözün, kulağın itaatten çıkarsa tekrar Allahü Teala'nın ve onun peygamberinin buyurduklarını onlara öğret ve yaptırmaya çalış. Allahü Teala'dan başkasından bir şey isteyen iyi bilsin ki o yardıma aciz ve güçsüz bir kişiden başkası değildir. İnsanlarla sulh içinde olup onlara zarar vermeyen, onların her türlü zarar ve sıkıntılarından korunmuş olur, neşe ve huzur içinde yaşar. Ey şu anda sevinç içerisinde olan zalim kişi! Sen gaflet uykusunda bulunmaktasın. Bir gün gelir, zulmün cezası verilir. Sevinç ve neşeni devamlı kalır sanma. Şimdi sana neşe ve sürur veren bir zamandır. Sana ceza, üzüntü ve sıkıntı veren zaman gelecektir. Ey insanoğlu! Körpe ve taze olan şu gençliğinle gururlanma. Her şeye gücünün yetmesi seni aldatmasın. Senden önce nice gençler saçı ağarmadan bu dünyadan ayrılıp gittiler. Genç ve taze bir fidanken göçtüler. Farz et ki gençlik sahibine bir takım özür olacak şeyler gösterir. İhtiyarın özrü yoktur. Onun ileri sürdüğü şeyler, şeytanın eğlencesi olacak şeylerden başka değildir. Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılanıdır. Arkadaşların en iyisi Allahü Teala'yı hatırlatandır. Kalplerin en nurlusu içinde mal sevgisi olmayandır. Dünyada alimler ve abidler ibadet eden çoktur. Ama akşam ve sabah Cenab-ı Hakk'ın rızası üzere bulunmak mühimdir. Kalplerin en nurlusu içinde Allahü Teala'nın sevgisinden başka bir şey bulunmayandır. Amellerin en iyisi riyadan uzak olan yani ihlas üzere olanıdır. Dünya peşinden koştuğun sürece senin padişahındır. Ondan yüz çevirince sen ona sultan olursun. Şayet bir mümini ziyaret edersen hasıl olan sevabı 100 adet kabul edilmiş hac sevabıyla değiştirmemen lazımdır. Çünkü bir mümini ziyaret için verilen sevap fakirlere verilen
100.000 altın sadakanın sevabından daha fazladır. Bir mümin kardeşinizi ziyarete gittiğinizde Allahü Teala'nın rahmetine kavuştuk diye itikad edin. Dilini Allahü Teala'dan başkası hakkında konuşmamak için mühürle. Kalbini Allahü Teala'dan başkasını düşünmemek için mühürle. İhlassız olarak bir iş yapmaman ve helal olmayan bir şeyi yememen için de davranışlarına, dudaklarına ve dişlerine aynı şekilde mühür vur. Bir mümin kardeşini sabahtan akşama kadar incitmeyen kimse o gün akşama kadar Peygamber Efendimiz'de yaşamış gibi olur. Eğer bir mümin kardeşini incitirse Allahü Teala onun o günkü ibadetini kabul etmez. Allahü Teala kuluna imandan sonra temiz yürek ve doğru söyleyen dilden daha büyük hiçbir şey ihsan etmemiştir. Çok ağlayınız, az gülünüz. Çok susunuz, az konuşunuz. Çok veriniz, az yiyiniz. Çok uyanık olunuz, az uyuyunuz. İnsanoğlu şu üç şeyle sürekli olarak taati yaparsa sorgusuz sualsiz cennete gidebilir. Kalp, nefis ve dil. Allahü Teala'nın yarattığı her şeyde bir hikmet vardır. Öyleyse sabret. Çünkü sabırda güzel neticeler vardır. Geldiği musibetleri eğer sen sabırla karşılarsan, bu sabrından dolayı manevi mertebelere ve iyiliklere kavuşursun. Zorluklar, musibetler karanlık bir gece gibi çökünce, mutlaka karanlık geceyi aydınlatan yıldızların doğuşu gibi bir kolaylık doğar. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Abdullah Han'ın vefatından sonra 1006-1598 oğlu Abdülmümin Semerkant'ta tahta oturmuş, kısa bir süre sonra öldürülünce akrabası ve son Şeybani hükümdarı Pir Muhammed Han Maveraü'n-Nehr padişahı olmuştu. Ancak Herat Meliki Din Muhammed Puli Salar Savaşı'nda Safeviler Türkmenler tarafından yenilip aldığı yarayla öldükten sonra 1007-1598 kardeşi Baki Han bir orduyla Maveraü'n-Nehr'e yürüdü. Pir Muhammed Han da Semerkant tahtını ona bırakmak zorunda kaldı. Ama bir süre sonra 50.000 kişilik bir orduyla tekrar Semerkant üzerine yürüdü. Bunun haberini alan Baki Han, elinde yeterli sayıda asker olmadığı için Hacegi İmkenegi Hazretlerine müracaat edip yardım istedi. Hacegi İmkenegi Hazretleri gidip Pir Muhammed'e ve savaştan vazgeçmesini tavsiye etti. Ama Pir Muhammed bu tavsiyeyi dikkate almadı. Hacegi İmkenegi Hazretleri de geriye dönüp sadece 4.000 civarında askeri olan Baki Han'a moral ve cesaret verdi. Ordusunun arkasından onun galibiyeti için dualar etti ve sonunda Baki Han savaşta galip geldi. 1007-1599 Pir Muhammed bu savaşta öldü ve Maveraü'n-Nehir'deki Şeybaniler hakimiyeti sona erip iktidar can oğullarına geçmiş oldu. Hacegi İmkenegi Hazretleri talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: Nimetlere kavuşturan, Allahü Teala'ya yaklaştıran, onun mağfiretine vesile olup cennetine ulaştıran şeylerin en üstünü din ilmini yaymaktır. Âlemlerin Rabbini tevhid etmek, bir olduğunu bildirmek, onu yarattıklarına benzemekten tenzih etmek, cisimlere benzemeyi reddedip açık delillerini ortaya koymak, itiraz edilen hususları ispat edip açıklamak, ahkâm-ı diniyenin, dini hükümlerin
usul ve furuunu bilmek lazımdır.

0: Böylece dinin esası doğru olarak öğrenilmiş olur. Hallerinde ve sözlerinde hatadan korunmuş, amelleri düzelmiş, kendisine emredilen ve davet edildiği şeye yapışmış, nehyedildiğinden uzaklaşmış olur. Nitekim Allahü Teala bize ilim öğrenmeyi emretti. Tevbe suresi 122. ayetinde mealen, her kabileden büyük bir kısmı savaşa gitmeli. Onlardan bir kısmı da din ilimlerini öğrenmek ve savaştan döndüğü zaman kabilelerini Allah'ın azabıyla korkutmak için geri kalmalıdır. Olur ki Allah'ın azabından sakınırlar, buyurdu. Ve din ilimlerini öğrenmeyi bize farz kıldı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde bizi bu hususta teşvik ederek, melaike-i kiram ilim talebesinden razı olup kanatlarını ayakları altına serer, buyurmaktadır. Alimleri de şeytana karşı alimin uykusu cahil abidin ibadetinden daha şiddetlidir. Şeytanı daha çok korkutur, buyurarak övmektedir. Çünkü alim insanları dinin hükümlerini öğretmek suretiyle doğru yola götürür. Bu da şeytana ağır gelir. Çünkü şeytan onları aldatmaktan ümidini keser. Abid, alim olmayıp ibadet eden için ümidi vardır. Bütün kötülükleri yaptırabileceğini düşünür. Açığını arar. Yine bir topluluk içinde alim bulunsa, şeytan bu alimi aldatmaktan ümitsizliğe düşer. Çünkü alim onlara yanlışları gösterir ve doğru yola götürür. Kul kalbiyle pişman olmadıkça, diliyle istiğfar etmedikçe ve kendi üzerinde hakkı olan hak sahiplerinin hakkını ödemedikçe tövbe etmiş olmaz. Kul ibadete yönelir. Kulluğunu yaparsa tövbeye ve zühde ulaşır. Zühde ulaşınca, zühde kavuşunca sadakate, sıdka kavuşur. Sıdka kavuşunca tevekküle, bununla da istikamete kavuşur. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet günü tövbe en güzel bir surette getirilir. Öyle güzel kokusu olur ki, onu müminlerden başkası duymaz. Kâfirler der ki, müminler o kokuyu alıyorlar da biz neden alamıyoruz? Bunun üzerine tövbe onlara şöyle der. Eğer beni dünyada kabul etseydiniz, dünyadayken tövbe etseydiniz, şimdi bu güzel kokumu duyardınız. Bunun üzerine kâfirler, şimdi seni kabul ediyoruz, derler. Semadan bir melek, kâfirlere şöyle seslenir. Eğer dünyadaki altın ve gümüşleri ve her şeyi de getirseniz, artık sizden tövbe kabul olunmaz. Sonra buyurdu ki, melekler onlardan uzaklaşır. Cehennem bekçileri olan melekler gelirler. Kendisinde güzel koku bulunanları cennete korlar. Kötü koku bulunanları ise cehenneme atarlar. Her uzvun tövbesi vardır. Kalbin tövbesi, haram olan işleri yapmaya niyeti terk etmesidir. Gözün tövbesi, harama uzanmaması. Ayakların tövbesi, harama gitmemesi. Kulağın tövbesi, haram olan şeyleri dinlememesi. Karnın tövbesi, helal yemek. Fercin tövbesi, fuhşa dalmaması, işlememesidir. Alimlerden biri buyurdu ki, reca, ümit, seni ibadete çeken şey, havf, korku da seni günahlardan uzaklaştıran şeydir. Seni her an Rabbinin gördüğünü unutma. Şükrünü sana devamlı nimetler veren, her an muhtaç olduğun Rabbine yap. İnsanın kalbini süsleyen ve insan için en faydalı ilim, kendini Allahü Teala'nın her an nerede olursa olsun gördüğünü bilmesidir. Kul ne ile cennete girer? Buyurdu ki, sapmayan doğru bir istikamet, yanılma olmayan bir çalışma, yalnız ve başkalarıyla beraber olduğunda murakabe halinde olmak, Allahü Teala'nın gördüğünü unutmamaktır. Ölüme hazırlanıp beklemek, hesap günü gelip çatmadan nefsi hesaba çekmektir. Kalbini kötülüklerden koruyarak murakabe eden kimsenin, Allahü Teala azalarını da kötülüklerden korur. Kim nefsini edepli olmaya zorlarsa, ihlas ile kulluk etmesi mümkün olur. Büyüklerden biri de, en üstün edep, tövbe ve nefsi günahlardan men etmek, uzak durmaktır buyurdu. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, güzel edep, Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Yahya bin Muaz Hazretleri, kim tam bir edep ile edeplenirse, Allahü Teala'nın sevdiği muhabbet ehli kimselerden olur buyurdu. Buyuruldu ki, üç haslet vardır ki, bunlara sahip olan mahrum kalmaz. Edep ehliyle beraber bulunmak, güzel edep sahibi olmak ve başkasına eziyet etmemek. İbni Abbas Hazretleri buyurdu ki, bütün edeplerin başı, rahatlıkta da, sıkıntı zamanında da Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasakladıklarından sakınmaktır. Nefsinizi üç şey ile edeplendiriniz. Gafil kimselerle birlikte bulunmayınız. Çünkü onlar dünya işlerine dalarlar, kendilerini unuturlar. Nefsin yasak edilen şeylere dalmasına ve uyumada, yemede ve içmede, mübahlarda aşırı gitmesine engel olunuz. Bir de helal lokma yiyiniz. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki, güzel ahlak, güzel ahlak sahibi olan kimsenin boynunda Allahü Teala'nın rızasından bir halkadır. Rahmetten bir zincire bağlanmıştır. Bu zincir de cennet kapısında bir halkaya bağlanmıştır. Zincir onu cennete doğru çeker ve bu kapıdan cennete girmesine sebep olur. Kötü ahlak da sahibinin boynunda Allahü Teala'nın gazabından bir halkadır. Bir zincir ile cehennem kapısındaki bir halkaya bağlıdır. O zincir de kötü ahlak sahibini oraya çeker ve o kapıdan cehenneme sokar. Güzel ahlakın alameti 10 tanedir. 1. Fazla itiraz etmemek. 2. Adalet sahibi olmak. 3. Nefsini daima aşağı görüp kendini beğenmemek. 4. İnsanlarda gördüğü ayıpları örtmek. 5. Müslüman kardeşinin hatasını görünce hüsn-i zan etmek. 6. Başkalarının eziyetine katlanmak. 7. Nefsine zulmetmemek. 8. Kendi ayıplarına bakıp başkasının ayıplarını araştırmamak. 9. Herkese karşı güler yüzlü olmak. 10. Herkese karşı yumuşak ve tatlı sözlü olmak. Güzel ahlak nedir diye sorulunca, en aşağı derecesi, insanların yükünü çekmek, sıkıntılarına katlanmak ve bundan dolayı karşılık beklememek, günahkârlara acıyıp affedilmelerini dilemektir buyurdu. İyad Hazretlerine güzel ahlak nedir diye sorulunca, rızkı Allahü Teala'nın vereceğinden endişe etmemek, Allahü Teala'ya itaat edip Allahü Teala'ya isyan etmemek, insanlar ile muamelede günahlardan sakınmaktır buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, dört şey vardır ki, ilmi az da olsa bunlar insanı Allahü Teala'nın indinde ve insanlar arasında en yüksek dereceye çıkarır. Bunlar hilm, yumuşaklık, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Bunlar imanın kemalindendirler. Kettani Hazretleri, tasavvuf güzel ahlaktır. Kimin güzel ahlakı artarsa derecesi de artar buyurdu. Denildi ki, her binanın bir temeli vardır. Dinin esası da güzel ahlaktır. Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyurdu ki, kim cennete iştiyak duyarsa hayır işlerde yarışsın. Kim cehennemden korkup sakınıyorsa şehvetleri terk etsin. Kim ölümden korkarsa gayrimeşru olan lezzetleri ve kendisine musibetler getiren dünyaya düşkün olmayı terk etsin. İşin aslı az yemek, az uyumak, şehvetleri, nefsin isteklerini terk etmektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, amellerin en üstünü helalden kazanmaktır. İnsan dinini şehvetlerine tercih etmedikçe, dini için şehvetlerini terk etmedikçe, kâmil insan olamaz. Büyüklerden bir kısmı da, şehvetler şeytanın yularıdır. Kim onun yularını takınırsa, dünyada kaldığı müddetçe şeytanın bineği olur buyurdu. Büyükler buyurdu ki, mü'min nefsini şehvetlerinden koruyup ıslah edince, nuru melekût âleminde kandil içindeki lamba gibi parlar. Tûl-i emel, bitmek bilmeyen istekler, nefsin şehvetlerine dalmaya sebep olur. Bu da şüphelilere dalmaya, şüpheliler de harama düşmeye sebep olur. Haramlar ise insanın cehenneme gitmesine sebep olur.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca, akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

Bakınız, Lamartine Histoire de Turquie, yani Türkiye Tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırma kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasır edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir din, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, gayretleri, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan kavmin hiddetlerine karşı koymak cesareti, şecaati, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de hemşehrileri arasında çeşitli hakaret ve zulümlere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, nasihatler, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı cihatlar, kazanacağına olan itikadı, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü itimat, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme azmi, sonsuz ibadeti, Allahü Teala ile mukaddes konuşmaları, vefatı ve vefatından sonra da devam eden şan, şeref ve zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Butters Bey, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım. Benim kayığımın kürekçisi Doğu Pakistanlı Şeyh Ali isminde bir Müslümandı. Müslümanlığın emrettiği bütün dini vecibeleri büyük bir gayretle yerine getirirdi. Onun hiçbir vaktini geçirmeden büyük bir dikkatle ibadet etmesini hem takdirle karşılar ve beğenir, hem de Müslümanlığın ne olduğunu merak ederdim. Böyle basit bir insanı bu kadar büyük iman ve itaat altında tutabilen Müslümanlığın hakikatini anlamaya karar verdim. Etrafımızda bulunan insanların çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre, Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dini hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyet'e olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allahu Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
12: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz TGRT FM'de. Bebeğimle Mutluyum da buluştuk. Hafta sonunu sizinle geçireceğiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya. Şu anda bütün annelere, babalara, bebeğini bekleyen ailelere selam ve sevgi gönderiyoruz. Bebeğiniz varsa hafta sonu dışarıda vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Mümkün olduğunca açık alanda olmanızı öneriyoruz. Doktorlar da böyle söylüyor. Kapalı alanlarda çocuğun hava alması, sosyalleşmesi çok mümkün değil. Özellikle biraz hareket etmeye başladıysa işte, ama kapalı alanda olalım, daha güvenli olalım, yağmur olmasın, rüzgar olmasın, düşeceği zaman yanında olalım ya da düşmesin tabii de, ki gerçi bazen biraz da düşmek lazım kendi başına kalkmayı öğrenmek için. En azından daha güvenli bir yer gibi geliyor bize alışveriş merkezleri, ama unutmayın ki o alışveriş merkezinin içi bir takım sistemler tarafından havalandırılıyor ve bu sistemler her zaman çocuğa uygun olmayabilir. Bazen gereğinden soğuk olabilir, bazen gereğinden havasız olabilir, bazen gereğinden daha sağlıksız olabilir, farkına varamayabiliriz yetişkin olarak. Açık hava her zaman iyidir, hele de böyle biraz caddeden, otobandan uzaktaysanız, böyle biraz deniz kenarındaysanız, biraz oksijen alabileceği böyle bir piknik alanındaysanız, ki dediğim gibi biraz da bırakmak lazım galiba. Azıcık düşsün, kendi başına kalksın. Her zaman yanında olamayız. Bunu da öğrenmesi lazım. Hayat bir öğrenme süreci. Düşe kalka öğreniyoruz diyoruz ya. Bazen biz yetişkin olarak yeni bir işe başlıyoruz ve o işin acemisiyiz. Tıpkı bir çocuk gibi düşüyoruz, kalkıyoruz, yanlış yapıyoruz, siliyoruz, baştan yapıyoruz, olmadı diyoruz, yanlış yapıyoruz. Üstelik de sonuçta yanlış oluyor, bedel ödüyoruz. Çocuklar da böyle öğreniyorlar hayatı. Biraz düşmesine, kalkmasına, biraz canının yanmasına, biraz nerede nasıl davranacağını öğrenmesine fırsat vermek gerekiyor. Bu fırsatlar ona ileride hayat tecrübesi olarak dönecek. Karşılaştığı problemlerde yılmamayı, kalkıp kaldığı yerden devam etmeyi öğretecek. Bunun işte ben anlatırım çocuğuma. Bak yavrum, böyle yaparsan ay aman düşersin, sakın düşme. Biz istediğimiz kadar anlatalım. O ne zaman ki kendi düşecek, canı yanacak ve oradan yeniden kalkacak gücü bulacak kendinde, işte o zaman öğrenecek. Her zaman bu arada düştüğü zamanda ne yapmak gerektiğini bilmek gerekiyor. Önce kendisinin kalkmasına izin vermek lazım. Düştü. Şöyle bir bakıyor etrafına çocuk önce. Önce bir ağlıyor. Sonra bir etrafına bakıyor. Birilerinin dikkatini çekti mi? Sonra bakıyorsunuz kendi başına kalkıyor. Ama bu tabii ki sizin kontrolünüzde bir davranış. Yani düştü. Acil yardıma ihtiyacı var. Acil bir durum. Kontrolsüz düştü, bir yere başını vurdu mesela. Biz böyle hani dizinin üstüne düştü, tekrar kalkmak için sizden destek bekliyor durumlarından bahsediyoruz. Onun dışında elbette her zaman yanında olun, gerektiğinde doktora götürün, hastaneye götürün. İnşallah hiç gerekmesin, ama dediğim gibi düşmeyi de kalkmayı da öğrenmek lazım. Hayat çok uzun, çok düşecek kalkacak. Hala düşüp kalkıyoruz değil mi? Hala hata yapıyoruz ve hatalarımızdan ders alıyoruz. Bir sonraki defa onu yapmamaya gayret ediyoruz. Yaşımız kaç olursa olsun. Biz bugün biraz hamilelikten konuşacağız. Hamilelikte özellikle bisfenol A'dan bahsedeceğiz. Ne demek bisfenol A? Maalesef erken doğuma ve düşe sebep olan ve plastiklerde sıkça karşılaştığımız bir katkı maddesi. Bundan anne adaylarının dikkatle korunması gerekiyor. Onun dışında bugün hamilelik sürecinde karşılaşabileceğiniz problemlerden bahsedeceğiz ikinci bölümde. Yine Türkiye Hastanesi'nden bir uzman ağırlayacağız. Kadın doğum uzmanı sevgili Selin Çetinkal bize anne adaylarının kafasını karıştıran bir durumu anlatacak. Normal doğumdan korkuyor anne adayları. Acaba normal doğum korkulacak bir şey midir? Süreç nasıl işler ve doktorlar ne zaman, ya senin sanki sezaryana ihtiyacın var, senin ya da bebeğin sağlığı için sezaryen tercih etmeliyiz derler. İşte bu soruların cevabını bugün programda alacağız. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ayşe Solaroğlu ile birlikteyiz. Bugün anne adaylarını ilgilendiren, hatta sadece anne adayları, anne baba olmayı ilgilendiren, anne baba olmayı düşünenleri ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz. Hepimizin evinde hemen hemen damacanalar var. Onların içinden su içiyoruz. Ama uzmanlar diyor ki damacanaların içindeki bisfenol A, ki bu damacananın yapısında var ve suya karışıyor. Dolayısıyla bunu anne adayı tükettiğinde bebek için sağlık problemlerine, erken doğuma yol açabilir. Bebek düşünüyorsanız da kısırlığa yol açabilir. Özellikle erkek kısırlığına. Bu konuyla ilgili detaylar alacağız. Gündemdeki bu konuyu Ayşe Hanım'a soracağız. Merhabalar Ayşe Hanım.
1: Merhaba, hoş geldiniz Sülya Hanım. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Sizden güzel bilgiler alacağız. Dinleyicilerimizle paylaşacağız. Evet. Daha da mutlu olacağız. Şimdi çok aslında günlük hayatın içinden bir konuyu konuşuyoruz ve biraz da galiba gözümüzden kaçan bir konu bu.
1: Evet, kesinlikle. Şimdi bisfenol A veya halk arasındaki ismini BPA diye çok duyuyoruz artık. Bu genelde plastiklerde bulunan ve diğer kimyasallarla birlikte plastiği kaplamakta, dayanıklılığını artırmakta kullanılan bir kimyasal madde. İçecek şişelerinde, sizin de ifade ettiğiniz gibi plastik şişelerde, damacanalarda, biberonlarda ve saklama kaplarında yapımında kullanılıyor. Hem kabı sertleştirmek hem de kaba koruyucu bir yapı vermek için kullanılan bir madde. Kesinlikle, kesinlikle. Peki nasıl yiyeceklerimize veya içeceklerimize bulaşıyor? Daha çok migrasyon dediğimiz içe sızma yöntemiyle bulaşıyor. Saklama kabındaki veya işte ifade ettiğiniz gibi damacanalardaki suyun temasıyla ve beklemesiyle, işte bazen ısı da çok etkili olabiliyor bunun için, suyun içine veya işte yiyeceğin içine sızma olayı oluyor. Bizim vücudumuzun belirli bir şeye kadar bunu tolere etmemiz var. Günlük alabileceğimiz bir miktar doz var ama bu işte artık her şeyde bulunduğu için bu madde, günlük dozu çoğu zaman aşıyoruz. Biz tamam, yani tolere edebildiğimiz bir şey var. Tabii ki yetişkinlerde de bir takım bir sürü rahatsızlığa neden olabiliyor. Bunları anlatacağım yine. Ama bebekler, ki onların karaciğerleri bizim kadar detoks yapma özelliğiyle sahip olmadığı için onlarda daha fazla etki gösteriyor.
0: Özellikle anne karnındaki bebek.
1: Kesinlikle. Yani. Artık bilindiği üzere insan hayatında ilk 1000 günün önemini bilmeyen kalmadı herhalde. Ki bu anne karnına düştüğü ilk günden başlıyor bebeğin ve 2 yaşındaki olan döneme kadar devam ediyor. Bu anda, bu dönemde anne adayın yediği bütün her şey, maruz kaldığı kimyasallar, bebeğimizin işte zekasından tutunduğunda bir takım organlarda bozukluklar veya ileride gelişebilecek. Çünkü insan ömrünü düşündüğümüzde bir 75 yıl ama bu 2 yılın önemi artık bu 75 yıllık dönemi etkilediği bulundu.
0: Bir yol haritası gibi aslında bu 1000 gün, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Oradaki sağlık yapımız, oradaki temelimiz üzerine nasıl bir bina oluşturacağımıza karar veriyor.
1: Aynen öyle. O yüzden biz anne adaylarında özellikle hamilelik döneminde plastik kaplardan uzak durmalarını öneriyoruz. Yine işte diyelim ki anne sütü zaten ilk önerdiğimiz şey ama olur da bir biberon ihtiyacı doğarsa da cam kullanmalarını öneriyoruz. Damacana su dedik. Özellikle bu büyük, yani yüzey ne kadar büyükse o kadar fazla içine girme olasılığı oluyor kimyası. Mesela genelde evlerimizde işte 19 litrelik damacanalar bulunuyor ve onlar genelde bekliyorlar aslında.
0: Hemen
1: i̇şte hemen

0: bunu araştırmaları gerekiyor. Evlerinde kullandıkları arıtma cihazlarından veya damacanalardan.
1: Evet, evimize bir arıtma cihazı alırken de içindeki plastik malzemenin mutlaka BPA içermemesi gerekiyor. İnsan sağlığına zarar kesinlikle veren başka maddelerde içermemesi gerekiyor.
0: Bilindiği üzere işte 7 gruba ayrıldılar şimdi plastikleri. 3, 6 ve 7 kesinlikle kullanmaması gereken plastikler diyoruz biz. Plastik kullanmamak mümkün mü bilmiyorum artık, çünkü her şeyde var, ama en azından kabın arkasını çevirip bir baksınlar. Yani 3, 6, 7 yazıyor mu kullandıkları şeylerde? 3, 6, 7 yazıyorsa bunları kesinlikle tüketmesinler. Yine bazılarında ben de bakıyorum artık aldığım şeylerde hiç şey yazmıyor, numara yazmıyor. Onları hiç zaten kullanmamak gerekiyor. Ona dikkat etsinler. Ne yapabilir hamilelik döneminde kullanırsam?
1: Evet, özellikle şunu soralım. Şimdi biraz önce dediniz ki anne adı, yani hamile olduğunu anladığı andan itibaren kullanmamalı. Biraz önüne döneceğiz. Yani anne baba olmak isteyenlerin de aslında bundan uzak durması gerekiyor. İsterseniz aslında hatta oradan başlayalım. Anne baba olmak istiyorlarsa bir takım düzen değişikliklerine ihtiyaç duyuyorlar çiftler. Bu aynı zamanda evimizde kullandığımız suyu değiştirmek anlamına da mı geliyor?
0: Evet, yani artık günümüzdeki bilgiler ışığında o anlama geliyor. BPA olmaması gerekiyor çünkü... neden bu kadar bazı hastalıklar arttı mesela? İşte düşükler arttı, erken doğumlar arttı.
1: Ondan kısırlık, kısırlık demeyelim ama yani ona infertilite diyelim.
0: Evet, daha arttı. Doğru olacak. O çok arttı. Neden? İşte genelde hayatımıza teknolojinin sızmasıyla, endüstriyel ürünlerin sızmasıyla bazen işte vücudumuza aldığımız bu kimyasal maddeler de bunlara sebep olabiliyor. Mesela BPA dediğimiz madde östrojen üzerinden etki gösteriyor ve özellikle erkek infertilitesi de çok önemli.
1: Erkek ne yapıyor yani, aslında nasıl çalışıyor? Biraz anlayabileceğimiz gibi rica edeyim.
0: Erkeklerde hormon düzeylerinde bir takım değişiklikler yaparaktan sperm yapımını azaltıyor. Yani sperm yapımını azaltaraktan da erkek infertilitesine neden oluyor. Ya östrojen dediğimiz kadınlık hormonu düzeylerini artırabiliyor. Hatta belki şöyle diyeyim, sadece buna infertilite gibi bakmamak lazım. Cinsel istek azalması da yapabilir erkeklerde. Ondan dolayı BPA içeren ürünleri önermiyoruz. Yine kadın infertilitesinde de özellikle polikistik overli hastalarda daha çok etkisinin olduğunu BPA'nın biliyoruz. İnfertilite üzerine de direkt etkisi var. O yüzden çocuk düşünüp de hani çocuk sahibi olamıyorum diye gelen çiftlerin de yine beslenme alışkanlıklarına veya işte dikkat etmeleri ve bu tür ürünleri kullanmalarını öneriyoruz.
1: Peki, anne adayı olduğunu öğrendi bir kadın. Güzel haberi sevdikleriyle paylaştı ve tabii o heyecanla yavrusunu da korumak için hayat düzeninde bir takım değişikliklere gitme kararı aldı. İşte daha organik besleneceğim, güneş ışığından daha fazla istifade edeceğim, daha çok yürüyeceğim. Bütün bunlar böyle yapmamız gerekenler listesinde üst sıralarda. Evet. Ama aşağı doğru eklememiz gereken, hatta belki de hayati değeri olması sebebiyle en yukarı eklememiz gereken bir madde daha var.
0: Su, aynen öyle. Suyu da yine daha önceden de söylediğim gibi hamilelik düşündüğü andan itibaren ya işte cam şişede öneriyoruz ya da arıtma su, onayı olan arıtma su öneriyoruz.
1: Peki neden acaba düşükleri ve erken doğumu tetikliyor?
0: Yine metabolizma üzerinde yaptığı değişiklikler sebebiyle diye düşünüyoruz. Rahim duvarı üzerinde mesela yapılan çalışmalarda rahim duvarı üzerinde bir takım olumsuz etkileri bulunmuş. Muhtemelen oradaki bir aynı diğer toksik maddeler gibi kanlanmayı bozup veya işte hücrenin yapısını bozup, sonuçta her şey hücrede bitiyor aslında, bebeğin tutunmasını engelliyor diye düşünüyoruz. Yine erken doğumu tetikleyebilir, ama bir başka tehlike de otizm. Yine otizm etiyolojisinde de otizmin sebepleri arasında da plastik maddeler suçlanıyor.
1: Tabii bunu %100 yapılan araştırmalar sadece tek sebep olarak bunu göstermiyor. Ama başka sebeplerle bir araya geldiğinde risk yükseliyor. Risk,
0: aynen öyle. Yani çocuklarda işte davranış bozukluğu olan veya işte otizm rahatsızlığı olan, hiperaktivite sendromu olan çocuklarda, ama yapılan çalışmalarda BPA'larının diğer çocuklara göre daha yüksek olduğu bulunmuş bisfenolün. O yüzden acaba bir etken olabilir mi diye düşünüyoruz. O yüzden uzak durmayı öneriyoruz.
1: Ne kadar temizleyebiliyorsak hayatımız aslında. Elektromanyetikten katkılı ürünlerden, katkı maddesinin, kimyasalın kendisinden o kadar iyi. Şimdi açıklık getirmek açısından şöyle söyleyeyim. Korkutmayalım anne adaylarını da. Bir taraftan bizi dinliyorlar. Ama şu bir gerçek ki plastiğin de yediği her şeyde, özellikle de kalitesiz ve tekrar kullanılmış plastiklerin, biz damacana

0: Bunları biraz da o yüzden tehlikeli görüyoruz. Çünkü bir kez kullanıyorsunuz. Bir daha üzerine dolum yapılıyor. Ve atılıyor, çarpılıyor, yerden yere, yerden alıyor, kamyona atıyor. Bu arada her çizik
1: tabii.
0: ya da kırılma, çatlama bisfenol A sızmasını arttırıyor maalesef.
1: Evet, arttırıyor. O yüzden zaten hani daha çok damacana suları üzerine duruyoruz veya plastik üzerine duruyoruz. Tabii %100 değil ama riskli olabileceği için gebelikte önermiyoruz.
0: Peki. Bununla beraber yine anne adayının şimdi biraz rahatlasınlar da istiyorum. Diyelim ki evlerinde bir su arıtma cihazı var. Ben suyumu arıtıyorum diyor. Gerekli kontrollerini yapıyor. Servisini çağırıyor. Düzenli bakımını da yaptırıyor. Ama arıttığı suyu yine bir plastik kapta saklıyorsa.
1: Evet, yani plastik kabın dediğim gibi yine bu numaralandırma sistemine bakması gerekiyor ama bizim asıl önerimiz cam şişe.
0: Demek ki evimizde bir su arıtma cihazımız varsa aynı zamanda cam bir damacanamız da olacak. O suyu saklayacağımız ya da bir sürahi.
1: Evet, yani cam güvenli olduğu için cam öneriyoruz biz de.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim İlyam, sağ olun.
0: Sevgili Necdet Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Selin Çetinkal bizimle birlikte. Normalde doğum ve sezaryen konuşacağız. Annelerin çok merak ettiği, çok sorduğu, bazen kafasının karıştığı, doğru karar almakta yeterince bilgili olduğuna inanmadığı bir alan hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Selin Hanım merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Normal doğum ve sezaryen konuşacağız. Bir kere herkes normal doğurabilir mi? Sezaryen isteğe bağlı bir şey midir? Doğum nasıl bir süreçtir? Buradan başlayalım mı?
2: Aslında tabii ki isminden de anlaşıldığı gibi normal doğum aslında doğumun olması gereken kısmıdır. Ben her zaman hastalara şu şekilde söylüyorum. Yani doğumun şeklini aslında hiç konuşmuyorum en baştan. Her kadın ilk başta normal doğum şansına sahip olabilmeli. Sezaryen aslında bir doğum şeklinden ziyade ancak normal doğuma engel olacak bir problem olduğunda veya normal doğum beklenirken annede veya bebekte bir sorun olduğu durumlarda başvurulacak bir doğum şeklidir aslında.
0: Yani aslında bir doğum şeklinden çok bir operasyon, bir müdahale gibi görmek lazım.
2: Evet, çok değil doğru mi? Söylüyorsunuz. Çünkü her şey akışında gittiği sürece zaten insanın doğası normal doğuma elverişli olarak yaratılmıştır. Bizler ancak bu normal süreçte bir problem yaşadığımızda annenin veya bebeğin hayatını tehlikeye atmamak adına sezaryene başvuruyoruz. Bu aslında bize kötü durumlara yol açacak bir durumda bir çıkış kapısı aslında. Bu şekilde görülmesi lazım.
0: Anne bebeğin sağlığını korumak için tercih ettiğimiz bir çıkış kapısı, bir köprüden önce son çıkış gibi.
2: Evet, öyle söyleyebiliriz. Yani o yüzden gebe olan kadınlar ben normal doğum mu yapacağım, sezaryen doğum mu yapacağım şeklinde endişelere kapılmamalılar. Ve normal doğum için mutlaka doğum öncesi gebe okullarına, doğum öncesi eğitimlere katılmalılar. İnsanları normal doğumdan korkutan veya onları endişeye düşüren şey aslında belki de etraflarından duydukları hikayeler. Annelerinden, teyzelerinden, ablalarından, komşularından, işte çok zor doğurdum, çok ağrılar çektim, çok yırtıklarım oldu, saatlerce diktiler beni. Hani bu şekilde kulaktan dolma bilgiler aslında gençlerde normal doğuma karşı bir korku yaratıyor. Bundan dolayı daha böyle ben sezaryen olayım, hemen işte ameliyata girerim çıkarım, hiç de ağrım olmaz şeklinde bir düşünce.
0: Aslında onda sonrasıyla ilgili bir sürü anlatılan var. Şimdi biraz normal doğum sürecine bakalım. Siz bir gebeyi takip ediyorsunuz, aşağı yukarı farkındalığıyla birlikte diyelim ki ikinci aydan itibaren takip ettiniz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyorsunuz. Ne zaman doğumla ilgili karar vermeye başlıyorsunuz? Mesela hangi durumlarda daha baştan anne adayına sen normal doğuramazsın, sen sezaryen olmalısın dersiniz ya da bu denir mi?
2: Hiçbir hastaya başta bunu söylemiyorum. Yani sen doğuramazsın, normal doğum yapamazsın hiçbir hastaya söylemiyorum. Eğer hasta bana ben sezaryen olmak istiyorum şeklinde geliyorsa bile onunla ilk başta bunları hiç konuşmayalım. Sen belki çok kolay bir şekilde normal doğum yapabilecek bir hastasın. Takiplerini yapalım, bunu konuşmak için çok erken diyorum. Erken haftalarda asla böyle bir şey konuşmuyorum. Takipler sırasında eğer bebeğin gelişimi normal gidiyorsa, normalden çok fazla iri giden bir bebelik yoksa, yani bebek çok iri 4 kiloluğun 4,5 kiloların üzerine çıkacak bir bebek değilse, normal doğum pozisyonunda baş gelişte geliyorsa, annenin sıkıntıyı oluşturacak tansiyon, şeker gibi çok ciddi bir hastalığı yoksa, bunları hep normal doğum olarak takip ediyoruz. Bebekte bir gelişim geriliği olur, sularında bir azalma olur, annenin tansiyonları kontrol edilemez, şekerin kontrolsüzdür, bebek gereğinden çok çok ileride gidiyordur. Hani bu tarz durumlarda tabii ki aileyle oturup konuşuyoruz, riskleri ve durumu anlatıyoruz. Yine de direkt sezaryen almıyoruz ama gidişatta bir sıkıntı olabilirse sezaryen olma durumu olabileceği hakkında bilgi veriyoruz. Hı-hı. Son haftalara geldikçe artık aileler daha çok merak ediyorlar. Hani normal doğum mu olacak? Yine diyoruz her şey yolunda gidiyor. Kilosu çok normal bebeğimizin. Sen de boy, hani boy olarak da bakıyoruz tabii ki. Bazen çok kısa boylu kadın larda kemik yapısı normal doğum için uygun olmayabiliyor. Hı-hı. Ama bebeği çok kilolu değilse küçük kısa boylu bir kadın da yine normal doğum yapabilir. Hani sen kısasın, seni direkt sezaryen alalım diye bir şey de söz konusu değil.
0: Bir de çok tartışılan çatı meselesi var. Bugün de bana bununla ilgili sorular geldi. İşte doktor bana diyorlar ki, diyor mesela aynı adayları, benim çatım çok darmış, ben normal doğuramazmışım. Nedir bu çatı meselesi?
2: Aslında leğen kemiği denilen halk arasında bizim de pelvis kemiği olarak adlandırdığımız bebeğin o kanaldan geçerek dünyaya geldiği bir kemik yapısı bu çatı denilen şey. Çatı muayenesini çok erken dönemde yine yapılmasına aslında gerek yok. Bazen rutinde yapan kişiler olabiliyor. Erkenden yapıp da çatın dar gibi hastaya da olumsuz genellemeler yapmamak gerekiyor, bilgilendirmeler. Çünkü kemik yapısı basık olsa bile eğer bebeği çok iri değilse o bebek oradan yine de çıkabilecektir. Yani aslında doğum ağrısı başlamadan, bebeğin kafası aşağıya doğru inmeden böyle bir muayenenin gerekliliği yoktur. Ben doğum ağrıları başlamadan ve hasta bu doğum eylemine girmeden öncesinde böyle bir muayene yapma taraftarı değilim. O yüzden de yapmıyorum. Ne zaman doğum başlarsa bebeğin o anki kilosuna, bebeğin o anki duruşuna göre anneyi muayene ediyorum. Hı-hı. Çok ciddi bir kemik basıklığı veya darlık düşünürsem, o kilodaki bir bebeğin oradan çıkamayacağı öngörüsüne kapılırsam, o zaman hastaya bunun bilgisini veriyorum. Böyle aylar öncesinden çatı muayenesi yapılıp sen doğuramazsın şeklinde bir bilgi, hı-hı, verilmesi doğru değil.
0: Peki gelelim sezaryana. Biraz önce sezaryanın aslında bir kurtarıcı olduğunu söyledik. Yani normal doğum sırasında ortaya çıkabilecek bir problemde hem anneyi hem bebeği kurtarıyor. Sezaryen nedir? Böyle bir sürü animasyon dolaşıyor. İşte 9 kat kesiyorlar. Bakıyorum kumaşları koymuşlar üst üste, kesiyorlar kesiyorlar. Sezaryen nedir? Nasıl bir operasyondur?
2: Sezaryanı karnın alt bölgesinden, genelde bizim bikini bölgesi dediğimiz çamaşırın altında kalacak şekilde olan alandan girilen bir kesiden bebekler çıkarılıyor. Tabii ki işte cilt, cilt altı, yağ dokusu, kas dokuları, bağ dokuları derken evet böyle 9 katlı bir anatomi var orada. Daha sonra en son rahim kesilerek rahmin içerisinden bebek çıkarılıyor. Daha sonra bu kesilen bütün dokular tekrardan dikilerek ameliyat bitiriliyor. Nedir peki sezaryanı bu kadar önermememizi veya normal doğuma teşvik etmemizin nedeni ne? Aslında problem sonraki gebeliklerde ortaya çıkıyor. Çünkü bir kere o rahim kesildikten sonra asla eskisi gibi tamamen olması mümkün değil. Dolayısıyla daha sonraki gebeliklerde bebeğin eşinin oraya yapışma durumu gibi bebeğin eşiyle ilgili sıkıntılar veya sancılarla beraber eski sezaryen yerinde yırtılma ihtimalleri şeklinde bir takım riskler ortaya çıkıyor sonraki gebeliklerde. O yüzden mümkün olduğunca sezaryandan ziyaden normal doğuma yönlendirmek ...dendirmeliyiz ki gebeleri ülkemizdeki sezaryen oranlarını aşağıya doğru
0: çok
2: çekelim.
0: Çok yüksek değil mi? Yani
2: evet, Türkiye'de %50'lerin üzerinde bir sezaryen oranı var ki özel hastanelerde bu biraz daha yukarılara çıkıyor. Ve dünyada neredeyse sondan ikinci ülkeyiz bu konuda. O yüzden de insanlar şey gibi görüyor, sanki bu gelişmişliğin bir şeyi, hani ben... Şimdi böyle hani köylü gibi sancı mı çekeceğim, normal mi doğuracağım, işte ne güzel ameliyat mı olur çıkarım. Sanki böyle gelişmişlik sezaryanı gerektirir gibi. Oysa böyle olsaydı gelişmiş ülkelerde sezaryen oranlarının çok yüksek olması gerekirdi. Dünya geneline baktığımızda biz gelişmiş ülkelerde sezaryen oranlarının daha düşük olduğunu görüyoruz. O yüzden aslında sezaryanın yüksekliği gelişmemişliğini gösteriyor.
0: Peki başka bir soru, şimdi çok tartışılan bir şey. Doğum yöntemi bebeğin sağlığı üzerinde etkili midir? Yani normal doğan bebek daha sağlıklıdır, sezaryenle doğan bebek daha az sağlıklıdır, daha çok hasta olur, işte akciğerlerinde problem olur vesaire. Bu tür tartışmaların yeri nedir literatürde?
2: Şimdi bebek normal doğumda annenin vajinasından çıkarken bir baskıya uğrar. Yani kafası çıktıktan sonra gövdesi çıkarken o oluşan baskıyla bebek akciğerin içerisindeki sıvıyı dışarıya atar. Ve aslında bebekte solunumla ilgili sıkıntılar normal doğumlarda daha az görülür bu yüzden. Aynı zamanda annenin vajinasındaki doğal flora ve bakteriler doğum kanalından geçerken bebekte de bir bağışıklık oluşturur. O yüzden normal doğum bebek sağlığı açısından da her zaman daha faydalıdır. Hem emzirme konusunda, annenin sütünün gelmesi konusunda, oradaki salgılanan hormonlarla süt gelmesinin uyarılması anlamında, hani her konuda normal doğum hem anne sağlığı için hem bebek sağlığı için tercih edilmesi gereken doğum yöntemidir.
0: Normal bir doğum, diyelim ki kadının öncelisinde, yani ilk doğumda korkusuydu, normal doğum yapamadı. İkinci hamileliği ya da üçüncü hamileliği ve sezaryen dışında normal doğumu denemek istiyor. Sezaryen, yani vajinal doğum sonrası sezaryen. Buna bakış açınız nedir?
2: Sanırım sezaryen, ilk doğumunda sezaryen olmuş bir hastanın ikinci doğumda normal doğum yapmasını soruyorsunuz. Sezaryen sonrası normal doğum eskiden hep çok korkular. Rahimdeki bu yırtılma riskinden dolayı tercih edilmeye çekinilen bir yöntemdi. Ama artık yapılan çalışmalar sezaryen sonrasında normal doğum yapmanın mümkün olduğunu, eğer uygun merkezlerde uygun hastalara yapılırsa bu riskin daha da düşük olduğu yönünde. Tabii ki. Herkes derken, en azından şöyle, önceki sezaryanın üzerinden hani 1,5-2 yıl gibi bir sürenin geçmiş olması öneriliyor. Yani yoksa daha erken zamanda tekrar bir gebelik olursa o zaman rahimde yırtılma riski biraz daha fazla oluyor. O yüzden en azından 1,5-2 yıl kadar bir süre geçmiş olmalı. Sezaryen sonrası normal doğumda her zaman rahimde bir yırtılma riski vardır. Böyle bir durumunda acilen sezaryene tekrar alınma durumu olabilir hastayı normal doğumu beklerken. Hasta sezaryen sonrası normal doğum yapmak istiyorsa öncelikle hasta bu konuda istekli olmalıdır. Hekim de bunu desteklemelidir. Yani hastanın beraber yola devam ettiği hekim bunu desteklemelidir. Doğumun yapılacağı hastanede kan merkezi, yoğun bakım şartları ve mümkün olduğunca sürekli olarak ameliyata alınma ihtimalinin her zaman olduğu, ameliyathane ekibinin, anestezi ekibinin sürekli hazır olduğu bir merkezde olması lazım ki eğer herhangi bir sorun veya şüphe olursa hastanın hemen müdahale edilip ameliyathaneye alınıp bebeğinin ve annenin sağlıklı bir şekilde doğumun sonuçlanması mümkün olsun. Eğer bu şartlar sağlanamıyorsa tabii ki uygun olmaz.
3: Bebeğimle mutluyum devam ediyor.

0: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hülya Kula bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hülya Hanım.
1: Hoş buldum.
0: Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Vakit ayırdığınız için de teşekkür ediyorum. Prematüre doğumlar aslında annelerin, anne adaylarının korkulu rüyası. Bebeğim kaçıncı haftada doğacak? Bu süreci nasıl yaşayacağız? Erken doğarsa bizi neler bekliyor? Biz biraz başına döneceğiz. Hamilelik takibi süresince siz prematüre bebek olabileceği riskini hangi rahatsızlıklarla ya da hangi durumlarla tespit ediyorsunuz ve bu gebeliklerin daha özel bir bakımı, daha farklı bir yaklaşımı var mı?
1: Terminolojik olarak da biz hangi haftalarda doğuma preterm doğum ya da erken doğum diyoruz. 20 haftadan önce olursa düşük diyoruz. Gebeliğin bitmesi, bebeğin anne vücudundan dışarı çıkması 20 haftanın altında düşük kelimesi kullanılır. 20 hafta ile 37 hafta arasında olan doğumlara da erken doğum, preterm doğum diyoruz. Bunun için öncesinde kesin öngörebilmek, kesin erken doğum riski olduğunu bilebilmemiz, tanıyı koyabilmemiz çok mümkün olmuyor. Fakat bunun için bazı risk faktörleri var. Risk faktörü olan anneleri daha yakın takip altında tutabiliyoruz. Bu risk faktörlerinden bahsedebilirim.
0: Lütfen. Elbette lütfen. Çünkü anne adayları özellikle artık yavaş yavaş doğum dönemi başladığında, yani o üçüncü trimestre doğru yaklaştığında bunu yavaş yavaş konuşmaya ve doktorla da paylaşmaya başlıyor.
1: Evet, evet. Anne yaşı bizim için önemli. 18 yaşın altındaki anneler ya da 35 yaşın üzerindeki anneler bu konuda riskli oluyor. Çok zayıf, çok kilolu anneler aynı şekilde. Ya da annenin kronik bir hastalığı varsa, mesela tansiyon, şeker, kalp hastalığı, romatizmal hastalık gibi bir takım anneye ait riskler başlıca risklerimiz. Bunun dışında gebelikte kanama olması, annenin rahiminin şekilsel olarak farklı olması, daha önceden rahim ameliyatı geçirmiş olması, rahim ağzının ameliyat edilmiş olması gibi faktörler, düşük sosyoekonomik düzey, yeterli beslenememesi gibi durumlarda yine erken doğum için risk oluşturuyor. Stres risk oluşturur mu? Evet, maalesef her hastalıkta olduğu gibi stres de erken doğum için bir risk faktörüdür.
0: Peki anne, annenin hastalıkları, annenin doğumda, yani hamile kalmadan önce kronik olarak var olan hastalıkları ya da hamilelik sırasında ortaya çıkan tansiyon gibi, şeker gibi hastalıklar erken doğum sebebi midir?
1: Evet, kesinlikle. Bunların hepsi erken doğum sebebidir. Tabii bu anlamda da riskimizi minimalize edebilmek için gebelik öncesi hem kadın doğumcumuzla hem bu ilgili hastalıklarımızı takip eden hekimimizle görüşüp olabilen optimal dengeye, ideal tedavi dozuna ulaştıktan sonra gebe kalmayı planlamak lazım.
0: Kanamalardan bahsettiniz. Bu da yine annelerin korkulu rüyası. Doktora gitti, kanaması var. Doktor biraz dinleneceksin dedi. Şimdi bu süreçten itibaren o dinlenme erken doğum riskini azaltır mı? Ya da annenin tamamen artık elini evdeki işten, profesyonel hayattaki işten çekmesi, doğuma kadar tamamen yatması mı gerekir? Bu çok tartışılan bir konu.
1: Evet. Kanamalar bulunduğu haftaya göre de tabii ki değişiklik arz ediyor. Gebeliğin başında genelde biz bunu düşük tehlikesi olarak adlandırıyoruz. İleriki haftalarda olursa bir erken doğum riski açısından belirti olacak. Biz annelerimizi istirahate alıyoruz. Fakat bilimsel olarak annenin full yatak istirahati yapmasının düşüğü ya da erken doğumu durdurduğunun dair bir kanıt yok elimizde.
0: Yani ne kadar dinlenirse dinlensin, aslında bebek tutunamayacaksa sonuç pek değişmiyor.
1: Aynen öyle. Fakat yine de biz bu durumu yaşayan annemizi çalıştırıp yormak gibi bir riski de alamıyoruz açıkçası.
0: Yani aslında biraz riskleri azaltmak için yapıyoruz ama sonuçta bebek tutunabiliyorsa eğer hayata, anne rahmine
1: tutunuyorsa
0: devam ediyoruz.
1: Devam ediyor. Evet. Bir sözümde yarım kalmıştı. Annenin riskleri dışında bebekle ilgili de riskler olabiliyor. Erken doğuma yol açabilecek. İşte kanama demiştik. Bunun dışında çoğul gebelikler, ikiz gebelik, üçüz gebelikler, tüp bebek gebelikleri, gebelik boyunca nedenini tanımlayamadığımız ara sıra kanamalar olması, bebeğin plasanta dediğimiz eşinin anormal yerleşimleri, plasantada sorun olması, gelişme geriliği olması, ikiz gebelikte bir bebeğin ölmesi, suyun çok olması, az olması ya da ne bileyim rahim enfeksiyonu, bir de rahim ağzında kısalık gibi durumlarda yine erken doğum için bizim risk faktörlerimizdir.
0: Şimdi bunlara baktığınızda böyle arka arkaya sıraladığınızda aslında bunlar hemen her anne adayının yaşayabileceği riskler. Eğer anatomik olarak bir problemi yoksa rahimle ilgili, genelde hamilelikte ortaya çıkabilecek risklerden bahsediyoruz ve anne adayının hamile kaldığını öğrendiği andan itibaren bunlara karşı en önemli silahı bir doktor kontrolünde olması.
1: Kesinlikle. Yani standartında aslında en başta dediğim gibi gebe kalmadan önce kontrol olmak ideal. Çünkü annelere bizim verebileceğimiz bazı tavsiyeler olabiliyor. Sigara bırakmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bunun dışında ideal kiloyla, mevcut vitamin eksiklikleri varsa bunların tedavisini yapalım. Enfeksiyonları varsa, atıyorum dişinde enfeksiyon, idrar yollarında enfeksiyon, bunların hepsinin tedavisini yapıp ideal şartlarda gebe kalmak risklerimizi azaltacaktır.
0: Önce planlamak, sonrasında mutlaka doktor kontrolünde olmak.
1: Doktor kontrolü.
0: Buyurun.
1: Çok doğru söylediniz. Lafınızı böldüm, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, buyurun lütfen.
1: Onun dışında düzenli kontrollere gitmek. Bu kontroller sırasında annemizin kendi yaşadığı şeyler bize erken doğum açısından risk belirtebilir. Ağrıları olabilir, baskı olabilir vajen bölgesine, rahime baskı olabilir, kanama, su gelmesi, bu tarz durumların dışında bizim de ultrasonda 24. hafta gibi rahim ağzının boyunu ölçerek erken doğum açısından risk tanımlayabiliyoruz. Fakat bunların hiçbirisi kesin tanı koydurmuyor tabii ki bize.
0: Peki bebeğin erken geliyor olması doğum yöntemini değiştiriyor mu Hülya Hanım?
1: Tabii ki. Bebeğin erken geliyor olması doğum yöntemimizi değiştiriyor. Sezaryen doğum, özellikle küçük, ağırlığı çok küçük olan bebeklerde sezaryen doğum tercih edebiliyoruz.
0: Bununla ilgili bir kriter var mı? Yani mesela işte doğumun başladığını, vücudun doğuma hazırlandığını görüyorsunuz ama hani biraz daha uzatalım süreyi dediğinizde burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani o bir haftanın bile bazen anneye bebeğe katkısı çok büyük.
1: Kesinlikle var. Doğumu engelleyebilecek ilaçlarımız var. Eğer kriterlerimiz uygunsa doğum durdurucu ilaçlar veriyoruz. Ayrıca bir gün bile bizim için çok çok önemli. Bebeğin ciğerlerinin gelişmesi için steroid türevi ilaçlar yapabiliyoruz.
0: Burada kritik bir hafta var mı? Yani şuraya kadar ulaşırsak yani sonrası daha kolay. Doğduktan sonra da bebeğin hayata tutunması daha kolay diyebileceğiniz bir hafta.
1: Diyebilirim, evet. Zaten bizim tedavi kriterimiz de öyle. Genellikle 34 haftaya kadar olan gebeliklerde mümkünse durdurmaya çalışıyoruz. Ciğer geliştirici ilaçları tercih ediyoruz. Fakat 34'ten sonra duruma göre karar verebiliyoruz.
0: Doğduğu anda bebeğin haftası önemli. 34. haftanın bir kriter, bir kritik hafta olduğunu söylediniz. Bu haftanın öncesinde ve sonrasında bebek doğduğu andan itibaren de bakımı, hastanede kalma süresi vesairesi, artık ondan sonra mutlaka çocuk doktorları görev alıyorlar ama bu haftanın biraz değerlendirmesini yapabilir miyiz?
1: 34 haftadan sonra da bebeğin küveze girip girmeyeceğinin bir garantisi yok tabii ki. 34 haftadan geçmiş olsa bile küveze girip orada bir süre bakım alması gerekebilir. Fakat 34 haftanın altındaki bebeklere çok daha ciddi tedaviler uygulanıyor. Yeni doğan dengesi çok kolay bozulabilen bebeklerdir. Yeni doğan bebekler, prematür bebekler özellikle. Bir gün iyiyken çok kolay dengesi bozulup her şey değişebilir. Yine 34 haftanın altındaki bebeklere de yine ciğerlerini geliştirecek bir takım ilaçlar, küvez içerisinde tedaviler, oksijen destekleri, kolay enfeksiyon oluyorlar, antibiyotik destekleri yapılabiliyor.
0: Tabii burada biz yine iş anneye düşüyor. Dayanabildiği kadar 34 haftanın üzerine ne kadar katabiliyorsak o kadar iyi, mümkün olduğunca. Tabii bu süreç içinde annenin stres yapmaması gerekir ama bu risk bile stres sebebi. Yine iş herhalde babaya, annenin etrafındakilere, arkadaşlara, aileye düşüyor. Mümkün olunca stresi azaltmak, onu biraz oyalamak, doğum hazırlıklarına yönlendirmek herhalde tavsiye ediliyordur. Siz bu noktada hastanızı takip ettiğiniz için psikolojisini de çok iyi biliyorsunuz. Anneler neler hissediyorlar, onların bu psikolojisini nasıl yönetiyorsunuz?
1: Annelerimiz her anne preterm doğum, yani erken doğum yapacağım diye aslında kaygılanıyor değil bence.
0: Yok ama risk aynen, varsa eğer hani artık 34. hafta civarında.
1: Riskler varsa ya da daha önceden gebelik kayıpları yaşamış anneler özellikle bu konuda çok stresli oluyorlar. Ben her zaman hastamın psikolojisini yüksek tutmaya çalışıyorum. Psikolojisi yüksek olması için onlarla yakın ilgi, empati yapmak, sık kontrol yapmak kesinlikle gebelerimize çok iyi geliyor. Bir taraftan da ailesine de bu tarz destekler verebilmesi için, motive etmek için elimden geleni yapıyorum. Herhangi bir ağrı tespit edersek tabii onun için hastane yatış ve gerekli müdahaleler hastanede yapılacak.
0: Erken doğumda anneye, bebek erken doğduğunda anneye herhangi bir müdahale söz konusu oluyor mu? Ya da bir sonraki gebelikle ilgili riskleri azaltmak için yapılan herhangi bir şey var mı?
1: Saydığımız risklerden tedavi edilebilip düzeltilebilenler varsa olabilir. Ne demiştik mesela? Annenin tansiyonu. Annenin tansiyonu kontrol altına alınıp gebe kalırsa daha iyi olacaktır. Hı hı. Çok zayıf ya da çok kilolu hamilelik geçirdiyse bir sonraki gebeliğinde daha dengeli, daha sağlıklı bir kiloda gebe kalması. Sigara içiyorsa bırakması. Hani değiştirebilecek olanlar için bu mümkün. Ama değiştiremeyeceğimiz olan, bazen hiçbir neden olmaksızın bile erken doğumlar olabiliyor.
0: Rahim anomalilerine müdahale söz konusu olabiliyor mu Hülya Hanım?
1: Evet tabii ki. Mesela miyomu varsa miyom ameliyatı yapmamız. Rahimde şekilsel bozukluk varsa işte çift rahim, perdeli rahim, onların düzeltilmesi bir sonraki gebeliğin daha sağlıklı